0: Kaçırmayalım. Yani Suriye coğrafyası bir vekil coğrafya olur. Efendim, bu bölgede biraz önce ifade ettiğim çağrılı kuvvet olmadığı için, burada Türk birliği olmadığı için herhangi bir sorun çıkarmayacağını kendi de biliyor. Gelip burada pisti ve depoları burada, hava üssünün pist ve depolarını, ama Türkiye coğrafya, Türk coğrafyasına, Türk topraklarına efendime söyleyeyim saldırmadığı müddetçe NATO'yu alamaz karşısına. Diyelim ki Allah muhafaza en kötü senaryoyu yaşayalım. Bakın en kötü. Füzeyle, uzun menzilli füzelerle
1: vurdu.
0: Ya da hava kuvvetleriyle geldi. İşte ABC topraklarımızda bir yeri vurduğu takdirde hemen devreye Birleşmiş Milletler 51. madde ve NATO 5. ve 6. maddesi devreye girer.
1: Bir şey soracağım.
0: Bu riski alır mı İsrail? Hiç sanmıyorum.
1: Tom Barak'ın açıklamasını bir getirir misiniz? Çağlar Hoca'ya son bir şey göstereceğim.
2: Hocam, Kuzey Kıbrıs'ı vurursa.
1: Evet. Buyurun. Cem.
2: Kuzey Kıbrıs'ı vurursa hocam.
0: Kuzey Kıbrıs söylüyor. Bakın.
1: Dur. Şunu bir şey yapayım. Soru dursun.
3: Güzel soru Cem Bey.
1: Evet, güzel değil mi?
3: Yani tam bir soru.
1: Bak,
3: Kıbrıs.
1: İsrail
4: herhangi bir şey etmişler
1: bak,
4: zaten.
1: İsrail Türkleri kışkırttı diyor Barak. Yani bizden yana konuşuyormuş gibi. Türkiye savaş uçaklarını kaldırmayı değerlendirdi. Çağlar Hocam dedi ki biz Genelkurmay'a bakarız. Orada dedi
3: ne bilgi
1: yok. Ha, yok diyor. Tamam. Bu durum 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir diyor.
4: Doğru. Burası çok önemli.
1: Evet.
4: Çok
1: tabii önemli ya. Çok ciddi şeyler söylüyor.
4: Evet,
1: çok
4: şükür arkasında bir
1: sağduyu
4: var.
1: Galip geldi. Türkiye saldırgan değil. Çıkış yolu Filistin'in çözülmesi. Bak bu da ilginç.
4: Çok önemli.
1: Olaya. Erdoğan Suriye'yi kontrolüne almak istemedi.
3: Bunu Trump birkaç defa söyledi.
1: Bunu Trump diyor ki. Trump diyor ki ya
2: biz
1: Ali
2: verdik, o
1: bunun
2: istemedi.
1: Şeyi var mıydı? LED'i var mıydı? Onu bir getirsene. Bak Çağlar Hocam. Şimdi burada aslında tam yumurtluyorlar. Yani esas mesele ortaya çıkıyor. Getir onu bak. Bak göreceksin şimdi. Tam netleşiyor her şey. Daha önceki görüşmeler var diyor. Ha burada. Şu tarafa verdiniz değil mi? Buradan mı göreceğiz onu? Tamam, oradan görelim. Bakın verin arkadaşlar. Şimdi bakın ne diyor?
5: And help the Syrian government. And by the way, full stop here. You've heard President Trump say before in public he's asked President Erdogan, why didn't you just take Syria on December 8th? If you were instrumental in helping them, why didn't you just take it? President Erdogan responded, because we don't want it. We want Syria to be a sovereign and independent country, as a canvas and a blanket in the middle of this very difficult zip code. Saudi Arabia feels the same. Of course, Israel feels the same.
3: Ya toprak bütünlüğünü şundan bahsediyor. Trump'a soruluyor.
1: Şimdi
3: Trump,
1: bak
3: Cumhurbaşkanı
1: söylüyor.
3: Erdoğan soruyor.
1: Evet.
3: Ben diyor sordum birkaç defa Tayyip
1: Suriyelilere diyor bu Suriye kadar kucak açtı burada diyor. Bak.
3: Suriye
1: bu kadar
3: niye
1: diyor kucak açtı. Suriyeliler geldi.
3: Suriye'yi
1: niye almadın
3: şöyle,
1: diyor.
3: Toprak bütünlüğünü korumak için biz böyle bir ihtiyacımız ya da böyle bir niyetimizin olmadığını söylüyor.
0: Zaten olmaz. Bakın,
3: Trump'ın kavgası içerideki komutanım. Nasıl bu İran'daki Siyonist lobi bunu aldı, savaşa soktu. Garanti veriyorum. Askerler şu anda şu hesabı yapıyorlar. Arka kapı diplomasisi yapıyoruz. İsraillere söz dinletemiyoruz diyor. Yani buradaki askerler Türkiye ile savaşılmasının tamamen karşısında. Yani böyle bir...
1: Amerikalı askerler.
3: Tabii Amerikalı askerler. Evet. Böyle bir savaş senaryosu dahil düşünmek istemiyorlar. Neden? Biz şunu biliyoruz. İsrail böyle bir şey yapmaz.
0: Yapamaz
3: ya da beceremez ama şunu yapabilir. Bu hat vazifesi, yani böyle bu uca kadar gelirsin ya, tam uç noktaya kadar. Az önce Cem Bey'in söylediği gibi ya Kıbrıs'a bir müdahale edip
1: işte o
3: bir provokasyona getirmek için eğer savaş hattını getirmesi lazım ki bu seçimi kazanması lazım. Bak her şey, herkes her şeyi yapabilir.
0: Ne yapabilirdi konuşabiliriz. Eğer Türkiye ile ciddi anlamda bir savaş açma gibi bir çılgınlığa, bir affedersiniz bir aptallığa başvuracak olsaydı hava sahamızı ihlal edebilme birincisi.
3: İşte o yüzden yapmak istediğin neydi? 2 kilometreye kadar
0: yaklaşmak.
3: Ya da
0: dediğin gibi bizim topraklarımızda füze veya hava kuvvetleri vurduğu takdirde bu savaş başlardı. Barak'ın dediği.
3: NATO Genel Sekreteri diyor ki ben diyor müdahale olmayacağım diyor.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte şunu konuşuyor. NATO'nun 5. ve 6.
1: Nasıl
0: maddesi...
1: Nasıl olmuyor ya? Ben NATO üyesi değil miyim?
0: Hayır. Bakınız hemen
1: Suriye
0: söyleyeyim.
1: Için. Bakın
3: yok, Suriye içinde değil bu. Eğer Türkiye'nin müdahale ettiği zaman...
0: Türkiye içerisine...
3: Müdahale ben, ettiği
0: bak,
3: zaman...
0: En kötü senaryoyu konuşalım mı?
1: Ya hocam nasıl NATO Sayın sekreteri bak, böyle açıklama yapıyor?
0: Şöyle
1: Türkiye
0: bak,
1: NATO toprağı değil mi?
3: Evet.
1: Nasıl yani? O zaman o müdahale ettiğinde sen niye müdahale etmiyorsun?
0: Suriye'de böyle bir çatışma ortamına girmez NATO. Giremez.
3: Kısmeden bahsetmiyoruz.
1: Yani Türkiye'ye bu.

0: Türkiye.
1: Türkiye olduğu takdirde Rutte'yi falan aşar bu iş. Beşinci ve altıncı madde çalışır. Hatırlatayım beşinci maddeyi.
2: Ya kim inanın o kadar öyle bir hazırlık içerisindeler ki. Adamlar oturup şov yapıyorlar. Hangi Avrupa ülkesinin yanında şimdi, olduğunu yani bütün bu ülkeler
1: ya komutan, arkadaşlar etmeyelim biz NATO'da 1952 yılından beri boşuna mı varız ya?
2: Varsın
1: da ki
3: yani tutmuyor adam ben, diyor
2: adamlar
3: ki
2: adamlar senin askerlerini 15 Temmuz'dan sonra yatırdılar içirdiler baktılar.
1: Ya hocam bu anlattıklarım ya onlar öyle. Biraz böyle bireysel bazda kalıyor özür dilerim ama ben şimdi size uluslararası hukukun askeri hiçbirisi yapılanmanın işlemez. Gerekçeleri gerçeklerini realitesini söyleyeyim. Beşinci madde der ki evet. NATO'da herhangi bir ülkeye bir saldırı olduğu takdirde 51. Birleşmiş 50. maddesi çerçevesinde size yapılan saldırıya karşı ortak şemsiye altında karşı mukabil harekatı yaparsınız.
0: One for all,
1: askeri güç de kullanırsınız. Evet. Bu illa askeri güç kullanmak anlamına gelmezler. Lojistik olur, istihbarat olur, başka bir şey olur.
3: Bir şey açıklığa kavuşturalım.
1: Şimdi,
3: bak açıklığa böyle, kavuşturalım, daha iyi anlaşılacak. Böyle hocam biz, daha iyi anlayacağız. Erhan, sence...
2: Karşı
3: hayır, hayır, şey Erhan bir saniye. Ben hocanın ama, tarafına bir geçeyim, bir dakika. Sen şey mi diyorsun, NATO Genel Sekreteri, Türkiye topraklarına İsrail müdahale ederse ben buna karışmam
2: karşıyım
3: mı dedi?
2: Karşıyım diyor, Rutte diyor ki karşıyım, ben buna müdahil olmayacağım diyor.
3: Olmayacağım diyor.
2: Ben de diyorum komutanım bakın, bak bir cümleyi de bitireyim. Evet. Trump da diyor ki... Ben zaten sebep arıyorum bir yıldan beri NATO'dan
1: ben
2: ayrılmak
1: Rutte'nin için. Ben Rutte'nin bu resmi açıklamasını okumadım ama hiç.
2: Gelecek, vardı görürsünüz. Ben bunu Steve Koonan'dan, buradaki combat veteran'dan kendisine alarak. Yani bu online'da haberler yaparken.
1: Bu çok önemli bir şey söylüyorsun.
2: Evet, çok önemli bir şey söylüyorum.
1: NATO Genel Sekreteri Türk topraklarına.
2: Evet, beşinci madde.
1: Yani bir şey olursa ben yardım gelmem mi diyor?
3: Evet, ben müdahale etmeyeceğim diyor. Şimdi, onu anlatmaya çalışıyor. Duyuyorum.
1: Evet, şimdi görmedim resmi.
2: Biz onu anlatıyoruz zaten. Trump da diyor ki. Bu sebepten dolayı NATO'dan çıkar diyor. Ben ne açıklaması yapıyorum? Adam bunu açık ve net bir şekilde söyledi. Trump'ın NATO'yu istemiyor. NATO istemiyor NATO'yla beraber bir hareket etmek. NATO'nun güvenlik merkezlerinde hatta güvenlik toplantılarının bir tanesi Hollanda Kraliçesi'nin evinde oldu. Neden? Çünkü bugüne kadar o gördüğümüz bütün kraliyetler siz şöyle şunu karıştırıyorsunuz komutan. Hani dediğiniz gibi 1950'den beri...
1: Bak ben bir şey karıştırmıyorum.
2: Hayır, çok üzüldüm.
1: Bu olmaz
2: hayır,
1: böyle
2: şöyle,
1: bir cümle
2: hayır,
1: ama...
2: Sizin, yanlış anlatın.
1: Sizin dediğiniz Mark Rutte'nin o resmi açıklamasını ben herhangi bir yerde okumadım.
2: Ben
1: bakın
2: size...
1: dikkat edin. Şeyde
3: okumadım
1: en son,
3: diyor, onu görmedim
1: görmedik
3: diyor hocam.
1: Yani, görmedik.
4: Şimdi
1: yansımadı. Açık kaynaklara böyle bir
2: şey. Bakın Mark Rutte bunu zaten söyledi. Şurada...
1: Nerede söyledi ya?
2: Ben size
1: buraya yansırdı.
2: İkinci bir olayı da anlatacağım. Şu anda Amerika'nın
3: bir
2: kendi
3: saniye,
2: dünyası...
3: Bir dakika, evet. Bir saniye. Sadi Bey...
4: Şimdi bu NATO konusu, Türkiye-NATO ilişkisi... İsrail...
1: Yok tamam,
4: hocam, İsrail...
3: Evet.
4: Nedeniyle NATO müdahale eder mi etmez. İsrail'de de gündemde tartışıldı. Geçtiğimiz...
3: Onlar da konuştular.
4: Onlarda da şu kanaat var. Yani bu iş Suriye'de oluyor. Dolayısıyla NATO buraya müdahale etmez. Sizin söylediğiniz
3: Suriye'yi
4: gibi.
3: Geçtik. Türkiye.
1: Ama dediği çok evet, doğru. Bak işte o NATO'nun 6. maddesi. NATO hangi coğrafya? Hayır.
4: Biz
0: zaten saldırmayacağız
4: diyorlar. Biz evet. Türkiye'ye saldırmıyoruz ki NATO müdahale etsin. Dolayısıyla Türkiye
3: İsrail diyor.
4: İsrail'deki gündem bu. Bu noktaya
2: yok,
4: geldiler.
2: Bu daha önce yapılan
4: ama
2: bir
4: sizin
2: açıklama.
4: Söylediğiniz açıklama varsa
2: açıklaması
4: onu bilmiyorum.
2: Rutte'nin açıklaması bambaşka. Efendim, Ali, bak ben başka bir şey söylüyorum.
3: Ali bir daha söyle.
2: Yanlış. Yanlış.
1: Varsa o açıklamayı bulsun tamam. Bir arkadaşlar. Tamam.
3: Ya o açıklama varsa onu bir göreyim.
4: O açıklama önemli ama ben şunu söylemek istiyorum.
3: Evet.
4: Hocam şöyle bir şey var.
3: Geliyorum arkadaşlar.
4: Burada Netanyahu'nun seçim hikayesi herkes burada.
3: Zaten
4: onu
3: konuşacağız şimdi.
4: Fikir. Ama şöyle bir şey var. Netanyahu'nun yaptığı tahrik etmek, Suriye'ye saldırdığında da Türkiye'den bir ateş, yani bir
3: reaksiyon.
4: Silahlı provokasyon aslında.
2: Türkiye reaksiyonuna getiriyor.
4: Bir dakika, bunun sonuçları, bir dakika, bunun sonuçları, evet, sonuçlarını söylemek istiyorum.
2: Bunu bir daha yaparsa bu provokeyi, Amerikan devleti bir daha karşısında durmayacağını söyledi.
4: O ayrı bir konu.
2: Bakın, tamam. Çok önemli bir konu.
1: Ben ABD'yi ayrıca açacağım, o ayrı bir konu ama. Evet. Bakın bu çatışmanın...
2: Bak şunu anlatayım, benim lafım bölündü. Bak siz şu anda... Eski bir Amerikan yönetimiyle. Ben hep şunu şey yaparım. Biden Amerikası, Trump Amerikası.
1: Tamam hayatım.
2: Bu kavga farklı şu anda.
1: Farklı biliyorum
2: yani
1: ama.
2: Yok siz biliyorsunuz.
1: Hayır şöyle ben, ama dediğiniz o konu o kadar önemli ve çok ciddi bir
2: evet,
1: cümle.
2: Evet ben de zaten
1: Rutte'nin
2: onu,
1: böyle bir cümlesine bakın.
2: Ben bu
1: Türk
2: açıklamayı.
1: Türk de bir cevap
3: olun şunu arkadaşlar.
4: Amerika merkezli bakmak doğru ama bakın çok kısa vadeli bir şey konuşuyoruz. Bu provokasyon gerçekleşirse yani Türkiye Suriye'de İsrail'e yanıt verirse bir uçağını düşürürse

0: İsrail ve Netanyahu ne kazanır? Bir, hemen Amerika'ya döner der ki bak Türkiye uçağımı vurdu.
1: Türkiye bu hatayı yapar mı?
0: Yapmaz. Bir dakika yapmaz. Yaparsa diyorum bir saniye. Davut yapmasını umuyor. Çok. Bak provokasyon böyledir. Provokasyon böyledir.
2: Evet. Sen. Devlet hakkı tamam, döndü Amerika'ya söyledi.
0: Bunun sonuçları
2: evet.
0: Ne olur?
2: İhtimaller bir, konuşuyoruz.
0: Bir, evet. Kaan motorları yatar. F-16'lar yatar. Evet. F-35'e dönüş yatar. İki, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hikayesinde aslında silah entegrasyon aşağıda önemli. Daha önemli değil mi?
2: Onu da ettiler.
0: Oraya bir tabii, mesaj verirsen. Bir dakika.
1: Ya, ama
0: bir
1: bakın dakika. Dediğiniz faraziye o kadar yani dediğiniz peki, faraziye hocam,
2: İsrail
1: şey
2: ne
1: değil yani.
2: Siz bütün tezleri reddediyorsunuz.
1: Hayır ben şunu reddediyorum. Hayır,
0: faraziye üstadım, değil
1: hangi
0: hocam.
1: Tezi? Ya,
2: bakın, milli parkla ilgisi yok dediniz.
0: Önceki çözüm süreci nasıl bozuldu?
2: Hayır, değerlendirme dışını bıraktı.
1: Türk
0: komutanlık tek konuşursak anlaşılabilir. Nasıl bozuldu? Önceki çözüm süreci nasıl bozuldu?
1: Niye gitsin de İsrail'e vursun?
0: Suriye ekseninde boşluk oluştu.
2: Bir saniye böyle çoklu olursa anlaşılmaz.
3: Bu meseleyi bakın şöyle. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu meseleyi sadece Benjamin Netanyahu'nun basit bir seçim matematiğine indirgemek büyük resmi görmemek olur.
0: Zaten zincirleme bunlar olursa bakın, seçimi
3: Kıbrıs,
0: kazanır.
3: Doğu Akdeniz,
0: sadece çatışmayla bir tamam, kazanamaz.
2: Bir tamamlasın. Evet.
3: Kıbrıs, Doğu Akdeniz, İsrail'in birinci hedefi. Yerleşim yerleri açıyor Kıbrıs'ta İsrail.
2: Peki Cem Kaya'nın sorusuna kimse doğru, cevap
1: yerleşim
2: vermedi.
1: Yerleşim yerleri açtığını elle biz cevap. Yıllardır biliyoruz. Sen
2: öyle değil mi?
4: Poseidon harekatı
1: mesele
4: var.
1: Mesele şu bakın. Doğu Akdeniz'de bak söyleyeyim ben size. İsrail'in Gazze planının arkasındaki büyük hedefi. Açıklayayım size. Doğu Akdeniz'de 11 trilyon metreküp doğal gaz var.
3: Türkiye Milli Parkı'nı ilan etti.
1: Türkiye'nin Milli Park ilanı bir sene önce 2025'te Yunanistan'ın açmış olduğu deniz yetki alanlarını milli parklar üzerinden genişletme çabalarına
3: karşı İsrail'in Kıbrıs'taki en büyük ittifak partneri kim?
5: Yunanistan.
1: Ya işte
3: ya hocam lütfen yani.
1: İsrail'in Güney Kıbrıs'ı
6: şeye bağlamak istiyorum. İsrail'in İsrail Yunan ya meşhur şey, Güney Kıbrıs
3: üzerinde bir ittifak
6: şey, bir hat yapmaya çalışıyorlar.
1: Tabii sevgili
6: bu
1: hocam
6: kuzeyinde,
1: bak. İsrail'in içinde olduğu tamam, neydi Türkiye o projenin adı? İsmet projesi değil mi? Çöktü o proje. ABD çekildi oradan. İsrail şu anda sadece o Doğu Akdeniz'deki enerji alanlarına girebilmek adına Gazze'deki tazikleri devam ediyor.
3: Yani evet. Kiminle girecek oraya?
1: Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Yunanistan'la
3: tamam,
1: birlikte.
3: Türkiye kime karşı Milli Parti ilanı yaptı?
1: Aynı şeyi söylüyoruz.
3: Lütfen yani.
1: Şimdi, yani şimdi o ama
3: peki.
1: O değil. Özü
3: şey
1: o değil.
3: Yani, kaçırmayalım.
1: Peki, bunun özü
3: peki,
1: o değil. Yani biz bunu görecek kadar bilgi birikimimiz var
3: tabii,
1: yani.
3: Tabii.
2: Bizim de şimdi, var. Şey şimdi bir yere geleceğiz. Zamanı iyi kullanalım.
1: Anlıyorum ama bakın.
2: Batı Şeria'ya bakmamız lazım. Bak,
1: bakalım ama.
2: Hiçbir yerde yok hocam.
1: Öncesinde şunu söyleyelim.
2: Hiç kimse yapmadı. Daha Türk televizyonlarında olmadı. İsrail çok ilginç bir planı devreye soktu. Ve Batı Şeria'yı ortadan böldü. Ama ortadan böldü. Bildiğin Batı Şeria'yı ortadan böldü. Şimdi biraz sonra haritalar gelecek. Ama burada şu tepkiler, bu ülkeler Suriye'deki saldırıya tepki gösterdiler. İşte şu oldu bu oldu hepsi. Ama Batı Şeria'ya İngiltere'den Almanya'ya, yani İspanya'dan Fransa'ya herkes ayağa kalktı. Batı Şeria Türkiye'de çok bir karşılık bulmadı şimdi, ama acayip bir şey oldu.
1: Ben, hayır, Sayın Aksoy geçmeden
2: bir tek cümle cevap bir şey, istiyorum. Bak, Cem Kaya'nın şey, sorusuna cevap.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Kıbrıs'a saldırırsan
1: olur. Geleceğim ona da geleceğim. Şu yaşanan olay bize bu Mekke ittifakının ne kadar şey olduğunu, güçlü bir ittifak olduğunu ortaya koydu mu koydu. Ve Suriye'yi söylüyorum. Suriye bu kadar sıkıntılar yaşamadan bak vuruluyor hava sahası kontrolü yok. Ordusu sıkıntılı. Suriye'nin empati yaparak söylüyorum, düşünüyorum. Suriye zaman kaybetmeden Mekke ittifakına girmelidir. Bakın zaman kaybetmeden.
2: Hocam bu girmelidir. Türkiye için de çok sıkıntılı bir şey
1: hiçbir
2: olur
1: şey
2: ama.
1: Hiçbir şey olmaz hocam. Çok nasıl, güç kazandırır.
5: Savunmak
1: hocam,
5: zorundasınız.
2: Güç, bak ben bir şey
1: savunacaksınız nasıl, tabii ki.
5: Savunamıyorsunuz.
2: Hocam,
5: savunamıyorsunuz.
2: Çağlar hocam bizi bakın, ikna edin. Şimdi eğer Mekke ittifakında Ebu Zuhur saldırısı gerçekleşseydi ne olacaktı?
1: Ebu Zuhur saldırısı gerçekleştiğinde Sayın Dışişleri Bakanı ne dedi? İlla askeri kuvvet kullanmak adına değil. Gerekirse lojistik istihbarat.
2: Murat geleceğim sana.
1: Ya bunları göreceksiniz. 11 tane ülke bakın kınadı değil mi? Şey ne dedik? Açalım diğer devletlere de açacağız. 11 tane ülke kınadı. Onların da altyapısını oluşturuyor şu anda bu.
2: Ya bu İsrail, ama bu
1: hocam İsrail'i çok abartmayın gözünüzde.
2: Ya yapmayın.
1: Yok, adam sadece
2: ya ben abartıyorum.
1: Adam seçime
2: ben İsrail'i abartıyorum diyor.
1: Adam seçime yönelik olarak bu bakın seçime yönelik olarak o iki tane aşırı sağcı bakan var ya Smotrich ve Ben-Gvir. Onu kaybetmek istemiyor. Kendi merkez sağı da kaybetmek istemediği için kendince Ehud Barak da aynı şeyi söyledi. Aptal dedi bu adam. Kendince siyaseten bir puan toplama adına bunu yapmıştır.
2: Çağlar hocam bir müsaade eder misiniz?
1: Buyurun.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Estağfurullah.
2: Sonra birlikte araya gideceğiz ama tamam. Bir şey söyleyeceğim. Yine devam edeceğiz. Şimdi diyorsunuz ki İsrail'i abartmayın. İsrail'i abartmayın dediler 3-4 sene önce Gazze'de. Bir saniye bir toparlayayım.
1: Tamam.

0: İsrail'i abartmadık. Ben gerçi abarttım. O gün de burada konuktum. Dedim ki bu doğru olmadı. Gazze'yi alır İsrail dedim yani. Burayı alır dedim ve şimdi durum ortada. Şimdi İsrail Batı Şeria'yı ikiye bölmüş. Şimdi İsrail size söylemiyorum. Lütfen yanlış anlama. Hani İsrail'i abartmayalım. Batı Şeria onu da yutuyor, parçaladı. İsrail'i abartmayalım. İran'ın elini ayağını kırdı. Gitti İran'ın içinde nokta operasyonlar. Yani adamın devlet sarayının içinde devlet başkanının kulağından vurdu. İsrail'i abartmayalım.
1: İran Cumhurbaşkanı'nı kim öldürdü?
0: Telsizlerle.
1: Reisi nerede reis?
0: Telsizlerle.
2: Çağrı
1: Süleyman'ı kim öldürdü?
0: Bitiriyorum. Telsizlerle. Bakın dinleyin arkadaşlar. Telsizlerle Lübnan'da perişan ettiğiz bunları. Hepsini. Şimdi İsrail'i abartmayalım. Ama İsrail, siz söylediğiniz için söylüyorum, tamam, %2 ben toprağını artırmış.
3: Aldı, evet, artırdı.
0: Abartmadığımız bölgede hocam herkese saldı. Yani bu Siyonist cephe
4: ifade edilen
0: herkese gördüğü işlemiş bütün hedeflere ya, saldırıyor.
3: Sayın Aksoy, bu İsrail
0: şey, bunu tank, ne zaman abartacağız
3: hava daha? Kuvvetleri, tank birlikleri, her şeyde deniz değil de karşısında düzenli birlik mi vardı ya Allah aşkına?
0: İran.
3: Ya İran daha sonra ne yaptı İsrail'i? Vurulmaz denen, delinmez denen demir kubbeyi ne yaptı İran ya?
0: Hocam bence İsrail dikkate alınması gereken bir düşman. İsrail dikkate alınması. Çok dikkate alınması.
3: Estağfurullah. Ben anlatamıyorum muradımı. Sürekli ben sabote ediliyorum yani.
0: Yok hocam.
3: Ama olmaz ki ifade edeyim.
2: Siz haklısınız.
3: Cümlemi ifade edeyim. Evet. Bakınız. İsrail bugüne kadar düzenli bir orduyla savaştı mı? Buyurun.
2: Doğru.
3: 67 Arap-İsrail Savaşı'nın haricinde, Yom Kipur'un haricinde toparladı kendini. Şu anda herkes kafasında şu var. İsrail'in bugün bakın çok minik bir diyeyim. Evet. İsrail Gazze'de toprak elde etti işte girdi içeriye. Ne kadar Gazze'li düzenli birlik vardı karşısında. Minik tank savarısıyla mücadele etmeye çalışan
2: Kassam
3: bir Hamas
2: tugayları vardı.
3: Kassam tugayları vardı. Lübnan'da kim vardı? Destek gelen Hizbullah. Kısa menzilli tank savar silahlarıyla işte ve hava kuvvetleri mi vardı bunların?
2: Yok.
3: Hava savunma silahları mı vardı?
1: İran'ın da hava kuvvetleri yoktu.
3: Geliyorum bakın şimdi. Bravo. Bak destek
2: geliyor var.
3: Şimdi hocam bak şeye hocam gelelim, Suriye'ye geldikten sonra Suriye'ye gelelim. Yani. Hocam bir dakika Suriye'ye gelelim. Ya biz dostuz arkadaşız, nezaketimizi muhafaza edeceğiz. Suriye yıkıldığında Esad'dan sonra hiçbir hava savunma unsuru kalmadı. Bakın diyorum 1000'e yakın sortu yaptı. Suriye ordusunu paralize etti. İran örneğine gelelim. İran'ın hava savunma, ben burada hatta bu stüdyoda söyledim. Nerede bu İran hava kuvvetleri diye. Yoktu ki. Evet devlet başkanını, 7 ay arayla genelkurmay başkanını, cumhurbaşkanını işte suikastleri yaptığında İran'ın da öyle bir gücü yok, hava kuvvetleri kalmamıştı. Ama İran daha sonra toparladı, aktif savunmayla İsrail'e karşılığını verdi.
0: Evet.
3: Elbette savaşta, çatışmada her neyse, karşıdaki unsur küçük de olsa, büyük de olsa hesabınızı yaparsınız. Adı da asimetrik harptir. Unsur, küçük unsurlarla büyük güce karşı savaş. Ama şimdi İsrail'in Türkiye üzerinden, Türkiye'yi kullanarak, Türkiye'ye sözde kendince bir gözdağı vermiş bir atmosferi yaratarak siyaseten kendine bir şey yapmaya çalışıyor. Netanyahu hareketi. Türkiye'nin vermiş olduğu cevap çok haklı. Bakın eğer Türkiye hava sahası ihlal edilmeden, coğrafyasına bir füze düşmeden böyle bir çatışma içerisine girmez. O kadar büyük de devlet aklı vardır. Son cümlede şunu söyleyeyim. Sayın Bahçeli ne dedi? Biz kapı kapı dilenip destek alamayız. Gereğini yaparız çat diye bitti bu
0: konu. Çağlar hocam dedi ki bana dedi cümlemi tamamlatmıyorsunuz dedi. Hocam reklama bile siz gidebilirsiniz. Buyurun.
3: Reklamlar.
0: Buyurun hocam sağ olun.
5: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
6: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

Evet, döndük ve devam ediyoruz. Tabii enteresan gelişmeler, ilginç gelişmeler. Bu arada tabii hararetle konuşuyor bütün konuklarım, hepimiz ben dahil. Çünkü hassas bir mesele yani.

0: İsrail geliyor ve Suriye'de askeri üsleri bombalıyor. Sonra İsrail'in yani başbakanı da çıkıyor. İşte uyarı yaptık falan diyor. Hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan hem MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin ağzından hadise değerlendirildi. Fakat İsrail'deki seçim galiba İsrail'i akıl almaz şeylere zorluyor. Genel değerlendirme bu. Fakat İsrail bütün bunlar olurken sadece Suriye ile sınırlı değil. Başka bir şey yapıyor. Bakın size bir harita göstereceğiz. İsrail Batı Şeria'da, Batı Şeria'da tam anlamıyla bir hançer metaforunu yerli yerine koyarsak Batı Şeria'nın ortasına bir hançer yerleştirdi. Ve Batı Şeria'yı böldü. Cem Hocam.
1: Estağfurullah.
0: Burada Batı Şeria'yı E1 yerleşim alanı ilan etti. İşte Yahudi yerleşimi Maale Adumim burası, Doğu Kudüs, Batı Şeria burası ve Güney Batı Şeria, Kuzey Batı Şeria. Bir yer Güney Kuzey diye zaten adlandırıldıktan sonra geçmiş olsun, o iş bitmiştir. Şimdi E1 yerleşim alanı. Buraya ciddi şekilde tepki gösterildi. Yani Doğu Kudüs'ün doğusunda Maale Adumim yerleşimle Kudüs arasındaki 12 kilometre karelik bölgede planlanan yer. Tam şurası sayın seyirciler. İşte şu kırmızıyla yerleşim alanı diye gösterilen yer. Yaklaşık 3400 yeni konut inşa edilmesi öngörülüyor. İsrail buraya 3400 Batı Şeria'ya konut inşa edecek. Sonra Kudüs'te Maale Adumim birleştirilerek kesintisiz bir İsrail yerleşim hattı oluşturuluyor. Yani tamamen geçişi de sağlıyorlar ve birleşmeyi bütünleştirmiş oluyorlar. Batı Şeria'nın kuzey ve güney arasındaki bağlantıyı koparacak stratejik bir koridor oluşturuyor. Sonra E1 hayata geçerse ne olur? İhtimalleri üzerinde kafa yorduk. Doğu Kudüs, Filistin topraklarının geri kalanından fiilen kopabilir. Yani gerçekten son kalede düşmüş oluyor. Batı Şeria kuzey ve güney olarak ikiye bölünme riskiyle karşı karşıya kalacak. Hadi bölündü diyelim. Bakın bu bölünme, yani şurası bahsedilen yer, şu ikiye ayrılan yer, burası zaten ne kadar böyle kalabilir ki? Burayı yerleşim yerini açan İsrail çok kısa sürede 5-10 sene içerisinde kuzeyi de güneyi de olduğu gibi zaten kontrol edecektir. Bunu yapan bunu niye yapmasın? Bağımsız ve bütüncül bir Filistin devleti kurulması neredeyse imkansız hale gelecek. Defter kapanıyor. İsrail'in bölgedeki kontrolü kalıcı şekilde güçlenecek. İki devletli çözüm için en büyük tehditlerden biri. Yani iki devletli çözüm hayali bitiyor. Cem Kaya ne diyorsun bu işe?
1: Bakın ben öncelikle o kırmızı yer tabii ki rejiyi kastetmem. Yerleşim alanı değil işgal alanıdır.
0: Evet.
1: Şimdi çok akıllı
0: yerleşim alanı ilan ediyor kendine göre.
1: Hayır, ben ne olduğunu biliyorum ya. Tabii, onların tabii. Bize i̇şgal dayatmak istedikleri tabii. Terminolojiyi ben reddediyorum.
0: Anladım, anladım.
1: Bunlar işgalci.
0: Evet.
1: Bunlar eli kanlı terörist. Bunlar soykırımcı. Şimdi bizim bilinçaltımızı öyle bazı hadiseleri yerleştiriyorlar ki adam gönderiyor çoluğu çocuğu git diyor. Masum Filistinli kardeşlerimizin evinden çıkarıyor. Karısına tecavüz ediyor, çocuğunu öldürüyor. Adam elindeki silahı alıyor, ona mukabele ediyor. Diyor ki bak diyor Yahudileri katlediyorlar, antisemitik. Benim tavrım buna. Şimdi bak benim elimde de bir harita var. Cumhurbaşkanımız bunu dünya beşten büyüktür diye salladı Birleşmiş Milletler. Şimdi bu haritayla bunu yan yana koyduğumuzda ne görüyoruz Faruk Aksoy? Ne değişti? Burada bakın ne diyor? Filistin. Koyu bir Filistin var 1948'de. 1967'ye geldiğinizde Filistin yok. Şimdi biz bunu koyuyoruz önümüze. Ha 2023 değil 2033'e geldiğimizde West Bank dedikleri adını bile öyle koyuyorlar. Batı Şeria. Doğusu mu var? Böyle bir yerleşim yeri de olmayacak. 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı zaten ifade etti. Ben de o gün hem Ankara'da kongredeydim hem Cumhurbaşkanımızın o kongreden nasıl çıktığını birebir müşahede ettim. Ve bir takım orada konuşmalar oldu. Ya dediler Filistin'de yine kan akmış. Bir anda anladık ki Aksa Tufanı olmuş. Aksa Tufanı legal excuse yarattı mı kendine bir bahane? Yarattı. O gün alkışlayanlar vardı. Biz dedik eyvah omuz üstünde baş bırakmayacak. Kadın çocuk hepsini katledecek. Güldüler bize. 75 bin şehit, 120 bin gazi var. Toprak kalmadı. Bir tane cami kalmadı. Üniversite kalmadı. Su yok. Hiçbir şey yok. Gazze kalmadı.
0: Evet.
1: Hani biz şu an

0: şereyi tartışıyoruz da. Ve
1: adım adım gidiyorlar.
0: Ya bakın, o kadar senkronize, zincirin halkaları gibi gidiyor ki, ben ilk bölümde sual arz ettim. Tabii kaynadı Sayın Komutanımın o yoğunluğunda. Kıbrıs'ı vuracak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vuracak.
2: NATO hadi toprağı bakalım. Mı değil mi?
0: Ha, değil.
2: Ne
0: cevap
2: olacak?
0: Veriyorum, ben hukukçuyum. Değil. Şimdi nereye vurdu? 28 Ocak 1920 Gazi Mustafa Kemal. 104 yıl önce bugün misak-ı milak ilan edildi. Efendiler, bu hudut askeri esaslarla çizilmiş bir hudut değildir. Bu sınır hududu millidir. Vurdu. Bizim milli misakımızı vurdu. Bizim orada özel harekat polisimiz var mı? Bilgiye dayalı var.
2: Evet.
0: Bizim MİT teşkilat mensuplarımız var. Vurdu diyelim Suriye'de. Vurdu. 100 tane özel harekatçım şehit oldu. İdlib'de Türk askeri var mı? Var. Vurdu. NATO toprağı mı? Değil. Kıbrıs'ta kol ordum var mı? Var. Vurdu. NATO toprağı değil. Nerede Van for all, all for one? Geldin. Reisi kim öldürdü? Kasım Süleymani'yi kim öldürdü? İsmail Haniye'yi İran'da devlet sarayın yanında kim öldürdü? Kim bu? Bakın, karşınızdaki makul, mantıklı, rasyonel, uluslararası hukuk, teamüller, uluslararası muadeler, anlaşmalara göre hareket eden bir devlet anlayışı değil. Biz şunu bilirdik üstad burada. 1998'de biz devletler hukuku dersi gördük. Doçent doktor Turgut Taranlı geldi, dedi ki devlet başkanı vurulmaz.
2: Tabii.
0: Misyonlar vurulmaz. Viyana Sözleşmesi 69. Lübnan'da vuruyor. Suriye'de vuruyor. İran'da vuruyor.
3: Evet.
0: Lahey şimdi Sözleşmesi. Lahey 1914 Lahey Konvansiyonu. Camiler, mescitler 164 tane çocuğun okuduğu okulu vuruyor.
3: Kiliseler ne yaptı?
0: Geliyorum bak. Üstad bak.
2: Evet, evet.
0: Devlet Bey diyor ki terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedef altındadır diyor. Evet. Yani İsrail diyor ya, ben hedefi Türkiye'ye koydum. Koydu. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeye savaşmak değildir. Ancak zafiyetimizi, barış irademizi zafiyet, itidalimizi acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımı caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlamasın diyor. Yorumluyor. Şimdi ne diyor Prime Minister of Israel? Kendi resmi Twitter hesabı. Erdoğan antisemitik bir diktatördür. Kürtleri katletmiştir. Hamas teröristlerini barındırmıştır. Kıbrıs'ın yarısını işgal etmiştir. Onun için Kıbrıs. Ona muhalif ne kadar rekor sayıda gazeteci varsa hapistedir. İsrail'e karşı saldırganlığı Suriye'ye yaymak amaçlamaktadır. Bunu kim söylüyor? İsrail Devlet Başkanlığı'nın resmi ofisi söylüyor.
1: Şunları mı söylüyor?
0: Evet. Evet. Bravo.
1: Bunları söylüyor.
0: Bravo. Bunları söylüyor. Şimdi o bunları söylerken bakın, ben buraya not aldım. Uluslararası hukuk, kıymetli hocalarım söyledi. 1914 Lahey Konvansiyonu yerle bir. 49 Cenevre yerle bir. 51 evet. Birleşmiş Milletler yerle bir. 69 Viyana Konvansiyonu yok hükmünde. 48 Uluslararası Soykırım Sözleşmesi yok. Şimdi hassas konu ne biliyor musunuz? 1973 Sabra ve Şatila katliamı oluyor. Diyor ki katil, Siyonist. Ben diyor bu katliamların yapıp diyor tankın içinde yürüdüğümde kendimi dünyanın kurtarıcısı ilan ettim.
2: Ha,
0: orasından
2: evet.
0: Korktum diyor. Bütün alemi İslam toplanacak, karşımızda duracak. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Kubbetü Sahra'ya ki Ürdün Haşimi Krallığı'nın uluslararası hukuka göre, 70 anlaşmasına göre kontrolündedir. Biz zannettik ki diyor hepsi üstümüze geliyor. Kimseden bir ses gelmedi diyor. Gelmiyor. Şimdi ben size deseydim ki ya 7 Ekim 2023'ten bir gün önce Netanyahu gidiyor, giderdi derdiniz. Niye? Yargıçları görevden alıyordu Anayasa Mahkemesi. Halk karşısındaydı. Evet. İnanılmaz bir karşısında bir blok vardı, muhalefet bloğu ve Netanyahu yoktu. Ama Netanyahu ne yaptı? 7 Ekim 2023'ü kullandı. Hedef ülke Türkiye. Bakın, biz terörsüz Türkiye'yi nereden çıkardı Devlet Bey? 22 Ekim 2024'te bir anda lider Devlet Bahçe çıktı, dedi ki ben dedi gideyim PKK'yı bitireyim. Öyle mi? Hayır, çünkü tehlikeyi gördü. Tehlike Türkiye'nin güvenliği. Bakın, 12 Aralık 2017'de Devlet Bey'e rapor sunuyor. Bahadır Bumin Özarslan Hoca ile Ruhi hocamız Ruhi Ersoy. Diyor ki Türkiye'nin güvenliği nereden geçer? Kıbrıs Kerkük hattı diyor. Kıbrıs Kerkük hattını çiziyor. Yani milli misak hattı. 6 tane kritik yer belirliyor. Bakın, Kudüs, Kırım, Karabağ, Keşmir, Kerkük. Bunların hepsine bakıyorsunuz, dünyanın siklet merkezleri 2017'den bu yana. Hepsi realize oldu mu? Oldu. Bütün coğrafya değişti mi? Niye Lübnan diye bağırıyor Devlet Bey? Niye Lübnan kaderine terk edilemez diyor? Niye Suriye'de bu kadar bizim askeri mühimmatımız var? Bakın,
2: evet.
0: Bakın, bilgiye dayalı söylüyorum ya. Bizim polisimiz, MİT mensuplarımız, özel harekatımız orada. E şimdi vurdu, ne olacak? E Rutte'nin mesajı, kıymetli hocam demin gösterdi, İngilizcesinden okudum.
1: Sermet hocam vurdu diyelim diyor.

0: Cem
1: yeni
0: Bey,
1: isim Ensmur diyor. Bunu da bitireyim. Yani biz şunu beklemeyelim. NATO gelecek, bizi himaye edecek. Etseydi 40 yıldır PKK ile karşı yaşadığımız süreçte NATO silahlarından bizi bağlı bıraktılar.
2: Hepsi NATO üyeliğimizi.
3: Türkiye evet. Eğer böyle
1: vurdu diyelim ne olacak?
3: Allah esirgesin. Türkiye böyle bir saldırıda orantılı meşru müdafaa hakkını kullanarak İsrail'i aynıyla vurur. Vurur yani. Bu Türkiye'nin hakkıdır ve burada, Türkiye'de gözünü budaktan esirgemez.
2: Burada komutanım

0: Bir bitirsin Aran.
1: Bunu bir ortaya koyalım. İki, İsrail'in bu agresif politikasını Türkiye'yi de hedef alarak Orta Doğu'daki tüm İslam ülkelerini hedef alan politikasını sadece Netanyahu'ya veya onun seçim kazanma isteğine indirgeyemeyiz. Bakın İsrail Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmiş.
0: Ben de sizin gibi düşünüyorum.
1: 70 yıldır burada can alan, kan akıtan, vampir gibi binlerce insanın, milyonlarca insanın ölümünden mesul bir kuvvet. Ve hafife alınacak bir güç değil. Evet, Türkiye kadar bir güç de değil ama hiç hafife alınacak bir güç de değil. İsrail dünyanın ekonomik varlıklarının büyük çoğunluğunu elinde bulunduran bir güç değil mi? Hepimiz biliyoruz. Üstadım ne dedi? F-35, F-16 hepsinde dedi sıkıntıya gireriz.
2: Doğru. İsrail artı ambargo, artı ekonomik.
1: İsrail bunları bilmiyor mu?
3: Tabii şey oldu.
1: Bakın Barak'ın bir ifadesi. Diyor ki 3. Dünya Savaşı çıkabilir.
0: Bravo. Kim mi? Kim mi?
1: Evet, eğer söylüyor. İsrail bu kadar zayıf ve yalnız kiminle savaşacak dünya? Türkiye İsrail'i yer geçer değil mi?
2: Hepimiz nerede 3. Dünya Harbi?
1: Yani İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelirse İsrail'e hiçbir şans, hiçbirimiz atfetmiyoruz. Ama 3. Dünya Savaşı çıkacak diyorsa Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve bölge temsilcisi, demek ki işin içinde çok büyük bir hesap var.
4: Çok çok ciddi alıyorsunuz siz o adamı. Barak'ı çok ciddi alıyorsunuz. Barak'ın kışkırtıcı olduğunu hala anlamadınız siz.
1: Ben Barak'ı hocam çok... Amerikan temsilcisi.
4: Bakın Barak'ı var.
1: Bakın kışkırtmalar.
0: Biraz daha gelmedi. Şöyle yapalım mı? İzleyiciler haklı olarak seslerin çok üst üste bindiğini söylüyor. Ben bu akşamki yayında mesela Çağlar Hoca'nın gerçekten... haklı çıkmasını, ülkemiz adına haklı çıkmasını temenni ederim.
4: Ya, benim adıma
0: ama mesela
4: değil.
0: Hayır o anlamda değil. Mesela Barak'ı çok ciddiye alıyorsunuz diyorsunuz ya. Barak 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor.
4: Bakın
0: hocam da diyor ki bu...
4: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Buyur.
4: Sayın Aksoy, Barak'la ilgili Sayın Fidan'ın çok güzel bir tespiti vardı bundan aylar önce. Nevi şahsına münhasır bir tarzında bir cümle sarf etmişti.
0: Evet.
4: Barak çok oraları kurcalamaya çalışan, farklı farklı istikametlere sevk etmeye çalışan, subliminal mesajlar veren birisi. Bak bunu çok iyi görmek lazım. Türkiye saldırgan, Türkiye zaten saldırgan değil, senden mi öğreneceğiz? Türkiye devletler hukuku, uluslararası hukuku, yaşamış olduğu bütün coğrafyalardaki krizlere rağmen Rusya Ukrayna'sından tutun, Ermenistan, Güney Kafkasya dahil asla ve kata aşındırmayan, bunun dışına çıkmayan, dünyaya örnek teşkil etmiş bir uluslararası dış politika yürüten bir devlet ve başta da Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber bu son 20 yılda çok aktif olarak, çok rasyonel olarak devam ediyor. Bunun dışına çıkmaz Türkiye.
0: Peki.
4: Türkiye saldırgan değildir. Türkiye sömürgeci değildir. Türkiye her an üzerine gelinmedikçe, kılıç çekilmedikçe başka ülkenin topraklarında gözü olan bir ülke değil. İsrail'in ben hafife almadan arkadaşım tam farklı şey yapmadı. Her silahlı kuvvetler ciddiye alınır. Ama şu anda Netanyahu'nun yapmış olduğu şu hareket yani böyle çok aman aman işte geldi bizi vurdu, vay parmak salladı. Ay biz çok korktuk falan diyeceğim bir durum değil yani.
1: Türkiye korkmaz.
4: Mevzu
1: bakın
4: bu değil.
1: Dikkate almamız değil. Gerekir derken
4: İsrail,
1: bunu demiyoruz.
4: Bakın İsrail şunu yapamaz.
1: Hocam,
4: bakın,
1: bir saniye biz dikkate almamız gerekir derken
4: ya
1: bunu
4: hocam,
1: demiyoruz.
4: Ben kurmay zabitim.
1: Ama
4: neyi
1: siz
4: alacağımı, alacağımı bilirim ya.
1: Lütfen.
4: Ben başka bir şey söyleyeyim bakın size. İsrail kendini parçalasa da yırtsa da Türkiye'ye silahlı saldırı yapamaz. Yapamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enteresan bir konu. İki arkadaşım da hukukçu.
0: Mesela
4: İyi
0: sordu Cem Kaya bak, sordu ama cevap alamadık.
4: Şöyle alamıyoruz. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. NATO üzerinden yürüyelim. Bakın bu coğrafyayı dünyada tanıyan tek ülke biziz değil mi üstadım?
2: Doğru.
4: KKTC'yi. Biz tanıyoruz. Orayı bir bağımsız devlet olarak görüyoruz. En kötü senaryo işte İsrail çıldırdı, KKTC'yi vurdu. Peki İsrail'in tanıdığı coğrafya neresi? Orayı kim olarak tanıyor?
1: Güney.
4: Hayır.
1: Güney, Kıbrıs.
4: Tek Kıbrıs olarak. Diyor. Böyle bir şeyi riske alabilir mi? Bir de orada 3 tane garantör devlet var. Öyle mi?
2: Garantör devleti Yunanistan, İngiltere.
4: Yani bunu böyle bir çılgınlığı yapar mı İsrail?
2: Yapar.
4: Ne elde edecek?
0: Hocam garantör devletleri ikisi
1: varsamaz.
0: Direkt İsrail'in yanında yer alır.
4: Ya,
2: yapmadığı bir çılgınlık kalmadı.
0: Bir saniye. Murat Karan'ı da bir görelim.
4: Bir şey
0: Ankara'da ya.
4: Çok son cümle. Dedi ya hocam. Türkiye hiç kimseden eyvallah icazet.
0: Evet.
4: Eğer böyle bir çılgınlık yaparsa, geçen de söyledim bir daha söylüyorum burada. Çok da hamaset değil. Efendim Türk komutanları ertesi gün Tel Aviv'de kahve içer. Bak tamam. Söylüyorum burada.
5: Şüphemiz yok.
4: Net söylüyorum. Hiç bunun
0: çok
4: şansı
0: iyi.
4: Var.
5: Şüphemiz yok.
0: Gerçekten çok iyi.
4: Biz ama yok. Sanki İsrail'i...
0: Bak neden diyorum Çağlar Hocam haklı çıksın.
4: İsrail,
0: sizin gibi düşünüyoruz ama sorun yok ama bu realite mi?
4: İsrail sanki durdurulamayacak bir savaş canavarı gibi görmeyin.
5: Komutanım.
4: İsrail'in vurduğu ülkelerin hepsi...
0: Bitirsin hocam.
4: Gariban, silahsız, savunma gücü olmayan ülkeler, mazlum ülkeler. Daha ciddi bir ülkede savaşa girmedi. Bunu da göz önüne...

0: almaz, alamaz. Alamaz diyorum ben size ya. Mümkün değil. Panik halde şu anda. Mekke ittifakından sonra İsrail'de felaket panik zilleri çalmaya başladı. Önemli ölçüde korkmaya başladılar. Birdenbire karşılarında bir Suudi Arabistan ve nükleer gücü olan bir Pakistan. Çok stratejik bir hamledir bu. Şu anda siz İsrail'in zannediyor musunuz ki böyle bir işte gideyim KKTC'yi vurayım efendim Türkiye'ye bilmem ne yap. Tamamen Netanyahu'nun basit hareketidir bu. Basit bir zihin şey siyaseten provokatif hareketidir.
1: Peki Murat'ı bir göreyim
0: ben. Böyle görüyorum yani.
1: Peki Murat Karan. Murat bütün bu tansiyon içerisinde özellikle Batı Şeria meselesi evet. Dış politikayı da takip ediyorsun. Bütün olan bitenler ve İsrail'den yapılan açıklamalar. Çağlar Hocam aslında bütün ülkenin içinden geçeni söylüyor. Ama realitede bu gerçekleşebilecek bir şey mi? Mesela İsrail sahiden Türkiye'yi gözüne kestirmez mi? Bütün bu yaptıkları nedir? Niçin yapıyor bunları? Netanyahu özellikle Türkiye'yi işaret ederek, Sayın Cumhurbaşkanlığı işaret ederek bu cümleleri nasıl kuruyor? Ne düşünüyorsun?
2: Şimdi Faruk abi biz aslında az önce Cem Hocam da biraz atıfta bulundu. Geçtiğimiz 2 yıl önce terörsüz Türkiye süreci ilk başladığında ve özellikle Sayın Devlet Bahçeli bu sürecin düğmesine ilk bastığı zamanlarda kamuoyu olarak hele ki MHP gibi bir siyasi parti ve liderinden aslında çıtanın çok üstünde beklenmeyen açıklamalar geliyordu. Ama süreç içerisindeki 2 yıllık süreç içerisinde bize gösterdi ki aslında terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin sadece bir iç güvenlik meselesini tahkim etmek veya işte 40-45 yıldır Türkiye'nin devlet olarak uğraştığı bir terör örgütünün tasfiyesinden ziyade aslında bölgeyle ilgili ve sınırın ötesini de geçen yani iç güvenliğinin de ötesinde Türkiye'nin çevre ülkelerindeki dış güvenliğini de mesele edinen bir konu halindeymiş. Biz geçen sene Aralık ayında Suriye'nin kuzeyindeki SDG güçlerinin o bölgede Amerika'nın desteğiyle bir devlet kurma ihtimalinin Türkiye üzerindeki tehditlerini konuşuyorduk. Evet. Ama geldiğimiz nokta işte ne kadar oldu? SDG orada silah bıraktı. Aslında Suriye devlet yapısının içerisine entegre oldu. Biz terörsüz Türkiye'ye dönük yasalar çıkartılıyor. PKK-KCK örgütü kendini lağvettiğini ilan ediyor. Kerkük'te bir Türkmen valisi atanıyor ve geçtiğimiz günlerde Irak devletiyle petrol anlaşmaları yapılıyor. İsrail'in 2 yıl önce Suriye'deki rejim değişikliği sonrasında, Esad'ın gitmesi sonrasında Golan Tepelerinden Kuzey Irak'a uzanan Davut Koridoru adını verdikleri hatta önce Dürzileri sonra da bölgedeki o PKK türü terör örgütlerini ve küçük küçük örgütleri yanına alarak orada bir tehdit unsuru ve bölgenin o terörünü devam ettirme çabasını başarısızlıkla sonuçlandırdık. Bunların hepsini aslında Türkiye-İsrail arasında az önce Sayın Komutanımın atıfta bulunduğu Hakan Fidan ve özellikle İbrahim Kalın ikilisinin bölgedeki yoğun mesaisi ve diplomasi becerisini de görüyoruz. Bölgede Türk ordusu tek bir kurşun atmadan bölgenin dizaynında ve bölgenin İsrail'in yapmak istediklerine dönük tüm çabalarının hepsinin önüne geçti bölgedeki evet. güçlerle. Doğru. İşte oradaki Arap aşiretlerinden tutun da Şam yönetiminin değişmesine kadar ki süreçte. İsrail ne yaptı? Gazze'yi işgal etmeye kalktı. Onu dahi o küçücük yeri işgal etmeyi dahi başaramadı. Hala orada tabiri caizse debeleniyor. Bir koçbaşı gibi terör devleti olarak gitti İran'a bulaşmaya kalktı. İran'daki füze becerisi ve füzedeki geldiği noktayı tahmin edemediler ve İran gerçekten fena halde bir yıldır derslerini veriyorlar. Ne kubbesini bıraktılar, çelik kubbesini ne de bu konudaki diğer konuları. Şimdi o yüzden İsrail bizim için bir tehdit midir? Evet, biz kamuoyu yoklamalarında mesela bir geçtiğimiz aylarda sorduğumuzda toplumun %72 İsrail'i Türkiye için bir tehdit olarak görüyor. Ama bu tehdidin karşılığında Türkiye'nin gücü sınandığı zaman ise toplum o konuda hele ki Türk ordusuna müthiş bir özgüvenle, değil müthiş mi? Bir güvenceyle bağlı. Bu meselelere konuşulduğunda
1: %72'si
2: galiba,
1: değil mi? %72 İsrail'i evet, bir tehdit olarak evet, görüyor.
2: İşte, aynı anketi size örnek veriyorum. Aynı anketi İsrail'de yapmış olsak İsrailli vatandaşların da Türkiye ile ilgili algısı bu oranlarda olacaktır. Yani karşılıklı bir tehdit unsuru var. Çünkü şu anda özellikle Suriye'de rejim değişikliği sonrasında biz Suriye'nin üniter devlet yapısı hali

0: içinde tek ve güçlü bir devlet olmasını, ordusunun tek olmasını isteyen bir devletiz. İsrail ise toprak genişletme, Golan Tepeleri adına bölgede sürekli küçük küçük örgütlerle bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor. Evet. O yüzden aslında bizim İsrail'le yaptığımız bu gerilimin altında yatan konu bölge. Yani Kuzey Irak bölgesinden tutun da Suriye'deki şu anki mevcut durum. Ama çok şükür ki Türkiye'nin gücü, uluslararası gücü ve özellikle NATO'daki gücü İsrail'in bu yaptığı hesapların hepsini alt etmeye yetti. Hele ki şu son yapılmış Mekke Anlaşması, benim öngörüm süreç içerisinde, hadsizlik olmasın komutanım burada, eğer yanılıyorsam lütfen beni de düzeltsin. Bu üç devletin, Pakistan, Arabistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yaptığı bu ittifak anlaşmaları süreç içerisinde irili ufaklı bölgedeki diğer devletleri de içine katacaktır ve gerçekten de o noktada hem Avrupa devletlerinin hem Amerika'nın buna da bir itirazı olmayacaktır. Çünkü bölge artık çok yoruldu ve bu yorgunluktan artık çıkmak istiyor hem Avrupa'sıyla hem Amerika'sıyla. Çünkü burada yapılan şeyin bir neticesi olmuyor. O noktada da bu büyüklükteki ordusu ve siyasi gücüyle aslında peki, Türkiye bölgede artık bir orta ölçekli yön veren devlet haline gelmiş durumda.
1: Murat çok
0: bunu
1: teşekkürler.
0: Bunu da ne Avrupa ne Amerika yabana atamaz.
1: Sana
0: rica ederim.
1: Bu konuda az söz verdim farkındayım. Yine de çok katkı sundun. Çok teşekkürler. Yok. Sadi Bey ben çok teşekkürler.
2: Ama bir bitireyim ben hiç konuşmadım.
1: Dur dur geleceğim, evet. geleceğim. Tamam. Sadi Bey bir şey soracağım. Mesela Batı Şeria'ya çok tepki gösterdiler. Arkadaşlar şu 11 numaralı bilgi tabletini bir getirelim mi ekrana? 11. Batı Şeria ikiye bölme planına tepkiler.
3: Evet.
1: Erhan geleceğim. Şöyle Müslüman 8 ülke kategorik olarak reddediyor zaten. Bunu anladık.
2: Hiç önemli yok.
1: Yani plan Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki bağlantıyı koparacak ve Filistin'in toprak bütünlüğünü bozacak. Bak burada arkadaşlarımız çok daha iyi gördüler bunu. Yani bu haritadan daha net gördük. Burası sevgili dostumuz Cem Kaya şey diyecek ama Yahudi işgalciler ama yerleşimci işte. Yani terminoloji
4: yok, işgalci. Ekspansiyonizm. İşgalci. Tam işgalci.
1: Şimdi burası, işgalci. Burası Doğu Kudüs. Şu E1 planı yani buraya getirip 3400 tane konut yapmayı planlıyorlar. Buraya. Böylece Batı Şeria'yı yukarıdan aşağı ikiye bölüyorlar. Falan. Şimdi Sadi Bey, Sayın İngiltere, Aksoy, Fransa, Almanya, Aksoy. İtalya, Hollanda, Norveç, Kanada. İsrail'in planı kabul edilemez. E1 Batı Şeria'yı bölecek ve iki devletli çözüm Dünya ihtimalini baltalayacak. Birleşmiş Milletler iki devletli çözüme varoluşsal tehdit. Ya artık hepimizin çünkü toplandığı Birleşmiş Milletler proje iki devletli çözümün coğrafi temelini ortadan kaldırıyor. Sadi Bey, Batı Şeria bütün hepsini neden birden ayağa kaldırdı da mesela diğer şeyler kaldırmadı, Suriye kaldırmıyor?
3: Şimdi aslında Gazze'de böyle oldu. Evet. Biz Gazze'yi haritalarda uzun süre bir bütün olarak gördük.
1: Evet.
3: Ama araya girdiler, girmeye çalıştılar. Bravo. Öbek öbek. En sonunda da Kassam Tugayları o saldırıyı gerçekleştirdi. Onun karşılığında da soykırım geldi.
1: Evet.
3: Senaryo aynı senaryo olacak. Yani Batı Şeria'da çok büyük bir bütünleşik diyelim. Yani araya güvenlik güçleri giriyor, eylemleri işte.
1: Evet.
3: Evleri basıyorlar.
2: Labirent evet, gibi ev yapıyorlar orada.
3: Tabii ama evet, şimdi evet, burada araya girip sonra işte bu seyrelterek, hmm, hani bu işgalcileri, evleri gasp ederek, hmm, bir süreç yaşatacaklar. Devamında iki şey olabilir. Niye şimdi alarm veriyorlar? Çünkü Gazze sürecinde yaşananları gördük. Yani Gazze sürecinde ilk başta Kassam Tugayların ilk saldırısında bir sürü batılı ülke İsrail'in yanına yer aldı.
1: Öyle oldu.
3: Değil mi?
1: Öyle oldu.
3: Sonra İsrail'in ne halt ettiğini, ne kadar aslında bunu mazeret olarak kullanıp nasıl bir soykırım yaptığını görünce mızrak çuvala sığmadı. Onun detayına baktığımızda da hikaye böyle. Yani kaç yılda o noktaya geldi. Burada da aynı şeyi yapacak. O günlerde hep şunu konuştuk, söyledik. Burada bir hedefine kısmen de ulaşsa, sonraki yapacağı şey Batı Şeria'ya odaklanmak, Batı Şeria'yı parçalamak,
1: tabii,
3: sonra
1: tabii
3: saldırmak, saldırıdan sonra burayı belki de Ürdün'e sürmek. Yani oradaki nüfusu,
1: Filistinlileri,

0: Tabii zaten Ürdün'de çok
1: daha önce yaptı Filistin.
0: Yaptı
2: tabii,
0: daha önce.
2: Tabii, tabii.
0: Yaptılar. Ya, şimdi burada amacı şu. Burayı ana vatan olarak görüyor zaten. Yani çekirdek, öz, tabii, kendi tabii, ana Kudüs. Vatanı olarak görüyor.
2: Tabii.
0: Oradaki nüfusu, Filistinlileri, Müslümanları, Arapları mümkün olduğunca azaltmak istiyor. Azaltmadığı sürece iki devletli çözüm
2: işte hep gündemde olur.
0: Tabii hep. Bunu halletmek...
2: Halk yoksa, insan yoksa o zaman devletli çözüm de rafa kalkıyor.
0: Siyasi kariyerlerinde hedefledikleri tek şey bu.
2: Peki. Erhan ne diyordun?
3: Şimdi şöyle, komutanımın söylediklerini biz harfiyen katılıyoruz.
2: Tabii.
3: Yani buradaki arkadaşlar
2: ben da katılıyor.
3: Hiçbirimiz yani komutanımın söylediği hiçbir şey yani bu, hani akıllarında gelmesin. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar ne yaparsak yapalım, istersen Birleşmiş Milletler kararı da göstersek, ne anlatırsak anlatalım.
2: Tabii.
3: Bunlar yine aynı hikayede çocukları katlediyorlar.
4: Tabii, tabii.
3: Tabii çocukların kanını emiyorlar. Adam, tabii. Ukrayna'da binlerce çocuk katledildi.
0: Aslında
3: şu anda bütün ünlüler, bak ünlüler şu anda hastalıktan ölüyor. Neden biliyor musunuz? İnsan eti yiyemedikleri için. Tamam, çocuk eti yiyemedikleri için bu çete çökertildi dünyada. Böyle bir akım vardı. Kavga sadece bugün bir siyasi liderin başa gelmesi değil. Mevzu o değil. Mevzu bu topraklarda arz-ı mevüt diye biz yıllardan beri hep konuştuk. Doğru mu? Şimdi Amerika'daki yorumcular diyor ki böyle bir proje varmış diyor. Yani büyük Türkiye dahi...
2: Amerika'dakiler çünkü, Erhan bunu bilmiyorlar mıydı ya?
3: Bilim,
2: yani,
3: bak abi
2: ya dinle. Bu kadar düşünce kuruluşun var. Her ülkeye 10 tane masa kurmuşsun
3: sen
2: ya.
3: Sen ana haber kaynaklarının aynı yerden evet. beslendiğini biliyorsun.
2: Evet.
3: Bütün 50 eyalette Amerika seni mi övüyor orada? Senin Bilmez. Gibi milli yayın mı yapıyor?
1: Mevkide.
3: Yapmıyor. Şu anda oradan çıkan bazı milliyetçi anlayışlı gazeteciler ne yaptılar? İşte Tucker Carlson ve çıktı. Bana. Megyn Kelly çıktı, Candace Owens çıktı. Bir dakika dedi ya. Biz dedi bu insanların ne yaptığını bilmiyorduk dedi. Şimdi öğrenmeye başladılar. Yani Mike Huckabee'nin büyük ya Türkiye oraya bir topraklara işte kendi topraklarını genişletecekmiş.
2: Ya o yüzden 10 yaşındayken Erbakan Hoca anlatmıştı ya.
3: Faruk abi, Faruk abi. Buradaki
2: bilmez bir insan abi, ya. Arz-ı Mevut, İsrail bilmem ne falan filan ya.
3: Çünkü adamın derdi, evet. derdi burada değildin. Derdi seni bütün sistemle, o dedikleri YouTube'daki, Hollywood'la hep kötü insan, hep adamlar propagandası Bravo. Buydu. Bundan beslendi yıllarca. Bravo. Biz bütün programlarda her yerde ne görüyorduk? Bir mağduriyet. Amerika'da ilk defa hocamın söylediği gibi gerçekten şu anda hiç kimse İsrail'i desteklemiyor. Kimse şu uyanışa geldi. Dediler ki bir dakika burada çok büyük bir katliam oluyormuş diye bütün o gruplar şu anda ayakta protesto ediyor. Ama aynı protesto eden de burada dikkat edin. Aynı protesto edenle Müslüman bir lideri seçiyor New York'ta.
1: Bravo, Mamdani. Tamam mı?
3: Same.
1: Geleceğin ha. Cumhurbaşkanı.
3: Yok olamaz.
1: Aa, yok
3: Uganda'da, Uganda'da doğduğu için olamıyor.
1: Hiç önemli. Eşek.
3: Yok yok.
1: Kim oldu? Obama.
3: Obama fake.
1: Bu da fake olur.
3: Onun arkasında küresel. Brzezinski vardı
1: arkasında. Hadi iddiaya girelim.
3: Yok bakın ki ne olmaz. Teknik olarak. Fake hayır Uganda'da doğduğu fake. Resmi olarak bilindiği için fake. Olamaz.
1: Wasp mı diyeceksin? White
3: Angus'a hayır hayır. Obama'nın evet doğum belgesi sonradan sahte olduğu ortaya çıktı. Evet. Ama onu ilk Hawaii'de Peki. kaydettiler.
1: Peki.
3: Ama o sistem başlıyor. O oraya kadar yetiştirildi.
2: O yüzerek gelmiş.
3: Tabii. Ama önemli olan buradaki sistem, yani konuyu şöyle toparlayalım. Buradaki kavga eden adam da İsrail'de evet. başa getirecek olan adam da aynı.
1: Bravo.
3: Yani ne demek istiyorum? Netanyahu gittiği zaman, komutanım dediğiniz doğru, gittiği zaman onun arkasından gelecek olan kişi yine aynı projeyi yapacak.
1: Bravo, sistem.
3: Ve proje şu.
4: Zaten.
3: Benden sonra İran şu anda benim için tehdit değil. İran da dersini gördü. Yani İran'la zaten hiçbir zaman kavga edemezdin. Yani oradaki İran'daki o sistemi destekleyen de Amerika'daki demokratlardı. Beslediler
2: şu ülkeler.
3: O ihtiyaç oldukları tehdidi devamlı sıcak tuttular Netanyahu için.
2: Peki. Sermet Hocam, bu ülkelerin özellikle Batı Şeria konusunda böyle birdenbire ayağa kalkması...
5: Şimdi şöyle...
2: Neden?
5: Bir, Erhan Bey ilk bölümde dedi ki paranın seyrini takip edin. Yahudi sermayesi Batı'yı yavaş yavaş terk ediyor.
2: Bravo.
5: Bakın
2: Batı'yı, Yahudi sermayesi Batı'yı da nereye gidiyor?
3: Siyonist diye yapı.
5: Havunu.

0: portföylerini alıp Pasifik'e doğru hareketleniyor. Kısmen de reptilyanların olduğu Güney Amerika'ya.
1: Çin.
0: Bakın.
2: Güney Amerika'ya.
0: Çin, Arjantin, Brezilya.
3: Bravo.
1: Arjantin,
0: ve
1: Brezilya.
0: Batı artık neyle karşı karşıya olduğunu anladı. Kuzey Batı Avrupa ya ve Amerika.
2: Önümüzdeki yıllarda zengin bir Arjantin, zengin tabii, bir Brezilya tabii, mı göreceğiz?
0: Tabii.
1: Şu anda ormanları yakıyorlar, kendilerini bölge olarak alan hazırlık alan açıyorlar.
0: Ve batılı tabii, bu devletler İsrail şımarıklığından bıktı artık.
1: Herkes biliyor bunu.
0: Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl Barak 3. Dünya Savaşı çıkar derken oraya dikkat çekmek istedim.
3: Bloklar var.
1: Tabii.
0: Aslında İsrail'in arkasındaki görünmeyen eli işaret ediyor.
3: Bravo.
0: Dolayısıyla buradaki tepki böyle yüzeysel bir tepki değil. Son derece derinlikli ve gerçekçi bir tepki. İsrail'in dünya jeopolitiğini kendini merkeze alarak yeniden şekillendirmek istediğini ve bu yeni jeopolitikte de Batı'ya majör bir rol vermediğini görüyor bu ülkeler. Dolayısıyla direniyorlar İsrail'e karşı. Ve hiçbir değişim, bu tür bir revizyon kan akıtmadan, çatışmadan olmaz. Dolayısıyla Barak oraya işaret ediyor. Evet, Barak basit bir adam, hamaset yapan bir adam olabilir.
1: Ama o toprağın çocuklarından gelemiyor. Lübnan asıllı.
0: Evet.
1: Biliyor
0: ama
1: burayı.
0: Bu burayı bilmediği anlamına gelmez. Dünya jeopolitiğini okumadığı anlamına da gelmez Barak'ın. Bakın, Çin'in yükselişini salt Çin'in iç dinamikleriyle açıklayamazsınız. Dolayısıyla İsrail çok tehlikeli ve büyük oynuyor. Bu gelişmelerin hepsini alt alta tağdat ettiğiniz zaman, hani hep deniyor ya, yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni, Çin'in yükselişi. Bakın, Daron Acemoğlu bir makale yazdı, bir kitap yazdı, özür dilerim. Ve The Economist Daron Acemoğlu'na cepheden ateş etti. O ekonomistle Acemoğlu tartışmasının kodlarını iyi çözümlersek yeni dünyanın ya da o yeni dünya düzeniyle kastedilenin ne olduğunu anlarız.
2: Kurumlar
1: birisi
2: meselesi
1: milli,
2: mi?
1: Birisi küresel.
0: Hayır, birisi tabii. Acemoğlu diyor ki yerli değerleri, iş gücü,
1: milli değerler,
0: insanı korumamız lazım.
2: Doğru.
0: Sistem ayakta.
2: Doğru.
0: The Economist'te diyor
2: ki önemli
0: sen
2: bir
0: hamaset yapıyorsun.
1: Küreselci diyor. O da işte.
0: Ne yaparsan yap net diyor. İnsana olan ihtiyaç bitecek. Biz insan çiftlikleri kuracağız. Bakın, gerçekten İsrail'in böyle sapkın projeleri var. İnsan çiftlikleri. Bunu ilk kim söyledi biliyor musunuz? Yuval Noah Harari.
1: Yuval Harari, evet.
0: Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyup bakmak lazım. Yani benim kanaatim, evet, İsrail 3 ay içinde Türkiye'ye bir savaş ilan edemez. 6 ay içinde bunu yapamaz. Ama 10 sene içinde de bunun taşlarını döşemez diyemeyiz. İran'ı da bir günde hedef almadı. Suriye'nin kapısına da bir günde dayanmadı. Bakın, tarihte 5 büyük Yahudi günü var.
1: Beş
0: büyük
1: mi?
0: İskender
1: 50-60.
0: Yani büyük İskender 3 Yahudi'den fazla bir araya, ki burada hiçbir etnik aidiyeti, Yahudiler de bizim insan olarak kardeşimizdir ama Siyonistler hariç, hiçbir Siyonist Yahudi'yi 3'ten fazlası bir araya gelemeyecek şekilde sürdü. Ne oldu? Yine aynı coğrafyaya geldiler. Çok güzel bir film vardır. Dünyanın en iyi yapıtlarından biridir. Biraz romantiktir ama izleyicilerimizden onu izlemesini, özellikle eski yapımını. Ben Hur.
3: Bravo.
0: Bir izlesinler, Yahudi şuurunun ne olduğunu.
3: Nereden neşet ettiğini.
0: Tabii. Bravo. Çok iyi anlatır o film. Birth of Christ serisinin en ünlü parçasıdır. Dolayısıyla İsrail herhangi bir yapı, herhangi bir örgüt değildir. Dünyanın en tehlikeli suç örgütü olarak hareket ediyor şu an. Ve bir günlük, bir saatlik, bir aylık, bir haftalık bir ajandayla hareket etmiyor.
2: Ya şimdi siz hukukçusunuz. Mesela biz kırmızı bülten çıkarılması için girişimde
3: bulunduk. Bakın, daha önce yaşadık. Kıymetli
2: ne, ne olur biz, mesela bak, Cem Kaya?
0: Çok büyük zorlanırlar.
3: Dün biz kıymetli hocamla farklı bir ulusal kanaldaydık. Biz bunu yaşadık. Bak, tarih hep tekerrür ediyor. Mavi Marmara oldu. 9 şehidimiz oldu. Onlarca gazimiz oldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yaptık. Bütün Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları hakkında yakalama emri çıkardık. Ve ne
1: İsrail'di,
3: oldu?
1: Değil mi?
3: Tabii ki. O konjonktürde ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri girdi araya. Oturttu.

0: 25 milyon dolar, utanarak söylüyorum. Bir benzeri sayın komutanım burada hatırlar. Muamele sırlısı vurulduğunda evet, oldu. 92. Kan parasını bütün şehitlerimiz aldı, geri fırlattı istemiyoruz diye. İki tane İsparov füzesiyle Saratoga'dan altılı denetim mekanizmasından geçen füzelerle neyi vurdular? Muamele sırlımızı. O da hataydı. Şimdi 2014'te bizim yaşadığımız yargılamada kırmızı bülten yakalama kararları çıktı ve sıkıştırdık.
1: Evet.
0: Ama uluslararası sözleşmeyle yerel mahkemeyi mürtefi kılabilir misin? Bunu da başardık.
2: Ya çok stratejik olan
1: komutan. Okunta Kinte'den çıktılar
3: abi. Cem abi bir şey ekleyeceğim. Buyurun. Amerikan 1967'de Amerikan ordusunun gemisini İsrail gelip onun karasularında o gemiyi vuruyor.
0: Liberty.
3: Sonradan diyor ki Liberty. Diyor ki ben diyor bunu diyor bilmiyordum, bayrağınızı görmedim. Bahanelerle Sehven. Amerikan askerlerine karşı geliyor. Şimdi biz komutanımıza şuna diyoruz. Komutanım sizi duyduk. Biz güçlüyüz biliyoruz da. Allah razı olsun. Sizin gibi vatansever komutanların da bize böyle güzel mesajlar vermesi memnuniyetle. Ama uyanık olmamız lazım. O devire giriyoruz şu anda. Yani olmayacakmış gibi değil, olacakmış gibi
4: konusunda çok hazırlanacağız. Vallahi üzülerek karşılıyorum. Yani, şimdi bakın
3: hazırlanacağız çünkü pardon, savaş burada buradaki adamların bir Amerikan büyükelçisi Batı Şeria'daki olan bu hadiseyi nasıl yorumluyor biliyor musunuz? İsrail devletinin diyor sadece diyor %0.12 diyor vatandaşları var diyor dünyada. 15 milyon.
1: Çağlar hocam.
3: Onların hakkı tamam, diyor. Onların hakkı diyor buraları almakla diyor.
2: Bir cümle söyleyeceğim.
1: Bir cümle.
2: Sıcak geldim müdahale, hocam, sıcak çatışma. İsrail'in hamleler stratejisinin son halkası. Bravo, bravo. İçten bölüyor, ekonomik yıpratıyor.
0: Darbe yapıyor.
2: Kuşatıyor.
0: Suikast yapıyor.
2: Her şeyi deniyor. En son cepheden ateş ediyor.
1: Çağlar hocam, bu Batı Şeria'ya batılı devletlerin bak İngiltere, Fransa, Almanya hani babalar bir şiddetle itiraz ediyor mesela. Hani bu şiddetli itiraz bir şeye işaret ediyor mu?
4: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakınız. Türk ordusunun, Türk devlet aklının kısa, orta, uzun vadeli planları vardır. Türkiye, İsrail yönelik A ülkesine, B ülkesine yönelik planını akşamdan yapmamıştır. Yapmaz da. Türk devlet aklı bakın şu anda size çok net söylüyorum. 2100'ün bile planı vardır. Müteakip harekat planları deriz biz bunlara. Bakın şu anda cari harekat odalarında hangi birlik nereden nereye hareketi takip eder kurmaylar, evet, komuta kademesi. O ne yaparsa ne yapılacak bütün o karar mekanizması muazzam çalışır. Hmm. Dünyanın en kurumsal, en muhteşem ordusuna sahibiz. Yani böyle şey değildir, anlık refleksler yoktur şu anda. Bunu bir kenara
1: tabii
4: koyalım.
1: Tabii.
4: Şimdi ilahi nihayet bu katil devletin, soykırımcı devletin, devletin diyorum bakın ve başındaki katillerin şeyden itibaren 1897'den o şeyden itibaren bugüne kadar o meşhur dört parçalı harita yok mu?
1: Evet.
4: 48'den bugün 14 Mayıs'tan.
1: Tabii tabii.
4: Adım adım hedeflerini biz bilmiyor muyuz? Görmüyor muyuz? Efendim o işte Davut koridoruymuş, efendim ad edilmiş, bunların hepsi biliniyor. Ona göre de adımlar atılıyor. Bak çok net. İki tane örnek vereceğim. İki tane üst devlet aklının öngörüleri. Bunlar bilmesi gereken kadar verilir dışarıya.
1: Evet, evet.
4: Nedir efendim bir tanesi? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bunlar dedi hayalle safsatayla yaşıyorlar ama Türkiye'nin savunması to aşağıdan başlar değil mi? Söyledi.
1: Evet.
4: Hani bir grupta o zaman ne dedi? Bir grup Türkiye'de bunu okuyamayan ne işim? Yani burada ben siyaset yapmıyorum yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii tabii.
4: Objektif olarak ne işimiz var Suriye'de diyen aklın ne derler ona?
0: Libya'da.
4: Çöktüğünü gördük yani.
0: Komutanım tamam. Libya'da ne işimiz
4: evet,
0: var
4: bakın,
0: Libya'da?
4: Şimdi Türk bloğu oluştu. Kuzey Afrika'dan Somali'de katın, Suriye, Kıbrıs ve uzanımı Irak ve İran'a kadar. İsrail bu bloğa tosladı. İsrail bu bloğa tosladı, yanına yardımcı arıyor. Kimi? Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Yunanistan'ı, uzaktan
1: ondan
4: da Hindistan.
1: Yardımcı olmaz.
3: Somaliland.
4: Evet. Bu duvara toslayan İsrail'den bahsediyorum. Hmm. Yoksa hani İsrail'in attığı adımı görmemek, her hareketini takip eden bir karar. Bu çok önemli. Birincisi. İkincisi.
1: Bir seçimi konuşayım hocam hızlıca toparlayayım.
4: Tamam hemen söyleyeyim. Bu proje yeni değil.
1: Evet.
4: Bu proje 1990'larda gündeme geldi.
1: Evet.
4: E1 projesi. Tekrar da siz gündeme taşıdınız. Teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir şeydir.
1: Çok önemli gelişme.
4: Çok önemli bir gelişme. 90'larda başta ABD olmak üzere batıdaki bu ülkeler yine şiddetle reddetti. Bunun maksadını kıymetli hocam çok iyi anlattı. İsrail o Siyonist katil soykırım İsrail'in amacı gerek Gazze'de gerek Batı Şeria'da Filistinsizleştirme projesiyle evet, tamamen dışarı atıp

0: Ya öyle düşünceleri bu. Planları o şekilde 67 anlaşmasını ortadan kaldırmaya çalış.
1: Zaten mesele yoklar
0: bu.
1: Diyecek.
0: Peki. Yani grand strateji bu. Ha, diğer ülkelerle ilgili kıymetli arkadaşım, ona katılıyorum. Yani ben de onun görüşlerini evet. destekliyorum. Yani ekonomik anlamda sermaye kayar dedi, doğru. İsyanlarından bir sebebi de odur. Şu anda hakikaten pasifiye doğru kayan bir sermaye var.
2: Doğru.
0: Bu işin mesela en son buna tepki koyan ülkeler var. Hatırlayacak olursak bilinci artıran bu Sumut gemilerinin yaptığı olaylardan sonra Batı uyandı, İsrail'in ne olduğunu gördü.
2: Anladım.
0: Böyle bir projeye de sıcak bakmayacaklar.
2: Teşekkürler. Erhan, bir tahtaya kalkalım mı beraber?
3: Tabii abi.
2: Çünkü ye lokmanı ye. Lokmanı ye.
3: Orada da bir
2: tabii yani. Acıkıyor insanlar ya. Yayında yiyebilirsin. Sermet Hocam siz de yiyebilirsiniz.
1: Karbonhidratla. Sağ
2: olun. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz.
1: Evet.
2: Şimdi arkadaşlar şu 9 numaralı kil tabletimizi alalım. Şöyle, şimdi sevgili Erhan, İsrail'de seçim var. Yani bu enteresan bir iş. İsrail'de 27 Ekim'de sandık başına gidiliyor. Netanyahu koltuğunu kaybedebilir mi, kaybedemez mi? Bir kere soru şu, kaybeder mi, kaybetmez mi?
4: Yani şu ortalamada kaybettiğini gözükmüyor zaten. Çünkü koalisyon partisi kuracak. En basitten.
2: Ama birinci parti kurmuyor.
4: Birinci parti değil ama şu anda buradaki en büyük partilerden bir tanesi %51 noktaya geliyor. Yani nereden o adam ismi? Yari Golan.
2: Hayır.
4: Demokratların içinde. Buradaki kavga şu. Neokanlarla Rockefeller'lar diyelim. Yani finansla işte savaş taraftarı olanlar.
2: Evet.
4: Şimdi Marco Rubio'lar biliyorsun bunlar hepsi neokancıdır.
2: Tabii.
4: Savaşı isterler. Evangelistler burada savaşı ister.
2: Bu daha sonra özür dilerim böyle evet. devşirme gibi olanlar niye daha fazla atıl kurt vaziyetindeler?
4: Çünkü bu bütün hikayeler.
2: Ha neden mesela safkan bir Anglo-Sakson değil de böyle devşirmeler daha ileri atılıyor böyle.
4: Bunlar çünkü
2: savaşalım falan.
4: Çok, çok güzel bir soru. Her başkanın kendine ait bir İncil'i var. Thomas Jefferson Bible işte Andrew Jackson Bible bütün herkesin Merhaba. Ayrı İncil'i var.
2: Bu İncil'lerde... Yani demek istemiyorum da ev zencisi diye bir tabir var yani özür dilerim.
4: İncil'lerin
2: hani,
4: içine...
2: Böyle davranıyorlar.
4: Yahudi hastalığını, evet. sempatizanlığını... Yani siz var olursanız biz var oluruz. Biz size tabi, siz Allah'ın seçilmiş kullarısınız diye böyle bir propagandaları var. Şimdi bunu sen belli bir inanç ortaklığı evangelistle yediriyorsun. Papazlar konuşmuyor
1: Bravo.
4: Mu? Demiyorlar mı her gün biz bunların varlığı bizim için çok önemli diye. Bu propaganda siyasetten önce din araçlarıyla İncil'lere yazdırarak böyle bir toplum oluşturdu.
2: Herkesin bir İncil'i var.
4: Şimdi
3: kıymetli
4: ama
3: hocam,
4: az önce
3: White House'da tam dansıyla Trump'ı kutsadılar.
4: Ve kimse mesela gerçek İncil'e basmıyorlar.
2: Evet.
4: Thomas Jefferson'ın İncil'ine el basıyorlar başkanlar. Bu çok ne iyi. Anlama geliyor? Mesela içeride Mormon grupları var. Çok acayip enteresan gruplar
2: evet.
4: var. Fakat ayrı bir çete var. Ta bu 1913'ten beri Amerikan egemenliğini elde kontrol etmek. Hocam diyor ya bu planlar önce bu planlar ve bu hikayeler 1865'te yazılmış. Burada
2: bir
4: Amerikan
2: şey
4: başkanlığında
2: bu partiler,
4: ki,
2: bu partiler, şu isimler, şu partiler bunların oradaki uzantıları mı aslında
4: Tabii.
2: bunlar?
4: Tabii. Mesela bir grup Yuval Harari dedi az önce değil mi hocam?
2: Sen evet,
4: hocam
2: evet.
4: söyledin. Yuval Harari kimin? Soros gruplarının. Yani az önce dedik ya eğer New York'taki belediye başkanı seçenle Yuval Harari'yi seçtirecek olan ekip aynı ekip.
1: Mamdani.
4: Mamdani. Peki Amerika, İsrail içinde hangi grup var? Muhafazakar grup var. Bir de Ortodoks Yahudiler. Yani bu İsrail içinde Ortodoks Yahudiler var. Böyle zülüfrü diyoruz ya.
2: Evet.
4: Bunların inancı
2: Erçemli.
4: Şu. Bunlar diyor ki biz diyor Moşiha gelecek. Onu bekliyoruz diyor. İsrail'in diyor yapmış olduğu bunlar diyor hepsi kafirdir diyor.
2: Erhan şimdi
4: burada
2: iki grup
4: kavga ediyor.
2: Evet.
4: Bu gruplardan bir tanesi Likud en önemli grup. Bu da diyor ki Likud Benjamin Netanyahu'nun
2: Netanyahu'nun
4: olduğu
2: bunlar aslında demokratlar
4: Var
2: değil mi?
4: Bey. Tabii.
2: Liberaller yani.
4: Muhafazakar
2: demokrat.
4: Efendim?
3: İsrail Dışişleri Bakanı bir tweet attı.
2: Ne zaman?
3: Şu an Türkiye ile gelirimde hiçbir çıkarımız yok. Yerli bir tırmandırma peşinde değiliz.
4: Heh.
3: Ve mevcut Benim durumu koruma konusunda sabitiz diyor. Fakat gülücük işareti. İki nokta üst üste
4: smile
3: koyuyor.
4: Bizi duymuşlar herhalde. Cevap vermişler.
2: Yani

0: Madem gerilimi tırmandırmak istemiyorsun, gelip benim altımda yok, niye işte, askeri üssü bombalıyorsun?
1: Gülücük emojisi koyuyor.
0: Ha, yapabilirim diyor.
2: Sana bak nasıl cevap veriyor olabilirsin?
0: Dur bakalım.
2: Ben şimdi buradaki en önemli grup, üç grup. Ortodokslar, muhafazakarlar, demokratlar.
0: Bu Gadi, Eisenkot, doğru telaffuz ediyor. Eisenkot. Eisenkot. Partisinin adı Yaşar mı? Yaşar.
2: Yaşar diye geçer.
0: Yaşar.
2: Likud, Likato, Demokrat,
0: bu eski Genelkurmay Başkanı.
2: Evet.
0: Şimdi Genelkurmay Başkanı'na bu kadar oy veren İsrail, savaş sizce istemez. Savaş istemiyor mu?
2: Bu savaş istemeyen takımların içindeki olan.
0: Ya Genelkurmay Başkanı ne yapacak? Neyi savaşını istemiyor?
3: Şimdi, hangisi? Netanyahu'yla kavga eden Genelkurmay.
0: Evet. Bu. Bu şimdi, birinci parti şu
2: bu
0: anda.
2: Alttaki de
0: Yaşar Naftali, birinci parti hocam. Evet. Yaşar birinci parti.
2: Ya Naftali Bennett de ne istedi? Mısır'la ve Türkiye'ye hedef gösterdi. Şimdi herkesin şu anda elinde bir tehdit vardı, İran. Tamam? İran bitti. Biz hani komutanımızın söylediği gibi şu anda yeni hedefleri Loring, Mısır ve İran. Diyor ki
0: Mısır niye hedef ya?
2: Mısır ve Türkiye.
0: Türkiye.
2: Mısır ve Türkiye.
0: Hayır, Mısır niye hedef? Tamam, Türkiye diyor, anladık.
2: Bunlar diyor ortak fikirde diyor aynı kafadalar. Bunların inanç yapıları da beraberler. En ehli sünnet olarak yan yana görüyor.
3: Muhammed Mursi gibi bir adamı
2: Muhammed
3: seçtiler.
2: Muhammed Mursi'den bahsediyor.
3: İhvan.
2: Naftali Bennett de bunun üzerinden sonradan bugünkü kampanyasına şunu döndü. Ben dedi Netanyahu gibi bir şey yapmayacağım dedi.
0: Ne yapacakmış?
2: Daha demokrat olacakmış. Herkesle barışacakmış. Suudi Arabistan'da oturacakmış. Onunla buna oturacak.
0: Bizimle şimdi, de oturacak mı bu?
2: Muhtemelen Bennett oturacaktır. Bak yakın bir zamanda haber gelirse eğer seçim kaybederse 3 ile 6 ay arasında zaten bu buluşma gerçekleşir.
0: Peki,
2: yani Naftali ve demokratlar bunu yapar.
3: Netanyahu kazanamaz.
0: Erhan burada kal bir saniye. Cem Kaya, Netanyahu gidiyor mu?
3: Şimdi bunu bir Cenab-ı Hak biliyor. İki İsrail'deki bu Neset 120 tane vekili var bunların.
0: Evet.
3: Bunların içinde de 1,5 milyon biliyorsunuz Filistin asıllı Arap var.
2: Araplar
3: yani ben
2: var.
3: Çalıştım.
2: İsrail'i tapusu taşıyan.
3: Şimdi günün sonunda ne kadar gerginleştirip uç noktaya getirirlerse çünkü niye umacı yaratıyor? Yani şu an Mısır, Sisi onlar için bir tehdit mi değil?
4: Nimet.
3: Ama, tabii ki nimet. Ama Sisi sonrası orada bir Arap milliyetçiliği ve İslami şuur var.
0: Ya Muhammed bir şey söyleyeyim mi? Sisi buyurun. De ilk geldiğindeki Sisi değil. Ama gerçekten değil.
3: Dayandığınız yani bir taban var.
0: O da zamanla
3: dayandığınız bir taban
0: bazı
3: var.
0: Bazı kodlar var şimdi yani. Mısır, sen şimdi Arapsın. Tamam Mısır, darbeyle geldin evet. Anladık. Bir sürü yani elin Mısır, kanlı. Mısır, ama o ilk günkü Sisi de değil. Onu
3: olamazsın
0: da izliyorum.
3: Zaten. Mısır niye önemli? Kıymetli üstadım burada. İsrail terör devletinden sonra Amerika Birleşik Devletleri hazinesinde en fazla yardımı alan ve kendi silahlı kuvvetlerini dizayn ettiği yegane unsur olan Birleşik Devletler Mısır'a bağlı. Mısır Arap cemahiresinin abisi.
2: Amerika'nın da 5. ülkesi diyelim. 5. eyali yani sen, diyelim. Bir 5 eyali.
0: Şimdi
2: istersen.
0: Sen bana Netanyahu gider mi kalır mı diye
3: iki
0: bilemeyiz diyorsun.
3: Söyledim tabii Cenab-ı
0: Peki hocam düşüyor mu Netanyahu?
4: Düşmez.
0: Nasıl düşmez? Burada ikinci görünüyor. Yani epey alttaki partilerin de bak oyları var. Yani 13-16 milletvekili 9-11, 9-10 bayağı yakın birbirine yani.
2: Burada aslında sayılar yakın. Bunlar,
3: kim kimle koalisyon yapar aslında?
2: Evet.
1: Bir
2: kim
1: dakika şimdi koalisyonlar sen önemli olacak gene burada.
0: Koalisyonlar hocam
3: Netanyahu'yla,
0: tamam da bizdeki sistem gibi, eski sistem gibi. Seçime daha girdik. Doğru Yol Partisi %26 aldı. SHP %24. Birinci parti kim? Süleyman Demirel'in DYP'si. Kimle koalisyon görüşmesi yapıyor? SHP ile. Yardımcısı kim? Merhum Erdal İnönü. Şimdi buradaki sistem de buysa bu adam birinci parti gelirse Netanyahu bunun yardımcısı olur o zaman.
2: Yo, yo.
1: Yok öyle değil orada.
2: Öyle sistem olmuyor.
0: Nasıl değil?
2: Öyle olmuyor.
1: Orada
3: sen
1: şöyle.
3: Sen de oraya. O da ekrana. O da ekrana.
2: Gel.
1: Şimdi saf çoğunluğu sağlamak için bu gruplar bloklar haline geliyor ve kendi aralarında pazarlıklar yapıyor. Yani Netanyahu,
0: oyu az olsa da.
1: Tabii daha çok milletvekiliyle mesela. Buradan 3 grupla bir araya geliyor ve salt çoğunluğu sağlıyor. 60'ı geçiyor diyelim. O zaman da ne oluyor? Hükümeti o grup o güven oyu alıyor İsrail Meclisi'nden. Dolayısıyla şöyle bir sistem yok. Bizimkiyle tam hemhal değil. Cumhurbaşkanı birinci çıkan partinin genel başkanına hükümeti kurma görevini vermiyor.
0: Orada öyle olmuyor mu?
1: Yok öyle değil. İsrail'de kendileri aralarında mutabakat yapıyor. 50+1 parlamentoda.
0: İsrail'de Cumhurbaşkanı ne işe yarıyor ya? Ne iş
2: göstermelik
0: yapıyor?
3: Sembolik. Bizim
0: sembolik yani onu da mı yapmıyor? Hani bazı hiç olmazsa birinciye görev verirsin de bir işin olur tabii. Yani.
1: Yani kendi aralarında 60+1 vekili

0: Bulan 61 vekili bulan grup İktidar. Diyor ki Cumhurbaşkanı'na biz evet. hükümeti kuracak çoğunluğu elde ettik. Heh. Sen bize görevi tevdi et. Formal olarak veriliyor. Güven oyunu alıyor ve göreve başlıyor. O kadar. Dolayısıyla bu matematik içerisinde şu an Netanyahu'nun üyesi olduğu blok çoğunluğa yakın olan
1: bir şey soracağım. Netanyahu arada çok az oy farkı olduğu için mi bir de İsrail sağa sola saldırıyor?
0: Şöyle, yani İsrail iç siyasetinde bizdeki gibi katı kalıplaşma yok.
1: Nasıl yok?
0: Yani Netanyahu...
2: Soft geçişler var.
0: Tabii soft geçişler var. İhtiyacı olan kadar milletvekilini bir başka partiden aparabiliyor.
1: Hmm. Bizde de oluyor.
2: Yok bizde öyle değil.
1: Bizde nasıl biraz olmuyor ya? Yeni Yol grubuna bile CHP milletvekili verdi. Grup kurmadı mı Yeni Yol?
2: Netanyahu bunu yaptı. Aşağıdaki Ben Gvir grubuna gitti onlarla ortak oldu. Bunu yaptı.
1: Ya bizde de oluyor.
2: Bu devam ediyor ama veriyorsun. Burada hocamın
0: eski
2: dediği
0: sistemdi.
2: Şu.
0: 14'ler olayı gibi düşünün bizde.
2: Serkan hocam dediği şu. Önceki burada sistem. Netanyahu evet. son raddeye kadar gelir. Ya bir çılgınlık yapar ya da yapabileceği tek bir şey var. Ya Yeni Zelanda'ya kaçar ya da Florida'ya kaçar.
1: Kim?
2: Amerika, Netanyahu.
1: Ya ben çünkü hiç, sevgili Aram ben hiç böyle düşünmüyorum.
0: Bakın şu matematiği...
2: Abi bu adam zaten Amerikan vatandaşı.
1: Böyle bir şey söyleyeyim. Neden böyle düşünmediğimi bir cümleyle söyleyip diğer konuklarımdan da görüş alacağım. Yorulma. Yani İsrail için benim için zuldür. Yani Gazze'de yapıp ettiklerin ortada. Şurada her akşam ana haber bülteninde tepeden tırnağa kadar içinden geçiyoruz. Meselemiz zaten dünyaya bakışımız da öyle. Böyle düşünüyoruz bu konuda. Asla ve kata Yahudiler ya da bir inanç grubu benim hayatımda hiç hedef kitlem olmamıştır. Yahudi de benim kardeşimdir, Hristiyan da. Herkes birbirinin inancına saygı göstersin, doğru. yaşasın gitsin. Osmanlı bu Kudüs'ü böyle yapmıştı. Yani burada 500 yıl huzur vardı. Böyle olabilirdi. Fakat Netanyahu eğer İsrail Siyonist bir devletse... Bu kadar o Siyonist devlete hizmet etmiş bir adam sence Yeni Zelanda'ya kaçar mı ya?
2: Kaçar abi.
1: Yahu kaçmaz. Ariel Sharon Sabra Şatilla katiliydi, bravo. Kasabıydı.
2: Ama.
1: Adam ölüyü yaşattılar. Abi, hiç
2: o
1: kaçar
2: başka
1: mı?
2: Bir durum. Bak, bu
1: İsrail
2: adam
1: kendi başbakanını o duruma düşürür mü
2: hapse
1: sence?
2: Hapse girecek bu yoksa. Başka türlü şansı
1: yahu
2: yok.
1: Ya bir yere girmez. Hepsi
2: hapse
1: sembolik
2: girecek.
1: Olur.
2: Hapse girecek.
3: Belki biz, Cumhurbaşkanı affedecek.
2: Düş mi? Komutan şey, Donald Trump İsrail Cumhurbaşkanı Trump telefonla açtı. Evet. Herzog'a dedi ki bunu dedi affedin dedi.
3: Etmiyor. Evet.
2: Ben yapamam dedi. Bu bir ciddi mesele.
4: Bu Filistin katliamı ile ilgili değil yani.
2: İsrail ülkesindeki rüşvet, para kaçırma, hediye alma, büyük suç. Yani öyle böyle bir suç değil.
4: Filistinlileri katlettiğin için demiyor.
2: Gazze'de 100 tane okulu bombala hiçbir umursamaz.
4: Bravo, bravo.
2: Sen bir kaçak şişe bir yerden hediye geldi... Bunu aldın diye adam
4: bravo.
2: İsrail devleti yargılıyor.
4: İşte
2: saçmalık.
1: Ben de sana diyorum ki
2: ama
1: Gazze'de
2: bu.
1: Ben de sana diyorum ki Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de yaptıkları onu derin İsrail devleti içinde güvenli hale getirir.
2: Hay hay suç. Hay
1: asla
2: hay.
1: Bir yere gelmez.
0: Hayır şöyle hale gelmeyecek
2: için.
0: Şunu
2: suç değil.
0: Belki kaçırıyoruz.
2: Çok basit bir olay.
0: İsrail'de tek Netanyahu yok.
2: Tabii.
0: İkamesi çok.
1: Bravo. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Bu anket buyur. Murat Karan bir şey araştırmacı değil mi? Murat İsrail'de seçimi kim alır? Çok hızlı buradaki konuklarıma da Sadi Bey'e de Çağlar hocama da görüş soracağım. Netanyahu düşer mi düşmez mi Murat? Bizim burayı tahmin
5: şimdi
1: ediyorsun hadi İsrail'i tahmin et.
5: Tamam iki seçim var. Birincisi 27 Ekim'de İsrail'de. İkinci seçim hemen bundan bir hafta sonra da 3 Kasım'da Amerika'da Senato seçimleri var. Yani Trump'ın seçimleri var. Bu iki seçim peş peşe birer hafta arayla her iki lider içinde hem Netanyahu için hem de Trump için önemli sınavlar. Ve her ikisi de şu anki kamuoyu yoklamalarında, kendi ülkelerinde yapılan kamuoyu yoklamalarında oldukça sıkıntılı bir durumdalar. Netanyahu'nun özellikle Türkiye'yi ve özellikle de Sayın Erdoğan'ı düşmanlaştırarak yapmak istediği propagandanın altında da aslında bu yatıyor. Seçmenini bir şekilde konsolide edip, seçimden galibiyetle çıkmak istiyor ama bu yaptığı propagandanın şu an için İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamalarını ben de takip ediyorum. Çok karşılık bulduğu söylenemez. Bunun bir seçim propagandası olduğunu ve işte az önceki bölümde konuştuğumuz o Suriye'deki bazı toprakları bombalamasını, Türkiye ile arasında bir tansiyon yüksekliğini iç kamuoyunda Türkiye tehdidi açısından yansıtmaya çalışıyor. Benim öngörüm hem 27 Ekim'de Netanyahu, 3 Kasım'da da Amerika'da Trump ciddi bir seçim yenilgisiyle karşı karşıya.

0: karşıya kalacağı yönünde.
1: Çok teşekkürler. Çağlar Hocam, Netanyahu gider mi kalır? Rica ederim.
2: Netanyahu'nun ve İsrail'in şu andaki en büyük korkusu o lokasyonda izolasyon sorunu. Yani izole olmaktan çok çekiniyor. İşte demin dediğimiz gibi siyaseten hamlelerle köprüden önce son çıkış. Netanyahu için alarm zilleri çalıyor. Bu yaptıkları da tamamen toparlayabilme. Aşırı sağ iki partinin dışında da merkez sağ bir araya getirip oradan biraz oyları köpürtmeye çalışıyor. Ancak kıymetli Murat Hocam'ın ifade ettiği gibi kamuoyu araştırmalarına ben hakim değilim ama genel çerçevede bakıldığında da
1: kaybeder diyor.
2: Ya, azalacağını onu söylemek çok iddialı olur ama şu andaki durumdan daha kötüye gideceğini söyleyebiliriz.
1: Hem Trump hem Netanyahu ikisi de kaybeder.
2: Trump için aynı şeyi düşünmüyorum.
3: Bir de hükümet sistemleri farklı Faruk Acar. Biri başkanlık sistemi, biri parlamenter sistemi. Daha var.
2: Trump da farklı bir boyut olabilir yani.
1: Anladım. Trump. Faruk Acar şeyci. AK özür Parti'de mi? Yetkili. Ben herhangi bir partili değilim. Sadi Bey buyurun. Ne diyorsunuz Trump? Estağfurullah.
4: Biraz değil. Ters bir şey olacak ama şöyle.
1: Değil, Trump şey Netanyahu gidiyor
4: mu? Netanyahu'nun Türkiye ekseninde başlattığı kampanya seçimi kaybetmesine neden olacak.
1: Öyle mi?
4: Çünkü İran tamam. Yani İran'ın çok köklü bir ne diyelim İsrail açısından acayip bir yani tarihi var. Yani.
1: Tabii.
4: Şöyle böyle. Bu bölgede yaptığı yani İran'ın vekil güçlerine yapabildikleri de ona puan kazandırıyordu. Ve orada kendini tehlikede hisseden Yahudiler, vatandaşları belli ölçüde desteklediler. İki şey savunulamıyor artık. Bir tanesi o soykırım. Bir tanesi de Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetmek. Niye bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bütün bu hani sizin bahsettiğiniz o isimler, başka Yahudi yazarlardan okuma yaparsak 2000'li yılların başından itibaren iki tane eksen söylüyorlar siyasi. Bir tanesi İsrail'in geleceği, güvenliği, işgal et büyü, savaş, evet, çatış evet. mı? Artık bundan sonra barış içinde ol, güvenliğini öyle sağla, çatışmadan uzak dur mu? Sonuna kadar yaptı bu adam. Şimdi Türkiye ile gerilim çok daha büyük güvenlik sorunu ortaya çıkarır İsrail için.
1: Tabii.
4: Artık korkacaklarını düşünüyorum ve Netanyahu gidecek.
1: Netanyahu gider.
4: Orada eski Genelkurmay Başkanı ya da işte evet. onunla
1: orada bir parti
4: koalisyon
1: var.
4: Kuracak tabii. olanlar.
1: Ram diye bir hareket. Mansur Abbas. O Arap
5: herhalde. Onlar Arap. Az önce 1,5 milyon var. 1,5 milyon Arap
1: onların
5: vardı. Onların temsilcisi o.
1: O da 5-6 milletvekili.
5: Onlar Filistin dedi yani onlar bu işte İsrail'in içinde şöyle ben çoğunu gördüm tanıştım birkaç tanesini Amerika'da. Bunlar tamamen zihin yapıları da farklı ama. Yani bir Gazze'li
1: nasıl
5: gibi
1: mesela?
5: Değil. Ya bak
1: yani
5: gerçekten çok
1: ne düşünüyor
5: rahatsız
1: orada?
5: Rahatsız oldum biliyor musun? Yani gerçekten tek rahatsız olduğum grup oydun. Yani biraz böyle diğer Gazze'lileri biraz farklı bakıyorlar muhtemelen.
1: Ne diyorlar onlar?
5: Yani böyle daha İsrail yanlısı duran Araplar bunlar.
1: Ama
5: bazı gruplar
1: İsrail
5: var.
1: İsrail vatandaşı Araplar bunlar.
5: Tabii tabii. Tabii. Orada görevli çalışıyor.
1: Peki onlar Müslüman mı?
5: Müslüman.
1: Tabii ki canım.
5: İbadet ediyor. Askerlikte savaşa gidiyorlar. Cenazeleri geliyor.
1: Yani tamam da şöyle bir durum
5: İsrail
1: var.
5: İsrail bayraklı geliyor ve onların cenazesi o bayrağın önünde namaz da kılıyorlar. Yani orada içeride savaşan İsrailli Müslümanlar var. Gruplar var. Siyonist askerliğinde çalışan.
1: Çok enteresan
5: evet, ya. Evet. Yani gerçekten buradaki mevzu şu. Biz bunu şöyle görmemiz lazım. Hani pakt şu. Kim gelirse gelsin misyon devam edecektir.
1: Bravo.
5: Ama buradaki en önemli şey yapılan bu içerideki kaosu ancak hangi grup nasıl yönetecek? Nasıl bir
1: çok
5: ideolojide gelecek? Şimdi, yani az önce söylediğin şey oydu Sadi abinin. Buradaki hangi zihin yapısı? Daha demokrat mı? Daha muhafazakar mı? Daha dindar mı? Yani burada o gruplar da var içeride. Şimdi demokratların anlayışı da İsrail'deki yapıyı da kavga ediyor. Black Cube diye bir grup var İsrail'in içinde. Emekli askerler, eski büyükelçiler bunlar Viktor Orban'la beraber yan yana durdular. Viktor Orban'ın seçimine müdahale ettiler. Oradaki Yahudilerle Viktor Orban'ın yanında duran Black Cube yani İsrail'den gelen bu grup orada savaştı. Bu adamlar da Netanyahu'yu istemiyorlar. Ama demokratları da istemiyorlar. Yani
1: o zaman Netanyahu gidici diyorsunuz.
5: Milliyetçi, daha dindar, daha mesela Türkiye ile de anlaşırım diyen gruplar da var.
1: Peki.
4: Şöyle ben bunu bir hani böyle gönlümüz böyle istiyor ya da işte bir takım
1: yok herkes de düşünüyor.

0: komple teorileri anlamında söylemiyorum. Bir ülke bu kadar uzun süre böyle yönetilirse sonrasında başka bir yönetim gelir. Halk gerçekten İsrail halkı hani tamam zaman zaman diyoruz ki Netanyahu'nun arkasında durmasalar o da bunları yapamaz. Hani tamam ama artık gelecekle ilgili çok ciddi güvenlik kaygısı var. Türkiye'nin başka bir anlamı var onlar için. Hani bunu çok tartışabiliriz.
1: Peki.
0: Türkiye bir bakıma orada barışı sağlayacak, yani barışı derken adil bir barışı sağlayacak. Filistinler içinde, Arap dünyası içinde, İsrailler içinde tek bölgesel güç. Bunu çoğu öngörüyor. Yani entelektüel Peki. sermayeleri de öngörüyor.
1: Peki. Ekranda gördüğünüz bütün değerli insanlara teşekkür ediyorum. Yayını bitirdik. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Tüm kameraman arkadaşlarıma, rejideki arkadaşlarıma, yönetmenime, editörüme, herkese çok çok teşekkürler. İyi geceler Türkiye.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Bir hafta aradan sonra Mehmet'ciğim yine filmlerimiz var. Ve bu hafta sen de ben de aynı fikirdeyiz. Galiba hatta sen daha şeysin. Bu yılın sürpriz, bu yazın sürpriz filmlerinden birisi. Oak Caddesi'nin sonu. Bir izleyelim fragmanı.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power. I don't
5: need you to worry for me. What the hell was that?
6: Inside now!

0: Mehmet'im, Oak Caddesi'nin sonu Dave Rupert Mitchell, işte Odyssey'ler, Spider-Man'ler, Spielberg'in Disclosure Day'leri falan derken yazın böyle biraz daha kenarda kıyıda duruyordu ama bayağı eğlenceli ya.
1: Evet. Ya ben diyordum ki ya ne işimiz var yine dinozorlarla ya. Jurassic Park devam ediyor işte. Dinozorlarla ne yapabilir? Daha fazla ne yapabilir diye düşünüyordum. O yüzden de birazcık hevessiz ve isteksiz gittiğimi söyleyebilirim ki David Robert Mitchell ama bunu değiştirdi açık söylemek gerekirse. Film başladı, film ilerlemeye başladı. Bir kere yönetmen olarak çok iyi bir iş çıkarıyor. Yani şimdi yazarlığını bir tarafa bırakalım. Ya o kadar iyi sahneler yazmış ki. Dinozorlarla ilgili yazılabilecek hakikaten çok çok iyi sahneler. Mesela sadece evdeki yılan sahnesi. Unutulmaz bir sahne o. Onu diyelim geçelim.
0: Yani hiç bok çekemez öyle geri.
1: Evet, çok çok iyi. Şimdi çok çeşit bir kere menü çok şey. Hepsi var. Takip var. Mesela bir ara kendi aralarında konuşuyorlar. Arka plandan bir yavaş yavaş gelmeye başlıyor mesela. Bunun gibi. Daha böyle bütün filmde aşağı yukarı yani hiç kendini tekrara düşmüyor biliyor musun? Bak beni aksiyonlarda en çok rahatsız eden nokta kendini tekrara düşülmesidir. Çok standart şeyler vardır, sahneler vardır. İşte dinozor koşacak, takip edecek, şöyle olacak, gerilim olacak falan. David Robert Mitchell bunu biliyor. Ve daha işi senaryo aşamasında bütün o gerilimleri, bütün o dinozorlarla karşılaşma sahnelerini o kadar iyi yazıyor ki sen bütün film boyunca film su gibi akıp gidiyor. Şimdi ben de filmin hikayesi, her şey bittiğinde filmin alt metinleri falan çok etkilenmedim. O anlamda bir şey diyemem. Sen

0: şu an bir başyapıt değil. Fakat o benim gibi artık dinozorlardan sıkılmış bir film eleştirmenini şuna ikna etti. Yani dinozorları kullanarak da gayet güzel, etkili, gerilim, aksiyon yapabilirim. Bir kere yönetmenlik şahane.
1: Mehmet şöyle söyleyeyim. Bir filmi izlerken ve izledikten yani çıktıktan sonra şunu düşündüm. Biz bunu 80'lerde falan bu video falan döneminde izlesek bu film külttü şu an.
0: Tabii canım.
1: Dönüp dönüp izliyorduk bak. Yani bence yarattığı o prodüksiyon tasarımı, yani yarattığı mahalle, kostümler.
0: Banyo işte. Yine
1: tam Amerikan o banyo o kadar iyi yansıtmış ki. Sonra bir röportajını okudum. Zaten filmin fikri de yani çok daha küçük yaşlarda. Diyor ki bir yer yürürken mahallede bir garaj zincirlerle bağlı bir çit görmüş. Bir çöp kutuları devrilmiş falan. Demiş burada bir dinozor olsa ne olurdu falan gibi. Hani en alakasız yere en alakasız şeyi yerleştirmek. Yani bütün şeyi boyunca da çocukluğunda da hep böyle şeyler. Hani işte o Spielberg filmleri, Amblin filmleri diyorlar galiba onun yapım şirketi. 80'lerdeki aile çok acayip bir şeyin içinde kalır. İşte Gremlinler mahalleyi basar kafası filmler. Onlarla büyümüş. Ben yani o kafasında canlandırdığı dünyayı, hayal ettiği şeyi perdeye çok güzel yansıtmış. Ve bunu yaparken çok basit bir şekilde çok korkunç dediğin o dinozorları daha fazla şey yapabilir ama öyle eğlenceli sahneler var ki. Ya balyozla T-Rex bayılttı ya Ewan McGregor. Yani dedim ki no, bu kadar eğlenceli bir şey olabilir mi?
0: Filmin bir noktasında hepsinin elinde komik bir şey var ve dinozorlarla savaşmaya gidiyorlar mesela. Ya orada yani, şu an çok ince bir mizah duygusu var.
1: Yani o ailenin kendi içerisindeki çatışmaları, karı kocanın o perfect, mükemmel o banyo hayatı içerisindeki o gerilimler ve dinozorların bugüne kadar hiç diğer filmlerde o kadar gördük mü hatırlamıyorum şimdi de. Yani her yerde dinozor dışkıları falan hani ya onlar varsa bunlar da vardır şey. Ve ben şeyi çok sevdim Mehmet. Sen biraz önce söyledin ya kadrajları. Bir iki kadraj var gerçekten inanılmaz güzeldi. Böyle hani karakter önde fakat arkada dinozorun sırtını görüyoruz. Kuyruğu geçiyor. Yani arka planda farklı şeyler oluyor. Çok sevdim onları.
0: Şimdi orada çift lensli split diopter diyorlar ona. Ve onu çok seviyor David Robert Mitchell. Daha önce de kullanıyor. Daha önce de kullandığı bir teknik. O aynı anda yani hem yakın planın netliği var hem genel planın netliği var. Sen arkaya da odaklanıyorsun. Orada ne olup biteceğini düşünüyorsun. Onu çok iyi kullanıyor. Yani dediğim gibi yani David Robert Mitchell hakikaten yönetmenlik açısından iyi bir iş koyuyor. Şimdi metne baktığında da uzaklaşan bir aile var aslında. Gerçekleşmeyen bir Amerikan rüyası var. Dikkat et yani Ewan McGregor'un oynadığı karakterin orada yaşadığı bir zorluk var. Ve o Amerikan ailesinin de neredeyse böyle ayrılmaya geliyor. Yani karı kocanın bir çözülüş süreci var. Çocuklar bunu görüyor, rahatsız oluyorlar. Ve dinozorların ortaya çıkmasıyla bu tipik bir aile filmi aynı zamanda. Bu çok klişe. Ama bu klişe de iyi çalışıyor. Şu anlamda mesela Anne Hathaway'in oynadığı karakterin daha aktif olduğunu görüyoruz. Daha güçlü olduğunu görüyoruz. Dinozorlarla daha iyi savaştığını görüyoruz. Bunun da altını çizelim her anlamda. O yüzden de çok güzel sahneler var. Fragmanda da göstermiş onu. Yani dinozorlarla fiziksel mücadele sahneleri çok iyi bence. Çünkü başka bir çaren yok. Onlara karşı savaşmak zorundasın kendi aileni savunmak için. Yani hakikaten yazın sürprizlerinden birisi oldu benim için.
1: Ben herkese tavsiye ediyorum.
0: Mesela ifşa
1: yani.
0: Gününden çok fazla bir şey bekliyordum ama bu filmden hiçbir şey beklemiyordum yani. Beklentilerimin üstünde çıktığı için de daha olumlu bakıyorum filme.
1: Şöyle söyleyeyim. Bence tam klasik işte sinemada eğlence için sinema. Yani popcorn alayım, içecek alayım ve süresi de 90-95 dakikada da anlatılabilir. Böyle 3 saat böyle destansı şeyler yapmaya gerek yok ya. Sinema biraz da böyle eğlence ve bütün o bilete verdiğiniz parayı hak ettiriyor. Eğlenerek çıkıyorsun. Ya uzun süredir biz komedi filmleri falan da izliyoruz. Bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Evet. Sesli güldüğümü hatırlamıyorum
0: bu
1: yani.
0: Bu kadar hem komedi var hem de ciddi trajedi ve acı da var bu arada.
1: Herkese tavsiye edelim. Oak Caddesi'nin sonu sinemalarda deyip. Mehmet şimdi Amerikan banyosunda biraz daha geriye gidiyoruz. Bir başka bir banyo hikayesi. Evet. Bakalım bu nasıl? Wildlife bir bakalım.
2: Mom is dead. Is dead okay?
3: Of course he is. You lied to me. His pride got hurt. That happens sometimes. He's been out of work before. And he always finds his way. Doubt me. Like nobody else could ever. Maybe it'll be better than this.
1: Wildlife.

0: Paul Dono oyuncu. Quentin Tarantino da çocuğa çok haksızlık etti ya. Bak gayet de el yüz düzgün film bile çekiyor ya. Diyeyim Mehmet, biraz önce bahsettiğimiz o Oak Caddesi'ndeki aile dinozorlarla, canavarlarla savaşıyor. Bu ailemiz kendi içindeki canavarlarla savaşıyor gibi. Evet. Klişe bir şeyle böyle söyleyeyim.
1: Ya biz öncelikle ev sinemasında daha çok yeni tarihli filmleri yaparız. Ama bu film 2018'den. Fakat şu anda yaz dönemi ve hakikaten ev sinemasında

0: tek filmidir aynı zamanda Paul Dano'nun. Tek filmidir. Hoştur. Bir ayrılık sürecine, ya sorunlu bir çift ayrılma sürecine neredeyse girecek. Onu çocuğun gözünden, ergenlik çağındaki yaşayan bir çocuğun gözünden, Joe karakteri gözünden bakıyoruz. Hakikaten bir yangın var. Montana'da geçiyor. Baba o yangınla savaşmaya gidiyor ama aslında asıl yangın da orada. Ailenin içerisinde bir yangın var. Çocuk da o yangını söndürmeye çalışıyor aslında. O yüzden o metafor çok güçlü, yangın metaforu.
1: Baba kaçıyor aslında, evet, yangından.
0: Türkçe ismi de güzel. Yangın yeri de fena bir isim değil bence. Yangın yeri diyorlar. Şimdi buradan baktığında oyunculuklar da çok iyi. Çünkü tam bir karakter dramı aslında. Ve şöyle, en sevdiğim tarafı şu filmin. İddiasız bir filmdir, sakin bir filmdir ve bittiğinde çok büyük bir laf yok. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok iddiasız ama o meselesini iyi koyuyor. Taraf tutmuyor. İsteyen kadını suçlayabilir, isteyen adamı suçlayabilir. Bunu çok net bir şekilde yapabilirsin. Aynı zamanda bak, şeyin oynadığı, Bill Camp'in oynadığı bir karakter var filmde. O giriyor mesela. O karakter de kötü bir karakter değil. İlk başta hatta çok iyi bir karakter gibi görünüyor ama o da, onun da hataları var, onun da problemleri var. Hiçbir karakter mükemmel değil. Çocuk olduğu yerden bütün bunları gözlemliyor, tamam mı? Yetişkinlerin dünyasını gözlemliyor. Ve bir anlamda onun için biz ne yapıyoruz? Belki anneyi yargılıyoruz, babayı yargılıyoruz, hangisi hatalı diye, ama çocuğun kimseyi yargılama şansı yok. Çocuk o ailenin bir arada kalmasını istiyor. O duygu çok güçlü bu filmde. O Zoe Kazan da yazmış, senaryoda o da var. Ben o duygunun gücü yüzünden sevdim.
1: Mehmet, o kadar güzel bir şey söyledin ki. Yani ben filmi izlerken sadece ona şey yaptım. Filmde o kadar şey kadrajlar var ki, çocuğun sadece baktığı.
0: Evet.
1: Sadece baktığı anlar var. Ve o baktığı anlarda şunu görüyoruz. Annesi, babası. Annenin yaptığı yanlışlar, hatalar, hani belki bir çocuğun o anda kaldıramayacağı, anlayamayacağı şeyler. Babanın durumu ortada. Bence Joe karakteri, yani çocuk, annesinin, babasını tanıyor. Ve daha tanımakla birlikte anlıyor. Yani filmin bütün numarası da bu. O sondaki o fotoğraf çekme anında bile, yani o araya otururken aslında iki tane birbirinden farklı büyük böyle uzaklaşma iki şeyin arasında şey gibi, hani şu son evet, pamuk ipliğiyle tutuyormuş gibi onlar, hani bir kadraja doldurmak falan. Kendi içine döndüğünde bazen biz de annemizi babamızı, hani çocukluktan şey de, onları tanıdığımız, onları anladığımız bir an oluyor büyüdüğümüzde. Joe çok daha erken böyle bir şeyle karşılaşmış ama ben o anlamda filmin duygusunu sevdim. Dediğin gibi çok büyük bir film mi? Değil. Hani bence birçok insan anneye çok yüklenebilir.
0: Babaya da yüklenebilir.
1: Babaya da yüklenebilir ama hayatta biraz böyle ya. Anlamak
0: işte
1: da gerekiyor değil mi?
0: Onun anne babası o. Hiçbir zaman değiştiremeyecek anne babasını. Hayatın sonuna kadar anne babası olacak onların. O yüzden çok, onları bir arada tutmak istemesi, o çabası çok etkileyici.
1: Bir de bu yangın yerinin ortasında, aferin, böyle çalışkan, başarılı bir çocuk olmayı da başarıyor Joe. Evet. Onu da sevdim yani. Wildlife, HBO Max'te, herkese tavsiye edelim. Böyle bir 6-7 yıllık bir film ama bir göz atmayı hak ediyor. Kaçırmayın gözünüzden kaçtıysa deyip. Şimdi Mehmet, çocukluğumuza gidiyoruz yine Mehmet'le ikimiz. Benim çocukluğum, Mehmet de genç
0: benim
1: diyelim.
0: Benim gençliği, ben bilmem He-Man'i.
1: Aa, bilmiyor musun?
0: Yani bilirim de seyretmedim yani.
1: He-Man, gölgelerin gücü adına bir bakalım. Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home. Everything changed since you left. It's all gone. Skeletor took my family. And he destroyed our world. Gölgelerin gücü adına Mehmet, güç bende artık diyeyim. He-Man, ya He-Man bizim çocukluğumuzun
0: çok popülerdi. Ben
1: koşa
0: de
1: koşa televizyon biliyorum. Başına gittim. Yani He-Man var bu akşam diye. He-Man, Shira, Titrek, Orko. İşte bunları yani bayıla bayıla izledik. Bir yerinden sonra film yakaladı beni. Bir yere kadar böyle düşe kalka geldik. Niye böyle falan da. Bir yerden sonra bıraktım o bütün eğlencesi. Tamam işte ya, böyle bir şey He-Man'de ne olacak diye.
0: Ya aslında kılıç ve büyü filmleri var. 80'lerde de bu film.

0: filmler popülerdi. Televizyon dizilerinde de çok örneğini gördük. Kılıç ve Büyü, Sword and Sorcery. Tam öyle bir film. 80'ler duygusu çok güçlü. Ama bunu değiştirmişler. Yani hakikaten yönetmen Travis Knight senaryoda, onun daha önce iki tane iyi filmi var aslında. Bumblebee hiç fena değildir. Kubo'nda Two Strings vardır, o da fena değildir. Bir stop motion animasyon. Bence burada da yani o damgasını, kişisel damgasını vuruyor. Hem 80'lerin o Büyü ve Kılıç filmlerinin bir örneğini yapıyor, hem de mizah duygusu çok güçlü. Senin dediğin o bir yeri biliyorum ben. Filmde de, fragmanda da anlaşılıyor. Bir insan kaynakları. Bir insan kaynakları çalışanı yapmak, yani gerçekten He-Man'i çok iyi fikir bence. Ve onu bir insan kaynaklarını, günümüzün bir insan kaynakları karakterini gidip o şeyin içerisinde, bir Büyü ve Kılıç fantezi filminin içine koymak da bence çok iyi bir fikir. Oradan çok iyi bir mizah çalışıyor bence. Ben eğlendim. Ben uzun süre seyretmek istemedim bu filmi. Hmm. Dedim ne işimiz var şimdi? Yani 80'lerden gelen bir film, şöyle kainatın hakimleri falan filan. Böyle yine aynı Ok Caddesi'nin sonundaki gibi istemeyerek açtım, başladım. Fakat belirli bir noktadan sonra o mizah duygusu çok iyi çalıştı. Daha önemlisi ne biliyor musun? Müziklerini çok sevdim.
1: Ha, müzikleri
0: Pemberton,
1: güzel.
0: Pemberton tam o 80'lerin heavy metalini, hı hı, büyük orkestra ile birleştirmiş. Hem He-Man'in kendi müzikleri vardır. Hı hı. Hem de Queen grubundan Brian May ile çalışmış.
1: Evet, evet,
0: Darkness Queen grubuna güzel bir parça yaptırtmış. Yani böyle bir, o bir rock şöleni haline getirmiş filmi.
1: Vallahi Mehmet, dediğin gibi yani bir yerden sonra filme bırakıyorsun kendini ve o şeyin içinde gidiyorsun. Ben şöyle söyleyeyim. Ya mizah duygusuyla ilgili şeyim de şu. Bir yerde İskeletor'a diyor ki benimle yüzleş artık diyor. İskeletor diyor ki benim yüzüm yok. İkincisi istemiyorum yüzleş. Dedim ki tamam ya. Yani sadece bu espri bile bence filme şeyini veriyor. Zaten Travis Knight da özellikle bir Dolph Lundgren'in bir 80'lerde bir He-Man filmi var. Hmm. Orada biraz daha şeydir. O, bu İskeletor'un yüzünü korumak istemiş. Yani o iskelet yüzünü falan. Bayağı severek yapmış ve bunu bir franchise'a dönüştürmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü şeylerine, box office'ine baktım. Yerlerde Mehmet yani
0: iyi değil. Evet.
1: Yani yaklaşık 200 milyon dolar harcadıkları bir film 100 milyon, 120 milyon dolar yapmış, yapmamış. Yani büyük zararda. Fakat Prime Video'da, onu söyleyeyim, Prime Video yöneticileri filmden memnun. Hmm. Ve filmle ilgili bir bazı planları var. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Sanki yeni bir He-Man filmleri de gelecek gibi.
0: Ya mizah duygusu bu. Bu şu anki seyirci kitlesinin çok hoşuna gidecek bir mizah duygusu olmayabilir. Çünkü onlar He-Man'i bilmiyorlar çok fazla. Ama He-Man'i bilenler için çok eğlenceli bir film olabilir.
1: Şöyle not bir şey söyleyeyim Mehmet. Öyle bir şey görmüştüm de dedim söyleyeyim alayım. Filmin bu gişesi düşük diyorum ya. Filmin %40'ından fazlası, ilk hafta sonu filme gidenlerin %40'ından fazlası 45 yaş üstü.
0: Evet işte.
1: 10-12 yaş sadece %4'müş. Ve şey diye bir şey okumuştum. Yani o kadar popülermiş ki 80'lerden. Biz de çok seviyorduk da Amerika'da farklı. Bu boşanma, ailelerin dağılmasıyla ilgili sosyal politikalarda orka karakterini kullanıyorlarmış. Tanıtım bu şeylerde. Orka karakteri çocuklara ailenin önemini falan anlatıyormuş. Dediğim gibi ya Amazon Prime'da böyle eğlenceli bir film izlenebilir bence.
0: Evet evet.
1: Çok korktuğumuz güzel, kadar şey çıkmadı yani.
0: Evet, çok komik, çok eğlenceli sahneler var. He-Man'in insan kaynakları ile kahramanlığı birleştirmeye çalıştığı
1: bir
0: sahneler.
1: Bir de bayağı feminist bu arada. Yani çok kibar, hani Adam olduğu hallerde, hani kadın falan meselesinde de çok şey. Deyip Mehmet, bu hafta bir filmimiz daha var. Bir korku, gerilim. Yani bir köpek balığı mı artık, ne tam karar
0: şeytanın
1: veremedim.
0: Ağzı.
1: Şeytanın ağzı, bir bakalım.
2: Wow.
3: This is Devil's Mouth. Oh. Yeah, guess here.
2: Jeez. Oh. All these fish are dead.
4: What happened?
3: Shock.
1: Evet, şeytanın ağzı, bir köpek balığımız var. Demişler köpek balığı yetmez, bir de biz bunları bir mağaranın içine sıkıştıralım. Daha da gerilimli olsun.
0: Bir de aynı zamanda gençler var. Bu da çok sık rastladığımız bir hikaye formatı.

0: Gençler biraz şımarıktır. Eğlenmeye çalışırlar. Bir takım insanlar uyarırlar. Oraya gitmeyin. Daha fazlasını yapmayın. Hatta çoğu seyirci de zaten bir noktadan sonra gençlerinle özdeşleşmeyi tümüyle kaybeder. Sadece bir karakter kalır. Aklı başında bir karakter vardır. Sen ona üzülürsün. Onunla empati kurarsın. Bayağı diğer karakterleri çok sorumsuz bulursun. Yanlış bir yolda gittiklerini düşünürsün. Bu çok her şeyle böyle bir film aslında. Bu 80'lerde de böyle gençlik filmleri vardı. Bu iki geleneği birleştirmiş. Bunu Köpek Balığı'yla birleştirmiş. Klostrofobik bir film. Büyük bir kısmı da gerçekten gidip... Bu böyle bir mağara yok. Yani şeytanın ağzı diye bir yer yok Tayland'da. Fakat farklı mağaralar var. Oralarda çekmiş. Bir kısmını da stüdyoda çekmiş. Yönetmen Jeff Godlow. Zaten o şeyden geliyor. Korku türünden geliyor. Daha çok da korku üzerine gitmiş. Korku üzerine gidiyor. Ben hiç sevmedim filmi, onu söyleyemiyorum. Net olarak anlatıyorum bütün bunları ama baştan sona hani bugünkü toplamda baktığımızda fakat köpek balığı türü ve bu korku filmleri, bu çerezlik filmleri sevenler, tercih edenler için bir alternatif olabilir.
1: Aynen öyle Mehmet ya. Ben de yani hani başladı ve ne olacağını anladık yani.
0: Evet.
1: Nasıl gideceğini anladık. Orada şöyle yani bazen böyle hani bu tahmin etmek ya da filmin o yapısını anladığın zaman bu film anladım çok kötü değil. Öyle klişe bir şeyi öyle bir anlatırsın ki o köpek balığının onların hayatta kalma şeyleri falan ya wow ne biçim şeyler bulmuş falan numaralar bulmuş
0: i̇şte
1: falan.
0: Hiçbirisi yok.
1: Evet o da olmayınca öyle
0: Ok
1: baktı,
0: Caddesi'nde
1: gitti.
0: Konuştuğumuz ha. Yönetmenlik açısından işleyen o bütün o parlak fikirlerin burada neredeyse hiçbirisi yok. Ne kadar eski filmlerde numaralar varsa hepsini almış köpek balığıyla ilgili. Onunla klostrofobiyle birleştirmiş. O kadar yani.
1: Yani sonuçta. Nerede zıplayacağını bile anlıyorsun artık. Ha, evet şimdi zıplatacak.
0: Bir de bak düşün Ok Caddesi'nin sonunda hikaye nereye bağlanacak diye sürekli düşünüyoruz. Sürekli bir sürü kafamız. Burada hiç o kadar belli ki nereye bağlanacak.
1: Tabii hiçbir şey
0: yani. Şu olacak diyoruz o oluyor zaten.
1: Hiçbir şey yok ama işte... Yine de Prime Video'da seviyorsanız Mehmet'in dediği
0: evet,
1: gibi hani böyle şeyleri,
0: sadece.
1: Klostrofobi var, köpek balığı var, deniz var, şeytanın ağzı kaçırmayın deyip bu hafta bir klasiğimiz var. Yani benim 21. yüzyılda izlediğim en güzel masallardan birisi değil mi? Böyle büyülü.
0: Haksın.
1: Ruhların kaçışı, Spirited Away. Bir bakalım. Hayao Miyazaki
0: evet.
1: Bundan 500 yıl, 1000 yıl evvel yaşasa, şimdi onun bu anlattığı şeyleri büyük şey masallar diye izliyor olabilirdik ya. Böyle bir zihin, böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir görsellik, müthiş bir şey.
0: Evet ya, Miyazaki gerçekten büyük yönetmen ve büyük bir hikaye anlatıcısı.
1: Değil mi? Yani.
0: Şimdi bu film aslında bildiğimiz o... İki alem arasındaki geçişler vardır. Yani Alice Harikalar Diyarında nasıl tavşan deliğinden gider başka bir dünyaya geçer. Buradaki kahramanımız Chihiro da bir anda kendini başka dünyada buluyor. Burası Japon folklorunda kami olarak adlandırılan bir yer. Yani Japonlar seyrettikleri zaman anlıyorlar. Japonlar için kami var. Kami de ruhlar, bütün hani ölenlerin ruhlarının yaşadığı bir yer. Orası ayrı bir dünya. Ve kami her yerdedir aslında. Yani sen onu her yerde görebilirsin Japonya'da. Ama bizim hayatımızın içindedir. Yani çok uzak değillerdir. Fakat burada işte o bir geçiş noktasından Chihiro o kami dünyasına geçiyor. Şimdi orada da bir gittiği yerde büyücüler var. İyi büyücüler de var, kötü büyücüler de var. Oralar bir kere aynı zamanda bir büyücüler filmi. Ve bir hamam var. O hamamda da ruhlar gelip arınıyorlar. Ve orada çalışmak zorunda. Şimdi bu tek çocuk olarak yetiştirilmiş orta sınıf bir Japon ailesinin çocuğu. Tamamen hani 90'lar, 2000'ler kuşağından gelen bir çocuk. Ve orada bir anda Japonya'nın geçmişinde buluyor kendini ve çalışmak zorunda. Çalışarak tutmak zorunda ve daha önemlisi annesi ve babasını kurtarmak zorunda. Çünkü annesi ve babası domuza dönmüşler. Açgözlülükleri nedeniyle. Şimdi buradaki mesele zaten Miyazaki de bunu anlatmaya çalışıyor. Bizim toplum bu kapitalist tüketim toplumu içerisinde kötü bir noktaya geldik. Açgözlülüğümüz giderek büyüyor. Çocuklarımızı iyi yetiştirmiyoruz. Ve bu çocuklarımızı geçmişten kopuk yetiştiriyoruz aynı zamanda. Ve anne babalar da bu açgözlülüğe kendini kaptırdılar. Yani bu gerçekten o kadar güzel bir alt metin var ki. O kadar da güzel çalışıyor ki. Ve sen ama oradaki şey de bütün bunlar. Orada mesela bir tren sahnesi vardır. Denizin içinde giden tren sahnesi. böyle şiir gibi.

0: mükemmel bir şekilde akan bir fantazi var orada.
1: Ya görsel olarak zaten büyüleniyorsunuz. Yani oraya gelen o ruhların şekilleri, yani bu nasıl bir hayal ürününün şeyleri diye. Yani rengarenk, yani inanılmaz. Sen hani o Japonya, açgözlü kültür, çocuklar falan dedin. Çevre, işte bir tane
0: çevre
1: ruh.
0: Çevre felaketi.
1: Yani o bir ruh arınmaya geliyor. Bütün Japonya'nın pisliğini oraya çıkardı. Ben de şunu söyleyeyim Mehmet, hani Kami'den bahsettin ya. Bir de galiba Ma'ydı galiba, yanlış söylemeyeyim. Miyazaki de öyle bir şeyden bahsetmiş. Bu iki elin şu çırpmadan önceki şu aradaki boşluk. Filmde durup baktığı yerler var. Yani nasıl diyeyim? Küçücük küçücük ayrıntılar. O tren bölümünde. O tren öyle gidiyor, bakıyoruz. Bizim kızımız sen miydi? Chizuru, Chirizo.
0: İşte orada sen ismini kaybediyor.
1: İsmini kaybediyor. Evet. Onun böyle durup baktığı yerler ve küçücük anlar. Hiç unutmuyorum Mehmet. İlk izlediğim anda bile demiştim ya bunun ne gereği var demiştim. Fakat sonra şöyle demiştim. Ya bu kızı animasyon değil. Gerçekten böyle ufaklık bir kız var yapıyor. Ne biliyor musun? O altı kollu şey vardı ya. Hamama su yapan. Onun oradaki o küçük is parçalarına ayakkabılarımı getirin diyor. Ayakkabılarını giydikten sonra hareket etmeden önce ayakkabı şöyle bir yere vuruyor. Dedim ki ya çocuk öyle giyersin ayakkabıyı. Anlatabiliyor muyum? Yani o küçük anlar çok fazla. Yani filmi ilk izlediğinizde bütün o görselliğine, şeyine böyle hayran hayran bakıyorsunuz ama sonra o küçük küçük küçük küçük o kadar şey var ki filmde, detay. Ya asıl büyüleyici tarafı o. Onların içine hepsini üşenmemiş. Hani bu kolay da bir şey değil. Elle çiziliyor bütün bunlar değil mi? Öyle şey de değil. İnanılmaz yani.
0: Evet, bir de işte o Kamaji dedin ya, o en altta çalışıyor. Aslında o buhar gücüyle çalışıyor. Film çalışmanın önemi üzerine. Çünkü Chihiro bir karakter değişimi yaşar. Bu karakter değişimini yaşarken çalışır. Çalışmanın değerini öğrenir. Emeğin değerini anlar, görür. Hepsini görür ve o büyücülerle giderek yani daha güçlenir. İlk başlangıçta arabanın içinde gördüğümüz şımarık bir tipik bir çocuktur, tek çocuktur. Ama finale doğru o sorumlulukları alır, çok daha olgunlaşmıştır, güçlenmiştir ve buradaki en önemli faktör de çalışmasıdır. Oradaki ve Haku var zaten biliyorsun. Haku da yine başka bir ruh. Onunla ilişkisi de çok önemli. Ya her açıdan çok iyi yazılmış. Yani ben defalarca yani bir değişik, çünkü çok severim analiz etmeyi, seminerlerde, verdiğim derslerde konuşmayı. Çok seyrettim. Her seyretimde de yeni bir şey keşfettim.
1: Evet, çok uç bir şey olabilir belki. Yani uç demeyeyim de hani ben kendi yorumum şey olabilir. Film biraz da hafızayla, unutmamakla alakalı. Yani ismini kaybetmek. İsmini hatırlamamak. Haku ismini hatırlayamıyor.
0: Evet.
1: Ufaklık da ismini hatırlayamayacak. O toplumun, işte Japonya'nın dönüşümünün, o batı kültürünün Japonya'nın içine girmesiyle beraber o kim olduğunu, ne olduğunu unutma duygusuyla ilgili şöyle bir şey vardı. Ben bir süre İngiltere'de kaldığımda böyle okulda falan arkadaşlarımız var. Çinli çocuklar ve bazı Japon çocuklar hepsi İngilizce isim alıyorlardı. Yani Çin ismini söylemek çok zor diye. Robert, Mark, Suzy falan, ya sen nasıl Suzy'sin diyorsun. Ama yani bu Spirited Away'i izledikten sonra onların bu şeyi, ya o hafıza, hani kim olduğunu, ne olduğunu, nereden geldiğini unutmama meselesiyle ilgili de önemli şeyler söylüyor.
0: Evet, bir de o cadılardan bir tanesi, o kötü cadı, öyle bir evin içinde, evin içindeki eşyalara baktığında, yaşadığı yere baktığında aslında onun batı özentisi olduğunu görürsün. Batı özentisidir o. Japonya'da öyle bir dönem var. Yani tamamen batıya özenilen bir dönem var. O cadı, kötü cadı biraz onun simgesi. İyi cadıya baktığında ise iyi cadı çok daha Japon özellikleri taşıdığını görüyorsun. Aslında Miyazaki ne demek istediği çok açık. Kendimizi, nereden geldiğimizi, kendi kültürümüzü unutmayalım. Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim, onun üzerine aslında bir film. O kuşak üzerine bir film.
1: Ruhların Kaçışı'nı Mehmet herkese tavsiye edelim. Yani bence hani zamansız bir film. Herkes izlesin. Sen bu hafta bize seçkide de Miyazaki filmleri seçtin.
0: Evet.
1: Bir bakalım hangilerini seçmişsin.
2: Sonata niwa jibun no sadame o misueru kakugo ga aru kara.
3: Hai.
2: Nishi no kuni de nanika fukitsu no koto mo okotteiru no da yo.
4: Prenses Mononoke. Japonya'nın geçmişinden gelen bu fantastik hikaye köyün

Nü kötü bir varlığa karşı korurken sağ kolu lanetlenen Prens Ashiataka'nın macerasını anlatıyor. Lanet ona insanüstü güçler verse de içten içe yiyip bitiriyor. Ashiataka laneti kaldırmak için batıya doğru yola çıkıyor. Küçük deniz kızı Ponyo. Bir denizcinin oğlu olan Sosuke, okyanus kıyısında oynarken bulduğu balığı eve getirir ve ona Ponyo adını verir. Ponyo sıradan bir balık değildir. Bir büyücüyle deniz tanrıçasının çocuğudur. Kendini küçük bir kıza çevirir ve Sosuke'ye aşık olur. Sometimes we take a leap. Be brave. Küçük Cadı Kiki. Cadı Kiki 13 yaşına girdiği gün uzaklara doğru yola çıkar. Cadıların tuhaf karşılanmadığı bir dünyada Kiki ailesinden uzakta kedisi Gigi ile birlikte yeni arkadaşlar edinir ve hayatta ne yapmak istediğini keşfetmeye çalışır. Gençlerin kendi kişiliklerini bulma süreci üzerine fantastik bir öykü. Komşum Totoro. Film, hastaneye kaldırılan annelerine daha yakın olmak için babalarıyla birlikte orman kenarında bir evde yaşamaya başlayan iki kız kardeşin öyküsünü anlatır. Çocuklar ormanda yaşayan sihirli yaratık Totoro ile arkadaş olur, annelerinin yokluğunda doğanın şefkatiyle sığınırlar.

0: Yumeda, Yumeda!
1: Miyazaki bizi küçük şehir Oyra birlikte kötü ruhların yaşadığı gizemli bir şehre götürüyor. Açık büfedeki yemekler yüzünden domuza dönüşen annesiyle babasını kurtarmak isteyen Chihiro, ruhların arınmaya geldiği hamamda çalışmaya başlıyor.

Mehmet, beşi de birbirinden güzel. Komşum Totoro'yu da öpüyorum buradan, selamlar söylüyorum kendisine. Miyazaki bir ara bir şey okumuştum, bırakıyor falan gibi de sonra vazgeçmiş. Yani vazgeçmesin ya, daha anlatacak şeyleri vardır. Miyazaki filmlerini herkese tavsiye ediyoruz. Teşekkürler Mehmet, harika bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Yaşlı ve engelliler karşıdan karşıya

geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Sürücüler onlar karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Korna sesi, otizmli veya epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu kalmadıkça korna çalınmamalıdır. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Erişilebilirlik herkes içindir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber Bülteni ile yeniden sizlerleyiz. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Krizin büyümesini Türkiye önledi dedi.
1: İlk teori, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü, değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
1: Çünkü Türklerin istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
2: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
1: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
2: Barak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadınız diye sorduğunu, Erdoğan'ın ise bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barak ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
0: İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ankara-Tel Aviv hattında yükselen gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz dedi. Saar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. Suriye'deki üssün İsrail tarafından hedef alınmasının ardından tırmanan gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi. Saar, ülkesinin her zaman diplomatik çözümü öncelediğini belirtti. Statükoyu korumakta kararlıyız. Suriye'de Türk üslerinin kurulmasını kabul etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. İran, pazartesi günü açıklanması beklenen yeni ABD'ye yaptırımları öncesi bölge ülkelerini uyardı. Tahran, ABD'lilerle işbirliği yapan bölge ülkelerinin çıkarlarını hedef almakla tehdit etti. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai tarafından yapıldı. Rızai, Amerika'nın ekonomik yaptırımlarına yardımcı olan bölge ülkelerinin çıkarlarını hedef alacaklarını ifade etti. ABD'ye destek veren ülkeleri düşman olarak görecekleri uyarısında bulunan Rızai, savaşı genişletme niyetinde olmadıklarının altını çizdi. Rızai, çevre ülkeler ABD'ye destek verirse Hürmüz gibi Basra Körfezi'ni de kapatacakları tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuş ve yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını belirtmişti. ABD İran arasında Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden restleşme sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını savunan Trump, askeri seçenekler de masada dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Ancak askeri

0: seçeneklerin de hala masada olduğunu söyledi.
1: We have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion. Yeah.
0: Trump Güney Carolina'da konuştu. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Tahran ise Amerika Birleşik Devletleri'ni güç diliyle zorlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini anlamıyor dedi. Washington'ı yaptırımları kaldırmaya, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve deniz ablukasına son vermeye güçle zorlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de Trump'ın yeni ekonomik yaptırım hamlesinin başarısız olacağını öne sürdü. 2012'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'a tarihin en felç edici yaptırımları getirdiklerine dair açıklamasını alıntılayan Araghchi, bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalar dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 68 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin devre dışı bırakıldığını, 2 gemiye ise çıkarma yapıldığını açıkladı. Ablukaya 20'den fazla Amerikan savaş gemisinin destek verdiğini belirtti. Tahran yönetiminin Irak'ın bazı gemilerine geçiş izni verdiği de iddia edildi. İran basınına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izinlerini Irak yönetimi talep etti.
2: İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefine ulaşamaması ülkede krize neden oldu. Amerikan haber platformu The Intercept, İsrail'in İran planının çökmesi sonucu Mossad'da tasfiyeler yaşandığını ileri sürdü.
0: İsrail'in İran'da rejimi devirme planı çöktü. Şimdi başarısızlığın yansımaları Mossad'ın üst kademelerini vurmaya başladı. Amerikan merkezli The Intercept'te yer alan habere göre Mossad'ın yeni başkanı Roman Goffman, istihbarat direktörüyle İran biriminin başındaki ismi görevden aldı. Üstelik Mossad'ın son derece gizli yapısı nedeniyle bu düzeyde görevden almalar son derece nadir görülüyor. Benzer bir tasfiye 1997'de Hamas lideri Halid Meşale yönelik başarısız suikast girişiminin ardından yaşanmıştı. Habere göre İsrail'in İran stratejisinin hedeflerinden biri üst düzey isimlere yönelik suikastlar ve hava saldırılarıyla yönetimi zayıflatmak, ardından geniş çaplı bir halk ayaklanmasının önünü açmaktı. Ancak İran'ın güvenlik yapısı varlığını korudu. Beklenen kitlesel ayaklanma gerçekleşmedi. Mossad, Farsça sosyal medya hesaplarından da İranlıları protestoya ve yönetimden kopmaya çağırdı. Kampanyada yapay zeka ile üretilen videolar da kullanıldı. Ancak bu girişimlerde İran halkında karşılık bulmadı. İsrail'in Hürmüz hesabı da tutmadı. The Intercept'e göre Boğaz, savaş sırasında Tahran'ın en önemli baskı araçlarından birine dönüştü. The Intercept'e göre Mossad'daki tasfiyeler İsrail'de başarısızlığın faturası alt kademelere mi kesiliyor tartışmasını başlattı. Buna karşın İsrail ordusu ve Mossad'ın İran'la daha geniş çaplı yeni bir çatışma ihtimaline hazırlandığı da belirtiliyor.
2: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 44 şüphelinin tutuklanması istendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden 44'ünü tutuklama, 9'unu da adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada FETÖ izi çıktı. Dosyadaki bazı şüphelilerin FETÖ bağlantılı isimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.
0: Üst yönetimin irtibat haritası çıkarıldı. Kuytulcular yapılanmasında FETÖ izine rastlandı.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması sürerken yeni detaylar ortaya

0: Ortaya çıktı. Grubun yönetim şeması belirlendi. Buna göre Alparslan Kuytul kurucu, eşi Semra Kuytul bayanlar sorumlusu, İzzet Daş sekreteri, Erol Ardıç ikinci adamdı. Yapılanmada ayrıca eğitim, internet, sosyal medya, muhasebe sorumlusu gibi kademeler vardı.
1: Sadece ekranlar var, kasalar, bilgisayar kasaların hiçbir tanesi yok.
0: Şüphelilerin irtibat kayıtları da incelendi. Tespitlere göre 9 şüphelinin FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle irtibatı vardı. İrtibat kayıtlarında FETÖ bağlantılı 24 farklı isim vardı. Ayrıca halen firarda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamı da bu kişilerden en az biriyle irtibatlıydı. Savcılık bu irtibat verilerinin örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını, temasların niteliği ve ilişkilerin yapılanma faaliyetlerine nasıl yansıdığını çok yönlü olarak inceliyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya da devam ediyor. Kuriş'in ifadesinde telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandığı tespit edildi.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin'de 10 şüpheliye yönelik toplam 20 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda nakit para ve dövize el konuldu. Altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Açılmayan bir kasaya da el konuldu. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren Kuriş'in %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kova'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
3: Onlara baktı biraz.
0: Buna göre Mehmet Özmen, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına araç alınması için 2.406.650 lira gönderdi. Özmen'in FETÖ-PYD silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de konuştu. Yarının iktidarının genel başkanı olarak buradayım diyen Özel, buradan yeni dönemi müjdeliyoruz ifadelerini kullandı.
4: Bir muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil, yarının iktidarının genel başkanı olarak karşınızdayım.
0: Rize'den seslendi. Yeni parti Türkiye'nin partisidir dedi.
4: Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir. Yeni partiyi Rize'de de iktidara taşımaya var mıyız?
0: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de Rize'ye gitti. Esnafı ziyaret edip halkla buluştu. Buradan yeni dönemi müjdeliyoruz dedi.
4: AK Parti'nin ortaya koyduğu düzen artık yorulmuştur. AK Parti iktidarının bir müjde verme, yarına umutla bakma, umutla baktırma imkanı kalmamıştır.
0: Özel vaatlerini sıraladı.
4: Yeni partinin iktidarında hem Rize'deki çiftçinin ve balıkçılıkla uğraşanların, Türkiye'deki bütün çiftçilerin, bankalara ve kurumlara olan kredi borçlarının faizlerini bir sefere mahsus olarak sileceğiz.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de konuştu. CHP'ye oy isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur dedi. Kendisine hediye edilen sopa içinde yeri gelince kullanacağım ifadelerini kullandı.
1: Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun, eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik.
2: Yörük göçü yürüyüşüne katıldı, CHP'ye oy istedi.
1: Sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deydi. İkinci kardeş göçerler yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu'na sopa hediye edildi.
1: Bölgemize has yetişen eleme göz nuru demircik ağacından çakıyla işlenmiş yörük sopası. Söz veriyorum, o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
2: Kılıçdaroğlu birlik vurgusu yaptı.
3: Sadece CHP'nin değil, bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım.
2: Etkinlik alanındaki standları gezen Kılıçdaroğlu, halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.
0: Gelecek Partisi delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede resmen feshedildi. Basına kapalı olarak yapılan kongrede delegelerin oyuyla fesih kararı alındı. Kongrenin ardından yapılan açıklamada, Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Açıklamada, bugün aldığımız karar bir vazgeçiş değil, inandığımız değerleri ve siyasetin ahlaki zeminini koruma iradesidir ifadeleri kullanıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Temmuz'da aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Olay geçen salı günü Gaziantep'te meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, tartıştığı CHP eski Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Meriç ameliyat edildi. Durumu iyiye giden Meriç'in ailesi İstanbul'a sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Meriç İstanbul'a getirildi. Tedavisine hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam edilen 57 yaşındaki milletvekili entübe edildi. Milletvekilinin tedavisi İstanbul'da devam edecek. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan ve oğlu tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara'da 9 yıl önce işlenen seri cinayetlerin faili yakalandı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalardaki son durumu da paylaştı.
2: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
2: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iki faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
5: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
2: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşları 15 ile 24 arasında değişen 3 kardeş denizde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken kardeşler toprağa verildi.
2: En son yolda yürürken kamera kayıtlarına yansıdılar. Saatler sonra denizde cansız bedenleri bulundu. Üç kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15.

0: yaşındaydı. İkisi lisede okuyordu. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Anneleriyle Kocaeli'de yaşıyorlardı. Babaları ise Kars'taydı. 20 Ağustos'ta sabaha karşı evden çıktılar. Saat 16 sıralarında Darıca sahilinde cansız bedenleri kıyıya vurdu. Üzerlerinde kıyafetleri vardı. Vücutlarında herhangi bir darp ve yaralanma izi yoktu. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Üç kardeş kılınan cenaze namazının ardından Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı. Bilinay'ın 15. yaş gününde toprağa verildiği öğrenildi. Savcılık ilk otopsiye göre boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin ölümündeki sır perdesini kaldırmak için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 12 işçinin yaralandığı maden ocağındaki göçeğe ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. İlçeye bağlı Hırkatepe mahallesinde bulunan maden ocağındaki kaza önceki akşam yaşandı. Madenin tabanı çöktü. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, afat, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocakta çalışanlardan Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 maden işçisi de yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturmada maden sahasında sorumlu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. Yaz aylarında maalesef boğulma vakaları da artıyor. Üç kentten yine acı haberler geldi. 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.
0: Kimi sıcaktan bunalıp suya girdi, kimi nehrin karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Üç şehirde 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.
3: Basın, basın.
0: İlk olay Mersin'in Tarsus ilçesine meydana geldi. 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar serinlemek için sulama kanalına girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada Enes Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Bir acı haber de Bingöl'ün Genç ilçesinden geldi. Pikniğe giden iki kardeş debinin az olduğu yerden Murat Nehri'nin karşısına geçmeye çalıştı. Suyun debisi aniden yükselince kardeşler akıntıya kapıldı. Kardeşlerden biri çevredeki bir kişi tarafından jet ski ile kurtarıldı. 29 yaşındaki Mehmet H. ise ekipler tarafından ölü bulundu. Ardahan'ın Kura Nehri'nde de benzer bir olay yaşandı. Atıyla nehrin karşısına geçmeye çalışan Cengiz İlkaz balçığa saplandı. Attan düşen çoban suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler İlkaz'ın cansız bedenini kaybolduğu yerin 5 metre uzağında buldu. 3 olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
2: Sosyal medyada çektiği yol videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yokova motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.
0: Virajı dönerken kontrolü kaybetti. Kayan motosiklet devrilip yoldan çıktı. Kaza 21 yaşındaki Ceyda'yı hayattan kopardı. Ceyda Yakova henüz 21 yaşındaydı. Bir ay önce psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Sosyal medyada motosikletiyle çektiği yol videolarıyla tanınıyordu.
4: Üniversitenin son 2 senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı. Sınırlı çerçeveler içinde. Kendi çalışarak yani tabiri caizse yani kendi parasını kazanarak motoru aldı.
0: Ceyda 17 Ağustos günü İstanbul Şile'de bir arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret sonrasıysa motoruyla gezmek istedi. Avlak virajına geldiğinde motosiklet kontrolden çıktı.
4: Orman yolunda tekerleği mucura kaptırıyor. Motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor.
0: Genç kız ağır yaralı olarak önce Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların çabası Ceyda'yı hayattan

0: da tutmaya yetmedi.
1: Rabbimin emanetini ona geri verdim. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark, bir daha odası hiç dağılmayacak.
0: Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
2: Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaz Tepe kavşağında meydana geldi. Antalya yönüne giden yolcu otobüsü kavşakta kontrolden çıkıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kastamonu'da iki gecekondu alevlere teslim oldu. Yangın esnasında patlayan piknik tüpleri paniğe neden oldu. Yangın Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde gecekondu evlerinin bulunduğu alanda başladı. Sebebi bilinmeyen yangın gecekondulara da sıçradı. Yangın esnasında mutfak tüpleri bomba gibi patladı. Söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İtfaiye ekipleri alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. İki gecekonduda kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın İkizce Mahallesi'nde yerleşim yerinin yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 helikopter, 1 uçak ve kara ekipleriyle yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yara izlerini kapattırmak ya da daha estetik görüntü için dövme yaptıranları ilgilendiren bir haber var sırada. ABD'de uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini inceledi. Ortaya çıkan sonuç sağlık açısından endişe verici. Neden mi? Yanıtlar Öznur Karsı Çetiner'in haberinde.
3: Dövmede kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişide kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
4: Bunları. 1.000 liraya dövme olmaz o yüzden.
3: Olmaz, mümkün değil.
5: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
6: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
5: Amerika'da FDA'in yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
7: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
6: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
5: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha sıkı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
3: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye baz alıyor.
5: Ama Türkiye'de de başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
3: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Hı hı. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
4: Mesela evlerde dövme yapılması.
3: Yani evde dövme yapılması. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
4: Bir yönetmeliğiniz var mı?
3: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
5: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
7: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyonu artışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
3: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığına, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.
2: İstanbul

0: Her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. İki bina arasındaki pencere mesafesi de artık metrelerle ölçülür hale geldi. Üstelik çoğu mahallede binalar bitişik nizam, yani hava sirkülasyonu bile yok. Bu da şehirde ısı adacıklarının oluşmasına neden oldu. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişiyor. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bakın komşu iki semt arasındaki sıcaklık değerleri ne çıktı?
1: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
2: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
3: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
1: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
4: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü. Kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
2: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşme ile ilgili.
1: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
5: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yüksürsen karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
6: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
1: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 dereceye ulaştığını görüyoruz.
6: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephesindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
7: Tabii Ataköy'le buranın arada sıra dağlar var.
4: Gerçekten de öyle. Ataköy'le Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
1: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
4: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
2: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
8: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
4: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti, Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
1: Kağıthaneye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun. Binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
9: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlamıyor o nedenle.
1: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
4: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
2: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
6: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.
0: Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 82 işletmeye 8,2 milyon lira ceza kesti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu hesaplara erişim Meta tarafından engellenecektir denildi.
10: Sosyal medya üzerinden verilen ilanlar tek tek incelendi. Mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 42 emlak ve 40 galeri işletmesi tespit edildi. Bu işletmelere 8,2 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada elektronik ilan doğrulama sisteminin sosyal medya üzerinden verilen ilanları kapsadığı belirtildi. Sosyal medyadan mevzuata aykırı ilan veren hesaplara Meta tarafından erişimin engelleneceği belirtildi. Sistemin üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsadığı ifade edildi. Açıklamada sosyal medyada yayınlanan ilanların titizlikle takip edilmeye devam edileceği belirtildi. Emlak ve galeri işletmelerinin sosyal medya platformlarındaki ilanlarda doğrulaması yapılmış ilan linki ve fiyat bilgisine yer vermeleri gerektiğiyle vurgulandı.

0: TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını söyledi. Araç bakım ve onarımlarındaki KDV oranlarının düşürülmesi gerektiği mesajını verdi.
1: Önümüzdeki aydan sonraki fiyat artışlarındaki çok dikkat edilmesi lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar. Şimdi Eylül

0: KDV düşürülmeli dedi.
1: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Hatta bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Yani bir insan, bir kamyoncu, taksici, esnafımız bir lastiğin maliyeti bir ay bedava çalışmasına mal olacak ölçeklerde.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün arttığını söyledi. Taksimetre muayene ücretindeki tutarsızlığa dikkat çekti. Bakanlık standardına uyulması gerektiğini belirtti. Palandöken ayrıca Eşel Mobil Sistemi'nin devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
1: Eşel Mobil Sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu süspans eden bir durum arz ediyor. ÖTV'ler düşürüldüğü zaman sebze yemeği, bir bakliyatı, hatta evden eve taşınacağını emin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş olacak.
2: Türkiye'de doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor. Ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Yanıtlar Dilara Civelek'in haberinde.
3: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
4: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
5: Beni oğullarım kızımı zürevine bırakmaz.
0: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
3: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
0: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
4: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
6: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
0: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
7: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
3: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
0: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
4: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
7: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
8: Mecburen annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman İşi bıraktım ben.
0: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
3: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle, teşvikleri artırmamız lazım.
8: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
7: Neden, nasıl karar verdiniz?
8: Çok yardımcı aldık, en iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
4: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
7: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
4: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
0: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
3: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
8: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
9: Bu orası olmadığım ben canım sıkılıyor, yemin ederim. Otur otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum. İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.
2: Karadeniz'in en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta bazı üreticiler hasadı tamamladı. Trabzon'da da sahil yolu her yıl olduğu gibi bu yılda fındık kurutma alanına döndü.
10: Vallahi bu sene yevmiyeci alamadık fındık az olduğu için bayağı.

0: Yorulduk.
1: Şimdi kurutma işlemine başladık. Döşürme işi bitti.
2: Hasadı yaptılar. Kurutma mesaisine başladılar.
3: Bir haftadan beri yağmur yağdığı için mecburen bekliyoruz. İlk defa bugün güneş açtı. Bakacağız ne olacağını.
2: Doğu Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındık da hasat sürüyor. Fındığı toplayan üreticiler ise ürünü kurutmak için sahil yoluna serdi.
4: Hava güzel olsa 5-6 günde olay biter. Ama bu sahil yukarıçı köylerimiz var. Orada şimdi bak, burada hava güzel, orada yağmur var. Yaklaşık 10-15 yıl sonra buralarda fındık sermeye yer bulamaz.
2: Peki bu yıl fındıkta verim nasıl?
4: Verim olarak az. Dalda çok iyi göreni ama ilaçlanmayan yerler nakavt. Bitmiş ya.
3: Yani. Sezon bu sene fındık yok. Yani geçen seneye nazaran en az 1/3 eksik verim alındı.
1: Geçen sene 115 milyar yoğumya verdim. Bu sene 105 milyar verdim. O da fındığın biraz az olmasından dolayı 10 bin lira oynadı.
2: Üreticiler hırsızlığa karşı da önlem alıyor.
5: Malum günün şartlarında eli uzun olan da var tabii bunun yani yanında. Kezede kalmak zorunda oluyoruz bazen. Nöbetleşe arkadaşlarla birlikte.
2: Üreticiler fındığı kuruttuktan sonra satışını yapacak.
6: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi vazo kırıldı, artık bir araya getiremezsiniz sözleriyle anlattı. Dünya şimdiye kadarki en büyük enerji krizini yaşıyor dedi. Bloomberg HT yayınına katılan Birol, jet yakıtındaki sıkıntının büyüyebileceğine de dikkat çekti.
7: Şimdiye kadar dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi. Ve bu uzun sürecek. Ben artık Hürmüz Boğazı'nın eskisi günlere dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani artık vazo kırıldı. Bir kırılan bir vazoyu bir daha Uhu'yla bir yere birleştirip aynı hale getiremezsiniz. Hürmüz'e olan güven bitti.
2: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz'deki krizin boyutunu bu sözlerle anlattı. Ülkeler enerji politikalarını gözden geçirmeli dedi. Bloomberg HT yayınında soruları yanıtlayan Fatih Birol, ülkelerin güvenebileceği enerji ortağı arayışına girdiğini söyledi.
7: Biz ciddi anlamda petrol kaybettik bu Hürmüz'den. Benim en büyük kaygım, eğer kısa bir süre içerisinde bu Hürmüz Boğazı en azından nispi bir rahatlama olmazsa, ciddi bir sorunla karşı karşıya alacağız.
2: Fatih Birol, jet yakıtında sıkıntının daha da büyüyebileceğine dikkat çekti.
7: Bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek bu ihracatları kısıyorlar. Hepsini bir yere koyduğumuz zaman özellikle dizelde ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim. Benim en büyük şu andaki baş ağrım ham petrolden ziyade rafine edilmiş dizel jet yakıtı.
6: Rusya'nın Ukrayna'nın Kryivyi kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında can kaybı 16'ya yükseldi. Saldırıda 23'ü çocuk, yaklaşık 130 kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, memleketi Kryivyi'ye yönelik saldırının çifte vuruş taktiğiyle yapıldığını söyledi. İlk İHA saldırılarının ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı sırada ikinci saldırının düzenlendiğini belirtti. Rusya'nın Mykolaiv ve Kharkiv bölgelerine düzenlediği ayrı saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21'e çıktı. Ukrayna'da Rusya'nın en büyük çevrim içi perakendecisi Wildberries depolarını ihale hedef aldı. Moskova yakınlarıyla Tambov'daki tesislerin ardından Krasnodar ve Stavropol'daki iki depoda vuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna ekonomik hedeflere yönelik saldırılarıyla Pandora'nın kutusunu açtı dedi. ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşme teklifine Kuzey Kore'den şartlı yanıt geldi. Kim Jong-un yönetiminin olası zirve için Washington'dan ciddi tavizler isteyebileceği belirtiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yıl içinde yeniden bir araya gelmek istediğini açıkladı. Ancak Pyongyang'dan gelen ilk mesajlar olası Amerika Birleşik Devletleri zirvesi için masaya ağır şartların konulacağını gösteriyor. Reuters'a göre Trump'ın Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatma çabası Pyongyang'dan şimdilik karşılık

0: bulmadı. Trump'ın Kuzey Kore ile müzakereleri yeniden başlatarak diplomatik bir başarı elde etmek istediği belirtiliyor. İran savaşı sürerken gelen bu girişim Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri desteği nedeniyle de dikkat çekiyor. Trump'ın yıl sonunda Asya Pasifik zirvesi için bölgeye gitmesi halinde Kim Jong-un'la görüşme ihtimali de gündeme gelebilir. Washington, Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyaloğa açık olduğunu belirtiyor. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong da iki lider arasındaki kişisel ilişkinin mükemmel olduğunu belirtti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarından hala düşmanca olduğunu savundu. Kim Yo-jong, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatları küçültmesini bir iyi niyet göstergesi olarak kabul etmeyeceklerini vurguladı. Uzmanlar, Kuzey Kore yönetiminin masaya oturmak için nükleer statüsünün kabul edilmesini ve yaptırımların kaldırılmasını şart koşacağını belirtiyor. Washington ise Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefinden vazgeçmiyor. İki lider 2018-2019'da tarihi zirvelerde bir araya gelmiş, ancak görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.
1: Almanya, Rusya'dan gelebilecek olası bir tehdide karşı devasa füze planını devreye almaya hazırlanıyor. Berlin yönetimi 12 milyar euro bütçe ile yeni bir uzun menzilli füze cephaneliği kurmayı planlıyor.
0: Almanya, Rusya'nın topraklarına yönelik olası saldırısını caydırmak amacıyla dev bir askeri adım atmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı'na göre Berlin yönetimi yaklaşık 12 milyar euro bütçe ile uzun menzilli füze programı planlıyor. Söz konusu plan kapsamında Rusya'nın olası NATO saldırısında düşman hatlarının gerisindeki komuta merkezleri, hava üsleri, füze rampaları ve ikmal merkezlerini vurabilecek silahlara sahip olmak istiyor. Ancak 12 milyar euroluk bütçe henüz onaylanmış değil. Projelerin hayata geçirilebilmesi için Alman Meclisi Bundestag'ın onayı gerekiyor. 3 aşamalı olarak planlanan stratejinin ilk ayağında düşük maliyetli ve seri üretilebilir seyir füzeleri yer alıyor. Ukrayna Savaşı tecrübesiyle şekillenen plan kapsamında 2027 yılında ilk füzelerin test edilmesi hedefleniyor. Planın ikinci aşamasında ise Amerika yapımı Tomahawk füzelerinin alınması ve 10 yılın sonuna kadar operasyonel hale getirilmesi yer alıyor. Berlin programın uzun vadeli 3. aşamasında ise İngiltere ile ortak hareket edecek. İki ülke 2000 kilometreden fazla menzile sahip seyir füzeleri ve hipersonik süzülme silahları geliştirecek. İlk operasyonel kapasitenin 2030'ların ortalarında oluşturulması hedefleniyor.
1: Çin'de 2. Dünya insansı robot oyunları düzenleniyor. Pekin'deki organizasyonda robotların ulaştığı hız ve otonom hareket kabiliyetleri dikkat çekiyor.
0: İnsansı robotlar bu kez yeteneklerini spor sahasında sergiliyor. Çin'in başkenti Pekin'de 2. Dünya insansı robot oyunları başladı. 16 ülkeden 666 takımın 2056 robotla katıldığı organizasyonda 51 dalda 1301 karşılaşma yapılacak. Oyunların daha başında ise dikkat çekici bir derece geldi. Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen Lightning adlı insansı robot, yarış öncesi 100 metrelik testi 9,32 saniyede tamamladı. Böylece olimpiyat altın madalyası sahibi Jamaikalı atlet Usain Bolt'un 9,58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı bir test derecesi elde etti. Robot deneme sırasında saniyede 14,5 metrelik en yüksek hıza ulaştı. Lightning'in hızını artırmak için bacakları 10 santimetre uzatıldı. Eklem sistemleri daha hızlı tepki verecek şekilde geliştirildi. Robot oyunlarda 100, 400 ve 1500 metrede yarışacak. Organizasyonda robotlar futboldan masa tenisine, uzun atlamadan haltere kadar farklı dallarda da mücadele edecek. Bu yıl çıtada yükseltildi. Engelli 100 ve 400 metre dışındaki pist yarışlarının büyük bölümünde robotlar, insan müdahalesi olmadan tamamen otonom hareket etmek zorunda. Fabrika, otel, ev ve lojistik ortamlarında ise robotların gerçek hayatta nesneleri kavrama, karar verme ve farklı ortamlara uyum sağlama becerileri sınanıyor. Pekin'deki robot oyunları 26 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Şimdi birçoğumuzun belki girmeye bile cesaret edemeyeceği

0: Bir tesise gidelim. Elazığ'daki bu tesiste 5000'den fazla akrep var. Sağlan zehirlerse birçok alanda kullanılıyor.
1: Kanser araştırmalarından ilaç üretimine, nörolojik hastalıklardan dermokozmetiğe.
2: Birçok kanser araştırmalarında, kanser ilaçları kullanımında içerisinde bulunan peptitler sayesinde venomun birçok ilaç üretimi gerçekleşmiş. Bununla birlikte birçok biyoteknolojik çalışmalarda enzim üretiminde artı cilt bakım ürünlerinde özellikle dermokozmatikte çok fazla bir kullanım alanına sahip olan peptitleri içermekte.
1: Elazığ'da bir yıl önce kurulan akrep çiftliğinde çalışmalar sürüyor.
3: Tesisimizde 3500 anaç akrep, 2000'e yakın da yavru akrebimizden 5000-5500 arasında akrep bulunmaktadır.
1: Özenle bakılan akrepler sağıma hazır hale getiriliyor.
3: Tesisimizde şu anda ortalama 15-20 günde bir akrep sağım işlemi yapılmakta ve aynı zamanda akreplerimizin yemlemesi, sulaması yapılmaktadır.
1: Başta kanser araştırmaları olmak üzere birçok alanda kullanılan akrep zehrinin yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.
3: Tesisimiz sadece ham madde üretimi olarak faaliyet göstermektedir. Yine buradan yurt dışındaki görüştüğümüz firmalarımıza Almanya, Fransa ve Singapur'daki firmalarımızla görüşme aşamasındayız. Oradaki firmalarımızla anlaşma sağlamamız durumunda Elazığ'dan yurt dışına inşallah ihracatlarımıza da başlayacağız.
0: Muğla'daki Tlos Antik Kenti'nde tiyatro restore edildi. Restorasyon sonrası tarihi tiyatro güneş enerjisiyle de aydınlatıldı. Artık antik kent gecede gezilebilecek.
1: Tarih bu kez güneş enerjisiyle aydınlandı. 8500 kişilik tiyatro gece müzeciliğine hazırlandı. Muğla'nın Seyri Kemer ilçesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Tlos Antik Kenti, Likya uygarlığının önemli merkezlerinden biri. 12 ay boyunca kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü antik kentte tiyatro da aslında uygun şekilde restore edildi. Yerinde tespit edilen orijinal taşlar kullanılarak yenilenen tiyatro şimdi de güneş enerjisiyle aydınlatıldı.
4: Aydınlatma için elektrik vesaire çekmeden tamamen gazla güneş enerji sistemiyle kendi enerjisini kendi üretiyor ve gece müzeciliğine de hazır hale getirdik.
1: Restore edilen ve aydınlatma sistemi kurulan tiyatro birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
4: Tabii konserler yapılabilecek, kültürel, sosyal birçok faaliyet yapılabilecek. Ve tamamı neredeyse orijinal, kendi malzemeleri, taşları ve Türkiye'de, Muğla'mızda örnek bir restorasyon oldu.
0: Son yıllarda sosyal medyada iletişim kurma ve sosyalleşme imkanı arttı. Fakat sanal mecralarda kurulan bağlar her zaman beklenen yakınlığı sağlayamıyor. Ekranlardan yorulanlar ve yüz yüze sosyalleşmek isteyenler, telefonlarını bir kenara bıraktığı çevrim dışı etkinliklerde bir araya geliyor. Peki bu etkinliklerde neler yapılıyor? Detaylarına bakalım. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
5: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine...
6: Bu aktiviteler insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
7: İnsanların böyle çok fazla telefonda vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
1: Bildirimler, mesajlar, e-postalar. Hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar bu kez de offline yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.
5: Bunaltıyor. Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
8: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
9: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
1: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
10: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
8: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
11: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
12: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanlar...

0: insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
1: Kısa süreliğine, mesela 2 saat, insanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
2: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
3: Katılımcılarımız 1-2 saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
1: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
2: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
1: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
4: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
2: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
3: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele

hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara'da 9 yıl önce işlenen seri cinayetlerin faili yakalandı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ile ilgili çalışmalardaki son durumu da paylaştı.
1: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iki faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
3: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşları 15 ile 24 arasında değişen 3 kardeş denizde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken kardeşler toprağa verildi.
1: En son yolda yürürken kamera kayıtlarına yansıdılar. Saatler sonra denizde cansız bedenleri bulundu. Üç kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. İkisi lisede okuyordu. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Anneleriyle Kocaeli'de yaşıyorlardı. Babaları ise Kars'taydı. 20 Ağustos'ta sabaha karşı evden çıktılar. Saat 16 sıralarında Darıca sahilinde cansız bedenleri kıyıya vurdu. Üzerlerinde kıyafetleri vardı. Vücutlarında herhangi bir darp ve yaralanma izi yoktu. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Üç kardeş kılınan cenaze namazının ardından Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı. Belinay'ın 15. yaş gününde toprağa verildiği öğrenildi. Savcılık ilk otopsiye göre boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin ölümündeki sır perdesini kaldırmak için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.
0: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 44 şüphelinin tutuklanması istendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden 44'ünü tutuklama, 9'unu da adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Teknofest Mavi Vatan'a 3.

0: Günde de yoğun katılım vardı. En çok ilgiyi TCG Bayraktar gördü. İnsansız hava araçlarının da gösterisi vardı.
1: 4, 3, 2, 1, ateş!
2: Gösteriler, tatbikatlar nefes kesti. İnsansız hava araçları ve gemiler ziyaretçi akırına uğradı.
3: Çok güzel, yani çok muhteşem bir yer, çok büyük. Bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum, yani gerçekten güzelmiş.
4: TCG Anadolu'yu gezdim, çok güzeldi. Türkiye'nin bunu üretmesi çok güzel.
5: En etkileyicisi hangisiydi sizin için?
6: Ben TCG Anadolu'ya biraz düştüm.
7: Ben Akıncı'ya.
2: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Festivalin 3. gününde Gölcük Tersane Komutanlığı yine doldu taştı.
8: Çocuklar çok zaten merakları vardı. Geldik. Yani biz de onlar da çok şaşkın bir şekilde izliyoruz.
9: Fransa'da yaşıyoruz. Gölcük'te konaklıyoruz. 2 gündür buradayız. O kadar güzel bir ortam. Resmen gurur duyuyoruz.
10: Milli değerlerimizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Yakından görmek, dokunabilmek çok güzel.
11: Ülkemizin bu kadar gelişmiş savunma sanayisi olması bizi mutlu ediyor.
2: Festivalde en büyük ilgiyi TCG Anadolu gördü.
12: Büyük gemiyi gezdi çocuklar.
5: TCG Anadolu'yu.
12: Evet, çok güzeldi.
11: Her yeri gezdik. Gemilerimiz çok güzel. Helikopterlerimiz çok güzel.
5: Mavi Vatan savunmasında gökyüzünde görev alan TB3 gösteri uçuşunu Mavi Vatan Teknofest'te gerçekleştiriyor.
13: Harikulade bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Çok teşekkür ederiz.
5: Fen bilimleri öğretmeniyim. Çocuklarıma bunları göstermek ve anlatabilmek çok keyifli.
14: Çok hoşumuza gitti. Bundan sonra muhakkak takip edeceğiz diyorum yani.
2: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival pazar günü sona erecek.
0: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Krizin büyümesini Türkiye önledi dedi.
15: İlk teori, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü, değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
15: Çünkü Türklerin, istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
2: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
15: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
2: Barak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadınız diye sorduğunu, Erdoğan'ın ise bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barak ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
0: İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ankara-Tel Aviv hattında yükselen gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz dedi. Saar, İsrail merkezi Kanal 12 televizyonuna konuştu. Suriye'deki üssün İsrail tarafından hedef alınmasının ardından tırmanan gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi. Saar, ülkesinin her zaman diplomatik çözümü öncelediğini belirtti. Statükoyu korumakta kararlıyız. Suriye'de Türk üslerinin kurulmasını kabul etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Suriye'deki üssün vurulmasının ardından bölgede artan gerilimin nereye evrileceği merak konusu. ABD'nin

0: Türkiye Büyükelçisi Dombarak'ın açıklamalarını Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu Habertürk özel yayınında değerlendirdi.
1: Öyle bir durum yarattı ki 70 kilometre mesafedeki Türkiye'nin hemen yanı başındaki boş bir yere aslında hani tabir o değil ama öyle diyelim gösteri taarruzu yaptı. Ve arkasından hemen koro halinde bütün işte temsilciler Netanyahu başta olmak üzere biz bunu Türkiye için yaptık dedi. Yani hedef Türkiye dedi. Şimdi baktığınızda İran çekilmiş, Mısır çekilmiş, Amerika Birleşik Devletleri tamamen destek veriyor. Suriye zaten yani 3 kuruşa muhtaç bir vaziyete getirilmiş yıllardır. Bunlar hani yönetilemeyen ülkeler sıfatına girdiler artık. Lübnan hakeza öyle. Şimdi yapacağı, genişleyebileceği veya diş geçirebileceği kim var burada? Aslına bakarsanız Türkiye'ye sataşıyor. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu herkesten çok İsrail biliyor. Ama Türkiye ile karşı karşıya nerede? Ne bileyim işte Afrika boynuzundan tutun da işte Kuzey Afrika'ya kadar oradan baktığınızda Arap Yarımadası'nın tamamında nerede gitse İsrailli Türkiye'yi karşımda buluyorum diyor. Hatta Balkanlar'da bile böyle. Şimdi ne yapıyor? Biliyor ki yani hiçbir şekilde Türkiye ile İsrail'in bir savaşı olmayacak. Fakat bir gerginlik yaratmak hedef. Ya bu gerginliği zaten işte Dışişleri Bakanı da söyledi İsrail'in. Hatta bugün de açıklaması var. Bu cepheden Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada artık kendileriyle ilgili olan tutumda farklı bir yol izlemeye başladığını söylüyorlar. Bu farklı iz değil. Nedir yani dava? Suriye'de 3 ülke Amerika, Türkiye, Suriye yeniden imar çalışmalarında faaliyet içerisinde. Bu faaliyet haber verilerek yapılıyor. Yani herkes birbirine ben şurada bir çivi çakacağım dediğinde diğerlerinin haberi oluyor. Şeffaf bir şekilde idare edilen ve hatta işte Suriye'de bütün her bir konunun neredeyse Türkiye ile Suriye'nin ortak koordinesiyle yürüdüğü, Amerikan haberdar olduğu bir çerçeve var burada. Şimdi nereye gidilecek buradan? Yani Türkiye'nin burada işte Dışişleri Bakanı Sağar'ın da söylediği gibi yani biz Türkiye'yi istemiyoruz burada diyor. Neyi istiyorsun sen? O zaman Dışişleri Bakanları olarak çıkın, el ele tutuşun. Bir gezin bakalım Suriye'ye kim istikrarı istiyor, kim istemiyor. Yani istemeyenleri kendisi ve dolayısıyla şimdi sataşıyor. Bu sataşmalar tabii hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. Bu bulmadıkça da sinir oluyorlar herhalde. Ne bileyim olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama yani durum şu. Türkiye olgun, vakur bir şekilde duruşunu sergiliyor. Faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar iyi niyetle ve Suriye'nin halkının tekrar işte eski durumuna gelmesiyle alakalı. Ve burada da bir statüko lafı geçmişti. Yani onu da söyleyeyim. Yani statüko barışlı olur. Sen git işte o savaş durumundan sonra anlaş Suriye ile statükoyu belirle. Değil mi? At imzayı. İmzayı attıktan sonra barış olsun, statüko olsun.
0: Merkez Bankası yastık altı altın olarak tabir edilen fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Altınların Türk lirasına dönüşümüne verilen destek sona erdi. Kur korumalı mevduat sistemi kapsamında söz konusu düzenleme 14 Mart 2022'de yürürlüğe girmişti. Uygulamayla bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkan sağlıyordu. Merkez Bankası resmi gazetede yayımladığı tebliğ ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte altınlarını Türk lirasına çevirenlere sağlanan ilave getiriler de son buldu. Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 354,2 milyar liralık matrah farkı tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elde edilen sonuçlar risk analizine dayalı denetim anlayışının ve denetim kapasitesinin etkinliğini ortaya koydu açıklaması yaptı.

0: Yılın ilk 6 ayında 33.455 mükellef incelendi. 354,2 milyar liralık matrah farkı tespit edildi. Geçen yıla göre tespit edilen matrah farkı %57 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini yılın ilk yarısında da sürdürdü. Vergi müfettişlerinin incelemelerinde 265,2 milyar liralık matrah farkı ortaya çıktı. Bu rakam geçen yıla göre %96,65 arttı. Denetimlerde eksik ödendiği belirlenen vergilerle cezaların toplamı da 186,6 milyar lirayı aştı. İzaha davet uygulaması kapsamında vergi matrahları 35,4 milyar lira artırıldı. Bu artış üzerinden hesaplanan vergi 3,05 milyar liraya ulaştı. Teftişlerde 8,03 milyar liralık matrah farkı ve azaltılan zarar tespit edildi. İzaha davet ve teftişlerle birlikte 43,4 milyar liralık matrah artışı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ilk yarısında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
1: Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi, risk analizine dayalı vergi incelemeleri, gönüllü uyumu esas alan izaha davet ve gözetim programlarıyla çok yönlü sürdürüyoruz. Bu mücadelemizde mükelleflerin gönüllü uyumunu artıran, rehberlik ve önleyici mekanizmaları öne çıkaran bir strateji izliyoruz. Elde edilen sonuçlar, risk analizine dayalı denetim anlayışının ve denetim kapasitesinin etkinliğini ortaya koydu.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. dönem başvurularını başlattıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kacır, Kapasite Geliştirme Destek Programı ile 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği, kefalet imkanı sağlanacağını belirtti. 2025'te uygulamaya alınan program kapsamında 3938 KOBİ'nin toplam 64 milyar lira finansmana erişim sağladığını belirten Kacır, KOBİ'lerimizin üretim gücünü ve rekabetçiliğini artırıyor, yatırımlarını büyütüyoruz açıklaması yaptı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde atık suyun denize aktığı tespit edildi. Belediyeye ve arıtma tesisine toplam 7 milyon 131 bin lira ceza kesildi.
0: Atık su denize aktı. Bölgede denize girmek yasaklandı.
3: Her taraf koku içinde, pislik içinde. Millet denize giremiyor. Çocuklarımız denize girdi, hep hastalandı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattı güzergahında denetim yaptı. 4 farklı noktada arıtılmamış su tespit edildi. Atık suyun doğrudan denize bırakıldığı belirlendi.
4: Az ileride bir hafta mütemadiyen aktı ve denizi çok kirletti. İnsanlar denize giremedi.
0: Çınarcık Belediyesi'ne 5 milyon 34 bin lira, atık su arıtma birliğine ise 2 milyon 97 bin lira ceza kesildi.
4: Pislikten kenara balık bile gelmiyor yani. Çok pis maalesef.
0: İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Denizden alınan numuneler incelemeye gönderildi.
2: Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kaldı. Ancak palamut müjdesi boğaza daha erken geldi. Olta balıkçıları günün ilk ışıklarıyla birlikte sahillere akın etti. Kimi kovasını palamutla doldurdu. Kimi saatlerce beklemesine rağmen eli boş döndü. İstanbul sahilindeki o renkli palamut nöbetini İrem Şimşek takip etti.
5: Salı günü arkadaşlarımız 20-30 parça aldı.
6: Sabah saat 5'te başlıyoruz. Gece 12'ye kadar buradayız.
7: Genel av yasağının bitmesine günler kala İstanbul'da palamut bolluğu yaşanıyor. İşte bu elimde gördüğünüz balığı tutmak için sabahın erken saatlerinde olta balıkçıları denize olta atıyor.
8: Bugün yakaladım. Bir 15 dakika önce. O da İstavrit çaparısıyla kuyruğundan yakalanmış. Balık da burada şu an.
9: Sabah 2 tane aldık. Az önce bir tanesini aldık. Palamut bu sene inşallah çok verimli olacak.
0: Sadece palamut değil, istavrit ve sardalya gibi birçok balık oltaya takılıyor. Kovaları dolan balıkçılar yeni sezondan epey umutlu.
10: Şu an zaten güzel istavrit çıkıyor. Palamut da güzel çıkıyor. Daha büyümesi gerekiyor. Maşallah güzel balık var, evet.
6: Bu sene palamut olacak. Biz istavrit tutuyoruz, sardalya tutuyoruz. Lüfer olursa lüfer tutarız. Duruma göre.
0: Boğaz'da palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürse de herkes o kadar şanslı değil.
7: Çok palamut bolluğu var diyorlar.

0: Boğaz'dan.
1: Biz göremedik daha.
2: Ben. Şu an İstavrit görüyorsunuz ama Palamut için gelmiştik biz de sabah 4'te. Ama çekemedik.
3: 4 gibi eşimle geldim. Bir ayarla geldik. 2 balık tutarız diye tutamadık yani.
4: Antalya'da apartmanın tadilatını yapan işçiler iskelenin kırılması sonucu 10. katta mahsur kaldı. Yüreklerin ağza geldiği olayda neyse ki korkulan olmadı.
5: Binanın dışına iskele kurdular. O iskele 10. kattayken bir anda kırıldı. Asılı kalan iki işçi korku dolu anlar yaşadı. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Bir apartmanda tadilat yapılacaktı. İşçiler Ömer Eriş ve Yiğit Yerlikaya binanın dışına iskele kurup çalışmaya başladı. Ama 10. katta çalıştıkları sırada iskele henüz bilinmeyen bir nedenle kırıldı. İskelede tutulan işçiler bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan işçiler merdivenli araçla indirildi. İşçilerin sağlık durumu iyi.
4: Antalya'da bir kişi otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 13 el ateş eden saldırganın kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren ailesini ziyarete geldi. Otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Van'da yaşayan iki çocuk babası İlhan Kaval, iddiaya göre bir süre önce husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren abisini ziyaret için Antalya'ya geldi. Abisi ve babasıyla birlikte vakit geçiren İlhan Kaval, sabah onu bekleyen saldırgandan habersiz evden çıktı. Otomobiline bindi. Bu sırada araçların arasında gizlenen silahlı saldırgan peş peşe 13 kez tetiğe basıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki İlhan Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırgan elinde silahla kaçarken bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Metruk evleri taradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli kılık değiştirmiş ve yaklaşık bir saat boyunca araçların arasında beklemişti. Şüphelinin dokunduğu değerlendirilen bu araçlarda parmak izi çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Sosyal medyada çektiği yol videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.
5: Virajı dönerken kontrolü kaybetti. Kayan motosiklet devrilip yoldan çıktı. Kaza 21 yaşındaki Ceyda'yı hayattan kopardı. Ceyda Yakova henüz 21 yaşındaydı. Bir ay önce psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Sosyal medyada motosikletiyle çektiği yol videolarıyla tanınıyordu.
6: Üniversitenin son 2 senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı. Sınırlı çerçeveler içinde kendi çalışarak yani tabiri caizse yani kendi parasını kazanarak motoru aldı.
5: Ceyda 17 Ağustos günü İstanbul Şile'de bir arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret sonrası ise motoruyla gezmek istedi. Avlak virajına geldiğinde motosiklet kontrolden çıktı.
6: Orman yolunda tekerleği mucara kaptırıyor. Motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor.
5: Genç kız ağır yaralı olarak önce Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların çabası Ceyda'yı hayatta tutmaya yetmedi.
7: Rabbimin emanetini ona geri verdim. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
5: Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
4: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 12 işçinin yaralandığı maden ocağındaki göçüye ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. İlçeye bağlı Hırkatepe mahallesinde bulunan maden ocağındaki kaza önceki akşam yaşandı. Madenin tabanı çöktü. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, afet, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocakta çalışanlardan Erdi Kahveci hayatını

0: kaybetti. 12 maden işçisi yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturmada maden sahasında sorumlu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Antalya yönüne giden yolcu otobüsü kavşakta kontrolden çıkıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Son yıllarda kadınlar arasında kalıcı oje ve protez tırnak uygulamaları çok tercih ediliyor. Ama uzmanların bu uygulamalarla ilgili önemli bir uyarısı var. Ciltte erken yaşlanmaya neden olabilir. Ayrıca kanser riski de var.
1: Tırnaklar daha renkli ve güzel görünüyor ama uzmanlar uyarıyor. Kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarında sağlık riski de var.
2: Tırnaklarımızı sertleştiren ışıklarda zararlı solaryum ışıkları gibi ışık dalga boyları olabiliyor maalesef ve derimizi yaşlandırabiliyor ve kanser riskini arttırabiliyor.
1: Güzellik salonları ve kuaförlerde son zamanlarda yaygınlaşan kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarının cilt sağlığı üzerindeki riskleri bununla da bitmiyor.
2: Gerek mantar veya distrofi dediğimiz kalıcı hasarlanmalara da neden olabilir. Bu tür işlemler yapılırken tırnakta bir değişim meydana gelse bunların takip de zorlaşıyor. Çünkü altı değerlendiremiyoruz.
1: Uzmanların uyarılarından biri de alerjik reaksiyonlara karşı.
2: Normal ojeyi bile sürsek göz kapağımıza tırnağımız gelse burada bir kontak eksem oluşabilir veya elimizde herhangi bir yerde olabilir.
1: Peki özellikle kanser riskine karşı kalıcı tırnak yaptıranlar nasıl önlem almalı?
2: Yaptırmadan önce tırnakları kesik eldiven giyebilirler. Güneş koruyucu krem sürebilirler ama güneş koruyucu kremler o bölgedeki uygulanan uygulama ürünlerinin konsantrasyonunu etkileyebilir, değebilir diye özel tırnağa kesik eldivenleri kullanmalarını tercih edebiliriz.
0: Yapay zeka artık sadece bilgi kaynağı değil. Birçok kişi sohbet botlarıyla duygusal bağ kuruyor. Onları arkadaş, sırdaş, hatta sevgili gibi görüyor. Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş sokağa çıktı ve kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıklarını sordu. Verilen yanıtlarsa dikkat çekici.
3: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
4: Küs müsünüz yapay zeka?
3: Yani ben küsmüştüm ona ama karşımda bir erkek arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
5: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
3: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
6: Bro diyorum yapay zekaya, öyle anlaşıyoruz onunla. Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
3: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
5: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile ona anlatılıyor.
7: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
6: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
3: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
5: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
3: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum.
8: Gelecekle alakalı kaygılarımın üstüne konuşuyorum.
9: Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
10: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
11: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
10: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman, kimi içinse sırdaş.
3: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zekam beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu.
7: Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
5: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.

0: yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda ya daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.
1: Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konyaspor'u ağırlayan Sarı Lacivertliler rakibini 4-2 yendi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 4-2 yenerek galibiyetle tanıştı. Kadıköy'de galibiyeti getiren goller Vedat Muriç, Greenwood ve Asensio'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise Koley ve Deniz Türüç kaydetti. Yeşil Beyazlılar ligde oynadığı ikinci maçından da puansız ayrıldı. Maçta aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu sahayı sedyeyle terk etti. Kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcuyla ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi. Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında çarşamba günü Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Bu sezon oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
2: Süper Lig'de yeni sezona 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimler Felix Udokai, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Amir Hadzi Ahmedoviç maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş bu sezona 5 UEFA Avrupa Ligi elemeleri, bir de Süper Lig olmak üzere oynadığı 6 maçı da kazanarak başladı. Siyah beyazlılar söz konusu maçlarda kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri bu maçlarda 9 gol kaydetti. Beşiktaş'ta yeni transfer Dušan Vlahović, Alanyaspor karşısında görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Sırp forvet Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'e karşı ikinci yarıda süre almıştı. Beşiktaş'la Alanyaspor daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Beşiktaş, 4'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı. 6 maçsa beraberlikle sonuçlandı.
1: Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Başakşehir'le sahasında karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
2: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i konuk edecek. 23 Ağustos Pazar günü Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Bordo Mavililer bu maçı kazanarak ligde bu sezon ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor'da bu maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Okay Yokuşlu, Batagov ve Folcarelli Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Konuk ekip Başakşehir ise Süper Lig'de sezona galibiyetle başlamıştı. Ligin ilk haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Turuncu Lacivertli takım puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.
1: Geçen sezon Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City sezona galibiyetle başladı. Hull City Premier Lig'in ilk haftasında sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
3: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 2017'den bu yana ilk kez mücadele ettiği Premier Lig'de sezona galibiyetle başladı. İlk hafta maçında Manchester United'ı konuk eden Hull City, rakibini 2-0 mağlup ederek Premier Lig'e rüya gibi bir dönüş yaptı. Ev sahibi ekip maçın başından itibaren rakip kalede etkili oldu. Kadrosunda sakatlıklar sebebiyle 10 eksik bulunan Hull City, buna rağmen Manchester United karşısında özellikle duran toplarda üstünlük kurdu. Hull City 17. dakikada Semih Ajayi'nin golüyle öne geçti. 38. dakikada ise Nobel Mendy'nin kafa vuruşu filelerle buluştu ve ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan Manchester United, farkı azaltmak için baskı kursa da Hull City savunmasını aşamadı. Mbeumo'nun girişimleri ve ikinci yarıda oyuna giren Marcus Rashford hamlesi de Manchester temsilcisine çare olmadı. Bu sonuçla Hull City, Premier Lig'e dönüşünü Manchester United galibiyetiyle kutladı.

0: Kırmızı Şeytanlarsa Carrick yönetimindeki yeni sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Hull City 52 yıl sonra Manchester United karşısında lig galibiyeti elde etti. Hull ekibi önümüzdeki hafta Coventry City'ye konuk olacak. Manchester United ise sahasında Ipswich Town'la karşı karşıya gelecek.
1: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim oldukça rüzgarlı bir İstanbul gününde birazdan anıların, kahkahanın buluşacağı, dolacağı bir sahnedeyiz. Hemen görüyorsunuz rüzgardan saçlarım da birbirine girdi. Konuğum çok değerli bir isim efendim. 65 yıla aşkın süredir sahnede, televizyonlarda oyuncu, yönetmen, usta sanatçı Ali Poyrazoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Ya benim başka şeylerim de var, mesleklerim de var. Çok az saydın sen.
0: Oyuncu,
1: yani.
0: Yönetmen, yazar.
1: Evet, çevirmen.
0: Çevirmen.
1: Hoca.
0: Seslendirme sanatçısısınız.
1: Seslendirme.
0: Tabii ki hoca, aynen öyle. Doğru
1: bölüm başkanıyım, oyunculuk bölümü başkanıyım. Onu da söylemen gerekirdi.
0: Ama hocam sizin hepsini saysak.
1: Yok, ben kalkar giderim bunları söylemezsiniz.
0: Program bitmez. Şimdi.
1: Dalga geçiyorum ya, keyfine bak.
0: Harikasınız. Sizinle ilgili şöyle biraz araştırma yaparken, size çalışırken hocam şunu fark ettim ki siz yaş aldıkça uslanmamış bir isimsiniz. Yaş aldıkça insan daha çok mu yaramazlaşmalı yoksa uslanmalı mı?
1: Vallahi bilmiyorum ben yani çocukluktan beri böyleydim yani. Bir değişiklik yok bende yani yaramaz değilim yani. Uslanma meselesine gelince hiç uslanmış değilim. Uslanmak da istemiyorum yani. Bu haşarı halim yaşamda beni eğlenceli bir yolculuk yapmak için destek oldu.
0: Evet.
1: Onun için seviyorum bu haşarı halimi.
0: Evet.
1: Herkese de tavsiye ediyorum. Yani fazla kendini şeylere uslu görüneceğim diye kafeslerin içine tıkmaya lüzum yok yani. İçinizden bir şey geliyorsa, haşarılık geliyorsa, yaramazlık geliyorsa ne hangi yaşta olursa olun insanın yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki şimdi birazdan burada bu sahnede çok az bir zaman kaldı hocam. Neredeyse bir yarım saat 40 dakika sonra Şıngır Şıngır evet. Beyoğlu sahne alacak. Şunu sormak istiyorum size. Sahne öncesi halen heyecanlanıyor musunuz hocam? Yani mesela beğenilme mi, korkusu
1: sahne
0: var
1: öncesi
0: mı?
1: Ben sabah uyandığım andan itibaren akşamki oyuna göre kendimi kurmaya başlıyorum. Yemeğimi ona göre yiyorum, sporu ona göre yapıyorum. Ona göre yola çıkıyorum. Ona göre trafiği bile hesaplamak zorundasın İstanbul'da ne zaman varırım oynadığım yere diye. Çünkü şehir artık kasabalara bölündüğü için biz de dolaşıyoruz yani. Bazen Kadıköy'de oynuyoruz, bazen Bakırköy'de oynuyoruz, bazen Kartal'da. Oradan başka bir yere yani şehir kendine yetecek kasabalara bölündü. Maltepe kasabası, Aksaray kasabası, Bakırköy kasabası gibi böyle pastanesi var, hastanesi var, yetimhanesi var, meyhanesi var. Bütün haneleri mevcut herkesin. Eskiden şehrin merkezlerindeydi eğlence yerleri, tiyatrolar, sinemalar. İnsanlar da oraya giderdi. Örneğin Beyoğlu'na giderlerdi
0: Beyoğlu,
1: yani.
0: Aynen öyle.
1: Ama şimdi herkes kendi mahallesine gelinsin istiyor. Çünkü trafik sorunu var. Toplu taşıma meselesi var. Onun için biz de oradan oraya, oradan oraya geziyoruz. Bugün de işte şeydeyiz, Özgürlük Parkı'ndayız.
0: Özgürlük Parkı'ndayız.
1: Evet.
0: Şimdi Şıngır Şıngır Beyoğlu'nda ve sizin pek çok oyununuzda, yazılarınızda, anlattığınız hikayelerde de aslında hep böyle insanın en zorlandığı şey kendisini bulması olduğu yönünde bir fikir çıkıyor hocam. Öyle söyleyebilir miyiz? Mesela ben size sorsam, siz kendiniz

0: iyi okuyabildiniz mi? Yoksa halen böyle geçtiğiniz sayfalar var mı?
1: Tabii en zor okuma insanın kendini okumasıdır. Ama kendini okuman gerekir. Kendini kayıt altına alman gerekir. Yani bir gün kendini okumak istersen nereden okuyacaksın? Kendin kayıt altına almış olman gerekir kendini. Ben hem yazarak hem arşivleyerek hem de yaptığım işten dolayı bilinen bir sanatçı olduğum için yıllardır olanı biteni yakından takip ettiğim için ekonomide, siyasette neler oluyor, değişik şeyler ne, duruşlar ne, toplum nereden nereye geldi, o zaman nasıl bakıyorduk dünyaya, ne zaman bak, bu şimdi nasıl bakıyoruz, ne zaman oldu bu değişiklikler, kırılma noktaları, toplumu bir yandan okurken de kendimdeki kırılma noktalarını da okuyorum tabii ki. Kendimdeki değişiklikleri de okuyorum. Kendimdeki yaşamla olan farklı alışverişi de dikkatle, gizli bir biçimde takip ediyorum.
0: Nedir o değişiklikler hocam kendinizde? Mesela o Fatsa'daki çocuktan içinizde kalan bir şey var mı hala?
1: Ya bir yanlış anlaşılma var. Ben Fatsalı değilim. Ben Fatsa'da birkaç yıl bulundum. Dedem öldü. Orada mal mülk kaldı. Eczaneler kaldı falan filan. Biz de tıbbi bir aileyiz. Kalktık gittik. 4-5 sene kaldık. Yani ben ilkokulun 3. sınıfında falan gittim Fatsa'ya.
0: İş için aslında
1: ben modalıyım.
0: Gelildi.
1: Moda ilkokulunda okudum. Fatsa'ya sonra gittik. Sonra ortaokulu bitirince de Fatsa'dan ayrıldık zaten.
0: Yani tamamıyla aslında...
1: Hayır, ben doğma büyüme İstanbul'uyum. Modalıyım ben ya.
0: Bu geçenlerde
1: ama Fatsa'da uzun zaman geçirdim. Fatsa'da büyük dostluklarım var ve yaşamımda önemli bir evre Fatsa'da.
0: Geçenlerde bu anlattınız hocam, yakın zamanda kaybettiğimiz büyük usta Kadir İnanır'la ilgili o anılarınızdan bahsettiniz. Hatta onu da sormak istedim aslında şimdi oyuna geçmeden önce. Madem konu buraya geldi.
1: Kadir Bey, çok belirgin anım yok benim. Çünkü Kadir bizden 2 sınıf mı ne büyüktü. İlkokullardan bahsediyoruz tabii. Hı hı. Ama dükkanlar yan yanaydı. Babamın eczanesi, onların da şekerci dükkanı vardı karşısında eczanenin. Hı hı. Gider gelirdik yani. Evet, şeker çalardık Kadir'in dükkanından, babasının dükkanından. Dondurma bile çaldığımız oldu. Ki dondurma çalmak çok zordur yani. Yani öyle bir birisi niye? Girecek şeyi.
0: Niye hocam, niye zor?
1: Çünkü dondurmacıyı lafa tutacaksın, öbürü açacak, alacak, kaçacağız sonra, yiyeceğiz onu, anladın mı? Hatta karşısına geçip yiyeceğiz, çatlatacağız dükkancıyı.
0: Çatlatacağız.
1: Evet, dondurma çalardık. Çok şey, uzmanlık isteyen bir konudur dondurma çalmak. Yani 2-3 kişiye bir ekip olacaksın. Örgüt yani bayağı. Onlar dükkana girecek. Birisi şeker kavanozlarını karıştırıp
0: biri
1: dikkati kendine
0: olacak.
1: Çekerken öbürü başka türlü bir şeyle lafa tutacak pastaneci. O esnada sen dondurmaların kapağını açacaksın, koyacaksın, alıp kaçacaksınız. Yani bayağı uzmanlık isteyen bir iştir.
0: Peki Kadir Usta o zaman sizin eczanelerden bir şey çalmıyordu o zaman hocam?
1: Hayır, bizimkiler yenecek şeyler değildi. Çalamadı o yüzden.
0: Çalamadı. Şimdi çıngır çıngır Beyoğlu'ya gelecek olursak, hafıza böyle biraz geçmişe de gittik. Siz de aslında oyunda geçmişe gidiyorsunuz hocam. Anılarınızı anlatıyorsunuz.
1: Geçmişe bir yolculuk, evet. Şıngır Şıngır Beyoğlu perde sesinden, perdenin açılırken çıkardığı sesten, şıngırtıdan geçmiş zamana doğru, geçmiş tiyatrolarına Beyoğlu'nun bakarken toplumun geçmişteki hallerine ve insan ilişkilerine bakıyoruz ve tabii ki öykülere bakıyoruz, insan hikayelerine bakıyoruz.
0: Her sefer değişiyor değil mi? Geçmiş de aslında bizimle beraber değişiyor diyebilir miyiz?
1: Bu oyunda değişiyor mu diye soracak olursanız, yani bu oyun 6,5 saatlik bir oyun. Şıngır Şıngır Beyoğlu, ben onu öyle hazırladım. Tek kişilik bir oyun, 6,5 saatlik. Bazen başka bölümünü oynuyorum, bazen başka bölümünü 2,5 saatler halinde oynuyorum. 3 ayrı bölüm olarak. Bugün gelseniz başka şeyler seyrediyorsunuz. Sonra aradan zaman geçiyor. Başka hikayeler anlatıyorum. Başka şarkılar söylüyorum. Başka müzikler çalıyoruz. Başka seyirci oluyor. Tiyatro seyirciyle birlikte yapılan bir iş olduğu için her gösteri seyirciye göre de farklılık gösteriyor.
0: Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz hep aşktan da bahsedersiniz ya.
1: Neyden?
0: Aşk.
1: Aşk, evet.
0: Hatta sizde hep böyle bir duygu, böyle bir anlam vardır. Aşk olmadan.

0: İnsan ölüdür. Aşık değilse insan
1: evet,
0: ölüdür.
1: Evet, benim Asi Kuş diye bir oyunum var. O da tek kişilik. Çok güzel bir oyun. Onun alt başlığı, subtitle şey. Aşık değilsen ölüsün.
0: Hala öyle düşünüyor musunuz hocam?
1: Tabii öyle düşünüyorum. %100 öyle düşünüyorum. Peki. Aşık değilsen nesin kardeşim? Yani insanın kendi kendine sorması lazım. Hiçbir şeyi sevmiyorsun. Birini sevmiyorsun. Biriyle beraber yaşamla ilgili hayal kurmuyorsun. Biriyle yoksa bile olması için, onunla birlikte yaşayabileceğin bir beraberlik için hayal kurmuyorsun. Aşık değilsen ölüsün, boş ver ya.
0: Hala bu fikirdesiniz yani.
1: Halası var mı bunun ya? Ölene kadar herkesin bence doğduğu andan itibaren bu fikirde olması lazım. Yoksa ıskalarsın yaşamı.
0: Bir de sadece hani bunu böyle karşılıklı aşk ilişkisi gibi düşünmemek lazım. İnsan kediye, köpeğe, doğaya da değil mi hocam? Yani ya
1: yok,
0: da yaptığı işi.
1: Yok, işi yumuşatmayalım. Kediye, köpeğe, doğaya falan filan.
0: Peki
1: direkt
0: hocam.
1: Bireye, birisine aşk. Doğru konuşalım. Şimdi numara yapmayalım burada.
0: Evet. Dümdüz yani.
1: Dürüst olalım. Dümdüz.
0: Dürüstçe
1: evet.
0: Aşk.
1: Aşktan ne anlıyorsak o.
0: Evet. Peki şimdi Beyoğlu. Ben size direkt şunu sormayacağım hocam. Ya eski Beyoğlu'nu özlüyor musunuz ya da işte o Beyoğlu?
1: Özlüyorum. Yani o şıngır şıngır Beyoğlu'nun o geçmiş halini özlüyorum. Oradaki tiyatroların ünlü oyuncularını seyretmeyi çok özlüyorum. Onların yaşama bakışlarını paylaşmayı çok özlüyorum. Ama sadece tiyatroları değil, sinemaları da özlüyorum. Lokantaları, Beyoğlu'na çıkarken insanların özenerek kendilerini hazırlayıp birbirlerine saygı duydukları için, birbirlerine gösterdikleri saygıyı kendilerine gösterdikleri özenle kanıtlamaya çalıştıkları Beyoğlu'nu özlüyorum.
0: Yani
1: Beyoğlu'na çıkmak bir şeydi böyle. Hazırlık gerektiriyordu. Hanımefendiler saçlarını yaptırıyordu. Beyler kravat takıyordu. Tiyatrolara öyle gidiliyordu. Yani bunu özlüyorum tabii ki.
0: Yani hem mekanları hem de insanları özlüyorsunuz aslında.
1: İnsan ilişkilerini özlüyorum daha çok.
0: Evet ama evet. Yine bu oyunda da bu gösteride de bunlar...
1: Anlatıyorum bunları
0: onları
1: zaten.
0: Onları da anlatıyorsunuz.
1: Evet. Çok eğleniyoruz seyirciyle beraber. Çok eğlenceli bir oyun bu. Tabii Beyoğlu'ndaki haylazlıklarımı da anlatırken... Tiyatrolarda neler oynadığımızı, neler yaptığımızı, sahne arkasında neler olduğunu, seyircinin gördüklerinin dışında görmedikleri eğlenceli yanını tiyatronun anlatıyorum ve seyirci çok gülüyor, çok eğleniyor ve ben de çok coşuyorum yani oraya yolculuk yaptığım zaman oyunlarda, bu oyunda yani çok keyif alıyorum çünkü 6,5 saat yazdım bu oyunu, 2,5 saatlik parçalar halinde, yani caz müziği gibi düşünün. Belirli bir tema var, onun üzerine varyasyonlar, çeşitlemeler yapıyorum. Her günde başka çeşitlemeler yapıyorum. Ben de çok
0: harika,
1: eğleniyorum.
0: Harika, yani evet. Aslında her sahnede başka
1: hayır,
0: bir şey.
1: Hayır, şöyle bir şey. Şıngır Şıngır Beyoğlu nasıl bir oyun? Bilmiyorum, akşam olmadı, oynamadık. Bilmiyorum nasıl bir oyun olduğunu
0: doğaçlama
1: diyorum.
0: Doğaçlama var yani içinde.
1: Baştan aşağıya.
0: Evet, harika bir şey. Peki hocam, şimdi siz... Tabii şunu da sormak istiyorum. Mizah hep böyle sizi gülerken, işte bizi güldürürken görüyoruz ya. Mizahın içindesiniz ama ben hep siz bir şey anlatırken şöyle bir şey sezerim. Bir anda da böyle bir hüzün, beni hüzünlendiren bir şey bulurum sizde hep. Yani o sanki siz böyle mizahı da...
1: Bende olan bir şey değil yani...
0: Ya da bende olan
1: hayır,
0: bir şeydir hocam.
1: Komedi içinde hüzünü taşıyor zaten.
0: Evet.
1: Charlie Chaplin'in filmlerini düşünün.
0: Evet.
1: Adam düşüyor, bir yeri kırılıyor. Biz kahkahalarla gülüyoruz. Bizim için çok komik ama o adam için çok acı ve zor bir durum düşen için.
0: Hı hı.
1: Komedi aynen öyle. İçinde hüznü saklıyor tabii ki. Nasıl ilaçların üstüne hani iyileştirsin diye şeker sürülür acısını almak için yutarken. Anlamazsın. Üstü şekerlidir ya da başka bir madde. Yutarsın. Komedi de yaşamı sarar. Sarmalar, en acı şeyi anlatırken bile aslında altında okumasını bilirsen, evet hüzün vardır, evet dram vardır, evet sana çok komik gelen şey bana çok acıklı gelebilir. Bana çok acıklı gelen şeye de sen çok gülebilirsin.
0: Yani ben mizah yapan insanlarda da hep onu düşünürüm. Bir savunma biçimi midir acaba diye. İnsanın kendini savunma biçimi midir acaba diye düşünürüm. Hani mizah hep ve mizah yapan insanların. Hani o hayatın
1: bazen,
0: ağırlığını...
1: Bazen savunmada olabilir ama doğru söylemek gerekirse mizah ciddi bir iştir, güldürü ciddi bir iştir. İnsanla ilgili yamuklukları anlatırken ister kendinden yola çık, istersen yarattığın karakterlerden ya da yazılmış karakterlerden yola çık. Mutlaka insanın

0: hal ve gidişine bakış, o izlediğinde farklı boyutlarla insanı yaşamı okuma şansı vardır bir komediyi izlerken. Yani hem gülersin, hem ferahlarsın ama hem de manen zenginleşmiş olarak yeni sorular, yeni
1: Değişmiş
0: başlıklar, yeni
1: olarak.
0: gündemlerle çıkarsın tiyatrodan.
1: Aslında tiyatronun en güzel yanı da bu hocam. Yani her gittiğiniz oyundan sonra biraz değişmiş oluyorsunuz. Kitap okumak
0: Evet,
1: gibi.
0: kesinlikle.
1: Mizahı olmayan bir insan, bu bir karakter, bir kusur mudur hocam?
0: Mizah duygusu.
1: Evet,
0: Ya
1: bazılarında yok.
0: kediler, köpekler bile gülüyor. İnsanda olmaz olur mu?
1: Bazılarında daha hani azdır ya, o böyle onu hissederiz.
0: Hani şey, ağır ol da
1: Her
0: molla
1: şeyi
0: desinler vardır ya.
1: hiddetle karşılayan.
0: O seni sıkar sadece. Kendini sıkarsın.
1: Peki.
0: Karşındakiler aldırmaz çünkü okurlar. Of ya, amma kastı kendini derler. Yani.
1: Bunca hikaye, bunca insan, uzun bir ömür hocam. Bir insanı baktığınızda hemen böyle 5 dakikada anlayabiliyor musunuz, sezebiliyor musunuz?
0: Ya benim arkamda tabii uzun bir şey var. Yani işçilik geçmişi var meslekle ilgili. Craft var benim arkamda çok büyük, anlıyor musun? Bir işçilik var, şey var. Ben 150 tane talk show yaptım. 65 filmde başrol oynadım. Figürayn oynadığım filmler hariç. Baba başrol oynadım. 65 film var. 350 bölüm televizyon dizisi yaptım. Bu kadar uzun yıldır bir tiyatro yönetiyorum, oynuyorum. Ne kadar ödül varsa aldım, bilmem ne. Kitap yazıyorum, ders veriyorum, Türkçe oynuyorum, İngilizce oynuyorum, Rumca oynuyorum, Fransızca oynuyorum. Çok hünerli bir oyuncu
1: İnanılmaz.
0: çıkardım kendimden. Bunu yaptığım için, bunu yapabildiğim için, böyle olmaya kendimi adadığım için yaşamım çok eğlenceli, panayır gibi geçti. Hala da öyle, bir şenlik benim yaşamım.
1: Ama yanıldığınız oluyor mu hiç buna rağmen?
0: Yanıldığım tabii oluyor. Ben de insanım ya. Ama hatalarımın okulundan mezun oluyorum.
1: Evet. Peki hocam, şimdi ömrünüzün büyük bir bölümü sizin de söylediğiniz gibi alkışla geçti aslında. Peki hiç böyle şunu hissettiniz mi? Bu beni yanıltıyor. Yani bu kadar çok alkış almak, bu kadar beğeni almak insanı zaman zaman yanıltabilir mi hocam?
0: Yok, öyle bir şey olmaz bende. Hayır.
1: Yani her dediğim beğeniliyor, her yaptığım alkışlanıyor.
0: Her yaptığım beğeniliyor, alkışlanıyor diye bir şey yok. Hatada olduğum anda ben onu hemen hissederim. Yazarken hissedersin, bilirsin kendin zaten, yani anlıyor musun? Ama kamera karşısındaysan ya da sahnenin üstündeyken kendin işini iyi beceremediğini, boşluğa düştüğünü hissedersin ve düzeltmeye çalışırsın, çabalarsın o çukurdan çıkmak için ve çıkarsın, başka çaren yoktur.
1: Peki şu anda hayatınızda alkış mı daha önemli? Yoksa bir insanın, ya ben sizin oyunuza geldim,
0: Nakit daha önemli.
1: onu ayrı tutuyorum. Onu ayrı tutuyorum hocam.
0: Peki, buyurun, sorun.
1: Yoksa hani bir insanın, ya ben sizin bir oyununuzu izledim, İşte bu gösterinize geldim ve beni bir yerden değiştirdi. Bunu duymak mı? Ya da hayatıma böyle bir şey kattı demesi mi sizin için kıymetli?
0: Tabii ki, bende bir değişiklik yaratması, bir yenilik yaratması şart. Bir heyecan getirmesi, onu tekrar yapabilmek için bekleme içinde olma halini yaşamak çok keyifli bir şeydir.
1: Peki
0: Ya bu
1: şu...
0: akşam oynadık, bir hafta sonra şu oyun var. Ayın 23'ünde bu var, 24'ünde bu var falan gibi böyle şeyler çok önemli. Mesela bugün burada oynuyorum. Özgürlük Parkı, Açık Hava Tiyatrosu, çok büyük bir yer falan filan, insanlar gelecekler. Ayın 23'ünde de Bodrum'da oyunu nasıl yaparım? Şimdiden düşünüyorum. Bu gece oynadım, oyun bitti, hadi git eve yat diye. Evet, bitti, bitti. Ama gelecek bir oyun var. Yazılı bir metni papağan gibi tekrarlamadığım için ben, özellikle bu oyunda ve benim yapmaya çalıştığım yıllardır, 10 küsur
1: Evet.
0: yıldır yapmaya çalıştığım
1: O
0: tiyatroda
1: yüzden
0: her
1: değerli.
0: şey
1: Doğru.
0: değişebilir. Doğaçlamaya çok açık olması lazım. Seyirciyle birlikte oynanması lazım. Mutlaka interaktif olması lazım. O çok heyecan verici bir iş ve çok da zor bir iş tabii. Başına ne geleceği belli değil. Heyecan verici yolculuklara çıkıyorsun. Yoksa ezberlediğin bir teksti her akşam aynı yerde aynı nefesi alarak oynamak daha farklı bir şey. Bu
1: Doğru,
0: başka
1: evet.
0: bir şey, yolculuk, başka bir macera arayışı.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum size hocam. Böyle bizim şu anda hayatta ya da genel olarak insanların hayatta çok ciddiye aldığı ama sizin hiç ciddiye almadığınız şey ne?
0: Ben 150 bölüm talk show yaptım.

0: Diziler.
1: 350 bölüm dizide oynadım. Bir de filmlerim de oynuyor yani. Televizyonda yok olamazsın yani. Yaptığın işi birileri alıyor. 20 sene sonra bir yerden cart diye çıkıyor.
0: Devam eden bir şey.
1: Yani bakıyorum ben 50 yıl önce çevirdiğim filme, bilmem ne kanalında. Arkadaşlar telefon ediyor. Bilmem nereye aç, bilmem ne filmin var diye yani. Çok ciddiye alınıyor televizyon. Ben ciddiye alamadım televizyonu. Yani televizyon oyunculuğu, prodüktörlük yaparken de benim kendi şirketim vardı. O 350 bölüm diziyi ben kendi şirketimden yaptım.
0: Hı hı.
1: Ama ciddiye alamadığım için, bana çok heyecan vermediği için oynamıyorum televizyonda.
0: Bir de tiyatro galiba.
1: Teklifler geliyor, kabul etmiyorum. Ciddiye alamıyorum ya. Ha, çok heyecan verici bir şey gelir, oynarım. Bir senaryo gelir, oynarım.
0: Bir de tiyatro galiba daha iz bırakan bir şey hocam.
1: Ben tiyatro yapmayı çok seviyorum.
0: Bu son
1: çok
0: yaptığınız...
1: Beni heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Evet, benim tercihim tiyatro galiba. Evet, çok seviyorum tiyatro yapmayı.
0: Bu son yaptığınız iş de aslında hocam. Kendinizi
1: evet,
0: anlatıyorsunuz.
1: Son yaptığım işte, eskiden yaptığım işleri bazen tekrarlıyorum. Kobay oyununu tekrar oynayacağım. Tak tak takıntıyı tekrar oynayacağım. Ne bileyim, istedikleri oyunlar var. Ne olur oynayın diye. Sağlık olsunu tekrar oynayacağız. Seyirciden de istek geliyor.
0: Ne zaman
1: Ayşe,
0: hocam?
1: Oyununuzu oynasanıza diye. Oğlum çiçek açtı, ne olur oynayayım falan filan diye. Onları da oynamak istiyorum yani. Çünkü 15-20 sene önce, 10 sene, 5 sene önce yaptığın işi bugün nasıl yorumlarsın? Hani onun üstüne öğrendiklerinle hayatta... aldığın yolla bugün mesleğe ve o karaktere nasıl yaklaşırsın ve yorumlarsın? Heyecan verici bir şey. 15 sene önce böyle yapmışım. 10 sene önce böyle yapmışım. Şimdi böyle yapıyorum. Çok hoş bir şey bu. Eylül'de iş almamaya çalışıyorum. Yolculuk, seyahat yapacağım onun için.
0: Gezeceksiniz.
1: Efendim?
0: Öyle mi? Gezeceksiniz öyle mi hocam?
1: Biraz gezeceğim, biraz da iş, evet.
0: Hak ediyorsunuz tabii bu kadar yoğun bir tempoya. Evet. Başarı diliyoruz hocam. Bol alkış diliyoruz. Öyle olacağı kesin. Çıngırtı hiç bitmesin diyelim
1: teşekkür
0: daha
1: ediyorum.
0: Doğrusu.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Çok sağolunuz hocam.
1: Sağ olun.
0: Bugün sahnede çok kıymetli bir ismi, değerli Ali Poyrazoğlu'nu ağırladık. Daha doğrusu o bizi ağırladı. Birazdan Şıngır Şıngır Beyoğlu oyunu bu sahnede sergilenecek. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Bizler de sahneden sizlere hoşça kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 44 şüphelinin tutuklanması istendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden 44'ünü tutuklama, 9'unu da adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada FETÖ izi çıktı. Dosyadaki bazı şüphelilerin FETÖ bağlantılı isimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.
1: Üst yönetimin irtibat haritası çıkarıldı. Kuytulcular yapılanmasında FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Grubun yönetim şeması belirlendi. Buna göre Alparslan Kuytul kurucu, eşi Semra Kuytul bayanlar sorumlusu, İzzet Daş sekreteri, Erol Ardıç ikinci adamdı. Yapılanmada ayrıca eğitim, internet, sosyal medya, muhasebe sorumlusu gibi kademeler vardı.
2: Sadece ekranlar var.
1: Şüphelilerin irtibat kayıtları da incelendi. Tespitlere göre 9 şüphelinin FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle irtibatı vardı. İrtibat kayıtlarında FETÖ bağlantılı 24 farklı isim vardı. Ayrıca halen firarda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamı da bu kişilerden en az biriyle irtibatlıydı. Savcılık bu irtibat verilerinin örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını, temasların niteliği ve ilişkilerin yapılanma faaliyetlerine nasıl yansıdığını çok yönlü olarak inceliyor.
0: Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya da devam ediyor. Kuris'in ifadesinde telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandığı tespit edildi.
1: Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuris suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin'de 10 şüpheliye yönelik toplam 20 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda nakit para ve dövize el konuldu. Altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Açılmayan bir kasaya da el konuldu. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren Kuriş'in %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kova'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak

0: kanınan Mehmet Özben hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
1: Onlara baktı biraz.
0: Buna göre Mehmet Özben, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özben'in FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
2: Şanlıurfa'da DH terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda DH terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Olay geçen salı günü Gaziantep'te meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç tartıştığı CHP eski Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Meriç ameliyat edildi. Durumu iyiye giden Meriç'in ailesi İstanbul'a sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Meriç İstanbul'a getirildi. Tedavisine hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam edilen 57 yaşındaki milletvekili entübe edildi. Milletvekilinin tedavisi İstanbul'da devam edecek. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan ve oğlu tutuklanmış. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de konuştu. Yarının iktidarının genel başkanı olarak buradayım diyen Özel, buradan yeni dönemi müjdeliyoruz ifadelerini kullandı.
3: Bir muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil, yarının iktidarının genel başkanı olarak karşınızdayım.
0: Rize'den seslendi. Yeni parti Türkiye'nin partisidir dedi.
3: Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir. Yeni partiyi Rize'de de iktidara taşımaya var mıyız?
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Rize'ye gitti. Esnafı ziyaret edip halkla buluştu. Buradan yeni dönemi müjdeliyoruz dedi.
3: AK Parti'nin ortaya koyduğu düzen artık yorulmuştur. AK Parti iktidarının bir müjde verme, yarına umutla bakma, umutla baktırma imkanı kalmamıştır.
0: Özel vaatlerini sıraladı.
3: Yeni Parti'nin iktidarında hem Rize'deki çiftçinin ve balıkçılıkla uğraşanların, Türkiye'deki bütün çiftçilerin, bankalara ve kurumlara olan kredi borçlarının faizlerini bir sefere mahsus olarak sileceğiz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de konuştu. CHP'ye oy isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur dedi. Kendisine hediye edilen sopa içinde yeri gelince kullanacağım ifadelerini kullandı.
3: Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik.
0: Yörük göçü yürüyüşüne katıldı, CHP'ye oy istedi.
3: Sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deydi. İkinci kardeş göçerler yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu'na sopa hediye edildi.
3: Bölgemize has yetişen eleme göz nuru demirçik ağacından çakıyla işlenmiş yörük sopası. Söz veriyorum, o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
0: Kılıçdaroğlu birlik vurgusu yaptı.
4: Sadece CHP'nin değil, bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım.
0: Etkinlik alanındaki standları gezen Kılıçdaroğlu, halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.
2: Gelecek Partisi delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede resmen feshedildi. Basına kapalı olarak yapılan kongrede delegelerin oyuyla fesih kararı alındı. Kongrenin ardından yapılan açıklamada, Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Açıklamada, bugün aldığımız karar bir vazgeçiş değil, inandığımız değerleri ve siyasetin ahlaki zeminini koruma iradesidir ifadeleri kullanıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

0: Çavuşoğlu 30 Temmuz'da aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, iki sağır 12 işçinin yaralandığı maden ocağındaki göçüye ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. İlçeye bağlı Hırkatepe mahallesinde bulunan maden ocağındaki kaza önceki akşam yaşandı. Madenin tavanı çöktü. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, afet, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocakta çalışanlardan Erdi Kahveci hayatını kaybetti, 12 maden işçisi yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturmada maden sahasında sorumlu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. İsrail'in E1 yerleşim projesine dünyadan tepkiler giderek yükseliyor. Avrupa Birliği Komisyonu ve 14 ülke projenin Batı Şeria'nın bütünlüğünü bozacağını belirterek ihlallerin geri çekilmesini istedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da projeye sert tepki gösterdi.
1: İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeye çalıştığı yasa dışı E1 yerleşim projesine dünyadan tepki yağıyor. İsrail yönetimi bölgede 1234 konutluk ilk inşaat ihalesini yayımladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 14 ülke projeyi kabul edilemez ilan etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu adımın Batı Şeria'yı fiilen ikiye böleceğini ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacağını vurguladı. Yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılan ortak açıklamada İsrail yönetimine ihaleleri derhal geri çekme ve yerleşim genişlemesine son verme çağrısı yapıldı. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmayı hedefleyen projeye Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan da tepki geldi. E1 projesinin Filistin devletinin kuruluşunu doğrudan tehdit ettiğini belirten Abbas, bunun bir ilhak ve emrivaki politika olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in adımlarını durdurmak için somut ve pratik adımlar atılmasını istedi. E1 projesi Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onayladı. Hükümet verdiği taahhütleri ihlal etti ve taraflara önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın binlerce konutluk ilk ihaleyi yayımladı.
0: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Krizin büyümesini Türkiye önledi dedi.
2: İlk teori, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü, değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
2: Çünkü Türklerin, istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
1: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
2: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
1: Barak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadığını

0: diye sorduğunu, Erdoğan'ınsa bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barak ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
1: İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ankara-Tel Aviv hattında yükselen gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz dedi. Saar, İsrail merkezi Kanal 12 televizyonuna konuştu. Suriye'deki üssün İsrail tarafından hedef alınmasının ardından tırmanan gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi. Saar, ülkesinin her zaman diplomatik çözümü öncelediğini belirtti. Statükoyu korumakta kararlıyız. Suriye'de Türk üslerinin kurulmasını kabul etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi'nin Türkiye kanadını oluşturan işçi, işveren ve memur sendikaları İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ortak açıklamada Netanyahu'nun gerilimi daha da artıracak söylem ve eylemlerden kaçınması gerektiği belirtildi. Hakiş, Memur Sen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOP ve TIZOP'un yer aldığı Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik hadsiz ifadelerini ve tehditlerini şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi. Türkiye'nin barışın, istikrarın ve uluslararası hukukun hakim olması için çaba gösteren güçlü bir ülke olduğuna vurgu yapıldı. Netanyahu yönetimi gerilimi daha da artıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz denildi. İran, pazartesi günü açıklanması beklenen yeni ABD yaptırımları öncesi bölge ülkelerini uyardı. Tahran, ABD'lilerle işbirliği yapan bölge ülkelerinin çıkarlarını hedef almakla tehdit etti. Açıklama İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai tarafından yapıldı. Rızai, Amerika'nın ekonomik yaptırımlarına yardımcı olan bölge ülkelerinin çıkarlarını hedef alacaklarını ifade etti. ABD'ye destek veren ülkeleri düşman olarak görecekleri uyarısında bulunan Rızai, savaşı genişletme niyetinde olmadıklarının altını çizdi. Rızai, çevre ülkeler ABD'ye destek verirse Hürmüz gibi Basra Körfezi'ni de kapatacakları tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurmuş ve yeni yaptırımlarla askeri operasyonlara gerek kalmayacağını belirtmişti. İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefine ulaşamaması ülkede krize neden oldu. Amerikan haber platformu The Intercept, İsrail'in İran planının çökmesi sonucu Mossad'da tasfiyeler yaşandığını ileri sürdü.
0: İsrail'in İran'da rejimi devirme planı çöktü. Şimdi başarısızlığın yansımaları Mossad'ın üst kademelerini vurmaya başladı. Amerikan merkezli The Intercept'te yer alan habere göre Mossad'ın yeni başkanı Roman Goffman, istihbarat direktörüyle İran biriminin başındaki ismi görevden aldı. Üstelik Mossad'ın son derece gizli yapısı nedeniyle bu düzeyde görevden almalar son derece nadir görülüyor. Benzer bir tasfiye 1997'de Hamas lideri Halid Meşhal'e yönelik başarısız suikast girişiminin ardından yaşanmıştı. Habere göre İsrail'in İran stratejisinin hedeflerinden biri üst düzey isimlere yönelik suikastlar ve hava saldırılarıyla yönetimi zayıflatmak, ardından geniş çaplı bir halk ayaklanmasının önünü açmaktı. Ancak İran'ın güvenlik yapısı varlığını korudu. Beklenen kitlesel ayaklanma gerçekleşmedi. Mossad, Farsça sosyal medya hesaplarından da İranlıları protestoya ve yönetimden kopmaya çağırdı. Kampanyada yapay zeka ile üretilen videolar da kullanıldı. Ancak bu girişimlerde İran halkında karşılık bulmadı. İsrail'in Hürmüz hesabı da tutmadı. The Intercept'e göre Boğaz, savaş sırasında Tahran'ın en önemli baskı araçlarından birine dönüştü. The Intercept'e göre Mossad'daki tasfiyeler İsrail'de başarısızlığın faturası alt kademelere mi kesiliyor tartışmasını başlattı. Buna karşın İsrail ordusu ve Mossad'ın İran'la daha geniş çaplı yeni bir çatışma ihtimaline hazırlandığı da belirtiliyor.
1: ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Washington yönetiminin Kanada ürünlerine %50 tarife uygulamasının ardından Kanada yönetiminden misilleme açıklaması geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı yeniden tırmanışa geçti. Washington yönetiminin Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünlere %50 tarife uygulama kararı yürürlüğe girdi. Ottawa yönetimi ise karşılık verdi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile ticari müzakereleri askıya aldı. Konuya ilişkin Amerikan ticaret temsilcisi Jameson Greer, Kanada'nın daha önce anlaşmaya varılan şartlar çerçevesinde ticaret anlaşmasını sonuçlandırmayı reddettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifinin geleceğe yönelik olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ulusal güvenlik ortaklığını güçlendirmeyi amaçladığını savundu. Ancak Kanada Başbakanı Mark Carney'den Washington'a sert yanıt geldi. Carney, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerine tarife uyguladığını belirterek iki ülke arasındaki eski ilişkilere geri dönülemeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği şartlarda son dakikada yapılan değişikliklerin haksız ve ekonomik açıdan elverişsiz olduğunu vurguladı. Carney, Kanada bu tarifelere birebir karşılık verecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin %50'lik tarife kararı, Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracatın yaklaşık %5'ini etkileyecek. Tarife kapsamında hokey sopalarından dil çubuklarına kadar çok sayıda ürün bulunuyor. Kanada'nın misilleme kararı ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret geriliminin daha da tırmanması bekleniyor.
1: ABD Başkanı Trump yönetiminin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran kararı federal mahkemeden döndü. Yargıç uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen vizelerine getirdiği kısıtlamaya yargı engeli geldi. Amerikan medyasında yer alan habere göre Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Janet Vargas, 75 ülkeden yapılan göçmen vizesi başvurularını durduran kararı iptal etti. Vargas, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetki sınırlarını aştığına ve uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında Brezilya, Kolombiya, Mısır, Haiti, Somali ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 75 ülkeye göçmen vizesi verilmesini durdurmuştu. Gerekçe Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal yardımlara ve kamu imkanlarına bağımlı hale gelebilecek kişilerin ülkeye girişini engellemekti. Ancak mahkemeye göre başvurular ülke bazında topluca reddedilemez. Konsolosluk görevlilerinin başvuru sahibinin mali durumunu, yaşını, sağlığını, mesleki becerilerini ve aile yapısını bireysel olarak değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Yargıç Vargas, talimatla sonucun baştan belirlendiğini vurguladı. Başvuran kişiler kendi geçimlerini sağlayabilecek durumda olsalar dahi sadece geldikleri ülke nedeniyle vize reddi vermelerinin emredildiğini kaydetti. Mahkeme uygulamanın 1965 tarihli milliyet temelli ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeye de aykırı olduğuna karar verdi. İptal kararı yalnızca bu politika gerekçe gösterilerek reddedilen göçmen vizelerini kapsıyor.
1: Ankara'da 9 yıl önce işlenen seri cinayetlerin faili yakalandı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ile ilgili çalışmalardaki son durumu da paylaştı.
0: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iki faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
3: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
0: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
1: Antalya'da bir kişi otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 13 el ateş eden saldırganın kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren ailesini ziyarete geldi. Otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Van'da yaşayan iki çocuk babası İlhan Kaval, iddiaya göre bir süre önce husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren abisini ziyaret için Antalya'ya geldi. Abisi ve babasıyla birlikte vakit geçiren İlhan Kaval, sabah onu bekleyen saldırgandan habersiz evden çıktı. Otomobiline bindi. Bu sırada araçların arasında gizlenen silahlı saldırgan peş peşe 13 kez tetiğe basıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki İlhan Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırgan elinde silahla kaçarken bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Metruk evleri taradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli kılık değiştirmiş ve yaklaşık bir saat boyunca araçların arasında beklemişti. Şüphelinin dokunduğu değerlendirilen bu araçlarda parmak izi çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşları 15 ile 24 arasında değişen 3 kardeş denizde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken kardeşler toprağa verildi.
0: En son yolda yürürken kamera kayıtlarına yansıdılar. Saatler sonra denizde cansız bedenleri bulundu. 3 kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Gülşah 24, Ali 17, Belinay Sakar 15 yaşındaydı. İkisi lisede okuyordu. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Anneleriyle Kocaeli'de yaşıyorlardı. Babaları ise Kars'taydı. 20 Ağustos'ta sabaha karşı evden çıktılar. Saat 16 sıralarında Darıca sahilinde cansız bedenleri kıyıya vurdu. Üzerlerinde kıyafetleri vardı. Vücutlarında herhangi bir darp ve yaralanma izi yoktu. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Üç kardeş kılınan cenaze namazının ardından Gebze'de son yolculuğuna uğurlandı. Belinay'ın 15. yaş gününde toprağa verildiği öğrenildi. Savcılık ilk otopsiye göre boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin ölümündeki sır perdesini kaldırmak için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Esselamu aleyküm ve
1: rahmetullah. Yaz aylarında maalesef boğulma vakaları da artıyor. Üç kentten yine acı haberler geldi. Üç kişi boğularak hayatını kaybetti.
0: Kimi sıcaktan bunalıp suya girdi, kimi nehrin karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Üç şehirde üç kişi boğularak hayatını kaybetti. Basın, basın. İlk olay Mersin'in Tarsus ilçesine meydana geldi. 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar serinlemek için sulama kanalına girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada Enes Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Bir acı haber de Bingöl'ün Genç ilçesinden geldi. Pikniğe giden iki kardeş debinin az olduğu yerden Murat Nehri'nin karşısına geçmeye çalıştı. Suyun debisi aniden yükselince kardeşler akıntıya kapıldı. Kardeşlerden biri çevredeki bir kişi tarafından jet ski ile kurtarıldı. 29 yaşındaki Mehmet H. ise ekipler tarafından ölü bulundu. Ardahan'ın Kura Nehri'nde de benzer bir olay yaşandı. Atıyla nehrin karşısına geçmeye çalışan Cengiz İlkaz balçığa saplandı. Attan düşen çoban suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler İlkaz'ın cansız bedenini kaybolduğu yerin 5 metre uzağında buldu. 3 olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
1: Sosyal medyada çektiği yol videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.
0: Virajı dönerken kontrolü kaybetti. Kayan motosiklet devrilip yoldan çıktı. Kaza 21 yaşındaki Ceyda'yı hayattan kopardı. Ceyda Yakova henüz 21 yaşındaydı. Bir ay önce psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Sosyal medyada motosikletiyle çektiği yol videolarıyla tanınıyordu.
2: Üniversitenin son iki senesinde de motor merakı ve motor sevdası tabii.

0: bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı. Sınırlı çerçeveler içinde kendi çalışarak yani tabiri caizse yani kendi parasını kazanarak motoru aldı.
1: Ceyda 17 Ağustos günü İstanbul Şile'de bir arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret sonrası ise motoruyla gezmek istedi. Avlak virajına geldiğinde motosiklet kontrolden çıktı.
0: Orman yolunda tekerleği mıcıra kaptırıyor. Motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor.
1: Genç kız ağır yaralı olarak önce Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların çabası Ceyda'yı hayatta tutmaya yetmedi.
2: Rabbimin emanetini ona geri verdim. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
1: Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
3: Kastamonu'da iki gecekondu alevlere teslim oldu. Yangın esnasında patlayan piknik tüpleri paniğe neden oldu. Yangın Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde gecekondu evlerinin bulunduğu alanda başladı. Sebebi bilinmeyen yangın gecekondulara da sıçradı. Yangın esnasında mutfak tüpleri bomba gibi patladı. Söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İtfaiye ekipleri alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. İki gecekondu da kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Antalya'da apartmanın tadilatını yapan işçiler iskelenin kırılması sonucu 10. katta mahsur kaldı. Yüreklerin ağza geldiği olayda neyse ki korkulan olmadı.
4: Binanın dışına iskele kurdular. O iskele 10. kattayken bir anda kırıldı. Asılı kalan iki işçi korku dolu anlar yaşadı. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Bir apartmanda tadilat yapılacaktı. İşçiler Ömer Eriş ve Yiğit Yerlikaya binanın dışına iskele kurup çalışmaya başladı. Ama 10. katta çalıştıkları sırada iskele henüz bilinmeyen bir nedenle kırıldı. İskelede tutulan işçiler bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan işçiler merdivenli araçla indirildi. İşçilerin sağlık durumu iyi.
3: Yargıtay boşanma davalarında düğün takılarıyla ilgili verdiği yeni kararla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Peki evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak? Altın, para ve pahalı hediyeler kimde kalacak? Yanıtı Arzu Kaya'nın haberinde.
5: Üç beş kuruşun da lafı olmaması lazım.
6: Vermeyin. Ayıp olur.
7: İsterim ya.
8: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni işte adıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
9: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini talep edebiliyor.
10: İade edilmeli mi?
6: Yani ayıp olur.
10: Kullanmam mı o eşyaları?
6: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
11: Vallahi bilmiyorum.
10: Sizin fikriniz?
11: Atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
9: Yargıtay'ın son içtihatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
12: Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
13: İstemem, onda kalsın.
12: O kadar diyor.
13: Evet.
12: Tek istisnamız da aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
10: Peki tek taşı ister misiniz geri?
7: İsterim ya. İsterim yani.
10: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyecekse.
9: Peki hediye elden çıkmışsa? Ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
12: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
10: Bohça iade edilmeli mi?
11: Onu etsinler zaten.

0: aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
1: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
2: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım. Yok, evet.
3: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
4: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.

0: Tartışma konusu. Şimdi de o takviyelerin kullanım yöntemleriyle ilgili yeni bir akım var. Dry scooping denilen o akım, bakın nasıl büyük riskler barındırıyor. Buse Devire'nin haberinden izleyelim.
1: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
2: Bir ölçek, ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
1: Riskler taşıyor maalesef.
3: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
4: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başlatıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
5: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
3: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
2: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
1: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
6: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
1: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
2: Evet, alıyorum.
1: Neler içiyorsun?
2: Pro workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
3: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
6: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
2: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
1: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
2: Hayır, bilmiyorum.
3: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
6: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
0: Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konyaspor'u ağırlayan Sarı Lacivertliler rakibini 4-2 yendi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 4-2 yenerek galibiyetle tanıştı. Kadıköy'de galibiyeti getiren goller Vedat Muriç, Greenwood ve Asensio'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise Koley ve Deniz Türüç kaydetti. Yeşil Beyazlılar ligde oynadığı ikinci maçından da puansız ayrıldı. Maçta aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu sahayı sedye ile terk etti. Kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcuyla ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi. Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında çarşamba günü Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Bu sezon oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
7: Süper Lig'de yeni sezona 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimler Felix Udokai, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Amir Hadzi Ahmedoviç maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş bu sezona 5 UEFA Avrupa Ligi elemeleri, bir de Süper Lig olmak üzere oynadığı 6 maçı da kazanarak başladı. Siyah beyazlılar söz konusu maçlarda kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri bu maçlarda 9 gol kaydetti. Beşiktaş'ta yeni transfer Dušan Vlahović, Alanyaspor karşısında görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Sırp forvet Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'e karşı ikinci yarıda süre almış.

0: geçti. Beşiktaş'la Alanyaspor daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Beşiktaş, 4'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı. 6 maçsa beraberlikle sonuçlandı.
1: Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de yoğun katılım vardı. En çok ilgiyi TCG Bayraktar gördü. İnsansız hava araçlarının da gösterisi vardı.
2: 4, 3, 2, 1, ateş!
3: Gösteriler, tatbikatlar nefes kesti. İnsansız hava araçları ve gemiler ziyaretçi akırına uğradı.
4: Yani çok muhteşem bir yer, çok büyük. Bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Yani gerçekten güzelmiş.
5: TCG Anadolu'yu gezdim, çok güzeldi. Türkiye'nin bunu üretmesi çok güzel.
6: En etkileyicisi hangisiydi sizin için?
7: Ben TCG Anadolu'ya biraz düştüm.
8: Ben Akıncı'ya.
3: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Festivalin 3. gününde Gölcük Tersane Komutanlığı yine doldu taştı.
9: Çocuklar çok zaten merakları vardı. Geldik. Yani biz de onlar da çok şaşkın bir şekilde izliyoruz.
10: Fransa'da yaşıyoruz. Gölcük'te konaklıyoruz. 2 gündür buradayız. O kadar güzel bir ortam. Resmen gurur duyuyoruz.
11: Milli değerlerimizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Yakından görmek, dokunabilmek çok güzel.
12: Ülkemizin bu kadar gelişmiş savunma sanayisi olması bizi mutlu ediyor.
3: Festivalde en büyük ilgiyi TCG Anadolu gördü.
13: Büyük gemiyi gezdi çocuklar.
6: TCG Anadolu'yu.
13: Evet, çok güzeldi.
12: Her yeri gezdik. Gemilerimiz çok güzel. Helikopterlerimiz çok güzel.
6: Mavi Vatan savunmasında gökyüzünde görev alan TB3 gösteri uçuşunu Mavi Vatan Teknofest'te gerçekleştiriyor.
14: Harikulade bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Çok teşekkür ederiz.
6: Fen bilimleri öğretmeniyim. Çocuklarıma bunları göstermek ve anlatabilmek çok keyifli.
15: Çok hoşumuza gitti. Bundan sonra muhakkak takip edeceğiz diyorum yani.
3: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival pazar günü sona erecek.
1: Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 82 işletmeye 8,2 milyon lira ceza kesti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu hesaplara erişim Meta tarafından engellenecektir denildi.
3: Sosyal medya üzerinden verilen ilanlar tek tek incelendi. Mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 42 emlak ve 40 galeri işletmesi tespit edildi. Bu işletmelere 8,2 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada elektronik ilan doğrulama sisteminin sosyal medya üzerinden verilen ilanları kapsadığı belirtildi. Sosyal medyadan mevzuata aykırı ilan veren hesaplara Meta tarafından erişimin engelleneceği belirtildi. Sistemin üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsadığı ifade edildi. Açıklamada sosyal medyada yayınlanan ilanların titizlikle takip edilmeye devam edileceği belirtildi. Emlak ve galeri işletmelerinin sosyal medya platformlarındaki ilanlarda doğrulaması yapılmış ilan linki ve fiyat bilgisine yer vermeleri gerektiği de vurgulandı.
1: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını söyledi. Araç bakım ve onarımlarındaki KDV oranlarının düşürülmesi gerektiği mesajını verdi.
16: Önümüzdeki aydan sonraki fiyat artışlarındaki çok dikkat edilmesi lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar, şimdi Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 liraya kadar yükselecek.
3: Araç bakım ve onarımlarında fiyat artışlarına dikkat çekti. KDV düşürülmeli dedi.
16: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Hatta bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Yani bir insan, bir kamyoncu, taksici, esnafımız bir lastiğin maliyeti bir ay bedava çalışmasına mal olacak ölçeklerde.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomi

0: ekonomik yükünün arttığını söyledi. Taksimetre muayene ücretindeki tutarsızlığa dikkat çekti. Bakanlık standardına uyulması gerektiğini belirtti. Palandöken ayrıca Eşer Mobil Sistemi'nin devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
1: Eşer Mobil Sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu sponsor eden bir durum arz ediyor. Ötelere düşürüldüğü zaman sebze yemeği bir bakliyatı, hatta evden eve taşınacağını emin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş olacak.
2: Karadeniz'in en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta bazı üreticiler hasadı tamamladı. Trabzon'da da sahil yolu her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık kurutma alanına döndü.
3: Vallahi bu sene yevmiyeci alamadık fındık az olduğu için. Bayağı yorulduk.
4: Şimdi kurutma işlemini başladık. Döşürme işi bitti.
0: Hasadı yaptılar. Kurutma mesaisine başladılar.
5: Bir haftadan beri yağmur yağdığı için mecburen bekliyoruz. İlk defa bugün güneş açtı, bakacağız ne olacağını.
0: Doğu Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındık da hasat sürüyor. Fındığı toplayan üreticiler ise ürünü kurutmak için sahil yoluna serdi.
3: Hava güzel olsa 5-6 günde olay biter. Ama bu sahil, yukarıçı köylerimiz var. Orada şimdi bak, burada hava güzel, orada yağmur var. Yaklaşık 10-15 gün sonra buralarda fındık sermeye yer bulamaz.
0: Peki bu yıl fındıkta verim nasıl?
3: Verim olarak az, dalda çok iyi göreni ama ilaçlanmayan yerler nakavt, bitmiş yani.
5: Sezon bu sene fındık yok. Yani geçen seneye nazaran en az 1/3 eksik verim alındı.
4: Geçen sene 115 milyar yoğumya verdim, bu sene 105 milyar verdim. O da fındığın biraz az olmasından dolayı 10 bin lira oynadı.
0: Üreticiler hırsızlığa karşı da önlem alıyor.
6: Malum. Günün şartlarında eli uzun olan da var tabii bunun yanında. Gezide kalmak zorunda oluyoruz bazen. Nöbetleşe arkadaşlarla birlikte.
0: Üreticiler fındığı kuruttuktan sonra satışını yapacak.
2: Çin'de ikinci dünya insansız robot oyunları düzenleniyor. Pekin'deki organizasyonda robotların ulaştığı hız ve otonom hareket kabiliyetleri dikkat çekiyor.
7: İnsansı robotlar bu kez yeteneklerini spor sahasında sergiliyor. Çin'in başkenti Pekin'de 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 16 ülkeden 666 takımın 2056 robotla katıldığı organizasyonda 51 dalda 1301 karşılaşma yapılacak. Oyunların daha başında ise dikkat çekici bir derece geldi. Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen Lightning adlı insansı robot, yarış öncesi 100 metrelik testi 9,32 saniyede tamamladı. Böylece olimpiyat altın madalyası sahibi Jamaikalı atlet Usain Bolt'un 9,58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı bir test derecesi elde etti. Robot deneme sırasında saniyede 14,5 metrelik en yüksek hıza ulaştı. Lightning'in hızını artırmak için bacakları 10 santimetre uzatıldı. Eklem sistemleri daha hızlı tepki verecek şekilde geliştirildi. Robot oyunlarda 100, 400 ve 1500 metrede yarışacak. Organizasyonda robotlar futboldan masa tenisine, uzun atlamadan haltere kadar farklı dallarda da mücadele edecek. Bu yıl çıtada yükseltildi. Engelli 100 ve 400 metre dışındaki pist yarışlarının büyük bölümünde robotlar insan müdahalesi olmadan tamamen otonom hareket etmek zorunda. Fabrika, otel, ev ve lojistik ortamlarında ise robotların gerçek hayatta nesneleri kavrama, karar verme ve farklı ortamlara uyum sağlama becerileri sınanıyor. Pekin'deki robot oyunları 26 Ağustos'a kadar sürecek.
2: Dijital ortamda mesajlaşırken pek çok kişi emojilerden yararlanıyor. Peki en çok kullanılan emojiler neler? Bu emojiler neye göre belirleniyor? Bakalım.
8: Sanırım tosbağa ve kalp emojisi. Anneme karşı çok kullanıyorum bunu. Yani şöyle bir tane çiçek gösteren bir tane emoji var, onu çok kullanıyorum.
7: Kimi zaman kısaltma olarak, kimi zaman duyguları daha anlamlı ifade etmek için. Emojiler günümüz mesajlaşma uygulamalarının vazgeçilmezi.
9: Konuşulan kelimelerin anlamı iyi olunca

0: güzel olunca gülüyorsun. Ama bir de biraz üzünlü olunca da hafif hafif ağlamaya başlıyorsun.
1: Yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılında en çok kullanılan emojiler sıralandı. Dünya çapında en çok gözyaşlarına boğularak gülen emojinin kullanıldığı belirlendi.
2: Şu anda kullandığım emoji genellikle gülen emoji oluyor genellikle şakalara falan kullandığımız şekilde.
3: Ben onu genelde bir şey isterken atıyorum.
4: Gözlerinden yaşlar çıkarak gülen emojiyi ben pek fazla kullanmıyorum. Sanırım Z jenerasyonu çok fazla kullanmıyor emojiyi.
5: Emoji kullanımı kuşaktan kuşağa da farklılık gösterdi. Öyle ki gençler onaylama emojisi olarak bunu kullanırken ileri yaştaki kişilerse genellikle tercihini bundan yana kullandı.
4: En çok sanırım şu teşekkür ederim emojisi gibi emoji var. Onu kullanıyor olabilirim.
1: Meslek seçimleri de en çok kullanılan emojileri etkiledi.
6: Abi ben berberim. Genellikle makas ya da tıraş olma emojisi var ya o.
7: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
1: Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında. Buyruk bir
1: imkansız. Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlı potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı altüst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 23 Ağustos Pazar, saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Burası hafta sonu başlıyor efendim. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi dahil 44 şüphelinin tutuklanması istendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı,

0: Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerden 44'ünü tutuklama, 9'unu da adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. 3 kişi de serbest bırakıldı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır, 12 işçinin de yaralandığı maden ocağındaki göçüye ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. İlçeye bağlı Hırkatepe mahallesinde bulunan maden ocağındaki kaza önceki akşam yaşandı. Madenin tavanı çöktü. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, UNKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocakta çalışanlardan Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 maden işçisi de yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturmada maden sahasında sorumlu 9 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. Bugün İstanbul'da Yeşilay Yarım Maratonu var. Habertürk muhabiri Dilara Civelek de o koşuyu takip ediyor. Koşu başladı mı? Nereden nereye olacak? Tüm detaylar Dilara'da. Söz sende Dilara.
1: Kübra Nur Uslu, sepetçiler arkasında birkaç dakika önce paten sporcuları için yarış başladı. Arkamda da görüyorsunuz koşucular yarım maraton içinde son saniyeler, artık son konuşmalar yapılıyor. Sporcular son odaklandığı dakikaların içerisinde. Sepetçiler kasrındayız. Aslında uzun ve tarihi yarım adayı içeren önemli bir parkur var bugün koşucular için. Yarım maratonda bugün 1500 sporcu yarışacak. 21 kilometre koşacaklar. Aralarında ayrılan sporcular da olacak elbette ama hepsinin hedefi finish çizgisine, bitiş çizgisine ulaşabilmek. Yayından önce de onlarla konuştuk. Bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam kültürünün yayılması için pazar günü sabahın erken saatlerinde Boğaz'da tarihin yarımadanın olduğu noktada koşmak için onlar da çok heyecanlılar. Şimdi de başlıyor, son uyarılar yapıldı. 1500 sporcu bugün sepetçiler kasrından başlayan parkurla birlikte ilerleyerek Eminönü, Galata Köprüsü, Fındıklı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Fener, Balat gibi noktalarda koşarak tarihi yarımadada unutulmaz bir parkur deneyimi yaşayacaklarını ifade etti sporcular. 1500 sporcu bugün 21 kilometreyi koşmak için şu an son hazırlıklarını yapıyor. Heyecan büyük. Sporcuları da ekranlarınıza getiriyor Ahmet Korkmaz. Yoğun bir katılım. Önemli bir parkur. Yeşilay'da da sağlıklı bir yaşam kültürü. Aynı zamanda da bağımlılıkla mücadeledeki sporun rolü için son saniyeler sayılıyor. Son 3 saniyeyle birlikte sporcular

odaklanıp şu anda o tarihi yarımadanın muazzam görüntüleriyle birlikte muazzam bir pazar günü için koşu yarışındalar. Maratona başladılar. Ahmet Korkmaz da ekranlarınıza getiriyor. Aslında koşuyorlar, koşuyorlarım. Arkadan sürekli bir sporcu geliyor. Dediğim gibi çok yoğun bir katılım var. Yeşilay'dan başlıyor. Yeşilay Genel Merkezi'nden, İstanbul'daki genel merkezden başlıyor koşu yarışı. Şu an Sepetçiler Kasrı'ndayız. Eminönü'ne ilerleyecek. Eminönü, Galata Köprüsü gibi tarihi noktalardan Fener, Balat, Dolmabahçe, Beşiktaş gibi noktadan ilerleyen Parkut, Fener ve Balat üzerinden ilerleyerek tekrardan bu noktada bitiş çizgisiyle tamamlanmış olacak. 1500 sporcu, bakalım hangileri, kaç tanesi bitiş çizgisini tamamlayabilecek bilmiyoruz ama tarihi noktalarda bir parkur koşusu yaşanıyor bugün yarım maraton.

0: coşkuları da ekranlarınıza geliyor. Bu yarım maraton içinde bazı noktalarda İstanbul Valiliği'nin hem trafik aksamaması için hem de trafiğin güvenliği için trafiği kapattığı, sporcuların da güvenliği için trafiği kapattığı noktalar var. Parkur güzergahı sabah 7'den öğlen program bitişine kadar kapalı olacak. Bunu da vatandaşlarımıza bildirmiş olalım. Sporcuların birçoğu, yani neredeyse tamamı, start çizgisinden çıkarak tarihi yarımadanın güzellikleriyle birlikte önemli bir tarihi bir parkuru koşmak için başladılar. Bizler de sizlere yarış boyunca aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik sözü sizlere bırakalım.
1: Efendim, Dilara Civelek Sepetçiler Kasrı önünden aktardı. Yarış başladı. Şahane de bir rota hakikaten. Tarihi yarımadayı şöyle bir turlayıp tekrar buraya dönecekler. Bizler de takip etmeyi sürdüreceğiz. Hava da çok güzel. Yine bitişte de tekrar bir Dilara'ya bağlanırız. Şimdi efendim, gazetelerimiz geldi malumunuz. Her zaman olduğu gibi şöyle bir gazete manşetlerine bakıyoruz burası hafta sonunda. Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde seri katil işte böyle yakalandı deniliyor. Hemen detayları sizin paylaşayım. Son dönemde çözülen faili meçhul suçlara bir de seri katil cinayetleri eklendi. Ankara'da 2015'te işlenen seri cinayetler 11 yıl sonra aydınlatıldı. Katilin başka bir suçtan cezaevinde yatan Medeni Öztaş olduğu belirlendi. 2019'da yine öldürdü diyor gazete. 2015 sonlarında Ankara'dan ayrılıp Antalya'ya yerleşen bu katil 2019'da başka bir cinayet nedeniyle cezaevine girdi. Bu cinayette Ankara'daki seri cinayetlerle aynı biçimde işlenmişti. Efendim, dün aktarmıştık, Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı. 36 faili meçhul çözüldü diye. Detayları tekrar paylaşalım. Malum faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kurulmuştu ve bu kapsamda 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olaylar aydınlatıldı. Kurulduğu günden bu yana Nisan ayında kurulmuştu ve bu daire başkanlığı da. Şimdi devam edelim. Şöyle gazetenin efendim üstünde bir başka haber var. Kadıköy'de gol yağmuru diye, hemen onu da aktaralım. Süper Lig'e kayıpla başlayan Fenerbahçe Kadıköy'de Konyaspor galibiyetiyle moral buldu. İlk yarısı 3-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Kanarya farkı 3'e çıkarsa da 90. dakikada gelen gole engel olamadı ve 4-2 bitti efendim maç. Fenerbahçe Konyaspor maçının detaylarına yer veriyor Hürriyet gazetesi de. Sırada Milliyet var. Milliyet gazetesinin manşetinde bölüm var, hoca var, öğrenci yok deniliyor. Üniversitelerde bazı bölümler tamamen boş kaldı. Biyoloji, fen öğretmenlikleri, gıda ve çevre mühendislikleri gibi bölümlerde 2024'ten bu yana tek bir öğrencinin kaydolmadığı üniversiteler dahi var. Bakın efendim, tek bir öğrenci bile tercih etmemiş. 265 kontenjan boş kaldı diyor bazı üniversitelerde yine gazete. Burs verilecekti diye de bir başlık var. Örneğin tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilerden ilk 10 binde olanlara asgari ücret, ilk 80 bine girenlere ise asgari ücretin %40 ile %70'i arasında burs verilecekti. Ancak mesela Sütçü İmam Üniversitesi'nin 10 kişilik kontenjanına yerleşen öğrenci dahi olmadı. Öğrenciler bu bölümleri tercih etmedi ve boş kaldı diyor Milliyet gazetesi. Şöyle yine Milliyet gazetesinin altında bir başka haber var, onu da aktaralım. Doğum gününde toprağa verildi. Efendim, hakikaten çok dikkat çekici bir ölümlerden bahsedeceğiz. Darıca'da deniz kıyısında ölü olarak bulunan Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşler dün son yolculuklarına uğurlandı. Üç kardeşin yan yana konulan tabutları yürekleri dağladı. Belinay'ın bugün 15 yaşına girdiği, Gülşah'ın da hukuk fakültesi kazandığı öğrenildi. Kardeşlerin bir ablalarını da 10 yıl önce yine Çeşme'de denizde kaybettikleri de ortaya çıktı. Efendim, Türkiye birkaç gündür bu üç kardeşin ölümünü konuşuyor. Neden öldüler? Olay nasıl gerçekleşti? Nasıl boğuldular? Bilmiyoruz. Hatta üç kardeşin ölüme giderken o son görüntülerine de Habertürk ulaşmıştı. Yine gün içinde de paylaşmayı sürdüreceğiz bu haberin detaylarını da. Sırada Karar Gazetesi var. Efendim, Karar Gazetesi diyor ki ölüm nedeni çalışmak. Çünkü Türkiye'de her 4 saatte bir işçi ne yazık ki iş kazalarında hayatını kaybediyor. İş kazaları ile ilgili ölümler

Haberde dünyada 3. sırada olduğumuzun altını çiziyor Karar Gazetesi. İstatistikler gösteriyor ki her 4 saatte bir işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah Gazetesi'nin manşetinde Kaya Petrolü'nde ilk müjde ifadesine yer veriliyor. Diyarbakır Türkiye'nin enerjideki yeni üssü oluyor. Sabah Gazetesi de dev rezerv keşfi sonrası açılan ilk kuyudan Kaya Petrolü'nün çıkarıldığı sahayı yerinde görüntüledi. Yine bir fotoğrafta paylaşılıyor burada. Denilen o ki gabarı 3'e katlayacak burası. Bakın bir yine kesit de paylaşılmış. Bir görsel de var. Kaya Petrolü'nün yer altındaki görünümünü gösteriyor. Nasıl yer üstüne çıkacağına dair detaylı bilgi de var. Diyarbakır'ın Silvan ve Bismil ilçeleri arasındaki 600 kilometre karelik alanda yürütülen sondaj çalışmaları son hızla sürüyor. Kaya Petrolü ve gaz potansiyelinin 4 ila 6 milyar varil seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Buradaki rezerv Şırnak Gabar'ı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacak diyor gazete. İnşallah öyle olur diyelim. Efendim detayları paylaşmış manşetten Sabah Gazetesi. Bu arada malum Teknofest'te devam ediyor. Bugün son gün, gazetenin şöyle üst sağ köşesinde Teknofest'e ilişkinde bir haber var. Aile boyu Teknofest ifadelerine yer verilmiş. Bize dün canlı yayınlarla ekranlarınıza getirmiştik. Bugün de sürdüreceğiz. Çocuklarıyla Teknofest Mavi Vatan'a akın eden vatandaşlar ülkemizin milli teknoloji hamlesine övgü yağdırdı diyor Sabah Gazetesi de. Yine gördüğünüz gibi bir askerin, muhtemelen bir havacının kucağında bir çocuğu da görmek mümkün. Teknofest Mavi Vatan'da hakikaten dün o kadar doluydu ki muhabir arkadaşımızı ekrana getirirken uzun kuyruklardan bahsetmişti. Bu arada Teknofest'te en çok ilgi gören noktalardan biri de TCG Anadolu uzun kuyruklar, onun önünde oluşmaya devam ediyor. Sırada Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi'nde efendim Özgür Özel'in ifadelerine yer verilmiş. Baskın seçim planı deniliyor. Muhalefetin küçük partilere ortak liste çıkarması zorlaştırılıyor. Bakın Özgür Özel'in bir fotoğrafı da var. Özel Rize'de kadın balıkçılar ve esnafla buluştu. Erdoğan'a seslendi. Transferle kazanamazsın dedi. Rize'de yeni parti lideri Özgür Özel, Marmaris Belediye Başkanı'nı partisine katılmaya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Belediyeler transferlerle kazanılmaz dedi. Özel, iktidarın çalışan kesimi kara düzene mahkum ettiğini de söyledi. Özgür Özel'in Rize'deki konuşmasından detaylara yer veriyor Cumhuriyet Gazetesi. Biz de birazdan haberlerimizde aktaracağız bu konuşmayı. Sırada Türkiye var. Türkiye Gazetesi manşetine Teknofest'e taşıyor. Mavi Vatan'ın akıllı avcıları başlığıyla denizlerimizi, gemi gövdesini delip içinde patlatan pirana, hedefini kendi seçen Malaman ve birçok yerli akıllı sistem koruyor deniliyor. Aslında görücüye çıkan yeni sistemler de var Teknofest Mavi Vatan'da. Ona ilişkinde detaylar paylaşılmış. Bu arada dikkat çekici bir başka başlık da şu. İkisi de FETÖ'nün emrinde. Efendim Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı diyor gazete. Hem Alihan Kuriş hem de Alparslan Kuytul'un gizli bağlantıları belgelendi. İki örgütün lideri de vatan haini FETÖ ile birlikte çalışmış. Dikkat çekici bir başlık. Şöyle ki bu işin sonu FETÖ'ye uzanıyor yönünde değerlendirmeler var. Veriler bunu da gösteriyor. Birazdan yine onun da detaylarını sizinle paylaşacağız. Ve son olarak fotomaç diyelim. Fotomaç da manşetine Fenerbahçe'yi taşımış. Dünkü 4-2 skoru Fenerbahçe Konyaspor maçında 4-2 sonuçlandı efendim. Kadıköy'de Konyaspor önünde futbol resitali sundu Fenerbahçe. Gol şovu vardı deniliyor. Özellikle Greenwood'a da dikkat çekmiş Fotomaç gazetesi. Şimdi efendim şöyle bir gazetelere hep birlikte bakmış olduk. Birazdan içinden seçeceğimiz haberler olacak gazetelerin. Onu da sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi hemen haberlerimize de devam
edelim. Az önce mesela aktarmıştık seri cinayetlerle ilgili. Hatta Hürriyet gazetesinin manşetindeydi. Konuyla ilgili haberi de paylaşalım. Ankara'da 9 yıl önce işlenen seri cinayetlerin faili yakalandı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalardaki son durumu

0: paylaştı.
1: Faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. 36 dosya incelendi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızla yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık.
1: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, iki faili meçhul dosyası hakkında da bilgi verdi. Gürlek, Ankara'da 2015 yılında işlenen 3 cinayette 6 öldürmeye teşebbüs olayının ve Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin dosyasında şüphelilerin tespit edildiğini duyurdu.
3: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak. Faili ve çul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Gürlek, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaptı.
0: Ve şimdi de dünyada yaşananlara bir bakalım. Suriye ile başlayacağız. Suriye'nin başkenti Şam'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüse saldırı düzenlendi. Bombalı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Sana'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre İç güvenlik güçlerine ait personel servis otobüsü Şam kırsalında seyir halinde bombalı saldırıya uğradı. Patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik personelinden bazılarının yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili de soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan, Suriye'de güvenlik güçlerini hedef alan saldırıyı kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı terör saldırısı olarak nitelendirildi. Dürüst demokratik cevap. Efendim bu başlık Akşam gazetesinden. Hemen detayları paylaşalım. ABD Büyükelçisi Barak, Erdoğan'la Trump'ın Suriye diyaloğunun perde arkasını anlattı. Onun anlattığına göre Trump diyor ki, madem Suriye'ye yardım konusunda bu kadar kilit bir rol oynadınız, neden doğrudan yönetimi siz almadınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan da cevaben, çünkü istemiyoruz. Suriye'nin bölgede koruyucu bir örtü gibi egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz şeklinde konuştu dedi Barak. Şimdi detayları tekrar paylaşalım. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak aslında bir podcast yayınına katıldı. Özellikle İsrail'in provokatif eylemlerine de aslında o da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki konuşmadan da söz etti. Suriye'yi neden almadınız diye sorduğunu Trump'ın anlattı. Cevaben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz dediğini aktardı Tom Barak. Başka açıklamaları da var bu arada Tom Barak'ın. Özellikle Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime, İsrail'in körüklemeye çalıştığı hatta o gerilime de dikkat çekiyor. Onu da birazdan paylaşacağız. Şimdi ABD ile İran arasındaki duruma bir bakalım. Çünkü Hürmüz ve yaptırımlar üzerinden restleşme sürüyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın anlaşma istediğini ancak doğru anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sağladıklarını da savundu. Askeri seçenekler de masada dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Ancak askeri seçeneklerin de hala masada olduğunu söyledi.
4: We have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal in my opinion. Yeah.
1: Trump Güney Carolina'da konuştu. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Tahran'sa Amerika Birleşik Devletleri'ni güç diliyle zorlayacaklarını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri diplomasi dilini anlamıyor dedi. Washington'ı yaptırımları kaldırmaya, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve deniz ablukasına son vermeye güçle zorlayacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yla Trump'ın

0: yeni ekonomik yaptırım hamlesinin başarısız olacağını öne sürdü. 2012'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İran'a tarihin en felç edici yaptırımları getirdiklerine dair açıklamasını alıntılayan Arakçı, "Bu filmi daha önce gördük. Aynı saçmalık, farklı zorbalar," dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında 21 Ağustos itibarıyla 68 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin devre dışı bırakıldığını, 2 gemiye ise çıkarma yapıldığını açıkladı. Ablukaya 20'den fazla Amerikan savaş gemisinin destek verdiğini belirtti. Tahran yönetiminin Irak'ın bazı gemilerine geçiş izni verdiğiyle iddia edildi. İran basınına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izinlerini Irak yönetimi talep etti.
1: Efendim, İsrail uzun zamandır bir konut projesi üzerinde, bir yerleşim projesi üzerinde çalışıyordu. Şimdi bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Doğu Kudüs'te bir yerleşim bölgesi inşa etmeyi planlıyor. Aslında asıl amaç Doğu Kudüs'le Batı Şeria'yı birbirinden koparmak. Şimdi bu projeye tepkiler giderek artıyor. Avrupa Birliği Komisyonu ve 14 ülke projenin Batı Şeria'nın bütünlüğünü bozacağını belirterek ihalelerin geri çekilmesini istedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da projeye sert tepki gösterdi.
0: İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeye çalıştığı yasa dışı E1 yerleşim projesine dünyadan tepki yağıyor. İsrail yönetimi bölgede 1234 konutluk ilk inşaat ihalesini yayımladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 14 ülke projeyi kabul edilemez ilan etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu adımın Batı Şeria'yı fiilen ikiye böleceğini ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatacağını vurguladı. Yasa dışı yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatılan ortak açıklamada, İsrail yönetimine ihaleleri derhal geri çekme ve yerleşim genişlemesine son verme çağrısı yapıldı. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmayı hedefleyen projeye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan da tepki geldi. E1 projesinin Filistin devletinin kuruluşunu doğrudan tehdit ettiğini belirten Abbas, bunun bir ilhak ve emrivaki politika olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in adımlarını durdurmak için somut ve pratik adımlar atılmasını istedi. E1 projesi Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onayladı. Hükümet verdiği taahhütleri ihlal etti ve taraflara önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın binlerce konutluk ilk ihaleyi yayımladı.
1: Efendim, Malazgirt Zaferi'nin üzerinden tam 955 yıl geçti. Şimdi bu hafta kutlanacak 26 Ağustos'ta. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesaja çevrildi. Çünkü hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında yine bir Malazgirt Zaferi gününde Malazgirt'ten terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesaj vermişti. Hatta bu sürecin başlangıcını o tarihten başlatanlar var. İç cepheyi güçlendirme vurgusu yapmıştı. Takvim gazetesi de buna dikkat çekiyor. Malazgirt'ten terörsüz Türkiye'ye diye Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos'ta Malazgirt kutlamalarında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalar yapacak. 2024'te Ahlat'ta yaptığı konuşmada 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz mesajını vermişti. Geçen yılsa terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefini ilan etti. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki konuşmasına çevrildi diyor Takvim gazetesi. Bakalım ne tür mesajlar çıkacak. Bizler de takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi Şanlıurfa'dan bir haber paylaşalım. DAEŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda DAEŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ise tutuklandı. CHP'nin kurultay manifestosu. Haber Milliyet gazetesinden, CHP kongre takvimini Eylül'de başlatmayı planlarken

0: bunun öncesinde örgütlere yönelik kurultay manifestosu içinde hazırlık yapıyor. Manifestoda daha fazla yetki kullanacak, karar süreçlerinin içinde olacak ve ön seçimi esas alacak yeni örgüt modelinin de ilan edilmesi bekleniyor. Bakalım efendim bu manifestodan ne çıkacak? Cumhuriyet Halk Partisi yol haritasını nasıl çizecek? Takip edeceğiz. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında seyahatleri de bir yandan başladı. Anadolu'daydı. Birazdan onun da detaylarını paylaşırız. CHP'nin yol haritası nereye doğru şekilleniyor? Şu sıralarda biraz daha görmek mümkün aslında. Devam edelim. Sosyal medyada çektiği yol videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova. Motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı kask kamerasına da yansıdı.
1: Virajı dönerken kontrolü kaybetti. Kayan motosiklet devrilip yoldan çıktı. Kaza 21 yaşındaki Ceyda'yı hayattan kopardı. Ceyda Yakova henüz 21 yaşındaydı. Bir ay önce psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Sosyal medyada motosikletiyle çektiği yol videolarıyla tanınıyordu.
2: Üniversitenin son iki senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı. Sınırlı çerçeveler içinde kendi çalışarak yani tabiri caizse yani kendi parasını kazanarak motoru aldı.
1: Ceyda 17 Ağustos günü İstanbul Şile'de bir arkadaşını ziyarete gitti. Ziyaret sonrasıysa motoruyla gezmek istedi. Avlak virajına geldiğinde motosiklet kontrolden çıktı.
2: Orman yolunda tekerleği mücere kaptırıyor. Motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. İç kanama geçiriyor.
1: Genç kız ağır yaralı olarak önce Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların çabası Ceyda'yı hayatta tutmaya yetmedi.
3: Rabbimin emanetini ona geri verdim. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
1: Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Ve bir son dakika gelişmesi, Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Efendim kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Alparslan Kuytul ve eşi dahil 44 şüphelinin tutuklanması istenmişti. Son dakika bilgisi olarak paylaşıyoruz. Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüphelinin ardından 24 zanlı daha gözaltına alınmıştı. Suçlamalar neydi onu da hemen aktaralım. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla aslında gözaltına alınmışlardı. Ve şimdi de Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. 51 şüphelinin işlemleri de yine o noktada devam ediyor. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik bir operasyondu bu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmaydı. 19 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla aslında pek çok kişi yakalanmıştı. Sonra ikinci bir dalga daha oldu. Yine 24 zanlı daha yakalanmıştı. Ve sabahleyin aktarmıştık size bülteni açarken tutuklanma talebi vardı. İşte şimdi de Alparslan Kuytul ve eşinin tutuklandığı haberini son dakika bilgisi olarak sizinle paylaşıyoruz. Ve Kastamonu'dan bir haberle devam edelim. İki gece kondu, alevlere teslim oldu. Yangın esnasında patlayan piknik tüpleri paniğe neden oldu. Yangın Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde gecekondu evlerinin bulunduğu alanda başladı. Sebebi bilinmeyen yangın gecekondulara da sıçradı. Yangın esnasında mutfak tüpleri bomba gibi patladı. Söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İtfaiye ekipleri alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. İki gecekonduda da kullanılamaz hale geldi. Olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. İşte o patlama anı ekranlarınızdan mutfak tüpleri böyle bomba gibi patladı yangın sırasında. Yaz aylarında maalesef boğulma vakaları da artıyor. Üçkent'ten yine acı haberler geldi. Üç kişi boğularak hayatını kaybetti.

0: Kimi sıcaktan bunalıp suya girdi, kimi nehrin karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Üç şehirde üç kişi boğularak hayatını kaybetti. Basın, basın. İlk olay Mersin'in Tarsus ilçesine meydana geldi. 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar serinlemek için sulama kanalına girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada Enes Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Bir acı haber de Bingöl'ün Genç ilçesinden geldi. Pikniğe giden iki kardeş debinin az olduğu yerden Murat Nehri'nin karşısına geçmeye çalıştı. Suyun debisi aniden yükselince kardeşler akıntıya kapıldı. Kardeşlerden biri çevredeki bir kişi tarafından jet ski ile kurtarıldı. 29 yaşındaki Mehmet H. ise ekipler tarafından ölü bulundu. Ardahan'ın Kura Nehri'nde de benzer bir olay yaşandı. Atıyla nehrin karşısına geçmeye çalışan Cengiz İlkaz balçığa saplandı. Attan düşen çoban suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler İlkaz'ın cansız bedenini kaybolduğu yerin 5 metre uzağında buldu. 3 olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
1: Merkez Bankası yastık altı altın olarak tabir edilen fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Altınların Türk lirasına dönüşümüne destek verilen destek artık sona erdi. Kur korumalı mevduat sistemi kapsamında söz konusu düzenleme 14 Mart 2022'de yürürlüğe girmişti. Uygulamayla bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkan sağlanıyordu. Merkez Bankası resmi gazetede yayımladığı tebliğle altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. Düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte altınlarını Türk lirasına çevirenlere sağlanan ilave getiriler de son buldu. Efendim okulların açılmasına şunun şurasında az bir vakit kaldı ve biz kitap fiyatlarını konuşmaya başladık. Bakın Karar Gazetesi'nden özel okullarda MEB'in yasağını dinlemiyor bir türlü bu özel okullar. 49 bin liralık kitap seti 80 bin oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasağına rağmen İstanbul'daki bazı özel okullar kaynak kitap ücretlerine %50'yi aşan zamlar yaptı. 80 bin liraya kadar çıkan fahiş fiyatlar ve zorunlu satışlar velileri isyan ettirdi. İstanbul'daki bazı özel okullarda yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ek materyal ve kitap setlerine yapılan zam oranları %50'yi aştı. 2025'te 49 bin lira olarak kaynak kitap seti yeni dönemde %63'lük artışla 80 bin liraya yükseldi. Veliler ise yasağa uymayan okullar için girişimde bulunulmasını istiyor. Bu arada 49 bin lira zaten az değil efendim kaynak kitap için. Bir de şimdi 80 bin liralardan hakikaten söz ediliyor. Çok da fahiş fiyatlar kaynak kitaplar için. Bakalım bu şikayetlerin üzerine belki Milli Eğitim Bakanlığı'nın dediğimiz gibi kesin bir yasa olmasına rağmen özel okullar bu konuda aslında bir talepte bulunuyor. Devamında neler olacak özel okullara yönelik aslında yeni bir düzenleme mi göreceğiz? Onu da takip edeceğiz, yakında görürüz. Şimdi Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 82 işletmeye 8.2 milyon lira ceza kesti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu hesaplara erişim de Meta tarafından engellenecektir denildi.
0: Sosyal medya üzerinden verilen ilanlar tek tek incelendi. Mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlayan 42 emlak ve 40 galeri işletmesi tespit edildi. Bu işletmelere 8,2 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada elektronik ilan doğrulama sisteminin sosyal medya üzerinden verilen ilanları kapsadığı belirtildi. Sosyal medyadan mevzuata aykırı ilan veren hesaplara Meta tarafından erişimin engelleneceği belirtildi. Sistemin üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsadığı ifade edildi. Açıklamada sosyal medyada yayınlanan ilanların titizlikle takip edilmeye devam edileceği belirtildi. Emlak ve galeri işletmelerinin

0: sosyal medya platformlarındaki ilanlarda doğrulaması yapılmış ilan linki ve fiyat bilgisine yer vermeleri gerektiğiyle vurgulandı.
1: Simitçi bir çift var efendim. Çok anlamlı bir bağışta bulunmuşlar. Bakın Sabah gazetesinden paylaşacağız detaylarını. Burdur'da yaşayan Hamit ve Raziye Özdemir çifti emek dolu hayatlarını anlamlı

0: Antalya'da satın aldığı dairesini jandarmaya bağışladı efendim. Sabah gazetesinden aktardık bu haberi de. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini şöyle bir inceledi. Ortaya çıkan sonuç sağlık açısından oldukça endişe verici. Öznur Karslı Çetiner de bu haberi inceledi. Uzmanlarla konuştu. Gelin bir izleyelim.
1: Dövmede kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişi de kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
2: Bunları. 1.000 liraya dövme olmaz
1: öyle. Olmaz, mümkün değil.
3: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
4: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
3: Amerika'da FDA'in yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
5: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
4: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
3: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha sıkı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
1: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye baz alıyor.
3: Ama Türkiye'de de başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
1: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Hı hı. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
2: Mesela evlerde dövme yapılması.
1: Yani evde dövme yapılmaz. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
2: Bir yönetmeliğiniz var mı?
1: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
3: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
5: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyonu artışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
1: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığını, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.
0: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde atık suyun denize aktığı tespit edildi. Belediyeye ve arıtma tesisine toplamda 7.131.000 lira ceza kesildi.
6: Atık su denize aktı. Bölgede denize girmek yasaklandı.
7: Her taraf koku içinde, pislik içinde. Millet denize giremiyor. Çocuklarımız denize girdi, hep hastalandı.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattı güzergahında denetim yaptı. 4 farklı noktada arıtılmamış su tespit edildi. Atık suyun doğrudan denize bırakıldığı belirlendi.
8: Az ileride bir hafta mütemadiyen aktı ve denizi çok kirletti. İnsanlar denize giremedi.
6: Çınarcık Belediyesi'ne 5.034.000 lira, Atık Su Arıtma Birliği'ne ise 2.097.000 lira ceza kesildi.
8: Pislikten kenara balık bile gelmiyor yani. Çok pis maalesef.
6: İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Denizden alınan numuneler incelemeye gönderildi.
0: Çocukluğundan beri pilot olmak istiyordu ve bu hayali 79 yaşındayken gerçek oldu. Posta gazetesinden paylaşacağız. Hatay'da kaldığı huzur evinden 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Konya Sille Meliha Ercan huzur evine nakledilen Hüseyin Bilgi, 79 yaşında. Çocukluğundan bu yana pilot olma ve uçağa binme hayali kuruyor. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ertelenmiş Hayaller Projesi kapsamında Hüseyin Bilgi'yi önce Karatay Üniversitesi pilot

0: pilotaj bölümünde derse soktu. Ardından Fahri pilot sertifikası alan Bilgi'ye pilot hoparlörleri takıldı. Ardından da uçağa binip işte tur attı. Bakın 79 yaşında o kokpitte görüyoruz. Hayali gerçek oldu. Bu arada kutlamak lazım efendim. Ne kadar güzel bir proje. Ertelenmiş hayaller projesi. Yıllar geçse de işte bu ertelenmiş hayaller bu şekilde desteklerle gerçek buluyor. Hakikaten kimin aklına geldiyse de tebrik etmek gerekir. Şimdi devam edelim. Almanya, Rusya'dan gelebilecek olası bir tehdide karşı devasa füze planını devreye almaya hazırlanıyor. Berlin yönetimi 12 milyar euro bütçeyle yeni bir uzun menzilli füze cephaneliği kurmaya hazırlanıyor.
1: Almanya, Rusya'nın topraklarına yönelik olası saldırısını caydırmak amacıyla dev bir askeri adım atmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı'na göre Berlin yönetimi yaklaşık 12 milyar euro bütçeyle uzun menzilli füze programı planlıyor. Söz konusu plan kapsamında Rusya'nın olası NATO saldırısında düşman hatlarının gerisindeki komuta merkezleri, hava üsleri, füze rampaları ve ikmal merkezlerini vurabilecek silahlara sahip olmak istiyor. Ancak 12 milyar euroluk bütçe henüz onaylanmış değil. Projelerin hayata geçirilebilmesi için Alman Meclisi Bundestag'ın onayı gerekiyor. 3 aşamalı olarak planlanan stratejinin ilk ayağında düşük maliyetli ve seri üretilebilir seyir füzeleri yer alıyor. Ukrayna Savaşı tecrübesiyle şekillenen plan kapsamında 2027 yılında ilk füzelerin test edilmesi hedefleniyor. Planın ikinci aşamasında ise Amerika yapımı Tomahawk füzelerinin alınması ve 10 yılın sonuna kadar operasyonel hale getirilmesi yer alıyor. Berlin programın uzun vadeli 3. aşamasında ise İngiltere ile ortak hareket edecek. İki ülke 2000 kilometreden fazla menzile sahip seyir füzeleri ve hipersonik süzülme silahları geliştirecek. İlk operasyonel kapasitenin 2030'ların ortalarında oluşturulması hedefleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret gerilimi de yeniden tırmandı. Washington yönetiminin Kanada ürünlerine %50 tarife uygulamasının ardından Kanada yönetiminden misilleme açıklaması geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı yeniden tırmanışa geçti. Washington yönetiminin Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürünlere %50 tarife uygulama kararı yürürlüğe girdi. Ottawa yönetimi ise karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile ticari müzakereleri askıya aldı. Konuya ilişkin Amerikan ticaret temsilcisi Jameson Greer, Kanada'nın daha önce anlaşmaya varılan şartlar çerçevesinde ticaret anlaşmasını sonuçlandırmayı reddettiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifinin geleceğe yönelik olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ulusal güvenlik ortaklığını güçlendirmeyi amaçladığını savundu. Ancak Kanada Başbakanı Mark Carney'den Washington'a sert yanıt geldi. Carney, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerine tarife uyguladığını belirterek İki ülke arasındaki eski ilişkilere geri dönülemeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği şartlarda son dakikada yapılan değişikliklerin haksız ve ekonomik açıdan elverişsiz olduğunu vurguladı. Carney, Kanada bu tarifelere birebir karşılık verecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin %50'lik tarife kararı, Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracatın yaklaşık %5'ini etkileyecek. Tarife kapsamında hokey sopalarından dil çubuklarına kadar çok sayıda ürün bulunuyor. Kanada'nın misilleme kararı ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret geriliminin daha da tırmanması bekleniyor.
0: Efendim şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde İngiliz bir dağcı efendim tırmandı. Fakat kolunu kırdı. Hava kuvvetlerine ait helikopterler devreye girdi ve onu kurtardı. Görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. O zorlu operasyona ilişkin görüntüleri. Hatta bakanlık açıklamasında diyor ki zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen tahliye operasyonunda yaralı dağcının zamanla yarıştığını söylüyor. söylüyor ve hastaneye sevk edildiğini belirtiyor. Gelin şimdi o görüntülere bakalım. Bakın, Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüler, nasıl hava kuvvetlerimiz o noktaya ulaşıyor. Oldukça da sarp, çetin kayaların da olduğu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Tam da o noktada İngiliz bir dağcı kolunu kırıyor ve devreye işte askerlerimiz giriyor. Askerlerimiz helikopterlerle o noktaya ilerliyor.

diyor. O noktada dağcı kurtarılarak işte böyle helikoptere bindiriliyor. Hemen peşi sırada sağlık tedbirleri alınmış ve o sağlık tedbirlerinin ardından da bu İngiliz dağcı bir an önce de hastaneye kavuşturulmuş. Yine açıklamanın detaylarında onu da görmek mümkün. İnanılmaz bir coğrafya, işte inanılmaz sarp kayaların olduğu çok da zorlu bir coğrafya. İngiliz dağcı tam da buraya tırmanırken aslında imdadına Türk askeri yetişiyor çünkü kolunu kırıp orada mağdur oluyor. Bakın burada yine üzerine yelek giydirilerek, ipe bağlanarak onun nasıl kurtarıldığını görmek mümkün ve helikoptere çekiliyor bu İngiliz dağcı. Türk askeri imdadına yetişmiş efendim. Şimdi devam edelim, bir gazete haberi paylaşalım sizinle şimdi. Şöyle ki Yeni Şafak gazetesinden gelecek haber. Akıllı evler yoruyor diyor gazete. Robot süpürgeden akıllı kilide, güvenlik kamerasından klimaya kadar internete bağlanan cihazların sayısının artması bir takım bağlantı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tüketiciler tüm cihazları tek merkezden yönetebileceği daha sade sistemlere yöneliyor. Hakikaten çok fazla informasyon var, çok fazla bilgi var. Dolayısıyla hepsini yönetmek de gitgide zorlaştığı için şöyle tek merkezden daha sade, bizi yormayan şekilde yönetelim istiyor pek çok kişi de. Bu arada şunu da paylaşayım. Geçen gün İngiltere'den bir haber vardı. Bu hani burada da geçen çeşitli akıllı cihazlardan, özellikle robot süpürgelerden çok sık kullanmaya başladık ya. İngiliz bir aile robot süpürgesini takmış efendim fişe ve tatile gitmiş ve o sırada robot süpürge yanmış. Döndükten sonra bir bakıyorlar ki Allah'tan hatta o yatak odasının kapısı kapalıydı. Sadece o bölüm yandı deniliyor haberde. Dolayısıyla böyle tehlikeli de bir durum söz konusu. Özellikle robot süpürgelere hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Bakın İngiltere'den böyle bir örnek geldi. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Posta gazetesinden bu kez. İtfaiyeci çift görev başında. Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan Kadir Dönmez alevlerle mücadele ediyor. Eşi Dilek Dönmez ise 112 çağrı merkezinde görevli. Aldığı yangın ihbarlarını ekiplere iletiyor. Kadir Dönmez eşinin sesinden duyduğu ihbarla göreve çıkıyor. Dilek Dönmez, eşim sahada olduğu için tedirginlik duysam da görevimi aşkla yapıyorum diyor. Kadir Dönmez ise vakaya gittiğimde eşimin aklı bende kalıyor. Bu yüzden her olay sonrasında mutlaka onu arayıp iyi olduğumu söylüyorum diye konuşuyor. Hakikaten zor efendim itfaiyecilerin işi. İnsanın aklının onda kalması da, sevdiklerinde kalması da çok doğal. Çünkü çok zor bir işle mücadele ediyorlar. Bir yandan da kolaylıklar dileyelim biz de. Şimdi bir başka haber paylaşalım. Bu kez futbolla devam edeceğiz. Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konyaspor'u ağırlayan Sarı Lacivertliler rakibini 4-2 yendi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 4-2 yenerek galibiyetle tanıştı. Kadıköy'de galibiyeti getiren goller Vedat Muriç, Greenwood ve Asensio'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise Koley ve Deniz Türüç kaydetti. Yeşil Beyazlılar ligde oynadığı ikinci maçından da puansız ayrıldı. Maçta aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu sahayı sedye ile terk etti. Kulüpten yapılan açıklamada ise milli futbolcuyla ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi. Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında çarşamba günü Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında.
1: Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaynza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı altüst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 23 Ağustos Pazar, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim sıcak bir gelişmeyle başlayalım bu dilime de. Bir önceki dilimde son dakika bilgisi olarak sizinle paylaşmıştık. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkeme kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un tutuklanmasına karar verdi. 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri de sürüyor. Bu arada Kuytulcular olarak bilinen işte bu yapılanmaya yönelik soruşturmada FETÖ izi çıktı. Dosyadaki bazı şüphelilerin FETÖ bağlantılı isimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıktı.
1: Üst yönetimin irtibat haritası çıkarıldı. Kuytulcular yapılanmasında FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması sürerken yeni detaylar ortaya çıktı. Grubun yönetim şeması belirlendi. Buna göre Alparslan Kuytul kurucu, eşi Semra Kuytul bayanlar sorumlusu, İzzet Daş sekreteri, Erol Ardıç

0: ikinci adamdı. Yapılanmada ayrıca eğitim, internet, sosyal medya, muhasebe sorumlusu gibi kademeler vardı.
1: Sadece ekranlar var, kasalar, bilgisayar kasaların hiçbir tanesi yok.
0: Şüphelilerin irtibat kayıtları da incelendi. Tespitlere göre 9 şüphelinin FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle irtibatı vardı. İrtibat kayıtlarında FETÖ bağlantılı 24 farklı isim vardı. Ayrıca halen firarda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamı da bu kişilerden en az biriyle irtibatlıydı. Savcılık bu irtibat verilerinin örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını, temasların niteliği ve ilişkilerin yapılanma faaliyetlerine nasıl yansıdığını çok yönlü olarak inceliyor.
2: Transferle kazanamazsın efendim. Bu söz Özgür Özel'den geldi. Detayları paylaşalım. Gördüğünüz gibi Rize'deydi. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarıyoruz. Rize'de vatandaşla buluştu Özgür Özel ve Marmaris Belediye Başkanı'nı partisine katılmaya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Hatırlayalım ne olmuştu o gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim cuma namazında Marmaris'teki camide kılmıştı. Tam da çıkışta Marmaris Belediye Başkanı da yanına gelmişti ve onu partisine davet etmişti. Daha doğrusu kapımız açık ifadesini kullanmıştı. İşte Özgür Özel de buna referansla diyor ki belediyeler transferlerle kazanılmaz. Özel iktidarın çalışan kesimi kara düzene mahkum ettiğini de söyledi. Özgür Özel efendim Rize'deydi, turuna devam ediyor. Bir de gelin Kılıçdaroğlu'na bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mersin'deydi. CHP'ye oy istedi. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur dedi. Kendisine hediye edilen sopa için de yeri gelince kullanacağım ifadelerini kullandı.
3: Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik.
0: Yörük göçü yürüyüşüne katıldı, CHP'ye oy istedi.
3: Sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deydi. İkinci kardeş göçerler yörük etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu'na sopa hediye edildi.
3: Bölgemize has yetişen eleme göz nuru demirçik ağacından çakıyla işlenmiş yörük sopası. Söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım.
0: Kılıçdaroğlu birlik vurgusu yaptı.
4: Sadece CHP'nin değil bütün Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere karşı, içerideki tehditlere karşı birlik olması lazım.
0: Etkinlik alanındaki standları gezen Kılıçdaroğlu halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.
2: Efendim Cumhuriyet Gazetesi bir kulis bilgisi paylaşıyor. Diyor ki baskın seçim planı var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısının perde arkası netleşiyor. AK Parti ve MHP'nin ittifakını etkilemeyecek ancak muhalefetin küçük partilerle ittifak kurmasını zorlaştıracak düzenleme üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ortak liste için yeni kurallar getirilmesi bekleniyor. Hatırlayacaksınız Devlet Bahçeli bu sisteme yönelik bir takım değişimlerin yaşanması yönünde bir çıkışta bulunmuştu. Ona referansla Cumhuriyet Gazetesi de böyle bir kulis bilgisi, böyle bir yorum paylaşmış. Şimdi devam edelim. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ankara-Tel Aviv hattında yükselen gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile tansiyonu arttırma niyetinde değil istedi. Saar, İsrail merkezi Kanal 12 televizyonuna konuştu. Suriye'deki üssün İsrail tarafından hedef alınmasının ardından tırmanan gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile gerilimi arttırma niyetinde olmadıklarını söyledi. Saar, ülkesinin her zaman diplomatik çözümü öncelediğini belirtti. Statükoyu korumakta kararlıyız. Suriye'de Türk üssünün kurulmasını kabul etmeyeceğiz dedi. Bu arada Saar böyle diyor efendim. Biraz iyi polis kötü polis gibi Netanyahu başka bir şey söylüyor. Saar biraz daha diplomatik bir dille konuşup yahu biz Türkiye'yi karşımıza alamayız şeklinde açıklamalar yaparken bakın Tom Barak ne diyor? O bile bu bir seçim şovu dedi Netanyahu'nun bu çıkışına. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak İsrail'in Suriye'de Türk askerinin varlığı iddiasıyla düzenlediği hava saldırısının İki ülkeyi doğrudan bir çatışmanın eşiğine getirdiğini açıkladı. Netanyahu hükümetinin saldırıyı seçimler için bir hamle olarak yaptığını belirtti. İsrail'in Türk askeri iddiasını biz araştırdık.

0: Üste asker yoktu dedi. Tel Aviv'in bombardımanı kendilerine ait de haber vermediğini söyledi. Büyükelçi Ankara uçakları kaldırmaya karar verdi. Yaptığımız görüşmeler sonrası vazgeçtiler ifadesini de kullanıyor. Efendim yani İsrail'le aslında Amerika Birleşik Devletleri öncesinde bir konuşmuş. Yani burada aslında Türk askeri yok denmiş. Buna rağmen Netanyahu hükümeti dinlememiş Washington'ı da ve habersiz bir biçimde yine aktarılana göre orada bulunan Suriye'de bulunan üssü 8 defa bir gece vakti bombaladı İsrail tarafı. Ve özellikle Barak da bunun bir seçim şovu olduğunun altını çiziyor. Hatırlatalım, 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var ve Netanyahu'nun işi oldukça zor. Anketler öyle gösteriyor. Devam edelim. Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Başarı değerlendirmesi, devamsızlık şartları, sınav esasları ve mezuniyet sıralaması hesaplamaları yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca geçme taban notu DD olarak belirlendi. Sınav evrakının saklanma süresi 5 yıl olarak hükme bağlandı. Devamsızlıkta da değişiklik yapıldı. Fiilen yapılan akademik dersler, askeri eğitimler ve beden eğitimi derslerinin her biri ayrı değerlendirilmek üzere 3'te 1'ine katılmayan öğrenci o dönem başarısız sayılacak. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den yine bir açıklama var. Diyor ki ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün her geçen gün arttığını söylüyor. Araç bakım ve onarımlarındaki KDV oranlarının düşürülmesi gerektiğini de belirtiyor.
1: Önümüzdeki aydan sonraki fiyat artışlarındaki çok dikkat edilmesi lazım. Enflasyonu yükselten unsurlar şimdi Eylül ayında 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 liraya kadar yükselecek.
2: Araç bakım ve onarımlarında fiyat artışlarına dikkat çekti. KDV düşürülmeli dedi.
1: Bilindiği üzere motorize grupların üzerindeki yük hafifletilmeli. Yükler maalesef gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. ÖTV'nin bu ay muaf tutulması akaryakıtta, mazotta gerçekten de olumluydu. Hatta bu araçların tamirindeki KDV'lerin de düşürülmesi lazım. Çünkü zaruri bir gider. Yani bir insan, bir kamyoncu, taksici, esnafımız bir lastiğin maliyeti bir ay bedava çalışmasına mal olacak ölçeklerde.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın ekonomik yükünün arttığını söyledi. Taksimetre muayene ücretindeki tutarsızlığa dikkat çekti. Bakanlık standardına uyulması gerektiğini belirtti. Palandöken ayrıca Eşel Mobil Sistemi'nin devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
1: Eşel Mobil Sistemi en azından hakkaniyetli bir şekilde bunu spans eden bir durum arz ettiği. ÖTV'ler düşürüldüğü zaman sebze, meyve, bakliyatı hatta evden eve taşınacağını emin bile nakliye fiyatlarında bir düşüş olacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı hayali dersle soygun yapanlara dur dedi. Türkiye Gazetesi'nden haber. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl özel gereksinimli bireylerin eğitimine 47,6 milyar liralık kaynak ayırdı. Ders yapmadıkları halde yapmış gibi gösteren 893 kuruma da ceza kesildi. Bakanlık vurgunu engellemek ve 550 bin öğrenciyi korumak için biyometrik yüz tanıma sistemini devreye soktu. Efendim hakikaten inanılır gibi değil. Yahu kamunun malı bu, hepimizin malı bu. Düşünsenize 893 kurum ders yapmış gibi göstererek aslında o kamunun malını çalıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı da buna dur demek için önlem arıyor. Yani biyometrik olarak artık bu sistemi kuralım da aman para çalınmasın, devletin parası çalınmasın diye. Hakikaten oldukça acı bir durum. Böyle devletin malına göz dikenleri gördükçe insanın öfkesi de artıyor diyelim. Şimdi son zamanlarda konuştuğumuz bir mesele var. Yahu telefonlar yüzünden birbirimizin yüzüne bakmaz olduk. Konuşamıyoruz bile birbirimize diye. İşte buna tepki olarak artık çevrim dışı etkinlikler düzenleniyor. Nedir bu etkinlikler? İrem Şimşek'in haberinde izleyelim.
3: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine...
4: bu aktivite

0: İnsanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
1: İnsanların böyle çok fazla telefonda vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
2: Bildirimler, mesajlar, e-postalar, hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar bu kez de offline, yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.
3: Bunaltıyor. Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
4: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
5: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
2: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
6: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
4: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
7: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
8: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
6: Kısa süreliğine, mesela 2 saat, insanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
2: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
4: Katılımcılarımız 2 saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
6: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
2: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
6: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
9: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
2: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
4: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.
10: Efendim, fındık zamanı. Şu sıralarda bazı üreticiler de artık hasadı tamamladı. Trabzon'da da sahil yolu her yıl olduğu gibi bu yılda fındık kurutma alanına döndü.
11: Vallahi bu sene yevmiyeci alamadık fındık az olduğu için. Bayağı yorulduk.
12: Şimdi kurutma işlemini başladık. Döşürme işi bitti.
2: Hasadı yaptılar. Kurutma mesaisine başladılar.
13: Bir haftadan beri yağmur yağdığı için mecburen bekliyoruz. İlk defa bugün güneş açtı, bakacağız ne olacağını.
2: Doğu Karadeniz'in önemli tarım ürünlerinden fındık da hasat sürüyor. Fındığı toplayan üreticiler ise ürünü kurutmak için sahil yoluna serdi.
11: Hava güzel olsa 5-6 günde olay biter. Ama bu sahil, yukarıçı köylerimiz var. Orada şimdi bak, burada hava güzel, orada yağmur var. Yaklaşık 10-15 yıl sonra buralarda fındık sermeye yer bulamaz.
2: Peki bu yıl fındıkta verim nasıl?
11: Verim olarak az, dalda çok iyi göreni ama ilaçlanmayan yerler nakavt, bitmiş yani.
13: Sezon bu sene fındık yok. Yani geçen seneye nazaran en az 1/3 eksik verim alındı.
12: Geçen sene 115 milyar yoğumiye verdim, bu sene 105 milyar verdim. O da fındığın biraz az olmasından dolayı 10 bin lira oynadı.
2: Üreticiler hırsızlığa karşı da önlem alıyor.
14: Malum. Günün şartlarında eli uzun olan da var tabii bunun yani yanında. Gezide kalmak zorunda oluyoruz bazen. Nöbetleşe arkadaşlarla birlikte.
2: Üreticiler fındığı kuruttuktan sonra satışını yapacak.
10: Efendim, dry scooping duymuş muydunuz? Şu sıralarda bir akıma dönüştü adeta. O sporcu takviyeleri var ya, onları alıp şöyle kuru kuru kafaya dikiyorlar. Peki bu sağlıklı mı? Buse Deviren araştırdı.
15: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
16: Bir ölçek, ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
15: Riskler taşıyor maalesef.
17: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
18: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştırılıyor.

0: düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başlatıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
1: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
2: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
3: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
4: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
5: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
4: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
3: Evet, alıyorum.
4: Neler içiyorsun?
3: Pre-workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
2: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
5: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
6: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
4: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
6: Hayır, bilmiyorum.
2: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
5: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
7: TikTok'a ceza kesildi. Sabah gazetesinden haber. Dijital platformlardaki çocuk istismarına karşı başlatılan küresel uyanış sonuç verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların çevrim içi gizliliğini, mahremiyetini ve güvenliğini hiçe sayan TikTok'a 400 milyon dolarlık ceza kesildi. Bu arada efendim sadece TikTok'a mı? Elbette hayır. Mesela Meta'nın başı da şu sıralarda bu tür davalarla dertte. Onu da hatırlatalım. Pek çok aile çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Engelleyemiyorsunuz çocuklarımızın ulaşabileceği o kötü mecraları diyerek Meta'ya da dava açıyor. Bakalım onun sonucu nasıl olacak? TikTok'ta olduğu gibi milyonlarca dolarlık bir cezayla karşılaşacak mıyız? Teknofest'e devam edelim. Çünkü Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de yoğun katılım vardı. En çok ilgiyi TCG Bayraktar gördü. İnsansız hava araçlarının da gösterisi vardı.
8: 4, 3, 2, 1, ateş!
9: Gösteriler, tatbikatlar nefes kesti. İnsansız hava araçları ve gemiler ziyaretçi akırına uğradı.
10: Çok güzel, yani çok muhteşem bir yer, çok büyük. Kadar büyük olduğunu düşünmüyordum, yani gerçekten güzelmiş.
11: TCG Anadolu'yu gezdim, çok güzeldi. Türkiye'nin bunu üretmesi çok güzel.
12: En etkileyicisi hangisiydi sizin için?
13: Ben TCG Anadolu'ya biraz düştüm.
14: Ben Akıncı'ya.
9: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi. Festivalin 3. gününde Gölcük Tersane Komutanlığı yine doldu taştı.
15: Çocuklar çok zaten merakları vardı. Geldik. Yani biz de onlar da çok şaşkın bir şekilde izliyoruz.
16: Fransa'da yaşıyoruz. Gölcük'te konaklıyoruz. 2 gündür buradayız. O kadar güzel bir ortam. Resmen gurur duyuyoruz.
17: Milli değerlerimizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Yakından görmek, dokunabilmek çok güzel.
18: Ülkemizin bu kadar gelişmiş savunma sanayisi olması bizi mutlu ediyor.
9: Festivalde en büyük ilgiyi TCG Anadolu gördü.
19: Büyük gemiyi gezdi çocuklar.
9: TCG Anadolu'yu.
19: Evet, çok güzeldi.
18: Her yeri gezdik. Gemilerimiz çok güzel. Helikopterlerimiz çok güzel.
3: Mavi Vatan savunmasında gökyüzünde görev alan TB3 gösteri uçuşunu Mavi Vatan Teknofest'te gerçekleştiriyor.
4: Harikulade bir ortam, çok güzel bir atmosfer.
14: Çok teşekkür ederiz.
20: Fen bilimleri öğretmeniyim. Çocuklarıma bunları...

0: onları göstermek ve anlatabilmek çok keyifli.
1: Çok hoşumuza gitti. Bundan sonra muhakkak takip edeceğiz diyorum yani.
2: Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival pazar günü sona erecek.
3: Malazgirt 955. yılına hazırlanıyor efendim. Gelin şöyle bir hazırlıklara bakalım gazete haberimize. Şöyle ki Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü için Ahlat Millet Bahçesi'nde etkinlik hazırlıkları tamamlandı. Gördüğünüz gibi her yıl olduğu gibi yine çadırlar kuruldu Ahlat Millet Bahçesi'ne ve 955. yılı yine törenlerle kutlanacak. Akşam gazetesinden geliyor bir fotoğraf da. Biz de üzerine bir konuşalım istedik. Bu dilimde bir konuğumuz olacak. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Alican bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
4: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum herkese.
3: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olunuz. Hocam yıllardır hep şöyle söyleriz. Türklere Anadolu'nun kapısı işte bu zaferle açıldı diye. Hakikaten öyle mi oldu? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu kavramı mesela biz kaç yıldır kullanıyoruz? Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı diye. Neden bu zafer önemli?
4: Evet, aslında Malazgirt'in Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasıyla ilişkilendirilmesi tabii ki modern bir kavram. Yani tarihin özellikle modern bakış açılarıyla okunmasıyla birlikte oluşturulmuş bir kavram. Ama çok açık bir biçimde söylememizde herhangi bir sakınca yok ki çok doğru bir çerçevelendirme bu. Çünkü Malazgirt Savaşı'ndan önceki süreçte özellikle Türklerin ve Müslümanların uzun yıllar boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belli hatlardan Anadolu içlerine ve Anadolu'nun batısına doğru ilerleme süreçlerinin oldukça önünün kesildiğini biliyor olmamıza rağmen örneğin Malazgirt Savaşı'ndan 5 yıl sonra ya da 7 yıl sonra Türk atlarının Üsküdar önlerine gelmelerini ya da işte 1078-1079'da Selçukluların İznik'te bugün Bursa'nın bir ilçesi olan İznik'te yeni bir Selçuklu devleti kurmasının savaşla bir ilişkisi var. Yani bu savaştan önce uzun yıllar boyunca işte Doğu Anadolu'da kalan işte Ahlat bölgesinde aşağıda Halep bölgesinde bir takım üslerden Bizans topraklarına akınlar yapan Türklerin bu savaştan işte 7-8 yıl sonra İznik'e kadar gelebilmiş olması herhalde orada bir kapının açılmış olmasıyla ya da bir barajın kapılarının bir şekilde kaldırılmış olmasıyla ilgili gibi bir şey yani.
3: Hocam bu savaştan 7-8 yıl sonra İznik'e kadar mı ulaştık? Biraz onu detaylandıralım. Yani şöyle, şimdi bu savaşı biz kazandık o gün ve Anadolu'yu 7-8 yılda bir ucuna kadar ulaşabildik. Öyle değil mi? O açıdan aslında bu önemli.
4: Kesinlikle. Aslında daha önce de bu savaştan önce de Türk atlılarının Anadolu içlerine akınlar yaptıklarını biliyoruz. Fakat bu savaştan sonra özellikle bu akınların daha sistematik hale geldiklerini ve bir biçimde bu sistematik akınlar sonucunda İznik'te önce bir devlet kurulduğunu, daha sonra Anadolu'nun adım adım şehir şehir fetih sürecinin başladığını biliyoruz. Yani daha önce tabii ki akınlar var ama Anadolu'nun işte fethedilecek bir coğrafyaya dönüştürülmesi ya da daha sonra işte İznik'te o Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması, sonra bunun Konya'ya taşınması, en nihayetinde işte Anadolu beyliklerinin kurulması ve daha sonraki süreçlerde bu beylikler döneminin Osmanlı İmparatorluğu'na evrilmesi gibi süreçlerin tamamını Malazgirt Savaşı ile başlayan o vasat üzerinden okumamız mümkündür.
3: Hocam peki 26 Ağustos 1071 öyle değil mi? O gün tam olarak ne oldu? Ne kadar sürdü mesela bu savaş? Kolay mı kazanıldı yoksa derin bir mücadele mi vardı? Sahada nasıldı?
4: Kübra Nur Hanım, bu savaşın birkaç gün sürdüğüne ilişkin bazı yorumlamalar var. Fakat bizim özellikle kaynaklar üzerinden edindiğimiz bilgilerden hareketle konuşacak olursak Malazgirt Savaşı'nın işte aşağı yukarı bir gün civarlarında ya da yarım gün civarlarında sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu savaşın en önemli taraflarından bir tanesi herhalde Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ordusunun asker sayısına karşılık Türk ordusunda bulunan asker sayısının herhalde onların 1/4 civarlarında olması ve bu savaşın bir biçimde Bizans'ın o bin yıllık yani Roma kültüründen devam eden bir yıllık askeri geleneğine işte yerleşmiş bir takım taktik ve stratejilerine ya da işte daha böyle ağır bugün işte modern teknolojiler üzerinden tarif edebileceğimiz silahlarına karşılık işte Türklerin çok atik, çok dinamik ve bir biçimde çok daha hareketli olma avantajına sahip oldukları bir savaş burası.

0: Dolayısıyla çok hani etkilerine baktığımız zaman Kübra Nur Hanım kısa, orta ve uzun vadede çok önemli etkiler üreten bir savaştır. Yani İstanbul'un fethine giden süreci başlatmıştır diyebiliriz. Haçlı seferlerinin başlamasının sebebi Malazgirt Savaşı'dır diyebiliriz. Çünkü bakın mesela daha önceki dönemlerde bile bu biz Hristiyan dünyası Roma'nın öncülüğünde Kudüs'ü ele geçirmek, tekrar Müslümanlardan buraları geri almak, işte Hazreti İsa'nın doğduğu topraklara sahip olmak gibi motivasyonlara sahipken ilk Haçlı Seferi daha önceki zamanlarda değil, Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1074 yılındaki çağrının etkileri sonucunda başlamıştır. O zamana kadar Kudüs, örnek veriyorum, 700 yıldır, 800 yıldır Müslümanların elindeyken Hristiyanlar Kudüs'ü almayı hiç düşünmemiş ya da onun için bir işte Haçlı Seferi düzenlemeyi düşünmemiş de Malazgirt Savaşı'ndan hemen 3 yıl sonra, 4 yıl sonra neden bu işi başlatmışlardır?
1: Yani tüm dengeleri bozdu aslında bu savaşın kazanılması. Herhalde Romen Diyojen'in de beklediği bir şey değildi bu savaşta yenilmek. Bizans'ın da beklediği bir şey değildi, öyle değil mi? Tüm Anadolu'daki dengeleri bozdu ve yeni bir sayfa açıldı.
0: Harika söylediniz. Bütün o dönemin dengelerini bozmuş bir savaştır. Ve o dengelerin bozulmasıyla birlikte adeta hani yaygın tabirle kartlar yeniden karılmıştır. Bu coğrafyanın siyasal dünyası yeniden kurulmuştur. Ve bu kuruluşta Türkler öncülük etmiştir.
1: Hocam şimdi 955. yıl kutlamalar var. Siz de hazırlanıyor musunuz bu kutlamalara?
0: Hazırlanıyoruz. Muş Alparslan Üniversitesi zaten Sultan Alparslan'ın adını taşıyan bir üniversite olarak bu kutlamalara hem ev sahipliği yapıyor, ev sahipliği yapan kurumlardan bir tanesi, hem de büyük bir heyecan içerisinde. Bir kere şunu da söyleyelim Kübra Hanım, bilmeyen arkadaşlarımız için. Muş Alparslan Üniversitesi'nde bu yıl 7. yılını tamamladığımız bir savaş alanı arkeolojisi projesi yürütüyoruz biz Malazgirt Savaşı ile ilgili. Ve Malazgirt Savaşı'nın tam olarak Malazgirt Ovası'nın, ki 165 kilometrekarelik çok geniş bir ovadır burası, ovanın neresinde gerçekleştiğine ilişkin çalışmalar yürüten 25 üniversiteden 50'ye yakın akademisyenin aradığı ve bugüne kadar da çalışmalarına devam ettiği bir
1: Hocam,
0: çalışmayla
1: geçen gün
0: yapıyoruz.
1: biz haber paylaşmıştık. Bir ok ucu bulundu değil mi orada arkeolojik kazılarda?
0: Bir ok ucu değil, binlerce ok
1: Öyle
0: ucu
1: mi?
0: bulundu.
1: Yani onlar mesela o
0: sizin
1: savaştan kalma
0: geçenlerde...
1: okuçları mı?
0: Tabii ki, tabii ki Kübra Nur Hanım. Şimdi orada yürülen çalışmalarda çok ciddi derecede antropolojik kazılar var. Yani yüzlerce mezar kazıldı. Bu mezarlardan elde edilen kemiklerin buluntuları Muş Alparslan Üniversitemizdeki Antik DNA Laboratuvarı'nda incelendi. Daha sonra başka ulusal ve uluslararası laboratuvarlarda incelendi. Selçuklular döneminden kalma bugün elimizde kemikler ve DNA'lar var. Onun dışında yüzlerce okucumuz yine var. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Roman Diyojen'den kalma altın sikkelerimiz var. Sultan Suud Bey'in paraları var. Hatta 2 hafta önce Gazneli Mahmut imzasını taşıyan, Gazneliler döneminin imzasını taşıyan yine sikkeler, paralar elde ettik. Sizin bahsettiğiniz geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanımızın paylaştığı bir barista okuydu. O Bizans Malazgirt şehrinin surlarının hemen önlerinde bulundu. Böyle makineyle atılan ve kale kuşatmaları esnasında kullanılan barista okları onlar. İlk defa bulundu. Bizans eseri olduğunu biliyoruz. Bizans ordusuna ait silahlardan biri olduğunu biliyoruz. Çünkü bizim ordumuzda kullanılan bir silah değil. Dolayısıyla yani bir tane değil, 10 tane değil, yüzlerce bindi. Sadece bu yıl arkadaşlarımız orada 400 civarında sikke buldular. Metal sikke buldular. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla bunu da burada vurgulamak istiyorum. Muş Alparslan Üniversitesi her yıl Profesör Doktor Adnan Çevik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden, onun danışmanlığında yürütüyoruz bu projeyi biz. Her yıl Malazgirt Savaşı ile ilgili yeni buluntuların elde edilmesine öncülük ediyor. Malazgirt Savaşı'nın daha fazla bilinmesine, Malazgirt Savaşı'nın hem etkilerinin hem de o savaşın o coğrafyada oluşturduğu, geride bıraktığı izlerin daha fazla bilinmesine Muşap Aslan Üniversitesi hocam, ismini bir misyona dönüştürmek suretiyle devam ediyor.
1: Hocam hakikaten çok etkileyici. Yani 955 yıl öncesinden kalma o savaş aletlerini buluyor olmak bugün, o savaş meydanında kalmış olması. Ya Sultan Alp Aslan da buradaydı, işte Roman Diyojen'in sikkesi de bulundu demek hakikaten çok etkileyici. Muhtemelen o coğrafyayı ziyaret edenler de bundan çok etkileniyorlardır. Şimdi siz biraz önce bir perspektif çizerken

0: tarihsel süreçte, yani bu 1071'in 1453'ü dahi etkilediğinden söz ettiniz ya, şöyle geleceğe yönelik bir perspektif çizsek, çünkü son zamanlarda mesela işte Türkiye'nin 2071 hedefleri deniliyor. Hakikaten bu, siz bir tarihçi olarak o tarihsel süreçte doğru bir söylem mi? Yani Türkiye'nin 2071 hedefleri koyması, 1453'ün devamı gibi okunması, şöyle bize bir perspektif çizebilir misiniz?
1: Evet. Kübra Hanım, öncelikle şunu söylemek lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Malazgirt surlarının içerisinden Sultan Alparslan'ın yayını çektiği ok gidip İstanbul'un surlarının içerisine düşmüştür. Bir kere şunu söylemek lazım. Bugün yaptığınız şeyler sizin yarınınızı belirler. Yani sizin kendinize ilişkin bilinciniz. Yani bu bir bireysel olarak da böyledir, toplumsal olarak da böyledir. Kendinize ilişkin bir bilinç inşa edip, kendinize bu varoluş içerisinde bir gelecek vizyonu inşa edip, o gelecek vizyonu doğrultusunda çalıştığınızda başarılı olmanız işten bile değildir. Başarılı olmamanız mümkün değildir. Dolayısıyla özellikle 2000'li yılların başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'nin Selçuklu tarihini, Malazgirt'in refere ettiği değerleri ve o coğrafyanın bizim varoluşumuzda, bizim varoluş kodlarımızda oluşturduğu etkiyi keşfetmeye dönük o büyük ilginin kuşkusuz önümüzdeki süreçlerde daha önemli bir takım sonuçlar üreteceğine ben yürekte inanıyorum. Bakın özellikle bugünlerde memnuniyetle takip ettiğimiz bu terörsüz Türkiye meselesinin tırnak içerisinde bu noktalara kadar gelmesinde bu son bahsetmiş olduğum 15-20 yıldır benimsemeye başladığımız tarihsel perspektifin çok ciddi bir etkisi var. Özellikle Türkiye'nin bu Orta Doğu'da yürütmekte olduğu politikalar, dolayısıyla Suriye'deki meseleler, işte geçtiğimiz günlerde imzalanan Mekke Anlaşması ve önümüzdeki süreçlerde bizim daha fazla umut beslediğimiz ve belki de İslam dünyasının en önemli kronik sorunlarından biri olan Gazze meselesinin de çözülmesini beklediğimiz, umduğumuz ve en önemlisi Türkiye'nin de bu süreçlerde çok önemli, çok belirleyici, çok tarihsel bir rol alacağı beklentisi içerisinde olduğumuz bütün bu süreçlerin Türkiye'nin kendini keşfetme, kendi tarihsel varoluşunu doğru bir biçimde kavrama ve en nihayetinde kendisini bu tarihsel zemine doğru bir biçimde yerleştirme eğilimi içerisinde olmasıyla alakası var. Peki. Bakın Kübra Hanım, 2000'lerden önce biz Orta Doğu'da kendimiz oralı görmezdik. Kendimizi batılı görürdük. Bugün kendimizi ne zaman oranın bir parçası olarak görmeye başladık? Oranın sorunlarıyla temas etmeye başladık. Oranın sorunları aynı zamanda bizim bakışımızı belirlemeye başladı. Ve bugün oranın sorunlarının çözümünde de bir irade sahibine dönüştük. Dolayısıyla Malazgirt, evet, bin yılımızı belirledi. Eğer doğru bir yerden bakıp doğru bir biçimde kullanırsak bundan sonraki bin yılımızı da belirleyebilir.
0: Pekala. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Can bizimle birlikteydi. Sağolunuz efendim. Devam edeceğiz. Amerikan Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşme teklifine Kuzey Kore'den şartlı yanıt geldi. Kim yönetiminin olası zirve için Washington'dan ciddi tavizler isteyebileceği belirtiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yıl içinde yeniden bir araya gelmek istediğini açıkladı. Ancak Pyongyang'dan gelen ilk mesajlar olası Amerika Birleşik Devletleri zirvesi için masaya ağır şartların konulacağını gösteriyor. Reuters'a göre Trump'ın Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatma çabası Pyongyang'dan şimdilik karşılık bulmadı. Trump'ın Kuzey Kore ile müzakereleri yeniden başlatarak diplomatik bir başarı elde etmek istediği belirtiliyor. İran savaşı sürerken gelen bu girişim Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri desteği nedeniyle de dikkat çekiyor. Trump'ın yıl sonunda Asya Pasifik zirvesi için bölgeye gitmesi halinde Kim Jong-un'la görüşme ihtimali de gündeme gelebilir. Washington, Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyaloğa açık olduğunu belirtiyor. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong da iki lider arasındaki kişisel ilişkinin mükemmel olduğunu belirtti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının hala düşmanca olduğunu savundu. Kim Yo-jong, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatları küçültmesini bir iyi niyet göstergesi olarak kabul etmeyeceklerini vurguladı. Uzmanlar, Kuzey Kore yönetiminin masaya oturmak için nükleer statüsü

0: sözleşmelerin kabul edilmesini ve yaptırımların kaldırılmasını şart koşacağını belirtiyor. Washington ise Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefinden vazgeçmiyor. İki lider 2018-2019'da tarihi zirvelerde bir araya gelmiş, ancak görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.
1: Rusya'nın Ukrayna'nın Kiriv kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında can kaybı 16'ya yükseldi. Saldırıda 23

0: Çocuk yaklaşık 130 kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Zelenski, memleketi Kiriv Rig'e yönelik saldırının çifte vuruş taktiğiyle yapıldığını söyledi. İlk İHA saldırılarının ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını, o sırada ikinci saldırının düzenlendiğini belirtti. Rusya'nın Mikolayiv ve Harkiv bölgelerinde düzenlediği ayrı saldırılarla birlikte de hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 21'e çıktı. Ukrayna'da Rusya'nın en büyük çevrim içi parakendeci bir deposunu İHA'yla hedef aldı. Moskova yakınlarıyla Tambov'daki tesislerin ardından yine o bölgedeki iki depoda vuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna ekonomik hedeflere yönelik saldırılarıyla Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Amerikan Başkanı Trump yönetiminin 75 ülkeden göçmen vizesi başvurularını durduran kararı federal mahkemeden döndü. Yargıç uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin göçmen vizelerine getirdiği kısıtlamaya yargı engeli geldi. Amerikan medyasında yer alan habere göre Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi yargıcı Janet Vargas, 75 ülkeden yapılan göçmen vizesi başvurularını durduran kararı iptal etti. Vargas, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetki sınırlarını aştığına ve uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında Brezilya, Kolombiya, Mısır, Haiti, Somali ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 75 ülkeye göçmen vizesi verilmesini durdurmuştu. Gerekçe Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal yardımlara ve kamu imkanlarına bağımlı hale gelebilecek kişilerin ülkeye girişini engellemekti. Ancak mahkemeye göre başvurular ülke bazında topluca reddedilemez. Konsolosluk görevlilerinin başvuru sahibinin mali durumunu, yaşını, sağlığını, mesleki becerilerini ve aile yapısını bireysel olarak değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Yargıç Vargas, talimatla sonucun baştan belirlendiğini vurguladı. Başvuran kişiler kendi geçimlerini sağlayabilecek durumda olsalar dahi sadece geldikleri ülke nedeniyle vize reddi vermelerinin emredildiğini kaydetti. Mahkeme uygulamanın 1965 tarihli milliyet temelli ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeye de aykırı olduğuna karar verdi. İptal kararı yalnızca bu politika gerekçe gösterilerek reddedilen göçmen vizelerini kapsıyor.
0: Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi'nin Türkiye kanadını oluşturan işveren ve memur sendikaları İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ortak açıklamada Netanyahu'nun gerilimi daha da artıracak söylem ve eylemlerden kaçınması gerektiği belirtildi. Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOP ve TUZOB'un yer aldığı Türkiye Avrupalar Birliği Karma İstişare Komitesi ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik hadsiz ifadelerini ve tehditlerini şiddetle kınıyoruz, mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi. Türkiye'nin barışın, istikrarın ve uluslararası hukukun hakim olması için çaba gösteren güçlü bir ülke olduğuna da vurgu yapıldı. Netanyahu yönetimini gerilimi daha da artıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz denildi. Efendim, bazı üniversitelerde bölüm var, hoca var ama öğrenci yok. Milliyet gazetesinden haber. Üniversitelerde bazı bölümler tamamen boş kaldı. Biyoloji, fen öğretmenlikleri, gıda ve çevre mühendislikleri gibi bölümlerde 2024'ten bu yana tek bir öğrencinin kaydolmadığı üniversiteler var. Mesela bir üniversiteyi de yine burada örnek olarak veriyor Milliyet Gazetesi. Hatta bazı bölümlerde burs verilecekti ilk 10 bine girene mesela. Buna rağmen o üniversitelerdeki o bölümler tercih edilmedi diye de bildiriyor. Akademisyen var, bölüm var, hoca var ama ne yazık ki öğrenci yok efendim. Şimdi devam edelim. Bu hafta önemli bir gelişme yaşandı. Yapay zeka eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Aslında Türkiye'nin şöyle iki

0: 2026-2030 yılları arasındaki yol haritası çizildi yapay zekada. Peki bu yol haritasında ne var? Gelin şöyle bir bakalım. Hakikaten yapay zeka çağına hazır mıyız? Eylem planında şöyle deniliyor. 81 ilde yapay zeka okuryazarlığı atölyesi kurulacak. 5 milyon kişi eğitim verilecek. 10 bin ileri düzey uzman yetiştirilecek, 100 bin uygulama profesyoneli yetiştirecek. Hadi gelin şöyle bir uzmanına soralım, hakikaten Türkiye bu duruma hazır mı diye. Yapay Zeka Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Varan bu dilimde bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Merhabalar Kübra Nur Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, sağolunuz. Şöyle bir tek tek bakalım mı? Neler var bu genelgede, ne değişti, yol haritamızda artık neler olacak?
1: Şimdi şöyle, öncelikle şeyi düzelteyim müsaadenizle, Yapay Zeka Politikaları Derneği, alta doğru yazılmış, başkan yardımcısıyım. Teşekkür ediyorum öncelikle, herkese iyi yayınlar diliyorum. Ya Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na şimdi yalnızca bir teknoloji politikası olarak bakmamak gerekir aslında. Bu yayımlanan belge, Türkiye'nin eğitimden istihdama, kamu hizmetlerinden veri yönetişimine kadar yeni bir döneme nasıl hazırlanacağını anlatan bir dönüşümün çerçevesi olarak ortaya koyuldu. Böyle düşünmek gerekir biraz. Yapay zeka artık sadece mühendislerin konuştuğu teknik bir başlık değil. Hani vatandaşın işi, çocuğunun eğitimi, sağlık hizmetlerine erişimi, bilgi kirliliğine maruz kalması ve hatta devlete duyduğu güvenle doğrudan ilgili. Bu açıklanan yapay zeka eylem planında da 4 temel eksen var. 4 temel eksen üzerine 16 eylemden oluşan bir 2026-2030 yılları hedefleri koyuldu. Bu 4 temel eksen nedir? Fark et, istifade et, üret, yönet. Bunların kısaca özeti de şu şekilde. Fark et kısmı farkındalık, yetenek, veri ekosistemi ve kurallar oluşturma üzerine. İstifade et kısmı altyapıyı kurmak ve kullanmak, kamu ve sektör tarafından benimsenmek. Üret kısmı üretme, finanse etme, geliştirme ve fiziksel yapay zeka üretim yetkinliğini oluşturma ile ilgili bir kısım. Son olarak yönet kısmı ise küresel yatırım çekmek, uluslararası diplomasi yürütmek, bölgesel lider olmak ve modellerin güvenliğini sağlamak üzere. Bunlar kısa vadeden uzun vadeye giden süreçler. Dediğim gibi 4 temel eksen, 16 eylem. Son olarak şunu söyleyebilirim. Yapay zeka çağında mesele sadece yani yeni bir teknolojiye sahip olmak değil aslında. Bu teknolojiyi toplumun yararına güvenli ve üretken biçimde kullanabilmek.
0: Şimdi biraz önce siz 4 temel eksenden bahsettiniz. Biz de böyle somut çıktılar almaya çalıştık yapay zeka eylem planından. Mesela deniliyor ki 81 ilde yapay zeka okuryazarlığı atölyesi kurulacak. Neden önemli bu sizce?
1: Şimdi yapay zeka okuryazarlığı şu konuda önemli. Az evvel de bahsettik ya. Şimdi bu teknik bir konu değil, sadece mühendislerin meselesi değil. Hani yapay zeka okuryazarlığı dediğinde ben mesela ne anlıyorum? Şu 4 kelimeyle tarif edebilirim. Kullan, sorgula, doğrula, koru.
0: Bunlar yani neyi kastediyorum? Nasıl kullanacağımız, adım adım gelelim. Evet, hakikaten önemli. Kullanırken ama sorgulayalım. Uzun zamandır bunu çünkü çok da tartışıyoruz. Acaba orada edindiğimiz bilgiler doğru mu diye. Aslında bu atölyeler bir yandan da kullanmayı herhalde pek çok kişi çözmüştür 7'den 70'e. Sorgulamayı mı öğretecek mesela ya da nasıl daha doğru kullanacağımızı?
1: Tabii kullan kısmı şöyle, yani hangi araç ne işe yarar, bu yapay zeka araçlara nasıl soru sorulur, nasıl daha iyi çıktı, daha iyi cevaplar alınır, hani bunu bilmek üzerine bir kısım. Sorgula kısmı ise, şimdi yapay zekanın şöyle bir durumu var biliyorsunuz, hani içerik üretiyor ama halüsinasyon diye bir kavram var, halüsinasyon görebiliyor, yanlış çıktı üretebiliyor. Bu sebeple yapay zeka ikna edici yanlışlar üretebileceği göz önüne alındığında ilk cevabı doğru kabul edip ona sarılmamak gerekiyor. Sorgula kısmı da bundan ibaret. Doğrula kısmı özellikle kritik alanlarda, mesela bunlar hangi alanlar? Sağlık, hukuk, finans, eğitim gibi alanlarda yapay zekadan gelen bilgiyi tek başına doğru ve yeterli kabul edip aksiyon almamak gerekiyor. Teyit burada kaçınılmaz. Muhakkak teyit edilmeli. İkinci şekilde bu bilgilerin doğruluğu teyit edilmeli. Çünkü karşılığı olmayan, mesela akademik manada şunu söyleyebilirim, referans verebiliyor ama öyle bir yayın yok, öyle bir kitap yok, öyle bir yazar yok. O yüzden teyit çok önemli. Son kısmı da koru. Kişisel verileri, aile bilgisini, çocuklara ait verileri, şirket sırlarını rastgele sistemlere yüklememek gerektiğini, bu gibi konulara dair hassasiyeti geliştiriyor. Yani yapay zeka okuryazarlığı dediğimiz aslında bu 4 eksende benim zaviyemde oluşuyor. Yapay zeka okuryazarlığı aslında Bir yazılım mühendisliği eğitimi değil, teknik bir konu değil. Böyle bir uzaktan yapay

0: zeka okuryazarlığı deyince muhtemelen bir çekince de oluyor, tahmin edebiliyorum. Ama bu okuryazarlık hani dijital çağda güvenli, akıllı ve sorumlu hareket etme becerisini kazanmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilmeli.
1: Yani
0: Yani mesela
1: vatandaş
0: bunun sonunda...
1: atölyelerde bu anlatılacak aslında, öyle değil mi? Yani normal bir vatandaş yapay zekadan nasıl faydalanabilir diye bunlar anlatılacak. Mesela bir ikinci başlık da şu, 5 milyon kişiye eğitim verilecek. Bu atölyelerde verilecek eğitimle mi alakalı bu?
0: Bu eğitimler neticesinde aslında şimdi şöyle bir şey var. Bir vatandaşın hani neyi bilmesini bekliyoruz. Teknik değil dedik ya. Burada kasıt şu. Bu eğitimlerin neticesinde hani yapay zeka nasıl yanılabilir? Deepfake'i işte sahte içerik nasıl anlaşılır? Kişisel veriler niye önemli? Hangi konuda yapay zekaya danışmak gerekir? Ama hangi konuda da uzman görüşü şart? Bunları bilmesini aslında bu eğitim neticesinde bekliyoruz. Bu 5 milyon kişi konusunda ise bence bunun vatandaş namına en önemli sonucu şu. Yapay zekayı korkulan ya da uzaktan izlenen bir konu olmaktan çıkarıp tam olarak gündelik hayatın yönetilebilir bir parçası haline getiriyor. Bu bence çok önemli. 2 yıl içinde 5 milyon kişiyi eğitim hedefinin gerçek karşılığı ise şu. İnsanlarımız hani yapay zekadan sadece cevap alan kullanıcılar değil. Az evvel de belirttim. Doğru soru soran, cevabı kontrol eden, kişisel verisini koruyan, yapay zekanın ne zaman hata yapabileceğini bilen kullanıcılar haline gelmesi. Bu amaçlanıyor. Burada yani amaç herkesi yazılımcı yapmak değil, herkesi bilinçli kullanıcı yapmak.
1: Evet, işte o herkesi yazılımcı yapacağımız bölüm galiba 10 bin kişi ileri düzey uzman yetiştirilecek artık bu alanda. Yine 100 bin kişi de uygulamalı profesyonel olarak yetiştirilecek. Bunlar uzmanlar için, bir yandan vatandaşa yönelik adımlar varken bir yandan da uzman yetiştirmeye mi çalışacağız?
0: Şimdi uzmanlık konusu şöyle. Şimdi burada yapay zekayı yetiştirme noktasında orada belli hedefler koyuldu biliyorsunuz. 100 bin ve 10 bin. Şimdi burada yapay zekayı inşa edenler kadar yapay zekayı kullananlar günlük hayatında iş hayatına dahil edecekler de çok önemli. Yani burada yapay zekayı bir beceri olarak da konumlamak lazım. Şimdi yapay zeka nedir? Şimdi önceden bilgisayar kullanmak ayrıcalıktı. Bu bir zorunlu beceriye dönüştü. İşte interneti kullanmak daha etkili bir meseleydi. Bugün yapay zeka konusu da öyle. Bu noktada hani bu 100 bin hedefi şu açıdan önemli. Teorik olarak imkansız değil ama gerçekten böyle planlı programlı şekilde gitmek gerekiyor. Burada doğru olan aslında bir yandan da bu iki kategoriyi birbirinden ayrılmak. Çünkü model geliştiren araştırmacıyı değil, yapay zekayı hani üreten sağlık, finans, kamu hizmet sektöründe entegre edecek geniş bir profesyonel havuza da ihtiyaç var. Yani halihazırda işini devam ettirenlerin de bu konuya adapte olmasına ihtiyaç var. Ama şimdi burada tabii belli standartlar, belli kapasiteler belirlendi. Eylem planında bunlar belirtiliyor ama kritik soru şu bana göre. Hani kaç kişi gerçekten bu eğitimler neticesinde, bu planlama neticesinde dünya standardında üretim yapacak? İşte kaç kişi gerçek veriyle çalışacak? Kaç kişi bu hesaplama altyapısına nitelikli şekilde erişebilecek ve en önemlisi kaç kişi Türkiye'de kalacak? Bu çok önemli bir husus bu noktada.
1: Yani 5 yıl sonra aslında somut çıktısı bu planın nedir diye baktığımızda bunlara mı bakacağız?
0: Yani evet burada temennilere değil somut rakamlarla bunların hepsini işte ölçme imkanımız var. Dediğim gibi hani teorik olarak mümkün ama sıkı takip gereken bir vizyon burada koyuldu. Bunlar yetişebilir bu uzmanlar ve uygulama personeli. Ama dediğim gibi burada tüm paydaş kurumların başta eğitim tarafı ve teknik ilgili bakanlıklar olmak üzere bu sürecin inşasını sıkı sıkıya takip etmeli ve sonuçları bu 2030 yılına kadar ölçerek üzerine koyarak devam etmeli. Başarıldığı noktada Türkiye'nin gerçekten hani bu uzun vadeli hedeflerine bu eylemler içinde dördüncü eksen kapsamında mesela ciddi bir noktaya geleceği öngörülüyor.
1: Dünyada nasıl efendim? Dünyada böyle bizim gibi planlar hazırlıyor mu?
0: Şimdi şöyle yapay zeka biz ilk şeyden geriye alırsak 2021-2025 yılı ulusal yapay zeka stratejisini duyurmuştuk 2021 Ağustos olması lazım. Şimdi burada birçok ülkelerin yapay zeka alanında endekse giren ülkelerin hepsinin zaten yapay zeka stratejileri var. Genelde bunlar da hani 10 yıllık marjda oluyor. Türkiye o dönem hani bir 3,5 yıllık dönemi ele alarak ardından hani 2024-2025 yine eylem planı bir ara politika belirtmişti. Şimdi yine 2026-2030 üzerinden devam ediyoruz. Burada yapay zeka endeksi diye bir kavram var. Burada ülkelerin gelişmişliklerini, insan kaynaklarını, sonra buradaki yatırımlarını içerisinden ekosisteminden çıkan teknoloji

0: teknolojik firmaları ele alarak bir indeksleme yapılıyor. Burada öncü ülkeler özellikle hani Amerika, Çin ve
1: Peki
0: bunları
1: biz geç kaldık
0: söyleyebiliriz.
1: mı? Aslında bunun için sormaya çalışmıştım. Yani yoksa tam zamanında mı şöyle bir planı hazırladık, yola koyulduk? Ne dersiniz?
0: Şöyle şimdi Türkiye hani şimdi bunun net bir cevabı yok. Hani böyle siyah beyaz şeklinde bir cevap buna söylemek doğru olmaz. Neden? Çünkü az evvel de işte mesela ne eylem planını konuşuyoruz zaten. Ortaya bir vizyon koyduk ve önümüzde bir takvim var. Bunların uygulanmasında başka sonuçlar ortaya çıkacak. Yeterli düzeyde uygulanmaması durumunda başka sonuçlar çıkacak. O sebeple ne tamamen hazırız diyebilirim ne de tamamen gerideyiz diyebilirim. Ama Türkiye'nin bu noktada çok ciddi avantajları var. Bunlar neler? İşte genç nüfusumuz, hani bunu daima dile getiriyoruz hep ve nitelikli şekilde yetişen genç nüfusumuz, sanayi kapasitemiz, savunma teknolojilerinde mühendislik deneyimimiz dünyaya hani artık önce olabilecek konuma geldik. Sizlerin de bildiği üzere. Çok dünyaya örnek olan bir güçlü e-devlet altyapımız var ki bugün daha da gelişiyor. Yapay zeka ile daha iç içe vatandaşın kullanacağı bir zemine doğru yol alıyor. Büyük iç pazar ve hani girişimcilik dinamizmi gibi çok önemli avantajlarımız var. Türkiye olarak hani katma değerli bir nüfusumuz ve hikayemiz var sektörde belli alanlarda. Ama eksikler de net. Bunlar biraz daha teknik husus aslında. Ne mesela ileri yarı iletkenlerde hani dışa bağımlıyız. Hani böyle marjinal şekilde. Yüksek performanslı hesaplama kapasitesini büyütmemiz gerekiyor. Eylem planının içinde zaten bu da yine hedeflerden birisi. Nitelikli insan kaynağını hem artırmalı hem de az evvel vurgulamıştık içeride Türkiye'de tutmalıyız. Bu çok kritik yani yetiştirip kaybetmemeliyiz bu insanları. Kurumlar arasında veri standartizasyonunu güçlendirmeliyiz. Startupları ürün aşamasından küresel ölçeğe taşıyacak finansman, ticarileştirme ve ekosistemi büyütme altyapısını oluşturmalıyız. Bu noktalarda da hani eksik niye? Diğerlerinde çok iyiyiz, iyi durumdayız diye. Bunları da geliştirdiğimiz
1: Aslında bu
0: takdirde bir
1: plan
0: eş güdüm içinde iyi bir manzara olabilir.
1: Bu plan aslında bunların da hepsini böyle hesap ediyor. Dediğiniz gibi 5 yılın sonunda şöyle somut çıktılara da bakmak hakikaten önem arz ediyor. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Varan bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağolunuz. Böylece bu dilimi sonlandıralım. Saat başında devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta havacılık sektöründeki teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir yatırımlar ekrana geliyor. Uzmanların gelecek 20 yılın ana başlıkları olarak tanımladığı 10 kritik gelişmeyi araştırdık. Airport'un Ganjo Turu, Pekin Caddesi, Kutsal Kalp Katedrali, Şamiyen Adası, Büyük Buda Antik Tapınağı, Popüler Kültür Noktası Yongqingfang Bölgesi ve Guangdong Müzesi ile sürüyor. Güntay Şimşek'in konuğu, mimar ve yazar Sinan Genim. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
3: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
4: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
3: Sizleri kazanmak için buradayız.
5: Size çok teşekkür ederim.
6: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?

0: Sakin ol.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
2: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın efendim. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bugün İstanbul'da yarışmalar, maratonlar, festivaller günü adeta. Şu sıralarda da kameralarımızı çevireceğimiz nokta Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışması. Kim takip ediyor? Habertürk muhabiri Emine Derya. Emine, başladı mı yarış?
1: Kübra Nur, yarış henüz başlamadı ancak dakikalar içinde saatler onu gösterdiğinde Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışının bu yıl 38. kez start vermesini bekliyoruz. Şimdi hemen kadrajdan çekileyim. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk size birazdan start verecek sporcuları ve onları izlemek için gelen İstanbulluları az önce ekranlarınıza getirdi. Dünyanın en önemli, en prestijli su yarışlarından, yüzme yarışlarından bir tanesine İstanbul bir kez daha 38. kez ev sahipliği yapacak. Bugün şu anda bulunduğumuz Kanlıca'dan sporcular start alıp Kuruçeşme'de Cemil Topuzlu Parkı'na yüzecekler. Toplamda 6,5 kilometrelik bir parkurdan bahsediyoruz. Şimdi zor bir yarış. Boğaz biliyorsunuz akıntılarıyla meşhur. O yüzden de sporcular günler öncesinden, hatta aylar öncesinden bu yarış için hazırlık yapıyorlardı. Artık son saatler, son dakikalar, hatta düzeltiyorum, son ısınmalarını yapıyorlar. Kimler yarışıyor? Bir kere katılım şartları oldukça zor.

0: dileyen sporcular katılamıyor. Belli seçmelerden geçiyorlar. Evet, zannediyorum sporcuların şu anda bir kısmı start aldı. Çünkü onlar geminin hemen ön tarafından start alıyorlar. Onlara eşlik edecek de ekipler var. Güvenlik açısından, çünkü katılımcılar kulaç atarken bir tarafta Asya, bir taraftan da Avrupa'yı izleyerek geçecekler ve bu sene şamandıra uygulaması olacak. Bunu organizasyon veriyor. Herkes güvenlik şamandırasıyla yüzecek. Yüzün üzerinde de takip botları var. Yine sahil güvenlik komutanlığı, su üstü operasyonlarını, kıyı emniyeti ve polisin de aralarında bulunduğu 31 ekiple beraber yürütecek. Güvenlik önlemleri de bu sene geçen senelere göre daha üst düzeyde, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için. Şimdi Mertcan, sağ tarafı da gösterelim mi? İstanbullular sabahın erken saatlerinde kalktılar, geldiler. Burada yarışı takip ediyorlar. Heyecanlı mısın?
1: Çok heyecanlıyım.
0: Daha önce takip etmiş miydin?
1: Evet, her sene geliyorum.
0: Nasıl oluyor burada atmosfer? Hava şahane.
1: Hava bugün çok güzel. Yani keşke ben de yüzsem, o kadar hevesliyim ki.
0: Belki hazırlanırsınız seneye.
1: Olabilir, neden olmasın?
0: Olabilir, evet, bol şans dileyelim şimdiden. Teşekkürler. Şimdi hanımefendi söyledi keşke ben de yüzsem diye. Hemen yüzücüler de bir yandan görüyorum Mertcan. Ekranlara getirelim turuncu şamandıraları. İstanbul Boğazı'nın o turkuaz masmavi sularında gözüküyor. Ancak hanımefendi her ne kadar yüzmek istiyorum dese de burada katılım şartları oldukça zor. Sayılı sayıda sporcu alınıyor ve prestijli sporcular katılıyor. Şimdi günler öncesinden seçmeler tamamlandı farklı illerde. Toplamda Kübra 2500 sporcu kulaç atıyor. 1250 sporcu Türk, 1250 sporcu yabancılardan oluşuyor. Bu sene Ruslar yabancı sporcularda ağırlıkta. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den ve farklı kıtalardan da sporcular dünyanın en güzel rotalarından birinde, İstanbul Boğazı'nın o masmavi sularında kulaç atacaklar. Şimdi Rumeli Hisarı'nın göründüğü muhteşem bir manzara olacak ve daha sonra da Kuruçeşme'de yüzüşü tamamlayarak aslında unutulmaz bir deneyime de tanıklık etmişler ve yaşamış olacaklar. Şimdi biz de birazdan Kuruçeşme'ye doğru Mertcan'la yola çıkacağız. Orada sporcuları karşılayacağız. Soracağız bakalım nasıl geçti? Boğaz'da zorlandılar mı? Çünkü Boğaz hiç şüphesiz en zorlu rotalardan ve akıntının bol olduğu rotalardan bir tanesi. Şimdi Kuruçeşme'ye doğru yola çıkıyoruz. O güzel görüntü sizleri de ekranlara getirdik. Aktarmaya devam edeceğiz.
2: Hala Emine der ya efendim, Emine bir Kuruçeşme'ye geçsin. Sporcular da 2500 sporcuyla şöyle yüzerek oraya geçsinler. Bir tekrar Emine'ye bağlanırız biz de. Başarılar dileyelim tüm sporculara da. Şimdi devam edelim. Adana'da kuytulcular olarak bilinen yapılanma yönelik bir operasyon vardı. Hatırlayacaksınız. Gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un tutuklanmasına karar verdi. 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında da yeni bilgiler var. Kuriş'in ifadesinde telefonu olmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GSM hattı kullandığı tespit edildi.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleştirildi. Yeni delil ve tespitler elde edildi. 21 Ağustos'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 3 şirket üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler sürdürülüyor. Firari Fahri Doğan'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları yönlerinden de araştırılıyor. İstanbul, Konya ve Mersin'de 10 şüpheliye yönelik toplam 20 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda nakit para ve dövize el konuldu. Altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Açılmayan bir kasaya da el

0: konuldu. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer gizli bir iletişim ağı olan Glopper'la haberleştiği belirlendi. Cep telefonu kullanmadığını öne süren Kuriş'in %50 zihinsel engelli raporu bulunan bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden Ali Kova'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibi olduğu da öğrenildi. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli aracın kayıtlı olduğu şirketin sahibi ve aynı aracın şoförü olarak yakalanan Mehmet Özmen hakkında yeni tespitlere ulaşıldı.
1: Onlara baktı biraz.
0: Buna göre Mehmet Özmen, Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına araç alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdi. Özmen'in FETÖ-PYD silahlı terör örgütüne üyelik dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydının bulunduğu ve adına servet değerinde çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.
2: Siyasetin gündemiyle devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de konuştu. Yarının iktidarının genel başkanı olarak buradayım dedi. Özel, buradan yeni dönemi müjdeliyoruz ifadelerini kullandı.
3: Bir muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil, yarının iktidarının genel başkanı olarak karşınızdayım.
0: Rize'den seslendi. Yeni parti Türkiye'nin partisidir dedi.
3: Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir. Yeni partiyi Rize'de de iktidara taşımaya var mıyız?
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Rize'ye gitti. Esnafı ziyaret edip halkla buluştu. Buradan yeni dönemi müjdeliyoruz dedi.
3: AK Parti'nin ortaya koyduğu düzen artık yorulmuştur. AK Parti iktidarının bir müjde verme, yarına umutla bakma, umutla baktırma imkanı kalmamıştır.
0: Özel vaatlerini sıraladı.
3: Yeni partinin iktidarında hem Rize'deki çiftçinin ve balıkçılıkla uğraşanların, Türkiye'deki bütün çiftçilerin, bankalara ve kurumlara olan kredi borçlarının faizlerini bir sefere mahsus olarak sileceğiz.
2: Efendim, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını açıkladı. Yeni Şafak CHP'yi seçti başlığıyla duyuruyor. Partisine bağlılığını ifade eden Seçer, CHP'nin kendilerine büyük emek verdiğini belirterek partiyi korumanın ve kollamanın öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı. Malumunuz belediye başkanları yeni partiye geçecek mi sorusu gündemdeydi. Geçen belediye başkanları da oldu. Özellikle gözler Büyükşehir Belediye Başkanları'na çevrilmişti. O isimlerden biri de Vahap Seçer'di. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı o CHP'de kalacağını söyledi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'yla çekilmiş bu fotoğrafıyla birlikte de paylaşıyor Yeni Şafak gazetesi. Çünkü Kılıçdaroğlu da oradaydı. O da bir yandan Anadolu'daki seyahatlerini sürdürüyor. Az önce aktardık işte Özgür Özel de Karadeniz turunda. Dolayısıyla siyasetin gündemi şu sıralarda Anadolu'da süren o seyahatlerle devam ediyor diyebiliriz. Şimdi İsrail basınından bir haber paylaşalım. Şimdi Netanyahu'nun seçimleri aksatmak veya ertelemek için bir savaş arayışında olduğunu yazdı İsrail basınını. Bunu ilk kez de yazmıyor bu arada. Daha önce de mesela İsrail basınında Netanyahu'nun seçim politikasının ana başlığı Türkiye düşmanlığı olacak yönünde de haberler vardı. Şimdi bu son haberi de gelin bir paylaşalım. Analiz Maarif gazetesinde yer aldı. Ordu kaynaklarına dayandırılan analizde üst düzey komuta kademesinin mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğu belirtildi. Analizde ordu Netanyahu'nun mevcut çatışmaları sonlandırmak yerine muhtemelen Gazze'de ya da gerilimin tırmandığı diğer hatlarda yeni bir çatışma başlatarak seçimleri engellemeye çalışabileceğini düşünüyor ifadelerine yer verildi. İsrail hükümetinin Suriye ve Türkiye politikalarının ordu içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı da vurgulandı. Şimdi konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'tan da bir açıklama var. Oldukça dikkat çekici.

0: yaparak İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Krizin büyümesini Türkiye önledi dedi.
1: İlk teori, İsraillilerin Türkleri kışkırttığı yönünde. Hatırlarsanız Türkler benzer şartlar altında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü, değil mi? Bu çok tehlikeli bir oyun. Bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan sınırda savaş uçaklarını konuşlandırmak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Suriye'deki üssün vurulması sonrasında tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söyledi. Ankara'nın sağduyulu davrandığını vurguladı.
1: Çünkü Türklerin, istihbarat teşkilatlarının, kademelerinin, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın ve İstihbarat Başkanı'nın tamamen itidale odaklandığını biliyorum. Bu bir gerçek. Saldırgan değiller.
2: Barak, Türkiye'nin İsrail'le askeri bir çatışma istemediğine dikkat çekti. Ankara'nın önceliğinin Filistin meselesi olduğunu vurguladı. Barak, gerilimin nedenine ilişkin ikinci bir olasılıktan da söz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Başbakanlık arasında iletişim kopukluğu yaşanmış olabileceğini belirtti. Amerikan Büyükelçisi, krizin büyümesini Türkiye'nin önlediğine dikkat çekti.
1: Ancak burada tehlikeli olan şuydu. Türk ordusu son derece güçlü. İstihbaratı da öyle. Bu yüzden jetlerin sınıra doğru geldiğini gördüklerinde ve amaçlarını, yönlerini veya niyetlerini bilmediklerinde biz de kendi jetlerimizi havalandırmak zorunda kalacağız demeye başlarlar.
2: Barak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'yi neden doğrudan kontrolünüze almadınız diye sorduğunu, Erdoğan'ın ise bunu istemiyoruz, bağımsız ve egemen bir Suriye istiyoruz yanıtını verdiğini aktardı. Barak ayrıca Erdoğan'ın bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.
0: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizi vazo kırıldı artık bir araya getiremezsiniz sözleriyle anlattı. Dünya şimdiye kadarki en büyük enerji krizini yaşıyor dedi. Bloomberg HT yayınına katılan Birol, jet yakıtındaki sıkıntının da büyüyebileceğine dikkat çekti.
3: Şimdiye kadar dünyanın karşılaştığı en büyük enerji krizi. Ve bu uzun sürecek. Ben artık Hürmüz Boğazı'nın eskisi günlere dönmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani artık vazo kırıldı, bir kırılan bir vazoyu bir daha Uhu'yla bir yere birleştirip aynı hale getiremezsiniz. Hürmüz'e olan güven bitti.
2: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz'deki krizin boyutunu bu sözlerle anlattı. Ülkeler enerji politikalarını gözden geçirmeli dedi. Bloomberg HT yayınında soruları yanıtlayan Fatih Birol, ülkelerin güvenebileceği enerji ortağı arayışına girdiğini söyledi.
3: Biz ciddi anlamda petrol kaybettik bu Hürmüz'den. Benim en büyük kaygım, eğer kısa bir süre içerisinde bu Hürmüz Boğazı en azından nispi bir rahatlama olmazsa ciddi bir sorunla karşı karşıya olacağız.
2: Fatih Birol, jet yakıtında sıkıntının daha da büyüyebileceğine dikkat çekti.
3: Bazı ülkeler, Çin, bir kere gördük Hindistan, bunlar da rafine ürün ihraç ediyorlar. Bunlar da önce kendim diyerek bu ihracatları kısıyorlar. Hepsini bir yere koyduğumuz zaman özellikle dizelde ve jet yakıtında sorunlar ham petrolden daha şu anda acil bir durumda diyebilirim. Benim en büyük şu andaki baş ağrım ham petrolden ziyade rafine edilmiş dizel jet yakıtı.
0: Vazo kırıldı artık bir araya getiremezsiniz. Efendim bu sözleri konuşalım. Şimdi anlıyoruz ki aslında küresel bir enerji krizi zaten var. Fatih Birol öyle söylüyor. Dahası küresel bir ekonomik kriz kapıda söylemleri de şu sıralarda artmış durumda. Konuğumuz var, hemen ona soracağız. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zahide Ayıldız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam
4: yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Sağ olun hocam, siz nasılsınız?
4: Teşekkür ederim.
0: Hocam şöyle ki bu sözlerle başlayalım hakikaten. Özellikle Hürmüz'le birlikte Fatih Birol bunu defalarca söyledi. Bu öyle bir krize benzemiyor, enerji krizi diye. Şimdi bunun ardından da şu sıralarda ya bir ekonomik krizde, küresel bir ekonomik krizde kapıda söylemleri artmaya başladı. Ne dersiniz, böyle bir tehlikeyle karşı karşıya mıyız?
4: Şimdi şey gibi düşünün. Bir mikrop yayıldığı zaman hastalık giderek, eğer mikroba çözüm bulmazsanız hastalık giderek yayılmaya başlar. Savaş aslında bu mikrop gibi ve burada neyi etkiliyor? Şimdi baktığınız zaman savaş gıda fiyatlarını etkiliyor. Evet, orayı konuşuruz ama asıl etkilediği ne?

0: Nokta bu gıdaya gelene kadar onun ticaret yolları, ham maddenin elde edilişi, yani bir doğrudan etki alanı var, bir de dolaylı maliyet etki alanı var. Çünkü bu iklimle ilgili değil, bu aslında bütün dünyanın sistemini etkileyen bir şey. Bu nedenle çok önemli. Dünyada da iki tane savaş var. Rusya, Ukrayna, İran savaşı. Böyle olunca da çift taraflı sıkıldığı için evet dünya ciddi boyutta ekonomik kriz diyemem ama sanki bir resesyona doğru, bir bunalıma doğru, alternatiflere doğru gidiyor gibi geliyor.
1: Yani bu alternatifler gıda için yeni bir çözüm bulmalıyız, enerji için yeni bir çözüm bulmalıyız şeklinde mi?
0: Bir kere üretim kapasitesini gerçekten hem ülke içinde sonra da uluslararası alanda nasıl yönetebileceğimizin kararını vermemiz gerekir. Bağımlılıkları bütün ülkeler bağlamında hesaplamamız gerekir. Çünkü bağımlı oldukça en ufak krizde en çok etkilenen kısmı belirlemek gerekir. Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa'ya malları olsa, ürünleri olsa dahi İthal ettikleri tüm ürünlerden dayak yiyeceklerini gösterdi. Hürmüz bütün dünyaya hakim ekonomi olabilseler dahi ticaret yolları engellendiği zaman, enerji maliyetleri arttığı zaman hepsinin riske gireceğini, bu yüzden hepsinin elini taşın altına sokması gerektiğini öğretti.
1: Şimdi şöyle haberler vardı hocam mesela artık firmalar yahu parası neyse verelim yeter ki bizim ürünümüz gidebilsin, güvenli yol olsun diye söylemler ifade ediyorlarmış.
0: Evet.
1: Hakikaten öyle. Yani paradan daha kıymetli hale geldi güvenlik şu sıralarda. Peki tüm bunların bizim soframıza yansıması nasıl oluyor? Hemen mi yansıyor mesela yoksa biraz zaman mı alıyor? Çünkü bu savaşın üzerinden malum Şubat'ta başladı. Aylar geçti, biraz duruldu. Fakat şimdi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın ifadelerinden anlıyoruz ki o enerji krizi hala sürüyor. Yani savaşlar durulsa dahi bunun etkileri uzun vadede mi gerçekleşiyor?
0: Şimdi önce şunun cevabını verelim. Savaşlar dursa dahi o savaşın yarattığı bir tahribat var. O tahribatı el birliğiyle, iş birliğiyle, sadece tek ülke değil, iş birliğiyle onarmadığınız sürece o bütün dünyaya aşama aşama yayılacak. Bu El Niño denilen o deniz düzeyinde sıcaklığın aşırı derecede artması gibi. Bu yüzden herkesin birlikte çözüm araması gerekiyor. Ben dememesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi neoklasik anlamda biz derslerde de anlattığımız doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Bir zincir var. Üretim zinciri var. Ham madde, ara mal, nihai mal. Peki bunların sağlayan şey ne? Dağıtım, aracılar, perakende fiyatlar, vergi ve tüketicinin ödediği bütün pay. Şimdi peki etkileyen unsurlar iklim, küresel piyasalar, enerji girdi maliyetleri, lojistik ve ekonomik finansal durum. Peki bunların hepsi ve savaşla birlikte geldiği zaman direkt bu asıl zincir bozuluyor. Asıl zincir bozulduğu için de otomatik olarak gıdalara, gıdaların maliyetlerine ve üretimine yansıyor.
1: Hocam biz şöyle bir mesela görsel hazırladık. Krizler sofrayı nasıl etkiliyor diye sizin de tam olarak vurguladığınız gibi aslında. Yani bir değil iki değil. Şimdi Hürmüz savaş bir yandan bir yandan da sizin de vurguladığınız gibi El Niño'su var, iklim krizi var, kuraklık, aşırı sıcaklıklar arttı. Avrupa'da malum böyle sıcaklar Avrupa bu zamana kadar görmemişti. Yangınlar arttı mesela. Enerji maliyetlerini etkiliyor tüm bunlar. Petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları artıyor. Bir de gübre. Hatırlayacaksın sizinle de konuşmuştuk hocam. Evet. Gübre değil mi Hürmüz'de özellikle etkili gübre
0: tabii,
1: fiyatları?
0: Tabii. Gübre ve su. Şimdi size bir görsel hazırlamıştım. Ülkeler nasıl tedbir alıyor diye. Ondan sonra bakın şimdi bu iklim riski, enerji riskinde akılcı ülkeler ve şimdi bizim bir avantajımız var. Bunu çok fark etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin su avantajı var ama biz kendimize şunu sormalıyız. Türkiye suyu gerçekten hak ettiği gibi koruyor mu? Kullanıyor mu? Aslında biz resmen su ihracatçısı bile olabiliriz. Biz buna izin veriyor muyuz? Bakın şimdi İsrail'den başlayayım çünkü Hürmüz'ün de şeyi. İsrail ne yapıyor biliyor musunuz? Su teknolojisini geliştiriyor. Çünkü diyor ki enerji kadar diyor. Su olmazsa, çünkü suyun, su enerjinin de kaynağı diyor. Biz enerji deyince sadece petrol

0: işte diğer ürünler düşünmemeliyiz. Hı hı. Su aslında en büyük kesinlikle temel unsurlardan bir tanesi. Sulama ve Ar-Ge yapıyor. Sonra ne yapıyor? Risklerini nasıl azaltıyor? Su verimliliğini çok yüksek tutuyor. Biz ise kendi suyumuz varken, yani izin verirseniz bu analizi
1: tabii
0: yapayım.
1: Lütfen hocam.
0: Biz kendi riskimiz varken biz ülkemizde suyun kıymetini bilmeyip betonlaştırıyoruz.
1: Ya da boşa harcıyoruz diyecektim.
0: Ya da boşa harcıyoruz.
1: O veriye bakıyordum hocam tam da şimdi çünkü çok çarpıcı bir veriydi bence. Türkiye'de toplam su kullanımının yaklaşık %77'si tarımsal sulamada tüketiliyor. Dolayısıyla mesela şu vurgu var, akıllı tarım uygulamalarına geçmemiz lazım. O özellikle tarlalara suyu boşa vermememiz gerekir diye. Çünkü ileride su savaşlarını bile görebiliriz şeklinde değerlendirmeler var, öyle değil mi?
0: Tabii ben şimdi Malatyalıyım, ailemin bana anlattığı şeylerden eskiden arazilerde bütün arazi sahiplerinin dönüşümlü su kullanma durumu varmış. Şimdi ise iş iyice iplerini kopardığı için o yönetim çok sağlıklı yapılamıyor gibi geliyor. Ama ben gene de onu söyleyeyim. Tarıma su kapasitesinin fazla olması değil, betonlaşmanın
1: evet,
0: oradaki su kapasitesini azaltıp tarımda daha fazlaymış gibi göstermesinin de nedeni var.
1: Çok haklısın.
0: Betonlaşma. Biz tarım alanlarını betonlaştırıyoruz. Şehir alanlarını betonlaştırıyoruz. Yeşili yok ediyoruz. Yeşili yok. Su yaratımlarından bir tanesi yeşil. Hı hı.
1: Hocam şöyle bir detay hatırlıyorum. Mesela Hollanda'da diyelim ki arka bahçenizde bir verandanız var. Normalde ya, toprak alan. Evet. Oranın üzerini mesela sert zemin kaplayacaksınız. Bunun için para vermeniz gerekiyor. Bunun sebebi de şu aslında. Siz çünkü o şehirden bir toprak parçası çalıyorsunuz, alıyorsunuz diye bir algı var. Onu sert zemin yaparak. Dolayısıyla bunun bedelini ödemelisiniz şeklinde bir karşılık var mesela.
0: Doğanın kendi üretme kapasitesine engel oluyorsunuz evet diyor. Şimdi biz ise doğanın kendi kapasitesini üretmesine engel olmamalıyız. Zaten betonlaşmış yerlere bakın, bir taraflardan yeşiller çıkıyor. Buna dikkat etmeliyiz. Mesela Hollanda'da su yönetimi şey yapıyor. Türkiye'ye geldiğimiz zaman mevcut sistem ve parçalı uygulamalar diyor. Bütün bunlarda bakmamız gereken şey enerji çok önemli. Enerji bütün dünyanın üretme ve yaşama kabiliyetinin nedeni. Kuraklık gıdanın en büyük şeyi, hı hı, durumu. Hı hı.
1: Bir de hocam biz yine savaşları da sizin söylediğiniz gibi bu görseli ekledik. Gübre ve lojistiğin etkisini. Artık fiyatlar artıyor ve mutfak bütçemize zorlanıyor dedik. Ne olacak hocam? Alışmalı mıyız artık bu düzene? Yani
0: hayır,
1: önümüzdeki yıllarda hep böyle savaşları göreceğiz. İklim krizi daha da derinleşecek. Bu da doğrudan hepimizin mutfağını etkileyecek gibi bir endişeye mi sahip olalım, yoksa aksi yönde insanlık aksi yöne doğru ilerler mi?
0: Hayır, aslında bilim kurgu filmlerindeki gibi çölleşme ve metalikleşme gitmek istemiyorsan Türkiye'de de dünyada da yeşil ekonomi ve yeşillenme, yeşil binalarla ilgili çok çalışan mimarlar ve bunları gidip uluslararası alanda da üretenler var. Mesela Çatı Çiftliği gibi, Hasibe Akın diye bir arkadaşım var. O bunun üstüne çalışıyor. Harvard'da da bunun üstüne yaptı. Kendi bölgesel üretimimiz gibi aşama aşama üretme kabiliyetimizi nerelerden arttırırsak arttırmalıyız. Ondan sonra da toplu bir çözüm bulmalıyız. Ama biz mesela tohum riski var. Şimdi bir tohumu bir sene ekiyorsunuz. Evet. Gelecek sene o tohuma hayatta başarılar diliyorsunuz. Çünkü tohumun tekrar üreyeceğinin garantisi yok. Bu, yani GDO'lu tohumlardan vazgeçmeliyiz. Gübre yaratmalıyız.
1: Ata tohumu mesela değil mi?
0: Ata
1: onunla ilgili
0: evet
1: de bir takım aslında çalışmalar yürütülüyor o ata tohumunu korumak.
0: Kesinlikle şey yapmalı. Ve şimdi bazı arkadaşlarım kızabilir, GDO niye karşısın, daha çok üretiyor falan, ama biz gerçekten gübre yaratmalıyız ki yaratabilme olanağımız var. Çatı çiftliklerinde gübreler dönüşümden yaratılıyor. Neler yapmalıyız? Bu özellikle de solucan gübreleri gibi alternatif olanakları aramalıyız. Toprağı ve tarım kapasitesini etkileyen her türlü sorunu bir tabloda göz önüne alıp oraya çözüm üretmeliyiz. Ya evet, kuraklık olacak, ölçebileceğimiz bir şey değil. Ama savaş da olabilir, ölçebileceğimiz bir şey değil. Ama biz bunlara ne kadar hazırlıklıyız'a bakmalıyız.
1: En başta söylediğiniz gibi kendi kendimize yetebilmeliyiz. Evet. Aslında tüm dünya

0: bunu öğrendi herhalde. Ülkeler kendi kendine yetebilmeli. Ukrayna'da mesela buğday krizini yaşadık, öyle değil mi? Oradan bir buğday gelmeyince Türkiye devreye girdi. Aslında gıda, yani bir manada siyasetin de tüm dünyadaki küresel sisteminde en önemli başlıkları haline geldi.
1: Kesinlikle. Ve biz o zaman tarımımıza modernleştirerek, eğer tarımımızı daha da üst kapasiteye taşısaydık, bölgesel olarak markalarımızı yaratsaydık, bugün Avrupa'nın en büyük tarım ürünleri, modern tarımın ürünlerini sunan ülke haline gelebiliriz. Hala da gelebiliriz. Topraklar verimli. Dünyada da topraklar verimli. O kapitalist sömürü ve düzenini bırakıp sürekli finansı konuşmaktan vazgeçip üretimi konuşmamız gerekiyor.
0: Toprağın kıymetine varmak. Hocam artık süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir değerlendirme?
1: Ben bir şey söylemek istiyorum sadece. Mesela gıdada filan sadece biz perakende fiyatları engellemeye çalışıyoruz. Ama biz sonucu, başlangıcı çözümüne bakmıyoruz. Başlangıcın çözümüne bakmadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Başlangıcın çözümüne bakmaya çalışalım. Baskıyla değil, teşvikle.
0: Yani marketlerde denetim tamam artsın canım ama yeterli değil, öyle değil mi?
1: Yok,
0: her
1: değil.
0: Şey orada başlamıyor aslında ya, en başına bakmak gerekiyor.
1: Hastalığın tedavi ilacını vermedikten sonra tam göbekten şurayı alıp keselim demek mantıklı değil.
0: Evet, dolayısıyla kök sebebe inmek gerekir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Efendim, bu dönemde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zahide Ayıldız bizimle birlikteydi. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Ben sizinle o sırada bir haber daha paylaşayım. Efendim, Antalya'da bir kişi otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 13 el ateş eden saldırganın kaçış anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.
2: Husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren ailesini ziyarete geldi. Otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Van'da yaşayan iki çocuk babası İlhan Kaval, iddiaya göre bir süre önce husumetlilerinden kaçıp şehir değiştiren abisini ziyaret için Antalya'ya geldi. Abisi ve babasıyla birlikte vakit geçiren İlhan Kaval, sabah onu bekleyen saldırgandan habersiz evden çıktı. Otomobiline bindi. Bu sırada araçların arasında gizlenen silahlı saldırgan peş peşe 13 kez tetiğe basıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki İlhan Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırgan elinde silahla kaçarken bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Metruk evleri taradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli kılık değiştirmiş ve yaklaşık bir saat boyunca araçların arasında beklemişti. Şüphelinin dokunduğu değerlendirilen bu araçlarda parmak izi çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bir çocuğun oynadığı havuz bir anda ailesinin hayatındaki en büyük kabusa dönüştü. 5 yaşındaki Karan arkadaşlarıyla oturdukları sitenin havuzunda oynarken komşularının 17 yaşındaki oğlunun havalı tüfekle ateşlediği mermi sırtına isabet etti. Akciğeri parçalandı. Tam 16 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayata tutundu ancak ailesinin yaşadığı korku ve sorular da bitmedi. İşte bugün Karan'ın ailesi ve doktoruyla birlikteyiz efendim. Bizimle birlikte doçent doktor Volkan Erdoğdu, Cenk Aydınsoy ve Naz Aydınsoy bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Öncelikle geçmiş olsun diyerek başlayalım. Nasıl oldu o olay? Bize biraz anlatır mısınız? O an neler yaşandı? Siz nasıl fark ettiniz? Buyurun efendim.
3: Şimdi o günü tabii hatırlamak bile çok zor. Yani kelimelerle anlatmak da çok zor. O gün biz çocukların okuldan arkadaşlarının olduğu anne babalarına ait bir müstakil havuzlu villaya davet edildik. Çocukların tabii ki orada vakit geçirmeleri, biraz havuzda oynamaları. Sonuçta 5 yaşında çocuklar, ufak çocuklar. Ve oraya geldik. Çocuklar villanın içerisinde biraz vakit geçirdiler. Tabii ki orada önemli bir nokta var. Bu havalı tüfek dediğimiz, bu ses çıkaran silah, o sırada o silah sesi vardı. Hmm. Tabii geliyor.
0: Yani daha önce 3-4 el tabii ateş edilmiş.
3: Şöyle
0: o havalı
3: düşünün,
0: tüfekle öyle
3: biz
0: mi?
3: Biz oraya 7 Temmuz günü saat 18'de geldik. Hmm. 5 dakika sonra işte çocuklar villaya geçtiler. Orada vakit geçirdiler içeride. Biz dışarıda

0: Evin sahipleriyle oturduk. İşte biraz konuşuyor, sohbet ediyoruz. İlk sesi duyduk, daha önce duymuştuk. Ve orada hatta ben evin sahibine sormuştum. Dedim, bu ses nereden geliyor? Dedi ki, bilmiyorum, dün de vardı bu ses. Ama şiddetli bir ses bu. Sonra çocuklar havuza girmeye karar verdiler. Zaten 2 metrekarelik bir çocuk havuzu.
1: Yani aslında o havalı tüfekte birkaç gündür öylesine havaya ateş mi açılıyormuş? Aslında, neymiş mesele orada?
0: Havaya ateş açılmıyor.
1: Ne olmuş?
0: O yan taraftaki villanın 17 yaşındaki oğlu bununla oyun oynadığını ve ateş ettiğini söylüyor. İfadesini söylüyorum size. Aslında bu çok ölümcül bir silah. Çok tehlikeli bir silah.
1: Ya evet, havalı tüfek ne demek? Ondan da mermi çıkıyor herhalde.
0: Aslında
1: değil
0: mermi
1: mi?
0: Çıkıyor. Havalı tüfek
1: ne
0: demek?
1: Hafifletici bir ifade gibi olmasın yani.
0: Yüksek basınçla çalışan havalı tüfekler öldürücü güce sahip. Biz bunu araştırdık. Ve mermi çekirdeği atıyor, saçma atmıyor. Yani gerçekten çok tehlikeli bir silah. Sonra çocuklar havuza girdiler. Tabii biz çocuklarımızı gözümüzden sakınırız. Gözümüz üstünde. Hani bunlar çocuklar. Belki havuza işte birbirlerini iterler, düşerler diye. O sırada çocukları izlerken 3 el silah sesi geldi. Bir anda baktım karının sırtından kan fışkırıyor. Tabii ki o an ben vurulduğunu anladım. Çünkü kan öyle akmaz. Koşarak havuza koştum. Eşim o sırada tabii ki koştu. Dedim vuruldu. O algılayamadı, anlayamadı zaten. O kadar ağır bir an ki o. Yani onun tarifi yok. Tabii ki onu havuzdan çıkardım. Eşimin kucağına verdim. Sırtına baktığımızda sırtında bir delik. Kandan gözükmüyor zaten. İşte bir havlu istedik. Havluya sardık. O sırada tabii ne olduğunu anlayamadık. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir yerdesiniz, özel bir mülktesiniz ve bir anda o oğlunuz silahla vuruluyor. Bir vahşet, büyük bir vahşet. Onu yaşamak, hissetmek o anı. Tabii biz hemen villanın içine koştuk. İkizini aldık, onlar ki çocuklarını aldılar. O anda ilk hedefimiz onu en kısa sürede hastaneye yetiştirmekti.
1: Devamını sizden dinleyelim mi efendim?
2: Yani gerçekten eşim anlatırken de biz her seferinde bu olayı konuştuğumuzda o anı tekrar yaşıyoruz. Ve canımız gerçekten çok acıyor. Bir anne olarak o günü tarif etmek benim için çok zor. Ama o an yaşandığında tabii eşim bana söylediğinde ben hala Karan havuzun kenarından belki yaralanmıştır diye düşündüm. Ve ilk yani aklıma gelen şey havluyla orayı temizleyip ve yaranın belki bir kesik olduğunu inanmak istedim. Ama hemen kalbinin yanında bir tane, arkada sırtından kalbinin yanında bir tane delik gördük. Ve hemen hastaneye, yani o an ilk hedefimiz Karan'ı hayatta hastane tutabilmek olsun ve hastaneye yetiştirebilmek.
1: Evet. Hocam sonra ne oldu peki, hastaneye ulaştığında siz ne gördünüz?
3: Aslında şöyle, ben ilk müdahalesini yapan hekim değilim. İlk müdahale acil bir ekip tarafından farklı bir hastanede yapılmış. Orada hayati tehlike tabii mevcut. Hemen yoğun bakıma alınmış, ilk müdahaleleri yapılmış, görüntülemeler yapılmış. Merminin maalesef oldukça sıkıntılı olduğu bir yerde görülmüş ama bu aşamada acil bir müdahale düşünmemiş hekim arkadaşlar, ki doğrusu da odur. Çünkü olay çok taze, merminin yarattığı orada bir blast etkisi dediğimiz o bölgeler enfleme ve acil bir ameliyat o aşamada gerekli değil.
1: Önce hangi bölgedeydi mermi hocam?
3: Bizim tabii tomografilerde gördüğümüz, sonrasında da gördüğümüz mermi sırttan girmiş. Ana atar damar, aort dediğimiz ana atar damarın dibinde alt loba giden, akciğerin sol alt kısmına giden ana toplar damarın dibinde, kalp kapakçığı, kalp odacığının dibinde ve hava yolunun bir miktar sanki içinde gibi. Bu 4 yapının arasında, inanın hakikaten yani
1: çok kritik bir yer.
3: Her zaman görmüyoruz böyle mucizeleri. Tam orada durmuş yani. Hani birer santimlik bir mesafe yok oralarda. Yani 3-4 milimlik sağ, sol, ön, arkaya hangisine gitse maalesef minik yavrumuz vefat ederdi. Hakikaten bir mucize, tam orada durmuş mermi.
1: Ve küçücük bir beden, öyle değil mi?
3: Yani o aşamada tabii erken dönem bir cerrahi uygun değil zaten. Hekim arkadaşlar da o ilk değerlendirmelerini yapıp stabil hale getirdikten sonra aile bize başvurdu. Daha sonra biz de değerlendirmesini yaptık artık.
1: Şu an ekranda o merminin yerini görüyoruz biraz önce tarif ettiğiniz yer, öyle değil mi?
3: Bu tam tarif ettiğim

0: yerin X-ray röntgenle görünmesi.
1: Yani bir santim yukarıda olmuş olsa mesela nereye denk geliyor? Bir
0: aslında
1: santim ya da
0: tomografi
1: aşağıda
0: görüntülerinde biraz daha belli olur. En son halinde biz çünkü detaylı birçok film çektik ameliyatı planlamadan önce. Ve olası hayati bölgelere yakınlığı mesela burada bakın üst ven, orta ven, ana atar damar kalp tam ortasında duruyor. Yani bu görsel yani,
1: o
0: çok
1: iki
0: güzel
1: damarın ortasında.
0: Orada arkada...
1: Aa,

0: Değil mi? Maliyetlerin de bu kadar fazla olduğunu tam da söylemişken nasıl doğru konserve yapacağız?
1: Şimdi fiyat yüksek dediniz. Burada aslında bir çelişki de başlıyor. Şimdi fiyatı ucuz diye biraz daha ezik, çatlak, ne bileyim küflü ürünleri, bu kasayı alsak kaçı olur diye şimdi onu eve alıyoruz. Fiyat ucuz, güzel. Pazarlığımızı yaptık. Eve getirdin. Ama şimdi o küflü, ezik, çatlak, patlak olan domates. Mesela şurada bütünlüğü bozulmamış olan bir domates görüyorsunuz değil mi? Bu küflü olsa, yaralı olsa veya diğer işte üzerinde daha ezik olsa mikroorganizma barındırma oranı daha yüksek.
0: Almayacağız şimdi, o halde. Şimdi ya da şöyle, mesela diyelim ki aldık, domatesin yarısında var, diğer yarısını kullanabilir miyiz mesela?
1: Sıkıntı.
0: Kullanmamalıyız.
1: Şimdi siz bu konserveyi niye yapıyorsunuz? Ben şimdi şu önümüzde fasulye konservesi var. İşte hazır. Niye yapıyorsunuz? Yazın aslında her zaman tükettiğiniz ürünler biraz daha uzun ömürlü olsun, kışa tüketin diye değil mi? Ama güvenli olması çok önemli. Evde yaptığımız konservelerde her zaman risk vardır desem bana buradan kızacaklar belki de. Ama kızmasınlar. Çünkü geleneksel yöntemler çok kıymetli. Lakin evde yapılan konservelerin yapılış şekli geleneksel olarak problem yaratabiliyor. Çok nadir görünen ama denk geldiği zaman da öldürücü olan Clostridium botulinum adı verilen bir bakteri var. Hatta biz ilkokullarda gösteriyoruz sembolik olarak. Çocukların da hoşuna gidiyor. Pazar sabahı da böyle eğlenceli hale getirelim. Clostridium botulinum adı verilen bir bakteri var. Evet. Toprakta, suda, havada, tozda her yerde pek çok bakteri var. Fakat bu arkadaş biraz baş belası. Nasıl baş belası? Toprakta var. Önümüzde de fasulye var değil mi? Fasulyeye bulaştı. İnsan gözü görmüyor. Bu burada duruyor. Şimdi bu arkadaş her canlı gibi yaşama tutunmak istiyor ve sayıca artmak istiyor. Ne yapabilirim diyor. Yani şartlar ve koşullar çok zorlayıcı. Daha güçlü versiyonumu, daha güçlü bir yaşam formunu elde etmeliyim diye bu arkadaşı kaybettim. Pembeyi getirdim. Bu da sporlu olan daha dirençli bir bakteri. Eğer buna denk geliyorsanız insan gözü görmüyor. Buna denk geliyorsunuz. Ben bu fasulyeyi satın aldım, eve getirdim. Senelerce yaşayabiliyor en kötü koşulda. En kötü koşulda. Yani ısıya dayanıklı, neme dayanıklı, her türlü zorlu koşula dirençli. Yani özel bir asker gibi düşünün bunu. Mikroorganizmaların askeri. Bu arkadaş neyi bekliyor biliyor musunuz? Oksijensiz bir ortam olsa da ben eski halime gelip çoğalsam ve oraya bir toksin bıraksam, zehir. Neden dolayı bunları anlattım? Bana kızacaklar.
0: İşte bundan dolayı.
1: Şu tablodan dolayı.
0: Evet, bahsettiğiniz aslında bu botulizm vakalarını biz de zaman zaman ekranlara getiriyoruz, zehirlenmeler oluyor diye. Hemen aktarayım efendim. Mesela Ankara 1989'da fasulye konservesi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
1: Aynen öyle.
0: Bakın konserve deyip geçmeyin, Nurten Hanım'ın dediği gibi çok riskli. Yine 89'da biber konservesi nedeniyle 7 kişi zehirlendi. 96'da Malatya'da fasulye konservesi nedeniyle yine bir botulizm vakası görüldü. Evet. 2005'te süzme yoğurttan dolayı 10 zehirlenme.
1: Şuraya bir izah etmek istiyorum. Normalde yoğurtta botulizm vakası olmaz. Bu aile ne yapmış biliyor musunuz? Doğu Anadolu'da yıl 2005 süzme yoğurdu almışlar, toprağın altına gömmüşler. Bir fermente olsun, mayalansın diye. Geleneksel yöntemler çok kıymetli ama eminim ki bu aile bu işi bilen bir ailedir. Ve bunu daha önce de yapmıştır. Ama dedim ya, ihtimal var. Topraktaki şu bahsettiğim şu tatlı sempatik arkadaş yoğurdun içine bulaşmış. Ve tabii gözle görülmediği için tat ekşimi yok, kötü kokuyu anlamamışlar. Ve aile zehirlenmiş. Bu zehirlenmeye sebep olan, botulizm zehirlenmesine sebep olan zehir nelerde var biliyor musunuz? Botoks, kontrollü uygulanan işte o yüze kırışıklık için botulizm aslında çok kıymetli bir şey. Kontrollü ve arıtılmış olarak pek çok hastalıkta kullanılıyor mesela.
0: O botoks ürünlerinde
1: tabii
0: de mi var? Onlara da mı dikkat etmek lazım?
1: Çeşitli seyirmeleri olan, mesela tikleri olan, diş sıkma problemi olan, nörolojik hastalıkları olan kişiler de aslında mucizevi etkileri olan bir toksin.
0: Evet.
1: Ama kontrollüdür, ayarlıdır. Burada şimdi kontrolsüz süzme yoğurttan dolayı aile zehirlenmiş.
0: Evet, çok dikkat çekici. Antalya'da 2006'daysa mantar konservesi nedeniyle 5 kişi hastalanıyor, biri ölüyor mesela.
1: Evet, evet.
0: Yine Muğla'da 2010'da bezelye konservesinden 9 hasta. 2010'da İstanbul'da 8

0: Temizotu konservesinden bir vaka var. 2012 Denizli biber konservesi nedeniyle bir vaka. 2013 Sakarya fasulye konservesi nedeniyle bir vaka. 2016 Adana domates salçasından dolayı 4 vaka var. Evet. Bu da önemli, öyle değil mi? Konserve bir de ayrıca salça da yapıp hazırlıyoruz. Salçaya da dikkat etmek lazım. 2017 Adana yine domates konservesi nedeniyle. Efendim 2017 ya şunun şurasında hakikaten 4 kişi hayatını kaybetti.
1: 2017 vakasına ben dikkat çekmek istiyorum. Yaşanan olay en sert vaka bu.
0: Ne oldu o vakada?
1: Şöyle, şimdi aslında orada 7 kişilik ailenin tamamı menemenli karç hazırlanır ya, domates konservesi. Bunu hazırlıyorlar. Tabii muhakkak ki bildikleri yöntemdir. Yani orada aile yıllardır belki annesine, anneannesine gördüğü yöntemle yapıyor. Ama şu 1,5 ay içerisinde 4'ü de vefat ediyor.
0: Bir de böyle zamana da yayılıyor yayılıyor. Tabii bir anda zehirlenip gitme gibi bir şey olmuyor.
1: Yani
0: bir de zamana da yayılıyor.
1: İkimiz aynı anda zehirli bir domates konservesi yiyebiliriz. Sizde altta yatan bağışıklık sistemi veya hastalık geçmişiniz ayrı, benim ayrı. Farklı cevaplar verebiliriz. Onun için gözle görülmez, tatla anlaşılmaz. Dolayısıyla bu bir ihtimal.
0: Peki gelelim. Peki yaptığımız hatalar nedir? Biz hangi konularda hatalar yapıyoruz?
1: Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu işin teknik kısmını bilen, okulunu okuyan biri olarak evde konserve yapmak her zaman risklidir. Bunu söyledikten sonra ben ısrarlıyım kardeşim yapmak istiyorum derseniz riskleri azaltma yöntemlerinden bahsedeyim. Bir, bu topraktan gelen bir ürün. Bazı sebzeler özellikle risklidir. Neler bunlar sayıyorum. Belki not almak isteyenler yeşil fasulye, bamya, mısır, bezelye. Aslında düşük asitli olan sebzelerde risk her zaman yükselir. Onun için bunu konserve yaparken şöyle yaparlar mesela. Bir tencerenin altına domatesleri doğrayıp kabuklarını soyun ama. Altına domatesleri küp küp şekilde doğruyorlar. Üzerine kesilmiş, ayıklanmış fasulyeleri koyuyor. Bunu kaynatıyorlar. Belki düdüklü tencerede yapmak biraz daha riski azaltır ama tekrar altını çiziyorum, sıfırlamaz. Bunun içerisine riski azaltmak için temiz bir kavanozla, yani steril bir kavanoz, bu çok önemli. Hep söylüyorlar. Steril cam kavanoz. Ne demek bu? Yıllardır benim dolabımda duruyor. Ne demek steril? Belki bunu kaynatırsın. Kaynattıktan sonra bir kağıt havlunun üzerine ters çevirip bunu durulanmasını ve hijyenik bir şekilde doluma hazır olmasını beklersin. Başka bir tedbir, tek kullanımlık kapak. Evet. Hatta kızıyorlar, diyorlar ki ya her seferinde kapak mı satılacağız? Bunu nereden çıkardılar? Benim annem yıllardır yapıyor, ölen yok. Liste verdik burada.
0: Ya benim de en iyi bildiğim şeylerden çok anlamam ama ya kapağı mutlaka yeni alman gerekir gibi bir şey var aklımda kalmış.
1: Kapağı iyi almak
0: bir kere
1: lazım,
0: kullanılır bu kapaklar çünkü.
1: Şurada gözünüzün görmediği bir plastik bir kere, conta var. Bu contanın buraya tam oturması lazım. Hatta bir tekniği vardır kapatmanın. 3 geri 1 ileri. Şöyle tak tak tak 3 geri tak,
0: tak
1: ileri.
0: Tak diye oturtacağız.
1: O tam kapanmasını sağlar. Hatta hermetik kapama yapılırsa, çünkü bu dolum yapıldıktan sonra üzerine bir belki battaniye, bir örtüyle kapatıp vakum olması sağlanır. Yapılmaması gereken şeylerden biri şu.
0: Aa, onu çok yapıyorlar ama.
1: Niye
0: neden
1: yapıyorlar?
0: Peki?
1: Vakum oluşsun diye. Çünkü bunu
0: yani içini doldurduktan sonra ters çeviriyorlar.
1: Ben bunu odada bekletsem bunun ömrü ne kadar? Mesela bir burada fasulye yemeği yapsak 3 gün sonra ekşir.
0: Evet.
1: Ama bu 6 ay bozulmuyor.
0: Evet.
1: Neden dolayı? Burada oksijen kalmıyor, vakum yapıyor. Sıcak dolum yaptı. Ters çeviriyor, içindeki havayı da yok etmek bakımından. Ama sen ters çevirdiğin zaman o sıcak ürün içindeki plastiği, contayı eritiyor.
0: O biraz önce kapakta gösterdiğiniz şeye zarar veriyor o halde.
1: Aynen öyle. Dolum yapıldıktan sonra kritik olan şu, yukarıda bir miktar boşluk bırakın. Neden dolayı? Köpürme olursa göreyim, sızıntı olursa göreyim, bulanık bir hava olursa göreyim. Dolayısıyla burada ağzına kadar, yani sıfıra sıfır noktasına kadar doldurmamak lazım. Biraz boşluk bırakın. Bir görelim yani ne oldu. Neden dolayı? Her bozulma gözle görülmez ama bazen de kendi belli eder. Kapaktan sızıntı oldu, köpürme oldu ve şu metal kapak yukarı doğru şişiyorsa aman en tehlikeli.
0: Onu görür görmez onu atacağız.
1: Onu görür görmez. bunun işi bitmiş yani. Onu bırakmak lazım.
0: Şöyle bir başa alalım mı? Önce bir o halde mesela domatesleri, diyelim ki domates konservesi yapacağız. Domateslerimizi aldık. Dediğiniz gibi öyle çok ezik büzük domatesler almamaya da bir yandan gayret edeceğiz. Evet. Onları küp küp

0: doğradık, kabuklarını
1: ben önce
0: soyduk.
1: Önce yıkamadan başlamak istiyorum. Doğru yıkamayı bilmiyoruz. Mesela siz bunu fasulye yemeği yaparken de veya diğer şeylerde de önce ayıklayıp sonra kesip sonra mı yıkıyorsunuz? Böyle mi sıralama? Genelde öyle yapıyorlar. Ben kendi...
0: Baştan yıkanmaz mı?
1: Baştan yıkanması lazım. Evet. Ben çevremde, doğrusunu siz yapıyorsunuz. Ben çevremde hep şunu görüyorum. Mesela bıçakla bunun işte başını ucunu alıyor, şuralarını kesiyor.
0: Ama sanki bana şey gibi geliyor. O dışındaki şeyler içine girer biz onu kestiğimiz sırada. Onun için baştan evet. Bir yıkamamız gerekir
1: ya,
0: gibi.
1: Muhteşem tespitte bulundunuz. Kardeşim bu topraktan geliyor ya. Ben bu arkadaşı niye gösterdim? Bu buna bulaşmış olabilir. Senin gözün görmüyor ki. Sen bunu önce bir yıka. Önce bir yıka. Ama yıkama işlemi nasıl yapılacak ona dikkat çekeyim. Mesela akan suyun altında bol suyla yıkamak o kadar kıymetli ki bütün sebze meyveleri için. Neye yarıyor bu? Ne kerameti var? Bana diyecekler ki yani akan suyun ben bunu bir leğene basıyoruz işte. Bunu yıkıyoruz. Pratik. Az su harcanıyor. Akan su çok kıymetli. Neden? Su damlacıkları çat çat çat üstüne çarpması lazım. Neden çarpıyor? Üzerinde vejetatif bakteri yükü varsa azaltır. Belki pestisit kalıntısı kaldıysa bir miktar azaltır. O mekanik darbenin buna vurması lazım. Bunu yıkadık. O da yetmedi. Ben evde yaptığımı söyleyeyim. Akan bol suda yıkıyorum. Ondan sonra bunu ben karbonatlı suya koyuyorum. Kendi yaptığımı söyleyeyim.
0: Nasıl beyaz sirke olur mu? Sanki sebzeleri de bazen beyaz
1: onu
0: sirke
1: aşamalı,
0: yapıyoruz.
1: Onu aşamalı yapıyoruz. Tabii. Mesela ben karbonatı niye kullanıyorum? Tamamından arındırmasa da üniversitelerin yaptığı çalışmalar diyor ki %18 ile 25 arası pestisit kalıntılarından arındırma ihtimali var. Allah bereket versin. Onu cebime koydum. Ne yapıyorum ama? 1 litre suya 1 yemek kaşığı karbonat koyuyorum. Bunu bekletiyorum 10 dakika. Sonra oradan çıkardım. Sirkeli su. Sirkeli suya neden koyuyorum? Üzerindeki bakterilerin, vejetatif bakterilerin yükü azalsın diye. 3 aşamalı bir yıkamadan
0: sonra. Aynı şey
1: sonra,
0: tüm sebzeler için geçerli
1: aynı
0: mi?
1: Aynı şeyi onun için
0: peki,
1: yapabilirsiniz.
0: Peki süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Hızlanalım. Sonrasında ne yapacağız efendim? Bu sebzeleri kaynatacak mıyız? Ne oluyor?
1: Kaynatılması lazım. Yani konservenin geleneksel yapılma yöntemi o. Fakat bunu tencerede de yapsan, düdüklüde de yapsan tekrar altına çiziyorum. Clostridium botulinum riski vardır. Evet. Oraya zehirli bir atık bırakır. O ailelerin
0: vakalardaki
1: evet,
0: sebeplerden
1: evet.
0: Biri bu.
1: Onun altını defalarca çizmek istiyorum. Evde riski var.
0: Şimdi kaynattık bunu, diyelim. Çok özür dilerim.
1: Şöyle altı domatesi koydunuz. Sonra bunları küçük küçük parçalara ayırdın. Bunları kaynattın. Düdüklü tencerede kaynattın. Yeteri kadar çiğ bırakmamak lazım. Dolayısıyla sen bunu aldın.
0: Steril olan kavanozumun
1: evet.
0: İçine hatta mümkünse kaynamış koydum.
1: Bıraktınız.
0: Aynen öyle. İki geri bir, üç geri bir ileri olarak
1: evet.
0: Da kapağını
1: o
0: kapattım.
1: O işin tekniği raya oturuyor.
0: Kapağımda tek kullanımlık. Evet. Sonra bunu ters çevirmiyorum.
1: Çevirmiyorsun.
0: Bunu böyle alıyorum kenara mı bırakıyorum?
1: Yani
0: başka ne yapacağım?
1: Vakum yapmasını istiyorlarsa onu belki bir örtüye ne bileyim bir battaniye sıcak bir şeyin içerisine o vakum kendiliğinden oluşur. Bunu kaderimizle baş başa
0: ne kadar süre sonra yiyebilirim? 6 ay sonra mı?
1: Yani bu genelde şunu yapıyorlar ya bir konserve getiriyorlar. Ben çevremde de görüyorum 3 sene önce yaptım diyor.
0: Aa.
1: Ya 3 sene önce.
0: Ne kadar sürede tüketmeliyiz?
1: Yani ne bileyim bir mevsim geçsin yeter yani. Evet. Sen bunu ömürlük mü yaptın? Yani ailede miras mı bırakacaksın çocuklarını anlamadım ki. Bunu evet. Hızlı bitirmek lazım. Kendi kendime sinirlen.
0: Evet. Son olarak tehlikeyi de hemen söyleyelim. Rengi değişirse, kapağı şişerse kesinlikle
1: kapağı
0: onu yemiyoruz atıyoruz.
1: Asla. O zaten size bir güzellik yapmış kendini belli etmiş. Diyor ki içinde öyle bir üreme var ki kapat tak diye yukarı evet. Attı. Yani bu çok önemli bir sinyal.
0: Kesinlikle.
1: Şu metali şişiriyorsa içeride bir üreme var. Dolayısıyla renk dönmüşse açtığınız zaman kötü koku varsa vesaire vesaire ama şu ailelerin yaşadığında koku ve renk değişimi yoktu. Onu söyleyeyim. Bunu söylemezsem
0: eyvah bizim öyle bir yerde bitirdiniz ki.
1: Yanlış yönlendirmiş olurum.
0: Pekala her zaman o halde efendim risk var konservede en başında da vurguladığımız gibi. Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. TÜKONFET Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Böylece burası hafta sonunun artık sonuna geldik. Şimdi yayınımız haber bülteniyle devam edecek ve Tuğba Sevdekoğlu sizinle olacak. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.

0: 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta havacılık sektöründeki teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir yatırımlar ekrana geliyor. Uzmanların gelecek 20 yılın ana başlıkları olarak tanımladığı 10 kritik gelişmeyi araştırdık. Airport'un Ganjo Turu, Pekin Caddesi, Kutsal Kalp Katedrali, Şamiyen Adası, Büyük Buda Antik Tapınağı, Popüler Kültür Noktası Yongqingfang Bölgesi ve Guangdong Müzesi ile sürüyor. Güntay Şimşek'in konuğu, mimar ve yazar Sinan Genim. Airport, bugün saat 12.15'te, Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi pazarlar. Bugün 23 Ağustos, saatler 12'yi gösteriyor. Günün ortasındayız. Ben Tuğba Södekoğlu. Akşam 18'e kadar beraberiz her saat başında. Başlayalım bu dilime. Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor aktaracağız. Günlerdir konuşulan bir operasyon, soruşturma. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da dahil 35 şüpheli tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve dönelim Teknofest Mavi Vatan'a. Bugün artık son günü ve Habertürk muhabiri Buse Deviren'in de Teknofest Mavi Vatan nöbeti devam ediyor. Buse, son günü artık nasıl kalabalık görünüyor arkası? Neler anlatacaksın bize? Söz sende.
1: Tuğba, Perşembe günü başladı. Teknofest Mavi Vatan ikinci kez düzenleniyor. Biliyorsunuz ilk İstanbul'daydı. Şimdi Gölcük Tersane Komutanlığı'ndayız. Cumartesi dün de çok kalabalıktı ama düne nazaran bugünün daha da yoğun olduğunu söylemek mümkün. Sabahın ilk saatlerinden itibaren 9'da kapılar açıldı. Akşam 18'e kadar devam edecek ama ciddi bir yoğunluğun olduğunu söylemek mümkün. Bakın. Farklı alanlarda farklı gemiler var elbette ki o gemileri teker teker gezmek isteyen pek çok kişi böyle yoğun kuyruklar oluşturuyor. Mesela karşımızda bizim TCG Yavuz var, onun yanında TCG İstanbul var. 37 farklı donanmayı, gemiyi burada görmek mümkün. Tabii gemilerin bir kısmı da birkaç tanesi de müze gemi olarak buraya getirildi gezilmesi için. Onlardan bir tanesi şimdi Ahmet ekranlarınıza getirecek, ileriki bültenlerde de detaylıca aktaracağız. Savarona gemisi. Savarona'yı böyle dışarıdan görebiliriz. Tüm ihtişamıyla orada duruyor. 1938 yılında biliyorsunuz Atatürk'ün satın aldığı ve bir oyuncağımı bekler gibi bu gemiyi bekledim dediği gemi. Savarona gemisi TCG İstanbul'da müze gemi olarak ziyaretçileriyle buluşuyor. Geçirdiği ne yazık ki o talihsiz yangından sonra biliyorsunuz restorasyon çalışmaları olmuştu. Ve bu şekilde insanların gezebilmesi için, yakından görülebilmesi için de yine bu alana getirilen diğer Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait, donanmasına ait gemilerden bir tanesi. Sadece gemiler yok bu alanda. Pek çok işte İHA'lar, SİHA'lar, Mavi Vatan savunmasında yer alan Hava Kuvvetleri'ne ait diğer unsurlar da bu alanda yer alıyor. İşte Roketsan'ın bir ürünü burada, Levent ismindeki ürünü de ekranlarınıza getiriyoruz. Kalabalıktan dolayı ilerlemek çok da kolay olmuyor. Şöyle ilerleyelim. En çok dikkat çekenlerden ve talep edilenlerden geçelim.

0: yapmak istenilenlerden bir tanesi de TCG Anadolu, bakın L400 zaten tüm ihtişamıyla orada duruyor. En büyük bizim dev gemimiz, hücum amfimi, savaş gemisi TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi. Yani silahlı insansız hava aracının iniş kalkış yapabildiği tek, dünyadaki ilk gemi. Dolayısıyla herkes onu görmeye çok istiyor ve ziyaretçilerin de en çok tercih ettiği o oluyor. Bakın burada da yine Yavuz'u görmek isteyen, TCG Yavuz müze gemisini görmek isteyen ziyaretçileri görüyorsunuz. Tabii insanları en çok zorlayan buradaki havanın çok sıcak oluşu. Dolayısıyla güneşin altında dakikalarca beklemek durumunda kalıyorlar. Ama yine ben her biriyle konuştum, ne olsun, görmeye değer diye ifade ediyorlar. Mesela TB3 hemen karşımızda. Yine pek çok kişinin yakından bildiği, Bayraktar'ın üretmiş olduğu insansız hava araçlarından bir tanesi. Eğer ki istenirse yanına mühimmat ya da silahlar eklendiğinde de silahlı insansız hava aracı olma özelliğine de sahip TCG. TCG Anadolu'nun üzerinde de, yani az önce söylediğim TCG Anadolu'nun bir SİHA özelliğine sahip olmasının da sebebi TB3'ün üzerinden iniş kalkış gerçekleştirebiliyor olması. O da yine ziyaretçilerle bu alanda buluştu. Hepsi, herkes burada hatıra fotoğrafları çekiliyorlar. Genellikle çocuklarının hatıra fotoğraflarını çekmek isteyenler oldukça fazla. İşte böyle tişörtler alıyorlar buradan. Merhabalar. Buradan üzerlerine giyiyorlar. Burada tişörtlerle satış yapılıyor. Hatıra biriktirmek adına çocuklarıyla birlikte kendileri yine hakeza. Onlar için çok kıymetli. İleride helikopterler var. Deniz Kuvvetlerine ait yine helikopterler, orada pilotlar var. Çocuklar pilotlarla, askerlerle birlikte fotoğraf çekiliyorlar. Aileler için de çok önemli. Kuşkusuz yine bu alanda da görüyorsunuz.
1: İzmir Tersanesi Komutanlığı.
0: Çok yoğun, hemen 13 reis var karşıda. 13 reisin yanında Koçhisar var. Koçhisar, TCG Koçhisar. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine son eklenen TCG gemisi, Türkiye Cumhuriyeti gemisi. Koçhisar'da yine burada yarışçıya çıktı. Çok böyle yeni geldi, NATO görevinde olduğunu söyledi komutanları. Bu alana geldiler, ziyaretçilerle bir araya geliyorlar. Bakın hemen karşıda askerlerimiz var. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleriyle birlikte, hem kadın hem de
1: evet, mavi
0: erkek
1: vatan, Dragon,
0: subaylarla, pilotlarla birlikte
1: ilk seri
0: çocuklar
1: az önce
0: fotoğraflar çekiliyor.
1: Ebeveynler
0: onların ileride onlar gibi olmasını istediklerini söylüyorlar. Biraz teyze almaları adına.
1: Rakiplerine fırsat vermeden.
0: Dolayısıyla burada atmosfer böyle devam ediyor. Bugün pazar sonu son yıl olması sebebiyle kaçırmak istemeyen,
1: İkinci seride de yine
0: çalışmadıkları için insanlar
1: mücadele ediyor.
0: Bu alana geliyorlar ve tadını çıkartıyorlar.
1: Mavi Vatan Polisi İstanbul
0: Bizler bu alandan aktardık. Gün boyu aktarmaya devam edeceğiz. Buradaki gelişmeleri ve atmosferi
1: üç numaralı teknede Güneydeniz Sağ Komutanlığı.
2: Peki. Çok teşekkürler Buse Devren'e ve kameraman arkadaşımıza. Yine döneceğiz. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde neler oluyor, izlenimlerini alacağız. Şimdi devam edelim. İsrail ordusu geçtiğimiz 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne bir saldırı düzenlemişti. Tabii o gün bugündür gerilim tırmandı. Tepkiler de peş peşe gelmişti. Son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamaları var. İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi Şeybani. Bakalım detayları. Bölgede yükselen gerilime ilişkin konuştuğu Şeybani, İsrail'e güvenmediklerini söyledi. Önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için el uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli. İsrail'le güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirtti Şeybani. Türkiye'nin desteğine minnettar dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da açıklamaları var. Ankara Tel Aviv hattında yükselen gerilimi değerlendirdi Saar. Türkiye ile tansiyonu arttırma niyetinde değiliz dedi. Saar, İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna konuştu. Suriye'deki üssün İsrail tarafından hedef alınmasının ardından tırmanan gerilimi değerlendirdi. Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi. Saar, ülkesinin her zaman diplomatik çözümü öncelediğini belirtti. Statükoyu korumakta kararlıyız. Türkiye'de özür dilerim, düzeltiyorum.

0: Suriye'de Türk üslerinin kurulmasını kabul etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: İşe gitmeyince arkadaşları merak etti. Ailesi eve gidince acı tabloyla karşılaştı. Cüneyt İlhan İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşıyordu. Sabah işe gitmeyince arkadaşları merak etti. Bir türlü İlhan'a ulaşamayan mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Aile üyeleri eve gidip kapıyı açınca Cüneyt İlhan'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi boğazı kesilen Cüneyt İlhan'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından İlhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler ölen adamın ailesinin ve komşularının bilgisine başvurdu. Çevredeki kamera kayıtları da incelemeye alındı. Polis Cüneyt İlhan'ın nasıl öldüğünü aydınlatmaya çalışıyor.
0: Elazığ'da bir binada yangın çıkınca can pazarı kuruldu. Yoğun duman binaya yayıldı. Apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
1: Bodrum katta başlayan yangından yayılan duman binanın içine doldu. Apartman sakinleri balkonlarında kurtarılmayı bekledi. Elazığ'da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Bina sakinleri yangını fark edene kadar yoğun duman apartmanın içine doldu. Evlerinden çıkamayanlar balkon ve pencerelere çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. 16 kişi itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen ikisi itfaiye personeli toplam 12 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Bodrum katta çıkan yangın üst katlara ulaşmadan söndürüldü.
0: Mersin'de bir kişi bir otomobile satır ve bıçakla zarar verdi. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı. Olayın adresi Anamur. Mersin'in Anamur ilçesi. Elinde bıçak ve satırla gelen bir erkek. İşte böyle park halindeki otomobile zarar verdi. Camlarını kırdı. Kaportaya defalarca vurdu. Lastikleri de bıçakla deldi. Saldırgan daha sonra işte tüm bunları yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aracın sahibi kadın Kadis uygulaması üzerinden yardım istedi. Olay yerine jandarma geldi. Çok geçmeden de şahsın kimliği tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Adana'da bir sürücü yayaya çarptı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kendi başına hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
1: Yaya elindekilerle meşguldü, sürücünün de dikkati dağınıktı. Bu kaza sonrası sürücü yayayı o halde bırakıp gitti.
2: Arkamdan gelen araba resmen tepeledi.
1: Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Yaşar Akdoğan yolun karşısına doğru yürürken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü aracından inip yardım etmek yerine yoluna devam etti.
2: Kaza olacak bir yer değildi. Çünkü belediyenin dolmuş farkıydı. Çevredeki arkadaşlar koşarak geldiler. Adam gelip de geçmiş olsun demedi.
1: Yaşar Akdoğan dolmuşa binip evine gitti. Ağrıdan duramayınca hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
2: Benim üzüldüğüm arkadaşın, o kazayı yapan arkadaşın ilgisizdi.
1: Kazazede Akdoğan karakola gidip şikayetçi oldu.
0: İstanbul'da eli silahlı kişiler taksiyle geldi. Bir iş yerine ateş açtı. Ancak saldırganların yanlış hedefi vurduğu ortaya çıktı. Gerçek hedef kuyumcu değil, alt kattaki eğlence mekanıydı.
3: Sabah en sondan çöpü aldım götürdüm. Hiçbir şey yoktu. Biz de sonra gelmişsin sanıca.
1: Taksiyle gelip peş peşe tetiğe bastılar. Kurşunlar kuyumcuya isabet etti. İddiaya göre saldırganlar hedef şaşırdı. Olay İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşandı. Taksiyle gelen saldırganlar arabadan inmeden silahla ateş açtı. Kurşunlar cadde üzerindeki kuyumcuya isabet etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı.

0: İş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kamera görüntülerini inceleyip kaçan saldırganların peşine düştü. Şüpheliler polis takibi sonucu kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Gerçek daha sonra ortaya çıktı. İddiaya göre saldırının hedefi kuyumcu değildi. Asıl hedef alt katta bulunan eğlence yeriydi.
1: Kuyumcuya sıkmışlar bilmiyorum. Bizim dükkana sıkmışlar bilmiyorum. Çatelerin eline düşmüş.
0: Gözaltına alınan şüphelilerden MHK ve FK adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Denizlerde av yasağının kalkmasına artık sayılı günler kaldı. Balık sezonu başlayacak. Ama şimdiden palamut müjdesi var Boğaz'da. Boğaz erken geldi palamut. Olta balıkçıları nasiplendi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sahillere akın ettiler. Kimi kovasını palamutla doldurabildi ama kimi de saatlerce beklemesine rağmen eli boş döndü. İstanbul sahilindeki o renkli palamut nöbetini arkadaşımız İrem Şimşek takip etti. İzleyelim.
3: Salı günü arkadaşlarımız 20-30 parça aldı.
4: Sabah saat 5'te başlıyoruz. Gece 12'ye kadar buradayız.
5: Genel av yasağının bitmesine günler kala İstanbul'da palamut bolluğu yaşanıyor. İşte bu elimde gördüğünüz balığı tutmak için sabahın erken saatlerinde olta balıkçıları denize olta atıyor.
6: Bugün yakaladım. Bir 15 dakika önce. O da istavrit çaparısıyla kuyruğundan yakalamış. Balık da burada şu an.
3: Sabah 2 tane aldık. Az önce bir tanesini aldık. Palamut bu sene inşallah çok verimli olacak.
7: Sadece palamut değil, istavrit ve sardalya gibi birçok balık oltaya takılıyor. Kovaları dolan balıkçılar yeni sezondan epey umutlu.
8: Şu an zaten güzel istavrit çıkıyor. Palamut da güzel çıkıyor. Daha büyümesi gerekiyor. Maşallah güzel balık var, evet.
4: Bu sene palamut olacak. Biz istavrit tutuyoruz, sardalya tutuyoruz. Lüfer olursa lüfer tutarız. Duruma göre.
7: Boğaz'da palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürse de herkes o kadar şanslı değil.
5: Çok palamut bolluğu var diyorlar Boğaz'da.
9: Biz göremedik daha.
10: Şu an istavrit görüyorsunuz ama palamut için gelmiştik biz de sabah 4'te. Ama çekemedik.
11: 4 gibi eşimle geldim. Bir ayarla geldik. 2 balık tutarız diye tutamadık yani.
2: Dijital ortamda mesajlaşırken pek çok kişi emojilerden yararlanıyor. Peki en çok kullanılan emojiler neler? Bu emojiler neye göre belirleniyor acaba? İzleyelim haberimizde.
10: Sanırım tosbağa ve kalp emojisi. Anneme karşı çok kullanıyorum bunu. Yani şöyle bir tane çiçek gösteren bir tane emoji var, onu çok kullanıyorum.
7: Kimi zaman kısaltma olarak, kimi zaman duyguları daha anlamlı ifade etmek için. Emojiler, günümüz mesajlaşma uygulamalarının vazgeçilmezi.
12: Konuşulan kelimelerin anlamı iyi olunca, güzel olunca gülüyorsun. Ama bir de biraz hüzünlü olunca da hafif hafif ağlamaya başlıyorsun.
7: Yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılında en çok kullanılan emojiler sıralandı. Dünya çapında en çok gözyaşlarına boğularak gülen emojinin kullanıldığı belirlendi.
13: Şu anda kullandığım emoji genellikle gülen emoji oluyor genellikle, şakalara falan kullandığımız şekilde.
14: Ben onu genelde bir şey isterken atıyorum.
5: Gözlerinden yaşa çıkarak gülen emojiyi ben pek fazla kullanmıyorum. Sanırım Z jenerasyonu çok fazla kullanmıyor emojiyi.
15: Emoji kullanımı kuşaktan kuşağa da farklılık gösterdi. Öyle ki gençler onaylama emojisi olarak bunu kullanırken İleri yaştaki kişilerse genellikle tercihini bundan yana kullandı.
5: En çok sanırım şu teşekkür ederim emojisi gibi emoji var. Onu kullanıyor olabilirim.
7: Meslek seçimleri de en çok kullanılan emojileri etkiledi.
16: Abi ben berberim. Genellikle makas ya da tıraş olma emojisi var ya, o.
2: Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konyaspor'u ağırlayan Sarı Lacivertliler rakibini 4-2 yendi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 4-2 yenerek galibiyetle tanıştı. Kadıköy'de galibiyeti getiren goller Vedat Muriç, Greenwood ve Asensio'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise Koley ve Deniz Türüç kaydetti. Yeşil Beyazlılar ligde oynadığı ikinci maçından da puansız ayrıldı. Maçta aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu sahayı sedyeyle terk etti. Kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcuyla ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığını belirtti. Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında çarşamba günü Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak.

Şener Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Küresel havacılık endüstrisi önümüzdeki 20 yılda hem teknolojik yenilikler hem de sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar nedeniyle köklü bir değişimin eşiğinde. Uzmanların gelecek 20 yılın ana başlıkları olarak tanımladığı 10 kritik gelişmeyi araştırdık. Airport'un Guangzhou turu, Pekin Caddesi, Kutsal Kalp Katedrali, Shamian Adası, Büyük Buda Antik Tapınağı, Popüler Kültür Noktası Yongjingfang Bölgesi ve Guangdong Müzesi ile sürüyor. Programımızın konuğu mimar ve yazar Sinan Genim. İstanbul'a hizmet veren havalimanları yolcu ve uçak trafiğinde rekor kırdı. Dünyanın en büyük bataryalı elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı. Airport başlıyor.

küresel havacılık endüstrisi önümüzdeki 20 yılda hem teknolojik yenilikler hem de sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar nedeniyle köklü bir değişimin eşiğine girecek. Üreticilerin yeni nesil projeleri, havayollarının filo stratejileri ve ülkelerin hava sahası planlamaları 2045'e kadar havacılık sektörünün tarihindeki en radikal dönüşümüne işaret ediyor. Uzmanların gelecek 20 yılın ana başlıkları olarak tanımladığı havacılık sektöründeki 10 kritik gelişmeyi araştırdık. Ultra uzun menzilli uçuşlar yaygınlaşacak. Airbus ve Boeing'in geliştirdiği yeni nesil geniş gövdeli uçaklarla 18-20 saatlik direkt uçuşların artması bekleniyor. A350-1000ULR benzeri modellerin yaygınlaşması kıtalar arası bağlantılarda yeni bir dönem başlatacak. SAF ve hidrojen devrimi kapıda. Sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF'ın küresel kullanım oranı hızla yükselirken hidrojenle çalışan ticari uçakların 2035 sonrasında hizmete girmesi hedefleniyor. Büyük havalimanlarının hidrojen depolama ve dönüşüm tesislerine yatırım yapması kaçınılmaz görünüyor. Otonom kokpit dönemi. Tek pilotlu ticari uçaklar ve tam otonom kargo uçakları, yapay zeka temelli uçuş yönetim sistemleriyle birlikte sertifikasyon süreçlerine hazırlanıyor. Bu dönüşümün hem maliyetleri hem de pilot açığını azaltması bekleniyor. Hibrit elektrikli uçaklar bölgesel hatları dönüştürecek. 50-100 koltuk segmentindeki hibrit elektrikli model çalışmalarının 2030'lu yıllarda ticarileşmesi, kısa menzilli uçuşlarda emisyon ve gürültü seviyelerini önemli ölçüde düşürmesi hedefleniyor. Hava taksileri şehir içi ulaşımın parçası oluyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapan araçların EVTOL 2030-2040 yılları arasında büyük şehirlerde yoğun kullanılmaya başlanması için çalışmalar yapılıyor. İlk EVTOL uçuşun 2026'da Dubai'de başlayacağı duyuruldu. Dubai, Paris ve

Singapur gibi merkezlerde hava taksilerin ilk operasyon bölgeleri arasında gösteriliyor. Askeri havacılıkta 6. nesil uçaklar. ABD'nin NGAD, Avrupa'nın FCIS ve İngiltere, Japonya, İtalya ortaklığındaki Tempest projeleri 2035 sonrasında hava kuvvetlerinde yeni bir dönem başlatacak. İnsanlı insansız birlikte görev konseptiyle sürü dronlar öne çıkacak. Dijital hava trafik kontrolü yaygınlaşacak. Uydu tabanlı seyri sefer sistemleri, dijital kontrol kuleleri ve otomatik hava sahası yönetimi yoğun hatlarda hem güvenliği hem de verimliliği artıracak. Uzay uçuşlarının hava trafiğine entegrasyonu yeni bir düzenleme alanı yaratacak. Havalimanlarında tam otomasyon. Biyometrik geçiş sistemleri, otonom bagaj araçları ve yapay zeka tabanlı operasyon yönetimi havalimanlarını daha hızlı ve maliyet etkin hale getirecek. Uzay turizmi ve suborbital uçuşlar ticarileşecek. SpaceX ve Blue Origin'in projeleriyle kıtalar arası suborbital seferlerin 90 dakikaya kadar inmesi gündemde. 2030'larda ticari uzay istasyonlarının devreye alınması planlanıyor. Kişiselleştirilmiş seyahat çağı. Hava yolları yapay zeka temelli gelir yönetimi ve kişisel yolcu tercihlerine göre şekillenen hizmet modelleriyle daha bireysel bir uçuş deneyimi sunmak için hazırlanıyor. Sektör temsilcilerine göre bu 10 başlık havacılığı yalnızca daha çevreci ve hızlı değil, aynı zamanda daha akıllı ve entegre bir ulaşım sistemine dönüştürecek yeni bir dönemin başlangıcı niteliğinde olacak. Bakalım gelecekte başka hangi gelişmeler hayatımıza girecek?

Tarihi İpek Yolu'nun deniz tarafındaki başlangıç noktası olan Ganjo'daki turumuz ikinci bölümüyle devam ediyor. Ancak önce geçen hafta nereleri keşfettiğimizi hatırlayalım. Şehri keşfetmeye ikonik Kanton Kulesi'nden başladık. Ganjo'nun can damarı olan İnci Nehri'nde soluklanıp 6 Hint ayvası ağacı tapınağını yakından inceledik. Kanton Fuarı'na ev sahipliği yapan Pazu bölgesini turlayıp deniz feneri olarak yön gösteren Pazu Pogoda'yı gezdik. Çin'in en eski camilerinden Huaisheng'le turumuzun ilk haftasını tamamladık. Beijinglu yani Pekin Caddesi, Ganzhou'daki keşif turumuzun ikinci bölümünün ilk noktası oluyor. Tarihin, alışveriş yerlerinin ve lezzetlerin buluştuğu ikonik cadde olarak mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Sadece bir alışveriş caddesi değil, aynı zamanda şehrin 2000 yıllık tarihine tanıklık etmiş bir açık hava müzesi olduğunu söylersek abartmış olmayız. Caddenin en çarpıcı özelliği ise yürüyüş yolu boyunca yer yer cam koridorlar altında görülebilen antik taş yol kalıntıları. Bu katmanlar farklı hanedanlık dönemlerine ışık tutuyor. En alttaki en eski katmanlar Tang ve Song hanedanlıklarını, daha üstteki nispeten daha yakın dönemlere ait Ming ve Qing hanedanlıklarını ve yakın tarih Cumhuriyet dönemini ifade ediyor. Bu tarihi kalıntılar Beijinglu'nun bin yıllardır Ganzhou'nun ticaret ve ulaşım merkezi olduğunun somut bir kanıtı olarak misafirlerini ağırlıyor. Caddeyi gezerken tarihin üzerinde yürüdüğümüz hissine kapılıyoruz. Beijinglu aynı zamanda her türlü alışveriş tutkunu için çok geniş imkanlar sunuyor. Her kesime hitap eden lüks ve orta segment tüketiciler için AVM'ler bulunuyor. Uluslararası ve yerel markalar, butikler ve sokak standları, caddenin ara sokaklarında daha uygun fiyatlı giyim mağazaları ve aksesuar satan yerler bulunuyor. Asya'nın en büyük gotik tarzdaki katedrallerinden biri Ganzhou'da bulunuyor. Kutsal Kalp Katedrali tamamen granitten inşa edildiği için taş ev olarak da adlandırılıyor. Katedralin inşaatı

inşası 28 Haziran 1861'de Kutsal Kalp Yoğurtlusu'nda başladığı için bu adı aldı. İnşası büyük ölçüde Napolyon III tarafından finanse edilen katedral 1888'de tamamlandı. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nden ilham alınarak inşa edilen yapı günün belli saatlerinde kapılarını ziyaretçilerine açıyor ve çok yoğun ilgi görüyor. Gargiulo Başpiskoposu'nun makamı olan katedral eski şehrin kalbinde konumlanıyor. Bu bina tüm duvarları, sütunları ve ikiz kuleleri de dahil olmak üzere tamamen granitten inşa edilmiş dünyadaki birkaç katedralden biri. Gargiulo'nun tarihi ve turistik bölgesi olan Şamyan, İnci Nehri'nin üzerinde tarihi merkeze yakın küçük bir yapay ada. King Hanedanlığı döneminde İngiliz ve Fransız imtiyaz bölgesi olarak kullanılmış. Bu dönemden kalma Avrupa tarzı kolonyal binalar, elçilikler, bankalar ve kiliseler adanın karakterini oluşturuyor. Çin'in batı ile olan ticari ve kültürel temaslarındaki tarihine tanıklık etmiş, açık hava müzesi gibi olan bu bölge günümüzde çok fazla ziyaret edilen noktaların başında geliyor. Aynı zamanda Gargiulo'nun kalabalık ve modern atmosferinden sakin, huzurlu ve yeşil bir kaçış noktası olarak biliniyor. Geniş caddeleri, büyük ağaçları, heykelleri ve tarihi binalarıyla fotoğraf çekmek ve yürüyüş yapmak için çok popüler bir turistik yer olarak öne çıkıyor. Ayrıca kafeleri, butik otelleri ve restoranlarıyla keyifli vakit geçirilebilecek bir atmosfere sahip olduğu için ilgi görüyor. Gargiulo'nun tam kalbindeki Şamyan Adası, Avrupa mimarisi ve huzurlu parklarıyla aynı zamanda tarihte yolculuğa çıkılan bir nokta. Bu da antik tapınağı, Gargiulo'nun kalbinde modern bir alışveriş caddesi olan Beijingluğu'nun hemen yanında saklı kalmış tarihi ve manevi bir mekan olarak günün her saati dikkatleri üzerine çekiyor. İhtişamı ve gece aydınlatmasıyla ünlü tapınak, Liang Hanedanlığı döneminde M.Ö. 917-971 yılları arasında inşa edilmiş. Büyük Buda Antik Tapınağı, kırmızı duvarları, sarı çinilerle kaplı eğik çatıları, oymalı ahşap girişleri ve avlularıyla geleneksel Güney Çin tapınak mimarisinin tipik özelliklerini taşıyor. Günümüzde ise tapınağın en ünlü özelliği gece olduğunda altın renkli ışıklarla muhteşem bir şekilde aydınlatılması. Ziyaretçileri de özellikle akşam vaktini ve aydınlatılmasını bekliyor. Aydınlatma tapınağa masalsı bir hava kattığı için akşamları önü çok kalabalık oluyor. Popüler kültür noktası olan Yongjingfang, Gargiulo'nun keşfedilmesi gereken noktalarından biri. Livan bölgesindeki tarihi Ziguan semtinde yer alan kültür noktasında geçmişle bugün birlikte yaşatılıyor. Geleneksel bir Gargiulo mahallesi yeni eski bir kültür ve yaşam tarzı bölgesine dönüştürülmüş durumda. Halkın da yoğun ilgi gösterdiği bölge aynı zamanda kentsel dönüşüm projesinin başarılı bir örneği olarak gösteriliyor. Tarihi koruma ve modern yaşamı birleştirme amacıyla geliştirilen projede dar sokaklarla eski King ve Ming Hanedanı tarzı binalar korunmuş. Binaların içleri, kafeler, tasarım butikleri, el sanatları dükkanları, sergi alanları ve canlı müzik mekanlarıyla yaşayan hale getirilmiş. Gençler ve turistler için çok popüler bir buluşma, alışveriş ve fotoğraf noktası olarak güzel zaman geçirilecek bir bölge olarak da dikkat çekiyor. Yongjingfang bölgesinde tarihi hissederek güzel bir yarım gün geçirebilirsiniz. Gargiulo'nun geçmişiyle geleceğini bir araya getiren, canlı ve renkli bir kültür mahallesi olarak planlanan bölge, güzel bir dönüşümle büyümesine de devam ediyor. Bu tarihi atmosferde kahve içmek, benzersiz hediyelik eşyalar almak ve şehrin geleneksel yüzünü modern bir dokunuşla deneyimlemek de mümkün. Guangdong Müzesi Gargiulo'nun merkezinde Zhujiang Yenişehir bölgesinde yer alıyor. Müze, Gargiulo Kütüphanesi ve Gargiulo Opera Binası gibi ikonik yapılarla birlikte kültür bölgesi olarak planlanmış alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Hazine sandığı konseptinden esinlenilerek tasarlanan yapı çok modern ve etkileyici bir bina olarak dikkat çekiyor.

Müze Guangdong Eyaleti'nin doğal tarihi, kültürü, sanatı ve arkeolojisi hakkında kapsamlı koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Lingnan kültürünü ve kanton tarihini anlatan kalıcı eserlerle de dikkat çekiyor. Eski çanak çömlekler, ipekler, taş oymalar, porselenler, geleneksel opera kostümleri ve daha birçok tarihi eser müzede sergileniyor. Müze oldukça büyük olduğu için gezmek için 2-3 saat zaman ayırmanızı öneriyoruz. Gangju alışveriş konusunda adeta bir cennet. Lüks markalardan yerel ürünlere, her kalitede ve her köşeye uygun ürün mutlaka bulunuyor. Shangjiajou, Gangju'nun gece ve gündüz hizmet sunan en ünlü alışveriş caddesi. Sadece yayalara açık olan caddede, geleneksel kanton mimarisinde sayısız dükkan, restoran ve sokak lezzetleri bulunuyor. Özellikle akşamları inanılmaz kalabalık ve enerjik olmasıyla dikkat çekiyor. 19. yüzyılda inşa edilen detaylı taş, tuğla, ahşap ve seramik oymalarıyla ünlü olan Shangjiajou Caddesi, günümüzde Guangdong Halk Sanatları Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Modern AVM'ler ve lüks alışveriş yerleri ise şehrin merkezinde Tianye bölgesinde yer alıyor. Geleneksel ve tarihi alışveriş caddelerinde her tür ürünü bulmak, pazarlıkla alışveriş yapmak mümkün. Hatta pazarlık şart da diyebiliriz. Elektronik ürünlere olan ilgi şüphesiz çok fazla oluyor. Markalı, orijinal ürün alırken daha çok dikkatli olunması önemli. Gangju'da alışveriş yapmanın hem seyahatin bir parçası hem de önemli bir kültür deneyimi olduğunu unutmamak gerekiyor. Çin'in ticaret ve tarihi merkezlerinden Gangju'daki iki hafta süren keşif yolculuğumuz sona eriyor. Sizi Guangdong eyaletinin başkentinden en özel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Biz ise keşif yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Airport'un bu hafta konuk koltuğunda Mimar Sinan Genin var. Sinan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok gezen, aynı zamanda da çok yazan. Üstelik de gördüklerini biraz da bizim gördüklerimizden çok daha farklı bakış açılarıyla yazan birisisiniz. Dolayısıyla sizi dinlemek eğlenceli olacak. Şöyle ilk önce en dikkat çekecek yerden başlamak istiyorum. Şu kaç yıl önce bilmiyorum gitmişsiniz ve piramitlerin tepesine çıkmışsınız.
1: Evet.
0: Oradan başlayalım.
1: bir kurban bayramıydı böyle bir grup arkadaş. Son işte 2-3 günlük kadar Mısır'a gidelim dediler. Ben de hiç görmemiştim. Hanımı da aldık. Ama öyle kalabalık ki tabii orası da tatil. Herkes işte aşağıdaki mezarlara giriyor bilmem ne yapıyor filan. Allah uzun ömür versin. İktisat profesörü Cemil Kıvanç vardır arkadaşımız. Hanımlar girdiler. Girilecek gibi değil içerisi. Ter kokusu içinden falan böyle. Bir de klostrofobik bir yer.
0: Evet, herkes dar
1: dar giriyor çıkıyor. Ya Cemil gel arkasından tepesine çıkalım dedim. Çıkar mıyız? Çıkarız. Düdük müdük birileri çalıyor. Hiç olmadı. Allah'tan fotoğraf makinesi de vardı. Tepede fotoğraflarımız çekildik. Yani lafta değil. Fotoğraflarımız da var tepede.
0: İspat diyebilirim diyorsunuz.
1: Ama çıkışı bir şey değil.
0: Esas
1: bir de 20 sene evvel daha gençtik tabii. Çıkmak yine 50'nin üstündeydik de. İnişi felaket.
0: Esas çıktıktan sonra bir aşağıya bakıyorsun.
1: Aşağı bakıyorsun inerken aman Allah'ım böyle zaten adam boyu taşlar
0: falan. Öyle bir şey başıma geldi bilirim.
1: İşte arkamızı döndük.
0: Arka arka girdiniz. Tabii ben de aynı şekilde doğru.
1: Ama yani Keops'un tepesine de çıktık deme imkanına sahip olduk.
0: Ben de zannettim ki özel bir izin aldınız da çıktınız.
1: Yok canım
0: falan.
1: Kaçak.
0: Veyahut da bir çıkış kolaylığı sağlandı.
1: Yok. Öyle bir bayram günü kaçağını kimse ama indik kimse de bakmadı. Yani kimse de önümüzü çevirip de ne yapıyorsun?
0: O 20 yıl önceymiş. Şimdi mesela
1: belki
0: biz,
1: daha fazla 90'ların sonuna
0: 2025,
1: doğru.
0: 2025 geçen yıl ziyaret ettik. Oralar çok daha iyi düzenlenmiş. Sisi adeta turizm yerlerini canlandırmış.
1: Evet.
0: Çok düzenli, kontrollü hale getirilmiş. Açıkçası özenerek gezdim. Dolayısıyla biraz bu gözle İstanbul'a bakarsak ne söylersiniz?
1: Mısır bu.

0: Bu işi gerçekten çok iyi yapan bir ülke. Biz ondan ekonomik olarak, kültürel zenginlik olarak çok daha büyük boyutlu şeylere sahibiz. Çok daha iyi otellerimiz ve servislerimiz var orada işte.
1: Hizmet sektörü bizimle orayı kıyaslayamayız. Hatta orayı da harekete geçiren bizim buradan giden turizmciler oldu.

0: işi, yani şehirlerin, işte kültürün, Mezopotamya'nın Ur'unda, Uruk'unda, Lagaş'ında, Babil'inde değil. Ondan çok daha evvel bu Göbekli Tepe, Karahanlı Tepe, Sefer Tepe, Sayburç gibi merkezlerde oluştuğu ve daha sonra aşağı indiği gibi arkeolojinin temel kabullerini değiştiren buluntular ortaya çıkıyor. Bunu satmamız lazım. Yani bütün işte artık Akdeniz Havzası'ndaki İspanya'nın getirisi çok büyük.
1: Getirisi büyük, sezonu yok.
0: Sezonu
1: Kişi
0: yok.
1: başına bıraktığı dediğiniz gibi.
0: Üç misli, dört misli.
1: Hem büyük hem de geceleme oranı da.
0: Tabii. Tabii işte ben şeyde Hırvatistan'a baktım, ortalaması 5 gün. Bizde 2.8, 2.7.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye şiddetle kültürel turizme geçmelidir. Gerçekten Türk Hava Yolları kutlanması gerekli. Zaman zaman konuşmalarımda, konferanslarımda söylüyorum. Dünyanın bu kadar merkezine uçan başka bir hava yolu kalmadı.
1: Böyle bir imkana sahibiz.
0: Evet.
1: En fazla noktaya uçan bir
0: Hava
1: havayolumuz var.
0: belirli bir fiyat kalitesiyle beraber içerideki kaliteyi muhafaza etmek, insanların, servis yapan insanların güler yüzüyle size muamele etmesini sağlamak belirli bir disiplin ve dirayet ister. Bu Türk Hava Yolları gerçekten kutlanacaktır, bu
1: O zaman
0: dirayeti
1: sadık bir
0: gösterir.
1: THY müşterisisiniz
0: Evet,
1: veyahut da yolcususunuz.
0: evet.
1: Ne kadar uçmuş olabilirsiniz?
0: 1,5 milyon kilometrenin üstünde.
1: Evet. Kartınız ne, erit mi, nedir?
0: Şimdi ben Türk Hava Yolları'na bu kadar sadakat besliyorum ama Türk Hava Yolları bana bu kadar sadakat beslemiyor.
1: Ne gibi?
0: Elit plastı, sonra elit oldu. Giderek yaşımız ilerliyor tabii
1: Demek ki az
0: artık.
1: uçuyorsunuz.
0: Eskisi bugün...
1: Yaş ilerleyince uçuşlar
0: İlerleyen ayrı
1: azalıyor.
0: ihtiyarı. Yani bir de
1: THY de ona göre düşünüyor.
0: pandemi girdi. Türk Hava Yolları da kademe kademe indirdi. Bugün en alt kademe ne? İşte onu doldurabilirsek 2 sene içinde...
1: Diyorsunuz ki bir yerde dondursalar iyi olur yani. Şimdi elit plasta kalsak.
0: Belirli bir yaşı mesela şimdi İstanbul veya Türkiye'nin genelinde yani belediyeler 65 yaşını geçmiş insanları bilabeder taşıyorlar.
1: Evet.
0: Bu bir sadakati o şehirde yaşayan insanlar için. Türk Hava Yolları da benim zannediyorum ki bu uçuş kartları 1990'ların başında mı çıktı?
1: Evet.
0: 80'lerin o
1: Sadakat
0: günden
1: oluyor.
0: beri bir kart taşıyıcısı olarak ve 1,5 milyon kilometre belirli de bir yaşı geçmiş insan olarak artık Türk Hava Yolları'nın hiç olmazsa belki elit plus değil ama elit kartı size ömür boyu vermesi lazım.
1: Siz İstanbul'u çok iyi yazan, didik didik
0: Doğdum büyüdüm şey.
1: araştıran, burada büyümüşsünüz.
0: Evet.
1: Birçok projeyi dönüştürmüşsünüz. İşte Narman Han'ı
0: Hocalık
1: konuşuyorduk.
0: yaptım, mimarlık tarihi
1: Yani
0: hocalığı yaptım. Evet.
1: caddelere, sokaklara hareket kazandırdığınız projeler var.
0: Evet.
1: Biz İstanbul'u kültürel anlamda ne kadar iyi kullanıyoruz? Çok iyi bir mesela arkeoloji müzemiz var ama hiç iyi pazarlayamıyoruz.
0: Evet.
1: Sadece pazarlamayı bırakın, depo gibi kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Sizin ifadeniz.
0: Evet. Yani İstanbul'un Sayın Cumhurbaşkanı ile de böyle bir konu. İstanbul'un şiddetle müzeye ihtiyacı var ve 2 tane bölgesi var bu iş. Bir tanesi işte şimdi Galata Port orada İstanbul Modern var. Yani yürüme geceleri özellikle emniyetli yürüme mesafesinde. Diğeri de Sultanahmet Meydanı. Orada senelerdir eski Adliye Sarayı hocamın yaptığı Milli Eğitim Müdürü olarak kullanılıyor. Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binası şimdi bir başka üniversiteye tahsis edilmiş. Bence orada eğitim tesisinin olması doğru değil. Orası bir müze olabilir. Hipodromun sunumu çok farklı bir şekilde yapılabilir. Orada çünkü Ayasofya var, Sultanahmet Camii var, Topkapı Sarayı var yakın bölgesinde.
1: Müze için ne dersiniz? Arkeoloji müzesi nasıl hareketlendirilir?
0: Tabii ama yani arkeoloji müzesi yapıldığı tarihler 1890'lar üstünden 135 sene geçmiş. O müzenin içindeki eşyanın 10 misli, 20 misli depolarında
1: Değil mi?
0: duruyor. Bizim müzelerimiz de donuk. Müzeler 6 ayda bir, bilemediniz senede bir tematik, kronolojik bir hikaye anlatan düzenlemeler yapılır. 10 sene sonra gidiyorsunuz aynı şey. Size bir hikaye anlatayım. 1974 ile 81 arasında üniversiteden şey olarak görevlendirilerek rahmetli İlban Öz ve Hüsrev Taylaydı. İlban abi ama Topkapı Sarayı'na bakardı. Yardımcı olarak, mimar olarak geldim. Bir de yine rahmetli oldu Erol Çurgan, elektrik mühendisimiz var. Bugünkü Kaşıkçı Elması büyük bir vitrinin içinde, işte böyle böyle zümrütler, yakutların arasında hiç ilgi çekmez. Bir gün Dedi ki ya bunu farklı teşhir edelim.

0: pencere şeyi var. İşte onun içine bir kadife, oradaki seksiyon şoförlerinden Aysel Hanım bir kadife örtü dikti. Bir kalifer motoru bulduk eski, onu tamir ettik, devri az onun. Bir de soba borusunun ucunu böyle incelttik emin önünde bir yere. Arkasında 100 bulmuk ampul. Kaşıkçı yalmazı şöyle şöyle oynuyor tabii içeride.
1: Olay değişti.
0: Her gülen kaşıkçının önünde inanılmaz bir kuyruk. Bu mal...
1: İşte bu.
0: Bu. Ama bir takdim şekli inanılmaz rağbet doğurup ve sizi ilgilendiriyor.
1: Bu mesele Kültür ve Turizm Bakanlığı, bürokrasi falan bu tarz şeyleri daha hızlı yapabilmek için daha böyle bağımsız bir şey mi? Ne yapmak gerekir?
0: Bir kere Kültür Bakanlığı ile olmadı. Yani ben başlangıçtan itibaren Erkan Mumcu bir dönem Turizm Bakanı'ydı. İstemi Antalay'da Kültür Bakanı'ydı. Bizim de Mülkiye'de sınıf arkadaşımız var filan. Ayrı ayrı. Bir Erkan Bey derdik o sırada ya birleşse burada çok da hale birleşti. 2002'de. Ama bence hayır. Bugün geldim.
1: Kültür yani, tamamen başka bir şey, turizm çok. Başka bir şey. Evet. İş kolu olarak da evet. Çok. Evet.
0: Turizmciler dünyaya açık insanlardı. Kültürcüler daha içe kapanık insanlar. Evet. Dedim ki hani turizmciler kültürcüleri biraz dünyaya entegreler açar. Hayır, kültürcüler turizmcileri
1: içe kapattılar.
0: Sonuç ayrı olmadı. Kültür Bakanlığı
1: İngiltere'de... Onun bağımsız mı, nasıl olmalı diye merak
0: sandalyesiz
1: ettim.
0: Bir bakan şeklinde olur. Mesela Amerika'da filan Kültür Bakanlığı yok. Güçlü bir vakıf bu işi yürütüyor. İngiltere'de de National Trust, bütün bu şeyleri...
1: Bak şimdi sorumun cevabını buldum hocam, tamam. Peki hocam siz yurt dışı seyahatlerinizde planlarken böyle mimari eserler arz olan yerleri mi tercih ediyorsunuz? Kültür, mimari, neyi tercih ediyorsunuz?
0: Yani şimdi bizim bir grubumuz var bir kere. Senede 2-3 kere Türkiye içinde. İmkan olursa da 2 kere perşembe sabahı gidip pazar akşamı dönüp veya işte cuma sabahı gidip pazar akşamı dönüp böyle 3 günlük turlar yapıyoruz. Mesela Bari'ye gittik. Evet. Bunun çevresinde böyle küçük yerleşmeler var.
1: Ama güzel yere gitmişsin. Evet.
0: İnanılmaz. Şimdi burada bizim Demre'de Noel Baba kilisesi var. Aya Nikola. Yes. Adamlar buradan aldıkları kemikleri götürdüğü kilisenin altında bir yer yapmışlar. İnanılmazmış. Yani senin malını çalıp orada 1000 sene geçmiş üstünden al. Bilbao'ya gittik. Bilbao ve o bina yapılıncaya kadar terörle anılan, anarşinin büyük olduğu bir şehir. Kimse Bilbao. Ama Guggenheim bir müze yaptırdı Frank Gehry'ye.
1: Her şey değişti.
0: Bütün dünya o müzedeki insanlar o müziği görmeye gidiyor.
1: Ve bu sokak, cadde, şehir değişti.
0: Bilbao bugün bir cazibe merkezi haline getirildi. Şimdi böyle bir tartışma Ankara'mız. Dedim ki Ankara'da ya uluslararası görünürlüğü olan, bilinirliği olan ve bunu medya yapısı da olan insanlara anlatmak için böyle bir mimara Ankara'da böyle bir bina yaptırın. İstanbul'da tepe başında TRT'nin yerinde İnan Kıraç sunanım için böyle bir bina geriye çizdirmeye çalışıyor. Yapamadık ya.
1: Dolayısıyla biraz böyle gidince bu kültürel yerleri, değişimi uğramış yerleri görünce herhalde gelip...
0: Etkisiyle karşılaştın. Neymiş ne olmuş?
1: Neymiş diye.
0: Neymiş ne olmuş?
1: Ama sizin mesela o Narmanlı Han o projede mesela küçük çaplı da olsa bir Türkiye'de dönüşme güzel bir örnek.
0: Bir dönüşümdür tabii. Tabii.
1: Yani bir kadın çıktı. Lazım.
0: Önünden geçiyorum.
1: Evet.
0: Bir hanım fırladı içeriden. Böyle pardesini giyiyor falan. Bu çarptı bana. Çarpınca affedersiniz dedi. Aa Sinan hocam siz misiniz? Siz değil misiniz? Dedi. Evet dedi. Size bir sarılacağım dedi. Hayrola. Selamın kabilesi. Bitka Caddesi'nde tanımadığım biriyle. Hayrola önce sarılacağım. Peki sarıldık. Hayrola dedi. Geçen gün biz arkadaşlarla buraya geldik dedi. Selfie çektik dedi. Anneme gönderdim dedi. Annem kıyameti kopar dedi. Benim sana ne kadar ihtiyacım var. İtalyalarda ne halt ediyorsun diye dedi. Anne dedim dedi. İstiklal Caddesi'nde burası. İtalya'da dedim buradayım. Akşam geleceğim. Beni de götür dedi. Annemi getirdim. Çok memnun oldu. Size teşekkür ederim dedi.
1: Umalım. Yani
0: her zaman umudumuzu kesmeyeceğiz tabii.
1: Ümidimizi
0: yaşadığımız müddetçe devam edeceğiz.
1: Sizlerin tecrübesinden de işte zaten belirli yerlerde görevleriniz var.
0: Evet. Yani iterek kakarak kocalık yaptık. Herkese evet. anlatıyoruz.
1: Biz de bu program kanalıyla biraz da biz katkı sunmuş olalım istedim
0: Sağ olun.
1: Hocam.
0: Teşekkür ederim. Bu ülkemizin şeyi ne? Yani hepimize ülkemizin zenginleşmesi, ülkemizin bu konularda, dünyada... Şimdi bakın, laf lafa işte. Bugün artık silah gücüyle büyümenin mümkün olmadığını gerek Ukrayna'da gerek şeyde gördük. Daha önce Amerika'nın, Afganistan'da, Vietnam. Ama kültürel olarak büyümenin sınırı yok.
1: Evet.
0: Ve bizim ülkemiz kültürel olarak büyümek için çok müsait bir ülke.
1: Her türlü imkan.
0: Her türlü kültür var.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Uzadı.
1: Kısa oldu ama yani uzadı, güzel uzadı. Oldu. Teşekkür ediyorum hocam katıldınız. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.

İstanbul'da hava trafiği yaz sezonunun zirvesine ulaştı. İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Havalimanında bir günde 1739 uçuş gerçekleştirilirken 290.287 yolcuya hizmet verildi. Uçuş ve yolcu sayısındaki artışta yaz tatilinin yanı sıra Avrupa ile Türkiye arasındaki yoğun seyahat trafiği ve İstanbul'un önemli bir aktarma merkezi olması etkili oldu. İstanbul'un Anadolu yakasındaki hava ulaşım merkezi Sabiha Gökçen Havalimanı da aynı gün kendi tarihinin günlük yolcu rekoruna ulaştı. 16 Ağustos'ta 958 uçuşun gerçekleştirildiği Sabiha Gökçen'de 180.914 yolcu ağırlandı. Böylece iki havalimanında sadece bir günde 2.697 uçuş ve 471.201 yolcu trafiği oluştu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda 313.019 uçak trafiği gerçekleşirken 48.068.524 yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 160.890 uçuş kaydedildi. 28.014.566 yolcuya hizmet verildi. İsveç merkezli Heart Aerospace tarafından geliştirilen bataryalı elektrikli uçak X-1 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. X-1 bugüne kadar uçurulan en büyük bataryalı elektrikli uçak olarak kaydedildi. 11,3 ton kalkış ağırlığına sahip olan X-1, taksi, kalkış, tırmanma, manevra ve inişten oluşan 27 dakikalık pilotlu bir görevi tamamladı. Bunun 8 dakikası havada geçti. Tamamen bataryalarla çalışan X-1, uçuş sırasında yaklaşık $5 elektrik tüketti ve elektrikli hava

Havacılığın ticari uçak işletme maliyetlerini yapısal olarak düşürme potansiyelini vurguladı. Uçuş, ticari bir yolcu uçağı ölçeğindeki elektrikli havacılığı göstererek, elektrikli uçakları günlük havayolu hizmetine getirme yolunda önemli bir adım oldu. Heart Aerospace, 30 koltuklu hibrit elektrikli bölgesel yolcu uçağı ES-30'u 2031 yılında ticari olarak hizmete almayı planlıyor. X-1'in uçuşu bu hedef açısından önemli bir kilometre taşı oldu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor ve Türkiye'den dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bu saatte de ilerleyen dakikalarda konuklarımız da olacak. Ama önce Aydın'daki orman yangınına bakalım. Germencik'te yangına müdahale sürüyor. Yangın Germencik ilçesine bağlı Dağ Yeni mevkiinde başladı. Karadan ulaşımın zor olduğu bir bölge ve yangın ne yazık ki kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de belediyenin itfaiye ekipleri hızlı harekete geçti. Karadan ulaşım zor olduğu için yangın söndürme helikopteri ve uçaklarla da müdahale ediliyor. İşte o yangından görüntüler epey dik yamaçta başlamış yangın. Umarız en kısa sürede kontrol altına alınır. Adalet Bakanı Akın Gürlek yangın soruşturmalarına yönelik yeni bir açıklama yaptı. Detayları bize Habertürk muhabiri arkadaşımız Emre Karaca aktaracak. Emre, söz sende.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek yaz aylarında meydana gelen yangınlara ilişkin olarak soruşturma süreçlerine değindi ve bilgilendirmede bulundu. Buna göre 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin olarak adli süreçlerin başlatıldığını ifade etti Akın Gürlek. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 46 şüphelinin tespit edildiğini, 12 şüphelinin tutuklandığını, 21 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Gürlek mesajında kasıtla birlikte ihmalle veya tedbirsizlikle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı. Ormanlarımızı korumak geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürecektir ifadesini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının detaylarını paylaştı yangın soruşturmaları ile ilgili. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya giriyoruz. Beştepe'de oluşturulan kurul yarın ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda çalışma usul ve esasları belirlenecek. Silah bırakma süreci ele alınacak.
2: Çalışma usul ve esasları belirlenecek, alt komisyonlar oluşturulacak, silah bırakma süreci takip edilecek.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz,
2: terörsüz Türkiye süreci için Beştepe'de oluşturulan kurul ilk mesaisini yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanması sonrası mesaisine başlıyor. Kurulun ilk toplantıda çalışma

0: usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak.
1: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına...
0: Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimler talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Komisyonda Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan isimlerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. İyi Parti hariç tüm partilerin komisyon için isim bildirmesi bekleniyor. 17 kişiden oluşması öngörülen komisyondaki dağılım meclisteki sandalye dağılımına göre olacak. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından MGK'da alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
2: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından gerilim tırmandı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temasların kesildiğini belirtti. Bölgede yükselen gerilime ilişkin konuşan Şeybani, İsrail'e güvenmediklerini söyledi. Önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için elini uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli. İsrail'le güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadelerine yer verdi ve Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirtti. Türkiye'nin desteğine minnettarız dedi. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Saar, Türkiye ile tansiyonu arttırma niyetinde değiliz dedi. İsrail basınındaysa Başbakan Netanyahu'nun seçimi ertelemek için bir savaş arayışında olduğuna dair yorumlar yapılıyor.
0: Türkiye ile tansiyonu arttırma niyetinde değiliz. Bu sözlerin sahibi İsrail Dışişleri Bakanı Saar. İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası bölgede gerilim yükselirken Tel Aviv'den öncekilerden farklı bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Suriye'deki amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
0: İsrail merkezli Maariv gazetesi ise dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri aksatmak ya da ertelemek için bir savaş arayışında olduğu yazıldı. Gazete, ordunun mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğunu da aktardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak da Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesi koltuğunu korumak için askeri gerilim politikası izlemiş olabileceğini söylemişti.
2: Evet, tüm bunları konuşacağız. Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer bizimle birlikte. Fatih Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Tuğba Hanım selamlar. Barış Hocam'a da selamlar.
5: Evet. Merhabalar.
2: Bir diğer konuğumuz da Doktor Barış Adıbeyli. Barış Hocam merhaba. Siz de hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Selamlar hocam.
2: Sağ olunuz.
4: Sağ olun.
2: Fatih Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamalarına ne diyeceksiniz? Şeybani dedi ki İsrail'le temas kesildi saldırının ardından. İsrail'e güvenmiyoruz ama diplomasi için el uzatıyoruz. Bu İsrail için bir fırsat, değerlendirmesini öneririz. Ayrıca güvenlik anlaşması için de yeniden görüşmelerin başlamasını umuyoruz, bekliyoruz dedi. Sizce İsrail'den, daha doğrusu Netanyahu'dan bu kadar savaş meraklısı o Netanyahu'dan bu açıklamalara, bu uzatılan ele olumlu pozitif bir karşılık gelir mi?
4: Şimdi Tuğba Hanım,

0: Şeybani'nin açıklamalarına gelmeden önce çok kısa şunu söylemek istiyorum. Bir kere
1: Tabii.
0: açık ve net görülüyor ki Tel Aviv yönetimi, yani Netanyahu'nun işte hükümeti, bölgesel denklemde köşeye sıkıştıkça agresifleşmekte ve diplomasiden ziyade çatışmayı körükleyen bir hatta savruluyor. Ve bugün bizim aslında tartıştığımız konu İsrail'in nasıl bölgede yalnızlaştığını ve Türkiye'nin de caydırıcı gücü karşısındaki net bir şekilde bocalayışını aslında bize göstermekte ki Şeybani'nin İsrail ile temas kesildi açıklaması tam da bunun göstergesi. Çünkü işte basına düşen haberlere göre Suriye Dışişleri Bakanı şunu söylüyor. İsrail'in 18 Ağustos'ta Ebu Zuhr askeri havalimanına düzenlediği saldırının ardından biz Tel Aviv'le olan tüm temasları kestik ki daha öncesinde işte bir çatışmanın önlenmesi mekanizması Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla kurulmuştu ve Şeybani tüm dünyaya da şunu yeniden aktardı. İsrail'e güvenmiyoruz. Bakın bu çok önemli. Bugün bölgede İsrail'e güveniyoruz diyebilen tek bir devlet, tek bir ülke çıkabilir mi ki bunun içine bence işte Kıbrıs'taki Rum yönetimi ve işte Yunanistan devleti de bence buna dahil. Onlar da
1: Evet.
0: güvenmiyorlar ama onlar da Türkiye karşıtı söylemlerden nerede bir dal varsa ona tutunmanın peşindeler. Ama
1: Yani
0: şu çok
1: Netanyahu seçime
0: doğru bir
1: kadar,
0: ifade.
1: İsrail'deki seçime kadar vites yükselterek devam mı edecek bu politikayı uygulamaya sizce Netanyahu?
0: Bence devam edemeyecek Tuba Hanım. Çünkü hem Türkiye'nin çıkışı hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkışı Netanyahu'nun önünü açan bir çıkış olmadı. İşte İsrail basınından işte NATO'yu ilgilendirmez, işte Türkiye topraklarının dışında işte Türk askerleri NATO'nun koruması altında değildir dedi. O zaman biz de Birleşmiş Milletler'in egemenlik ilkelerine dayanarak da 67 sınırlarının dışındaki hiçbir İsrail askeri yerleşkesi, yani Golan'dakiler herhalde İsrail toprağı değil. Değil mi Barış Hocam, bana katılacaktın.
1: Evet.
0: Veya
1: Evet,
0: Lübnan'daki
1: doğru.
0: Sheba çiftliklerindekiler herhalde İsrail toprağı değildir. Veyahut Gazze'deki İsrail askerleri herhalde İsrail topraklarında konuştu değildir. Batı Şeria'daki İsrail askerleri İsrail topraklarında konuştu değildir. Türkiye Birleşmiş Milletler sınırlarındaki İsrail devletini tanımaktadır. Onlar orada bir Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye bir uluslararası hukukta zor bırakmaya çalışıyor olsa da Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta garantörlük anlaşması uyarınca hukuki, uluslararası hukuki hakkını korumaktadır. Türkiye'nin oradaki misyonu bir sabah uyandık ve soydaşlarımız
1: Peki.
0: katlediliyor, onu korumanın daha ötesindedir. Bir uluslararası hukuk dayantısı vardır. Güney Lübnan'da İsrail'in hangi uluslararası hukuka dayanağı var? Golan'da hangi uluslararası hukuka
1: Evet.
0: dayanağı var? Gazze'de, Batı Şeria'da bu yok. Ve İsrail beklediği desteği göremedi ve ilk kez bir devletle karşı karşıya geliyorlar Tuba Hanım. İsrail ilk kez bir devletle çatışma aramakta ve biraz da bunları o korkutuyor. Tabii biz biliyoruz bu kontrollü bir tırmandırma seçim öncesi. Ama bu noktada Barak'ın açıklamalarına da mutlaka
1: Evet, ona
0: geleceksiniz ama
1: geleceğiz. Bir virgül koyalım Fatih Hocam.
0: tabii ki.
1: Barış Hocam'a döneyim. Barış Hocam, sizinle konuşmuştuk aslında Mekke Anlaşması'nın İsrail'deki yankılarını da konuşmuştuk. Son olarak bir de İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan, Gideon Saar'dan bir açıklama geldi. O Netanyahu'nun aksine dedi ki derdimiz Türkiye ile tansiyonu, gerilimi tırmandırmak değil. Bu niyette değiliz. Önceliği İsrail'in de her zaman önceliği diplomatik çözümdür. Ancak Türk askerlerinin Suriye'de üs kurmasına, güneyde ilerlemesine de izin veremeyiz. Bunu da kabul edemeyiz gibi bir açıklaması var. Şimdi daha yani Netanyahu'nun izlediği politikadan daha farklı bir açıklama bu. Yani buradan şu anlam mı çıkar Barış Hocam? Hani İsrail yan mı çizdi ya da görüş ayrılığı mı var? Çünkü bu çok konuşuluyor. Birazdan Marev gazetesinin haberine de değineceğim. İsrail ordusuyla Netanyahu arasında da bir anlaşmazlık var belli ki. Acaba Netanyahu'ya kabinesi bile destek vermiyor mu? Durumu böyle yorumlayabilir miyiz bu açıklamadan yola çıkıp?
2: Yani kabinedeki bu durum bana göre iyi polis kötü polis. Çünkü biraz önce de bahsedildi, kontrollü bir gerginlik var. Ancak benim anlamadığım başka bir mesele var. Yani anlıyorum da anlamadığımız diyelim. Yani şimdi Suriye'de Netanyahu şu

0: Arayla bir koalisyon hükümeti kurdu da bizim mi haberimiz yok? Yani eğer Suriye'de Türk ordusu bir tehditse bunu Şara yönetimi söyler. Der ki benim ülkemden çekilin. Burada bir tehdit oluşturuyorsunuz. Yani benim anlamadığım İsrail'in bir başka ülkedeki bir herhangi bir durumu kendi ulusal güvenliği açısından nasıl
1: Ki
0: yorumluyor?
1: tam
0: Bunu
1: tersi
0: anlamak
1: Türkiye ile
0: zorundayız.
1: Suriye arasındaki ilişkiler çok iyi.
0: Şimdi
1: Askeri
0: gelelim
1: eğitim
0: oraya. Bakın.
1: desteği, lojistik destek veriyor. Suriye buna minnettarız diyor.
0: Aslında şimdi biraz önce uluslararası hukuktan konuştuk ya. Aslında bu işin kitaba uydurmak gerekiyor. Şimdi Şeybani konuşuyor da şunu yapması lazım Suriye'nin. Bakın derhal Birleşmiş Milletler'e başvurup İsrail'in saldırganlığını kınatmak, oraya kayıt düşmek, ardından da 51. madde gereğince kolektif meşru müdafaa hakkımı savunmak istiyorum, kullanmak istiyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi Suriye'ye veriyorum. Bunu 2015 yılında Esad yönetimi bu maddeyle Rusya'yı Suriye'ye davet etti. Ondan sonra Rusya ne yaptı? Suriye hava sahasını kapattı. Biz bile Suriye'ye giremez olduk. Yani karşımızda hemen Rusya çıkıyordu. Kimse eleştirdi mi? Hiç kimse diyebildi mi bu hukuksuzdur diye diyemedi. Çünkü kitabına göre yaptılar. Şimdi ben diyorum ki madem böyle bir iş var, o zaman derhal Suriye yönetimi Türkiye'yi kolektif meşru müdafaa hakkımı İsrail'e karşı kullanacağım. Türkiye gelsin dediği zaman Türkiye gider Golan Tepelerinin dibine üssünü kurar. Hiç kimse bir şey diyemez. Çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi bunu vermiş. Şimdi bunu
1: Günün
0: neden
1: sonunda bunu
0: kaçınılıyor?
1: yapar mı sizce Barış Hocam peki
0: Yapması,
1: Suriye?
0: bakın yapı, bakın bunu yapmanız lazım. 27 Ekim'e kadar bunu yaptığınız zaman İsrail adım atamaz. En azından İsrail adım attırmaz. Kim attırmaz? ABD attırmaz. Çünkü aleni uluslararası hukuku kimse çiğnetmez. Bakın Rusya Esad yönetimi zamanında Suriye'ye geldiğinde ABD ile hiç karşı karşıya gelmedi. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İşi kitabına göre yaparsanız bunu anlatırsınız. Bunu dünyaya da iyi anlatırsınız. Buna İsrail'e. Şimdi İsrail hukuk boşluklarından yararlanıyor. Kardeşim Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ikinci maddesinin dördüncü fıkrası egemen bağımsız bir devlete hiçbir gerekçe olmadan sen onun topraklarına saldıramazsın. Ne olursa olsun. Yani kuzeyde bir üs var, içinde insan yok. Efendim bu İsrail'in güvenliğini tehdit ediyor. Yani şimdi benim anlamadığım İsrail'e bu yetkiyi kim verdi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail böyle bir yetki mi aldı? Başka birisi mi verdi? İsrail bu yetkiyi hangi uluslararası hukuk kuralına dayandırarak sadece Amerika'yı da bilgilendirerek böyle bir şey olabilir mi? BM'yi devre dışı bırak. Güvenlik Konseyi'ni devre dışı bırak. Sen bunu devre dışı bırakıyorsan o zaman Şara yönetiminin, hükümetinin tek yapacağı bir şey var. Yani Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama kararı çıkartmanın bir anlamı yok. Yapacağınız iş şu. Birleşmiş Milletler nezdinde hemen kınayacaksınız, kınattıracaksınız. Ardından da 51. maddede ben kolektif meşru müdafaamı Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağım diyeceksiniz ve Türkiye'nin Suriye topraklarında bulunmasını meşrulaştıracaksınız. Bu kadar basit. Bunu yaptığınız an İsrail hiçbir gerekçeyle oraya gelemez.
1: Peki. Fatih Hocam tekrar size döneyim. Siz Barış Hocama katılıyor musunuz? Suriye en kısa zamanda böyle bir adım atar mı Birleşmiş Milletler nezdinde? Bir de bir yandan az önce İsrail Dışişleri Bakanı Sarı'nın açıklamalarını hatırlattım. Ve şunu da belirteyim. Maariv gazetesinde İsrail'de İsrail ordusunun Netanyahu'dan rahatsızlığı dile getirildi haberde. Ve bir analiz var. O analize göre de Netanyahu savaş arıyor. Seçim öncesi yine bunun amacı seçimleri ertelemek, engellemek. Çünkü anket sonuçları hiç parlak değil. Yani Netanyahu'nun suyu ısınıyor gibi her geçen gün. Ama buna rağmen orduyla da anlaşmazlık yaşamasına rağmen ne yapar? Çünkü İsrail ordusu Netanyahu'nun Suriye ve Türkiye politikasından da epey rahatsızmış.
2: Şimdi Tuğba Hanım, Barış Hocama tamamen katılıyorum ama şöyle de bir ekleme yapayım. Suriye bu hava üssüne saldırı ile ilgili Birleşmiş Milletler'e başvuru yaptı. Hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hem Güvenlik Konseyi'ne hem de BM Genel Kurulu'na bu konuda bir başvuru yapıldı ve bir kınama yayınlandı. Yani bu Birleşmiş Milletler kaydına geçti. Ama zaten Barış Hocamın da altını çizdiği şu. Bu noktada zaten bu başvuru sonrası Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den yana bir açıklama yapmadı ve hatta sanki biraz Türkiye'yi biraz sakin tutuyoruz. Bakın bu iş sizin için iyi olmaz tarzı açıklamalar geldiğini görüyoruz. Özellikle bu Sarın yani İsrail Dışişleri

0: Bakanının aslında konuşmasına da yansımış durumda. Çünkü işte Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemiyoruz, diplomatik çözümü tercih ediyoruz demek zorunda kaldı. Çünkü yayının başında da söylemiştim. İşte siz bugün işte Irak'a savaş açabilirsiniz, Lübnan'da istediğiniz kadar askeri operasyon yönetebilirsiniz, Gazze'deki sivil halkı katledip bunu bir askeri başarı olarak sunabilirsiniz. Herhangi bir hava savunma sistemi olmayan İran'ı Amerikan desteğiyle vurup o gün bugün yerinizden hareket edemediğiniz gerçeğini de göz önüne alırsak, Türkiye bunların hepsinden çok daha farklı bir güç. Bakın, bölgedeki en güçlü devlet, bölgedeki en güçlü ordu ve İsrail'le kıyas edilemez bir devlet ve bir devletle savaşma tecrübeniz yok. Ve muhtemelen Amerikan tarafı şunu demiş olabilir: biz bu saldırıyı onaylamadık. Eğer Türkiye kendisi cevap vermek istemezse kendi koruma mekanizmalarımızı çalıştırmayacağız. Türkiye gerilimi tırmandırmadan bir cevap verebilirse siz ne yapacaksınız sorusu gitmiştir ki bu da işte İsrail'de böyle bir saldırı gerekli miydi? Amerikan koruması olmadan biz Türkiye'nin herhangi bir saldırısını kışkırtabilir miyiz? Yani karşı koyabilir miyiz? Tarzı bir açıklama olmuştur. Ama tabii ki buradaki her şeyin cevabı net. Ekim ayındaki İsrail
1: Seçimler.
0: genel seçimi. Netanyahu seçimi kaybeder. İsrail devleti normalleşme yolunda adım atacak bir hükümete geçer ve Netanyahu tarihe soykırım yapmış olan bir lider olarak geçer ki böylece ne olur? Bir, bölge Netanyahu'dan kurtulur. İki, Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'dan kurtulur. Üç, Avrupa Birliği Netanyahu'dan kurtulur. Netanyahu gitmeden bölgede bir diyalog zemini oluşmaz. Suriye normalleşmez. Lübnan normalleşmez. Herkes şunu söylüyor: Lübnan liman patlamasından sonra belini doğrultamadı. Hayır, liman patlamasından sonra değil. Lübnan İsrail'den dolayı belini doğrultamıyor. Çünkü o dönem Netanyahu hükümeti dönemidir. O dönem Lübnan'ı etkileyen şey ekonomik kriz değil, Netanyahu hükümetinin var olmasıdır. Bugün bölgedeki tüm
1: Peki.
0: sorunların baş sorumlusu İsrail devletidir, İsrail hükümetidir ve değişimi adımı atmak zorunda olan İsrail'dir. Ama bu adımı şu an hiçbir şekilde atamazlar. Çünkü hiç kimse soykırımcı bir devlet başkanının elini sıkmaz. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi hariç diyerekten bir parantez Barış Hocama bırakayım.
1: Peki. Barış Hocam, size döneyim. Yani Fatih Hocam dedi, Netanyahu giderse normalleşme ihtimali olur mu İsrail'in? O da tartışmaya açık değil mi? Çünkü Netanyahu kötünün kötüsü ise belki yerine gelecek. Kötünün iyisi mi olacak? Çünkü aşırı sağcı
2: Aynen öyle.
1: yine bir Eisenkot bloğu var. O da anket sonuçlarına göre iyi durumda. Bir yandan Arap partilerinin kritik bir rolü olacak deniyor seçimlerde. Ama ben bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın açıklamalarını. Tom Barak da aslında buna gönderme yaptı. Bir gerilim politikası izliyor. İlk teori bu dedi Netanyahu için. Seçim öncesi koltuğunu sağlamlaştırma gayretinde dedi. Türkiye'nin sağduyusunun altını çizdi. Krizin büyümesine Türkiye engel oldu dedi Tom Barak da. Yani ABD de her şeyin farkında bir yandan. Ama zaten Türkiye de her şeyin farkında değil mi? Olası bir kışkırtmaya karşılık, İsrail'in kışkırtmasına karşılık Netanyahu'nun ekmeğine yağ sürmez mi? Türkiye de zaten bunun farkında değil mi Barış Hocam?
2: Şimdi tabii ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu eğer meşru müdafaa hakkından Türkiye oraya davet edilse bambaşka bir sayfaya döner bu iş. Onun için aslında bunu Amerika da istemiyor. Yani Türkiye'nin orada bir şekilde bu meşru müdafaa hakkı aynı Rusya gibi Suriye'ye gelmez, oraya yerleşmez. Aslında Amerika'nın işine gelmiyor. Onun için hemen meseleye el attılar ve bir şekilde hani o mesele öyle olmadan bunu arayı soğutmaya çalıştılar. Hem Suriye nezdinde hem Türkiye nezdinde. Şimdi Barak bunlar söyledi ama İsrail tarafı da çok sert bir eleştiri şeyi çıktı ortaya. Mesela Katz birkaç saat önce X platformundan yayınladı. Bu özellikle isim de vermedi ama yani Türkiye ile ilgili meselede karşı çıkan İsrailli gazetecilere, siyasetçilere, eski başbakan Ehud Barak çıktı. Dedi ki ya Türkiye'yle bizim ne strateji sorunumuz var da böyle bir süreç başladı ve bir de çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok dedi Türkiye'yle. Yani muhalefet de Netanyahu'nun bu süreç

0: Netanyahu'daki tutumunu eleştirdi.
1: Evet.
0: Barak da eleştiriyor. Netanyahu tarafı da diyor ki, mesela İsrail Katz diyor ki, kardeşim biz diyor, bizi eleştiriyor mu diyor, Washington'a haber verdik diyor. İstihbarat birimlerimiz daha önce de haber verdi. Orada demediği bir şey var. Söyleseydiniz diyor Türkiye'ye. Bu sizin sorununuz diyor. Ya Türkiye'ye haber verseydiniz diyor. Niye vermediniz diyor. Biz diyor söyledik diyor. İstihbaratı söyledik diyor. Ondan sonra vuracağımızı söyledik diyor. Bir nevi şöyle Türkiye ile Amerika'yı da karşı karşıya getirmeye
1: Evet.
0: çalışıyorlar. Yani biz bize düşeni yaptık. Bizim Türkiye ile bir temas hattımız yok. İletişim hattımız yok. Dolayısıyla biz Washington'a ilettik. Washington eğer Ankara'ya iletmediyse bu sorun onun sorunu diyor. Bakın oynanan oyuna bakın. Hem burada Amerika ile Türkiye'yi karşı karşıya getirip bir güven bunalımına sokmaya çalışıyor. Hem öbür tarafta sanki Türkiye burada gizli bir iş çeviriyormuş da efendim bölgenin güvenini tehdit altına atıyormuş gibi başka bir şey. Üçüncüsü de seçmen davranışını etkilemek. Yani Netanyahu bununla puan kazanır mı? Buna kadar çaresiz olduğunu gösterir. Biraz önce Fatih Hoca söyledi. Çaresizlik, ama başka bir şey var. Eisenkot dediniz. Biraz da ben oraya bir iki kelime söyleyeyim. Ben hala endişelerim devam ediyor şöyle ki, Netanyahu çok kurt bir siyasetçi. 30-40 yıldan beri bu işin içinde. 6 defa hükümet kurmuş. Koalisyon hükümeti kurmada çok başarılı bir adam. Birbirine benzemeyen siyasi aktörleri bir araya getiriyor, hükümet kuruyor. Şimdi ilk defa bir koalisyon hükümeti dağılmadan seçime gidiyor. Bakın İsrail tarihinde bir rekor deniyor bunun için. Şimdi Netanyahu için birinci ikinci olmak önemli değil. Biz şunu düşünmeyelim. Eisenkot birinci çıkabilir.
1: Evet,
0: Ama
1: o önemli.
0: hükümeti
1: Önemli
0: kuramaz.
1: olan
0: Hükümet
1: salt
0: kurabilecek mi?
1: çoğunluğu. Evet,
0: Tabii hayır.
1: yakalayıp hükümeti
0: Koalisyon
1: kurmak.
0: tek başına kimse zaten kuramıyor İsrail'de. Koalisyon. Şimdi burada işte devreye Netanyahu ve onun o beceriler, işte aşırı sağcı arkadaşlarıyla, eğer onlar Eisenkot hükümeti kuramaz. Bakın Likud'un puanı düşmüyor. Likud sandalyesi, yani partisi sandalye artırarak devam ediyor. Partide bir sıkıntı yok. Şimdi Netanyahu diyelim ki ikinci çıktı. Netanyahu eğer Eisenkot hükümeti kuramazsa, ki büyük ihtimal bu olabilir, Netanyahu yine aşırı sağdan, hahamlardan, aşırı milliyetçilerden, şuradan buradan, generallerden bir
1: 61
0: ekiple
1: sandalyeyi tamamlayıp
0: yayı
1: kurar mı
0: kapat.
1: diyorsunuz?
0: Çünkü bunda başarılı bir adam bu. Onun için Amerika bile temkinli yaklaşıyor. Amerika'daki yorumcular da diyor ki, yani her türlü sürprize açık olun. Yani gider demek biraz yani 50-50 diyeceğiz. Çünkü dediğim gibi Eisenkot hiç medyanın önünde değil. Kim bilmiyoruz. Çıkıyor, konuşmuyor. Muhalefet çağırdı. Bir arada hareket edelim dedi. Kabul etmedi falan. Ama onların söylemleri de Batı Şeria için, efendim Gazze için çok da farklı değil. Bakın onu söyleyelim.
1: Evet.
0: Lübnan'a bakışta belki Türkiye konusunda ılımlıdırlar. Türkiye'yi bir tehdit olarak görmüyorlar ama yani onların genel olarak şu tartıştığımız meselelere, İran'da dahil olmak üzere, ben bakışlarının çok da Netanyahu'dan farklı olduğunu
1: Farklı
0: düşünmüyorum.
1: olduğunu
0: Çünkü
1: düşünüyorum.
0: Netanyahu'nun en büyük seçim silahı bu. Bununla muhalefeti vuracak. Bakın diyecek, İsrail'in kadim ve ulusal çıkarlarına muhalefet tam manasıyla takip etmiyor veya o çıkarlara inanmıyor diyeceği için
1: Peki.
0: muhtemelen muhalefetle seçim sürecinde aynı başlıklara yüklenecek.
1: Peki. Peki Fatih Hocam, sizce seçimlere oynuyorsa, bu gerilim politikasından beslenmeye çalışıyorsa Netanyahu, kendi iç kamuoyunda, yani seçmeninin nezdinde, tabanında bir karşılığı var mı bu yaptıklarının? Çünkü bütün tuşlara aynı anda basmaya çalışan bir Netanyahu görüyoruz. Güney Kıbrıs üzerinden Akdeniz'i ısıtmaya çalışıyor. Az önce Barış Hocam değindi, ABD ile Türkiye ilişkilerine bile nifak sokma derdinde dedi. Bu da çünkü onun önünde büyük bir engel. Aynı zamanda belki de ilk kez bu İran Savaşı ile birlikte İsrail'i terk eden, Güney Kıbrıs'a yerleşen İsrailliler var. Sizce tüm bunlara rağmen bir karşılığını bulabilecek mi seçim öncesi bu yaptıklarının Netanyahu?
2: Şimdi Tuba Hanım, 7 Ekim sonrası özellikle Gazze soykırımı sertleşirken, üzerine işte İran Savaşı'ndaki 12 gün savaşının burada geçtiğimiz yılı es geçmememiz gerekiyor. Düzenli olarak anket yaptırıldığını biliyoruz. İşte basına, medyaya yansıyan anketlerde bu durumun Netanyahu'ya pozitif yansıdığı görüldü ve bütün dünya şaşırdı, işte soykırım yaparken oylarını nasıl yükseltebilir diye. Tabii bu noktada Barış Hocam da aslında çok iyi biliyor. Onlar sadece Gazze'de soykırım yapmadılar. Onlar Gazze'de bir yerleşim alanı vaadi verdiler.
1: Evet.
2: İşte yeni imar alanları, işte para ödemeden devlet desteğiyle yapılacak yeni konutlar, işte Güney Lübnan'da, ki Güney Lübnan diyoruz, bahsetmesi çok kolay ama bölgenin en verimli toprakları, en sulak arazisi, işte Güney Lübnan'ın, Batı Batı Şeria'nın zaten önemli bir bölgesi.

0: bir yerleşim alanı olmuş durumda. Ve işte sürekli bu tarz seçmene yönelik çıkışlar ciddi anlamda destek aldı. Bize garip geliyor ama İsrail tarafında garip değil. Ama şu anki anketlerden bahsetmek isterim. Yapılan anketler hiçbir şekilde o 61 sandalyeyi toplamıyor ki Barış Hocam da Eisenkot'tan bahsetti, muhalefet bloğu dedi ama çok güzel bir noktaya temas etti. Biz yine Netanyahu bloğunun kim olduğunu ve hangi alanda anlaşamadıklarını aşağı yukarı biliyoruz işte. Savaşın yavaş gitmesi, soykırımın şiddeti konusunda anlaşamıyorlar. Yoksa
1: Evet.
0: soykırım üzerine anlaşıyorlar. Savaş konusunda anlaşıyorlar, savaşın şiddeti konusunda anlaşamıyorlar. Yani belirli ana maddelerde anlaşan bir topluluk ki anketlerde 50-53 bandında çıkıyor. Ama diğer muhalefet bloğu dediğimiz işte Eisenkot'tan, işte Bennett'e, Lapid, işte Golan gibi aktörler bugün işte 58 bandına kadar dayanıyor ama bu aktörlerin hiçbir şekilde ekonomiye bakışları, dış politikaya bakışları, Filistin meselesine bakışları birbirini tutmuyor. Tek
1: Evet.
0: uzlaştıkları
1: Doğru.
0: nokta Netanyahu'nun İsrail'i
1: İddiası.
0: dünya içinde zor bir durumda bıraktığı. Ama böyle bir hükümetin kurulması halinde dahi ki olursa muhtemelen işte mevcuttaki işte Arap partilerinden 3-4 vekil desteğiyle bir koalisyon kurulacak. Bunun da çok uzun ömürlü olması da muhtemel değil. Bir kere
1: Evet.
0: Netanyahu'nun avantajı ne olur? Bir kere Netanyahu şu anki aktörler içerisindeki en kurt siyasi yani tecrübe bir gerçek. Özellikle İsrail siyasetinde orduyla olan ilişkisi, mevcut siyaset, mevcut bürokrasi, dünya ile olan ilişkisi, iletişime geçebilmesi. Yani bunların içerisindeki en tecrübeli isim ve küçük partileri ikna etme, rakip blokları bölme konusunda büyük bir tecrübeye sahip ki
1: Evet.
0: işte karşı taraftan milliyetçi cepheden 2-3 vekili seçildikten sonra yanına alabilecek tecrübeye de sahip veya bir partiyi yanına çekebilecek tecrübeye de sahip. Onun için İsrail'de çok büyük bir belirsizlik var ama tabii ki Netanyahu'yu asıl korkutan olmama ihtimali. Çünkü olmama ihtimalinde Netanyahu seçim kaybedip kenara seçim kaybetmiş bir siyasetçi olarak
1: Peki.
0: çekilemeyecek. Çünkü yargılanan bir lider ki hem İsrail'de yolsuzluktan yargılanıyor hem dünyada yargılanıyor. Hani İsrail'de yargılanıyorum dışarıya çıkayım dese bu kimse kusura bakmasın ama Amerika Birleşik Devletleri'ne dahi gitse resmen bir siyasi esir müdahalesi görecek. Çünkü
1: Adalet Bakanı
0: soykırımla
1: Akın Gümrük'te
0: yargılanan
1: kırmızı
0: bir lider.
1: bülten talebinde bulunulduğunu açıklamıştı geçtiğimiz günler Netanyahu için. Yani uluslararası hukukun tüm gereklilikleri den faydalanılacağını belirtmişti. Dediğiniz gibi Fatih Hocam, var mı başka ekleyeceğiniz bir şey?
0: Yani şunu ekleyeyim seçimle alakalı. Biliyorsunuz 3.2 veya 3.25'lik bir baraj var İsrail'de. Yani Netanyahu'nun kaybetmesinin ihtimali aslında marjinal o ırkçı, milliyetçi, dinci ortaklarının bazılarının işte 3.24'te kalması, 3.23'te kalması olacaktır ki geçtiğimiz seçimde Barış Hocam da hatırlayacaktır. Kıl payı geçmişlerdi ki mevcut tartışma,
1: Peki.
0: mevcut ekonomik yük sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz kenarda kalması, sanki o biraz o marjinal partilerin geri plana itilmesi ve
1: Peki.
0: Netanyahu'nun da hükümeti kaybetmesine sebep olabilir. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Barış Hocam, süremizin sonuna geldik ama bir iki cümle eklemek istediğiniz bir şey var, size de söz hakkı tanımış olayım.
2: Buyurun. Yani Türkiye'de öteki aktörlerde hepimiz 27 Ekim'i bekliyoruz. Yani şu anda Türkiye'de
1: Bekleyip
2: eğer bu
1: göreceğiz.
2: meseleyi biraz alttan alıyorsa bunda seçiminde etkisi var İsrail'deki.
1: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Doktor, Doçent Doktor
2: Sağ olun.
1: Fatih Fuat Tuncer ve Doktor Barış Adıbeyli bizimle birlikteydi. Sağ olun, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Evet, İsrail-Suriye gerilimini konuştuk. Türkiye ile son durum, Türkiye'nin tepkilerini aktardık. Uzmanlarımız da yorumladı. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak. Son yıllarda gelenek haline geldiği gibi kabine toplantısı da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
3: O mübarek bayram, işte bu bayram.
4: Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde

0: Bu defa kimse duramayacak. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Kimse unutmasın. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
1: Türkiye yüzyılına vurgu yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefine işaret edilecek. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Ahlat'taki kutlamalar 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Salı günü Ahlat Etkinlik Alanı programıyla başlayacak resmi etkinlik dizisi Selçuklu Kabristan'ı ziyaretiyle devam edecek. Son yıllarda geleneksel hale gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Ardından şehit yakınlarıyla akşam yemeği programında bir araya gelinecek. Çarşamba günü de Malazgirt Milli Parkı'nda 955. yıl dönümü programının düzenlenmesi bekleniyor.
0: İllerimizi maalesef
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl önceki programda verdiği iç cephede birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti. Erdoğan'ın Ahlat Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla sürecin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Yeni Parti'de kongre süreci başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılacak. Ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak.
1: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalarız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Salı günü yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılacak.
1: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanıyla toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
3: Halka umut vermek zorundayız.
1: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla yetkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
2: Gelecek Partisi delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede resmen feshedildi. Basına kapalı olarak yapılan kongrede delegelerin oyuyla fesih kararı alındı. Kongrenin ardından yapılan açıklamada Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Açıklamada bugün aldığımız karar bir vazgeçiş değil, inandığımız değerleri ve siyasetin ahlaki zeminini kurduk.

0: Kurma iradesidir ifadeleri kullanıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 30 Temmuz'da aldıkları kararla partilerinin siyasi faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Müzik. 27 yaşındaki Birsen Filiz düğün hazırlığı yapıyordu. Düğününden 3 gün önce bir kaza geçirdi ve genç kadının sonu oldu ne yazık ki. Birsen yaşasaydı, hayatta olsaydı bugün düğünü olacaktı.
1: Bugün düğünü başlayacakken, biz onu Mehmet Ağa'nın gelin olarak uğurlayacakken, biz onu öbür tarafa gelin olarak uğurladık.

0: Evden çıktı. Kaza genç kızı hayattan kopardı. Düğün günü ölüm haberi geldi. Genç kız beyaz gelinlik yerine kefen giydi. 27 yaşındaki Birsen Filiz, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşıyordu. Bu hafta sonu düğünü vardı. Gelinlik provası için ilçeden Balıkesir merkeze gitti. Genç kız kaza sonucu otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düğün hazırlığı yapan Birsen'in hastanedeki yaşam mücadelesi 3 gün sürdü. Ailesi ve yakınları günlerdir gelecek güzel haberi beklerken Birsen'in ölüm haberi geldi. Genç kız hayatını kaybetmeseydi bugün düğünü olacaktı. Birsen Filiz, gelinlik yerine kefene sarılı olarak ailesinin evine getirildi.
1: Yani çok çalışkan, çok özgürlü, çok dürüstü kız.
0: Genç kız ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla uğurlandı.
2: Kütahya'da evden dolaşmak için çıkan Alzheimer hastasından ne yazık ki acı haber geldi. Yaşlı adam evine sadece 600 metre uzaklıktaki otluk alanda ölü bulundu.
0: Evinden dolaşmak için çıktı. Saatler sonra ailesinin yüreğini yakan haber geldi.
3: Nedir?
0: 69 yaşındaki Mehmet Yıldırım Kütahya'da yaşıyordu. Alzheimer hastası olan yaşlı adam öğle saatlerinde evinden çıktı. Yakınları saatler geçmesine rağmen Yıldırım'a ulaşamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Polis, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün arama kurtarma ekipleriyle çok sayıda vatandaş arama çalışmasına başladı. Acı haber yaklaşık 26 saat sonra geldi. Yaşlı adam evine 600 metre mesafedeki yamaçta otların arasında ölü bulundu. Mehmet Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Hatay'da evde çıkan yangında mahsur kalan ailesini kurtarmak isteyen Levent Kuru ölümden döndü. Ailesini kurtarmak için alevlerin arasına daldı ve Kuru'nun vücudunda yanıklar oluştu.
4: Başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı. Ayağımın altında işte telefon yanında kolonya falan vardı.
0: Her şey böyle başladı. Evi bir anda alevler sardı. Ailesini kurtarmaya çalışan adam ölümle burun buruna geldi.
4: Ablamla beraber biz önce balkona kadar çıkabildik. Sonra ben evde içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum.
0: Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Kuru ailesinin evinde iddiaya göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Ev bir anda alev topuna döndü. Levent Kuru ailesini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca yandı.
4: Televizyon benim yüzüme, vücuduma patladı.
0: Annesini ve yeğenlerini kurtarmayı başaran Levent Kuru'nun hastanede tedavisi sürüyor.
4: İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda.
2: Bursa'da bir sürücü manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücüyü kurtarmak hiç kolay olmadı.
0: Manevra yapıyordu. Kendini uçurumun dibinde buldu. Yaralanan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.
5: Tamam, ben ucunu alırım.
0: Bursa Osman Gazi'de Gökhan T. aracıyla manevra yapmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
6: Tekimle de arabada. Polisi aradık. İşe gelene kadar bilinci açık tutmak için muhabbet ettik.
0: İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için halatlarla aşağı indi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Sedyeye alınan Gökhan T. uçurumdan kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans hastaneye kaldırıldı.
2: Kastamonu'da çıkan yangın bir yangın çıkınca alevler komşu eve de sıçradı. Yangın sırasında patlayan piknik tüpleri de bomba etkisi yarattı. Epey paniğe neden oldu.
0: Gecekondu'da başlayan yangın büyüdü. Komşu evde alevlerden nasibini aldı. Patlayan tüpler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir gece

0: kondu da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
1: Telefon geldi, böyle böyle eviniz yanıyor diye. Küçük bir yangındı, kocaman alevlendi.
0: Sinan Akça'nın evde bulunan piknik küpleri bomba gibi patladı.
2: Evin yanıyor dediler. Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı.
0: Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla söndürüldü. Akraba olan iki ailenin evi küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: Teknofest Mavi Vatan'da bugün son gün. Ziyaretçiler donanmaya ait gemileri görmek için Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na akın etmiş durumda. Epey ilgi var. En çok ziyaret edilen noktalardan biri de müzeye dönüştürülen TCG Savarona. Habertürk muhabiri Buse Deviren ve kameraman Ahmet Uludağ bizi Savarona'da bekliyor. Söz onlarda.
4: Evet, Teknofest Mavi Vatan artık son gününde Gölcük Tersane Komutanlığı'ndayız. Tabii 37 farklı donanma var. Bazıları da müze gemi. O müze gemilerden bir tanesi Savonara gemisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanlarını geçirdiği 1938 yılında satın aldığı bu güzel gemiyi hep birlikte gezeceğiz. Elbette bize de bu gemiyi anlatacak çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Deniz Teğmen, İrem Tuğçe, benli. Hoş geldiniz komutanım Habertürk yayınına.
5: Sağ olun. Siz de Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona Komutanlığı'na hoş geldiniz.
4: Atatürk'ün balmumu heykeli yanı başımızda. Bir yandan da burası çok önemli ve kıymetli çünkü Atatürk'ün bir fotoğrafı var bu alanda sanırım.
5: Evet, Atatürk'ün basına da yansımış olduğu en bilindik iki fotoğrafının olduğu yerdeyiz aslında. Biri dümende fotoğraf çekindiği bir fotoğrafı var burası. Bir de arkada istirahat ederken olan bir fotoğrafı var. Burası da aynı taraf. Evet, fotoğrafımız da burada var.
4: Tam olarak orası neresiydi komutanım?
5: Tam olarak arka tarafa tekabül ediyor.
4: Fotoğraf çekildiği yer işte burası.
5: Evet, evet.
4: Biz şu anda neresindeyiz peki geminin?
5: Geminin kıç altı denilen bölümündeyiz.
4: Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Dümen kısmını bize göstermek istediğiniz bir fotoğraf da burada. Mesela komutanımızın bahsettiği, onu da gösterelim.
5: Evet.
4: Bir ekranlara da yansıtıyoruzdur. Neler var komutanım?
5: Geminin aslında size tarihini anlatmaya başlayabilirim çünkü çok uzun bir tarihi var. Gemi 1931 yılında Amerikalı zengin bir iş kadını için, Emily Cadwallon'lar adında, Savarona ismiyle yapılmış aslında 3. yat. En büyük, en prestijli ve en gösterişli yat. Yapıldığı dönemden sonra Almanya'da yapılıyor ve bu yüzden bir vergi yükümlülüğüyle karşılaşıyor.
4: 1931 yılında yapılıyor ki yazında.
5: Evet, 1931 yılında yapılıyor. Bu vergi yükümlülüğüyle karşılaşması bir yandan da bizim işimize geliyor. Çünkü bizim o zamanki protokol yatımız Ertuğrul yatı kullanım ömrünü tamamlamış bir yat. Buna da bir olay vesile oluyor. 8. Kral Edward, İngiltere Kralı bir gün moda yat yarışının açılışının verileceği esnada bacadan çıkan kurum Kral Edward'ın üniformasına geliyor ve üniformasını kirletiyor. Atatürk de bu duruma çok üzülüyor. Medeniyet iddiası sadece lafta olmaz. Medeni ülkelerin her alanda kendilerini belli etmesi gerekir diyor. Ve yeni bir protokol yatı arayışına giriyor. O zaman da Savarona giriyor. Ama maalesef yatamız çok hasta. Çok hasta olmasına rağmen bu gemi içerisinde de birçok şey yapıyor. Son Bakanlar Kurulu'nu topluyor. İstanbul'da bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nın yapılmasında yol gösteriyor. Roman Kralı'nı ağırlıyor.
4: Hem yabancı bürokratlar geliyor, herkes burada ağırlıyor.
5: Evet, evet.
4: Ve kalıyordu komutanım?
5: 56 gün kadar bu gemide kalıyor. Birazdan kamerasına doğru da gitmiş olacağız. Burada keza görmüş olduğunuz eşyalar da Atatürk'ün yine Savarona'da kullanmış olduğu eşyalar.
4: Örneğin hemen yanı başımda şu an çektiğimiz.
5: Evet, bu geminin şeref defteri 1973 yılında hem bir cumhurbaşkanı hem de deniz kuvvetleri komutanı olan Fahri Korutürk'ün Deniz Harp Okulu'nun 200. yıl dönümü için gemiye geliyor ve ziyaret esnasında yazmış olduğu yazı mevcut. Diğer tarafta da keza Atatürk'ün kullanmış olduğu yazı takımları ve mektupluk mevcut.
4: Şöyle karşıya da bakalım mı komutanım, orada neler var?
5: Burada yine ön tarafta Atatürk'ün sigara kutuları, sigarasını koyduğu kutular ve ipek mendili mevcut. Arka tarafta da Savarona'nın demlik, süt tabağı ve dondurma tabakları mevcut.
4: Atatürk gemiyi bir çocuk oyuncağını bekler gibi bekledim,
5: evet,
4: dediği söylüyor.
5: Bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim diyor gemiyi.
4: Çok istemiş sanıyorum gemiyi beklemeyi. Yani gemiyi, bu gemiye kavuşmayı, ulaşmayı.
5: Evet, gemiyi kesinlikle çok seviyor. O yüzden zaten Savarona, Atatürk ve denizcilik birbiriyle artık bağdaşlaşmış bir terim haline geliyor üçlü.
4: En dikkat çeken yerlerden bir tanesi de sanıyorum, şöyle kameramanımız bizi takip etsin. Bu Atatürk'ün kamerası.
5: Evet, Atatürk'ün kamerasına doğru gidiyoruz. Aynı zamanda geçiş güzergahımız arasında Yavuz Sergi Salonu dediğimiz Atatürk'ün yine eşyalarının ve kullanmış olduğu, gemide bulunan eşyalarının olduğu yer var. Burada kıyafetleri, bastonu,

0: şapkası, ayakkabısı ve hep bir duyduğumuz hikaye vardır. Atatürk cepheden cepheye giderken kitaplarını taşırdı. Hı hı. Taşıdığı valize bulunuyor.
1: Hemen şunu gösterelim.
2: Bayağı oldukça büyük bir valiz. Bunların hepsi orijinal değil mi komutanım?
0: Hepsi orijinal parça, evet.
2: Yanı başında bir yemek masası görüyorum.
0: Evet, yemek masası da Savarı'nın 1931 yılından kalma orijinal. Yani asli takımı Beşiktaş Deniz Müzesi'nden getirildi.
2: O zamandan bu zamana muhafaza edilmiş gümüş çatal takımı ve kristal kase takımı. İlerlediğimiz zaman artık kamera doğru ulaşacağız herhalde.
0: Evet, Atatürk'ün kamerası ve çalışma odasına gidiyoruz.
2: Oldukça hasta bir süreç geçirmiş sanıyorum. 56 evet. Günün sonunda 1938 yılında zaten gemi geliyor galiba.
0: Evet.
2: Şurada da bir mavi
0: çok hasta ve aslında Afet'in ana, manevi kızına Savaran'ı da sağlık durumunun kötüye gittiğine yönelik bir mektup yazıyor. Burada da onun canlandırmasını görüyoruz. Yan tarafta da kamerası mevcut. Kamerası dediğimiz gibi yine Beşiktaş Deniz Müzesi'nde Savarano'da kullanmış olduğu eşyalar sergileniyor. Ama burada kullandığı her şey yine Atatürk'ün kullanmış olduğu eşyalar. Mesela bornozu, havlusu ve terliği Florya Deniz Köşkü'nden getiriliyor. Yatağı da özel kalemi Recep Zühtü Soy'a armağan etmiş olduğu yatağı. Hatta yazının sonunda kullanmış olduğu orijinal imzası yine aynı şekilde duvarda gözüküyor.
2: Yine bu alanda yine bir nutuk var zannediyorum.
0: Evet, evet. 1927 yılında yazılmış olan nutuk kitabının bir örneği de burada.
2: Karşıda ne var komutanım?
0: Karşıda da lavabo ve banyo kısmı var.
2: Tamamıyla restorasyon süreci geçirdi. Ne yazık ki üzücü bir olay, bir yangın yaşanmıştı.
0: Evet, 1979 yılında büyük bir yangın geçiriyor Heybeliada önlerinde demirliyken. Bu yangın sonucunda da ahşaptan yapılma bir gemi için %80'inin kaybıyla sonuçlanıyor. Ama daha sonrasında restore aşamasında çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Ve orijinaline sadık kalınarak, yani aynı şeyler kullanılarak tekrardan restore edilip şu an gördüğünüz haliyle sergileniyor.
2: Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarano'da kullandığı banyo.
0: Evet, hatta berber sandalyeleri de direkt müzelerden yine getirilmiş malzemelerden.
2: Hepsinin orijinal ürün olması gerçekten böyle insana çok etkiliyor. İlerlediğimiz zaman komutanım banyodan doğru çıkalım, yatak odasına doğru ilerleyelim tekrardan. Yine fotoğrafları var arka arkaya birçok alanda.
0: Evet ve dönemin Cumhurbaşkanlığı forsu, yani Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı forsu da yine gemimizde sergileniyor.
2: En çok ziyaretçilerin dikkatini çeken yerler sizce neresi oluyor komutanım?
0: Gemi genel olarak çok ilgi çekmekle birlikte Atatürk'ün kamerası oldukça ilgi çeken bir yerimiz.
2: Çok teşekkür ederiz komutanım verdiğiniz bilgiler için. Mustafa Kemal, sağ olun tekrardan. Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği, ne yazık ki hasta olduğu o sürede kullandığı ve satın aldıktan sonra da bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim bu gemiyi dediği Savanora yatındaydık. Dönemin en lüks yatlarından bir tanesiydi. Şimdi ise Türk Deniz Kuvvetleri için de bir müze gemi olarak kullanılıyor. Bizler de Mavi Vatan Teknofest'te sizlerin ekranlarına taşıdık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Evet, Savarona'nın içini biz de gezmiş olduk. Şimdi İstanbul'da tarihi yarımadada bugün sağlıklı yaşam için koşu vardı. Yeşilay yarım maratonu katılım epey yoğundu. Ona bakalım.
4: Adımlar bu kez tarihi yarımadada atıldı. Yeşilay yarım maratonu için yüzlerce sporcu Sepetçiler Kasrı'nda buluştu.
5: Çok heyecanlıyım. İlk defa 21 K'yı koşacağım. Parkuru inceledim. Parkur harika. İstanbul gibi yaşayacağımız, aynı zamanda koşup spor yapabileceğimiz harika bir parkur.
4: 1500 spor sever 21 kilometrelik yarım maraton, 10 kilometrelik koşu ve 10 kilometrelik paten yarışı kategorilerinde yarıştı. Sporcular yarış öncesinde Boğaz manzarasıyla ısınma antrenmanına katıldı.
6: Tarihi bir yarımada manzarayla birlikte koşacağız. İnşallah. Valla ilk üçe girmeyi düşünüyorum.
7: Geçen hafta Eskişehir'de koştum. Bu hafta da Yeşilay yarım maratonunda koşmaya geldim.
8: Yeşilay yarım maratonu için parkur tarihi yarımada seçildi. Tarihi yarımadadaki yollarda sporcuların güvenliği için trafiğe kapatıldı.
4: Maraton Sepetçiler Kasrı'nda başlayıp tarihi yarımada parkurunun ardından aynı noktada son buldu.
9: Yalnızca fiziksel bir aktivite olarak görmüyoruz. Aynı zamanda psikolojik bir dönüşüm aracı ve bağımlılıklarla mücadelede en etkili önleyici unsurlardan biri olarak görüyoruz.
10: Bugün İzmir'den bu yarışmaya katılmaya geldim. Sağlıklı bir yaşam için koşu sporuyla ilgileniyorum.
11: Bu organizasyona da ailemle katıldık. Zaten sporun içindeyiz ama böyle organizasyonlarda ailecek buluşabilmek ve kızıma da güzel bir anı bırakmak istiyorum.
3: Evet. Evet, bu dilimin de sonuna geldik ama kısa bir aranın ardından saat başında buradayız. Konuklarımız var. Geçen haftanın en çok

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi formülü ne? DEM Parti Öcalan'a ne statü verdi? DEM yeni partiyle köprüleri attı mı? Beş parti bir araya geldi. Yeni ittifakın karşılığı ne? Özgür Özel ile Mansur Yavaş ne konuştu? Kerem Kırçuval soruyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Emin Ekmen, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş'la gazeteciler Aytun Çerkin ve Gökhan Taşkın yanıtıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14 bülteninde de beraberiz ve bu saate Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster ile başlayalım. Çünkü yeni haftada hava nasıl olacak merak ediyoruz. Hüseyin, iyi pazarlar dilerim. Sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler sana da Tuğba. Yeni hafta aslında çok güneşli bir hafta. Sadece Doğu Karadeniz'de bazı yağışlar var. Rize, Giresun, Trabzon gibi kentlerde ama onlar da çarşamba gününden itibaren daha çok. Haftanın ilk üç günü orada da çoğunlukla güneşli. Kısa süreli yerel olarak yağıyor sadece Doğu Karadeniz'de. Yayla ve köy yollarına doğru bu yağışlar görülebilir. Ama son günlerin güneşli geçmiş olmasıyla oradaki fındık kurutma faaliyeti de herhalde iyi gitmiştir. Ama haftaya da yağmur geliyor. Tekrarlayalım. Bu haftaya çarşamba, perşembe, cuma hatta 3 gün, 4 gün yağışlı görünüyor. Bunun dışında Türkiye'de yeni yağış yok. Güneşliyiz çoğunlukla. Gelecek hafta İstanbul ve çevresinde aşırı bir sıcaklık yok. Bazı medyada biraz farklı karıştırılıyor daha doğrusu. Güneydeki gibi olacak gibi bir 40 derece gibi bir durum, 35 derece gibi bir durum yok. İstanbul'da 35'i değil 32-33 dereceleri en çok gölgede bekliyoruz yeni haftada. Yani aşırılık hala yok ama sadece gece saatleri bunaltıcılığı artıran nem, su buharı bizimle olacak. Denizlerimiz tekrarlayalım hep sıcak artık. Marmara'da, Karadeniz'de, Ege, Kuzey Ege'de ısındı. Ve buralara komşu olan kıyı merkezlerde atmosferin İlk aşağıdaki alt tabakası bol bol zenginleşiyor su buharıyla buharlaşma sayesinde. Bunları süpürecek rüzgarlar üzerimizden taşıyacak esintiler kuvvetli olursa rahatlıyoruz ama bu hafta çok da kuvvetli bir rüzgar yok açıkçası. Yani fırtına beklemiyoruz geçtiğimiz hafta olduğu gibi. Denize gidecek veya kıyı tatili düşünenler için gelecek 10 günlük ve Eylül ayını da kapsayacak şekilde 15 günlük tahminler uzun vadeli hep güneşli ve fırtınasız sadece öğlen saatleri ara sıra kuvvetlenen yerel rüzgarlar Ege'de bekliyoruz. Üzerine bunun yeni bir fırtına henüz görünmüyor. Tekrarlayalım geçtiğimiz haftalarda epey rüzgarlıydı. Çok rüzgarlıydı ve serin de aynı zamanda. Şimdi ise daha sıcak olacak. Edremit Körfezi'nden İzmir'e 35-36 derece. İzmir'den Bodrum, Çeşme, Muğla'ya ise 38-39 dereceler geliyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma özellikle bol bol güneşli bir Ege Akdeniz havası var. Ama burada Antalya'dan itibaren 40 dereceleri artık tırmanıyoruz. 38 de değil. Mersin, Adana, Antakya, Hatay, Kahramanmaraş gibi yerlerde 40 derece gölgede 3-4 gün de değil üstelik 6-7 gün sürebilir bu sıcaklar. Basra kökenli, Basra Körfezi çevresinden ülkemize yayılan güneyden bizi sıkıştıran bir sıcaktan söz ediyoruz. Marmara'da, Karadeniz'de o kadar etkili olmadı bu yıl Basra sıcakları. Çünkü üzerimize hep Poyraz'dan esen çok serin rüzgarlar alabildik. Yani mevcut pozisyonumuz sebebiyle. Şimdi çok da uzatmak istemiyorum. Omega blokajı, meteorolojinin sağ, solu, sıcak, ortası serin gibi. Yani konumlanmamız çok şanslı ve iyiydi. Ancak bu günlerden itibaren o rüzgarların kesilmesiyle biz bu İstanbul'da da, Bursa'da da mesela 38-40 derece hissederiz bu hafta sıcaklıkları. Geçtiğimiz hafta 32-35 hissediyorduk. Hani buna göre faaliyetleri dizayn edelim. Haftayı daha sağlıklı geçiririz umarım Tuğba.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öster, Habertürk Meteoroloji Mühendisi bize gelecek hafta nasıl bir hava bekleniyor notlarını aktardı. Şimdi döneceğiz Ankara'ya çünkü terörist Türkiye süreci için kritik bir haftaya giriliyor. Beştepe'deki oluşturulan kurul yarın ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek bu toplantıya. Mecliste de bir izleme komisyonu var. İşte bu toplantılarda oluşturulacak komisyonda neler konuşulacak acaba? Emre Karaca bize anlatacak. Emre, söz sende.
2: Evet, terörsüz Türkiye sürecinde kritik

0: Kritik aşamalar bir bir geride bırakılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde kanunun da resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte aslında takvimde netleşmeye başladı. Şimdi yarın kritik bir gün çünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir kurul toplantısı gerçekleşecek. İlk toplantı olacak. Saati şu an netleşmiş değil ancak günün ilerleyen saatlerinde onun duyurusunun yapılmasını da bekliyoruz. Peki yarınki toplantını neleri ihtiva edecek? Hangi konu başlıkları konuşulacak? Tabii Terörsüz Türkiye deyince aslında iki önemli organizasyon şeması aktif rol alacağı hatırlatmasını yapalım. Biri yürütme, biri de yasama faaliyetleri kapsamında kurulacak bir şemsiyelerin altında olacak. Yarınki toplantı yürütmeyi kapsıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık yapacak. Bu kurul içerisinde Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları olacak. Bununla birlikte yine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de var. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da bu kurul içerisinde olacak. Yarın önemli çünkü yarın çalışma ve usullerin belirlenmesi bekleniyor. Yani bundan sonra bu kurul çerçevesinde hangi adımların atılacağı, yol haritasının nasıl şekilleneceği yarın konuşulacak. Bununla birlikte tabii özellikle kanun metni içerisinde yer alan önemli bir ayrıntı daha vardı. Bu ayrıntı doğrultusunda da bundan sonraki süreçte gerekli durumlarda alt komisyonların oluşması beklentisi var. Bunun tabii hangi kriterlerle oluşacağı da yarın ve sonraki toplantılarda netleşecek. Yani alt komisyonların oluşması da beklentiler arasında. Bu kurul çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de bu kurulun toplantılarına katılarak istişare mekanizmasının içerisinde yer alması da öngörülüyor. Bu da bu kurulun yine görev tanımı içerisinde yer alan bir başka önemli madde. Kurulun ana hedefi olarak da örgütün tamamen tasfiyesi olduğu da yine kanun metni içerisinde yer alıyor. Şimdi kurulun yarınki çalışmaları netleşecek şüphesiz ki yarınki toplantının ardından. Bununla birlikte az önce bahsettiğim bir başka önemli organizasyon şeması daha var. O da yasama faaliyetleri çerçevesinde kurulacak, tesis edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partilerin de katkı vermesi bekleniyor. Kaç kişiden oluşacak. Şu aşamada 17 kişiden oluşması beklentisi var. Ancak bu rakamın değişebileceğini ifade edelim. Yine kanun metnini incelediğimizde yalnızca mecliste grubu olan siyasi partilerin değil tüm siyasi partilerin bu komisyona üye verebileceği ifade ediliyor. Tabii ki bu komisyonun da ana hedefi sürecin takibi olacak. Yani hem koordinasyon hem silahların bırakılma, örgütün kendini feshetme sürecine ilişkin olarak süreci takip edecek komisyon çatısı altında bulunan milletvekilleri. Dediğim gibi o komisyonun da ilerleyen günlerde toplanması bekleniyor. Tabii orada bir soru işareti var. 1 Ekim yani yasama faaliyetlerinin yeniden başlayacağı tarihe kadar bu komisyon oluşturulur mu? Bu konuda beklentiler var. O da ilerleyen zamanlarda netleşecek. Ancak en önemli organizasyon şaması olarak ön plana çıkan kurulun ilk toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. İlk toplantının ana günden başlığı çalışma usul ve esasların belirlenmesi olacak. Daha sonrasında takvim işlemeye devam edecek. Tabii şu ayrıntıyı da hatırlatarak kapatalım. Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayında toplanacak. Eğer Ekim ayındaki toplantıda örgütün silahları bıraktığı konusunda tasdik gelirse, onay gelirse süreç başlayacak. 6 aylık bir süreç içerisinde de örgütten kopan kişilerin teslim süreci başlayacak. Şüphesiz ki Ekim ayı bu anlamda önemli. Ancak MGK, Ekim ayındaki MGK'ya süreç yetişmeyebilir. Daha sonraki Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da bu kararın alınabileceğini hatırlatalım. Yarınki toplantıya ilişkin detaylar da yine ilerleyen saat dilimlerinde netleşeceğini bir kez daha altını çizelim.
1: Peki. Çok teşekkürler Emre Karaca'ya. Yarınki toplantının detaylarını bizimle paylaşmış oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunu değerlendirdi. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Genel ya da teknik af olmayacaktır, dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunun önemine dikkat çekti. Amaç terörü bitirmek, dedi.
0: Bu kanun Türkiye'nin sistematik terörü kesin ve devamlı surette tasfiye etmekte olduğu geçiş sürecinin çerçeve hukukunu oluşturuyor. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır. Diğer bir deyişle 7595 sayılı kanun olağan bir terörle mücadele kanunu değildir. Bu kanun sistematik terörü bitirmeye matuf genel bir amaca sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı'na milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun üzerine açıklama yaptı. Kanun içeriğinin genel ya da teknik af olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
0: 7595 sayılı kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terör

0: mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir af olmayacaktır. Milli ve kamusal bir üstün yarar için devletin muhataplara yönelik şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verme politikası söz konusudur.
1: Şimdi bir İstanbul Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz. Yangın var ne yazık ki. 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler komşu binaya da sıçradı. Bakın görüntüler canlı olarak İstanbul Gazi Osman Paşa'dan geliyor. Koskoca 4 katlı bir binanın çatısı tamamen alevlere teslim olmuş. Yoğun duman gökyüzüne yükseliyor. Metrelerce yükseklikteki alevler bakın uzaktan da belli oluyor. Yangının oluşturduğu o yoğun duman. İtfaiye orada müdahale sürüyor. Burası Şemsi Paşa Mahallesi. 4 katlı bir apartman dediğim gibi çatıda çıktı yangın. Neden çıktı henüz bilinmiyor. Ama alevler hızla büyüdü ve yan binaya da sıçradı. 2 apartman hızla tahliye edildi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi gitti. Polis çevre de önlem aldı ve itfaiye yangına hala müdahale ediyor. Sol taraftaki görüntüler canlı. Dumanın rengi beyaza döndüğü için belki kontrol altına alınmasına yakın olduğunu söyleyebiliriz, tahmin edebiliriz ama müdahale sürüyor. Bakın itfaiye merdiveni yukarıya kadar uzanmış ve hortumla su sıktığını görüyoruz. Bir itfaiye erinin sol taraftaki görüntüler canlı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri orada ve bakın tepeden bir görüntü daha. Yan binaya da sıçradığı için bu da şu anda anlık olarak ekranlarınızda canlı olarak. Yan binaya da sıçradığı için geniş bir alan, 2 binanın çatısı neredeyse tamamen küle dönmüş durumda. Neden çıktı yangın henüz bilinmiyor ama sevinilen nokta şu ki 2 binada hızla tahliye edilmiş. Umarız kimsenin burnu bile kanamamıştır. Kimse yangından zarar görmemiştir. Tabii işin bir de maddi boyutu var. Epey hasar almışa benziyor. Çatı da olsa alevler alt katlara da sirayet ettiyse eğer ki yoğun duman is... Bu da zarar vermiştir elbette. Şu anda müdahale sürüyor. Birden fazla itfaiye ekibi orada. En az iki itfaiye aracını arka arkaya görüyoruz. Bir yokuşta apartman ve 4 katlı bir bina olduğunu biliyoruz. Neden çıktı yangın dediğim gibi tekrar net bir bilgi yok henüz. Ancak alevler kısa sürede büyüdü. Yan binanın çatısına da sıçradı ve yoğun duman bakın sağ taraftaki görüntülerde yangın daha sıcakken alevler daha yangının başındayken kaydedilmiş. Yoğun bir duman, yoğun bir alev vardı. Ama neyse ki ekipler müdahale etmeye başladı ve en azından kontrol altına alınmasına yakın bir durum var diye düşünüyoruz. Umarız daha da büyümez ve bir an önce tamamen söndürülür. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bu çatı yangını da aktarmış olduk. Yine takip ederiz. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Bakalım detaylarına. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheli vardı. O 56 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkeme kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi geride bıraktığımız hafta öne çıktı 2 soruşturma. Bunlar ne? Biri işte az önce haberinde paylaştık. Alparslan Kuytul'un da tutuklandığı o Kuytulcular olarak bilinen Kuytul Suç Örgütü soruşturması. Diğeri de Kuriş Suç Örgütü soruşturması. Her 2 soruşturmaya ilişkin son durumu konuşacağız. Konuğumuz var. Avukat Aydoğan Aha Akın bizimle beraber. Aydoğan Bey merhabalar, iyi pazarlar dilerim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Tuğba Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Şimdi Alparslan Kuytul'un tutuklanmasıyla başlayalım. Kuytulcular olarak bilinen bir yapılanmaya yönelik bu soruşturma. Bazı şüphelilerin FETÖ bağlantılı isimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Burası önemli. Öyle ki bunlar örgütün üst kademesinde isimler, 9 kişi.

0: Bu 9 kişinin kimle irtibat kurduğu araştırılmış ve 24 kişi kesin, hatta bazı ara bağlantılarla 28 kişiye kadar çıkabiliyor. Bu FETÖ bağlandı. Daha önce FETÖ kapsamında adli işlem görmüş kişiler. 24 kişi en az. Bunlarla o 9 kişi, örgütün üst düzeyindeki 9 kişinin irtibatı var. Hatta biri ikinci adamı diye geçiyor. Erol Ardıç ve o 4 FETÖ'cüyle irtibatlı olduğu bilgisi var. Ne dersiniz bu işe?
1: Ya tabii bu Alparslan Kuytul'la alakalı yürütülen bu soruşturmada suç örgütü kurma ve yönetme suçlamalarıyla birlikte nitelikli dolandırıcılık ve diğer işte evrakta sahtekarlık, vergi usul kanuna muhalefet suçları gibi önemli suçlardan dolayı, hatta suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı önemli bir soruşturma yürütülüyor. Ya burada tabii ki Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İl Emniyet Müdürlüğü ile önemli bir soruşturmaya imza atıyor. Çünkü burada yani bu mahkemeye sevk edildiğinde de Alparslan Kuytul ve eşi de birlikte 56 kişi, yanlış hatırlamıyorsam, tutuklanmıştı. Yani bu, pardon, 35 kişi tutuklanmıştı.
0: 35 kişi burada, tutuklandı, 56 evet, şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
1: Şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
0: Evet, 18 kişi adli kontrol.
1: Ya burada tabii ki FETÖ terör örgütü, FETÖ hain terör örgütü bazı işte Türkiye'de bulunan cemaatlere ve dini gruplara sızma yönünde bir takım girişimlerin olduğu kamuoyuna yansımıştı. Bununla alakalı da birçok soruşturma ve ifadeler alınmıştı.
0: Burada yani da özellikle, Aydoğan Bey, bir işbirliği, evet, yani doğrudan FETÖ üyesi biri bu örgütte demek şu an için yanlış olur. Ama bu örgüte mensup kişiler FETÖ'den işlem görmüş insanlarla iletişim, irtibat halinde bir, evet, destek mi var, bir kol mu var uzanan? Bu işin yani devamı bu gelir mi?
1: Evet. Bu kişilerin adli işlem gördü. Yani bu 24 farklı kişinin bu örgüt içerisinde edinilen bilgilere göre soruşturmada FETÖ ile alakalı, FETÖ irtibatlı, hatta sorumluların 9 sorumlusunun FETÖ irtibatlı da olduğu doğrudan tespit edilmiş soruşturmada. Bunların hatta bu tabii bu iddia olunan örgüt içerisinde eğitim, dini faaliyetler, dergi, eğitim, teknik takip, teknik ekip, sosyal medya gibi alanlarda görev yaptıkları ve görevlendirildiklerine ilişkin iddialar var.
0: Peki Ayhan Bey, bu hukuki olarak yani işin rengini değiştirir mi? Cezaları ağırlaştırır mı? Bu açıdan da bakmak gerekirse. Ya bu maddi bilgileri paylaşıyoruz haberlerimizde ama merak ettiğimiz, evet, şeyler birazcık daha seyri ne olacak bu soruşturmanın FETÖ bağlantısı yani dolayısıyla.
1: Evet, ya bu şöyle, burada tabii ki daha önce de Alparslan Kuytul'la ilgili açılmış olan ceza davaları var. Bunlar devam ediyor. Ama şunu söylemem lazım. Yani burada asıl bu örgütle alakalı baktığımızda vakıf faaliyetleri adı altında yasa dışı bir organizasyon kuruldu. İşte hukuka aykırı bir şekilde suç teşkil ettiğini iddialarıyla işte bağış toplama, kurban bağışları alma, para alma vesaire, dini inanç ve dini duyguların istismar edildiğiyle ilişkin ve haksız kazanç sağlandığına ilişkin iddialar var. Bu yapılan işte iddia olunan eylemlerle ve faaliyetlerle beraber de suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının oluştuğuna ilişkin verisi resmi belgede sahtecilik suçlarının oluştuğuna ilişkin ciddi iddialar var. Yine vergi usul kanununa aykırılık, yani vergi kanununa hem aykırılık hem de mali usulsüzlükler yapıldığı bu işlemlerle birlikte. Yani böyle bakmak lazım. Hatta daha öncesinde Koray Sarı Saçlı isminde bir iş adamının da kaçırıldığı, işte kişinin hürriyetinden yoksun bırakıldığına ilişkin nitelikli yağma suçlarından dolayı Alparslan Kuytul Adana'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu zaten. Yani burada genel itibariyle baktığımızda, yani bu eğer FETÖ irtibatlı şahıslar da, hı hı, bu örgüt içerisine sızmışsa veya bilerek alınmışsa irtibatlı kişiler, bunları elbette soruşturma kapsamında bir suç örgütü var mı yok mu, örgütün kurucuları kimler, üyeleri kimler, yönetenler kimler, Türk Ceza Kanunu 220. madde uyarınca suç örgütü kurmak amacıyla işlenen suçlar açısından hem işlenen suçlar ayrı ayrı değerlendirilir, hem de Türk Ceza Kanunu, evet, 220. madde uyarınca değerlendirilecek. Çok

0: Enteresan. Bakın burada mesela Seyhan ilçesinde gidilen adreste şifreli kapılar. Ondan sonra şifreli odaların bulunduğu, bazı bilgisayar kasalarının soruşturmadan önce alınıp götürüldüğü, hard disklerin kaybedildiği, bilerek alınarak götürüldüğü, 5 şirkete kayyum atandı burada soruşturmada ve örgüt lehine faaliyet gösterdiği iddia olunan 349 sosyal medya hesabı da
1: Evet,
0: erişime
1: hatta bazı
0: engelleme kararı
1: Aydoğan Bey,
0: vermiş.
1: bazı bilgisayar kasalarının içi boşaltılmış, boş bulunmuş. Sonra ama yapılan aramalarda o eksik parçalar hard disklerde bulunmuş, ele geçirilmiş. Yani sanki operasyonun önceden tahmin edilmesi mi söz konusu olduğu anlamı çıkar buradan. Bayağı bir organize olunmuş gibi bir izlenim var gibi. Ne diyorsunuz?
0: Evet, yani bu da kamuoyunda yapılan tartışmalara baktığımızda özellikle bu X ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden bu iddia olunan suç örgütünün lehine son birkaç haftadır çok fazla paylaşım yapıldığına ilişkin aslında bunlar sosyal medyada görülüyordu. Yani bir dini bir grup veya dini bir cemaat olduğunu iddia eden bir yapı niye bilgisayar ekranlarını bırakıp da bilgisayar kasalarını ve hard diskleri alır götürür? Niye
1: Mesela.
0: şifreli kapılarla girilen yerler oluşturur? Veya yapılan bu yapılanmaya baktığımızda dini inançları veya dini duyguları yardım duygularını araç olarak kullanarak vatandaşlardan işte
1: Evet.
0: kurban, bağış almak bu ve bunların aslında haksız menfaat elde edilmesi,
1: Peki.
0: bazı gerçeğe aykırı veya belgeler kullanması, işte evrakta sahtekarlık suçlarının
1: Evet.
0: işlenmediğine ilişkin ciddi iddialar var.
1: Bir de şeye dönelim Aydoğan Bey. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma
0: Evet.
1: biliyorsunuz o da devam ediyor. Onunla
0: Evet.
1: ilgili de yeni bilgiler var. Alihan Kuriş telefon kullanmıyorum demişti ifadesinde ama başkası adına kayıtlı bir şirkette çalışan hatta engelli kimliği sahibi olan bir kişi üzerine kayıtlı o GSM hattını kullandığı tespit edildi. Yine kardeşi biliyorsunuz Hilmi Tuna Kuriş. O da kaçmak üzereyken yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek üzereyken yakalandı. Ona yardım eden kişinin de organizatörlüğünü yapan kişinin de o da kilit bir isim Mehmet Özmen. Onun da FETÖ bağlantılı olduğu çıktı. Daha önce de iddiaya göre FETÖ'cülerin kaçışına organizatörlük yaptığı tespit edilmiş. Yani ne diyeceksiniz? İki ayrı suç örgütü, ikisinde de FETÖ irtibatlı, FETÖ bağlantılı kişilerin olması nasıl okunabilir hukuki açıdan?
0: Valla bunu hem hukuki açıdan hem sosyolojik açıdan da
1: Evet.
0: değerlendirmek lazım. Yani bu hain FETÖ terör örgütü tabii 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de artık faaliyet gösteremedikleri için bu tarz işte dini cemaat veya dini grupların içine sızma girişimleriyle beraber bunları ele geçirip buralardan işte faaliyet gösterme, bağış toplama gibi çalışmalarını yapmaya çalıştıklarına
1: Yani bir
0: ilişkin bir
1: akıl
0: sürü
1: hocalığı mı yapmış
0: iddiaları
1: olabilir bu
0: söz
1: iki
0: konusu
1: ayrı
0: oldu.
1: suç örgütüne bu bakıldığında onlardan destek mi almış olabilirler bir işbirliği mi vardı? Tabii bu soruşturmanın seyriyle daha çok
0: Tabii.
1: olgunlaşacak ama sizin hani hukuki açıdan tecrübelerinize de dayanarak soruyorum. Baktığınızda ilk izlenim ne sizce?
0: Yani ilk izlenim şu aslında her iki iddia olunan suç örgütüyle ilgili baktığımızda hem İçişleri Bakanımızın hem Adalet Bakanımızın önemli açıklamaları var. Yani İçişleri Bakanımız özellikle bunların bir yapılanma içerisinde olduğunu ve burada Köln'de hatta bir merkez oluşturdukları ve Türkiye'deki mesela bu Alihan Kuriş soruşturmasında Alihan Kuriş suç örgütüyle alakalı tüm faaliyetlerini, iddia olunan örgütle bütün faaliyetlerini Almanya Köln'e taşıdıklarına ilişkin. Ve burada çok büyük bir merkez, devasa bir merkez yapmışlar. Muhtemelen bu paraları işte burada topladıkları bağışları yurt dışına aktararak Köln'de bu merkezi oluşturup bundan sonraki tüm faaliyetlerine de aslında Köln şehrinde büyük bir merkezde faaliyetlerinin oraya aktarılacağına ilişkin İçişleri Bakanımız önemli bir açıklama yaptı. Bence bu çok önemli. İkinci husus Adalet Bakanımızın Sayın Akın Gürley'in açıklamaları var. O da ne diyor? Burada diyor her aslında her iki Bu soruşturma için de söylüyor. Hem Alihan Kuriş soruşturması için hem de kuytulcular olarak bilinen Alparslan Kuytul soruşturması.

0: oluşturması açısından da Sayın Adalet Bakanımız burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate veya bir sivil toplum kuruluşunun bir operasyon olmadığını, daha çok bu yapılar içerisinde, bu dini gruplar içerisinde mali yapılanmalarında işlenen mali suçlara yönelik bir soruşturma söz konusu olduğunu söylüyor. Gerçekten çok önemli. Yani bu soruşturmalar muhafazakar insanlara karşı yapılan bir soruşturma değil. Bunun, çünkü kamuoyunda çok fazla bu konuda kötü niyetli olan kişiler algı yapmaya çalışıyorlar. Burada her iki soruşturmanın da aslında ortak özelliği, bu dini grupları bir şekilde suistimal eden, işte insanların dini duygularıyla, yardımsever duygularıyla bu yapılara vermiş olduğu bağışların aslında bir şekilde haksız bir şekilde yaptıkları yardım faaliyetleri dışında aslında kullanılması ve bu üst düzey yöneticilerin yapmış olduğu suç teşkil edebilecek aslında eylemlere karşı savcılıkların başlatmış olduğu soruşturmalar. Yani tamamen finansal yapılarında işlendiği iddia olunan suçlarla ilgili bir soruşturma yapılıyor. Yoksa burada bir, dediğim gibi, bir dini gruba bir operasyon veya bir yok etme girişimi değil bu. Bunun altını çizmek lazım.
1: Ve çok biraz ciddi önce paralardan bahsediliyor. Yapılan baskınlarda 200 kilo külçe külçe altınlar, neredeyse 100 milyar liraya varacak bir paradan bahsediliyor. Yurt dışı çıkışı, özellikle kuruş için, kuruş operasyonu için. Şimdi iki kuytulu ve kuruş suç örgütlerine bakıldığında, yani soruşturma kapsamında, hepsi tabii iddia, henüz soruşturma devam ediyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Ama şimdi iki yapılanmaya da baktığınızda, ikisi de böyle kapalı yapılanma. Ne bileyim, bir hiyerarşi var. Finansal yapıları, irtibat ağları, işte yurt dışına kaçış. Baktığınızda benziyor değil mi ikisi de? Ve FETÖ irtibatları da ortaya çıkınca bir benzerlik söz konusu değil mi?
0: Bence ikisi de birbirine benziyor. Size katılıyorum ben. Bakın, Türk Ceza Kanunu 220. maddede kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar, yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bunların aslında ortak özelliği hiyerarşik bir yapı kurmaları ve suç örgütlerinin kurulma amacı Türk Ceza Kanunu 220. maddeye göre işlenmesi amaçlanan suçları kolaylaştırmak. Yani bir araya gelmek, bu elverişli araçları sağlamak. Burada bunların amacı da aslında tehlikeli suçlardır. Bunlar toplum düzenini de tehlikeye sokmaktadır. Yani bu farklı bir aşamaya gidebilir. Bunu aynı FETÖ terör örgütünde çok net bir şekilde 15 Temmuz'da ve 17-25 yargı ve emniyet darbe girişimlerinde çok net bir şekilde gördük. Yani buralarda ortak özellikleri hiyerarşik bir yapı oluşturup işleyecekleri suçları elverişli hale getirmektir.
1: Peki. Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Avukat Aydoğan Ahak'ın konuğumuzdu. Soruşturmanın da son durumunu paylaştık. Çok çok sağ olunuz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saar, Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz dedi. İsrail basınında ise Başbakan Netanyahu'nun seçimi ertelemek için savaş arayışında olduğuna dair yorumlar var.
2: Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz. Bu sözlerin sahibi İsrail Dışişleri Bakanı Saar. İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası bölgede gerilim yükselirken Tel Aviv'den öncekilerden farklı bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
3: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Suriye'deki amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
2: İsrail merkezli Maariv gazetesi ise dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri aksatmak ya da ertelemek için bir savaş arayışında olduğu yazıldı. Gazete, ordunun mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğunu da aktardı.

0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak da Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesi koltuğunu korumak için askeri gerilim politikası izlemiş olabileceğini söylemişti.
1: İsrail'de seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu'nun anketlerde kan kaybetmeye devam ettiği bilgisi var. İsrail basını iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'in Netanyahu'nun en büyük rakibi Eisenkot için güvenlik ekibi vermeyi reddettiğini iddia etti.
0: İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçim gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Basında yer alan iddialara göre İç İstihbarat Teşkilatı, Başbakan Netanyahu'nun en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini reddetti. İddiayı Kanal 12 televizyonu gündeme taşıdı. Habere göre İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet, Yasar Partisi lideri Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini kabul etmedi. Karar, Eisenkot'a yönelik sosyal medya tehditlerine ve güvenlik birimlerinden gelen uyarılara rağmen alındı. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un ekibi, Shin Bet, İsrail polisi ve başsavcı dahil ilgili makamlara itirazlarını iletti. Gelişmeye İsrail muhalefeti de tepki gösterdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, Başbakan Netanyahu'nun zehirli bir seçim kampanyası yürüttüğünü savundu. Netanyahu'yu Eisenkot'u tehlikeye atabilecek bir anarşist olarak niteleyerek kınadı. Shin Bet ise Eisenkot'a yönelik tehditleri takip etmek için ekibiyle iletişimde olduklarını savundu. Gadi Eisenkot, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak görülüyor. Son anketlere göre Netanyahu'nun Likud Partisi'nin sandalye sayısı 32'den 23'e düşebilir. Kanal 13'ün anketine göre Netanyahu'nun koalisyonu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyenin oldukça gerisinde kalıyor. Eisenkot'un koalisyonu ise son anketlere göre 59 sandalye kazanıyor. İsrail'deki seçimler 27 Ekim'de yapılacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında yapılan ticaret anlaşması görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Kanada, görüşmelerin çökmesinden ABD'nin son anda getirdiği şartları sorumlu tuttu. Gelişmelerin ardından ABD ve Kanada arasında yeni bir ticaret savaşı başladı.
0: ABD ve Kanada yeni bir ticaret anlaşması yapma konusunda uzlaşamadı. Washington, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 tarife getirdi. Kanada'da benzer bir adım atacaklarını açıkladı. Washington ve Ottawa yönetimleri ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeleri yaklaşık bir yıldır sürdürüyordu. Ancak müzakereler son dönemeçte çöktü. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD tarafının son anda getirdiği talepler nedeniyle masadan kalktıklarını açıkladı.
2: Hafta başlarında karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya doğru ilerlediğimize inanıyorduk. Ancak son günlerde ABD ekonomik olmayan, adaletsiz ve Kanada için net faydaları baltalayan yeni şartlar önerdi ve herhangi bir anlaşmanın güvenilirliğini sorgulattı. Kısacası çok fazla şey istediler ve çok az şey teklif ettiler.
0: Carney, ABD'nin ülkesinin başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma hakkını da kısıtlamayı talep ettiğini kaydetti. Müzakerelerin durması üzerine ABD, Kanada'ya yeni tarifeler getirildiğini duyurdu. %50 tarife getirilen ürünlerin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Kanada'da ABD'nin tarifelerine birebir karşılık vereceklerini açıkladı. ABD'nin çelik, süt ürünleri, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlerine hedef alacaklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da Kanada'ya tepki gösterdi. Kanada, ABD eyaleti olmadan eyaletlerin sahip olduğu ayrıcalıkları talep ediyor dedi. Ayrıca Ottawa yönetiminin yıllarca ABD'li çiftçilere tarifeler uyguladığını belirtti. Artık yeter ifadelerini kullandı.
1: Şimdi dünyanın gözü kulağı bir yandan Çin'de. Çünkü Çin'in başkenti Pekin'de 2. Dünya insansı robot oyunları düzenleniyor. Daha birkaç günü daha var. Bu organizasyonda robotların ulaştığı hız ve otonom hareketleri, o kabiliyetleri epey dikkat çekici. Önce haberimizi izleyelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz.
3: İnsansı robotlar bu kez yeteneklerini spor sahasında sergiliyor. Çin'in başkenti Pekin'de 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı.

0: 16 ülkeden 666 takımın 2056 robotla katıldığı organizasyonda 51 dalda 1301 karşılaşma yapılacak. Oyunların daha başında ise dikkat çekici bir derece geldi. Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen Lightning adlı insansı robot, yarış öncesi 100 metrelik testi 9,32 saniyede tamamladı. Böylece olimpiyat altın madalyası sahibi Jamaikalı atlet Usain Bolt'un 9,58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı bir test derecesi elde etti. Robot deneme sırasında saniyede 14,5 metrelik en yüksek hıza ulaştı. Lightning'in hızını artırmak için bacakları 10 santimetre uzatıldı. Eklem sistemleri daha hızlı tepki verecek şekilde geliştirildi. Robot oyunlarda 100, 400 ve 1500 metrede yarışacak. Organizasyonda robotlar futboldan masa tenisine, uzun atlamadan haltere kadar farklı dallarda da mücadele edecek. Bu yıl çıtada yükseltildi. Engelli 100 ve 400 metre dışındaki pist yarışlarının büyük bölümünde robotlar insan müdahalesi olmadan tamamen otonom hareket etmek zorunda. Fabrika, otel, ev ve lojistik ortamlarında ise robotların gerçek hayatta nesneleri kavrama, karar verme ve farklı ortamlara uyum sağlama becerileri sınanıyor. Pekin'deki robot oyunları 26 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Evet, izledik haberimizi. Dünya insansı robot oyunları var. Çin'de, Pekin'de düzenleniyor. Robotların geldiği son noktayı, son durumu konuşacağız. Konuğumuz var. Girişimci Murat Bil bizimle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Ne diyeceksiniz? Biz sabahtan beri haber merkezinde ajanslar, bu arada canlı görüntüler geçiyor bu oyunlardan. Evet. Ve şu anki görüntüler de canlı. Hayretler içinde izliyoruz.
2: Evet.
1: Gülümsetiyor zaman zaman. Ama tabii en önemlisi de teknolojinin geldiği o son nokta. Evet. Yani şu an mesela ringde Boks yapıyorlar,
2: evet.
1: Robotları izliyoruz. Ne diyeceksiniz bu geldiği son noktaya?
2: Yani biz buraya geldiğimizde de bir yıl önce de buraya biz bu robotları getirdik. Burada temizlik yaptırdık. Stüdyoyu temizlettik. O zaman söylüyorduk. Diyorduk ki gelecek geliyor. Gerçekten de gelecek geliyor. Bu olimpiyatlar çok önemli. Teknoloji açısından çok önemli. Çünkü burada izlerken geçen sene yapılan olimpiyatlarda kumandayla kontrol ediyorlardı.
1: Bu hatırlıyorsanız, ikincisi, evet.
2: Evet, hatırlıyorsanız peşinden koşuyorlardı veya stüdyo şeyin arkasında, ringin arkasında kumandayla kontrol ediyorlardı.
1: Şimdi onun bir ayrımını yapalım. Hepsi mi otonom? Koşanların, boks yapan, hepsi değil galiba.
2: 51 dalın yaklaşık %80'i otonom. Bu tek yarışma olarak yapılmıyor. Örneğin fabrikalarda çalışan bir sistemde, o raftan ürünü alıp sepete koyması sisteminde, burada tek bir dalda da değerlendirilmiyor zaten bunlar, robotlar. Bu robotların otonom halleri ve manuel halleri ayrıca değerlendiriliyor. Farklı farklı değerlendiriliyor.
1: Evet.
2: Ama bu olimpiyatların en çok dikkat çeken tarafı, bizi gerçekten geleceğe hazırlıyorlar. Gördüğünüz, izlediğiniz şeylerin %80'i otonom. Robotlar
1: kendi
2: karar veriyor.
1: Kendi kendine yapıyor.
2: Evet, kendi karar veriyor.
1: Yani şu anda ringde iki robot var. Bir sonraki hamlesini kendi karar veriyor bu robotlar. Ona göre vuruyor, ona göre gardını alıyor.
2: Evet.
1: Yüklenen o otonom yazılım sayesinde.
2: Evet, bu üst, gördüğünüz ayakta durma mekanizması veya karşısındakinin hareketine göre işte gardını alması veya yumruk atması tamamen otonom. Kendisi, robot kendisi karar veriyor. Bu olimpiyatların zaten en çok dikkat çeken tarafı da bu.
1: Evet.
2: Gelecek ben, geldi.
1: Şöyle bir baktığımda ama şu haberi de gördüm. Kullanıcısının o uzaktan yönetimi kaybetmesiyle kontrolden çıkan yerde böyle titremeye yatan, yere yığılan ya da koşmaya devam edip bir yerlere çarpan robotlar da olmuş sanırım.
2: Evet, koşmaya devam edip çarpan robotlar otonom bu arada, bunun şeyini söyleyeyim.
1: Otonom.
2: Evet, otonom. Çünkü hani normal kullanıcı onu durdurmuyor. Onun orada durması lazım. Fakat bir yazılımsal hatadan dolayı gidip çarpıyor. Hızını alamıyor, çarpıyor ki gerçekten çok hızlı koşuyorlar.
1: Evet.
2: Gördünüz yani.
1: Dünya rekorunu kırdı bile.
2: Evet.
1: 9,32 saniyede Usain Bolt'un 100 metrede.
2: Evet.
1: Gerçekten inanılmaz.
2: Evet.
1: Yani...
2: Ya bu olimpiyatlar şu anda gerçekten izleyenler, şahit olanlar tarafından çok şanslıyız. Çünkü buradan çıkan herkes, yani yarışmayı tamamlayan herkes, illa birinci değil, herkes kazanmış olacak. Çünkü buradan çıkan tüm senaryolar gerçek hayatta kullanılacak. Koşma veya boks vesaire değil. Aslında kullanılacak şey, otellerde kullanılacak senaryolar var. Senaryolarda yarışmalar yapılıyor. Daha ikinci günündeyiz. Yarın öbür gün senaryoları göreceğiz.
1: Evet.
2: Fabrikalarda,

0: hastanelerde senaryolar yapılıyor bu. Bu arada kesinlikle. Vida sıkma, kapa gücü. Kaçma.
1: Bazı ünlü otomotiv şirketleri robotları çalıştırdı zaten araç yapımında.
0: Bu arada
1: yapımında.
0: Biz de çalıştırdık.
1: Öyle
0: bir
1: mi?
0: Beyaz eşya firmasında şu anda robotumuz çalışıyor. Aynı zamanda da bazı yerlerde de bu Çin'den aldığımız robotların yazılımını yazarak karşılama ve yönlendirme yapabiliyoruz otelde.
1: Koşucu robotların tarzları da çok ilginç. Evet. Yani bu neye göre insansı robot adı üstünde bir atletin referansında.
0: Taklit ediyor.
1: Değil
0: taklit
1: mi?
0: Ediyor evet. İlk önce bir bu hareketi öğretiyorsunuz. Hı hı. Bir full body telop giyiyorsunuz. Hı hı. O full body telop

0: o hareketi tekrar ediyor.
1: Evet.
0: Yani yaptığınız hareketi tekrar ediyor. Sonra içerisindeki yapay zeka da onu türeterek artık daha da hızlanmaya başlıyor. Çünkü bu kadar hızlı bir atlet koşamıyor şu anda. Evet. Rekorlar kırılıyor yani.
1: Evet.
0: Koşamıyor,
1: yani,
0: türetiyor. İşte yani, yapay zekanın geldiği nokta.
1: Nokta yakında gömü... kontrolden çıkar mı diye düşünmüyor değiliz. Espriler yapıyoruz aramızda. Yarın evet. öbür gün üzerimize doğru bir insansız robot koşsa ne yaparız, ne ederiz?
0: Bunun bunları... savunmaları da yapılıyor bu arada.
1: Evet.
0: Savunması da yapılıyor aslında. Bu yapıldı, bu işlemler, bu hareketler yapılıyor. Aynı zamanda bunun antisi de. Yani üzerime böyle bir robot koşarsa ne yaparım diye antisi de yapılıyor. Hmm,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Bunları da düşünmek
0: Türkiye'de
1: lazım
0: de yapılıyor.
1: Tabii yani.
0: Türkiye'de de yapılıyor bu arada.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet.
1: Ne aşamada çalışmalar?
0: Şu anda mesela robot yakalayan robotlar yapılıyor. Lansmanını yaptık biz mesela. Robot köpeğin üzerine ağ takıp koşan bir robot, böyle hızlı bir koşan bir robotu. Robot köpek kovalıyor ve üzerine ağ yapıp yakalayıp düşürebiliyor. Bunların evet. falan lansmanını yaptık.
1: Güzel.
0: Şeyler,
1: şimdi bu da canlı. Evet. Bakın hakem de var evet. bir yandan.
0: Evet.
1: Şimdi tabii bu insansı robot alanında Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'ni de yine sık sık karşı karşıya görüyoruz. Çünkü çok iyi, çok büyük şirketler var. Onların ürettiği robotlar var. Aklıma gelenler arasında. Bakın yere yaptı
0: evet,
1: biri. Knockout mu acaba?
0: Puan tarafı şu da var mesela. Yere düştü ya. Bu nasıl kalkacak? Bu bile puana dahil.
1: Değil mi?
0: Ve kendisi kalkıyor.
1: Ve bir mesela kaç saniyede
0: evet,
1: kalkıyor?
0: Evet. Nasıl düzgün kalkıyor?
1: Evet.
0: Bunlar bile puana dahil.
1: Şu an ne
0: şu
1: oldu?
0: An sevinmiş Seviniyor. Gibi yapıyor ama az önce puan kaybetti.
1: Gerçekten inanılmaz. Bu hareketler mesela... Evet. Neden mesela değil mi? Yani nasıl şov, bunu yapacağını şov. Akıl ediyor şu
0: şey,
1: an. Şov
0: bunları
1: kısmı.
0: Bir insan yapıyor. Sonra robota öğretiliyor.
1: Evet.
0: Bunlar komutlarla işte ayağa kalktığında veya düştüğünde karşı tarafı knockout ettiğinde bu hareketi yap diye komutlar veriliyor.
1: Şu an anlık veriliyor mu? Komutlar
0: şu anda arkadan belki kumandayla da veriliyor olabilir veya bilgisayarla da veriliyor olabilir.
1: Şu anda değil mi yani?
0: Evet
1: anlık.
0: Şu anda anlık ama kendisi de yapabilir bunu.
1: Evet.
0: Kendisine de verilebilir.
1: Evet, evet çünkü yani insan onun ayrımında kalıyor.
0: Bakın arkada görüyor musunuz? Bakın arkada kontrol ediyor. Hemen
1: evet,
0: robotun
1: joystick
0: arkasında.
1: Var elinde.
0: Joystickle kontrol
1: evet.
0: ediyor. Evet.
1: O kişi şu anda...
0: Durdurdu şu anda robotu.
1: Durdurdu.
0: Aynen, aynen.
1: Evet, bu görüntüler canlı, evet. insansı robot oyunlarından bir bölüm. İki robot ringde şu anda ve bir boks mücadelesi değil mi?
0: Evet, evet.
1: Hakikaten işin geldiği boyut nefes kesiyor. Masa tenisi, uzun atlama, halter.
0: Mesela masa tenisinden örnek vereyim. Masa tenisi milisaniyelerde şey vermesi gerekiyor,
1: var.
0: Refleks vermesi gerekiyor. Bunu bir insan arkadan kontrol edemez.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bunu tamamen otonom yapıyor. Tabii ki bunu tamamen otonom yapıyor. Çünkü milisaniyelerde topun nereye geleceğini kimse kestiremez.
1: Evet. Tam 16 ülke, 666 takım var.
0: Evet. 2000 küsur robot
1: 2056
0: yarışıyor.
1: Robot.
0: Evet, 2056.
1: 51 dal. Diyorsunuz ki %80'i otonom.
0: %80'i otonom. Ve bu bu dalların 51 dalın da yaklaşık 40 küsur dalı gerçek hayat senaryoları.
1: Kargo alanı,
0: evet,
1: otel,
0: hastane, işte fabrika. Bunlar gerçek. Bu çok önemli zaten.
1: Çok.
0: Şu anda biz bir yarışma izliyoruz ama bunların hepsi gerçek hayatta önümüzdeki yıl. Ondan sonraki yıl gerçek hayatta karşımıza çıkacaklar.
1: Ne bekliyorsunuz? Bu ülkelere de yayılacak mı bu tarz organizasyonlar?
0: Evet, kaç ülke vardı? Sanırım 12 ülke mi? 15 ülke vardı. Bunların başında
1: 16 ülke.
0: 16 ülke. Bunların başında Amerika, Çin, Brezilya, Almanya geliyor. Bunlar yayılacak. Seneye biz de katılacağız.
1: Onu soracaktım.
0: Onun duyurusunu evet seneye biz de katılacağız. Ülke olarak biz de katılacağız. Kendi takımımızı hazırlıyoruz biz şu anda.
1: Çok iyi. Ne üzerine?
0: Biz fabrikalarda işçi olma ve temizlik üzerine
1: temizlik.
0: Hazırlıyoruz.
1: Evet. Güzel.
0: Burada hatta geçmişten izleyebilirler sizin yayınları.
1: Evet,
0: Habertürk'te
1: evet.
0: şeyde yerleri süpürttük. Yani süpürgeyle evet. yerleri süpürttük. Masayı da falan
1: bir yılda
0: da
1: bayağı bir yol kat etmişizdir diye düşünüyorum.
0: Evet, bayağı kat ettik.
1: Artık gerçekten çünkü ev işinde çalışan robotlar örneğin bulaşık makinesini açıyor.
0: Evet,
1: bulaşıkları
0: evet.
1: alıyor ki kırılmaya çok müsait eşya
0: evet.
1: var mutfakta. Ona rağmen özenli, dikkatli. Ben de daha önce böyle teknoloji haberlerini derlediğim bir köşe yapıyordum. Çok titizlikle araştırmam gerekti işim gereği. Hani görüntüleri incelemem gerekti. Her geçen gün inanılmaz bir gelişme yaşanıyor.
0: Evet.
1: Bu alanda. Yani sadece bir insansı robotu üretmek değil, onun üstüne nasıl katarımın peşinde değil mi şirketler?
0: Evet, evet. Sektör 2022'de kuruldu. Yani 2022'de kuruldu. Şu anda 2026'dayız. Yani
1: 4 yılda, 4 yılda gelinen yol.
0: Gelinen yol bu. Ve hızla da ivme artıyor biliyorsunuz. Yani bir sene sonra yapılacak olimpiyatlar hayal edilemiyor şu anda. Yani neler
1: değil
0: yapacaklar
1: mi?
0: Hayal edilemiyor. 1,5 sene, 2 sene sonra bizim yanımızda olacak robotlar hayal edilemiyor şu anda.
1: Evet doğru. Bakın bu da futbol.
0: Futbol evet.
1: Müsabakasına.
0: 5'e 5 yapıyorlar.
1: Bunlar şu anda canlıymış.

0: bu arada. Aha. Yönetmenimiz Gökhan kulağıma söyledi. Robotların çıkarılışı da bir an. Robot da olsa insan bir üzülüyor değil mi?
1: Şey, sedyeyle taşısınlar bari.
0: Evet. Bakın mesela çekiyor, çekiyor. Geri yürümeye aynen. devam ediyor. Aynen. Ensesinden yakalamışlar aynen. birini de. Tabii burada şirketler bu oyunlarda sonuçlar çıkaracak değil mi kendine?
1: Tabii ki. Edirine. Sadece şirketler değil, burada üniversiteler de yarışıyor.
0: Evet.
1: Yani öğrenciler. Dünya üzerinde evet öğrenciler, üniversiteler Hı-hı. de yarışıyor burada. Tabii Hı-hı. ki bunların amacı biz bunu daha iyi yapıyoruzdan ziyade biz sektöre neler katıyoruz? Hı-hı. Çünkü burada mesela bu futbol oynayan robotların karşı takımdaki daha güçlü olanlardan ders de çıkartıyorlar.
0: Tabii.
1: Burada biz de ders çıkartıyoruz. Biz de ekipçe bunları çok takip ediyoruz. Hı hı. Neler yapıyorlar, neler, biz neler yapabiliriz.
0: Ödüller nasıl? Bayağı cazip ödül var mı?
1: Ödüller hakkında bilgim yok. Hı hı. Biz teknoloji tarafına bakıyoruz ama evet. gerçekten cazip ödüller vardır. Zaten kazanan biz hı hı. bunu yapıyoruz diyen ödülü alıyoruz
0: alıyor
1: zaten.
0: Zaten. Yani aynen öyle.
1: Manevi ödül değil gerçekten bu ödülü alıyor. Evet, evet. Çünkü şu mesela ev temizleyen bir robot düşünün. Hı hı. Bu ev temizleyen robot olimpiyatlarda kazandığını düşünün. Siparişleri düşünün. Evet. Ondan sonra.
0: Doğru. Onun getirisi yani, evet. olacak. Daha çok duyurulacak
1: tabii
0: dünyada
1: ki, tabii ki,
0: o
1: tabii
0: aldığı
1: ki.
0: Dereceyle. Tabii o yüzden ki. Çok önemli hakikaten. 26 Ağustos'a kadar da devam edecek. Evet. Daha 3 gün daha var.
1: Evet.
0: Biz de takip edeceğiz. Sizce en öne çıkanı ne olacak bu oyunların?
1: Ya bence tabii ki en çok dikkat çeken, en popüler olan koşma.
0: Koşu.
1: Hız rekorları kırılıyor ya. Ama evet. en çok işimize yarayacak şey fabrikalarda ve evlerde çalışanlar, otellerde çalışanlar. Hı hı. Bizim işimize o yarayacak
0: bir
1: çünkü.
0: Bir yandan işimize yarayacak da bir yandan da insanları da bu işinden edebilir.
1: Ya biz
0: bunu
1: 4,
0: da çok
1: biz 4 yıldır bununla şey yapıyoruz, bu soruyla karşı karşıya evet. geliyoruz. Çünkü biz de fabrikaya sokuyoruz.
0: İstihdamı çünkü etkileyecek.
1: Evet, fabrikaya işletmelere robot sokuyoruz. Fakat yeni iş dalları da açılıyor.
0: Hı hı.
1: Yani bu robotların bakımı da var mesela.
0: Hı.
1: Bu bakım tarafı da açılacak. Nasıl otomotivde arabalar bakıma giriyorsa robotlar da artık bakıma girecek. Bunların
0: bir yerden
1: satışı,
0: götürecek bir yerden getirecek.
1: Evet ve yeni firmalar türeyecek. Örneğin bunlara kamera üreten, kol üreten, gripper üreten, el üreten hmm. firmalar da türeyecek. Yani yeni iş alanları da açılacak. Hani bu
0: zaten
1: robot...
0: lafınız balla bölüyorum. Son üniversite tercihlerinde en çok tercih edilen bölümler teknoloji alanında, yapay
1: evet,
0: zeka
1: evet.
0: alanında, yazılım evet. alanında bölümler olmuş.
1: Üniversiteler artık robotik yapay zeka bölümleri açıyorlar.
0: Hı hı.
1: Buraya geliyorlar.
0: Evet, yani bir yandan da yeni iş alanları açacak diyorsunuz.
1: Açacak,
0: bu
1: kesinlikle açacak.
0: Evet.
1: Yani bu robot şu anda mesela bir operatör olarak bir yerde çalışsa bir kişinin yerine konulacak. Sadece bir kişinin yerine konulacak.
0: Bu da canlı
1: bir
0: görüntüymüş evet. bu arada.
1: Unity'nin robotu, evet. Bir kişinin yerine konulacak fakat buna hizmet veren neredeyse 30 kişi olacak.
0: Hı hı.
1: Düşünsenize bak, bir kişi işinden edecek ama 30 yeni iş alanı açacak size.
0: Biri 3, biri 30'sa
1: evet,
0: oran çok
1: yani,
0: iyi.
1: Evet yani bunu düşünmek lazım aslında.
0: Bu ilgi çekici bir bilgiydi. Bunu gerçekten duymamıştım ben de Hı-hı. daha önce. Peki takip etmeye devam edeceğiz bu oyunları.
1: Mutlaka takip edin.
0: Konuşmaya da devam edeceğiz.
1: Burada
0: şüphesiz.
1: Olimpiyatlarda gördüğünüz, belki takip ederken gördüğünüz bir robot 1,5 sene sonra sizin yanınızda sizin robotunuz olacak.
0: Evet, olabilir.
1: Evet.
0: Bakalım. Yine de tabii tedbiri de elden bırakmamak evet, gerekiyor evet. bu önü alınamaz teknoloji karşısında değil mi? Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Sağ olun. Sağ olun. Tekrar. Evet, girişimci Murat Bil bizimle birlikteydi. Dünya insansı robot oyunlarını konuştuk. Canlı görüntüleri de paylaştık. Şimdi devam edelim bültenimize. Uluslararası Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı da var. Bu yıl 38.si düzenleniyor. Asya'dan Avrupa'ya kulaç atan 2500 sporcu hem boğazın tadını çıkarttı hem de kıyasıya mücadele etti. İzleyelim.
2: Yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nda buluştu. Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı. Dünyanın en özel yüzme rotalarından biri olan Boğaz içinde 65 ülkeden yüzücü mücadele etti.
3: İki kıta bir yarış, bu işin en profesyonellerinden birisi.
4: Gayet de güzeldi, su serin, hava da güneşli.
2: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 38.si düzenlendi. Geçen senelerden farklı olarak güvenlik tedbirleri artırıldı.
5: Daha fazla teknemiz, daha fazla botumuz var, daha fazla güvenlik ekibimiz var. Biraz daha işte ters akıntıya kapılan, parkurdan uzaklaşan sporcuları toplama noktasında ekiplerimiz özveriyle çalışıyorlar.
6: Kanlıca'da start alan 2500 sporcu 6,5 kilometrelik parkuru yüzdükten sonra Kuruçeşme'de bulunan bitiş noktasına ulaştı.
7: Çok eğlenceliydi. Çok dalga olur diye korkuyordum ama gayet iyiydi yani.
6: İlk defa mı yüzüyorsun?
7: Evet, ilk defaydı bu.
6: Ne kadar sürede tamamladın?

0: Yani bir saat 10 dakikada galiba. O civarda olması lazım.
1: 15 yıldır katılıyorum. Bu sene 15. senem. Her seneki gibi bu sene de çok güzel bir atmosferde yüzdük. Su gayet iyiydi. 23-24 derecelerdeydi.
2: Yarışa katılan sporcuların 1250'si, yani yarısı yabancı sporculardan oluştu.
3: Hırvatistanlıyım. Yüzme harikaydı. Birçok insan vardı. Başlangıç biraz kaotikti ama yüzüş iyiydi. 2 yıl önce de katılmıştım. Bu sene tekrar gelmeye karar verdim.
2: Yüzücülere İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşlik etti.
1: İstanbul Boğazı çok özel bir rotaya sahip.
4: Ve şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakacağız. Bakalım bu hafta sanatseverleri neler bekliyor?

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında. Buyruk bir
1: imkansız. Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta, haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden geleceği doğadan tasarlı potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.
2: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paket

0: Bekleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Hoş geldiniz tekrar Habertürk'e. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 bültenine başlayalım. İstanbul Gazi Osman Paşa'da geçtiğimiz saatte duyurmuştuk. 4 katlı binanın çatısında yangın çıkmıştı. Bu yangın korkuttu çünkü alevler komşu binanın çatısını da yaktı. Görüntüler yine canlı. Müdahale sürüyor. Şemsi Paşa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıktı bu yangın. Nedeni henüz bilinmiyor. Alevler hızla büyüdü ve yan binaya da sıçradı. 2 apartman neyse ki hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede önlem aldı. İtfaiye de yine farklı noktalardan yangına müdahale etti. Etmeye de devam ediyor. 2 binanın çatısındaki yangın uzun uğraşlarla kontrol altına alındı diyebiliriz. Çünkü ekipler artık söndürme, soğutma çalışmalarıyla devam ediyor. Yangın nedeniyle hasar büyük oldu ama ne yazık ki. Aydın'da öğle saatlerinde bir orman yangını çıkmıştı. O yangında neyse ki kontrol altına alındı. Germencik ilçesine bağlı Dağ Yeni mevkiinde çıkmıştı bu yangın. Karadan ulaşım zor oldu. Zor olan bir bölgede başlamıştı yangın ve kısa sürede büyüdü ne yazık ki. İhbar üzerine hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de belediyenin itfaiye ekipleri harekete geçti. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlama yapılacak. Son yıllarda gelenek haline geldiği gibi kabine toplantısı da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. O mübarek bayram.
1: Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Kimse unutmasın. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
2: Türkiye yüzyılına vurgu yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefine işaret edilecek. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Ahlat'taki kutlamalar 151 metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Salı günü Ahlat Etkinlik Alanı programıyla başlayacak resmi etkinlik dizisi Selçuklu Kabristan'ı ziyaretiyle devam edecek. Son yıllarda geleneksel hale gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Ardından şehit yakınlarıyla akşam yemeği programında bir araya gelinecek. Çarşamba günü de Malazgirt Milli Parkı'nda 955. yıl dönümü programının düzenlenmesi bekleniyor.
1: İllerimizi maalesef...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl önceki programda verdiği İç Cephede Birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti. Erdoğan'ın Ahlat Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla sürecin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Yeni partide kongre süreci başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılacak. Ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak.
2: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Salı günü yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılacak.
3: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarar.
2: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal

0: Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanıyla toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
1: Halka umut vermek zorundayız.
0: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığının da olduğu ifade ediliyor. Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla yetkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
2: İsrail ordusu Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlenen saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez Beit Cin'i hedef aldı. Gerilimin ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in saldırılarının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi.
0: Şam-Tel Aviv hattında tansiyon yükseldi. İsrail'den Suriye'ye yeni İHA saldırısı düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyla bölgede gerilim arttı. Saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bölgeden bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Beit Cin'de saldırı hazırlığı yaptığı ve tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir kişinin hedef alındığını belirtti. İHA saldırısını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının sivil bir araca yönelik olduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda bir sivilin yaralandığı belirtildi. Gerilimin ardından Şam yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'e güvenmediklerini söyleyen Şeybani, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için elini uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli diyen Şeybani, İsrail'e güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirterek, Türkiye'nin desteğine minnettarız dedi. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
2: İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefine ulaşamaması ülkede krize neden oldu. Amerikan haber platformu The Intercept, İsrail'in İran planının çökmesi sonucu Mossad'da tasfiyeler yaşandığını ileri sürdü.
3: İsrail'in İran'da rejimi devirme planı çöktü. Şimdi başarısızlığın yansımaları Mossad'ın üst kademelerini vurmaya başladı. Amerikan merkezli The Intercept'te yer alan habere göre Mossad'ın yeni başkanı Roman Goffman, istihbarat direktörüyle İran biriminin başındaki ismi görevden aldı. Üstelik Mossad'ın son derece gizli yapısı nedeniyle bu düzeyde görevden almalar son derece nadir görülüyor. Benzer bir tasfiye 1997'de Hamas lideri Halid Meşale'ye yönelik başarısız suikast girişiminin ardından yaşanmıştı. Habere göre İsrail'in İran stratejisinin hedeflerinden biri üst düzey isimlere yönelik suikastlar ve hava saldırılarıyla yönetimi zayıflatmak, ardından geniş çaplı bir halk ayaklanmasının önünü açmaktı. Ancak İran'ın güvenlik yapısı varlığını korudu. Beklenen kitlesel ayaklanma gerçekleşmedi. Mossad, Farsça sosyal medya hesaplarından da İranlıları protestoya ve yönetimden kopmaya çağırdı. Kampanyada yapay zeka ile üretilen videolar da kullanıldı. Ancak bu girişimlerde İran halkında karşılık bulmadı. İsrail'in Hürmüz hesabı da tutmadı. The Intercept'e göre Boğaz, savaş sırasında Tahran'ın en önemli baskı araçlarından birine dönüştü. The Intercept'e göre Mossad'daki tasfiyeler İsrail'de başarısızlığın faturası alt kademelere mi kesiliyor tartışmasını başlattı. Buna karşın İsrail ordusu ve Mossad'ın İran'la daha geniş çaplı yeni bir çatışma ihtimaline hazırlandığı da belirtiliyor.
2: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Kuytulcular

0: hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi.
1: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
0: Ankara'da kaybolan 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay'dan iyi haber geldi. Çay, ekiplerin yoğun arama çalışması sonucunda ormanlık alanda bilinci açık halde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Ankara'da kaybolan 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay'ı arama çalışmaları tamamlandı. Çay ormanlık alanda bilinci açık halde bulundu. Altındağ ilçesinde Alzheimer hastası 62 yaşındaki Mehmet Çay bir süre önce kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mehmet Çay'ın son görüldüğü bölgenin belirlenmesiyle birlikte çevredeki ormanlık alanda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri yer aldı. Ayrıca özel eğitimli istakip köpekleri de çalışmalara katkı sağladı. Mehmet Çay'ı arama çalışmalarında drone havadan tarama da yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda iyi haber geldi. 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay, aramaların yoğunlaştırıldığı ormanlık alanda gece saatlerinde bilinci açık halde bulundu. Ekipler, vücudunda oluşabilecek olası olumsuzluklara karşı sedye yardımıyla tedbir alarak Mehmet Çay'ı bulunduğu bölgeden çıkardı. Çay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayınımız Gizem Özsu'nun sunduğu Dünya'da Nasıl programıyla devam edecek. Saat başında yeniden burada olacağız. Görüşmek dileğiyle.

0: Herkese merhabalar, Dünya Danası'na hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biriyle karşınızdayız. Üniversite tercihleri açıklandı ve gençler gelecekleri için büyük bir adım attılar. Peki hangi meslekleri tercih ettiler? Bu Türkiye'deki meslek seçimleri dünyayla paralel mi? Yapay zeka bu işin neresinde ve dünya hangi yetenekleri arıyor? Şimdi tüm bunları ve çok daha fazlasını konuklarımıza soracağız. Çok değerli iki konuğum var bugün. İnsan ve Kültür Strateji Uzmanı Zeynep Mete benimle beraber. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Ve yine uzaktan bir misafirimiz var. Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara, Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi bu ekiple daha önce izleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Senenin başında bir program yapmıştık 2026'da neler yaşanacağına dair. Yarıladık, bir neler yaşandı diye bakıyoruz. Bakacağız hep birlikte. Çok keyifli olacağını da düşünüyoruz. Yıl sonu için tekrar söz aldım. Şimdiden söyleyeyim yıl sonu değerlendirmesi için de. Behçet Hocam'ı da buraya bekliyoruz değil mi Behçet Hocam?
2: Evet.
1: Geleceğim söz.
0: Tamam. Zeynep Hanım, programı açarken söyledim. YKS sonuçları açıklandı ve pek çok farklı bölüm var bu yıl karşımıza çıkan. İlk kez açılan programlar var ve kontenjanları doldu. İşletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri, işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, biraz okumakta zorlandığım bölümler şu an. Ve en dikkat çekenlerden biri şüphesiz balıkçılık teknolojisi.
2: Evet.
0: Şimdi gençler bu meslekleri tercih ettiler, kontenjanlarını doldurdular. Bunlar ilk kez açılan programlardı. Tüm bu tercihlerin nedeni ne oldu? Bu mesleklere ilgilerin nedeni nedir acaba?
2: Bazıları lisans programları, bazıları ön lisans programları. Bunların çoğu zaten 2026'da açılan YÖK'ün menüsüne giren bölümler. 2025'te de aslında tercih noktasında farklı bölümler var. Yapay zeka, yapay zekanın türevleri, ön lisansa mesela çok bildiğimiz klasik disiplinlere entegre olan yapay zekanın entegre olduğu bölümler görüyoruz. Mesela işletme ve yapay zeka bunlardan bir tanesi. Aslında teknoloji genel, klasik, bildiğimiz sektörlerden ayrışmayacak şekilde, o disiplinlere entegre olacak şekilde hem programlarını açmış oldu hem de öğrenciler de yeni açılan bölümlere tercihlerini bu yönde göstermiş oldular.
0: Hem de hayli ilgi göstererek bu yeni açılan bölümlere.
2: Aynen öyle. Geçen sene ilk sıralarda çocuk gelişimi olduğunu okumuştum. Listelerin en başında en çok tercih edilen. Şimdi doğum oranlarıyla ters orantılı olarak çocuk gelişimi yine tercih edilmiştir. Ama yeni bölümlerin daha rağbet gördüğü de belli. 2024'ten itibaren aslında farklı bölümler, YÖK'ün açtığı farklı programlar var. Hem lisans hem ön lisans programları olarak. 2024'ten beri yapay zeka ve yapay zeka destekli farklı bölümleri görmeye başladık biz. 2025'te bunlara farklı işte yenilenebilir, yani yeşil dönüşümü kapsayacak bölümler. Bununla birlikte sağlık teknolojileri, sağlık yani bizim klasik bildiğimiz sağlık alanının da teknolojiyle birleşmesiyle ortaya çıkan bölümleri de görmüş olduk. 2025'ten beri farklı farklı sektörlerin teknolojiyle buluşmasıyla oluşan programları görüyoruz. Bu da onların

0: sonuçları.
1: Meslekler biraz çağa ayak uyduruyor gibi,
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet, dönüşüyorlar.
1: O zaman bir Behçet Hocam'a gidelim. Şimdi yapay zeka konusunda çokça konuştuk biz bugüne kadar Behçet Hoca'yla. Biraz tehlikedeyiz ona göre, yapay zeka söz konusu olduğunda.
0: Onu konuşacağız bugün Behçet Hocam.
1: Behçet Hocam, şimdi yapay zeka destekli pek çok bölüm var ve hali de rağbet görmüş bunlarda. Yapay zeka mühendisliği gibi yapay zeka destekli kodlama, veri mühendisliği, robotik, yapay zeka. Ne dersiniz, acaba yapay zeka ile beraber çalışıp halledebilecek miyiz bu işi?
2: Bir süre evet ama ondan sonrası için pek mümkün değil. Hatta direkt bir cümleyle başlamak istiyorum. En son Elon Musk öyle bir şey dedi. Eminim izlemişsinizdir. Ya belli bir süre sonra bu yapay zeka insan zekasına geçecek. Ve biz o gün onların evcil laboratuvarlarına dönüşeceğiz en iyi ihtimalle dedi. Yani muhtemelen olma ihtimali olan şeylerden bir tanesi bu. Ama bu çok uzun vadeli bir gelecek. Biz daha kısasını konuştuğumuz için şu an itibariyle. Yapay zeka ile bir arada evet bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bu bölümlerde hakikaten bence yanlış bir yönelim değil. Hani doğru bir yönelim. YÖK'ün yapmaya çalıştığı bir şekilde yapay zeka birçok noktada entegre etmek. Umut ediyorum ki doğru bir şekilde de yapılırsa aslında gençler açısından birçok meslek alanında o yapay zekanın entegre edilmesi bir zorunluluk artık. Hani yapılması gereken ekstra bir iş değil de bir zorunluluk. Benim neslimde hani ikinci bir dil öğrenmek zorunluluktu. Aynı zorunlulukta şu anda yeni nesil için yapay zeka ile birlikte geliyor. Dolayısıyla bu yapay zeka ile entegre edilmiş bölümlerin de gençlerin zihninde de daha fazla iş alanıcı olduğu düşündüğü için rağbet de çok daha fazla oluyor ve çok daha hızlı bir şekilde bu bölümler doluyor. Ama yine İlginçtir. Az önce yeni bölümlerden bahsettiniz hem Zeynep Hocam sizle birlikte. Şey de ilginç. Dikkat ederseniz sahaya daha yakın bölümler de çok hızlı bir şekilde, evet, talep görüyorlar. Ve bunların önemli bir kısmı da hocamın da belirttiği gibi Zeynep Hocam 2 yıllık ön lisans bölümleri. Dolayısıyla sahaya yakınlaşan bölümlerin de bayağı bir popülerleştiğini ve gençlerimiz tarafından meslek garantisi nedeniyle daha fazla tercih edildiğini görüyoruz şu anda.
1: Evet, orada tam da bir balıkçılık aslında dikkatimi çekmişti benim de. Yani burada bir... Buyurun Zeynep Hanım.
0: Yok,
1: lütfen. Hani balıkçılık dikkat çekiyor. Hani hayvan, laboratuvar hayvanları var. Hani bir yandan teknoloji dedik ama bir yandan da son derece hayatın içinden,
0: evet,
1: bazı
0: 2025'ten beri aslında girmeye başladı. Mesela hassas tarım, tarım teknolojileri, doğal koruma, çeşitli biyoçeşitlilik gibi lisans programları da 2025'ten itibaren gelmeye başladı. Şimdi dikkat ettiğiniz, sizin saydığınız bölümlerden bazı paramedik mesela. Hı hı. Yani teknikerlik, bu ara kademe pozisyonları var ya, işte Behçet Hoca'nın da söylediği gibi böyle ön lisans programlarında. Fakat istihdamda önemli yerleri dolduracak pozisyonlar. Özellikle o taraflarda bir yığılma, bir tercih oranının fazlalaştığını görüyoruz. 2024'ten itibaren yani hani sadece 2025 ve 2026'ya yönelik değil, 2024'ten itibaren aslında buralarda bölümlerde ön lisans ve lisans programlarının bir hayli çeşitlendiğini görüyoruz.
1: Peki bizim zamanımızdan beri diyelim herkesin o prestijli meslek algılayışı, işte tıp, hukuk, mühendislik, onlara artık rağbet azaldı desek yanlış olur mu? Yoksa sadece bunlar hani öne çıktığı için mi daha çok konuşuyoruz?
0: Hayır, onlara rağbet zaten doluluk oranlarını yanlış görmediysem %99 o bölümlere. İstihdamın da en çok üretildiği bölümler onlar. Yani mezun olduktan sonra hemen iş buldukları yüzde mesela tıp. Yani onlardan bahsediyorsunuz, klasik, evet, meslekler, evet, mesela. Sağlık ve sağlığın içerisine giren tıp da, hemşirelik de, bu yüksek okullar seviyesindeki bir takım meslekler de hem çok fazla rağbet görüyor, hem mezun olduktan sonra da istihdamını çok kolay sağlayabiliyor. Tıp mesela 4 ayını doldurmadan iş bulabiliyor. Hemşirelik 3 ayda iş bulabiliyor. Yani işe yerleşme oranlarından bahsedecek olursak. Yani klasik meslekler, bu mühendislik tabii ki o çok TÜİK bunları gösterge olarak belli segmentasyona ayırmış. Dolayısıyla onların içinde çok çeşitli mühendislikler var. İnşaat, üretim vesaire. Ama genel anlamda sağlık, sağlık refah, iş yönetim, hukuk, bilişim teknolojileri, eğitim, genel anlamda rağbet gören meslekler, onlar şu anda azalmış durumda değil gördüğümüz kadarıyla.
1: Evet. Siz ne dersiniz Behçet Hocam? Şu iş bulma garantisi şart gibi sanki. Yoksa hani meslek mi seçerken, meslek mi daha önemli? İş nasıl iş bulurum mu daha önemli? Neyi değerlendiriyor gençler? Ne dersiniz?
2: Ya gençler büyük oran tabii ki haklı olarak gelecekte iş bulma potansiyelini değerlendiriyorlar. Bu hani mantıksal olarak doğru bir yaklaşım. Ama şöyle de bir gerçeğimiz var. Hani çok konuşmaktan birazcık çekindiğimiz belli ki. Çok hızlı bir değişim var. Ve genel itibariyle dünyanın çoğu da aslında ne yapacağını bilmiyor. Ama ben bir ilginç bir istatistikten bahsetmek istiyorum. Bu sıralar birazcık Çin'de kafayı bozdum. Önümüzdeki günlerde Çin üniversitelerini dolaşacağım. Oradaki insanlarla görüşüyorum. Hocam, bizde en böyle en yüksek puan alanlarımızın %34'ü tıbbı tercih ediyorlar. Çin'de bu

0: oran kaç biliyor musunuz? %1.2 sadece. %1.2'den ibaret. Evet, %1.2. Şimdi aslında Çin şunu fark etmiş durumda. Gelecek mühendislikte, belli mühendislik dallarında ve en iyi öğrencilerini belli oranda buraya yönlendirip buradan bir istihdam elde etmeye çalışıyor. Anlıyorum bizim gençlerimizi. Bizim gençlerimiz çoğu zihinde diyor ki hani çıkacağım ve 4 ay sonrasında iş bulacağım. Hı-hı. Doğru, haklılar orta vadeli gelecek için. Ama uzun vadeli gelecekte bunun böyle olmayacak ki buradaki uzun vadeden de benim kastım hani 10 yıllık falan bir vade. Bunun böyle olmayacağı ilişkilerimizde bazı raporlar gelişmeye başladı. En basitinden lütfen yanlış anlaşılmasın. Tıpçı hocalarımız çok değerli elbette ama mesela dahiliye alanı. Şimdi dahiliye alanı ile ilgili dahiliye alanı uzmanlığı tabii ki çok değerli ama yapılan çalışmalar bir insana göre yapay zekanın daha iyi oranda şu anki halinde bile doğru teşhislerde bulunduğunu gösteriyor. Şimdi bu ileride yani birazcık daha bunun 5 yıl sonrasını düşündüğünüzde muhtemelen çok daha bizim tercih edebileceğimiz bir noktaya getirebilecek. Dolayısıyla aslında zihnimizde kurduğumuz o geleceğin garanti meslekleri ya da prestijli meslekleri pek de düşündüğümüz gibi olmayabilir. Bu şu demek değil, hani tıp ileride işsiz kalacak manasında söylemiyorum. Ama bugün düşünüldüğü kadar rahatça iş ve olanakların bulunacağı noktası tartışmalı. Çünkü çok hızlı bir değişim var. Ve bu hızlı değişim zihinsel olarak bizim çok hızlı bir şekilde ayak uydurabildiğimiz bir süreç olmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla bunun ben yavaş yavaş adımlarını gördüğümüzü düşünüyorum kendi adıma. Bu noktadan bakınca evet gençler tercihlerini genelde garanti meslek üzerinden yapıyorlar ama bu zihinsel düşüncede büyük bir hata var. Çünkü gelecekte garanti meslek diye bir şey pek yok. Gençlerin yapması gereken şey şu. Bilginin maliyeti sıfırlanıyor. Yani dışarıda derya deniz bir bilgi var öğrenebileceğiz. Ve gitgide buradaki yanlış bilginin de kısmı azalıyor ve daha doğru bilgiye erişebileceğimiz teknoloji de geliyor. Bu şu demek, gerçekten istediğimiz alanda derinleşebilmenin fırsatları bize sunulacak. Ve birileri bu fırsattan fazlasıyla yararlanırken geleceğin istihdamda çok iyi noktaları gelecek. Siz sevmeden yaptığınız bir mesleği sadece üniversite mezunu olarak muhtemelen yapamayacak hale geleceksiniz. Ve bu neredeyse her alan için geçerli olacak. İşte bence gençlerimiz birazcık buradaki o bakış açısını değiştirmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben açıkçası. Burada da belki birazcık yine karamsar olmuş olabilirim ama hani ben genelde raporlara falan baktığımda da bunu görüyorum.
1: Tamam hocam, daha başlamadık sizin karamsarlığınıza. Daha neler gelecek kim bilir.
0: O kadar kötü değil. Daha fenalarsa hocam.
1: O zaman Zeynep Hanım'la devam edeyim. Şimdi çok hızlı bir değişim vardı Behçet Hoca'da. O zaman gençler tercih yaparken neyi dikkate alacak? Şimdi bugünkü iş piyasasına mı baksın? Ben mezun olduğumda 4 yıl sonra nasıl bir iş piyasası olacak? Böyle bir hızlı değişim varsa bunu öngörmek de çok zor elbette. Fakat bugün de pek çok çeşitli sektörle karşı karşıyayız. Tercih yaparken neye dikkat ediliyor olabilir o zaman?
2: Yani Behçet Hoca da aslında aynı şeyden, yani biraz karamsar bir yoldan söylüyor ama aslında aynı şeyi söyleyeceğiz.
1: Hemen dönüştürerek söylüyorum
2: hemen. Şöyle, bugünden yarına bir değişiklik yok ama bugünden başlayan bir değişiklik var. O yüzden gençler tercihlerini yaparken aslında hemen iş bulabilecekleri, istihdamın biraz daha fazla yoğun oldukları ama olduğu ve ayrıca bunu da yani bir uzmanlık alanı artı bunun teknolojiyle birleşebilecek ve artı gelecekte de yani 4 yıl sonra mezun olduklarında 2030 için konuşalım mesela. Orada farklı kariyer fırsatlarını açıyor mu? Neleri açabilir? Ne kadar genişleyebilir benim yol haritam diye bakarak tercihlerini biraz daha şekillendiriyorlar. Yani eskiden nasıldı? Ne meslek yapmak istiyorum? Ama şu anda yani ben bu mesleği işte bu seçersem 4 yıl sonrası ne olur? İşte o soru işaretini biraz daha açmak için de belki Behçet Hoca'nın söylediğini daha yumuşatarak ama benzer bir şey söyleyeceğim katılarak. Yani biraz gençler şu yönde bakabilirler. Yine belli klasik seçtiğimiz meslekler bugünden yarına değişmediği için şu anda 2030'da mesela hangi sorunlara yani hangi problemlere nasıl hangi becerilere sahip insanlar çözüm bulacak diye bakmak ve bu bakış açısında kendi alanlarını genişletmek faydalı olacaktır bu bakış açısını benimsemek.
1: Şimdi öyle deyince aklıma direkt şu soru geldi. Hakikaten içinde geçtiğimiz süreç de biraz ileriye doğru bazı işaretler veriyor. Mesela pek çok krizle şu an boğuşuyoruz. İşte enerji krizi, savaşlar dolayısıyla iklim krizi, yine içinden geçtiğimiz nehirlerin kuruduğu, aşırı iklim olaylarının yaşandığı bir dönem. O zaman bu yeni meslekler yaratır mı? Yeni istihdamlar yaratır mı? Ne dersiniz Behçet Hocam? Bu içinden geçtiğimiz krizler nasıl şekillendirir önümüzdeki yıllarda?
0: Ya muhtemelen yaratacak. Hani burada bazen çelişkili raporlar oluyor ama bazı raporlar şunu söylüyor. Geleceğin istihdam olanakları bugünkünden daha dar bir hale gelecek. Kimi raporlar ise şunu söylüyor. Gelecekte istihdam oranları yeni açılan alanlarla birlikte daha fazla büyüme gösterecek. Burada ilginç bir soru işareti şu. Geçmişte böyle çelişkileri çok yaşamıyorduk. Genelde benzer yönelimler gösteriyorduk. Bu dönem birazcık bir hani yapay zekanın ne yapacağını bilemediğimiz için çelişki yaşanan raporları görüyoruz. Ama evet, mutlaka yeni istihdam olanakları açılacak. Ve hani bambaşka

0: başka istihdam alanları açılıyor. Ve şöyle bir şey de var. Hani şimdi zihnimizde şey diyoruz, hani böyle teşbihat almaz ama ziraatten çıkınca genelde iş bulmak zordur diye düşünüyoruz. Ama hayır, tarım teknolojilerinde çok fazla istihdam açığı var, bunu biliyoruz. Hani o özel algoritmaların oluşturduğu sulama sisteminin hava durumuna göre ve daha ilgili bölgeden gelen raporları alıp ilgili sulama yapabileceği sistemlerin ortaya konması önemli. Bunu yapacak insan açığı çok fazlasıyla var. Gelecekte muhtemelen bambaşka alanlarda da insan açıkları ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi burada iyi haber şu. Kendinizi geliştirebileceğiniz şeyler dışarıda duruyor. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu alanda internete girdiğinizde, yapay zekadan destek aldığınızda, doğru kurslara ulaştığınızda kendinizi geliştirebilirsiniz. Kötü haber ise şu, sizi bu geleceğe hazırlayabilecek eğitim sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Çünkü bu kadar hızlı bir değişim elde edemedi eğitim. Her yerde hantal kaldı, geride kaldı. Dolayısıyla burada sorumluluk gencin üzerinde. Genç bu alanlardan hangisine ilgi duyduğunu fark etmeli. Bu sorumluluğu da artık gencin üzerine verdik. Eskiden bu sorumluluk daha çok sistemin üzerindeydi. Ve sonrasında kendisini burada geliştirecek önlemleri yine genç almalı. Ama burada yine gidip geleceğimiz nokta şu. Hakikaten çalışmak kolay bir şey değil. Hani gerçekçi olalım, hepimiz çalışıyoruz. Mutlaka işimizi belli oranda seviyoruz ama ya 100 kere aynı şeyi yapınca benim sorumsuz insan sıkılıyor, çalışmak istemiyor. Dolayısıyla o severek yaptığımız işi bulma zorunluluğu artık kesinlikle var. Çünkü çok hızlı sıkıldığınız bir işte o derinleşmeyi elde edemeyeceksiniz. İşte o derinleşmeyi elde edeceğiniz işi bulmanız gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse diplomanın değeri azaldı. Diplomanın önceki değeri de şöyleydi bu arada. Hani bir sinyalleme etkisi vardı. Ne demek bu? Şimdi siz bir aday başvurusu havuzu oluşturuyorsunuz bir işveren olarak ve yüzlerce aday geliyor. Siz burada bu üniversite diplomasını ve mezun olduğu üniversiteyi bir sinyalleme etkisiyle eliminizasyon sistemine dönüştürüyordunuz. Genel şey buydu. Ve belli üniversite isimleri belli bölümler şey yapıyordu. Ya evet, bu genç belli bir çalışkanlıkta belli bir düzeyde bilgiye sahip. Çünkü raporlardan şunu yine biliyoruz. Son 10 yıldır yaklaşık olarak şöyle bir rapor var elimizde. Tabii ki bu gençlerin kendi gözlemi olduğu için bir algı meselesi de var burada ama rapor şunu söylüyor. Gençler ilk 6 ayda iş yerine gittikten sonra lisansta 4 yılda öğrendi daha fazla öğrendiğini %60 oranında iletiyorlar. Dedim ki bu bir algı, yani muhtemelen rasyonel, gerçek bir değeri bize vermiyor. Ama bu algı bile önemli bir şey gösteriyor bize. Dolayısıyla üniversite daha çok aslında temelde temel yetkinliklerin verildiği, temel bilginin verildiği ve babamın dönemine gidersek evet derinleşmesine bilginin de verildiği bir şeydi. Ama diplomanın değerini kaybolması beraberinde şunu getirmeyecek. Diploma artık hiçbir işe yaramıyor. Çöp manasına gelmeyecek. Çünkü hala bir sinyalleme etkisi var. Yani bugün itibariyle yurt dışından örnek vereyim ki şey olmasın. Harvard diplomalı birisi geldiğinde şöyle der miyiz ya Harvard abi? Demeyiz yani. Bir iş yerine başvurduğun bir fark yaratır. Dolayısıyla üniversiteler hala bu sinyalleme etkisine belli oranda sahip ama gücü daraldı. Şimdi bu gücün daralması da beraberinde tabii ki o şeyi azaltıyor. İki, şöyle bir gelişme oldu günümüzde. Artık biz sadece sinyalleme etkisini diplomalarla vermiyoruz. Her alan için neredeyse kendi CV'nizi gösterebileceğiniz yerler var. İşte şimdi reklam olmasın ama işte yazılımcıysanız onun bir web sitesi var. Siz oraya projelerinizi yüklüyorsunuz, insanlar görüyor. Veri bilimcisiyseniz bunun bir yeri var. Oraya yüklüyorsunuz projelerinizi. Bir işveren direkt oraya baktığı an itibariyle diplomanızın daha önünde ne yapıp ne yapamadığınızı anlayabiliyor. Dolayısıyla bu da beraberinde diplomanın sinyalleme etkisi neyse, etkisindense daha çok neyi yapıp yapamadığınızı gösterdiğiniz unsurların ön plana çıkmasını sağladı. Ama şunu söyleyemeyiz hala, ya gençler üniversite okumayın, hani bırakın demek henüz o şeyde tam söyleyebildiğimiz bir şey değil ama gitgide anlamın azaldığını ben söyleyebilirim kendi adım açıkçası.
1: Yapay zeka ile ilgili de bir sorum olacak aslında. Şimdi CV'lerden konuşmuşken, yapay zekayı bilmekten konuşmuşken. Az önce mesela Behçet Hocam da dedi ya, işte İngilizce bilmek benim için hani CV'de olan bir durum. Yapay zeka bilmek de Zeynep Hanım artık öyle bir şey mi? Yani CV'de olması gereken bir şey mi? Bu tam da bütün bu teknoloji bölümlerini konuşmuşken yapay zeka gençlerin geleceğinde nasıl bir yer kaplayacak?
2: Yani yapay zeka da yani teknolojinin çatısı altında belli bir teknolojik kırılım ama bir taraftan da teknolojilerin içerisinden geçen yatay bir teknoloji. Onu nasıl kullanacağını bilmek, onun çıktısını nasıl değerlendirebileceğini bilmek önemli. Yani güzel bir metafor. İngilizce gibi kullanılabilir mi CV'lerde? Evet, kullanılmalı. Teknoloji okuryazarlığı çok önemli çünkü bunu bilmek. Ama sadece işte ChatGPT kullanabiliyorum, şunu kullanabiliyorum şeklinde değil de o verdiğin hangi veri istiyorsun, o veriyi nerede kullanacaksın, o çıktının doğruluğunu ölçebiliyor musun? Oradaki bir veri, yani doğru bir kaynaktan aldığından emin misin yoksa halüsinasyonuna sen de katılıyor musun, dahil mi oluyorsun şeklinde. Neyi, ne şekilde, hangi bilgiyi neden istediğini bilen, oradaki muhakeme yeteneğini ortaya koyan aslında kişiler burada ön plana çıkacak. Evet, CV'lerde teknoloji okuryazarlığı, ben finansal okuryazarlığı da buna ekliyorum. Ama teknoloji okuryazarlığı böyle bir şey olmalı, şart. noktasında olacak.
1: Önemli olarak evet. Öne çıkacak. Behçet Hocam, size takılıyorum yapay zeka hakkında ama şöyle bir endişesi varmış gençlerin de yine.

0: bir rapora dayandırarak bazı veriler okuyacağım size. Gençlerin %61'i AI'ın iş gücüne girişlerini zorlaştırabileceğinden, yani yapay zekanın işe alımlarda zorluk yaratabileceğini, yine Z kuşağının %63'ü de yapay zekanın kendi işlerini elinden almasına korkuyormuş. Ne dersiniz, gerçekçi mi bu? Yapay zeka işimizi elimizden alır mı?
1: Ya gençlerimiz üstüne hiç endişelenmesin. Böyle bir şey yok. Diyemeyiz tabii ki. Yani %100 haklılar.
0: O kadar sevinmiştim ki.
1: Hatta azı bile endişeli bence. Daha fazla beklerdim.
0: Eyvah.
1: Şimdi tüm dünyada şunu görüyoruz. Bakın bütün istihdam raporlarına bakın, dünyada gençler arasındaki işsizlik artıyor. Özür dilerim. Niye? Özellikle bu tabii gelişmekte ve gelişmiş ülkelerde. Çünkü daha alt seviyede henüz o potansiyeli görmüyoruz. Niye? Çünkü şu... Giriş aşamasındaki işleri yapay zeka devralabiliyor. Hani yazılımda mesela en büyük örneklerinden bir tanesi bu. Junior yazılımcılar iş bulamazken hani seniorlarda birazcık daha şans var. Dolayısıyla bir noktada haklılar. Onu haksız diyemeyeceğim. Endişelenme noktasında da belli haklılık payları var. Ama şunun unutulmaması gerekiyor. Evet, karamsar bir adım ama her tehdit beraberinde bir fırsat getiriyor. Hayat hep böyle. Yani hayat hiçbir zaman şöyle bir yol izlemiyor kimse için. Ya tamam durun, size acıdım, bu sefer şey yapacağım demiyor. Her zaman bir risk altında hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla burada o tehditleri ve riskleri görüp buradan kendimize doğa doğru bir yol çıktısı bulmamız gerekiyor. Ben yapay zekanın evet gençlerin endişe ettiği noktalarda bir ne yazık ki iş dünyasına bir daralma yol açacağını düşünüyorum. Ya da en azından başlangıç aşamasında iş bulma noktasında bazı daralma yol açacağını düşünüyorum. Ama aynı zamanda doğru bir şekilde kendini geliştirebilen, yapay zeka hayatında uygulayabilen, Zeynep hocamızla bahsettiği gibi finansal okuryazarlığı, dijital okuryazarlığı yüksek olan insanların, bireylerin bundan düşündüğümüz kadar da etkilenmeyeceğini, hatta belki de bulabileceği olanaklar bazında çok daha fazlasına erişebileceğini düşünüyorum. Benim endişem hep aynı yerde. Büyük çoğunluk için daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama daha ufak bir azınlık için daha fazla fırsat getireceğini düşünüyorum. Çünkü şunu biliyoruz, yani çok yakın bir zamanda bizim hani bu unicorn dediğimiz startupların, biliyorsunuz genelde bunlar en azından 20-30 kişilik şirketler oldu. Bir kişilik şirket tarafından yapılabileceği tahminleniyor. Çünkü artık yapay zeka bunları sağlayabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçmişte böyle bir şansımız yoktu. Dolayısıyla doğru işleri yapan, kendini doğru bir şekilde geliştiren gençler için çok fazla fırsat var. Çünkü bu değişim büyük bir değişim ve büyük değişimlerde büyük fırsatları beraberinde getiriyor.
0: Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi gençler diyoruz fakat dünya nüfusu giderek yaşlanıyor. Özellikle Avrupa'da da artıyor yaş ortalaması. İlerleyen yıllarda bir bakım desteğine ihtiyaç artacak. Şimdiden görüyoruz hatta Avrupa'da da benzer durumları. Artık robotlar mı devreye girer? İnsan gücünün emeği mi anlaşılır? Ne dersiniz Zeynep Hanım? Hangi yöne yönelim artar?
2: Şimdi korkuyorum ne söyleyecek Behçet Hoca, ama ben insanın buradaki...
0: Behçet Hoca'ya öyle... sormayalım bunu. Biz kendi aramızda halledelim.
2: Ve burada insan tarafındaki insana özgü insan, o güven ilişkisi, o sorumluluk alma, yaşlı bakım ve yaşlanan bir nüfustan bahsediyoruz. Bakım hizmetleri ve bunun etrafında dolaşan hasta bakım, hemşirelik vesaire, bu mesleklerin zaten olabildiğince artacağını öngörüyoruz zaten. Bu da istatistiklerde de görülüyor. Yani robotlar ne yapabilir? Robotlar belki işte o hasta takip, ilacını aldı mı, gözlem, tespit, belli veriler ışığında belki bir takım. Ben şimdi bugünden yarına konuşuyorum. Çok ilerleyen zamanları söylemiyorum ama bir hasta yaşlı bir bakım söz konusu olduğu zaman, yani eski bir jenerasyondan bahsediyoruz. Bir güven ilişkisi, bir sosyal iletişim, bir nasıl diyeyim, iş etiği de orada devreye girecek. O yüzden robot mu insan mı? İnsanı destekleyen robotlar, yani sağlık teknolojisi de çok ilerlemeye başladığı için, zaten bununla da ilgili hem dünyada hem de Türkiye'de işte görüyorsunuz bölümleri, adımlar atıldığı için bunu bu şekilde söyleyebilirim. Yani insan oradaki değerini kaybetmeyecek, hatta giderek de artacak, ama yapay zekadan ya da teknolojiden yararlanan iş gücünün artacağını düşünüyorum o alanda.
0: Mecburen sözü o zaman Behçet Hoca'ya. Hocam artık pas geldi size. Size bunu sormayacaktım ama. Ne dersiniz?
1: Ya şu an evet. Ben de. Şimdi Zeynep Hocam haklı. Şu noktada şu, yani yarını konuşuyorsak evet. Çünkü Japonya denedi bunu. Hatta şu anda kullanıyorlar da. Şöyle varsayıyorlar. Robotları, bu hani yaşlı bakımda kullanılan robot ve teknoloji, insanın bir yan unsuru. Yani ona destek veren unsur. İnsan etkileşimi hala anlamlı ve önemli. Ama yarının sonraki aşamasına baktığımızda orada da bir değişim olabilir. Bunu niye söylüyorum? Yine Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam çalışmada yaşlılar şuna bakıyorlar. Dinleme, hani karşı tarafın onu dinlemesi noktasında, ki bu insanlar yaşlı insanlar. Yapay zekayı genellikle çok daha tatminkar buluyorlar. Ve söylemleri şu: ya insanlar çoğu dinlerken sıkılıyor bizden.

beni dinlemek istemiyorlar. Sıkıcı ve şey bunlar. Yapay zeka ile bu konuşmayı yaptıklarında kendini daha hissettiklerini söyleyen yaşlar da var. Ki bu bugünün olayı. Yine bir de insanoğlu şöyle bir şey hakikaten gerçekçi olmamız gerekirse. Çok hızlı adapte olan bir varlığız biz. Bu hızlı, ben hatırlıyorum daha bundan 15 yıl önce falan ilk soğuk kahveler çıkıyordu. Ben sınıfta şey demiştim, kimler soğuk kahve içecek? Sınıfın %90'ı hayır demişti. Niye hayır diyorsunuz demiştim. Hocam kahve soğuk içilen bir şey değil ki demiş, sıcak içilen bir şey. Yani böyle bir şey olamaz. Ya bugün o sınıftakiler ne yapıyor bilmiyorum ama hepimiz

0: Buna katılıyorum. Ama yapay zeka da bunu taklit etme noktasında kendini geliştirebilecek bir unsur. Hani iyi bir taklidi oluşturabilirse taklitle gerçeği karıştırmaya başlayabiliriz. Bugün sadece mesela videoları düşünün. Daha 3 yıl öncesinde işte Will Smith'in ünlü bir videosu vardı. Makarna yemeye çalışıyordu yapay zeka. Ve çok kötü bir görüntüydü. Bugün sadece 3 yılda şey yapıyoruz ya, bu yapay zeka mı değil mi? Ya 3 yıl sonrasını düşünelim. Muhtemelen yapay zekanın yaptığı video ile gerçek insan yaptığı videoyu ayırt bile edemeyeceğiz. Şimdi o video tarzında karşınıza düşünün ki beni koyuyoruz ve ben böyle konuşuyorum. Gerçek Behçet mi yoksa yapay zeka Behçet mi olduğunu ayırt edemediğimiz bir durumda şey sorusu ortadan kalkıyor. Ben gerçek bir insan ilişkisi istiyorum noktasındansa karşınızda bir Behçet var ve size hiç kötü haberler söylemiyor. Diyor ki Gizem Hanım çok güzelsiniz, Zeynep Hanım çok güzelsiniz, hayat çok güzel olacak, sürekli istediniz her bilgi severi. İşte tam olarak bu. Dolayısıyla hani o nokta bence kırılma yaratabilecek bir şey ama Zeynep Hocam'ın söyledikleri de haklı payı var. Ben sadece madalyonun diğer tarafından
1: bir şey anlatacağım. Orada belirleyici şeylerden bazı. Şimdi Çin diyoruz, bir de Türkiye diyoruz. Türkiye'de daha böyle fiziki temasın yoğun olduğu bir demografik de farklı özellikler vardı. Ya, yani Çin belki buna çok kolay adapte olabilir belki. Hadi 3-5 yıl için diyelim. Çok yakın gelecek söylüyorum sizi kırmamak için Behçet Hocam. yani Türkiye için belki Türkiye'deki bir yaşlı için bu aynı derecede olmayacaktı. O fiziki teması, o otantik iletişimi belki isteyecektir. O farklı bir şekilde işte ilaç takibini yapsın, gelsin ilacını versin, tespit etsin, düşüyor mu kalkıyor mu raporlasın. Belki robotlar bu tarafları biraz daha ele alacaklar gibi geliyor.
2: Gençlerle ilgili bir araştırma daha var Zeynep Hanım. On diyor ki artık gençlerin çoğu kariyerinde birincil hedefi liderlik pozisyonu değil. Yani patron olmak istemiyorlar gibi bir veri çıkıyor önümüze. Bu neden olabilir? Acaba tabii araştırmalar ne kadar gerçeği yansıtıyor, kaç kişiyle yapılıyor onları da şu an bilmiyoruz. Ama böyle bir araştırma verisi var elimizde. Gençlerin liderlik pozisyonlarına yönelmediğine ilişkin ne düşünürsünüz?
1: Şöyle yani başarı ölçütü daha önce daha böyle keskin kriterler çerçevesinde ilerliyordu. Daha bizim alışkın olduğumuz, daha alışık olduğumuz jenerasyonların takip ettiği işte maaşını alırsın, orada belli bir süre geçirirsin, terfi, o bir kariyer yolu var, kariyer yolunda da ilerleme şeklinde. Gençlerin biraz daha beklentileri, değerleri, hedefleri biraz farklılaşmış durumda. Pandemiden sonraki etkinin de çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ilk sıralarda yine böyle belli kriterler var ama liderliği oynuyorlar mı? Yani çok da şart değil. Evet, biz ilerliyorsak ilerliyoruz. Hani çok da hırsları yok bu neslin demek yanlış olur. Çok genelleme olur, çok eksik kalır. Bunu söylemek yanlış. Ama biraz sahada onun etkisini görebiliyoruz. Daha farklı değerler, daha farklı beklentiler ön plana çıktığı için aslında o liderlik, kariyer gelişimi, yukarı doğru ilerleme, ünvan beklentisi biraz daha arkaya...
2: Biraz daha belki iyi yaşam, belki başka tercihler
1: anlam,
2: diyorsunuz.
1: Anlam, iyi yaşam, biz şirkete girdiğinde iyi iş ortamı, adil ve şeffaf sistemler, anlam da neye göre anlam? Yani maaş da onun için bir anlam olabilir. Tabii. Maaş hala ilk sırada. Ama işte kedi köpeği besliyordur. Sosyal sorumluluk anlamında şirket bir şeyler yapıyordur. Yan hak olarak farklı şeyler veriyordur. Mesela onun için onun değerlerine dokunan bir taraftadır. Anlam üreten taraf odur. Adil ve şeffaf sistemler vardır. Anlam üreten tarafı odur. Ya da işin bir tarafından tutuyor ve onun büyük çerçevede, büyük resimde bir yere oturduğunu da gözlemliyorsa, görüyorsa ve görülüp de takdir ediliyorsa o da anlam üretebilir. Gelişip yani bu hem organizasyon içerisinde gelişim, hem öğrenme, yani sürekli öğrenme kısmını da besleniyorsa bu da bir anlam kısmı. İş ve yaşam dengesi de çok hassas olunan şeylerden bir tanesi. Şimdi iş değişikliklerine de baktığımızda tercihlerinde ilk sırada %49'la araştırmalara göre maaş var. Hemen ardından iyi bir iş ortamı %48'le geliyor. Yine %40'larda iş ve yaşam dengesi var. Yani insanlar artık, yani gençler diyeyim, yeni nesil. Bu arada nesil olarak da bölmek istemiyorum şimdi. Hepsi aynı şirkette, aynı nesiller bir arada yaşıyor. Hani X diye kategorileştirirsek o biraz daha direnç gösterebiliyor. Ama Y de, bizler de dijitalin içinde savrulmuş bir nesilden bahsediyoruz. Ve adaptasyon yeteneklerimiz, yetkinliklerimiz çok kuvvetli. O yüzden bu kısımlarda o esnekliği de görmek istiyor. Kendi zamanını yönetmek, kendi zamanının hakim olmak istiyor. O yüzden iş yaşam dengesi de beklentiler çerçevesinde, yani yukarı doğru gitmiyorsam da burada, bu taraf eğer iyiyse, ben huzurluysam bu anlamda ve anlam buluyorsam da kalıyorum, sebat ediyorum, bağlılık gösteriyorum şeklinde bir formüle oturmuş durumda.
2: Bunu size de sormak istiyorum Behçet Hocam. Şimdi hem

0: Öğrencileriniz var, yakından gözlemliyorsunuz. Hem de dünyadaki öğrencileri de yakından takip ediyorsunuz, araştırmalarını yapıyorsunuz. Hakikaten beklenti ne oldu? Yani öne çıkan işte iş yaşam dengesi, maaş beklentisi, iş istihdam alanları nedir gençler için belirleyici olan?
1: Ya, muhtemelen gençler için bu kariyer olanakları ve hani kariyerini getirdiği sıfatlar bizim neslimiz kadar önemli olmayabilir. Onlar daha çok hani daha bir rahat ve mutlu olabilecekleri bir hayat bence peşinde koşturmak daha anlamlı geliyor. Ki bence de daha doğru. Bu bağlamda da hani baktığımızda muhtemelen hani şeyi elbette ki bir önemi var. Hani bir kariyer yolunun açıklığının falan önemi var ama bizde düşündüğümüz kadar o noktalarda hırslı olmayabilirler. Belki liderlik noktasında da bu yüzden o kadar sorumluluk almak istemiyor olma durumları olabilir ama tabii araştırmanın daha fazla detaylarını da bilmek gerekiyor. Ancak sonuç itibariyle şunu biliyoruz. Artık gençler kariyere ve işe bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. Daha farklı bir bakış açısı var. Bize göre çok daha fazla iş değiştiriyorlar. İş yeri bağlılıkları bize göre çok daha düşük. Ya ben babam hep şöyle derdi işte. Ekmek veren el işte üstündür. Ekmek hani böyle bir kutsaliyet falan da atfediyorduk biz hani iş yerine. Hiç şöyle boş bakmıyorduk. Ya, evet evet yani bizim neslimiz böyle öğretildi. Şimdi yeni nesil böyle bakmıyor. Daha da haklılar. Sonuç itibariyle niye? Biz oraya çalışıyoruz zaten bir çalışanız. Ve oraya da para kazandırdığımız için muhtemelen o maaşları alıyoruz. Bizim ama yetiştirme tarzımızda daha çok bu vardı. Şimdi o çok net bir şekilde kırılmış durumda. Yeni nesil için öyle bir şey yok. Yeni nesil birazcık daha kendi hayatına bakmaktan tarafta. Birazcık daha kendi hayatındaki mutluluğu arama noktasında daha bize göre doğru bir şey yaptıklarını düşünüyorum açıkçası.
2: Eski nesile baktığımızda işi hayatının merkezine koyuyordu. Şimdi genç nesilde aslında iş hayatının merkezinde değil. Merkezinde kendi gelişimi, kendi isteği, kendi dengesi var. Bu noktada değerlendiriyorlar. Sadakat anlayışları da farklı. Yani şimdi Z jenerasyonu da şöyle düşünüyor. Yani bu işveren bana ömrünün sonuna kadar bir iş istihdam güvencesi veriyor mu? Vermiyor. Ben de bir fırsat çıktığında farklı fırsatları daha esnek bir şekilde değerlendirebiliyor. Eğer oradaki huzur ivmesi daha yukarı çıkacaksa farklı bir iş fırsatında.
0: Evet. Şimdi hep gençlerin işte iş ve meslek hayatını konuştuk ama kapatmadan bu genç işsizliğine de değinmek istiyorum. Çünkü evet. Bir artış olduğu yine verilerle ortaya konuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü üstelik bu veriyi açıklamış. Geçen yıl küresel genç işsizliği artış gösterdi. Hatta en büyük yükseliş yüksek gelirli ekonomilerde kaydedildi diyor örgüt. Şimdi örgüte göre Behçet Hocam, yapay zekanın etkisi varmış bu küresel genç işsizliğinin artışında. Size göre diyeceğim nedir bu artıştaki artışın sebebi ne olabilir?
1: Ya aslında şöyle bir şey oldu. Şu an kendini yetiştirmiş olan genç nesil ve bizler eğitime büyük bir önem atfettik ve evet önemliydi. Ama eğitimi çoğunu şöyle aldık. Kas gücüyle yapacağımız işleri değil de zihin gücüyle yapacağımız işleri üzerine aldık. Ve bu şekilde bir gelecek planlaması, geleceğe bir bakış elde ettik. Yapay zeka burada bir kırılıma yol açtı. Çünkü ilk vurduğu yerde daha çok beyaz yakalı bu eğitimli kesim oldu. İşte bu da beraberinde aslında bu her dünyanın her yerinde gördüğümüz, özellikle de işte gelişmiş ekonomilerinde gördüğümüz kırılmayı yarattı. Çünkü benim bu zihinsel düzeyimle yapabildiğim, eğitimle yapabildiğim giriş seviyesi işleri şu anda belli oranda yapabiliyor. %100 yapamıyor ama belli oranda yapabiliyor. Bu belli oran bile belli oran işte bu kırılmayı ve istihdamdaki azalmayı getirdi. Dolayısıyla evet bunun etkisi çok net bir şekilde. Ve muhtemelen hani bu etki bir süre daha devam edecek ve sonrasında o eğitimin biçiminin değişimi, zihinsel durumunun değişimiyle belki buna bir adapte olma durumumuz oluşabilecek.
2: Evet, böyle bir dönüşüme ihtiyacımız var bence de. Yani hem zihinsel hem eğitim tarafındaki dönüşümle birlikte. Özellikle yeni mezun, işe yeni giriş seviyesindeki yani hiç deneyimi olmayan kesimin daha çok etkilendiğini düşünüyorum. Yurt dışında, Amerika'da vesaire yapılmış bazı araştırmalar var çok yeni. Ama Türkiye'de olmasa da biz onun yansımalarını açılan ilanların sayısılarından, işe yerleştirilen bu profildeki kişilerden görebiliyoruz sahada. İşte danışmanlık verdiğimiz şirketlerde, yaptığımız çalışmalarda. Çünkü yapay zekanın bir etkisi var mı? Evet, elbette var. Çünkü yani ilk işe girişte verilen bazı görev ve sorumluluklar yapay zekaya artık atfedildiği için o tarafta bir daralma söz konusu. Beyaz yaka noktasındaki roller ama bunlar özellikle. Behçet Hocam'ın orada işaret ettiği şeyi ben biraz daha genişletebilirim. Evet, ara kademeler var şimdi. Açılan bölümlerde o tarafı işaret ediyor ve belki onlarla ilgili daha farklı şeyler yapılacaktır ama bir örnekle pekiştireyim. Mesela Anthropic CEO'su Alex Karp'ın birkaç ay önce yaptığı bir açıklama var, verdiği röportajda. Diyor ki aslında gelecekte iki grup insanın daha ön plana çıkacağı.

0: çıkabileceği. Bir tanesi uygulamalı becerilere sahip olanlar. İkincisi nöro çeşitli düşünenler, yani farklı nörobilişsel özelliklerini kullananlar. Burada soft becerileri de işaret etmek istiyorum. Buradan ne anlamı geliyor? Aslında elini kullanan ve farklı, nasıl diyeyim, hani daha önceki programımızda da söylemiştik ya, terziye talep var ama terzi artık yetişmiyor. Doğru. Berber, biraz usta çırak ilişkisinin olduğu mesleklere talep artacak. Hani şu anda aynı talep arttı, aynı oranda istihdam üretemiyor. Belki buralarda biraz genişleme ihtiyacımız var. Yani o genç işsizliğinden ayırıyorum burayı. Genç işsizliği deyince biraz daha beyaz yakın pozisyonları, çünkü yapay zekanın daha çok etkilediği alanlar olarak görüyorum.
1: Genç işsizliğin yanı sıra bir de şöyle bir durum var. Bir Almanya'dan veri aktaracağım burada da. 2025'te 20-24 yaş grubundaki gençler ne istihdamda kayıtlı ne eğitim hayatında. Şimdi benzer haberleri benzer ülkelerden de duyuyoruz. Yani ne çalışıyor diyelim ki bir grup ne de eğitim hayatında. Bunu nasıl okursunuz Behçet Hocam, size bir sorayım. Bizim ülkemizde de çünkü böyle dönem dönem oluyor, ya da Asya ülkelerinde duyduğumuz örnekler oluyordu. Ne dersiniz?
2: Evet, bu gençler arasında gitgide maalesef yaygınlaşan bir şey. Aslında bunun derinlemesine baktığımızda şunu görüyoruz. Gençler bir umuda sahip olmuyorlar geleceğe dair. Ne demek istiyorum? Şöyle bir şeye bakıyor. Ben çalışacağım, tamam, sabahtan akşama kadar. Bir para kazanacağım, belki bundan ancak kiramı ödeyeceğim. Ya da belki hiçbir zaman ev ya da doğru düzgün bir araba sahibi olamayacağım. İstediğim bir hayatı süremeyeceğim. O zaman niye çalışayım ki'nin mantığında evde bir hayat geçirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu aslında tüm ülkeler için büyük bir risk taşıyor. Tüm ülkeler buna dair bir önlem almak istiyor. Çünkü genç dediğim şey ülkeyi bir sonraki level atlatabilecek, bir üst seviyeye getirebilecek ana unsur. Şimdi siz bu unsurun büyük bir kısmını bu şekilde kaybedince ister istemez ülkenin gelişmesi bağlamında da bir geriye düşüş yaratma riskini beraberinde getiriyor. Ancak işte gençlerin de zihinsel dünyasında böyle bir gerçeklik var. Çünkü şunu biliyoruz. Tüm dünyada bir önceki nesle göre şu anki neslin ev alabilme olasılığı daha düşük. Çünkü ev fiyatları bizim maaş skalamıza göre çok daha hızlı yükseliyor. Hı hı. Ve bu tüm dünyadaki bir değişimi beraberinde getirmiş durumda. Dolayısıyla şöyle geriye yaslanıp baktığımızda gençleri anlayabiliyorum. Ama burada da temel bence hatalarımızdan bir tanesi şu. Biz gençlere hep şöyle bir hayat anlattık. İşte bir iş yapacaksın, para kazanacaksın, başarılı olacaksın, kariyer elde edeceksin. Hep anlatı buydu. Halbuki bu anlatının değişmesi gerekiyor. Ya bu bir hayat ve bir mücadele. Bu mücadelenin sonunda başarısız da olabiliriz. İlla çok güzel yatlara katlara bineceğimiz bir hayat olmayabilir. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna rağmen yapmak istediğiniz bir şey varsa hayatta ona tutun. Ama gençlere hiç bu soruyu sordurmadık bugüne kadar. Ve hep bizim neslimizin de yetiştirildiği şekilde yetiştirildi. Çok çalışacaksın, başaracaksın. Çok çalışacaksın, başaracaksın. Gençte başarısının ne olacağını şöyle bir dönüp baktığında o da parayla ilgili. Onun olamayacağını fark ettiğinden itibariyle de bu yoldan çekiliyor. Halbuki yolun şuna bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu bir hayat, bu bir macera, bir yol. Ve biz bu yolda bazen yenileceğiz, bazen yere düşeceğiz ama kalkıp devam etmek zorundayız. Ve bu yolun sonunda da illa çok zengin olacağımız bir hayat şeyini kurmamıza gerek yok. Evde şöyle yatıp durmak sizi mutlu ediyorsa yapsınlar. Ama belki başka bir şey mutlu ediyorsa gidin onu deneyin. Bu oyun oynamak da olabilir. Belki iyi bir e-sporcu olacaksınız. Bu bir fabrikada çalışmak da olabilir. Bu belki bir yerde beyaz yakalı olmak da olabilir. Ama soru şu. Ben bunun sonunda illa çok zengin olacağım, başarılı olacağım, hayal kırıklığını yaşamaktansa başarısız da olsam bu hayatta yapmak istediğim şey ne sorusunu sordurabilirsek gençlere, bence burada bir kırılım yaratabiliriz diye düşünüyorum nacizane.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyurun gençler hocam. Henüz o kısma işte gelemiyor çünkü düşünemiyor. O ekonomik belirsizlik, ekonomik daralma gerçekten çok ciddi anlamda onu düşünememeye sevk ediyor. Yani onu düşünemeyecek halde oluyorlar. O verdiğiniz veriler Türkiye'de de çok farklı değil. Hı-hı. Yani 15-24 yaş arasındaki ne istihdamda ne işte ne eğitimde olan oran %15'lerde. 18-29 yaş aralığında da sanıyorum, yanlış bilmiyorsam, %8 oranlarında. Yani dünyadaki o oransal değişimi ve artışı biz Türkiye'de de görüyoruz. Yani genel anlamda dünyanın nüfusu azalırken gençlerimizin bu şekilde bir rehavete, yani beyinsel, düşünsel olarak bir rehavete kapılınması yani çok umut verici değil. Ama işte dayanıklı olmaları gerekiyor diyor ya Behçet Hocam, haklı. Hani bu da işte aslında yükselen beceri setlerinden, o yapay zeka çağına doğru giderken her şeyin teknolojik olduğu, otomatikleştiği, otonomlaştığı bir dünyaya giderken işte o insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o dayanıklılık, esnek olma, yani eğilip bükülmeme, yani bir şeyde fırtınada dalının kırılmaması gibi. Ama o noktaya da gelemiyorlar. Bir noktada da hak verebiliyorum. Bununla ilgili örnek

0: Hem alacak belki yani sadece biz düşünsel olarak tartışıyoruz bunları ama çok ciddi sistemsel olarak hem eğitimde hem bununla ilgili programların iş hayatına da yansıyacağı şekilde gelişmesi lazım. Genç işsizliğinde özellikle mesela şirketlerin de bir noktada sorumluluk almaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Zeynep Mete, İnsan ve Kültür Strateji Uzmanı, sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Behçet Yalın Özkar'a çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet efendim, bugün hem gençleri hem meslekleri hem geleceğin mesleklerini aslında konuştuk. Elbette bu konuları çokça konuşmaya devam edeceğiz ama bugünü kapatalım. Haftaya başka bir konuyla yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi formülü ne? DEM Parti Öcalan'a ne statü verdi? DEM yeni partiyle köprüleri attı mı? Beş parti bir araya geldi. Yeni ittifakın karşılığı ne? Özgür Özel ile Mansur Yavaş ne konuştu? Kerem Kırçuval soruyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Emin Ekmen, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş'la gazeteciler Aytun Çerkin ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, hoş geldiniz. Saatler 16'ya geliyor. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kocaeli Gebze'de de ne yazık ki orman yangını çıktı. Çok sayıda ekibin o yangına müdahalesi sürüyor. Bakalım son duruma ve detaylara. Yangın Gebze'ye bağlı Molla Fenari mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarla alevler büyüdü ve epey geniş bir alana yayıldı. Yangını fark edenler ihbarda bulundu. Bölgeye

0: Çok sayıda ekip sevk edildi ve yangının Ballı Kayalar mevkiine ilerlediği öğrenildi. İşte o yangından görüntüler, alevleri kontrol altına alabilmek için de bir yandan mücadele sürüyor. Umarız bir an evvel kontrol altına alınır o yangın. Devam edelim. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi.
1: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
0: Yeni Parti'de kongre süreci başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılacak. Ardından da gözler ilk kurultay tarihinde olacak.
1: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalarız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Salı günü yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da yine masaya yatırılacak.
2: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarar.
1: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanıyla toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
3: Halka umut vermek zorundayız.
1: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla yetkili ve karar

0: süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
1: 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlem başlatıldı. Soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak mesajı verdi.
0: Orman yangınları mercek altına alındı. Şüpheliler tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 25 ilde 73 orman yangını soruşturmasında 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
2: Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız, yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kast eden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır.
0: Gürlek, yeşil vatanın, ormanların gelecek nesillerin ortak emaneti olduğunu da vurguladı.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak. Son yıllarda gelenek haline geldiği gibi kabine toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
3: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
4: Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Kimse unutmasın. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
0: Türkiye yüzyılına vurgu yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefine işaret edilecek. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Ahlat'taki kutlamalar 151 metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Salı günü Ahlat Etkinlik Alanı programıyla başlayacak resmi etkinlik dizisi Selçuklu Kabristanı ziyaretiyle devam edecek. Son yıllarda geleneksel hale gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Ardından şehit yakınlarıyla akşam yemeği programında bir araya gelinecek. Çarşamba günü de Malazgirt Milli Parkı'nda 955. yıl dönümü programının düzenlenmesi bekleniyor.
4: İllerimizi maalesef
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl önceki programda verdiği İç Cephede Birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti. Erdoğan'ın Ahlat Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla sürecin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunu değerlendirdi. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Genel ya da teknik af olmayacaktır dedi.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunun önemine dikkat çekti. Amaç terörü bitirmek dedi.
2: Bu kanun Türkiye'nin sistematik terörü kesin ve devamlı surette tasfiye etmekte olduğu geçiş sürecinin çerçeve hukukunu oluşturuyor. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır. Diğer bir deyişle 7595 sayılı kanun olağan bir terörle mücadele kanunu değildir. Bu kanun sistematik terörü bitirmeye matuf genel bir amaca sahiptir.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı'na Milli Dayanışma ve Toplum

0: toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun üzerine açıklama yaptı. Kanun içeriğinin genel ya da teknik af olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
1: 7595 sayılı kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir af olmayacaktır. Milli ve kamusal bir üstün yarar için devletin muhataplara yönelik şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verme politikası söz konusudur.
2: Evet, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya giriliyor. Beştepe'de oluşturulan kurul yarın ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda detaylar için de Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya gideceğiz bir kez daha. Emre, yarınki toplantıda neler konuşulacak, söz sende.
3: Süreç yasasının resmi gazetede yayınlanmasının ardından takvimde işlerlik kazanmaya başladı. Yarın önemli bir toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Hatırlanacaktır, ilgili kanunun yayınlanmasıyla birlikte bu kanun içerisinde yer alan iki temel güçlü organizasyon şeması da ortaya çıkmıştı. Biri yürütme başlığı altında, diğeri de yasama faaliyetleri altında bir komisyon ortaya çıkmıştı. Yarınki toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan kurul çerçevesinde olacak. Bu yürütme şemsiyesi altında gerçekleşen o önemli kolonun altında bulunan bazı bakanlıklar da var. Burada Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanlarının da yer aldığı bir kurul oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de var. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da bu kurul içerisinde yer alıyorlar ve sekreteryası da Milli Güvenlik Kurulu Sekreteryası Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yerine getiriliyor. Şimdi yarınki kurul toplantısında bundan sonraki çalışma faaliyetlerinin kapsamı ele alınacak. Yol haritası ortaya çıkarılacak. Önemli bir görüşme gerçekleşeceğini ifade edelim. Takip, koordinasyon ve uygulama safhalarının nasıl gerçekleşeceğine mercek tutulacak. Tabii kurulun bazı önemli görevleri var. Özellikle bundan sonraki süreçte alt komisyonlarında gerekli durumlarda oluşturulabileceği ifade ediliyor. Bu önemli. Bundan sonraki süreçte gerekli duyulduğu takdirde yine bakanlıklardan, kurumlardan, kuruluşlardan temsilcilerin de katılacağı toplantılarla birlikte istişare mekanizmasının da canlandırılması bir başka önemli kanun içerisinde yer alan başlık olarak karşımıza çıkıyor. Kurul içerisinde yer alan bir başka, kurula verilen bir başka önemli görev de soruşturma izni verilmesi. Özellikle önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek bazı aksaklıkların önünü kesilmesi için daha öncesinde suç olan ancak tespiti yapılamayan bazı konulara ilişkin de yine soruşturma izni verilmesi konusu da kurulun görev tanımları arasında yer aldığını hatırlatalım. Şimdi yarın çalışma usulü ve esaslarının belirleneceğini ifade etmiştik. Bir başka önemli kolon, yani süreç içerisinde aktif bir şekilde yol alacak bir başka önemli yapı da meclis çatısı altında oluşturulacak komisyon. Bilindiği gibi aslında süreç içerisinde yine meclis çatısı altında çeşitli partilerin katılımıyla birlikte bir komisyon oluşturulmuştu. Bu kez komisyonda süreç takibini yapacak. Yani örgütün münfesi hale gelip gelmediği, örgütün silahlarını bırakmadığının yine izlemesini, takibini gerçekleştirecek bir komisyonun da oluşturulması önümüzdeki dönemde bekleniyor. 17 kişiden oluşması bekleniyor. Yalnızca mecliste grubu olan siyasi partilerin değil, tüm siyasi partilerin temsilci yollayabileceği ifade ediliyor. Yine 1 Ekim'de yani yasama faaliyetleri başlamadan önce yine meclis çatısı altındaki bu yasama bünyesinde oluşturulacak komisyonun da oluşturulabileceği ifade ediliyor. Yani bir kurul olacak. Bu kurul tüm süreci takip edecek. Bundan sonraki yol haritasının izleme anlamında önemli ve kritik görevler olacak. Bir de yasama faaliyetleri kapsamında bir izleme komisyonu olacak. O bundan sonraki süreçte oluşturulacak. Ancak kurul yarından itibaren göreve başlayacak. Yarın saat konusunda henüz bir bilgilendirme yapılmadı. İlerleyen saat dilimlerinde saat konusunun da bilgilendirilmesini yapılmasını bekliyoruz. Ancak kesin ve gerçek olan şey şu: yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurul ilk toplantısını gerçekleştirecek.
2: Peki. Çok teşekkürler Emre Karaca. Yarın kritik bir toplantı var. Kritik bir haftaya giriş yapılıyor. Konuşacağız bunu. Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Akademisyen doçent doktor Vahap Coşkun bizimle birlikte. Vahap Hocam merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
2: Sağ olunuz. Bir diğer konuğumuz da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Yaşar Hocam size de merhaba. Hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk Tuba Hanım.

0: İyi yayınlar. Vahap Hocam merhaba.
1: Merhabalar hocam.
2: Sağ
1: Teşekkürler.
2: olunuz. Vahap Hocam, dilerseniz sizinle başlayalım. Kritik bir haftaya giriş yapıldı dedik. Yarın önemli toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanı olacak. Yine MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri. Yani devlet aklı olacak bu kurulda ve ilk toplantısını yapacak. Ne mesaj bekliyorsunuz ilk toplantıdan acaba?
1: Evet, yani yasanın mecliste çıkmasıyla birlikte çok önemli bir eşik açıldı. Artık bu süreç tamamıyla bir hukuki zemine çekildi ve bu zemin üzerinden ilerleyecek. Yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte de bu kurul faaliyetlerine başlamış oldu ve yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda muhtemelen bir taraftan bir yol haritasının çıkartılmasına çalışılacak, bir de takvimlendirme çalışılacak. Bir takvim ortaya konulmaya çalışılacak. Şimdi önümüzde iki önemli görev var. Bunlardan bir tanesi silahsızlandırmanın tam anlamıyla bitirilmesi, silahsızlandırmanın sona erdirilmesi. Diğeri ise de örgütün tasfiye edilmesi. Bunların hepsi sahada çok yoğun bir çabayı, çok yoğun bir faaliyeti gerektiren unsurlar. Dolayısıyla kurulun bu anlamda çalışacak olan alt kurulları da oluşturması yarınki yine toplantıda gündeme gelebilir. Mesela üç temel problem var bu bağlamda. Muhtemelen kurulun dikkat edeceği. Bunlardan birincisi silahsızlanmayı yürütecek olan, silahsızlanma çabalarını yürütecek olan bir alt kurulun oluşturulması. Bu muhtemelen devletin güvenlik birimlerinden oluşturulacak olan bir alt kurul olacaktır. İkincisi yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yapılacak olan hukuki başvuruları değerlendirecek. Bu hukuki başvurulara göre tasnif yapacak ve kişilerin yasadan yararlanıp yararlanmayacağını belirleyecek olan bir hukuki alt kurulun oluşturulması ve bir üçüncü olarak da bu yasanın tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi, uygulanabilmesi için gerekli olan sosyal uyum politikalarını çalışacak bir kurulun oluşturulması. Dolayısıyla yarın bir taraftan yol haritası, bir taraftan takvimlendirme, bir taraftan da bu ikisine
2: Alt
1: bağlı
2: kurullar.
1: olarak da yeni kurulların veya alt kurulların oluşturulmasına dair bir çalışmayı bekliyoruz.
2: Peki Vahap Hocam. Evet, o alt kurullardan da bahsediliyor. Örneğin o sosyal uyum ve rehabilitasyon için oluşturulacak alt kurulda psikologlar, psikiyatristler, hekimler de görevlendirilecek. Yine adli işlem süreçleri için savcılardan, hakimlerden oluşacak bir kurul oluşacak deniyor. Yaşar Hocam, size döneyim. Şimdi bu tabii teyit tespit süreci az önce Vahap Hoca'nın da bahsettiği gibi epey zahmetli, meşakkatli, özenle, titizlikle yürütülecek bir süreç. Sizce ne kadar sürer bu? Ekim'de Milli Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantısı var. Yetişir mi? Yetişmezse ne olur?
0: Şimdi tabii süreli bir çerçeve yasadan söz ediyoruz. Sonuç itibariyle yani demin Vahap Hoca'nın söylediği o sürecin tespit, sizin de değindiniz ve tespit ve teyit süreci Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edildikten ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra süre başlayacak. O süre 6 ay. Cumhuriyet Başsavcılıkları kuşkusuz önemli bir işlev üstlenecek. Ama yine Vahap Hoca'nın dediği gibi kurulun belirleyeceği diğer devlet kurumları tarafından da işin pratiği, işleyişi açısından onlara da anlam ve işlev yüklenecek. Ve dolayısıyla elbette son derece titiz, son derece sorumluluğu yüksek bir sürecin o teyit ve tespit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanıp örgütün bütün unsurlarıyla ve bütün elindeki silah, mühimmat neyse onların teslimiyle ve tasfiyesinin yani bir münfesih terör örgütü niteliğini tam olarak karşılaması o zaman içerisinde gerçekleşecek. Bu 6 aylık süreyle sınırlı ve bu sürenin de uzatılması diye bir durum söz konusu olmayacak. Onun da altını çizelim. Bu da işin yine doğasında ya da işleyişinde çerçevenin içinde saklı olan bir başka husus. Bunun yanı sıra elbette şu da çok büyük bir ihtiyaç zannediyorum şimdiden siyasi partiler yani 467'ye denk gelen 8 siyasi parti sonuç itibariyle bu sürece katkı sağladı. Son derece önemli, güçlü bir katkı, önemli bir oran. Ama bu sadece mecliste temsil yeteneğini ortaya koyuyor.

0: Yani siyasi partilerin verdiği oylarla sınırlı kalmamalı. Çok açık bir şekilde bir toplumsal açıdan herkesin buna halkla buluşarak bu işin içinde nelerin olup nelerin olmadığını. Çünkü çok sayıda bu konuda tezvirat yapılıyor. Hala bu sürecin akamete uğraması için uğraşanları görüyoruz. Özellikle en büyük titizliğimiz ve benim açımdan söyleyeyim en büyük kaygım bu örgütün içine o kadar dış el girdi çıktı ki bugüne kadar. Yine benzer hamlelerin. Biliyoruz ki şu anda soykırımcı Siyonizmin Suriye üzerinden yine Türkiye'yi hedef alan, sözüm ona mesaj yollamaya çalışan yaklaşımları var. Şu konuda kesin hiç şüpheniz olmasın ki terörsüz Türkiye hedefini emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin bu zeminde iç cephesini güçlü kılacak, bir evi öbür eve bugüne kadar düşman edemeyenlerin oyununu bozacak bu büyük projenin, bu büyük kardeşlik anlayışının yeniden yükselmesi, yeniden o Çanakkale ruhunun yükseltilmesi açısından bunu içlerine sindiremeyenler, bunu hazmedemeyenler, bugüne kadar Türkiye'nin son 15 yıldır yaşadıkları ortadadır. Yani içerideki ihanet şebekelerini yaptıkları ortadadır. Dolayısıyla o açıdan son derece titiz, son derece sorumluluğu yüksek ama toplumsal buluşmasını ve siyasi partilerin halkla, kendi kitleleriyle, seçmenle buluşarak bütün detaylarını çok iyi anlatması gerekir. Yani bugünlerde görüyoruz aslında böyle hani her iki taraf demek istemiyorum ama sonuçta bu işi yani tavizle yaptınız diyen iki ayrı kutupta iki ayrı dil var. İki tarafın açısından da değerlendiriyorum. Ortada bir taviz meselesi yok. Ortada çok açık bir şekilde içimize dönüyoruz. Bütün bu kirli oyunları bozuyoruz. Paylaşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Çözemeyeceğimiz barış içinde, demokratik yöntemler içinde, hukuk içerisinde, siyaset içerisinde gerçekten şiddetten, silahtan, teröründen en ufak gölgesinin bile izinin düşmediği bir demokrasiyi yüceltebileceğimiz, siyaset zeminimizi ve kurumlarımızı güçlendireceğimiz bir sürece muktediriz. Bu toprağın evlatları bu işi çözer, çözüyor, çözecek. Dolayısıyla bu işin bu yanını da çok önemsiyorum. Şimdiden başladıklarını düşünüyorum siyasi partilerin. Geç kalmadan bütün bu toplumsal buluşmaları yapıp her şeyi çok detaylı anlatmaları gerekir.
1: Siyasi partiler bu süreçte neler yapmalı? Kamuoyuna nasıl anlatmalı? Ya da bölgedeki etkilerini de soracağım elbette ama öncesinde bir Vahap Hocam size şunu sorayım. Mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. Siyasi partileri temsilen milletvekillerinden oluşacak bu. Yani bir yanda devlet aklı bir yanda toplum aklı gibi düşünebiliriz. İlla bir grubu olmasına gerek yok. Siyasi partilerin, bütün siyasi partileri temsilen birileri olabilecek. 17 kişilik olabilir deniyor. Sizce nasıl olur? Ve o izleme komisyonunun da sürece katkıları neler olur sizce?
2: Evet, yani iki komisyon biliyorsunuz kurulacak, kurul veya komisyon. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'da kurulacak, diğeri ise meclisin çatısı altında kurulacak. Cumhurbaşkanlığı'nda kurulacak olan kurul bir nevi sürecin mutfağını işleyecek. Yani mutfağını oluşturacak. Orada yapılacak bütün işlerin bütün kurumlarla koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf edecek. Meclisteki komisyon da çok önemli. Meclisteki komisyonun önemi şurada. Bu hem süreci takip edecek, yani bu sürecin hangi toplum adına sürecin takibini üstlenecek, diğer taraftan aynı zamanda sürecin demokratik meşruiyetini de sağlayacak. Dolayısıyla bu komisyonda aynen meclisteki süreç komisyonunda olduğu gibi bütün partilerin temsil edilmesi, orada bütün siyasal renklerin sürecin içerisinde bulunması, toplumsal mutabakatı yansıtması, siyasal mutabakatı yansıtması açısından da son derece önemli ve değerli. Bence Türkiye özellikle son 2 yılda meclis komisyonunda oldukça iyi bir sınav verdi bu anlamda. Yani toplumun bütün kesimleri gelip görüşlerini ve kaygılarını anlattılar. En sonunda da bir rapor çıktı ve bu rapor oy birliğine yakın bir oyla kabul edildi. Bu çok önemliydi. Sürecin siyasal mutabakatı göstermesi açısından çok önemliydi. Dolayısıyla devamında da mecliste kurulacak olan bu komisyon hem takip hem demokratik meşruiyet açısından önemli olacak. Tuğba Hanım, Yaşar Hocam'a sorduğunuz soruya bir ek yapayım. Yani bu karar ne zaman çıkacak diye sordunuz. Hocam da
1: ekmeği
2: ifade
1: yetişir mi
2: etti.
1: dedim.
2: Evet. Şimdi aslında bu hani silahsızlanma süreci yasanın çıkmasından sonra başlayan bir süreç değil. Bu aslında devam eden, sahada yoğun bir şekilde devam eden bir süreç. Aslında uzunca bir süreden beri devam eden bir süreçten

0: bahsediyoruz. Nitekim bunun sonuçlarını da gördük. İşte örgüt Türkiye topraklarından çekildi, sınır boylarını boşalttı, bazı mağaraları boşalttı ve bunlara dair de güvenlik birimleri son derece sıkı bir şekilde çalıştılar. Ben yasanın çıkmasıyla birlikte bunun daha da artacağını, bunun daha da ivmeleneceğini düşünüyorum. Zannediyorum siyasal iktidar da bu işin çok uzamaması konusunda bir iradeye sahip. Dolayısıyla yaz ayında bu silahsızlanma meselesini tamamıyla bitirip Ekim ayında bu kararı almak ve ondan sonra Yaşar Hocam'ın bahsettiği 6 aylık sürenin başlaması için yoğun bir çaba sarf edecektir diye düşünüyorum.
1: Dolayısıyla yani önümüzdeki Ekim senenin ayında... bahar aylarına kadar 6
0: evet.
1: ay.
0: Yani bu sürenin işte hızlı bir şekilde işlemesi iki açıdan önemli. Birincisi işte toplumun sürecin çıktılarını görmesi, somut çıktılarını görmesi açısından önemli. Bir de bölgede demin Yaşar Hoca da bahsetti, bölgede çok ciddi manada sürekli olarak dengeler evet. değişiyor, bozucu aktörler var, süreci manipüle etmeye, sabote etmeye yönelik eylemler, söylemler söz konusu ve bunlara da yol vermemek için mümkün olan en hızlı şekilde bunu gerçekleştirmek gerekir diye düşünüyorum. O nedenle muhtemelen Ekim ayında bu tür bir karar çıkabilir. Toplumsallaşma da son derece önemli. Yine Yaşar Hocam bahsetti. Burada hem şu ana kadar daha çok siyasi aktörler üzerinden giden bir süreçti. Ama bundan sonra çok doğru bir tartışma zeminine, çok doğru bir iletişim stratejisine sahip olmalı süreci savunanlar. Ve aynı zamanda bu süreci savunan aktörlerin de çeşitlenmesi gerekiyor. Yani sivil toplum, akademi, siyasal partilerin bu sürecin topluma ne getireceği, Türkiye'ye ne kazandıracağı evet. konusunda çok doğru bir dille evet. topluma bunu anlatmaları gerekiyor.
1: Peki. Yaşar Hocam, tekrar size döneyim, hatta kaldığınız yerden biraz daha açarak devam edelim bu konuyu. Hı hı. Topluma anlatma meselesi. Evet, teyit tespit süreci devam ediyor. Silahlar teslim edilecek, o silahlar kayıt altına alınacak ama bir de bu süreçte topluma anlatma meselesi var bu yasayı. Siyasi partiler tam olarak neler yapmalı? Yani kent kent gezip kapıları mı çalmalı ya da mitingler mi düzenlenmeli ya da bazı siyasi partiler oy kaygısına mı girecek? Sık sık altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum son olarak altını çizmişti. Genel ya da teknik af olmayacaktır deniyor ama toplumda dediğiniz gibi farklı yorumlanabiliyor hala bu yasa genel hatlarıyla. Doğru. Siyasi partilere burada nasıl bir iş düşüyor? Tam olarak ne yapmaları gerekiyor sizce?
2: Evet, yani siz değindiğiniz için ben de altını çizeyim. Bugün Mehmet Uçum'un Anadolu Ajansı'na verdiği mülakat ya da yolladığı yazı mutlaka okunsun isterim bu süreci yakın takip edenler açısından. İşin hem teknik boyutu açısından hem işleyiş açısından önemli bir çerçeve çiziyor. Şimdi yani şurası çok açık. Yani siyasi partilerin şu aralar mesela MHP il ilçe kongrelerinde üst düzey temsilcilerinin çeşitli buluşmalar oluyor. Burada mutlaka değiniliyor. Sonuçta önemli ölçüde de başlangıcından beri Sayın Bahçeli'nin hem bir anlamda süreci başlatan hem sonuna kadar da sürükleyicisi ve destekleyicisi olan bir aktör olarak onun bütün temsilcileri özellikle kendi partisinin kitlesine bunu çok net bir şekilde açıklama çabası içinde olduklarını görüyorum. Yani bunu yapmaları gerekiyor. Sonuç itibariyle Sayın Bahçeli bunu ortaya atarken en ufak bir siyasi parti oy seçim çıkarı hesabı yapmamıştır. Üstelik siyasi bir risk üstlenmiştir. Bu çok açık, bu örnek olmalıdır. Dolayısıyla burada bugüne kadar bu meseleyi bir oy hesabı üzerine yansıtarak bunun üzerinden birileri bu işten oy kaybetse de biz bu işten oy kazansak, meseleyi bir milliyetçilik tartışmasına getirerek bir vatansever sorgulamasına, suçlamasına, diline dönüştürmek son derece yanlış. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yıllardır biz bu meseleyi konuşuyoruz. Bizler akademisyen olarak artık yani konuşmadık, hiçbir şey bırakmadık. Ama bir şeyi çözemedik. Silahın, şiddetin, terörün en ufak bir gölgesi, izi olamaz dedik Türk siyasetinin üzerinde, demokrasinin üzerinde. Vesayeti olamaz dedik. Kötü bir şey mi istedik? Bu bitiyor. Kötü bir şey mi oluyor? Dolayısıyla herkesin bu konuda kendisini bu noktada geçmişte hiç üzerine gitmeyenler,

0: bu konuya değinmeyenler, hiç bu konuda gayret sarf etmeyenler. Canım şununla ittifak yaparız, şuradan biraz oy gelir. Canım Kandil şunu söylemiş ama şu anda onu duymayalım, fazla da duyurmayalım diyenler şimdi bize vatanseverlik, milliyetçilik kimliğini öne çıkartıp da bizleri falan bu konuyu, bu süreci savunanları suçlamaya kalkmasınlar. Çok şey biliyoruz, çok şey konuşuruz. Çok şey tartıştık o zaman. Biz dedik ki gelin birlik olun. Bak Diyarbakır anneleri var, Cumartesi anneleri var, şehit anneleri var. Birleştirin bu ana yüreklerini de bu işe biz el koyuyoruz. Bu toprakların, bu evlatlarını bu sömürgeci emperyalizme, bu soykırımcı siyonizme piyon etmeyeceğiz deyin. Yaptınız mı? Adım attınız mı bu konuda? Hayır. Şimdi göreviniz bunu topluma anlatmaktır. Sonuçta bu işten üzülecek olanlar bellidir. Sahada bütün bu halklar, Kürtler, Türkler ve Araplar, sadece bu yakın coğrafyanın değil, en geniş coğrafyanın bile mazlum halklarıdır. Kimse onların üzerinden hesap yapmasın. Kimse onların üzerinden kendi istikbalini, kendi dar çıkar hesaplarını gütmesin. Sonuçta Suriye'yi, Irak'ı bugüne kadar kan gönüle çevirenler, bölüp parçalamaya çalışanlar bu halklara iyilik için yapmadılar. O açıdan şimdi terörsüz bölge diyoruz. Kötü evet. Bir şey mi söylüyoruz? Sonuçta bu halkların refaha kavuşması, toplumsal barış içinde yaşamaları, kalkınmalarını yükseltmeleri ve bunu hakça bölüşmeleri esastır. Bunun mücadelesi veriliyor. Bunun için bütün siyasi partilerin, önce tabii elbette destek olanlar, ama bu sürece yani eleştirel katkı sağlamayı da kıymetli bulurum. Pratiğinde, işleyişinde yapın bu eleştirilerinizi. Fikir çok kıymetli bir şeydir. Ama böyle suçlayıcı, karşı tarafı, Türkiye bölünüyor, taviz verildi, çok yakındır işte sonuç itibariyle örgüt bu konuda devletin bileğini bükmüştür falan. Peki. Yapmayın bunları. Buna asla ne bu ülke, ne bu millet, ne bir bu anlamda devlet peki. izin vermez. Ne devletin temel nitelikleri değişiyor, ne milletin temel değerleri zedeleniyor. Birlik içinde bu işi çözeceğiz inşallah. Geleceğimiz aydınlık olacak. Bütün mesele Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda evet. istiklal meşalesinin gürleşmesi ve bütün mazlum halklara umut olması, nefes olmasıdır. Başaracağız inşallah.
1: Peki Yaşar Hocam, çok az vaktimiz kaldı. 3 dakika Vahap Hoca ile birlikte bölüşün istiyorum bu süreyi. Belki zor bölgedeki etkisini bu kadar kısa sürede anlatabilmek ama siz de değinmiştiniz az önce. Vahap Hocam sizinle devam edelim. Son yaşananlar ortada. İsrail Suriye'de bir hava üssünü vurdu. Türkiye'yi kışkırtma politikası izliyor. Netanyahu oradaki seçimler öncesinde başka bir dertte kendine savaş arıyor diye yorumlanıyor. Analizlerde bu tespitler var. Tabii bu yasanın da başından beri bölgeye etkisi konuşuluyor. Suriye, Kuzey Irak nasıl yansımaları olacak? Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu dedi son verdiği röportajlardan birinde dış basına. Suriye'yi yakın zamanda ziyaret edeceğinden de bahsetmişti. Suriye'deki Kürtlerin de bu yasadan faydalanacağını altını çizmişti. Siz ne dersiniz? Özellikle Suriye ve Kuzey Irak'ta bu sürecin etkileri neler olur?
2: Tabii şimdi bu İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırıyı sadece seçim kampanyası bağlamında okumak doğru ama eksik olur. Çünkü sadece seçim kampanyasıyla bağlı değil. İsrail'in bence şu anda sahada iki önemli amacı var. Bunlardan bir tanesi Suriye'nin tekrardan dengeli bir ülke haline gelebilmesi, ayaklarının üzerine kalkabilmesini engellemek birincisi. Bu ikincisi Türkiye'nin Suriye'de bir güç olmasının önüne geçmek. Evet. Çünkü Suriye ordusunun yapılanmasında Türkiye'nin rol alması halinde İsrail'in o sahada bütün istediklerini yapmasının önüne geçilecek. Dolayısıyla bu anlamda da İsrail bu kışkırtma politikalarını izliyor. Sürecin değeri bence burada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani Türkiye kendi içerisindeki problemi çözmüş, bölgedeki Kürtlerle de çok daha derinden ilişki kuran bir yapıya girdikçe hem Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı artar hem İsrail'in hareket alanı daralır. Dolayısıyla yapılan edileni bir de bu bölgesel perspektif açısından okumak gerekiyor. Suriye'de SDG'nin devlete eklemlenme sürecinin sonuna gelindiğini bizzat aktörler ifade ediyor. Yani orada iyi işleyen bir süreç var. Diğer taraftan Türkiye'nin Irak Kürtleri ile ilişkileri her geçen gün derinleşiyor. Hem Erbil ile hem Süleymaniye ile ilişkileri her geçen gün derinleşiyor. Bu kuşkusuz Türkiye'yi kendisi için bir bölgesel rakip, bir stratejik rakip olarak gören İsrail'in haz edeceği veya

0: herhangi bir şekilde kabul edeceği bir yaklaşım değil. O nedenle bu son olayları bir de bu pencereden okumanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ve bu aynı zamanda bu sürecin ne kadar hayati ve değerli olduğunu gösteren bir olay olarak da okunabilir.
1: Peki. Yaşar Hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Kısaca süremiz bitti çünkü.
2: Bir son bölümle ilgili söyleyeceğim şey şudur. Ya yıllardır biz Suriye'nin birliğini savunduk. Oradaki bütün unsurların iyi kötü temsil edilebildiği, başarılabildiği, sentezlenebildiği bir anayasal düzene oturtarak süreç içerisinde demokratik yapılanmasının yolunu açması ve istikrara kavuşmasını. Bunun karşısındaki tek çuban başı Siyonist bu çetedir. Karşısında Türkiye'yi görmektedir. Görmeye devam etsinler. Sonuçta bundan Türkiye hiçbir şekilde rahatsızlık duymaz. Çünkü çok açık, 911 kilometre ile sınırlı değildir Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği açısından. Suriye'nin tamamının güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Bu çok açık. İnşallah bunu da başaracağız. Suriye'nin devrimini önce çalmaya, başaramıyorsa yıpratmaya, önünü tıkamaya çalışan bir saldırgan, bölgenin işgalcisi, bölgeyle hiçbir aslında asli işlevi olmayan bir soykırımcı Siyonist yapı var. Dolayısıyla bunun için Suriye'yi, Lübnan'ı, Doğu Akdeniz'i, Türkiye'nin güvenliğini bu bölgeye yaydığımız takdirde ki bunu başaracağız. Öncelikle tabii biz bu kardeşliğimizi derinleştirelim. Dış cephemiz çok daha kolay olacak.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Vahap Coşkun ve Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu konuklarımızdı. Çok sağ olun efendim, değerli vaktinizi ayırdığınız için.
2: Sağ olun.
0: İyi günler efendim.
1: Sağ olun. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Sosyal güvenlik prim borçları, vergi ve kamu borçları yapılandırması için son gün 31 Ağustos. Bu hatırlatma haberinin detaylarına bakalım. SGK prim borçları, vergi ve kamu borçlarına azami 72 ay taksit yapılabilecek. KDV, banka ve sigorta muameleleri vergisi borçları için azami 12 taksit uygulanacak. 31 Ağustos'a kadar başvuranların borçlarına uygulanacak bunlar ve yıllık faiz %29 olacak. O tarihe kadar tecil başvurusu yapanların ilk taksiti en geç 31 Ağustos'a kadar da ödemesi gerekecek. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vergi dairelerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili bölümlerine de yine başvuru yapılabilecek. Maaşı 20 gün geciken bir işçi istifa ederek kıdem tazminatı ödenmesi için davacı oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi. İşçiyi haklı bulduğu mahkeme, maaşın bir gün bile gecikmesinde kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine hükmetti.
3: Maaşı 20 gün geciktiği için istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Kıdem tazminatı talep etti. Yargıtay o işçiyi haklı buldu. Nede isimli işçi maaşının 20 gün gecikmesinin ardından istifa etti. Ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte şirketten tahsis etmek için iş mahkemesine başvurdu. Davalı şirket avukatı ise kısa süreli gecikmelerin işçiye haklı nedenle feshi hakkı verilmeyeceğini savundu. Yerel mahkeme davacının iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğine hükmetti. Davacının kıdem tazminatına hak kazandığına fakat fazla çalışma ücretinin ispatlanmaması nedeniyle reddi gerektiğini belirterek davanın kısmen kabulüne karar verdi. İş sınıfa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu. Davalı kararı temizledince son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yüksek Mahkeme kararı onadı. Emsal niteliğindeki kararla birlikte maaşı bir gün dahi geciken işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtildi.
1: Devam ediyoruz. Teknofest Mavi Vatan'da final günü bugün. 4 gün boyunca binlerce kişi Gölcük Tersane Komutanlığı'na akın etti. Festivalin mimarları Habertürk'e konuştu. Buse Deviren ve konuklarına bırakalım şimdi sözü.
4: Efendim son gündeyiz. TB3, TB2 Akıncı gökyüzünde aşağıda binlerce kişi var. Son gün kapanış gözlemleriniz nasıldı son 3 gün boyunca devam etti?
5: Tabii Deniz Kuvvetlerimizin ev sahipliğinde ve öncülüğünde yapıldı bu etkinlik. Muazzam bir coşkuyla kutlandı.

Festival Teknofest Mavi Vatan maksadına ulaştı. Hangi anlamda? Biz Mavi Vatan şuurunu tüm nesillerimizle paylaşmak istiyorduk. Bir yandan Mavi Vatanımız için teknoloji geliştiren gençlerimiz yarıştı. Su altında ve su üstünde. Bir yandan donanmamızın şaheserleri, milli teknolojimizin eserleri burada sergilendi. Hem bizlere gelecek adına ümit verdi, bir yandan gururlandırdı, bir yandan da

0: minnet duygularımı iletiyorum.
1: Çok sağ olun Sevda. Söylemek istediklerim
2: Selçuk Bey'in sözleri. Efendim Deniz Kuvvetlerimizin kuruluşunun 945. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda Gölcük Tersanemizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Türkler çok denizci bir millettir. İşte bu denizci millet bugün itibariyle aynı anda 37 tane savaş gemisini inşa ediyor. Aynı zamanda 24 tane de yurt dışındaki deniz kuvvetleri için savaş gemimizi inşa ediyor. Sadece savaş gemileri inşa etmekle kalmıyoruz. Biliyorsunuz uçak gemimizi de önümüzdeki sene denize indireceğiz. Bu gemilerimize kullandığımız milli güdüm mermilerimizi, torpidolarımızı da kendimiz imal ediyoruz. Çok güçlü bir deniz kuvvetlerimiz var. Deniz kuvvetlerimizin bu gücünü göstermesinde bize aracılık eden Teknofest Mavi Vatan da çalışan bütün kişilere artı Teknofest Mavi Vatan fikrini ortaya atan Selçuk Bayraklar'a çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz Sayın Komutanım. Sizler bir şeyler söylemek ister misiniz? Mavi Vatan savunmasını biz gözlerimizle gördük. İliklerimize kadar da hissettik. İyi ki varsınız diyorum. Sizler neler eklersiniz?
3: Ben teşekkür ediyorum. Ben de Kocaeli Kara Kuvvetleri Komutanı olarak Teknofest Mavi Vatan'ın burada icra edilmiş olmasını çok önemsiyorum. Milli teknolojimizin yıllar içerisinde gelişmişliğinin en son ürünlerini burada görüyoruz. Gençlerimiz, halkımız bizlerle beraber hakikaten milli duyguları yaşıyorlar. Biz de onlarla beraber inşallah daha güzel Türkiye'ye, daha güzel silahlı kuvvetlere sahip olacağız. Teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun komutanım. Hem Deniz Kuvvetleri Komutanımız hem de Selçuk Bayraktar'la ayrı ayrı konuştuk. Hepsinden Mavi Vatan heyecanını aldık. Son günde hem onlar izlerimlerini aktardılar hem de Mavi Vatan savunması ile ilgili detayları bizlere verdiler diyelim. Teknofest Mavi Vatan'ın son gününden aktardık sizlere.
4: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevler komşu binanın çatısına da sıçradı, orayı da yaktı. Şemsi Paşa mahallesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıktı yangın. Nedeni henüz bilinmiyor. Ve alevler hızla büyüdü. Ve yan binaya da sıçradı. İki apartman hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede önlem aldı. İtfaiye de farklı noktalardan yine yangına müdahale etti. İki binanın çatısındaki yangın uzun uğraşlarla neyse ki kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle hasar büyük oldu. İstanbul'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
5: İşe gitmeyince arkadaşları merak etti. Ailesi eve gidince acı tabloyla karşılaştı. Cüneyt İlhan İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşıyordu. Sabah işe gitmeyince arkadaşları merak etti. Bir türlü İlhan'a ulaşamayan mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Aile üyeleri eve gidip kapıyı açınca Cüneyt İlhan'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi boğazı kesilen Cüneyt İlhan'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından İlhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler ölen adamın ailesinin ve komşularının bilgisine başvurdu. Çevredeki kamera kayıtları da incelemeye alındı. Polis Cüneyt İlhan'ın nasıl öldüğünü aydınlatmaya çalışıyor.
4: İstanbul'da eli silahlı kişiler taksiyle geldi, bir iş yerine kurşun yağdırdı, ateş açtı ama saldırganların kurşunları yanlış hedefi vurdu. Gerçek hedef kuyumcu değil, alt katta bulunan eğlence mekanıydı.
6: Sabah en son ben çöpü aldım götürdüm. Hiçbir şey yoktu. Biz de sonra gelmişsin sanmıyor.
5: Taksiyle gelip peş peşe tetiğe bastılar. Kurşunlar kuyumcuya isabet etti. İddiaya göre saldırganlar hedef şaşırdı. Olay İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşandı. Taksiyle gelen saldırganlar arabadan inmeden silahla ateş açtı. Kurşunlar cadde üzerindeki kuyumcuya isabet etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. İş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kamera görüntülerini inceleyip kaçan saldırganların peşine düştü. Şüpheliler polis takibi sonucu kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

0: Gerçek daha sonra ortaya çıktı. İddiaya göre saldırının hedefi kuyumcu değildi. Asıl hedef alt katta bulunan eğlence yeriydi.
1: Kuyumcuya sıkmışlar bilmiyorum. Bizim dükkana sıkmışlar bilmiyorum. Çatelerin eline düşmüş.
0: Gözaltına alınan şüphelilerden MHK ve FK adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Mersin'de bir saldırgan eline aldığı satırla bıçakla park halindeki bir otomobile epey zarar verdi. Camlarını kırdı. O anlar kameraya da yansıdı. İzleyelim şimdi. Olayın adresi Anamur ilçesi. Elinde bıçak ve satırla gelen bir erkek park halindeki otomobile zarar verdi. Camları kırdı. Kaportaya defalarca vurdu. Lastikleri bıçakla deldi. Saldırgan sonra da olay yerinden kaçtı. Aracın sahibi bir kadındı. Kadis uygulaması üzerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma çok geçmeden şahsın kimliğini tespit etti ve şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. İstanbul'da TEM otoyolunda motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücülere denetim yapıldı. 58 motosikletliye ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube ekipleri TEM otoyolu Güney Cebeci Tüneli mevkiinde denetime çıktı. Bazı motosiklet sürücüleri geceleri bu bölgede toplanıp otoyolda akrobatik hareketler yapıyor, trafik güvenliğini tehlikeye atıyordu. Polisin ani baskınında 58 motosikletli yakalandı. Bunlardan 14'ünün yaşı 18'den küçüktü. Sürücülere hem para cezası kesildi hem de motosikletleri ve ehliyetlerine 120 gün el konuldu. Ayrıca haklarında adli işlem başlatıldı. Adana'da bir sürücü yayaya çarptı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kendi başına hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
0: Yaya elindekilerle meşguldü, sürücünün de dikkati dağınıktı. Bu kaza sonrası sürücü yayayı o halde bırakıp gitti.
3: Arkamdan gelen araba resmen tapaladı.
0: Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Yaşar Akdoğan yolun karşısına doğru yürürken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü aracından inip yardım etmek yerine yoluna devam etti.
3: Kaza olacak bir yer değildi. Çünkü belediyenin dolmuş farkıydı. Çevredeki arkadaşlar koşarak geldiler. Adam gelip de geçmiş olsun demedi.
0: Yaşar Akdoğan dolmuşa binip evine gitti. Ağrıdan duramayınca hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
3: Benim üşündüğüm arkadaşın, o kazayı yapan arkadaşın ilgisizdi.
0: Kazazede Akdoğan karakola gidip şikayetçi oldu.
2: Bursa'da bir sürücü manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücüyü kurtarmak hiç kolay olmadı.
0: Manevra yapıyordu. Kendini uçurumun dibinde buldu. Yaralanan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.
4: Tamam, ben ucunu alırım.
0: Bursa Osman Gazi'de Gökhan T. aracıyla manevra yapmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
5: Tekim dedi arabada. Polisini aradık. İşte gelene kadar bilinci açık tutmak için muhabbet ettik.
0: İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için halatlarla aşağı indi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Sedyeye alınan Gökhan T. uçurumdan kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans hastaneye kaldırıldı.
2: Hatay'da evde çıkan yangında mahsur kalan ailesini kurtarmak isteyen Levent Kuru ölümden döndü. Ailesini kurtarmak için alevlerin arasına daldı ama vücudunda yanıklar oluştu.
6: Başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı. Ayağımın altında işte telefon yanında kolonya falan vardı.
0: Her şey böyle başladı. Evi bir anda alevler sardı. Ailesini kurtarmaya çalışan adam ölümle burun buruna geldi.
6: Ablamla beraber biz önce balkona kadar çıkabildik. Sonra ben evde içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum.
0: Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Kuru ailesinin evinde iddiaya göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Ev bir anda alev topuna döndü. Levent Kuru, ailesini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca yandı.
6: Televizyon benim yüzüme, vücuduma patladı.
0: Annesini ve yeğenlerini kurtarmayı başaran Levent Kuru'nun hastanede tedavisi sürüyor.
6: İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda.
2: Kastamonu'da bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler komşu eve de sıçradı. Yangın sırasında patlayan piknik tüpleri epey korkuttu.
0: Gecekondu'da başlayan yangın büyüdü. Komşu evde alevlerden nasibini aldı. Patlayan tüpler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir gecekondu'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bitişik'teki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
7: Telefon geldi böyle eviniz yanıyor diye. Küçük bir yangındı, kocaman alevlendi.
0: Sinan Akça'nın evde bulunan piknik tüpleri bomba gibi patladı.
8: Evin yanıyor dediler. Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı.
0: Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla söndürüldü. Akraba olan iki ailenin evi küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Bu dilimin sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara, saat başında yeniden buradayız, bekliyoruz.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi formülü ne? DEM Parti Öcalan'a ne statü verdi? DEM yeni partiyle köprüleri attı mı? Beş parti bir araya geldi. Yeni ittifakın karşılığı ne? Özgür Özel'le Mansur Yavaş ne konuştu? Kerem Kılıçoğlu soruyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Emin Ekmen, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş'la gazeteciler Aytun Çerkin ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 17'ye geliyor. Bir saat boyunca beraberiz. İlerleyen dakikalarda bağlantılarımız da olacak. Konuğumuz da var. İlginç bir meseleyi değerlendireceğiz. Hızlıca başlayalım. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saar, Türkiye ile tansiyonu arttırma niyetinde değiliz dedi. İsrail basınında ise Başbakan Netanyahu'nun seçimi ertelemek için savaş arayışında olduğuna dair yorumlar yapılıyor.
1: Türkiye ile tansiyonu arttırma niyetinde değiliz. Bu sözlerin sahibi İsrail Dışişleri Bakanı Saar. İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası bölgede gerilim yükselirken Tel Aviv'den öncekilerden farklı bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.

0: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Suriye'deki amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
1: İsrail merkezli Maariv gazetesi ise dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri aksatmak ya da ertelemek için bir savaş arayışında olduğu yazıldı. Gazete, ordunun mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğunu da aktardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak da Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesi koltuğunu korumak için askeri gerilim politikası izlemiş olabileceğini söylemişti.
2: İsrail ordusu Suriye'deki Ebu Zuhr askeri hava üssüne düzenlenen saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez Beit Cin bölgesini hedef aldı. Gerilimin ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in saldırılarının ardından Tel Aviv ile temaslar kesildi dedi.
1: Şam-Tel Aviv hattında tansiyon yükseldi. İsrail'den Suriye'ye yeni İHA saldırısı düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Tel Aviv ile temaslar kesildi dedi. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhr askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyla bölgede gerilim arttı. Saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bölgeden bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Beit Cin'de saldırı hazırlığı yaptığı ve tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir kişinin hedef alındığını belirtti. İHA saldırısını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının sivil bir araca yönelik olduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda bir sivilin yaralandığı belirtildi. Gerilimin ardından Şam yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'e güvenmediklerini söyleyen Şeybani, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için elini uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli diyen Şeybani, İsrail'e güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirterek, Türkiye'nin desteğine minnettarız dedi. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
2: Terör örgütü SDG'den Suriye ordusuna entegrasyon süreciyle ilgili açıklama geldi. Suriye ordusunun bir parçası olacağız denildi açıklamada. Mazlum Abdi, askeri güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin Savunma Bakanlığı'nda ve Ordu Komutası'nda iyi görevler almasını beklediğini belirtti. Abdi, SDG'nin entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşmasından çekilmesiyle ilgili en büyük hatam dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail varlığı tartışmalara neden oldu. Rum yönetimi basını İsraillilerin adadaki varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceğine dikkat çekti.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail vatandaşlarının hızla artan arazi ve gayrimenkul alımları tartışmalara neden oldu. Basın adadaki İsrail varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi. Gelişmeyi Katim Erini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayınlanan edisyonu gündeme taşıdı. Haberde İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf'ta önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline geldiği kaydedildi. Özellikle Larnaka'daki İsrailli varlığının değişiminin belirgin şekilde gözlemlendiği ifade edildi. İsrailli yatırımcıların yüksek alım gücüyle yaptığı konut ve arazi alımlarının Güney Kıbrıs'taki konut piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı da dile getirildi. Haberde ayrıca İsraillilerin yaptığı alımların yalnızca yatırım ve yaz turizmiyle açıklanamayacağı savunuldu. Buna kanıt olarak İsraillilere yönelik okul, ibadet yerleri ve işletmelerin açılması gösterildi. Bu gelişmelerin yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki tartışmalara dikkat çekildi. Katim Erini, bazı bölgelerde zaman içerisinde kendi sosyal ve ekonomik altyapısına sahip toplulukların ortaya çıkabileceği ve bölgelerin mevcut karakterinin değişebileceği endişesini de dile getirdi.

0: Gazeteye göre bu konudaki sorumluluk Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Hükümetin yabancı yatırımların yalnızca ekonomik kazanç üzerinden değerlendirmesi eleştirildi. Bunun yanında toplumsal yapıda meydana gelebilecek değişiklikleri de hesaba katması gerektiği ifade edildi. Mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin toplumdaki kabulünün de zarar görebileceği uyarısı yapıldı. Gazete ayrıca tartışmanın İsraillilerin etnik ve dini kimliğinden ziyade toplumsal değişim üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu.
1: Kocaeli'de iki ilçe sınırında, tam Gebze ile Dilovası sınırında ormanlık alanda yangın çıktı ve o yangın devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Görüntüler canlı o ormanlık alandaki yangından. Bakın, yoğun bir duman var, metrelerce yüksekliğe ulaşmış. Bir kısmı yoğun siyah duman, bir kısmı daha beyaz. Gebze ile Dilovası sınırındaki ormanlık alan burası. Rüzgarla büyüdü alevler ve geniş bir alana yayıldı. Yangını fark edenler hemen ihbarda bulundu ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının ballı kayalar mevkiine ilerlediği öğrenildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alabilmek için mücadele sürüyor. Umarız kontrol altına alınır bir an evvel. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan etkinliğine katılan gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerinin imzacısı olacaklarını belirtti. Çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Teknofest Mavi Vatan'ın tam bu dönemde ortaya koyduğu gibi Türkiye'nin barışı koruma iddiası. Sadece kuralları hatırlatan bir yaklaşım değil, kuralları, hak ve menfaatlerimizi koruyacak somut bir gerçekliktir dedi. Cumhurbaşkanımız ülkemizi savunma sanayi konusunda bağımlılığa hapsetmek isteyen vesayeti yıktı ve tam bir özgüven devrimi gerçekleştirdi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı ve emeğe geçen herkesi tebrik ediyoruz ifadelerini kullandı. Ömer Çelik'in bu paylaşımını aktardıktan sonra dönelim Gölcük'e. Teknofest Mavi Vatan'ın final günü bugün ve Habertürk muhabiri Buse Deviren'de orada nöbette. Buse, artık son gün, hatta sanırım programlar yavaş yavaş sona mı erecek? Son saatler diyebilir miyiz? Nasıl durum? Senden dinleyelim.
2: Tuba, Mavi Vatan Perşembe günü başladı. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda artık bugün itibariyle saatler sonra da son bulacak kapanış konuşmalarıyla birlikte. Kalabalık tabii ki çok yüksek. Gelemeyenler var. Gelemeyenler için biz de Habertürk ekranlarından atmosferi yansıtmayı sürdürüyoruz. Şimdi farklı bir alandayız. FNSS'nin olduğu bölgedeyiz. Zaha'yı göstereceğiz sizlere. Zaha nedir? Tüm detaylarını FNSS Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık bizlere anlatacak. Çünkü çok önemli, FNSS dünyada ilk olma özelliğine sahip. Ama nedir Zaha? Çok önemli.
3: İZAHA, yani insansız zırhlı amfibi hücum aracı. Aslında ZAHA'mız vardı. İnsanlı olarak biz bunları Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine vermiştik.
2: Şöyle gösteriyoruz onu da.
3: 21 tane deniz piyadeyi taşıyan, DCG Anadolu'muzun içinde de bu unsurları görebilirsiniz bugün burada. Bu ZAHA'nın bir örneği de yine bizde var, şirketimiz. Onu da buraya getirdik. Fakat bununla beraber çalışabilecek yine amfibi harekatta, zayiatı en aza indirmek ve en etkili şekilde amfibi harekatı gerçekleştirmek üzere İZAHA'yı da hayata geçirdik. Hemen görüyoruz yanımızda insan.
2: ZAHA için ne diyebiliriz? ZAHA denizde yüzebilen bir zırhlı araç.
3: Evet. Ya adından da anlaşıldığı gibi ZAHA demek zırhlı amfibi hücum aracı demek. Bu insansız konfigürasyonu. Bu deniz şartlarında amfibi. Yani denizde bunu açıklıklardan denize bırakıyorsunuz ve yüzerek, uzaktan komanda edilerek, komuta edilerek veya otonom kabiliyetlerle yüzerek karaya çıkıyor ve görevini icra ediyor. Üzerinde görmüş olduğunuz ateş destek konfigürasyonu. Bunun 12 değişik konfigürasyonu var. Ve bu kuleler değişebiliyor. Bu şu an 40 mm bomba atar var. 12.7 makineli tüfek, 30 mm otomatik top, antitank güdümlü füze veya bununla beraber saldırı drone'u veya dolanan mühimmat gibi sistemleri de buna entegre edebiliyorsunuz.
2: Şöyle ilerleyelim isterseniz Cem Bey, etrafında biraz dolaşalım. Şunu söylemek mümkün mü? Dünyada ilk olma özelliğini taşıyor ama neden?
3: Şöyle ki, tabii dünyada da insansız kara araçları var. Bunlara amfibi özellikler kazandırılıyor. Fakat doğası gereği amfibi olmak üzere tasarlanmış bir, deniz amfibi olmak üzere tasarlanmış bir insansız taarruz aracı, amfibi taarruz aracı olması babında bu çok daha öne çıkıyor ve böylelikle de tabii doğal olarak biz bunu diyebiliriz ki dünyada türünün ilk örneği olarak bunu

0: rahatlıkla ifade edebiliriz.
1: Şimdi çalışmaları devam ediyor, envantere girmek üzere.
0: Diyemeyiz öyle bir şey. Şu an biz bunlar, bu şöyle, FNSS'nin kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği bir sistem. Biz öz kaynaklarımızı bunu, yani tabii ki de sanayinin de sürekli teknoloji geliştirme, sürekli bu alanlarda faaliyet göstermesi gerekiyor. Bu bizim tabii ki gidip de ilk yaptığımız insansız kara aracı değil. Biz insansız kara araçlarını 7 yıldır çalışıyoruz. Burada gölge süvari aracımız vardı daha önce. Burada öğrenmelerimiz var. Yine Zaha'dan öğrenmelerimiz var ve bunların hepsini
1: bir potada
0: eriterek burada bu aracı da ortaya çıkardık. Ki gelecekte de böyle bir talep olduğunda buna hazır olalım her şekilde. Ülkemiz de hazır olsun, biz de sanayi olarak hazır olalım diye geliştirdik.
1: Peki Zaha'nın şu anda seri üretim var, o envanterde artık.
0: Evet, şu an biz tabii daha önce 2017'de imzalanan Zaha programı vardı. O kapsamda biz araçlarımızın hepsini teslim ettik deniz kuvvetlerimize. Şu an amfibitugayımızda kullanılıyor. Geçtiğimiz aylarda Zaha Expo fuarı vardı biliyorsunuz. Orada da bunun lansmanını yaptık. Burada da ikinci paketini imzaladık ve üretime tekrar başladık. Ve ikinci pakette de bunların üretimlerini devam ettiriyoruz. Şu an içine giriyoruz. İçeride gördüğünüz personel taşıma alanı. Tabii bu an fuar kapsamında biz bunu bir camla ortadan böldük. İleriye gidemiyoruz. Ama normal şartlarda tabii bu araç 21 kişilik bir araç. Ön tarafta en önde sürücüyü görürsünüz. Hemen arkasında komutan oturur. Sağ tarafta nişancı oturur. Çünkü üzerinde yine bir Çaka Kulesi var. Çaka da Çaka Bey'den geliyor adı. Çaka Kulesi. Onu da biz geliştirdik. O da işte uzaktan komutalı bir deniz şartlarına göre kullanabilecek bir kule. Bunun dışında aracımızda her türlü yaşam destek sistemi var. Sesi duyuyorsunuzdur. Şu an klimatize bir sistem bu. Çünkü amfibi harekat Temmuz ayında da olur, Ağustos ayında da olur ve tamam hiçbir şekilde kapak açamazsınız böyle bir operasyonda.
1: Bizlerimizin anlaması açısından söylüyorum. Amfibi harekat nedir ve bu tam olarak nasıl bir görev isteniyor?
0: Amfibi harekat şöyle ki tabii ki harekatların bir çeşidi var. Bunda da bir kıyı var ve bu kıyıya çıkarma yapmanız gerekebilir.
1: Bir geminin içerisindesiniz.
0: Evet, bir geminin içerisinde. Biz bu konuda çok uzman bir milletiz. Biz Çanakkale'yi biliyorsunuz, Çanakkale'de Çanakkale'yi geçirmez yaptık. Biz bir amfibi harekatı engelledik biliyorsunuz bundan 100 yıl önce ve çok başarılı bir şekilde yaptık bunu. Tabii dünyanın en zorlu harekatı amfibi harekat. Savunan taraf her zaman aslında bir anda savunduğu için avantajlıdır. Ne kadar ateş gücünüz olsa da ama yine de zorlu bir operasyondur.
1: Böyle
0: tabii Zaha burada amfibi harekatta piyadenin güvenli bir şekilde denizden kıyıya çıkmasını ve kıyıda da ilerlemesini sağlar. Yani bu araç yüzüyor, denizden atıyorsunuz bunu TCG Anadolu'dan, yüzüyor çok açıklıklardan kendi kendine yüzüyor. Yüzerek kıyıya geliyor, kıyıda da paletleriyle ilerlemeye devam ediyor içerilere doğru. Ve zırh koruması altında ve mayın koruması altında personelini harekatın derinliklerine kadar götürebiliyor.
1: Çok teşekkür ederim Cem Bey anlattıklarınız için. Çok sağ olun. Çok heyecanlı ve çok güzel anlattı Cem Bey. Umarım herkes için de anlaşılır olmuştur. Biz Zaha'nın içerisindeyiz. Amfibi bir hücum aracı, hem TCG Anadolu'nun içerisinde var hem TCG Sancaktar'da var. İyi Zaha içinde insansız yine hücum araçlarından bir tanesi, bir tank, daha doğrusu zırhlı araçlardan bir tanesi. Biz böyle içerisinden Mavi Vatan'dan bir kez daha sizlere aktardık diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz Buse Devren ve konuğuna ve tabii kameraman arkadaşımıza. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Boğaz'a dönelim. Uluslararası Boğaziçi Kıtalar Arası yüzme yarışı vardı bugün. Bu yıl 38.'si düzenlendi. Asya'dan Avrupa'ya kulaç atan 2500 sporcu hem Boğaz'ın tadını çıkarttı hem de kıyasıya mücadele etti.
3: Yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nda buluştu. Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı. Dünyanın en özel yüzme rotalarından biri olan Boğaz içinde 65 ülkeden yüzücü mücadele etti.
4: İki kıta bir yarış, bu işin en profesyonellerinden birisi.
5: Gayet de güzeldi, su serin, hava da güneşli.
3: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 38.'si düzenlendi. Geçen senelerden farklı olarak güvenlik tedbirleri artırıldı.
6: Daha fazla teknemiz, daha fazla botumuz var, daha fazla güvenlik ekibimiz var. Biraz daha işte ters akıntıya kapılan, parkurdan uzaklaşan sporcuları toplama noktasında ekiplerimiz özveriyle çalışıyorlar.
7: Kanlıca'da start alan 2500 sporcu 6,5 kilometrelik parkuru yüzdükten sonra Kuruçeşme'de bulunan bitiş noktasına ulaştı.
8: Çok eğlenceliydi. Çok dalga olur diye korkuyordum ama gayet iyiydi yani.
7: İlk defa mı yüzüyorsun?
8: Evet, ilk defaydı bu.
7: Ne kadar sürede tamamladınız?
8: yani 1 saat

0: 10 dakikada galiba. O civarda olması lazım.
1: 15 yıldır katılıyorum. Bu sene 15. senem. Her seneki gibi bu sene de çok güzel bir atmosferde yüzdük. Su gayet iyiydi. 23-24 derecelerdeydi.
2: Yarışa katılan sporcuların 1250'si, yani yarısı yabancı sporculardan oluştu.
3: Hırvatistanlıyım. Yüzme harikaydı. Birçok insan vardı. Başlangıç biraz kaotikti ama yüzüş iyiydi. 2 yıl önce de katılmıştım. Bu sene tekrar gelmeye karar verdim.
2: Yüzücülere İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşlik etti.
1: İstanbul Boğazı çok özel bir rotaya sahip.
4: İstanbul'da tarihi yarımadada bugün sağlıklı yaşam için bir de maraton vardı, koşu vardı. Yeşilay yarım maratonuna katılım yoğun oldu.
5: Adımlar bu kez tarihi yarımadada atıldı. Yeşilay yarım maratonu için yüzlerce sporcu Sepetçiler Kasrı'nda buluştu.
6: Çok heyecanlıyım. İlk defa 21K'yı koşacağım. Parkur inceledim. Parkur harika. İstanbul gibi yaşayacağımız, aynı zamanda koşup spor yapabileceğimiz harika bir parkur.
5: 1500 spor sever 21 kilometrelik yarım maraton, 10 kilometrelik koşu ve 10 kilometrelik paten yarışı kategorilerinde yarıştı. Sporcular yarış öncesinde Boğaz manzarasıyla ısınma antrenmanına katıldı.
7: Tarihi bir yarımada manzarayla birlikte koşacağız. İnşallah. Valla ilk üçe girmeyi düşünüyorum.
8: Geçen hafta Eskişehir'de koştum. Bu hafta da Yeşilay yarım maratonunda koşmaya geldim.
6: Yeşilay yarım maratonu için parkur tarihi yarımada seçildi. Tarihi yarımadadaki yollarda sporcuların güvenliği için trafiğe kapatıldı.
5: Maraton Sepetçiler Kasrı'nda başlayıp tarihi yarımada parkurunun ardından aynı noktada son buldu.
1: Yalnızca fiziksel bir aktivite olarak görmüyoruz. Aynı zamanda psikolojik bir dönüşüm aracı ve bağımlılıklarla mücadelede en etkili önleyici unsurlardan biri olarak görüyoruz.
9: Bugün İzmir'den bu yarışmaya katılmaya geldim. Sağlıklı bir yaşam için koşu sporuyla ilgileniyorum.
10: Bu organizasyona da ailemle katıldık. Zaten sporun içindeyiz ama böyle organizasyonlarda ailecek buluşabilmek ve kızıma da güzel bir anı bırakmak istiyorum.
4: Evet, şimdi ilgi çekici bir konuyla devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğru eş seçimi ve doğru iletişim için eğitim verecek. Doğru eş seçimi ve doğru iletişim. Şimdi konuğumuz var. Konuşalım bu konuyu enine boyuna. Uzman psikolog Ebru Şen bizimle birlikte. Ebru Hanım, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
11: İyi yayınlar diliyorum. İyi pazarlar.
4: Sağolunuz. Şimdi boşanma oranları bu kadar artmışken, doğum oranları bu kadar düşmüşken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın böyle bir eğitim programı hakkında neler söyleyeceksiniz? Doğru eş seçimi, yani bu işin bir kuralı, kaidesi var mı? Öncelikle bunu sorayım size.
11: Elbette bir kaidesi yok. Yayın bu arada kesiliyor mu? Sık sık sanki böyle bir kopma yaşıyormuş gibi hissediyorum ama devam edeceğim.
4: Net bir şekilde orada Duyuyoruz sizi.
11: Peki, o zaman devam edeyim hemen. Doğru eş denildiğinde aslında bir kaide yoktur baktığınızda. Çünkü kafamızda şöyle bir imaj yaratıyor. Sanki dünyada birisi var, kusursuz bir şekilde yaratılmış. Daha doğru eş olarak eşleştirilmiş. Ama doğru eş aslında kusursuz değildir. Her şeyden önce psikolojik açıdan doğru eş bizimle birlikte saygılı, güvenilir ve sürdürülebilir iletişim kurduğumuz, ilişki kurduğumuz kişi anlamına gelir. Şimdi bu bir eğitim, yanlış olduğunu düşünmüyorum ama açıkçası doğru eş bulma garantisini verecek gibi bir garantisi olacağını hiç düşünmüyorum. Yani biz bu eğitimi aldık, kesinlikle doğru eşimizi bulacağız diye bir garanti yok. Ama hani çok önemli bir şey var. Belki şunlarla ilgili farkındalık yaratabilirler. Öncelikle sevginin temelinde, daha doğrusu evliliğin temelinde bir sevgi var ama yeterli olmadığını görürler. Baktığınızda bir sevgi bir duygudur ve sonuç itibariyle evlilik içinde belki bir mihenk taşıdır. Ancak Bu bir güvenle, sorumlulukların ve yükümlülüklerin paylaşılmasıyla, ardından da birlikte hayatın yükünü taşıyabileceğimiz bir kişiyle anlam kazanır. Eğer ki böyle değilse sevgi tek başına da yeterli olacak bir durum değildir diye eklemek istiyorum.
4: Evet.
11: Bu diyebilirler.
4: Evet Ebru Hanım. Şimdi bakanlığın aile eğitimi programı kapsamında 1 milyonu aşkın kişi eğitim almış. Bunlardan 339 bini

0: evlilik öncesi eğitimi almışlar. Yine bir memnuniyet anketi yapılmış. Memnuniyet oranı da epey yüksek, %98'lerde. Yani tabii sizin de az önce bahsettiğiniz gibi garantisi yok. Yani teşbihte hata olmaz derler, kabuğun karpuz seçmiyoruz sonuçta. Yani insan söz konusu olduğu zaman pek çok değişkenliği var. Doğru eşten kasıt şu olabilir mi? Yani herkes örneğin kendinden sorumludur. Yani biz nasıl birini istiyorsak karşımızda, örneğin kendimiz de ona yakın olmalıyız diye düşünüyorum. Empati özellikle evlilikte çok önemli. Öfke kontrolü çok önemli. Bu tarz eğitimlerde sizce nelere önem verilecek? Neler anlatılmak istenecek insanlara?
1: Çok kıymetli bir yere bence parmak bastınız. Aslında bu eğitimler tabii ki bir yapı taşını oluşturuyor yine. Baktığınızda aktif dinleme, kendimi tanıma, karşımdakinden ne bekliyorum, evlilikten ne bekliyorum, sorumluluklar ve yükümlülükleri ne kadar taşıyacağım, karşımdan da ne kadarını bekleyeceğim. Çocuk sahibi olmak istiyor muyum, olmak istemiyor muyum? Eğer ki çocuk sahibi olacaksam, çocuk yetiştirme ile ilgili bir bakışımız nasıl olacak? Kendi ailelerimizle olan ilişkimizin sınırları neler olacak? Kendi özel alana da ihtiyacımız var. Yani evlilik demek bıç bıç bir ilişkiyi gerektirmez. Herkesin özel bir kendine baş başa kaldığı bir alanı da olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili bakışımız nedir? Şiddetle, ki şiddetin tanımları biliyorsunuz bir sürü şey var. Psikolojik şiddet var, fiziksel şiddet var gibi gibi. Pasif agresif tutumlar var. Bence bu eğitimle bütün bunların bir totalini görecek alan kişiler. Gün yönetimi ya da öfkesiyle ilgili olan belki durumları kontrol edebilme durumlarını anlayacaklar. Sağlıklı iletişim kurma becerilerini kazanacaklar. Bu bir başlangıç. Ancak evlilik dediğimiz şey bu kadar teorik bilgiyle değil, karşılıklı özveri ve çabayla da oluşuyor. Sonuç itibarıyla baktığımızda her zaman yoğun çekim duyduğumuz, çok yoğun bir şekilde tutku duyduğumuz kişiler sağlıklı bir onlarla uyum sağlayacağımız anlamına gelmez. Evlilikte yalnızca fiziksel çekim değil, demin bahsettiğim o bir sürü konu da önemlidir. Mesela çok önemli bir şey var. Bizim ülkemizde bu çok az konuşuluyor. Açık söylemek gerekirse para kazanma ve parayı kullanma, borçlanma durumları, borçlanma alışkanlıkları, evimizin bütçesini idare etme. Bunlar o kadar kıymetli ki ve bunu sanki varsayarak hareket ediyoruz. O öyle yapacak, ben böyle yapacağım. Ama bunlar konuşulması lazım. Evet. Karşılıklı olarak ben bir doğru üzerinde oturtulması lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, hep denir ya, evlilik öyle bir kurum ki iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, o soru sorulmadan önce de bu telaffuz edilir bir yandan. Evet. O yüzden sizin de altını çizdiğiniz gibi ekonomi de önemli değil mi? Çünkü günümüzde şiddetli geçimsizlikten boşanmalar çok fazla. Bunun altında yatan nedenlerden biri de ekonomik nedenler, geçim derdi, hayat telaşı, işsizlik. Şimdi bunlar da dediğiniz gibi böyle halının altına süpürülmüyor maalesef.
1: Hem nasıl? Hani zor zamanları yönetebilme becerisi dediğimiz bir durum var ki sorun çözme becerimiz de birdir. Biz şimdi zannediyoruz ki hep varsayıyoruz aslında evlilik öncesinde. Her şey romantik bir şekilde güzel giderken, zeminde herhangi bir sıkıntı yokken bir anda evlendiğimizde hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Nedir onlar? Evin bir gider durumu var. Hayattan beklentiler var, sorumluluklar var, ev işleri var, çocukların bakımı var. Ailelerle olan iletişim biçimimiz var. Kendi ailemiz ve karşımızdaki kişinin ailesi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bunları yönetebilmek gerçekten hani ip üstünde cambaz gibi yürümeyi gerektiriyor. Aynı zamanda her an düşebileceğimiz bir durumda bizi bırakacak bir eşe de güvenemeyiz değil mi? Aynen. Hani bizim için çok çok kıymetli bir şey bu. Çok özür dilerim.
0: Buyurun.
1: Şimdi bu nokta bizim için gerçekten çok çok çok çok önemli. Bu noktaları belki de bu eğitimle öncelikle bir başlangıç yapacağız. Ama daha sonradan mutlaka kendimiz eşimizle açıkça konuşarak eş alacağımız kişiyle bunları paylaşarak ve evliliğimizde de

0: bilmeyen yönlerde bir uzmandan destek alarak, gerekirse bir evlilik danışmanıyla ilerleyerek, o zaman belki de bu boşanmaların azalacağını görebiliriz. Çocuk yetiştirmeyle ilgili olan kısımlarda bir tane çocukla herkes yetinmeye başladı, değil mi? Şimdi hep onu bakıyoruz. Aman ekonomik evet. şartlardan ben ancak bir tanesine yetebiliyorum. Yeterli diyoruz. Ama eğer ki hayatı beraber götürebileceğimiz birisi olursa bir ikinci çocuk neden olmasın? Evin hani o noktadaki büyümesi, sağlıklı büyüyebilmek, birlikte büyüyebilmek, ilişkimizi beraberce yönetmek bence en önemli kısımdır. Hayat bir ortak. O yüzden de bu hayatı ortaklaşa götürebileceğimiz bir insanla el ele vermemizin doğru eş seçiminde en önemli karar olduğunu inanıyorum.
1: Evet, günümüzde boşanmalar kadar kağıt üzerinde devam eden evlilikler de çok gibi görünüyor. Çünkü kalabalıklar içinde yalnız hissedenler var. Kadın ya da erkek, iki taraf için de geçerli olabilir bu. Sizce bu eğitime, doğru eş seçimi ve doğru iletişim eğitimine başvuru çok olacak mı? Özellikle yeni nesil. Bu konulara daha mı meyilli? Çünkü görücü usulü tanışıp kendi rızasıyla evlenenler de çok bizim toplumumuzda yaygın evet. bir şeydi bu. Günümüzde artık yani internet ortamında tanışıp evlenenler bile var. Bekliyor musunuz yoğun bir talep bu eğitime?
0: Ben bekliyorum açıkçası. Çünkü özellikle gençler gelişme çok açıklar. Burada verdiğiniz rakamlar da yalnız 340 bin, 339 bin yani 340 bine yakın bir kişi başvurmuş ve %98 oranında da bir başarı elde edilmiş. Daha doğrusu tatmin edilmiş. Tatminkar bir sonuç Hı-hı. elde edilmiş. O zaman hani böyle bu noktada gençlerin buna ilgi duyması, hatta ve hatta ben şimdi hemen aklıma şöyle bir şey geldi. Sevgili ruhu şad olsun Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabı vardı. Evlenmeden önce diye. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Gençlerin bu kitapları okuması, böyle bir programlara yazılması, kendilerini tanıması. Sonuç itibariyle kendimizi tanırsak karşımızdaki kişiden beklentilerimiz ya da hayattan beklentilerimizi daha net olarak anlarız. Bu eğitim öncelikle kendini tanımayla geçiyor açıkçası. Bunu anladığımız sürece ikili olan ilişkilerde de çok daha sağlıklı bir temel taş koyarız diye düşünüyorum.
1: Evet ve son olarak da sanırım belki de sizden duyalım tabii ki tavsiyelerinizi de. En önemli tavsiyelerden biri de günümüz koşullarını düşündüğümüzde kadınlar da artık kendi ayakları üzerinde duruyor, çalışıyor, kendi parasını kazanıyor. O sanırım o sınır, o özgürlük alanı, insanların kişisel alanına da saygı duymak şart sanırım değil mi evliliklerde?
0: Elbette biraz
1: kısacık
0: önce bahsettiğim gibi,
1: yorumunuz.
0: Bahsettiğim gibi özel alan çok kıymetli. Benden uzakta olduğu dakikada kalbimden ya da zihnimden uzak değilim. Bunu bir kez güven, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birbirimizden uzak kalsak da güveni sağlayabilen çiftler
1: evet.
0: ilişkilerinde sağlamlığı da sağlarlar diye düşünüyorum. Ve özel alanlar mutlaka herkes için olmalı.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Uzman psikolog Ebru Şen bizimle birlikteydi. Çok sağ olun Ebru Hanım, değer vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi sıradaki haberimize bir bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin konuştu. 2024-2025 döneminde 484 milyar lira tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı Bakan Şimşek, kamuda tasarruf kararlılıklarının sonuç verdiğini belirtti. Tedbirler kapsamında 2024-2025 döneminde 484 milyar lira tasarruf sağladıklarının altını çizdi. Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz. Buna gayret edeceğiz dedi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Bunlardan 37'si tutuklandı. 17'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

0: Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz denildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün Bursa'daydı. Çeltikçi köyüne gitti, çiftçilerle buluştu ve Dervişoğlu iktidarımızda çiftçilerin bankalara borcu kalmayacak dedi.
1: Çiftçimiz toprağına küstürülmek isteniyor. Toprağından uzaklaştırılmak isteniyor. Toprağına düşürdüğü terin karşılığını alamadığı için geçimi başka yollarla aramaya çaba sarf ediyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %1'inin çiftçiye verilmesi lazım. Bu bugünkü gayri safi milli hasılaya göre yaklaşık 750 milyar lira civarında bir rakama tekabül ediyor. Ama hükümet bunun %20'sini bile çiftçiye vermiyor. Cenab-ı Allah bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip ederse 5 yıl içinde çiftçilerin bankalara 1 lira bile borcu kalmayacak.
0: Gelelim havanın notlarına. Bugün haftanın son günü. Peki yeni haftada bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte bir kez daha meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'e dönelim. Hüseyin, söz sende.
2: Sıcak ve güneşli bir hafta bekliyor bizi. Bütün batı ve kuzey bölgelerde esen rüzgarlar da biraz sakinliyor. Geçtiğimiz haftalardaki fırtınayı bu hafta yaşamayacağız. Fakat bunaltıcılık, işte şehirleşmenin olduğu İstanbul, Bursa gibi kentlerin olduğu Marmara bölgesinde artan sıcaklıklar nem oranlarını da artırıyor. Birkaç derece sıcaklık arttığında yüzde epey bir su buharı da atmosfere ekleniyor. Zenginlik yer seviyesinden atmosferin üstüne kadar var. Çünkü Karadeniz de artık sıcak. Oradan esse bile artık çoğunlukla nem taşıyor. Bu hissedilen sıcaklık o yüzden ortaya çıkıyor. Bunun kaç derece olacağını tahmin etmek lazım. Tahmini olarak İstanbul'da bu hafta güneşli bir havada, Bursa, Çanakkale, Balıkesir hepsinde böyle 38-40 derece hissedeceğiz. Gölgede kalırsak ise 32-33 derecelerde gölge sıcaklıkları var. Ancak Trakya biraz fazla sıcak. Edirne'de bu hafta gerçekten 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar daha bunaltıcı olabilir İstanbul'a göre. Trakya'daki bu yüksek sıcaklıklarla birlikte kuraklık da birleşti. Uzun süredir İpsala'dan itibaren, yani doğuya doğru bizim sınırlarımıza damla düşmedi. Ara sıra yağıyor. Akdeniz inç kesimlerinde de yağdı. Toroslar'da, Batı Toroslar, Karadeniz'de zaman zaman ufak çapta da olsa kuvvetli ama yerel olarak yağışlar aldık. Ama ülkenin çok büyük bir kısmı bu hafta da geçtiğimiz hafta olduğu gibi güneşlenecek. İzmir ve Çeşme, Bodrum gibi batı kıyılarına ise özellikle bir sıcak uyarısı yapalım. Güneş altında uzun süre kalmayalım. Çünkü 38-41 derece bulunduğunuz yere göre sıcaklıklar geliyor. Aydın daha sıcak, 41 derece. Bu çevredeki sıcaklıklar Akdeniz'de 35-36'larda. Çünkü Akdeniz'de biraz denizden esecek rüzgar. Antalya'ya mesela Akdeniz, ama işte o da su buharı, nem. Yani bunaltıcılıktan da hep aynı yere temas etmek istemiyorum ama bu hafta biraz hani daha fazla klimalara yüklendiğimiz, elektrik enerjisine daha çok ihtiyacımızın olduğu bir hafta olacak gibi duruyor. Tatil bölgelerinde özellikle. Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de ise rüzgarlı bir geçtiğimiz hafta hava vardı ama bu hafta daha sakin. Ancak çarşambadan itibaren Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar oluşabilir. Pazartesi, salıyı güneşli geçirebilir Doğu Karadeniz. Fındıkla ilgili oradaki faaliyet bir kısmı bitti, bir kısmı kuruyor deniyor. Geniş bir coğrafyayı etkileyen bir ürün olduğu için buraya özel hava durum tahminini hep söylüyoruz bu aylarda. Şimdi çarşamba günden itibaren buraya yağmur geliyor tekrar. Rize, Giresun, Trabzonları uyaralım. Böyle bir hafta geçireceğiz, güneşli ve sıcak ama uzun vadeli tahminler dediğimiz 10 günden sonrası, 15 günden sonrasına bakınca Eylül ayı da böyle sıcak görünüyor. Yani tahminler değişmezse Ankara'da mesela 35-36 derece bu hafta sıcaklıklar. Eylül ayının ilk haftası da 29-30 derece. Hala ilk haftasının sonunda bile. Bunlar tabii uzun vadeli tahminler. Zaman zaman değişkenlik gösteriyor. Ama Ağustos'tan pek farkı olmayan bir Eylül ilk 10 günü yaşayabiliriz. Geçtiğimiz yıllardan da buna alıştık zaten. Eylül ayı kendini yazmaya

0: ismini eklemeye çalışıyor. Biz onu sonbahar gibi takvimlerde öğretsek de herkese, çocuklar da böyle öğrense de, biz de böyle öğrenmiş olsak da, artık o bir yaz ayı. Çoğu Akdeniz kentinde hatta havanın nihayet serinlemeye başladığı bir ay. İnsanlar özellikle Akdeniz'de bazı yerler Eylül sonunu bekliyorlar. Bunlar aşırı sıcak geldiği için. Ama Türkiye'nin de güzel bir Kasım ayına kadar hatta sezon olabilir. Bunları takip edip aktarırız biz de Tuba.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Öster bize havanın notlarını anlattı. Önümüzdeki hafta nasıl bir hava bizi bekliyor? Öğrenmiş olduk, güneşli bir hafta bizi bekliyor. Şimdi HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret görüşmeleri öncesi tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ona bakalım o açıklamaya. İşçi ve işverenin müzakere ettiği Almanya modelini önerdi.
2: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerine işaret etti. İşçi kesimini temsil eden Türk İş'in geçen yılın komisyon görüşmelerine katılmamasını desteklediklerini söyleyerek değişim çağrısı yaptı.
3: Asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinde olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz.
2: HAK İş Genel Başkanı Arslan, Almanya modeli önerisinde bulundu.
3: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümet ise burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
1: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Günlük yolcu ortalaması 3500 oldu.
2: 15 yılda 22,8 milyon yolcu taşındı. Ankara-Konya arasında günlük ortalama 3500 kişi yüksek hızlı trenle seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girişinin 15. yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı.
3: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Hattımızda hizmete girdiği günden bu yana 22,8 milyon yolcumuzu taşıdık. Ankara-Konya hattımızda günlük ortalama 3500 vatandaşımız yüksek hızlı trenlerle seyahat ediyor.
2: Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı öncesinde iki şehir arasındaki demiryolu yolculuğunun Eskişehir ve Afyonkarahisar üzerinden yapılması sebebiyle 10 saati aştığını kaydetti. 23 Ağustos 2011 yılında hizmete giren hat sayesinde demiryolu yolculuğu 2 saatin altına indi. Böylece hem yük hem de yolcu taşımacılığında katkı sağlanmış oldu.
1: Mesleki Yeterlilik Kurumu 8 geleneksel mesleğin ulusal meslek standartlarını belirledi. Bu meslekler arasında bastoncu ve keçeci de var. Bakalım detaylara. Ulusal meslek standartlarına dair tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile bastoncu, ebru sanatkarı, keçeci, tesip sanatkarı gibi geleneksel 8 mesleğin daha standartları belirlendi. Ve buna göre bastonculuk için 4. seviye uygun görülürken ebru sanatkarı için 6. seviye bir standart oluşturuldu. Ve bunlar resmi gazetede yayınlandı. Üç şehirde meydana gelen trafik kazaları 7 canı hayattan kopardı ne yazık ki. 14 kişi de yaralandı. Gaziantep'te sabah saatlerinde iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan ikisi çocuk. 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bir acı haber de Aksaray'dan geldi. Furkan Ordu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve direğe çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan yine biri çocuk, iki kişi hastaneye kaldırıldı. Van Muradiye'de ise yine trafik kazası meydana geldi. İki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı. 3 kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükçekmece sahilinden bir süredir hırsızlık ihbarı geliyordu. Polis drone destekli

bir çalışma başlattı ve hırsızları suçüstü yakaladı. Sahil kesimindeki araçlardan gelen hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler plaj ve çevresinde drone destekli çalışma başlattı. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler iki kişinin araçlardan hırsızlık yaptığını tespit etti. İşte drone kamerasına da böyle yakalandı o hırsızlar ve 64 yaşındaki iki zanlıyı otomobilden hırsızlık

0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da tadilat yapılan bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler komşu binanın çatısına da sıçradı. Yangın mahallede paniğe neden oldu.
1: Tek kıvılcım yetti. Çatı bir anda alevlere teslim oldu. Komşu binada yangından nasibini alınca korku dolu anlar yaşandı.
2: Çık çık çık çık abi çık.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı. Alevler rüzgarla büyüdü ve komşu binanın çatısına da yayıldı.
3: Şemsi Paşa Mahallesi'nde büyük yangın çıktı.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 binada yaşayanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı.
2: Çık çık çık çık abi çık.
1: Hatalı park nedeniyle itfaiye sokaklara ulaşmakta zorlandı. Evinde mahsur kalan bir kadın itfaiye tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Yapılacak inceleme yangının kesin çıkış nedenini belirleyecek.
0: Denizli'nin Çal ilçesinde bir efsaneyle başlayan ama geçmişi 853 yıllık olan bir gelenek var. İlçedeki çobanlar koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nden karşıya geçirmeye çalışıyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
4: Yarışmaya hazırlığımız 2 ay 3 ay önceden başlıyor.
1: Aylardır bugünü beklediler. Özenle eğitip süsledikleri koyunları nehirden tek tek geçirmeye çalıştılar.
5: Mehmet Doğan'a teşekkür ediyoruz.
1: Denizli'nin Çal ilçesinde geçmişi 850 yılı aşan bir gelenek var. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan gelenek bir efsaneye dayanıyor. Yöredeki efsaneye göre çobanlardan biri Oğuz Bey'in kızına aşık olur. Çobana kızını vermek istemeyen bey ondan 3 gün boyunca tuz yedirdiği sürüsünü su içmeden nehirden geçirmesini ister. Çoban başarır ancak bey kızını yine de vermez. Dilden dile dolaşıp efsaneleşen olay yörede bir geleneğe dönüşür. Çobanlar tıpkı o çoban gibi koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nden geçirmeye çalışır.
6: Hazırlık sürecinde koyunu her gün gezdiriyordum sabah akşam. Yani yanında falan yatıyordum geceleri. Bunu uğraşmak zor bir şey. Herkes uğraşmaz.
1: Gelenek yıllar içinde yarışmaya dönüştü. Yarışmaya bu yıl 47 çoban 63 sürüyle katıldı. Çobanlar boyayıp süsledikleri sürülerini nehirden geçirmeye çalıştı.
4: Ben çocukla ilgilenir gibi onlarla ilgileniyoruz. Yarışmaya biraz dönüyoruz koyunlara üzmemek için. O da bizi üzmüyor. Değer verici değer alıyoruz.
1: Sunucu manilerle, seyircilerse alkışlarla yarışmacılara destek verdi. Hayvanları suya atlamayan bazı çobanlarsa büyük üzüntü yaşadı. Sudan koyun geçirme yarışması ve çoban bayramında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
0: Ediyoruz. Kazakistan'da yeni kurulan kurultay için ilk kez seçim yapılıyor. Kazakistan'da meclis ve senatodan oluşan çift meclisli parlamentonun yerine tek bir meclisten oluşan kurultay kuruldu. 145 üyeli kurultayın ilk seçimi için halk sandık başına gidiyor. 12.605.788 kayıtlı seçmen için 10.423 sandık kuruldu. Seçimde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'de oy kullandı. Türkiye'den de Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleriyle Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin yer aldığı heyet seçimleri Astana'da gözlemliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik baskıyı arttırırken Tahran yönetiminden de tepkiler peş peşe geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşmanın beklentisinin aksine İran çökmedi, aksine güçlendi dedi. ABD'nin ekonomik yaptırımlarına katılan her ülkenin düşman olarak kabul edileceğini belirtti.

0: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington'ın ekonomik yaptırımlarına karşı Tahran'dan İran çökmek yerine güçlendi açıklaması geldi.
1: İran sukut kona.
0: ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlattığını duyurdu. Yaptırımların İran ekonomisini ezip geçeceği iddia edildi. Yaptırım kararına karşı Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, dünya İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirdi. Ancak İran çökmedi, aksine güçlendi dedi.
1: İran sukut kona.
2: Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi. Ancak zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz.
0: İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, bize yönelik ekonomik yaptırımlara katılan her ülke düşman olarak kabul edilecektir dedi. İran'ın savaşı genişletmek niyetinde olmadığını belirten Rızai, komşu ülkelerin ABD ile işbirliği yapması halinde Basra Körfezi'nden veya Hürmüz Boğazı'ndan tek bir damla petrol bile çıkmayacağı uyarısında bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf da komşu ülkelerden yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Yaptırım tehdidi sürerken, İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 200 bin tümen sınırını gördü. Bu sert değer kaybı, ülkede yıllık enflasyonun %61,4 seviyesine çıktığı bir döneme denk geldi. Taraflar arasında resleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir'in Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.
3: İsrail'de seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. İsrail basını iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'in Netanyahu'nun en büyük rakibi Eisenkot için güvenlik ekibi vermeyi reddettiğini iddia etti.
0: İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçim gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Basında yer alan iddialara göre iç istihbarat teşkilatı Başbakan Netanyahu'nun en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini reddetti. İddiayı Kanal 12 televizyonu gündeme taşıdı. Habere göre İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet, Yasar Partisi lideri Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini kabul etmedi. Karar Eisenkot'a yönelik sosyal medya tehditlerine ve güvenlik birimlerinden gelen uyarılara rağmen alındı. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un ekibi, Shin Bet, İsrail polisi ve başsavcı dahil ilgili makamlara itirazlarını iletti. Gelişmeye İsrail muhalefeti de tepki gösterdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, Başbakan Netanyahu'nun zehirli bir seçim kampanyası yürüttüğünü savundu. Netanyahu'yu Eisenkot'u tehlikeye atabilecek bir anarşist olarak niteleyerek kınadı. Shin Bet ise Eisenkot'a yönelik tehditleri takip etmek için ekibiyle iletişimde olduklarını savundu. Gadi Eisenkot, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak görülüyor. Son anketlere göre Netanyahu'nun Likud Partisi'nin sandalye sayısı 32'den 23'e düşebilir. Kanal 13'ün anketine göre Netanyahu'nun koalisyonu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyenin oldukça gerisinde kalıyor. Eisenkot'un koalisyonu ise son anketlere göre 59 sandalye kazanıyor. İsrail'deki seçimler 27 Ekim'de yapılacak.
3: Çin'in başkenti Pekin'de insansı robot oyunları var. İkincisi düzenleniyor bu yılın ve epey ilgi çekmeye de devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde de robotlar koşudan kickboksa kadar birçok müsabakada hünerlerini sergiledi. İzleyelim.
0: İnsansı robot oyunları ikinci gününde de kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çin'deki organizasyonun ikinci gününde insansız robotların 400 metre koşu finali yapıldı. Tiangong adlı robot mesafeyi 38,15 saniyede koşarak altın madalyanın sahibi oldu. Hızıyla dikkat çeken Tiangong yarışı baştan sona önde götürdü. Günün bir diğer dikkat çeken kategorisi kickboks oldu. Mücadeleyi izleyenler kadar robotları kontrol edenler de büyük heyecan yaşadı.
2: Sahneye çıkmadan önce oldukça uzun bir süre hazırlık yaptım ve içeri girdiğimde inanılmaz heyecanlıydım. Ancak robot sahneye adım attığı anda kendimi derin bir sakinlik içinde buldum. Sürekli olarak

0: Robotun bir sonraki hamlesini değerlendirmek ve mesafeyi ölçmek zorundaydım.
1: İnsansı robot oyunlarının ikinci gününde boks ve tai chi müsabakaları da yapıldı. Pekin'deki oyunlar toplam 5 gün sürecek. 51 dalda etkinliğin yapılacağı organizasyona 16 ülkeden 666 takım ve 2056 robot katılıyor.
2: Ve sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor? Onu izleyelim ve bu dilimi noktalayalım. Birazdan ana haber başlayacak. Semiha Şahin sizlerle olacak. Konuklarıyla gündemi aktarmaya devam edecek. Güzel bir akşam olsun. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım

0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında.
1: Kah oradan, kah buradan, geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden Girice'yi doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi formülü ne? DEM Parti Öcalan'a ne statü verdi? DEM yeni partiyle köprüleri attı mı? Beş parti bir araya geldi. Yeni ittifakın karşılığı ne? Özgür Özel'le Mansur Yavaş ne konuştu? Kerem Kılıçuval soruyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Emin Ekmen, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş'la gazeteciler Aytun Çerkin ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. 23 Ağustos günlerden pazar, Habertürk'tesiniz. Ana haber bültenine başlıyoruz. Saatlerimiz de 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin. Siyasetten spora, dünyada, Türkiye'de ne oldu bitti hepsine bakacağız. Şimdi ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi sürüyor. ABD yarın detayları açıklayacak. İran'sa ekonomik ve askeri anlamda topyekün savaş içindeyiz dedi. Bunu konuklarımızla konuşacağız detaylı şekilde. İsrail ise son yaptığı açıklamada Türkiye ile tansiyonu yükseltmek istemiyoruz dedi. Kuytulcular operasyonunda ise Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 şüpheli tutuklandı. Hepsi ve daha fazlası için ana haber başlasın. Efendim, Kocaeli'de iki ilçe sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için yoğun bir çaba içerisinde. Yangın Gebze ile Dilovası sınırındaki ormanlık alanda başladı. Rüzgarla büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının Ballıkkayalar mevkiine doğru ilerlediği bilgisi var. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alevleri kontrol altına alabilmek için de hakikaten çok büyük bir mücadele var. İşte en küçük dikkatsizlik bile doğayı bazen küre çevirebiliyor. Orman yangınlarında ihmalin bedeli çok çok ağır ki özellikle uzmanlar da bu konuda daha dikkatli olunması konusunda her defasında uyarıyor. Ve kuytulcular olarak bilinen yapı

0: Kullanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 35 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti bu sıralarda ve 18 şüpheli adli kontrolle bırakılırken 35 şüpheli tutuklandı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi.
1: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
0: Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde ise kritik haftaya giriliyor. Beştepe'de oluşturulan kurul yarın ilk toplantısını yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. O da yasama ayağındaki süreci takip edecek.
1: Çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt komisyonlar oluşturulacak. Silah bırakma süreci takip edilecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Terörsüz Türkiye süreci için Beştepe'de oluşturulan kurul ilk mesaisini yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanması sonrası mesaisine başlıyor. Kurulun ilk toplantıda çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak.
3: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına...
1: Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı, parti gruplarından görevlendirilecek isimler talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Komisyonda Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan isimlerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. İyi Parti hariç tüm partilerin komisyon için isim bildirmesi bekleniyor. 17 kişiden oluşması öngörülen komisyondaki dağılım meclisteki sandalye dağılımına göre olacak. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek, çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporlar hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından MGK'da alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
0: Malazgirt Zaferi'nin de 955. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak. Son yıllarda gelenek haline geldiği gibi kabine toplantısı da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

0: milletimizin desteğiyle oluşan Umut Havası'nın önünde bu defa kimse duramayacak. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Kimse unutmasın. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
1: Türkiye yüzyılına vurgu yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefine işaret edilecek. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Ahlat'taki kutlamalar 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Salı günü Ahlat Etkinlik Alanı programıyla başlayacak resmi etkinlik dizisi Selçuklu Kabristan'ı ziyaretiyle devam edecek. Son yıllarda geleneksel hale gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Ardından şehit yakınlarıyla akşam yemeği programında bir araya gelinecek. Çarşamba günü de Malazgirt Milli Parkı'nda 955. yıl dönümü programının düzenlenmesi bekleniyor.
0: İllerimizi maalesef
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl önceki programda verdiği iç cephede birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti. Erdoğan'ın Ahlat Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla sürecin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Efendim yeni partide ise kongre süreci başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılacak. Ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak.
1: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalarız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Salı günü yapılacak bu toplantıda kongre hazırlığı, yol haritası ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılacak.
1: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanıyla toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
3: Halka umut vermek zorundayız.
1: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla yetkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
2: Tam Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Mavi Vatan kapanış programında konuşuyor. Hemen gidelim.
4: Adaletsizliğe ve dayatmalara karşı eğilmeyen bir ahlaki duruştur. Karadaki bir karış toprağı.

0: kaynağımız neyse Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Tüm müesseseleriyle yıkılmış bu dünyayı inancımızın adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri sizler Teknofest kuşağı inşa edecek. Teknofest kuşağı, Teknofest gençliği kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen, bu vatanın sorumluluğunu omuzlayan gençliktir. Teknofest gençliği umuttur. Teknofest gençliği beklenendir. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Gençlerin Selçuk abi, Sayın Selçuk Bayraktar'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu.
2: Efendim, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı dinledik. Teknofest Mavi Vatan kapanış programında kendisi konuştu. Yerli ve milli imkanlarla yapılan gemileri görmek isteyenler festival süresince buradaydı. Sadece tabii gemiler değil, o gemilerde görev yapan askerlerle de buluşma imkanı oldu. Ve hayalleri gerçeğe dönüştürdük diyerek gençlere seslendi Selçuk Bayraktar. Ekrana getirdik, devam edelim. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası da İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan dikkat çeken bir açıklama var. Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz dedi bu kez. İsrail basınındaysa Başbakan Netanyahu'nun seçimi ertelemek için aslında savaş arayışında olduğuna dair bir takım yorumlar var. Kasım ayında İsrail seçime gidiyor.
3: Türkiye ile tansiyonu artırma niyetinde değiliz. Bu sözlerin sahibi İsrail Dışişleri Bakanı Saar. İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırı sonrası bölgede gerilim yükselirken Tel Aviv'den öncekilerden farklı bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
4: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Suriye'deki amacımız istikrarı ve mevcut güvenlik durumunu korumak. Ancak Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk askeri güçlerinin güneye ilerlemesini kabul edemeyiz.
3: İsrail merkezli Maariv gazetesi ise dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri aksatmak ya da ertelemek için bir savaş arayışında olduğu yazıldı. Gazete, ordunun mevcut cephelerin kapatılması yerine yeni cepheler açılmasından rahatsız olduğunu da aktardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak da Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesi koltuğunu korumak için askeri gerilim politikası izlemiş olabileceğini söylemişti.
2: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barak da dün yapmış olduğu açıklamada İsrail'in Türkiye'yi kışkırttığı yönünde bir teori bulunduğunu söylemişti. Şimdi ABD ile Kanada arasında yapılan ticaret anlaşması görüşmeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı. Kanada görüşmelerin çökmesinden ABD'nin son anda getirdiği şartları sorumlu tutuyor. Bu gelişmelerin ardından ABD ve Kanada arasında yeni bir ticaret savaşı başladı.
3: ABD ve Kanada yeni bir ticaret anlaşması yapma konusunda uzlaşamadı. Washington, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 tarife getirdi. Kanada'da benzer bir adım atacaklarını açıkladı. Washington ve Ottawa yönetimleri ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeleri yaklaşık bir yıldır sürdürüyordu. Ancak müzakereler son dönemeçte çöktü. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD tarafının son anda getirdiği talepler nedeniyle masadan kalktıklarını açıkladı.
5: Hafta başlarında karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya doğru ilerlediğimize inanıyorduk. Ancak son günlerde ABD ekonomik olmayan, adaletsiz ve Kanada için net faydaları baltalayan yeni şartlar önerdi ve herhangi bir anlaşmanın güveni

0: verilebilirliğini sorgulattı. Kısacası çok fazla şey istediler ve çok az şey teklif ettiler.
1: Carney, ABD'nin ülkesinin başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma hakkını da kısıtlamayı talep ettiğini kaydetti. Müzakerelerin durması üzerine ABD, Kanada'ya yeni tarifeler getirildiğini duyurdu. %50 tarife getirilen ürünlerin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Kanada'da ABD'nin tarifelerine birebir karşılık vereceklerini açıkladı. ABD'nin çelik, süt ürünleri, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlerine hedef alacaklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da Kanada'ya tepki gösterdi. Kanada, ABD eyaleti olmadan eyaletlerin sahip olduğu ayrıcalıkları talep ediyor dedi. Ayrıca Ottawa yönetiminin yıllarca ABD'li çiftçilere tarifeler uyguladığını belirtti. Artık yeter ifadelerini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savaş adımı ekonomi olduğu saldırılar, işte gerilim ve ardından gelen o 60 günlük ateşkesin ardından yeniden bir ateşkes süreci yaşanır mı sorularının yerini artık yeni savaş adımı aldı. ABD tehditlerini arttırırken İran da geri durmuyor. Onlar da hazırız diyor. Konuşacağız. Konuklarım var. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Uzer bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına. Şimdi bir hemen hızlıca kim ne söyledi ona bir bakıp başlayalım. Trump İran'a ekonomik savaşı ilan etti. Şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlatıyoruz diyor. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak. Tüm müttefiklerimizin yanımızda durmasına ihtiyacımız var. İran'a can simidi olan ülkeler korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacak diyor. Trump böyle söyledi. Yarını merak ediyoruz çünkü detaylar açıklanacak. Peki İran ne söyledi? Bir hızlıca onun cevabına da bakalım. Ekonomik, askeri ve güvenlik alanlarında topyekün bir savaşla karşı karşıyayız. Düşman İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirdi. Ancak İran çökmedi, aksine güçlendi diyor İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz diyor İran'da yaptığı açıklamada. Ne dersiniz? Buradaki asıl amaç, ki zaten çok ağır ambargolar altında İran, daha fazla ne yapabilir? Eşi benzeri görülmemiş diyor Trump. Ne duyarız? Bir, buradaki amaç istediği doğrultuda acaba İran'ı masaya çekmek mi? Yoksa gerçekten bir yaptırım kapıda mı?
3: Yani yaptırımlar uygulanacak öyle gözüküyor ama Trump her zaman büyük sözler ediyor biliyorsunuz. En büyük savaş, en büyük yaptırım vesaire, bunları görüyoruz. Ama askeri olarak başarılı olmadığını da tespit etme durumundayız tabii ki. Ama savaşın farklı bir boyutu başlıyor gibi gözüküyor. Askeri unsurlar tamamen bitmese de, tamamen masadan kalkmasa da ekonomik olarak İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve evet, sizin sorunuzda da gördüğümüz gibi masaya tekrar getirmeye çalışıyor Amerika politikalarıyla. Ama biliyorsunuz Kanada boyutu başka, İran boyutu başka. Gerçekten ciddi bir baskı altında Amerika. Başarılı olabilmesi zor gözüküyor ama İran'ın da tabii çok çok ciddi sıkıntıları var. Hemen unutmayalım, şey, Birleşik Arap Emirlikleri değil mi? Amerika'yı destekleyeceğini ilan etti. Dolayısıyla İran'ın hedeflerine, şeye, saldırılarına maruz kalabilir bu bağımda. Geçmişte de kaldığı gibi.
2: Peki Çetin Erçetin, şimdi İran diyor ki hani buna destek verecek ülkeler bizim düşmanımızdır ama benzer bir açıklamayı Trump da yapıyor. Tekrar bir Trump'a dönebilir miyiz? O cümle çünkü mühim. O da bir şey bekliyor. Destek bekliyor yani.
4: Müttefiklerimizden destek bekliyoruz.
2: Aynen öyle. Tüm müttefiklerimizin yanımızda durmasına ihtiyacımız var. Ve İran'a can simidi olan ülkeler korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacak.
4: Şimdi tabii Amerika'nın geçmiş tarihsel süreçte yurt dışında yabancı ülkeler için uyguladığı ambargolara böyle bir kısaca tarihsel geçmişten baktığımız zaman, işte Japonya'ya uyguladığı ve ardından Pearl Harbor baskını, Çin, Sovyetler ve ardından Güney Amerika ülkelerine uyguladığı ambargolar var ki bunların çok yakıcı sonuçlarını ekonomik olarak hem dünya...
2: Ne yapabilir İran'a?
4: Ama İran'ın biraz farklı. Şimdi
2: sence?
4: İran bu bahsettiğim ülkelere önce yaptırımlar uyguladı. Bu ülkeleri olabildiğince zayıflattı. Ardından bu ülkelere çok sert yaptırımların ardından savaş ilan edebildi. Fakat burada biraz daha durum farklı. Burada önce savaş ama savaşta bir sonuç çıkmadı. Yani İran yenilmedi. Amerika da kazanamadı.

0: Ama her iki ülkede neredeyse başa baş diyebileceğimiz bir sonuç var ortada. Peki neyle karşılaşabiliriz? En büyük belki de cevabı beklenen soru bu. Tabii yarın bu yaptırımlar açıklanacak. Şimdi yarın karşımızda büyük bir ihtimalle olabilecek seçenekleri ben söyleyeyim. Bir, Çin'in çaydanlıklar diye ifade edilen petrol rafinerileri var. Genel itibariyle zaten Amerika bir önceki yaptırımları açıkladığında büyük Çin akaryakıt firmaları, petrol şirketleri ve petrol kimya ürünü alan firmalar zaten doğrudan İran'la satışlarını durdurdu. Fakat her şeye rağmen İran'ın zaten petrolünün %80'i Çin'e gidiyor ama Çin'in de içinde dörtte birini oluşturan çaydanlıklar diye tabir edilen petrol kimya ürünü üreten ve petrol ürünlerini mazota, benzine çeviren şirketler var. Yani küçük rafinerler. Bunlar Çin'de çaydanlık diye tabir ediliyor.
1: Tamam.
0: Bunların mal alımını da yasaklayacak ve şirketlerine yaptırım getirilecek bir açıklama bekliyorum ben. Bu çünkü Çin'i zorlayacak bir şey. Aslında bir taşta iki kuş vurmuş olacak. Hem Çin ekonomisine, Çin'in üretim maliyetlerine yansıyacak bir durum. Demin başta da söyledim. İlk yaptırımlar açıklandığında Çin'in büyük firmaları zaten İran'la doğrudan alımları durdurdular.
1: Peki bu yaptırımlar karşısında Çin'de, Rusya'da İran'a destek verir mi maddi
0: şöyle,
1: olarak?
0: Şöyle, Çin mecburen bu topa girmek durumunda kalabilir. Çünkü doğrudan Amerika'nın yapacağı yaptırım açıklaması sadece buna sınır kalmayacaktır. Bu çaydanlık dediğimiz rafineri şirketler muhtemelen Çin bankalarını kullanıyorlar ki şu anda iki tane Çin bankası bu anlamda aktif olarak kullanılan banka. Amerika'nın yarın yapacağı açıklamada bu iki bankanın adı da geçebilir ama tabii uyarı niteliğinde, yaptırımın başladığı anlamında değil, uyarı niteliğinde.
1: Tehdit diyelim biz ona.
0: Evet, bir anlamda bakın bu çaydanlıkların herhangi bir şekilde sisteme dahil olduğunu görürsek ve siz buna finansal anlamda geçiş sağlarsanız biz bunu kabul etmeyiz deyip bir tehdit savurabilirler. Tekrar söylüyorum, bu çaydanlık dediğim rafineri şirketler Çin'in dörtte bir akaryakıt, petrokimya ve enerji ihtiyacını karşılayan yapılar. Ve bunun yanında tabii İran'ın da %80 akaryakıtını, petrolünü, petrokimya ürünlerini alan şirketler bunlar. Tabii ikinci nokta, bu bizi de ilgilendiren bir nokta. Trump yarın açıklanacak raporda büyük bir ihtimalle üçüncü ülkeleri ilgilendiren, yani bizi de ilgilendiren bir kararla çıkış yapabilir ki bu da kara kuşatması diye tabir ediliyor. Bir Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Irak, Körfez ülkeleri, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletlerin kesinlikle hiçbir şekilde İran'la ticaret yapmasına izin vermeyecektir. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri meyve, yaş sebze meyve alımlarını durdurdu. İran'la ilgili ticari bütün akışını durdurdu. Katar biraz daha temkinli. Tabii burada pilot iki tane ülke var. Biri Pakistan, biri de Türkiye. Bizim genel itibariyle İran'la ticaretimizde belli kalemler var. Yani uluslararası yaptırımlar kapsamının dışında kalan ürünlerin sadece satışını gerçekleştiriyoruz. Yani biz doğrudan İran'la büyük ticaretlerin içerisinde değiliz. Evet, büyük bir ticaret hacmimiz var. Ama bu büyük ticaret hacmi genel itibariyle tek taraflı. Yani bizim oradan aldığımız doğal gazla ilgili bir durum. Fakat bu sefer Amerika tekstil ürünleri, gıda ürünleri de dahil olmak üzere ki şu ana kadar yaptırımlar kapsamında tekstil ve gıda ürünleri bu yaptırımlara tabi değildi.
1: Peki,
0: İlaçlar buna tabi
1: Türkiye
0: değildi.
1: Türkiye bu denklemde aslında nerede duruyor? Onu biraz daha açalım birazdan.
0: Burada en zor olanı da söyleyeyim. Aha. Türkiye ve Irak. Çünkü her iki ülkede çok geniş bir sınıra sahip ve burada Amerika'nın her ne kadar yaptırım uygulasa bile sonuç itibariyle Afganistan sınırı boş, Türkiye sınırı çok güvenli, Irak sınırı çok boş. Yani Amerika'nın bu kara kuşatması çok da verim alabileceği bir sonuç olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Çünkü kaçak ürünlerin girmesi çok mümkün yani bu sınır hatlarına.
1: Bunu nasıl denetleyecek değil
0: Tabii.
1: mi? Umut Bey, şimdi Larijani'nin de bir açıklaması var. Petrol sevkiyatları tehlikeye girer diyor. Yani tehditlerine devam ediyor aslında. Burada Hürmüz kartını nasıl kullanır acaba? Kullanır mı?
2: Evet, yani baştan beri bildiğimiz, hatta savaş öncesinden de beri bildiğimiz Hürmüz Boğazı meselesi var ve Babel Mendeb. Yani bunu kullanabileceği, burayı engelleyebileceği, tedarik hattını, zincirini bozabileceğini biliyorduk. Bu yeterince hesaplanamadı çeşitli sebeplerden dolayı Amerika tarafından. Bunu yapabilir tabii ki. Şu anda bugün itibariyle belli bir akış olduğunu görüyoruz gelen haberlere göre Hürmüz Boğazı'nda. Tabii çok farklı haberler geliyor. Hangisi doğru bazen insan emin olamıyor ama.
1: Burada bir virgül koyalım rica ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0: Cevdet Yılmaz, Teknofest Mavi Vatan programında konuşuyor. Bir kulak verelim, devam edeceğiz.
1: Azim ve kararlılıkla ulaşılamaz denen hedeflere bir bir ulaşacaksınız inşallah. Bu inançla Türkiye yüzyılını bilim, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretim temelinde yükseltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlemizi milli yetkinlik hamlemizle entegre bir şekilde hayata geçirerek tam bağımsız Türkiye hedefine, Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. Sevgili gençler, sözlerime son verirken Teknofest Mavi Vatan'ın ana yürütücülüğünü üstlenen Milli Savunma Bakanlığımıza ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımıza teşekkür ediyorum. Teknofest'in gençlerimizin hayallerini milli teknoloji hedeflerimizle buluşturan küresel bir teknoloji hareketine dönüşmesinde büyük emeği bulunan Sayın Selçuk Bayraktar'a özellikle şükranlarımı sunuyorum. Kendisine ve arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza, Savunma Sanayi Başkanımıza, Başkanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanımıza, Komutanlığına, Gölcük Tersanesi Komutanlığımıza ve organizasyona katkı sunan tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emekleri olan savunma sanayi firmalarımıza, askeri ve özel tersanelerimize, üniversitelerimize, araştırma kuruluşlarımıza, jüri üyelerimize, danışmanlarımıza ve her şeyden önce gönüllülerimize buraya gelip bu güzel festivali, Teknofest'i anlamlı kılan tüm milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Teknofest Mavi Vatan'ın ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyor. Bir sonraki organizasyonda Şanlıurfa'da görüşmek üzere hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a bir kez daha bugün katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı için şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Efendim, Teknofest Mavi Vatan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a kulak verdik. Devam edelim. Yanımda konuklarım var. Çetin Erçetin ve Profesör Doktor Umut Uzer bizimle birlikte. Yarın şimdi bir ekonomik savaş ilan etti en son ABD Başkanı Trump İran'a. Bunun detaylarını duyacağız ama İran'dan da geri bir adım yok. Yani karşılıklı o tehdit dili devam ediyor. İhtimalleri konuşmaya devam ediyoruz. Umut Bey, size en son Cevdet Yılmaz'a gitmeden önce Hürmüz kartını acaba kullanır mı İran? Ne şekilde kullanır eğer ağır bir yaptırım altında kalırsa?
3: Bu tabii ki kullanır. Bu zaten her zaman masada. Aha. Dediğim gibi savaş öncesi de bunu yapabileceğini biliyorduk. Nitekim de sınırladı. Çok ciddi manada sınırladı buradan geçişleri. Bu da aslında büyük bir başarısızlık Amerika açısından. Bunu daha önce hesap etmeliydi ama ben daha önce de vurguladığım gibi aslında bu ekranlarda Amerika'nın beklentisi hızlı bir savaştı. Gerçekçi değildi ama bir devrim olacağı falan beklentisi vardı İran'da. Olmadı tabii. Olmayınca da havadan vurarak bir yere kadar başarabiliyorsun. Ve İran'da bu kartı kullandı, kullanmaya da devam edecektir. Tabii destek olacak ülkelere de tepki vereceğiz diyor İran. Bu da Körfez ülkelerini zaten oldukça uzaklaştırmıştı İran'dan. Zaten bir tehdit algılıyorlardı.
0: Bizi sıkıntıya sokar mı sizce?
3: İşte biz de tabii İran'la komşumuz olarak yakın işbirliği var. Evet, doğalgaz konusunda hani Azerbaycan'dan aldığımız Rusya'ya geçmiş miktar, doğalgaz miktarı ama tabii İran'la da ciddi bir ticari ilişki içindeyiz. Sıfır değil tabii, çok farklı boyutlarda. Evet, Türkiye'yi de ekonomik olarak sıkıntıya sokabilecek.
0: İki taraf da aynı şeyi söylüyor. Hani ticarete devam edersen ben de seni düşman ilan edeceğim. Öteki, yani İran'da benzer şeyi söylüyor.
3: Çok zor bir durum, evet.
0: Hakikaten nasıl bir denklem bu?
3: Evet, yani Türkiye denge oyunu çok farklı yerlerde çok başarılı uyguladı. Mesela Ukrayna, Rusya'da bence ama burada gerçekten çok zor. Bu işi nasıl uygulayabileceğiz? Gerçekten büyük.
0: Peki,
3: bir sorumluluk.
0: Peki söylemde kalır mı Trump'ın söyleyecekleri, yoksa bunları gerçekten uygulayacak mıdır?
4: Burada tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'den böyle bir karar çıkartabilir mi? Hayır, çıkartamaz. Çünkü sonuç itibariyle Çin ve Rusya daimi üye ve bunlar kesinlikle buna onay vermeyecektir. Ama Amerika tabii bu yaptırımları açıklarken ekonomik yaptırımları sadece

0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla değil, kendi içtihatıyla da alabiliyor ki bunu alırken
1: Evet.
0: de doğrudan kendi finansal işte FED gibi yapıların para transferlerinin hareketliliği üzerinden de sağlayabiliyor. Dolayısıyla başvuracağı yöntemler genel itibariyle biraz daha psikolojik olarak Çin ve İran ağırlıklı yaptırımlar olacaktır. Çünkü bugün İran'ın genel itibariyle ekonomisini ayakta tutan, petrolün %80'ini alan ülke Çin. Dolayısıyla hem İran üzerinde baskıyı oluşturmak ama Çin üzerinde de caydırıcılık önlemlerini alabilecek yaptırımlara daha ağır basacaktır. Ama demin de ifade ettim, sonuç itibariyle karasal kuşatmadan bahsediyor Amerikalılar. Yani ben bugün de Habertürk.com'da bununla ilgili özel bir haber de hazırladım. Orada da Amerikalı yetkililer bir karasal kuşatmadan bahsediyorlar ki işte Pakistan'ın yakın tarihte Amerika'dan 10 milyar dolarlık bir taahhütte bulunduğunu ve Amerikan bunu kabul etti. Buna karşılık da Pakistan'ın sınır hattını kapatabileceği söyleniyor. Bu kolay bir şey değil. Sonuç itibariyle bu sınır hatları öyle her tarafı kapalı noktalar değil. Sonuç itibariyle şunu da göz ardı etmeyelim. İran tam 1979'dan beri Irak'tan, aynı şekilde Pakistan'dan, Afganistan sınırından dünyanın neredeyse her noktasından ürünleri getirip bu ülkelerden kendi ülkesine alabiliyor. İhracatını ya da ithalatını bu ülkeler üzerinden gerçekleştirebiliyor. İran çeşitli yöntemler bulacaktır. Bir diğer nokta da köstebek oyunu diye tabir ediliyor. Yine Amerikalılar köstebek oyununu da şöyle yorumluyorlar. Bir, İranlılar yaptırıma maruz kalan her şirketi kapatıp ardından yeni bir şirket açıyorlar. Yani bir deliğin üstüne siz bastonla vurduğunuz zaman bir başka delik açılıyor. Bunun hızlı takibini sağlamak için bölgede özel bir ofis kurmayı planlıyorlar. Yani İranlı şirketlerin ya da İranlıların açtığı şirketleri yakın takibi almak için. Tabii bu kolay olmayacak çünkü İranlı şirketler Dubai başta olmak üzere birçok ülkede aktif bir şekilde çalışıyorlar. Bunların para trafiğini takip etmek, bu finansal yapıları kapatmaya kalkışmak ya da bu şirketlere yönelik sert yaptırımları açıklamak da bölge ekonomisini çok ciddi sarsacaktır.
1: Peki bizi nasıl etkiler? Diyelim ki Amerika dedi ki sen de İran'dan doğal gaz almayacaksın.
0: Bu
1: bizi
0: muhtemeldir.
1: Tabii ki sonuç itibariyle
0: bizim ülke olarak enerji politikamız tek bir yere bağımlı olmamak esasına bağlıdır. Yani Rusya'dan da ürün alabiliriz, Azerbaycan'dan da, Türkmenistan'dan da, hatta şu anda Amerika'dan LNG yöntemiyle de doğal gaz getirip Türkiye'de sisteme monte edebiliyoruz. Ama Türkiye'nin genel stratejisi tek bir yere bağımlı olmamak. Yani tek bir yere bağımlı olduğunuz zaman, nitekim Avrupa'nın bugün yaşadığı en büyük sorun yıllarca
1: bağımlı
0: bütün doğal gazını Rusya'dan temin etti ve bunun sonucu şu anda İsveç'ten Almanya'ya kadar elektrik hatlarından tutun, elektrik kullanımına, akaryakıt tüketimine veya evlerin gaz kullanımına varıncaya kadar her şey neredeyse 1/3'e indirilmiş
1: biraz
0: durumda.
1: Biraz hızlanmak istiyorum
0: ama
1: bu arada. Umut
0: bunu
1: Bey'e
0: bize söyleyebilir
1: mi?
0: Ama bizim için daha sert yaptırımlar şunlar olur. Biz o çeşitlilik içerisinde farklı tercihleri devreye sokabiliriz. İşte Azerbaycan ya da Irak'tan yeni bir doğal gaz hattı planlanıyordu yıllardır. Bunu hemen hızlı bir şekilde devreye sokabiliriz. Fakat bizi daha böyle tarımsal ürünler, daha madeni nitelikli ürünler zora sokar. Bunların çok büyük ciddi oranda petrokimya ürünleri, plastik ham madde ürünlerini biz İran'dan çok ciddi şekilde ithal ediyoruz ki eğer bunları önünü keserse Amerika bizde de bunun fiyatlara yansıması olacaktır.
1: Peki bu yaptırımların dünya ekonomisine etkisi olur mu? Petrol fiyatları, işte küresel fiyatlar, piyasalar.
2: Gayet tabii, zaten bütün bu savaş petrol fiyatlarını bazen çıkarıyor,
1: zaten,
2: bazen iniyor.
1: Evet, evet.
2: Ve genel olarak da zaten Amerika'da da başka ülkelerde enflasyon artıyor. İran zaten ekonomik durumu açısından sorunlu bir ülkeydi. Ciddi ekonomik sorunlar vardı. Orada da ciddi etkileri olacaktır ve gerçekten olumsuz etkileri olacağına hiç şüphe yok.
1: Peki bir taraftan da mesela İran yönetimi diyor ki İran çökmedi, aksine güçlendi. Sizce bunu destekleyen bir şey var mı sahada? Ne görüyorsunuz?
2: Şimdi,
1: öyle mi oldu hakikaten?
2: Yani,
1: yoksa bu sadece psikolojik bir üstünlük mü?
2: Ya öyle bir şey var. Yani ülkemizde de görüyoruz ciddi bu tip söylemler. Geçen yılki 2025'teki 12 gün savaşında ciddi bir sızmalara maruz kaldı. Hem Amerika hem İsrail tarafından. Orada ciddi bir başarısızlık vardı. Ama burada iktidarın, rejimin çökmemiş olmasını bir başarı olarak sunabilirler. Doğru.
1: Sizce öyle mi?
2: Şimdilik kaldı iktidarda. Daha mı güçlendi bilmiyorum. Daha sertleşti. Ben savaşta
1: kaybedecek ne kaldı diye mi düşünüyor acaba?
2: Yani toplumda tabii korku da var. Yani yanlış okumalar var burada. Yani sanki toplumun hepsi rejimi destekledi. Öyle bir

0: şey yok. Ama korkuyorlar da ayaklanmaya. Ama tabii Amerika ve İsrail'in getireceği bir mesela Şah'ın oğlu meşruiyetini, ciddi meşruiyet sorunları yaşayacaktır. Yani bu var. Ama kurumların güçlü olduğunu gördük. Gerçekten kurumlar devrilmedi ve daha sertleşti o bağlamda. Ama tabii siyasetler
1: sayısız şey yöneticileri öldürüldü.
0: Tabii o bir başarısızlık tabii. Çok ciddi sızmalar var. Çok zafiyet arz etti. Evet. Ama ona rağmen kurumlar o yüzden çok önemli. Yerine başkaları geldi. Dolayısıyla ne olacağını bilemeyiz ama savaştan önce de ben rejimin iktidarda kalma ihtimalini daha yüksek görüyordum. Hı
1: hı. Çetin Erçetin, hani masaya gelecekler mi, müzakere olacak mı diye aslında haftalardır aynı soruyu soruyoruz. Şimdi ekonomik bir savaş başlatıyorlar. Hemen arkasından sıcak bir çatışma da gelir mi?
2: Şöyle ki Semiha, sonuç itibariyle İran'ın elindeki argümanlar da güçlü. Yani İran'da rejim devrilmedi. Yani savaş başladığında daha ilk 24 saat içerisinde tam 36 tane çok önemli isim, ki bunların en başında da dini lider gelmek üzere hepsini öldürdü İsrail'i, Amerika. Fakat rejim devrilmedi. Rejimin devrilmesi durumunda alternatif olarak ismi geçen iki tane isim vardı. Bunların da herhangi bir şekilde İran'da yeni dönemde iktidara gelmesinin mümkün olmadığı gerçeği de ortaya çıktı. Ama bir gerçek daha var. O da İran 3000 yıllık siyasi geleneğini oyuna dökebilen tek millet. Damla, santranç, tavla ve adeta sahada bu oyunu oynarcasına başka bir hamle yaptı. Savaşı kendi topraklarından körfeze çekti. Şöyle düşünelim, milyonlarca dolarlık füzelerle İran'a saldıran Amerika, İsrail ve Amerika'nın desteğiyle verdiği silahlarla kendisini savunmaya çalışan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn gibi devletler de çok büyük paralar ödeyerek bir güvenlik açığını kapatmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da İran 25 bin euroluk bir drone'la bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisini sarsacak eylemler gerçekleştirebiliyor. Dünyanın en büyük petrol şirketi Suudi Arabistan'ın Aramco'su hedef olabiliyor. Bahreyn günlerdir zaten neredeyse her petrol şirketi, devlet binaları hedef konumuna gelebiliyor. Dolayısıyla artık savaş körfezde. Savaşın körfeze gelmesi demek de İran'ın psikolojik üstünlüğünü büyük ölçüde ele geçirdiğini gösteriyor. Ama tabii şimdi yaptırımların sertleşmesi, kara kuşatmasının artması durumunda İran'ın da iki tane elinde başka koz var. Bunlardan biri fiber optik sistemlerini çökertmek. Yani şu anda doğu batı eksenli en önemli fiber optik kabloları Hürmüz'den geçiyor. Bunları vurabileceğini zaten daha önce açıklamıştı ama vurmadı. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yaparsa doğu ile batı arasındaki o elektronik geçişler çok ciddi büyük bir zarar görebilir. Ama daha önemlisi tabii Babil Mendeb. Şimdi Babil Mendeb'in kapatılması durumunda dünya ticareti çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşır. Bugün dünya enerji ihtiyacının %20'si körfezden sağlanıyor ama dünyanın neredeyse gemi taşımacılığının %42'si Babil Mendeb'i kullanarak, yani Kızıl Deniz hatlarını kullanarak Süveyş kanalına geçerek gemiler transit Akdeniz Havzası'na, Karadeniz Havzası'na, Avrupa'ya ve Kuzey Afrika'ya mal taşıyabiliyorlar. Ki bu da her geminin 400 bin dolar ekstra bir maliyeti demektir. Buna bağlı olarak 30 günde seyri sefer, yani denizde kalma süresi demektir. Bu da doğal olarak dünyadaki, Avrupa'daki navlon fiyatlarını neredeyse 2-3 kat arttırır.
1: Umarız oralara kadar gelmez. Hani bu ekonomik yaptırımlarla baskı arttıkça yönetim mi daha zayıflıyor, yoksa o milliyetçi kenetlenme mi daha da büyüyor? Bunu da bu süreçte hep birlikte izleyip göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Uzer. Çok teşekkür ediyorum. Evet, geldiniz, aktardınız. Efendim, Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçına çıkıyor. Saat 19'da Slovenya ile mücadele edecekler. HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı maç öncesi bize heyecanı aktaracak. Uğur, kolay gelsin. Dinleyelim seni. Dileriz bunun da sonucu ilki gibi gelir. Kızlarımızla gurur duymaya devam ederiz.
3: Semiha Şahin, çok teşekkür ederim. Kameraman arkadaşım Efe Aldemir ile yine Sinan Erden'deyiz ve en son yine size bağlandığımız zaman Letonya karşısında set vermeden rakibimize 3-0'lık bir üstünlük sağlamıştık. Bugünkü ümidimiz ve umudumuz da yine Slovenya karşısında galibiyete uzanmak olacak. Filenin Sultanları son şampiyon Apoleti ile bugün Avrupa

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci karşılaşmasına çıkacak ve artık bu maça sadece 20 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Letonya'ya göre Slovenya'nın biraz daha güçlü olduğunu ifade edelim. Onlar da ilk karşılaşmada Almanya'yı set vermeden mağlup etmeyi başarmışlardı ve bugün Filenin Sultanları karşısında

0: İşte zira Zehra Güneş, Sineç Jack Kısal, Elif Şahin, Hande Baladın da karşılaşmada öne çıkan performanslara imza atmıştı. Bugünkü karşılaşmayı geçmemiz oldukça kritik. İlk dörtte yer alabilmek için oldukça önem taşıyor ve aynı zamanda yarın yine aynı saatte saat 19'da Macaristan'la yine Sinan Erdem'de oynayacağız. Ardından 26 Ağustos'ta Almanya, 28 Ağustos'ta da artık gruptaki son karşılaşmamız olan Polonya'yla karşılaşmaya çıkacağız, sahneye çıkacağız. A milli voleybol takımımız 2023'te Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzanmıştı ve son şampiyon unvanıyla da yine buradaki apoletini korumak için İstanbul'da mücadele ediyor. Şampiyona 21 Ağustos'ta 6 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor ve sadece Türkiye değil Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen bir organizasyon. Ancak son 16 çeyrek final, yarı final ve final etapları İstanbul'da Sinan Erdem'de oynanacak. Bu bilgiyi de verelim. Baş antrenörümüz Daniele Santarelli önderliğinde hedefimiz galibiyet. Kadromuzu hatırlatmakta fayda görüyorum. Pasörlerde Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör şaplasında Melisa Vargas, smaçörlerde Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu ve Yaprak Erkek. Orta oyuncularda Eda Erdem, Zehra Güneş, Sineçek Kısal ve Deniz Uyanık. Libero'da ise Gizem Örge ve Eylül'e karşılaşma yatkın olacak. Kadromuzda bu şekilde. Herhangi bir sorunuz yoksa sözü tekrar sizlere bırakayım Semih Aşay.
1: Uğur Yapıcı, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Saat 19 itibariyle kalbimiz kızlarımızla atıyor olacak. Ve Fenerbahçe'den Konya Spor maçında kafasına darbe alan Kerem Aktürkoğlu'nun durumuyla ilgili de açıklama var. Sarı lacivertliler maçın ardından gözetim altında tutulan tecrübeli futbolcunun kontrollerinin tamamlandığını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerem'in tomografisinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Aktürkoğlu geceyi hastanede geçirecek ve yarın da taburcu edilecek. Fem Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde. Kavurucu sıcağa rağmen Gölcük Tersane Komutanlığı tıklım tıklım doldu. Yerli ve milli imkanlarla yapılan gemileri görmek isteyenler de festival alanına akın ettiler. Tabii bir taraftan gemilerde görev yapan askerlerle de buluşma imkanı vardı. Sözü Habertürk muhabiri Buse Deviren ve konuğuna bırakalım şimdi.
2: Evet, Teknofest Mavi Vatan'ın son günündeyiz. Yaklaşık 4 gündür buradaki gemilerle, Türk donanmasına, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerle sizi tanıştırıyoruz. Şu anda Koçhisar'ın üzerindeyiz ama tüm bu gemilerin deniz altındaki haritalandırmalarını kim yapıyor? Daha doğrusu aslında daha farklı bir deyişle başka bir örnek vereceğim sizlere. Antarktika'ya giden bir ekip vardı. Bu ekibin içerisinde bilim insanları vardı. Orada farklı gelişmelere imza attılar. O ekip arasında mühendis yüzbaşı vardı. Doktor Tuğba Çınar Pehlivan ve tek kadın subaydı. Türk kadın subaydı. O da bizim yanımızda. Gurur verici, onur verici onunla burada olabilmek. Antarktika'ya gittiler. Neler yaptılar? Onları soracağız. Efendim Habertürk ekranlarına hoş geldiniz.
3: Merhabalar, teşekkürler. Hoş bulduk.
2: Sizinle burada olmak çok güzel. Çok güzel bir atmosfer. Arkamızda şanlı Türk bayrağı var. Bizi selamlıyor. Buradaki haritalandırmaya geleceğim ama Antarktika yolcusuydunuz. Oraya gittiniz. Neler yaptınız? Tek kadın subay olarak orada yer aldınız. Bize bahseder misiniz lütfen?
3: Tabii ki. Antarktika öncelikle çok gizemli, keşfedilmemiş bir kıta. Hala keşfedilmemiş birçok alan var. Dolayısıyla her araştırmacının aslında hayalidir oraya gidip orada bilimsel çalışmalar yapmak. Benim hayalim de buydu. Bunun için arka planda çok ciddi, disiplinli ve uzun süreçler var. Çok büyük çalışmalar var. Komutanlarımızın ve büyüklerimizin de uygun gördüğü üzere görevlendirildim orada. Orada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen bilim insanı sıfatıyla bulundum. Hidrografik, oşinografik ve meteorolojik çalışmalar, ölçümler yaptık. Tek tek hepsini açıklayacak olursak, hidrografik çalışmalarda deniz yüzeyi ve deniz tabanı arasındaki mesafeleri, derinlikleri ölçüyoruz. Ve bu ölçtüğümüz derinlikler sayesinde deniz haritaları üretiyoruz. Bu deniz haritalarını kullanarak bütün vasıtalar, gemiler emniyetli seyirlerini sağlamış oluyorlar. Bunlar dışında ayrıca bilimsel çalışmalarımız da var. Oşinografik bir takım ölçümler yapıyoruz. Oşinografi dediğimiz okyanus biliminde suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Burada bir su kolonu boyunca belli aralıklarla bir su kolonu boyunca derinliğe bağlı olarak değişen iletkenlik, tuzluluk, yoğunluk ve ses hızı gibi verileri de ölçüyoruz. Tüm bunların yanı sıra bir de

0: meteorolojik gözlem ve çalışmalar yapıyoruz. Kümülatif baktığımız zaman yaptığımız çalışmalarla hem deniz haritalarımızı oluşturuyoruz hem de müteakip dönemde Antarktika'ya gidilmeye devam edildiği sürece bu verileri toplayarak bir zaman serisi oluşturup iklim değişikliği hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz.
1: Siz aslında bir askersiniz ama aynı zamanda bir bilim insanısınız aynı zamanda ve tek kadın subay olarak orada görev yaptınız. Ve şu anda sanıyorum hazırladığınız bu harita bir Türk ekibinin hazırladığı harita aslında ama tüm dünya tarafından kullanılıyor. Bu ne hissettiriyor ve bu haritayı nasıl hazırladınız?
0: Bu gerçekten çok büyük, çok ciddi bir gurur. Ben değil, ekip arkadaşlarım ve Türk Deniz Kuvvetleri adına bütün personel, çalışanlar bu harita için şunu söyleyebilirim. İlmek ilmek işlendi o harita. O haritadaki derinlikler, seyir yardımcıları hepsi özenle konuldu. Tabii çok ciddi bir süreç, çok zorlu bir süreç. Antarktika'nın koşulları çok zor. Orada bölgenin jeolojik ve coğrafi koşulları göz önüne alındığında sistem cihazların bataryaları çok çabuk tükeniyor. Hipotermi tehlikemiz var. Yaşam tehlikesi var. Oraya giden her bilim insanı bunları yaşıyor. Ama ondan sonraki elde ettiğimiz haritalar ve somut verilerle buraya geri dönmek, bütün dünyada Türk bayrağını dalgalandırmak, herkese bunu kanıtlamış olmak çok büyük bir gurur.
1: Tek kadın subaydı söylediğim gibi aslında orada yer alan. 2019 yılında mı ilk Antarktika'ya gidişiniz olmuştu ve bu haritalandırmayı o zaman orada ilk defa mı başlamıştınız? Ne kadar sürdü? Sürekli bir revizyon mu gerektiriyor? Ne olması gerekiyor?
0: Şöyle, aslında 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ühdesinde ve TÜBİTAK Mamkara koordinesinde Antarktika'da bir bilim üssü kurulması projesi kapsamında her sene 2017 yılında, 18 yılında bu zamana kadar her sene oraya gidiliyor. Ve her sene bu bilimsel çalışmalar geliştiriliyor. Haritamız böyleyken böyle oluyor, genişliyor ve gerçekten tüm dünya ülkeleri bunu kullanıyor. Müteakip dönemde de bu çalışmalar durmayacak, devam edecek. Daha fazla verilerle ülkemize döneceğiz, daha fazla ürün üreteceğiz.
1: Ve bugün burada bulunan aslında 37 farklı deniz kuvvetlerine ait donanma var, gemilerimiz var ve hepsinin denizaltı rotasını sizler mi oluşturuyorsunuz?
0: Yani bir nevi onu söyleyebiliriz. Aslında gemilerimiz çok profesyonel çalışarak rotalarını oluşturuyor. Fakat bunlarda kullandıkları altlıklar hep bizim çalışmalarımıza bakarak seyir emniyetlerini çünkü sağlamak zorundalar. Derinlikler, sığlıklar belli olmak zorunda. Bunlara dikkat ederek seyir yapıyorlar.
1: Bir Türk kadın subayın böyle bir duruma önce olması ve bütün dünyanın da bizim arkamızdan gelerek rotamızı kullanması çok onur ve gurur verici zannediyorum. Siz de böyle hissediyorsunuz herhalde.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel söylediniz. Ben de tarihteki dünyaya damgasını vurmuş Türk kadınlarından aslında güç aldım. Ve herkesin şu anda ileride bunu ben yapacağım, artık bunu ben başaracağım demesini gördükçe çok çok mutlu oluyorum. Bu çok büyük gurur ve gelecek için çok çok ümitliyim.
1: Çok teşekkür ediyorum komutanım, çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Evet, komutanımız hem bir bilim insanı hem de bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet eden bir asker. Hem de bütün dünyayı adını duyurmuş olan bir kadın subay. Bizler için çok kıymetli, biz şanlı Türk bayrağının önünde. Bu Koçhisar'ın içerisinde Deniz Kuvvetleri envanterine katılan son geminin içerisinde Teknofest'ten sizlere aktardık. Oldukça gurur ve onur vericiydi. Özellikle bir kadın olarak benim adıma da diyeyim. Gün boyunca gelişmeleri takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Efendim, şimdi çok kısa bir ara reklam.

Efendim ana haberde ilk dilimimizi tamamladık. Çok kısa bir aramız var. O aranın ardından memlekete ve dünyaya bakmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışında ise bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi formülü ne? DEM Parti Öcalan'a ne statü verdi? DEM yeni partiyle köprüleri attı mı? Beş parti bir araya geldi. Yeni ittifakın karşılığı ne? Özgür Özel'le Mansur Yavaş ne konuştu? Kerem Kılıçuval soruyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Mehmet Emin Ekmen, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş'la gazeteciler Aytun Çerkin ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz. 23 Ağustos Pazar saatlerimizde 19'a geliyor. Ana haber bültenine devam ediyoruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'da tadilat yapılan bir binanın çatısında yangın çıktı. Ve alevler komşu binanın çatısına sıçradı. Yangın mahallede tabii büyük bir panik yaşattı.
1: Tek kıvılcım yetti. Çatı bir anda alevlere teslim oldu. Komşu binada yangından nasibini alınca korku dolu anlar yaşandı.
2: Çık çık çık çık abi çık.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapılıyordu. Bu sırada yangın çıktı. Alevler rüzgarla büyüdü ve komşu binanın çatısına da yayıldı.
3: Şemsi Paşa Mahallesi'nde büyük yangın çıktı.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 binada yaşayanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı.
2: Çık çık çık çık abi çık.
1: Hatalı park nedeniyle itfaiye sokaklara ulaşmakta zorlandı. Evinde mahsur kalan bir kadın itfaiye tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Yapılacak inceleme yangının kesin çıkış nedenini belirleyecek.
0: Güvenlik önlemlerinin aslında ne kadar hayati olduğunu izledik bu haberde. Ve İstanbul'da eli silahlı kişiler taksiyle gelerek bir iş yerine ateş açtı. Ancak saldırganların yanlış hedefi vurduğu ortaya çıktı. Burası da Texas ya. Gerçek hedef kuyumcu değil, alt katta bulunan eğlence mekanıydı efendim.
4: Sabah en son ben çöpü aldım götürdüm. Hiçbir şey yoktu. Biz de sonra gelmişiz sonuca.
1: Taksiyle gelip peş peşe tetiğe bastılar. Kurşunlar kuyumcuya isabet etti. İddiaya göre saldırganlar hedef şaşırdı. Olay İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşandı. Taksiyle gelen saldırganlar arabadan inmeden silahla ateş açtı. Kurşunlar cadde üzerindeki kuyumcuya isabet etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. İş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kamera görüntülerini inceleyip kaçan saldırganların peşine düştü. Şüpheliler polis takibi sonucu kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Gerçek daha sonra ortaya çıktı. İddiaya göre saldırının hedefi...

0: Ve kuyumcu değildi. Asıl hedef alt katta bulunan eğlence yeriydi.
1: Koyuncuya sıkmışlar bilmiyorum. Bizim dükkana sıkmışlar bilmiyorum. Çetelerin eline düşmüş.
0: Gözaltına alınan şüphelilerden MHK ve FK adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Tabii ki hedefi şaşırmaları, bu magandalı, bu durumu gözü dönmüş bu insanların yaptığını hiç de hafifletmiyor. Ve Adana'da bir sürücü yaya çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kendi başına hastaneye giden yaşlı adamın ayağının da kırıldığı ortaya çıktı.
0: Yaya elindekilerle meşguldü, sürücünün de dikkati dağınıktı. Bu kaza sonrası sürücü yayayı o halde bırakıp gitti.
3: Arkamdan gelen araba resmen tepeledi.
0: Adana'da yaşayan 83 yaşındaki Yaşar Akdoğan yolun karşısına doğru yürürken arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü aracından inip yardım etmek yerine yoluna devam etti.
3: Kaza olacak bir yer değildi. Çünkü belediyenin dolmuş parkıydı. Çevredeki arkadaşlar koşarak geldiler. Adam gelip de geçmiş olsun demedi.
0: Yaşar Akdoğan dolmuşa binip evine gitti. Ağrıdan duramayınca hastaneye giden yaşlı adamın ayağının kırıldığı ortaya çıktı.
3: Benim üzüldüğüm arkadaşın, o kazayı yapan arkadaşın ilgisizdi.
0: Kazazede Akdoğan karakola gidip şikayetçi oldu.
2: Ne diyeceksiniz? Ve Ankara'da kaybolan 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay'dan iyi haber var. Ekiplerin yoğun arama çalışması sonucunda ormanlık alanda bilinci de açık halde bulundu. Sağlık durumu da iyi.
0: Ankara'da kaybolan 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay'ı arama çalışmaları tamamlandı. Çay ormanlık alanda bilinci açık halde bulundu. Altındağ ilçesinde Alzheimer hastası 62 yaşındaki Mehmet Çay bir süre önce kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mehmet Çay'ın son görüldüğü bölgenin belirlenmesiyle birlikte çevredeki ormanlık alanda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri yer aldı. Ayrıca özel eğitimli istakip köpekleri de çalışmalara katkı sağladı. Mehmet Çay'ı arama çalışmalarında drone havadan tarama da yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda iyi haber geldi. 62 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Çay, aramaların yoğunlaştırıldığı ormanlık alanda gece saatlerinde bilinci açık halde bulundu. Ekipler, vücudunda oluşabilecek olası olumsuzluklara karşı sedye yardımıyla tedbir alarak Mehmet Çay'ı bulunduğu bölgeden çıkardı. Çay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Şimdi dönelim Ankara'ya, siyasete biraz. Cumhurbaşkanı danışmanı, baş danışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunu değerlendirdi. Burada genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesi dedi. Genel ya da teknik af olmayacak diyor.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunun önemine dikkat çekti. Amaç terörü bitirmek dedi.
4: Bu kanun Türkiye'nin sistematik terörü kesin ve devamlı surette tasfiye etmekte olduğu geçiş sürecinin çerçeve hukukunu oluşturuyor. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır. Diğer bir deyişle 7595 sayılı kanun olağan bir terörle mücadele kanunu değildir. Bu kanun sistematik terörü bitirmeye matuf genel bir amaca sahiptir.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı'na Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun üzerine açıklama yaptı. Kanun içeriğinin genel ya da teknik af olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
4: 7595 sayılı kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir af olmayacaktır. Milli ve kamusal bir üstün yarar için devletin muhataplara yönelik şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verme politikası söz konusudur.
2: Efendim Kocaeli'de

0: İki ilçe sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için yoğun bir çaba içinde. Yangın Gebze ile Dilovası sınırındaki ormanlık alanda başladı. Rüzgarla büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip de sevk edildi. Yangının Ballıkayalar mevkine ilerlediği bilgisi var. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Alevleri kontrol altına alabilmek için de çok ciddi bir mücadele var. Burası Kocaeli. Orman yangını iki ilçe sınırındaki yangına müdahale sürüyor. Yoğun bir çaba içerisinde ekipler Gebze ile Dilovası sınırındaki ormanlık alanda başladı. Ve maalesef yine rüzgarla büyüdü bu alevler. Geniş bir alana yayıldı. Takip ediyoruz. Dilerim en kısa zamanda söndürülür. O haberi de sizlerle paylaşırız. Sıradaki haberle devam edelim. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlem de başlatıldı. Soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak dedi.
1: Orman yangınları mercek altına alındı. Şüpheliler tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 25 ilde 73 orman yangını soruşturmasında 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
2: Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız, yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kast eden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır.
1: Gürlek, yeşil vatanın, ormanların gelecek nesillerin ortak emaneti olduğunu da vurguladı.
0: Efendim, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün Bursa'daydı. Çeltikçi köyüne gitti, çiftçilerle buluştu orada. İktidarımızda çiftçilerin bankalara borcu kalmayacak dedi.
3: Çiftçimiz toprağına küstürülmek isteniyor. Toprağından uzaklaştırılmak isteniyor. Toprağına düşürdüğü terin karşılığını alamadığı için geçimi başka yollarla aramaya çaba sarf ediyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %1'inin çiftçiye verilmesi lazım. Bu bugünkü gayri safi milli hasılaya göre yaklaşık 750 milyar lira civarında bir rakama tekabül ediyor. Ama hükümet bunun %20'sini bile çiftçiye vermiyor. Cenab-ı Allah bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip ederse 5 yıl içinde çiftçilerin bankalara 1 lira bile borcu kalmayacak.
0: Efendim, HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret görüşmeleri öncesi tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. İşçi ve işverenin müzakere ettiği Almanya modelini öneriyor. Nedir o? Bakalım.
1: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerine işaret etti. İşçi kesimini temsil eden Türk İş'in geçen yılın komisyon görüşmelerine katılmamasını desteklediklerini söyleyerek değişim çağrısı yaptı.
2: Asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinde olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz.
1: HAK İş Genel Başkanı Arslan, Almanya modeli önerisinde bulundu.
2: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem

0: hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
1: Şimdi maaşı 20 gün geciken bir işçi istifa ederek kıdem tazminatı ödenmesi için davacı oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi. İşçiyi haklı bulan mahkeme maaşın bir gün bile gecikmesinde kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine hükmetti.
2: Maaşı 20 gün geciktiği için istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Kıdem tazminatı talep etti. Yargıtay o işçiyi haklı buldu. Nede isimli işçi maaşının 20 gün gecikmesinin ardından istifa etti. Ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte şirketten tahsis etmek için iş mahkemesine başvurdu. Davalı şirket avukatı ise kısa süreli gecikmelerin işçiye haklı nedenle feshi hakkı verilmeyeceğini savundu. Yerel mahkeme davacının iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğine hükmetti. Davacının kıdem tazminatına hak kazandığına fakat fazla çalışma ücretinin ispatlanmaması nedeniyle reddi gerektiğini belirterek davanın kısmen kabulüne karar verdi. İstinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu. Davalı kararı temizledince son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yüksek Mahkeme kararı onadı. Emsal niteliğindeki kararla birlikte maaşı bir gün dahi geciken işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtildi.
1: Ben dünyaya bakalım şimdi. Rusya'nın Ukrayna'daki alışveriş merkezine saldırması, Ukrayna'nın da Rusya'nın e-ticaret bölgesini hedef alması gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Putin, Ukrayna ekonomiyi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı diyor. Ukrayna'dan tarım ve enerji altyapısına yönelik bu saldırıların durdurulması yönünde görüşmeye de hazırız açıklaması var.
2: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ekonomimizi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine ve Ukrayna ordusu için kullanılan Yuzhny Limanı'na düzenlediği İHA saldırılarının ardından gerilim tırmandı. Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Rusya'nın Orenburg bölgesinde de e-ticaret şirketi Ozon'a ait depoda insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Sahada hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da peş peşe geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
3: Kiev bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı. Madem öyle, ekonomilerindeki en hassas sektörleri hedef alacak bir yanıt beklesinler.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise kış dönemi öncesinde hava savunma kapasitesini artırmak istediklerini söyledi. Patriot sistemleri için 360 adet füze talep ettiklerini belirten Zelenski, tarım ve enerji altyapısına yönelik hava saldırılarının karşılıklı olarak durdurulması yönünde Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da belirtti. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
1: Tabii her yeni hamle barış ihtimalini biraz daha zayıflatıyor. Avrupa ülkelerinin de olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtiliyordu. Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda konuşlandırdığı Patriot hava savunma bataryasının Girit Adası'ndaki suda üstüne taşınması için transfer işlemine başladığı öne sürüldü. Rusya'dan mı korkuyor, İran'dan mı korkuyor? Haberlere göre Kerpe Adası'nda konuşlandırılan Patriot bataryasının Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran'ın Avrupa'daki ABD hedeflerine zarar verme olasılığı sebebiyle suda askeri üssüne transfer edilmesine karar verildi. Habere göre transfer suda askeri üssünün daha iyi korunması amacıyla planlandı. Bu nedenle sabah erken saatlerde Patriot uçak savar füze bataryasının Kerpe'den ayrıldığı öne sürüldü. Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle Ege'nin güneydoğusundaki hava savunma savunma gücüne katkı sağlayacağı iddiasıyla Yunanistan Mart'ta Kerk

0: sırasında Patriot uçak savar füze bataryası konuşlandırmıştı. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail varlığı da tartışmalara sebep oldu. Rum yönetimi basını İsraillerin adadaki varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceğine dikkat çekti.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail vatandaşlarının hızla artan arazi ve gayrimenkul alımları tartışmalara neden oldu. Basın adadaki İsrail varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi. Gelişmeyi Kati Merini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayınlanan edisyonu gündeme taşıdı. Haberde İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf'ta önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline geldiği kaydedildi. Özellikle Larnaka'daki İsrailli varlığının değişiminin belirgin şekilde gözlemlendiği ifade edildi. İsrailli yatırımcıların yüksek alım gücüyle yaptığı konut ve arazi alımlarının Güney Kıbrıs'taki konut piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı da dile getirildi. Haberde ayrıca İsraillilerin yaptığı alımların yalnızca yatırım ve yaz turizmiyle açıklanamayacağı savunuldu. Buna kanıt olarak İsraillilere yönelik okul, ibadet yerleri ve işletmelerin açılması gösterildi. Bu gelişmelerin yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki tartışmalara dikkat çekildi. Kati Merini, bazı bölgelerde zaman içerisinde kendi sosyal ve ekonomik altyapısına sahip toplulukların ortaya çıkabileceği ve bölgelerin mevcut karakterinin değişebileceği endişesini de dile getirdi. Gazeteye göre bu konudaki sorumluluk Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Hükümetin yabancı yatırımların yalnızca ekonomik kazanç üzerinden değerlendirmesi eleştirildi. Bunun yanında toplumsal yapıda meydana gelebilecek değişiklikleri de hesaba katması gerektiği ifade edildi. Mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin toplumdaki kabulünün de zarar görebileceği uyarısı yapıldı. Gazete ayrıca tartışmanın İsraillilerin etnik ve dini kimliğinden ziyade toplumsal değişim üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu.
0: Şimdi İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği o saldırının ardından ilk olarak gerilim tırmandı. Tabii eleştiriler de geldi ard arda. İsrail'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Bara istihbarat aktarımını durdurduğu iddiası var. Maariv gazetesinin haberine göre İsrail'i üst düzey siyasi bir kaynak Tel Aviv yönetiminin Bara'a tepkili olduğunu dile getirdi. Bara İsrail karşı tutumu sebebiyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiği öne sürülüyor. Haberde Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşınmasından giderek daha fazla endişe duyduğu da belirtildi. Daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Bara'a düşmanca davranan bir unsur olarak gördüğü iddia edilmişti. Şimdi bir taraftan da Netanyahu'nun kendi koltuğu için bir savaş arayışı içerisinde olduğu da konuşuluyor. Böyle bir iddia da var. Ve İsrail'de tabii seçim yaklaşıyor. Başbakan Netanyahu anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. İsrail basını, İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet'in Netanyahu'nun en büyük rakibi Eisenkot için güvenlik ekibi vermeyi reddettiğini iddia etti.
1: İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçim gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Basında yer alan iddialara göre İç İstihbarat Teşkilatı, Başbakan Netanyahu'nun en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini reddetti. İddiayı Kanal 12 televizyonu gündeme taşıdı. Habere göre İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet, Yasar Partisi lideri Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini kabul etmedi. Karar Eisenkot'a yönelik sosyal medya tehditlerine ve güvenlik birimlerinden gelen uyarılara rağmen alındı. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un ekibi, Shin Bet, İsrail polisi ve başsavcı dahil ilgili makamlara itirazlarını iletti. Gelişmeye İsrail muhalefeti de tepki gösterdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, Başbakan Netanyahu'nun zehirli bir seçim kampanyası yürüttüğünü savundu. Netanyahu'yu Eisenkot'u tehlikeye atabilecek bir anarşist olarak niteleyerek kınadı. Shin Bet ise Eisenkot'a yönelik tehditleri takip etmek için ekibiyle iletişimde olduklarını savundu. Gadi Eisenkot, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak görülüyor. Son anketlere göre Netanyahu'nun Likud Partisi'nin sandalye sayısı 32'den 23'e düşebilir.

0: 13'ün anketine göre Netanyahu'nun koalisyonu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyenin oldukça gerisinde kalıyor. Eisenkot'un koalisyonu ise son anketlere göre 59 sandalye kazanıyor. İsrail'deki seçimler 27 Ekim'de yapılacak.
1: Efendim, sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın diye boşuna söylenmiyor. Bu kez de milyonluk araçlar üzerinden vurgun yapıldı. Haciz ve yakalama kararı bulunan milyonluk araçlar yasak yollardan sosyal medyada satışa çıkarıldı. Şimdi maliyetinin çok altında değerlere satıldı. Peki nasıl oluyor bu? Aracı satanlara, alanlara yönelik ne gibi cezalar var? Emekli polis ve adli bir bilirkişi Soner Gömeç bizimle birlikte yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Soner Bey.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba, sağ olun.
1: Şimdi yani az da değil 4-5 milyon lira olan bu araçların 1-1,5 milyon liraya satılması, en azından böyle ilanların hani karşımıza çıkıyor olması. Böyle bir ilan görüldüğünde ilk olarak nereden şüphelenmeli vatandaş? Madem fiyatından şüphelenmiyor.
2: Öncelikle bu bahsetmiş olduğunuz dolandırıcı olaylarla ilgili olarak polis teşkilatı uzun yıllardır başarılı operasyonlar yapıyor ve yapmaya devam ediyor. O olay şöyle ki, kısaca özetlemek gerekirse, dolandırıcılar sosyal paylaşım siteleri üzerinden Türkiye genelinde ağır hasar kayıtlı araçlar alınır, hacizli ve yakalama araçlar alınır şeklinde ilanlar vermekte. Burada hacizli yakalama aracı dediğim, yani polis kontrol noktasında yakalama sorgulamasında el konularak 7 Eylül otoparkına çekilen araçlardan bahsediyorum. Elinde hacizli yakalamalı aracı olan kötü niyetli bir kişi bu aracı elden çıkartmak adına bu şahısların vermiş olduğu ilanların altında yazan WhatsApp iletişim numarasına irtibata geçerek aracını satmak istediğini söyler. Dolandırıcılar ise bu araca 750 bin ya da 1 milyon gibi bir rakamla alacaklarını söyleyerekten satış işlemi gerçekleşir. Araç alınır, para verilir. Yani satış derken burada resmi satış değil. Çünkü yakalamalı bir araç olduğu için bu araç resmi olarak satılamıyor zaten.
1: Peki hacizli araçların şase bilgilerini değiştirmek nasıl bu kadar kolay olabiliyor?
2: Onu da anlatayım. Dolandırıcılar bu aşamadan sonra yine kendisine bu ilanlar üzerinde başvuran ya da başka yollardan temin ettiği ağır hasar kayıtlı araçlardan yakalama kararı olan ve satış aldıkları aracın marka, model, renk skalasına uygun bir araç buluyorlar. Bu aracın ruhsattaki özelliklerini, şase numarasını, merdiven altı tabir edilen yerlerde yakalama kararı olan aracın şase numarasını kazıyarak bu aracın şase numarasını işletmektedirler. Yani bir başka deyişle şahıslar aracı change yapmaktadırlar. Bu araç böyle oluyor. Daha sonra sözde aracı ağır hasar kaydı tamir etmiş gibi trafiğe çıkacak şekilde olmuşçasına belgeler düzenleyerek bu aracı 1,5 milyon, bazen 1,700, 2 milyon gibi sosyal medya platformlarında satışa koymaktadırlar.
1: Peki örneğin raiç değeri 5 milyon lirayı bulan bazı araçların 1,5 milyon liraya kadar düşen fiyatlarla işte alıcı bulduğu söyleniyor. Bu durumda alıcılar bu durumu biliyor mu, yoksa kandırılıyor mu acaba?
2: Şimdi bu durumlara habersiz olan kişiler internette satışa konan aracı uygun fiyat diye şahıslarla iletişime geçerekten pazarlık yapıp satın almaktadır. Ama alırken hiçbir sorgulama, ne bileyim eksper göstereyim, bir tamiri bir yere göstereyim, şahsına motoruna baktırayım diye hiçbir şey düşünmüyorlar. Hiçbir şeyden haberi olmadan aracı alan kişi ilk başta sorunsuz bir şekilde aracı kullanmaya devam ediyor. Ancak sonrasında herhangi bir kazaya karıştığında veya aracı satmak istediğinde ya da aracı muayene istasyonuna götürdüğünde burada yapılan teknik inceleme sonucu aracın şase numarasında oynama oldu. Ruhsatta yazılı olan şase numarasının tutmadığı, şase numarasında change olduğu anlaşılır ve bu durum polise bildirilir. Polis ise savcılık talimatı ile bu araca el koyar, araç sahibi gözaltına alınarak şüphe olarak ifadesi alınır. Eğer alıcı şahıs iyi niyetli olmadığı tespit edilirse, yani aracın piyasa değeri altında çok çok aşağı bilerek satın aldığı anlaşılırsa, savcı veya hakimin takdiriyle tabii bu ceza yükseltilir. Şahıs hakkında resmi belge sahte çıkışından işlem yapılır.
1: Peki aracı bilmeden satın alan vatandaşın
2: yani burada hukuki aracı alan kişi, Yani burada

0: da aracı alıcı bilmeden de olsa hem aracı elinden gider, hem parası gider, hem de hakkında ceza işlemi uygulanır.
1: Peki haciz ve yakalama kararı bulunan araçların aslında polis tarafından yakalanarak 7 Emin Otoparkı'na çekilmesi gerekiyor. Bu araçların kaçırılması kolay mı? Neden bu durum yaşanıyor? Nasıl önlem alınabilir? Bununla tamamlayalım Soner Bey.
0: Şöyle, ben aslında şundan da bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yani bu durumlara maruz kaldığımızda ne yapmamız gerekir? İlk önce önemli. Tanımadığımız bir yerden araç alıyorsak mutlaka aracı detaylı eksper yaptırmamız gerekiyor. Sakın aracı satın aldığınız kişilerin yönlendirmesiyle merdiven altı eksperlere götürmeyin. Unutmayın ki bunlar da dolandırıcılarla ortak çalışıyor olabilirler. Diyelim ki böyle bir araç aldınız, böyle bir araç beğendiniz. Mutlaka bilindik merdiven altı olmayan eksper istasyonlarına yaptıracağınız detaylı incelemelerle görevliler yani yakalama analizi olarak yani change yapılmış aracı Eko bilgisayar sistemine bağlayarak aracın beynindeki şase, motor ve vesaire bütün bilgileri görür. Hem de eksper firmasındaki uzman kişiler bu aracın şase numarasında oynama olup olmadığını görebilirler. Hem aracın sistemdeki bilgilerini kıyas sağlarlar, hem de ruhsatla kontrol ederekten bunun yani olayın meydana gelmesi öncesinde böyle bir olaya maruz kalmasını engelleyebilirler. Böyle bir durumla maruz kaldığımızda hemen böyle bir şey tespit edersek 112 acil ya da en yakın polis birimine bunu bildirelim. Kayıtsız kalmayalım çünkü bu tür suçlularla ilgili zaten emniyet 7/24 teknik inceleme yapıyor, takip yapıyor. Ancak bu tarz şeyleri bize bildirmeniz, emniyet teşkilatı görevlilerine bildirmeniz bunların yakalanması açısından da önemli
1: Peki.
0: bir yasal. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz Soner Gömeç, emekli polis ve adli bilirkişi. Sağolunuz, iyi akşamlar. Efendim Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet etti. Günlük yolcu ortalaması 3.500 kişi oldu.
2: 15 yılda 22,8 milyon yolcu taşındı. Ankara-Konya arasında günlük ortalama 3.500 kişi yüksek hızlı trenle seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girişinin 15. yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı.
3: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Hattımızda hizmete girdiği günden bu yana 22,8 milyon yolcumuzu taşıdık. Ankara-Konya hattımızda günlük ortalama 3.500 vatandaşımız yüksek hızlı trenlerle seyahat ediyor.
2: Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı öncesinde iki şehir arasındaki demiryolu yolculuğunun Eskişehir ve Afyonkarahisar üzerinden yapılması sebebiyle 10 saati aştığını kaydetti. 23 Ağustos 2011 yılında hizmete giren hat sayesinde demiryolu yolculuğu 2 saatin altına indi. Böylece hem yük hem de yolcu taşımacılığında katkı sağlanmış oldu.
1: Hem sosyal güvenlik prim borçları, vergi ve kamu borçları yapılandırması için son gün 31 Ağustos. SGK prim borçları, vergi ve kamu borçlarına azami 72 ay taksit yapılabilecek. KDV, banka ve sigorta muameleleri vergisi borçları için azami 12 taksit uygulanacak. 31 Ağustos'a kadar başvuranların borçlarına uygulanacak yıllık faiz %29 olacak. O tarihe kadar tecil başvurusu yapanların ilk taksidi en geç 31 Ağustos'a kadar ödemesi gerekecek. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, dijital ve vergi dairesi E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vergi dairelerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili bölümlerine de başvurulabilecek. Yılbaşından bu yana 756 bin gıda denetimi yapıldı ve işletmelere 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptı. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkati çekti. 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 756 bin denetimde insan sağlığını tehdit eden 254 uygunsuzluk tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduk dedi. Toplam 1.6 milyar lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz dendi.

0: Bursa'da bir sürücü manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralı sürücüyü de kurtarmak kolay olmadı.
1: Manevra yapıyordu. Kendini uçurumun dibinde buldu. Yaralanan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.
2: Tamam, ben ucunu alırım.
1: Bursa Osman Gazi'de Gökhan T. aracıyla manevra yapmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
2: Tekim dedi arabada. Polisi aradık. İşte genel kararı bilinci açık tutmak için muhabbet ettik.
1: İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için halatlarla aşağı indi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Sedyeye alınan Gökhan T. uçurumdan kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans hastaneye kaldırıldı.
0: Kocaeli'de yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için gittiği Nevşehir'de kaybolmuştu. 18 yaşındaki kayıp gencin annesi oğlundan gelecek iyi haberi beklerken beyin kanaması geçirdi ve acılı anne yoğun bakımda.
3: Ondan polisler bağlandı.
4: Çocuğumdan haber.
5: Çocuğumdan bir haberi yok.
4: Çocuğumdan haber.
6: Tamam, gelecek, gelecek. Biliyorum, gelecek.
1: Günlerdir kayıp oğlundan haber beklerken vücudu bu yüke dayanamadı. Beyin kanaması geçiren anne yoğun bakımda oğlunu sayıklıyor.
4: Oğlumu arıyorduk ben.
6: Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız. Buradan da çıkacağız.
5: 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününden beri torunum Mehmet Yılmaz kayıp.
1: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
7: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
1: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamamanın büyük üzüntüsünü yaşayan anne Canan Yılmaz beyin kanaması geçirdi. Günlerdir oğlundan iyi haber bekleyen annenin tedavisi hastanede sürüyor.
4: Çocuğumu arıyordum ben.
5: Yanında kim vardı?
4: Ahmet vardı, annem vardı.
1: 18 yaşındaki gencin sağlığından endişe eden ailesi iyi haber bekliyor.
5: Torunuma mesajım, oğlum Mehmet Yılmaz bir an evvel çık gel. Annen şu anda Nida Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.
0: Dileriz evladı bulunur, kendisi de şifa bulur. Ve 27 yaşındaki Birsen Filiz düğün hazırlığı yapıyordu. Düğününden 3 gün önce meydana gelen kaza genç kızın da sonu oldu. Birsen bugün hayatta olsaydı düğün olacaktı.
8: Bugün düğünü başlayacakken, biz onu Mehmet Ana'na gelin olarak uğurlayacakken biz onu... Bu tarafa gelin olarak olmadı.
1: Gelinlik provası için evden çıktı. Kaza genç kızı hayattan kopardı. Düğün günü ölüm haberi geldi. Genç kız beyaz gelinlik yerine kefen giydi. 27 yaşındaki Birsen Filiz Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşıyordu. Bu hafta sonu düğünü vardı. Gelinlik provası için ilçeden Balıkesir merkeze gitti. Genç kız kaza sonucu otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düğün hazırlığı yapan Birsen'in hastanedeki yaşam mücadelesi 3 gün sürdü. Ailesi ve yakınları günlerdir gelecek güzel haberi beklerken Birsen'in ölüm haberi geldi. Genç kız hayatını kaybetmeseydi bugün düğünü olacaktı. Birsen Filiz gelinlik yerine kefene sarılı olarak ailesinin evine getirildi.
8: Yani çok çalışkan, çok özgürlü, çok dürüst kız.
1: Genç kız, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla uğurlandı.
0: Bir anda yarım kalan bütün hayaller, ailesi, yakınları ve nişanlısı için tabii çok tarifi acı bir durum. Elazığ'da bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman binaya yayılınca apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
1: Bodrum katta başlayan yangından yayılan duman binanın içine doldu. Apartman sakinleri balkonlarında kurtarılmayı bekledi. Elazığ'da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Bina sakinleri yangını fark edene kadar...

0: Her yoğun duman apartmanın içine doldu. Evlerinden çıkamayanlar balkon ve pencerelere çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. 16 kişi itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen ikisi itfaiye personeli toplam 12 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Bodrum katta çıkan yangın üst katlara ulaşmadan söndürüldü.
1: Uluslararası Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı bu yıl 38. kez düzenlendi. Asya'dan Avrupa'ya kulaç atan 2500 sporcu hem boğazın tadını çıkardı hem de kıyasıya mücadele etti.
2: Yüzlerce sporcu İstanbul Boğazı'nda buluştu. Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı. Dünyanın en özel yüzme rotalarından biri olan Boğaziçi'nde 65 ülkeden yüzücü mücadele etti.
3: İki kıta bir yarış, bu işin en profesyonellerinden birisi.
4: Gayet de güzeldi, su serin, hava da güneşli.
2: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 38.'si düzenlendi. Geçen senelerden farklı olarak güvenlik tedbirleri artırıldı.
5: Daha fazla teknemiz, daha fazla botumuz var, daha fazla güvenlik ekibimiz var. Biraz daha işte ters akıntıya kapılan, parkurdan uzaklaşan sporcuları toplama noktasında ekiplerimiz özveriyle çalışıyorlar.
6: Kanlıca'da start alan 2500 sporcu 6,5 kilometrelik parkuru yüzdükten sonra Kuruçeşme'de bulunan bitiş noktasına ulaştı.
7: Çok eğlenceliydi. Çok dalga olur diye korkuyordum ama gayet iyiydi yani.
6: İlk defa mı yüzüyorsun?
7: Evet, ilk defaydı bu.
6: Ne kadar sürede tamamladın?
7: Yani 1 saat 10 dakikada galiba. O civarda olması lazım.
3: 15 yıldır katılıyorum. Bu sene 15. senem. Her seneki gibi bu sene de çok güzel bir atmosferde yüzdük. Su gayet iyiydi. 23-24 derecelerdeydi.
2: Yarışa katılan sporcuların 1250'si, yani yarısı yabancı sporculardan oluştu.
8: Hırvatistanlıyım. Yüzme harikaydı. Birçok insan vardı. Başlangıç biraz kaotikti ama yüzüş iyiydi. 2 yıl önce de katılmıştım. Bu sene tekrar gelmeye karar verdim.
2: Yüzücülere İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşlik etti.
3: İstanbul Boğazı çok özel bir rotaya sahip.
1: Bir taraftan da İstanbul'da tarihi yarımadada bugün sağlıklı bir yaşam için koşu vardı. Yeşilay yarım maratonuna katılım da yoğundu.
0: Adımlar bu kez tarihi yarımadada atıldı. Yeşilay yarım maratonu için yüzlerce sporcu Sepetçiler Kasrı'nda buluştu.
9: Çok heyecanlıyım. İlk defa 21K'yı koşacağım. Parkur inceledim. Parkur harika. İstanbul'un İstanbul gibi yaşayacağımız, aynı zamanda koşup spor yapabileceğimiz harika bir parkur.
0: 1500 spor sever 21 kilometrelik yarım maraton, 10 kilometrelik koşu ve 10 kilometrelik paten yarışı kategorilerinde yarıştı. Sporcular yarış öncesinde Boğaz manzarasıyla ısınma antrenmanına katıldı.
10: Tarihi bir yarımada manzarayla birlikte koşacağız. İnşallah. Valla ilk 3'e girmeyi düşünüyorum.
11: Evet, geçen hafta Eskişehir'de koştum. Bu hafta da Yeşilay Yarım Maratonu'na koşmaya geldim.
12: Yeşilay Yarım Maratonu için parkur tarihi yarımada seçildi. Tarihi yarımadadaki yollarda sporcuların güvenliği için trafiğe kapatıldı.
0: Maraton Sepetçiler Kasrı'nda başlayıp tarihi yarımada parkurunun ardından aynı noktada son buldu.
3: Yalnızca fiziksel bir aktivite olarak görmüyoruz. Aynı zamanda psikolojik bir dönüşüm aracı ve bağımlılıklarla mücadelede en etkili önleyici unsurlardan biri olarak görüyoruz.
13: Bugün İzmir'den bu yarışmaya katılmaya geldim. Sağlıklı bir yaşam için koşu sporuyla ilgileniyorum.
14: Bu organizasyona da ailemle katıldık. Zaten sporun içindeyiz ama böyle organizasyonlarda ailecek buluşabilmek ve kızıma da güzel bir anı bırakmak istiyorum.
1: Bu sezon oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
15: Süper Lig'de yeni sezona 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ikinci haftada Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen isimler Felix Udokai, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve

Emir Hadzihamidović maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş bu sezona 5 UEFA Avrupa Ligi elemeleri, bir de Süper Lig olmak üzere oynadığı 6 maçı da kazanarak başladı. Siyah beyazlılar söz konusu maçlarda kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri bu maçlarda 9 gol kaydetti. Beşiktaş'ta yeni transfer Dušan Vlahović, Alanyaspor karşısında görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Sırp forvet Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'e karşı ikinci yarıda süre almıştı. Beşiktaş'la Alanyaspor daha

0: Efendim, bereketli topraklarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Asmalar üzümlerle doldu. Ancak ürünler sergiye aynı oranda yansımıyor. Üreticilere göre bu yıl üzümün kalitesi düşük. Bu da 1/4 oranında fire demek.
1: Bu yıl bağlarımızda üzüm çok yalnız, kalite düşük. Üzümler fireli.
2: Salkım salkım üzümler tek tek toplanıyor, sergiye götürülüyor. Ancak Gediz Ovası'ndaki hasatta üreticiyi fire korkusu sardı.
3: 2026 yılı üzüm hasatı başladı. Büyük bölümde bağlarda solgunluk var. Üzüm kalitede bir düşüklük var.
2: Verimli bağlarıyla bilinen Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Sabah erkenden bağlara giden işçiler olgunlaşan üzümleri asmalardan tek tek topluyor. Toplanan üzümler sepetlerle sergi alanlarına taşınıyor. Üreticiler kalite ve düşük rekolteden şikayetçi.
1: Üzüm çok olduğundan besleyemedi. Hava şartları da uygun gelmedi.
2: Önceki yıllara göre üzümde %25'e varan fire var.
4: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Üzüm fiyatları açıklanmadı. İşçiler rahatsız. Yıl sıkıntılı geçiyor. Üzümler ermedi yeşil. Talebimiz çiftçiye biraz destek.
2: Sergilerde kurutulan üzümler paketlenerek hem iç pazara hem de dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
0: Denizli'nin Çal ilçesinde efsaneyle başlayan, geçmişi de 853 yıllık olan bir gelenek var. İlçedeki çobanlar koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nden karşıya geçirmeye çalışıyor. Bu yıl da bozulmadı o gelenek ve tabii ortaya renkli görüntüler çıktı.
5: Yarışmaya hazırlığımız 2-3 ay önceden başlıyor.
2: Aylardır bugünü beklediler. Özenle eğitip süsledikleri koyunları nehirden tek tek geçirmeye çalıştılar.
6: Mehmet Kuvan'a teşekkür ediyoruz.
2: Denizli'nin Çal ilçesinde geçmişi 850 yılı aşan bir gelenek var. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan gelenek bir efsaneye dayanıyor. Yöredeki efsaneye göre çobanlardan biri Oğuz Bey'in kızına aşık olur. Çobana kızını vermek istemeyen bey ondan 3 gün boyunca tuz yedirdiği sürüsünü su içmeden nehirden geçirmesini ister. Çoban başarır ancak bey kızını yine de vermez. Dilden dile dolaşıp efsaneleşen olay yörede bir geleneğe dönüşür. Çobanlar tıpkı o çoban gibi koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nden geçirmeye çalışır.
5: Hazırlık sürecinde koyunu her gün gezdiriyordum sabah akşam. Yani yanında falan yatıyordum geceleri. Buna uğraşmak zor bir şey. Herkes uğraşmaz.
2: Gelenek yıllar içinde yarışmaya dönüştü. Yarışmaya bu yıl 47 çoban 63 sürüyle katıldı. Çobanlar boyayıp süsledikleri sürülerini nehirden geçirmeye çalıştı.
5: Ben çocukla ilgilenir gibi onlarla ilgileniyoruz. Yarışmaya biraz ilgileniyoruz. Koyunları üzmemek için. O da bizi üzmüyor. Değer verici değer alıyoruz.
2: Sunucu manilerle, seyircilerse alkışlarla yarışmacılara destek verdi. Hayvanları suya atlamayan bazı çobanlarsa büyük üzüntü yaşadı. Sudan koyun geçirme yarışması ve çoban bayramında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
0: Ve gelelim Çin'deki insansı robot oyunlarına. İlgi çekmeye devam ediyor. İkinci gününde de robotlar koşudan kickboksa birçok müsabakada hünerlerini sergiledi.
2: İnsansı robot oyunları ikinci gününde de kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çin'deki organizasyonun ikinci gününde insansı robotların 400 metre koşu finali yapıldı. Tiangong adlı robot mesafeyi 38,15 saniyede koşarak altın madalyanın sahibi oldu. Hızıyla dikkat çeken Tiangong yarışı baştan sona önde götürdü. Günün bir diğer dikkat çeken kategorisi kickboks oldu. Mücadeleyi izleyenler kadar robotları kontrol edenler de büyük heyecan yaşadı.
7: Sahneye çıkmadan önce oldukça uzun bir süre hazırlık yaptım ve içeri girdiğimde inanılmaz heyecanlıydım. Ancak robot sahneye adım attığı anda kendimi derin bir sakinlik içinde buldum. Sürekli olarak robotun bir sonraki hamle...

0: stresini değerlendirmek ve mesafeyi ölçmek zorundaydım.
1: İnsansı robot oyunlarının ikinci gününde boks ve tai chi müsabakaları da yapıldı. Pekin'deki oyunlar toplam 5 gün sürecek. 51 dalda etkinliğin yapılacağı organizasyona 16 ülkeden 666 takım ve 2056 robot katılıyor.
2: Teknolojinin geldiği nokta gerçekten şaşırtıcı. Şimdi gelin bir ajandaya bakalım. Haftanın kültür sanat ajandasına, ardından kısa bir ara buradayız.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 28 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor. Yaparım.

0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey hayranlarıyla buluşuyor. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken Özbey, 23 Ağustos'ta Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyici karşısında.
1: Kah oradan, kah buradan geçti günler, mevsimler.
0: Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, Balıkesir'de sahne alıyor. Sanatçı, zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 28 Ağustos'ta Ayvalık Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşuyor.
1: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalar.
0: Bir aile provası Yaşayın Gitsin tiyatro severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Gülhan Kadim'in yaptığı oyunun başrollerinde Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan ve Hasibe Eren bulunuyor. Tiyatro 23 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda. Müzede sahne bu yıl oyunlarla dönüşüm temasıyla 10. yaşını kutluyor. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan program, tiyatrodan performansa, danstan atölyelere uzanan içeriğiyle gösteri sanatlarını müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına taşıyor. Program 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması etkinliğiyle yaz boyunca sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor. 13 Eylül'e kadar düzenlenecek etkinlikte La La Land, Yıldızlar Arası, Ratatouille, Başlangıç ve Kayıp Balık Nemo gibi sevilen yapımların bulunduğu 16 film izleyiciyle buluşacak. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında doğanın kadim bilgeliğinden ilham alarak insanı içsel keşif yolculuğuna çıkaran bir kitap var. Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir'in kaleminden Yirice'yi doğadan tasarlayıp potansiyeli fark etmeye ve belirsizlikte yön bulmaya odaklanıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Buenos Aires sanat dünyasını mercek altına alan bir kitap var. Arjantinli sanat tarihçisi ve kurmaca yazarı Maria Gaenza'nın kaleminden Siyah Işık, ünlü ressamların tablolarını taklit eden karakterin yaşamını ele alıyor. Kitap Everest Yayınları etiketiyle raflarda. Kaybettiğiniz biri, sona eren bir ilişki, aniden hayatınızı alt üst eden bir hastalık. Eleanor Halley ve Litsa Williams'ın kaleminden Neyin Yasını Tutuyorsun, acının karmaşık yollarında yolun nasıl bulunacağını ve herkesin kendi yolculuğunu keşfetmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap Omega Yayınları etiketiyle raflarda.

Ana haber bülteninin bu akşamda sonuna geldik. Tamamlıyoruz. Birazdan karşınızda Kerem Kırçuval olacak. Konuklarıyla birlikte gündemi değerlendirecek. Güzel bir akşam olsun. İyi de bir hafta olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. Kıymetli konuklarım var, çok da konumuz var. Terörsüz Türkiye dediğimiz çok kıymetli bir sürecin neredeyse ikinci etabına geçiliyor. Yarın çok önemli bir toplantı var. Onu konuşacağız. Partilerdeki gelişmelere bakacağız. DEM Parti'de bir hareketlilik var. Silah bırakma, PKK'lıların yurda dönüşü nasıl olacak? Siyasete girebilecekler mi? Onları konuşacağız. Belediye başkanları, başkanlıkları hareketli ve suç örgütlerine yönelik operasyonlar. Konuklarıma izin verirseniz bir merhaba demek isterim. Sezin Öney, siyaset bilimci doktor Sezin Öney. Sezin Hanım hoş geldiniz.
1: Ben.
0: Meslektaşım Aytun Erkin. Aytun hoş geldiniz. Yine meslektaşım Gürkan Taşkın hoş geldiniz. İhsan Aktaş Genel Araştırma Başkanı. Bu kez doğru söyledim farkındaysanız.
2: Tamam.
0: Hoş geldiniz.
2: Sağ olun.
0: Birazdan aramızda Doktor Mehmet Emin Ekmen de olacak. O da bize katılacak. İstanbul malum trafik. Bu konuları değerlendireceğiz. İnsicamı bozmayalım. Çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hızlıca başlayalım.

0: Habertürk gündemle yanınızdayız ve başlıyoruz. İsterseniz konuklarımla meseleyi tartışmadan önce yarınki toplantıya dair bizi ne bekliyor? Ankara'ya bir gidelim. Emre Karaca karşımızda olacak. Emre, hakikaten çok kritik bir toplantı. Bizi ne bekliyor yarın? Çok laf dolanıyor ortalıkta. Şöyle olacak, böyle olacak, alt kurullar, o girecek, bu girmeyecek. Biz bunları tartışacağız ama esas aktör sensin burada. Son bilgilerde sen de. Bize yarın ne beklediğini anlatır mısın?
1: Kerem Kurşuval özellikle bu hafta içerisinde resmi gazetede kanunun yayınlanmasıyla birlikte takvimde işlemeye başladı. Yarın bu anlamda önemli bir dönüm noktası olduğunu altını çizebiliriz. Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurul ilk toplantısını gerçekleştirecek. Şimdi kurulun adlandırılması da var. Takip ve değerlendirme kurulu olarak da adlandırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak kurul. Peki kurul kimlerden oluşuyor? Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşuyor. Şimdi yarınki ilk toplantıda bundan sonraki süreçteki çalışma ve usullerin belirlenmesi bekleniyor. Tabii kurul özellikle şunu da vurgulamakta fayda var. Kanunun netleşmesiyle birlikte 12 maddelik kanuna baktığımızda iki taşıyıcı kolonun olduğunu görmekteyiz. Biri yürütme başlığı altında oluşturulan kurul, biri de yasama faaliyetleri kapsamında oluşturulan izleme komisyonu. Bu kurulun, yani yarın toplanacak olan kurulun ana amacı da süreç içerisindeki koordinasyonu sağlamak. Adeta bir kumanda merkezi işlevi görecek ve bundan sonraki süreçteki yol haritasının netleşmesi sağlanacak. Şimdi sizi de bahsettiğiniz gibi alt kurullar hakkında bazı konu başlıkları değerlendiriliyor. Kanunu incelediğimizde de özellikle alt kurulların gerekli durumlarda oluşturulabileceği konusunda bir yetki verilmiş durumda kurula. Yani yarın alt kurulların oluşturulmasına dair, teşekkül edeceğine dair bir beyan gelebilir. Bu konuda gözler orada olacak. Tabii kurulun bazı yine yetki dairesinde olan bazı konular var. Mesela soruşturma izni açması önemli. Özellikle önümüzdeki dönemde de başlıklar arasında, önemli başlıklar arasında yer alacak. Yani kanun kapsamındaki suçlara ilişkin olarak soruşturma talebinde bulunabiliyor kurul. Bu anlamda da yine işlevsel bir rol üstleneceğinin altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonraki süreçte tespit ve teyit komisyon çalışmaları olacak. Bunlar güvenlik mekanizmaları tarafından yapılıyor. Yani güvenlik birimleri tarafından yürütülen süreçler. Sahadaki son durum, bu konudaki bilgilendirmeler de kurula gelecek. Kurul burada özellikle gelen raporlar çerçevesinde yeni bir yol haritasını oluşturacağını ifade edelim. Bundan sonraki beklentilerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında teyit ve tespitin onayının olması halinde Milli Güvenlik Kurulu'nda bir ilan gerçekleşecek. Yani örgütün silahları bıraktığı, örgüt üyelerinin kendini, örgütün kendini

0: hissettiğine dair, yani münfesih bir hale geldiğine dair bir ilan oluşacak ve bundan sonraki süreçte de yine resmi gazetede bu onayın, Cumhurbaşkanlığında onayın gelmesi dardan da 6 aylık bir süreçte başlamış olacak. Şimdi yarınki kurulda özellikle beklentiler, az önce ifade ettiğim gibi, bir yol haritası oluşması, alt komisyonlar konusunda bazı söylentiler de var, bazı DEM Partili yetkililerinde bazı ifadeleri vardı. Bu konuda gözler yarına çevrilmiş olacak. Önemli, dinamik bir sürecin içerisinde olduğumuzu hatırlatmasında yapalım. Burada bir başka detayı vermek de faydalı olacaktır. Kurul içerisinde yetki yine dağılımında, ki özellikle kanunu incelediğimizde kurulun aslında bazı anlamlarda oldukça geniş yetkilere sahip olduğunu da görmekteyiz. İdari süreçlere ilişkin olarak talimat verme yetkisine sahip. Buna karşılık adli ve yasama süreçleri içinde talepte bulunmaya yetkisi olduğunu, kurulun altını çizmemizde fayda var. Şimdi bir kuruldan bahsetmiştim, takip ve değerlendirme kurulundan. Bununla birlikte diğer saç ayağından da bahsetmekte fayda var. O da izleme komisyonu. O da meclis çatısı altında oluşacak. Bilindiği gibi süreç başladıktan sonra meclisin yine çatısı altında bir komisyon kurulmuştu. Şimdi izleme komisyonunun da yine belli milletvekillerinden oluşması bekleniyor. Burada herhangi bir şekilde,
1: yani partilerin, meclis çatısı altında partilerin olması, sandalye sayısına göre değil mi oluşacak?
0: Evet. Partilerin sandalye sayısına göre 17 rakamı konuşuluyor. Yani 17 kişiden, 17 milletvekilinden oluşmasının beklentisi olduğunu hatırlatmasını yapabiliriz. Bununla birlikte yalnızca mecliste grubu olan siyasi partiler değil, tüm siyasi partiler buraya temsilci yollayabilecekler. Daha önceki örnekte İyi Parti bir temsilci yollamamıştı o zaman kurulan komisyona. Ancak bu komisyona da muhtemelen yollamayacağı şeklinde bir yorumlama var. Ancak bununla birlikte tüm partileri, katılmak isteyen tüm partilerin bu komisyona da üye yollayabileceği belirtiyor. Tabii merak edilen bir konu, şimdi kurul oluşmuş durumda. Az önce ifade ettiğim gibi değerlendirme kurulu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Peki meclis çatısı altında kurulan izleme komisyonu ne zaman oluşturulacak? Bu konuda geçtiğimiz günlerde DEM Partili yetkililer bir açıklama yapmıştı ve yasama faaliyetlerinin yeniden başlamasına gerek olmadan bu izleme komisyonunun oluşturulması konusunda bir iradeleri olduğunu ortaya koymuşlardı. Yani 1 Ekim'de meclis yeniden açılacak. Bunun öncesinde bu komisyon oluşabilir. Tabii burada gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na çevriliyor. Bunu da söylememizde fayda var. Şimdi süreç çok dinamik olacak. Onu söylemekte altını çizelim. Bundan sonraki süreçte özellikle o sahadan gelen gözlem raporları eşliğinde kurulun da inisiyatif alarak hem alt komisyonlar oluşturması bekleniyor. Bununla birlikte yine geçtiğimiz dönemki komisyonda gördüğümüz bir başka uygulamanın da hayata geçmesi bekleniyor. O da şuydu: çeşitli bakanlıklardan, kurumlardan, kuruluşlardan temsilciler de kurul toplantılarına katılabilecek ve istişare mekanizmasına dahil olabilecek. Yani bu anlamda diyalog kanalları açık olacak, interaktif bir sürecin de oluşabileceği belirtiliyor. Yani peki, herhangi bir kurumdan, kuruluştan, bakanlıktan da çeşitli üyelerin dahil olabileceği bir toplantı silsilesi bundan sonra öngörülebiliyor. Tabii birçok başka konu başlığı da var. Bundan sonra istisnai durumlar var. Hangi istisnai durumlar örgüt mensuplarına yönelik olarak uygulanacak? Şüphesiz ki bu detaylar da oldukça fazla. Yani kurul bundan sonra artık ana kumanda merkezi olarak rol alacak. Bundan sonra en azından somut bir halde yol haritasını belirleyebilen, gerekli durumlarda inisiyatif alabilen ve sahadan gelen gözlem raporları eşliğinde de bundan sonraki sürece ilişkin olarak önemli dokunuşlar gerçekleştirebilecek bir kurul yarından itibaren göreve başlamış olacak. Bu anlamda milat, ardından da gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilecek. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun onayının ardından da 6 aylık süreç başlayacak ve örgüt mensuplarının başvuru süreçleri başlayacak. Burada bir detayı da aktarmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Örgüt mensupları da yazılı olarak silahları bıraktığını, yani örgütten çıktıklarını belirtebilecekler. Kendileri de yapabilecekler bunu. Avukatları aracılığıyla da yapabilecekler. Tabii onlar daha sonraki süreçte, özellikle bu 6 aylık sürecin başlamasıyla birlikte gündemimize gelebilecek konular. Şu anda kurulun çalışmalarının başlamasını bekliyoruz. Ardından da ilk önce 2 Mayıs'ta olması bekleniyor MGK'nın. Orada olmazsa da daha sonraki MGK'larda örgütün kendini feshettiği ve silahları bıraktığının onayının geldiğini, haberini hep beraber hem gözlemleyeceğiz hem de bekleyeceğiz.
1: Peki Emre Karaca, çok teşekkür ediyorum. Genel çerçeveyi harika anlattın. Çok teşekkürler. Aytun Çerkin, çok yakından izliyorsun süreci. Yazılarında da ben de takip ediyorum özellikle. İkinci etaba geçtik diyebilir miyiz? Yani ben öyle dedim ama hani artık kurul toplanıyor, alt kurullar oluşacak vesaire. Bunu sorayım. Bir de herkesin merak ettiği, bize bu kurulları filandan ziyade şey anlatın. Öcalan'ın durumu. Çünkü birazdan ekrana da gelecek. Pervin Buldan'ın bir açıklaması var.

0: alt kurullarda Öcalan'ın görev yapacağına dair ne söylersin?
1: Evet, yani şimdi Sayın Bahçeli'nin başlattığı süreç belli bir olgunluğa geldi. Ve sonra bir devlet projesi olarak değerlendirilen bir süreci izliyoruz. Buradaki en önemli cümle, kritik cümle şu. Silah bıraktıkları netleştikten sonra aslında olgunlaşma başlayacak. Yani bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un çok uzun detaylı bir analizi vardı ve değerli tespiti vardı hukuki anlamda. Orada kritik bir değerlendirme yapıyor. Devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğurur. Bu toplantı öncesi yazılmış bir mesajdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani bir mesaj olarak da okunabilir bu. Yani sonuçta devletin bakışı şu. İktidar demiyorum, devlet olarak baktığımızda.
0: Evet, evet.
1: Bir örgütün tasfiyesi için bir son şans verildi. Öcalan bunu ilan etti. Eğer buna uymazsanız bu sizin artık son şansınız. Bundan sonrası bizden günah gitti. Yani evet. Kaba tabiriyle, böyle halk diliyle konuştuğumuzda. O yüzden bundan sonraki sürecin aslında görüşme notlarına, tutanaklara bakıyoruz. Son 2 Temmuz ve 20 Ağustos'ta Öcalan'la görüşme yapan DEM heyetinin sızdırılan belli sitelerde çıktı. Evet. Ondan dolayı kamuoyu da mal oldu artık. Orada da bakıyoruz.
0: Görüşme notları. Görüşme notları.
1: Görüşme notları. Bugün de çıktı ama bugün çıkanları DEM yalanlama yaptı.
0: O da gelecek.
1: Daha öncekileri yapmamıştı.
0: Evet.
1: Yani son bir haftadır tartışılan ve bizlerin de yazı konuları sorumlusu yaptığı görüşme notlarını yalanlamamıştı. Ama bugün çıkan 3 not var, 3 görüşme notu var. İkisi yayınlandı. Bunlara yalanlama yaptı. Bu ayrı bir tartışma konusu.
0: Evet.
1: Yani onu da konuşuruz ayrıca. Yani o süreçten rahatsız olanlar mı var ve bu süreci rahatsızlıklarından dolayı acaba tırnak içinde sabot etmek isteyenler mi var? Bu da ayrı bir soru tartışma olarak karşımıza tabii, çıkıyor. Tabii. Şimdi sonuçta Abdullah Öcalan bu DEM heyetiyle yaptığı görüşmede o çerçeve yasağı ve süreçle ilgili net bir şekilde diyor bu iş bitecek diyor. Bu işi ben diyor artık bu işi kelle koydum, meal olarak söylüyorum bunu. Ve herkes buna uyacak diyor. Ve ona göre de diyor DEM diyor, biz diyor, neyse işte Avrupa, Kandil neyse. Bütün herkes yeni bir kurul, yeni bir toparlanma, yeni bir harekete dönüşeceğiz diyor. Ve siyasi evet. anlamda bu iş olacak diyor. Siyasi bir sürece girdik diyor. Siyasi parti olarak. Ama Öcalan şunu söylüyor. Ben varım diyor. Yani bu işin merkezinde ben varım diyor.
0: Yani bu, senin yazında da vardı. Yani Selahattin Demirtaş konusunda şimdi o, hata yaptık.
1: Selahattin'le sırrı hata yaptı diyor.
0: Evet.
1: 2025'teki görüşmede.
0: Evet. Yani gelen heyete. Başkan yaptırmayacağız söylemi de yanlıştı.
1: Evet. O zaten örgüt içinde ve Kürt siyaseti içinde tartışılan bir konudur. Seni başkan yaptırmayacağızdan sonraki süreç, hani ondan
2: Kürt,
1: önceki
2: Kürtlere
1: süreç.
2: Kürtlere ne faydası oldu sorusunu soruyorlar. Yani tamam seni başkan yaptırmayacağız fiyakalı bir cümle ama Kürtlere ne fayda getirdi hiç.
1: Evet yani sonuçta şöyle bir soru var. Burada şunu eğer Türkiye'nin genelinde de şunu soruyor. Tamam demokratikleşiyor Kürtlerle ilgili bir demokratikleşme var ama Türkiye demokratikleşiyor mu? Türklere ne fayda getirdi sorusu da buradan sorulabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Burada çok soru var. Yani bu konular üzerinde okuduğumuz zaman, tartıştığımız zaman. Ama sonuçta son tahlilde baktığımız zaman silahların bırakılması çok önemlidir. Bir örgütün kendini feshetmesi değerlidir. Evet. Yani bu
3: peki ya ama kişisel satrancı hatta bu ifade ona ait. Kişisel bir satranç oynadım diyor Öcalan. Ve bu kişisel satrançta ne kazanacağımız ortada. Yani Türkiye olarak ne kazanacağımız ortada. Ama şu var, statü meselesindeki tartışma benim çok dikkatimi çekiyor. Evet. Yani
1: ya senin evet. mesela ve ben varım diyor.
0: Ha, ben izlenimin kurulda, ben bir varım kurulda diyor. Yer alacağı yönünde mi?
1: Ya, şimdi zaten kendisi, bakın bütün görüşme notlarını tek tek okuduğunuz zaman 12-13 tane sızan notlar vardı. Hepsinde Öcalan bu işin merkezinde ben olacağım, ben diyor. Varım. Selahattin Demirtaş'ın çıkmama nedeni de bu zaten. Devlet değil şu anda Selahattin. Bak ben burada çok iddialı bir şey söylüyorum. Devlet değil burada Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını engelliyor. Öcalan Selahattin Demirtaş'a karşı mesafeli.

0: Peki, bunu biliyor herkes.
1: Yani süreci başlatan Devlet Bahçeli'nin Ahmetler, Göreve, Demirtaş evine söylemi. Yani
0: Demirtaş evine derken acaba siyasete mi evine mi dönsün diyor. O da ayrı bir tartışma konusu.
1: Ama sonuçta evine çıktığında hayır, yani da
0: Sayın Akşener'e
1: hayır, evine, özellikle bu ifadeyi kullandığında evine meselesi hayır, önemli. Anladım, yani Öcalan'ın statüsü diyoruz
0: hayır,
1: ya
0: hayır, evine. Bahçeli okuması yaparken Akşener Sayın Akşener için evine dönsün dediğinde herkes kendi MHP'ye dönsün ama evine dönsün demişti. Ya bu başka bir tartışma konusu ama baktığımız zaman sonuçta Sayın Bahçeli de Sayın Fethi Yıldız da hukuki anlamda bu işin artık Selahattin Demirtaş'ın çıkması gerektiği konusunda net bir şekilde bir tavır koyuyorlar.
2: Şu Pervin Buldan'ın açıklamasını bir verebilir misiniz? Bir oradan bakalım. Yani Pervin Buldan hani senin de izlenimin noktasında. Üst kurulun ilk toplantısının hemen ardından yani yarından sonra alt kurulların kurulması için bir süreç başlayacak. Bu alt kurulların bir tanesi silahsızlanma ve siyasallaşma kurulu olacak ve burada Öcalan yer alacak. Çünkü girişleri organize de edecek. Açık açık söylüyor.
0: Ay zaten şöyle gazetecilerle yaptığı görüşmede evet, zaten Pervin Hanım söylüyor bunu. 2 Ağustos görüşme notunda da zaten çok net bir şekilde Öcalan söylüyor. Ben de olacağım diyor kurulda diyor. Evet. Onun söylediklerini zaten Sayın Pervin Buldan da aktarıyor bize. Yani ben burada şuna bakıyorum. Yani İhsan abi var.
2: Ne olur,
0: İhsan
2: peki
0: abi burada araştırma soracağım, sonuçlar vesaire ama sokak, kamuoyu, toplum sonuçta Abdullah Öcalan dediğin zaman hani Abdullah Öcalan dediğin zaman baktığınızda bir irkilme ve bir tedirginlik duyulan bir isimden bahsediyorum.
2: Evet.
0: Yani bu süreci Öcalan'la ikna etmek, toplumu ikna etmek ne kadar başarılı olacak bunu göreceğiz. Yani o yüzden ben dünya görüşü olarak Sayın Demirtaş'la ayrı yerlerdeyim. Çok farklı. Abdullah Öcalan çizgisi veya çizgilerle çok farklı bakarım hayata. Ama baktığımızda eğer iç kamuoyunda bir başarı ve iç kamuoyunda bir ikna süreci yaratacaksan bu Selahattin Demirtaş gibi isimlerle olacaktı. İçeride evet, özellikle. Tabii ki örgütün lideri, kurucusu, PKK'nın terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan dinler.
2: Kapatan o.
0: Ama baktığımızda bu hareketi siyasi anlamda taşıyan ve sokakta Türkiye'de kendisini ya farklı
2: parlamentoda
0: farklı
2: yelpaze anayasaya sadakat yemini etmiş milletvekilleri
0: hayır,
2: var.
0: Farklı farklı cenahlarda bile olsa, yelpazelerde bile olsa siyaseten kabul edilmiş bir Demirtaş var.
2: Evet.
0: Ve Diyarbakır'a gittiğin zaman, Sakarya'ya, Van'a gittiğin zaman bir Demirtaş gerçeğini görüyorsunuz zaten. O yüzden ben bu süreçte neden Demirtaş'ın olmadığını hala bu soru işaretiyle hala sorarım. Yani neden böyle bir soru işareti yaratıldı?
2: Peki Gökhan, yani Öcalan'ın böyle bir kurulda olması kamuoyunda da nasıl algılanır?
1: Yani Öcalan'ın alt komisyonda yer alacak
2: evet,
1: olması.
2: Evet.
1: Zaten süreci başlatan Devlet Bahçeli de olsa az evvel ifade ettim yani bir satranç oynadım, şahsi olarak bir satranç oynadım diyen bir Öcalan var.
2: Evet.
1: Şimdi Öcalan İmralı'da. Şunu karşılaştırmak gerekiyor bana sorarsanız. Öcalan bu terör örgütünü başımıza bela ettiği ilk yıllar, 80'li yıllarda neredeydi? BKA'da.
2: Evet.
1: Sonrasında Şam'da, işte sonrasında bir kaçış süreci Kenya'da paketlenmesi ve verilmesi. Şimdi Öcalan hayatının en güzel dönemini İmralı'da yaşadı, iddia ediyorum. Çünkü en rahat, en güvenli, en konforlu dönemini yaşadı. Şimdi hep bir Öcalan'ın statüsü tartışılıyor. Öcalan'a bu arada yeni bir konut yapılıyor İmralı'da. Bu yeni konutun yapılması ile ilgili hatta şöyle bir espri de dolaşıyor heyet gittiğinde. Mandela örneği, Mandela'nın da ilk odası değişmişti ifadesi. Tabii yani
2: ya 30 küsur
1: Nelson
2: tek
1: Mandela ile yani 1990'da başlayan bir süreç 1994'te adam yani Güney Afrika'nın devlet başkanı oldu. Öcalan böyle bir şey olamaz elbette ama Türkiye'nin bundan sonraki yıllarında en azından terör belasıyla sınanmayacağı aydınlık bir gelecek vaat ediliyor bize. O anlamda toplumda da sanıyorum ki bir tahammül var şu anda ve o tahammül noktası işte Öcalan alt komisyonda yer aldığında çok fazla sınanmaz ama bir ileri adım yani Öcalan'a özgürlük falan filan denirse işte orada kantarın topuzu kaçar ve toplumun bence en hassas olduğu nokta o. Az evvel Aytunç abinin ifade ettiği de

0: Yani Öcalan hassasiyeti bu galiba. Evet. Öcalan da bunun farkında ve dediğim gibi yani ben çok insani bir bakış açısı. Adam hayatının en konforlu dönemini yaşıyor. Yedi önünde yemediği arkasında. Bu adam neden çıksın? Yani hani
1: çıkması çok diyor ya, ciddi bir güvenlik falan. Sorunu.
0: Ya yani niye çıksın? Güvenliği sorun, yediği sorun, içtiği sorun, nereye gideceği sorun. Ya adamın adası var ya. Kimin adası var Allah aşkına? Adamın
1: öyle de demeyin,
0: kendine adam ait adası var neredeyse.
2: Böyle demeyin ya.
0: Adası evet. Var ama yani şöyle, güvenliği var. Yediği içtiği.
1: İhsan abi sana anladım. En son sözü vereyim tamam. De kamuoyunu öyle tartışalım. Tamam. Sizin öyle yani Aytuç şeyi de çok çarpıcı. Bir Demirtaş gerçeği var. Aytuç diyor ki Öcalan istemiyor çıkmasını. Ve bu süreçte aslında niye Demirtaş yok? Haklı bir soru.
3: İşte, yani Bahçeli de istiyor sonuçta ısrarla. Evet. Sayın Bahçeli de bunu istiyor.
4: İşte ama bir Öcalan'ın doğası gereği bir de sürecin doğası gereği Demirtaş'ın ön plana çıkmasını bekleyemeyeceğimiz bir süreçti. Baştan tasarım çok farklı yapılmış olsaydı belki evet yani bu işin içinde siyaset ve demokrasi kısmı olsaydı özellikle demokrasi tarafını söylüyorum veyahut da başka türlü bir siyaset tasarımı söz konusu olabilseydi evet elbette ki Demirtaş ön planda olmalıydı. Toplumun beklentisi de ki Demirtaş'a negatif bakanlar arasında bile artık böyle. Bu sürecin çünkü getirdiği bir şey varsa Öcalan ön plana çıktıkça Demirtaş'a olan ilgi ve destek arttı. Yani evet. Milliyetçi kesimlerde veyahut da işte genel olarak Demirtaş'a şüpheyle bakan kesimlerde bile artık serbest kalmalı diye çoğunluğun desteğinin olduğu bir psikoloji gelişti, algı gelişti. Fakat bir Öcalan'ı tabii takip edenler ki bu tabii doğal olarak toplumun ancak ya Öcalancı bir kısım olması lazım veyahut da o kısmı zaten böyle düşünmez benim biraz sonra söyleyeceğim gibi ama ya bu işle bu meseleyle ilgilenenler diyelim yani konusu mesleği bu olanlar uzmanlık alanı bu olanlar bilirler ki Öcalan kendisi dışında bir figürün ön plana çıkmasını istemez zaten bütün hayatı boyunca böyle oldu. Erkin Bey'in de Aytunç Bey'in de söylediği bu yani aslında.
3: Tabii tabii tabii. Ya, kesinlikle öyle. Yani sonuçta Kürt siyasi hareketinde siyasi ayağı bir kenara koyalım. Bu işin temelinde hep Öcalan oldu.
4: Evet ya burada özür dilerim bu arada Aytunç Bey.
3: Yani bu kadar
4: sizinle yakınlığımız var biliyoruz yani programlar vasıtasıyla aha. Mesleki olarak. Evet. Ama böyle bir hata yaptım özür dilerim. Dilerim. Şimdi hangi genel başkan? Şimdi demin genel başkanı da Öcalan artık Fahri genel başkanı diyelim. Hangi genel başkan kendisi dışında bir ismin zaten ön plana çıkmasını ister Türkiye'nin normal şartlarında bile veya dünya ölçeğinde bile bakabiliriz. Ya yani lider olmak ister. Ama şimdi Öcalan da özellikle böyle bir figür. Onun için tabii ki Demirtaş'ı tam da kendisi bakın evet diyebilirsiniz belki İmralı'da en konforlu günlerini geçirmiş olabilir bir can korkusu olmadan vesaire ama aynı zamanda bir liderin hayat pınarı olan ilgiden uzak kaldı yıllarca. Evet. Şimdi asıl en konforlu zamanı belki geliyor çünkü bir itibar görmesi sözünün dinlenmesi ve ancak yıllar önce o Suriye döneminde 99 öncesinde olabildiği gibi ne diyor? Öcalan bir siyasi lider figür olarak ne diyor'nun konuşulduğu bir zamana geliyoruz. Evet. Belki o zaman bile bu kadar Türkiye siyasetinde söz sahibi o değildi yani bu kadar. Ancak arada bir uzatılan mikrofonlar oluyordu vesaire veya daha her zaman bir tabuydu. Şimdi o tabunun da kırılıp ön plana çıktığı bir dönem. Sahne ışıkları tam onun üstüne dönerken Öcalan'ın Demirtaş gibi birden başkasının da bu sahne ışığını paylaşması istenmez. O yüzden zaten Demirtaş'ın serbest kalmasıyla ilgili maalesef hukuki prosedür her şey yerli yerinde, o zemin yerli yerinde olsa da bunun daha uzadığını görürüz. En az bir, bunları söylemek de bana çok ayıp geliyor. Çünkü hapisteki insanların şu tarihte çıkacak, bu tarihte çıkacak böyle şeylerin konuşulması ayıp ve ağır. Ben de özür diliyorum bu böyle yaptığım için ama ya bu önümüzdeki 6 aylık bir dönemde ben mesela beklemem. Çünkü önce bu durum bir netleşsin. Bu süreç çerçeveye
1: peki Öcalan'ın kurulda yer alması nasıl algılanır?
4: Şimdi onunla ilgili

0: Ankara araştırmanın bir verisi vardı. Geçtiğimiz bu işte Nisan ayında yapılmış olması lazım. Mayıs ayında yapılmış bir araştırma. Tabii Bahçeli söyledikten sonra. Bu statü konusu soruluyor. İşte böyle bir statü tanınması önerildi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü adıyla. Bunu destekliyor musunuz? Şimdi %68,5 o zaman desteklemiyordu. 68,5 yani %70'e yakın bir oran.
1: Karşı çıkıyordu.
0: Evet, destekliyorum diyenler 16,7. Destekleyenler oldukça düşük işte. Bir de kararsızımlar var. Onlar da 8,3. Fikrim yok diyenler var 6,4. Şimdi burada ilginç olan bu %70'in içinde ağırlıklı olarak AK Parti seçmeninin yaklaşık yarısı %47 ve MHP seçmeninin de her ne kadar bu kadar bu sürecin arkasında durmuş olsalar Bahçeli'nin liderliğinin %45,4 desteklemiyorum diyordu.
2: Dönem Sezen Hanım hangi dönem yapılmış bu araştırma?
0: Bu hemen söyledikten sonra şimdi yanlış zamanı söyleyeyim. Mayıs araştırması olması lazım.
2: Tamam, bugün çok farklı.
0: Mayıs'ta sahadayken.
2: Bugün veriler çok farklı. Şimdi bugün yazım da onun üzerine.
0: Evet, hatta bana işte o zaman ilginç gelen demin 37,2'si seçmeninin de desteklemiyordu.
2: Şu an %90.
0: Ben de. Ve orada işte dikkat çekici diğer muhalefet partileri evet elbette yüksek oranda onlar tabii ki desteklemiyordu. Buradaki mesele o DEM'deki 37,2 de partiye tepkili olan eleştirel bakan ve asıl ama Öcalan'a tepkili olan da bir DEM kitlesi var.
1: Tabii.
0: Yani yaklaşık olarak DEM kitlesinin 1/3'ü APO'cu veya Öcalancı olarak adlandırabileceğimiz bir kitle. Şimdi buradaki mesele son hızla onu söyleyeyim. Önümüzdeki bir ay çok kritik. Çünkü o bir ay içinde Irak'ta asıl silahsızlanma ile ilgili gelişmelerin tamamlanması gerekiyor. Evet. 30 Eylül'e kadar bir Irak'taki tüm silahlı grupların silah bırakması için bir tarih kondu. Evet, evet bu Haçlı Şabi tabii en başta İran ilintili örgüt başta. Fakat tabii PKK da bunun içine giriyor ve 30 Eylül tarihine kadar silah bırakmayan, silahsızlanmayanlar artık terör örgütü olarak operasyonlara tabi tutulacak ve bütün silahları da illegal silah olarak muamele görecek. Evet. O yüzden o bir ay önümüzdeki çok önemli. Biz o yüzden o bir ayda Öcalan'ın daha ön plana çıktığını göreceğiz. Çünkü örgüt üstünde asıl silahlı kitle üstünde etkili olanın Öcalan olduğu düşünülüyor. O yüzden zaten Öcalan üzerinden giden bir süreç yapıldı.
1: Peki. Teşekkür ederim. Son araştırma sizde.
2: Evet.
1: Toplum ne diyor? Partilerde görüş farklılıkları var mı? Özellikle çünkü DEM'de çok büyük bir değişim bekleniyor. Mesela DEM'leri siz araya girip söylediniz.
2: Evet.
1: %90 dediniz. Büyük rakam.
2: Şimdi aslında süreç başladığı zaman çok inişli çıkışlı bir seyir izledi. Yani 54'lü rakamlar, 60'lı, bazen 60'ı aşan rakamlar oldu. Özellikle de mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki komisyona katılması hem Cumhuriyet Halk Partileri içerisinde oranı artırdı hem de genel anlamda oranı artırdı. Bugün de ben yazımı şu üç şey üzerine kurdum. Bir, yani kamuoyu desteği, iki partilerin tutumu, üç meclisteki oylama arasındaki bağıntıyı nasıl kuracağız diye. Şimdi sorduğumuzda yani terörist Türkiye sürecini destekliyor musunuz? %61,5 oranda destek var. Yani işte 38 küsür de hayır var. Burada detaylara baktığımız zaman mesela hangi partiler destekliyor sırası da verelim. DEM'de %90. Bu tartışmalarda parti itirazları biraz belirgin olduğu zaman da biz %80'e düşmüştü ve biz ona çok şaşırmıştık. Çünkü bu süreci sırtlayan 3 tane parti var. Yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM. AK Parti'de %85 oranında bir destek var sürece. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 80. Önceki aylarda o da 85'ti. Demek ki bu muhalif tutumların, bazı muhalif çıkışların Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde bir etkisi oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti ilginç. Toplamda onlar böyle 53-54'e kadar çıkmışlardı. Hatta ben muhtemelen meclisteki toplantıda şunu ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani İyi Parti'nin durduğu yer yakışmıyor diye. Hani çünkü DEM'le 10 yıllık bir geçmişleri vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kitlede %47, Yeni Parti'de ise %40 destek.

0: İşte kararsızlarda %68 oranında bir destek var. Küçük partilerin farklılaşıyor şeyi, yani destekleri. Burada görünen o ki aslında unutmayalım, yani İYİ Parti'nin de %15. Burada aslında baktığınız zaman böyle cepheden %56'nın altında, yani çok altında. Yani Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi işte 47-40. Cepheden karşı olan bir tane parti gözüküyor. İşte Zafer Partisi oy oranı düşük, yani toplama etkileyen bir durumda değil. O zaman şuna bakacağız biz. Şimdi ben bu Öcalan Komisyonu'nda olacak meselesini teknik olarak çok sorunlu bir ifade olarak görüyorum. Şimdi Öcalan bu işin zaten merkezinde. Peki hangi tarafta merkezinde? Terörü bitirme konusunda. Yani işte çağrıya cevap veren, PKK'nın kendini feshetmesini isteyen. Yani hatta şu üç aşamalı tarif çok önemliydi. Bir, ayrı bir devlet yok. İki, özellik yok. Üç, kültürel ayrıcalıklık yok, ayrılıkçılık yok. Yani bu üçüncü de çok önemli.
1: Evet.
0: Biz sadece devlet ya da özellik değil, kültürel anlamda da ayrıcılık istemiyoruz. Yani ayrımcılık istemiyoruz gibi bir ifade kullandı. Şimdi hem DEM tarafından hem de diğer taraftan Öcalan Komisyonu'nda
2: olacağız. Ama İhsan abi sanki... bu görüşmede 2 Ağustos tarihli görüşme notlarında baktığın zaman net bir şekilde yeni anayasa süreci, yasa, ardından çerçeve yasa, ardından anayasa ve sonra da seçim süreci var diyor. Hı. Ve yeni anayasada
1: Öcalan
2: da,
1: diyor.
2: Öcalan diyor. Yeni anayasada da Kürtlerin tanımlanması gerektiğini net bir şekilde şey, evet, koyuyor. Şimdi yani şöyle, şimdi burada biz tabii ki bir pazarlık süreci yok. Ve bize açıklanan, kamuoyuna açıklanan, devletin açıkladığı bu. Ama bir taraftan da o görüşmelerde olanların anlattıkları ve Öcalan'ın cümleleri var. Şimdi bunu nasıl
0: bu
2: ikna edeceğiz?
0: Buraya kadar gelmesi, sağlıklı bir şekilde işlemesinin en önemli sebeplerinden birisi başından beri projenin bir devlet projesi olarak tanımlanması oldu. Eğer siyasal anlamda bir bölünmüşlük olsaydı, yani sadece iktidar cephesi ya da Cumhur İttifakı sırtlansaydı, herkes karşı olsaydı farklı bir durum olurdu. Yani konuda doğrudan Cumhurbaşkanlığında toplantının olmasa, MGK'nın işin içinde olması, istihbaratın ve dış işlerinin takipte olması bu işin adım adım finale doğru gideceğini gösteriyor. Fakat aslında şöyle biraz geriye çekilip baktığımız zaman terörist Türkiye meselesi...
1: Sizin araştırmanızda Öcalan'la ilgili bir soru var mı?
0: Yani önceki dönemlerde sormuştuk. Hatta ben bu görüşme meselesinde çok gündem oldu. Yani toplum Öcalan'la görüşmeye karşı. Hani partiler temsili vereceklerdi, evet, ya. Ben de orada şöyle düşünüyorum. Ya bir meselenin bütününe bakılır. Hani bu hafta Öcalan'la görüşme var. Bu görüşmeye toplum karşı %70 oranda. Bu işten vaz mı geçelim? Yani dolayısıyla bence sadece Öcalan üzerine odaklanılarak, yani Öcalan komisyonda olacak, Öcalan şurada olacak. İşte az önce ifade edilen adamın kendine ait adası var. Şimdi bu cümle normalde kullandığınız zaman nötr bir cümle gibi duruyor. Fakat nihayetinde şeyden, Öcalan'ın varlığında, yaptıklarından etkilenen hassas bir kitle var. Dolayısıyla ben şeyde kamuoyuna hem DEM çizgisinden hem karşı taraftan yapılan böyle bilinçaltı yayınlar falan var. Burada da demek ki yani istemeyen insanlar biraz da Öcalan meselesini ön plana çıkarıyor. Ha, yarın öbür gün Türkiye yeni bir
3: anayasa... Öcalan'ı ön plana çıkaranlar acaba sürece bir şekilde darbe vurmuyorlar mı? Yani Öcalan hassas noktası, hı, Öcalan hassasiyeti, sizin de belirttiğiniz gibi toplumsal hassasiyet noktası.
0: Evet. Şöyle, ya dediğin çok doğru. Tam da bu aslında. Nihayetinde şöyle sürece bakalım. Tamam ya, örgütü kuran adam örgütü feshediyor. Bu bir çıkış. Bu bir müzakere, mücadele. Ve aslında baktığınız zaman ya Türkiye için devrim niteliğinde bir şey, bir mesele. Fakat bizde bazen konular, yani o devasa bir mesele gelip o kadar küçük meseleler üzerinden kötüye evriliyor ki. Ya bu konuda da ben şeyin, yani zaten devlet süreci hassas yürütüyor. Bu hassasiyetin de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi DEM seçmeni neden %90 oranda bu işe olumlu bakıyor? Ya bunu oturup analiz etmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni neden %80? Ya da AK Parti seçmenine de %85 oranında ya da CHP seçmenine de %47 oranında süreci destekliyor. Ya da mecliste bu kadar ya coşkuyla bu kadar yüksek oran neden çıktı? Ha, demek ki insanlar aklı selim düşündüğü zaman bunu memleket bir meselesi, memleket projesi, ya terörsüz bölge.

0: Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risklere karşı iç cepheyi tahkim. Ben şöyle düşünün. Yani İsrail'in mesela doğrudan Türkiye'yi tehdit edecek aşamaya gelmesinin elindeki aparatlar ve argümanlar tükendiği için olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, Suriye'de YPG, SDG ayrı bir devlet kurabilseydi ya da özerk bir yapı halinde olabilseydi, istediği gibi terör örgütlerine cirit attırabilseydi, bu sadece Kürtlere değil, Arap terör örgütleri üzerinde de İsrail'in başka devletler tabii üzerinde tabii tesiri vardı. O zaman Türkiye ile uğraşmasına gerek yoktu. Zaten aparatları uğraşmış olurdu. Ha, bakıyor ki kapılar kapandı. Ben Deniz Sabah'ta bir yazı yazmıştım. Yani terörist Türkiye meselesi, terörist bölge meselesine evrildi. Aynı zamanda Kürtlerin de İran üzerine sürülüp heba edilmesinin önüne geçildi. Yani şöyle hayal edin. Tarif edildiği gibi işte YPG'nin, PKK'nın 40 bin tane kor ordusu var. Ve bu insanlar şöyle şöyle yetişmiş falan. Efsane dursaydı. ABD ve İsrail derdi ki hazır 40 bin kişi var. 15-20 de şeyden alırız, Barzani bölgesinden süreriz İran üzerine. Mesela bu işin bir efsane olduğu ve bir de ideolojik olarak da şöyle düşünün, bir örgüt mensubu savaşacak ama örgütün kurucusu demiş ki ben örgütü feshettim. Yani dünyadan desteklerin azaldığı gibi manevi olarak da örgütün bir dayanağı kalmadı. Şimdi bu şartlarda bölgemizde olağanüstü durumlar var ve devlet yöneticileri erken görmüşler meseleyi, adım atmışlar. Yani
1: çok bulmuşlar.
0: Sofistike bir şekilde yönetilerek bugüne kadar gelmiş. Tabii ki şu var, ya Türkiye'de iç siyasetin böyle küçük ayrıntılarını Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı risklere karşı bin kat daha merkeze alıp şey yapan kafalar var.
1: Peki Aytunç'un dediğine ne diyorsunuz? Yani Demirtaş meselesi, Öcalan meselesi. Bu aynı zamanda bu süreçle ilgili bir bölünme, çünkü DEM'de de büyük bir değişiklik başlanıyor. Biraz onu da soracağım ama ne dersiniz?
0: Şimdi benim Cumhuriyet Halk Partisi eski haliyle daha yenisinin ne olduğuna dair bir fikrimiz yoktur yani.
1: Aradan onlara da sataştınız yani.
0: Şöyle bir beklentim vardı. Bir, DEM politika geliştirmeli. Yani şöyle düşünün, ya burada herkes gazeteci, aslında ilgili olan da ilgisiz olmayan da DEM Partisi'ni, işte PKK'yı takip ediyor. Ya 10 yıldır bu topluma DEM Partisi ne söyledi diye bir analiz çıkaracak olursanız bir şey söylemedi. Ama şimdi yarın örgüt dağıldı, PKK bitti. Biz siyasal parti olarak ya Türkiye'leşme meselesinde, Türkiye'nin temel sorunları hakkında ne söyleyecek bu topluma? Bu değişime ihtiyaç var. Ha, değişim acaba Öcalan eliyle mi gerçekleşecek, yoksa bir figüre ihtiyacı var mı? Eğer bir siyasal figüre ihtiyacı varsa, özellikle 2015'teki o çözüm sürecinde yaptığı hatalardan da çıkardığı derslerle, yani şöyle, hata nedir? Parti %13 oy almış ve bizim ölçümlerimizde potansiyel %17'ye çıkmıştı. Siz bu bereketli iklimi terk edeceksiniz. Ya FETÖ'nün ya da uluslararası bir takım çevrelerin kuyruğuna takılacaksınız. Gidip diyeceksiniz ki efendim seni başkan yaptırmayacağız. Bu bir siyasal mücadele olmaktan çıkıyor. Ben demokrasi yerine terörü tercih ediyorum anlamına geliyor. Diyarbakır'daki olayları hatırlayın. Ya da şöyle düşünün, böyle izanlı bir kafayla düşünün. DAEŞ ya da uluslararası güçler, ABD, İsrail saldırmış. Kürtler bizim sınıra geçiyorlar. Asker, polis, AFAD yetkilileri, Kızılay canla başla orada susuzluktan ölmek üzere olan Kürt çocuklara bir damla su yetiştirmeye çalışırken DEM Partili milletvekilleri askere, polise taş atıyorlar. Ya bu manzarayı düşünün. Fakat şöyledir, o günkü iklimde de medya ortamı, FETÖ ortamı bu yapılanı demokrasi ve meşru da gösterebiliyorlar. Fakat herkes geriye çekildi, bir düşündü. Bence Demirtaş tarzı bir figüre ihtiyaç var. Fakat şöyledir, nihayetinde örgütün, partinin kendi iç meselesi, ya patron ben patronum diyor yani. Müsaade ettiğim kadar.
2: İhsan Bey böyle bizim dolandıra dolandıra demeye çalıştığımızı net söyledi.
0: Şöyle yani, ama şunu ben hani kamuoyunu takip eden birisi olarak Demirtaş'ın kamuoyu üzerindeki etkisini biliyorum. Ama nihayetinde şimdi partide sözü geçen, terör örgütünü fesheden, oturun dediği zaman oturacakları, kalkın diyecekleri, kalkacak şey Abdullah Öcalan. Ha, o acaba bu işte anayasa, demokratikleşme konularını ifade ederken çok zımmi konuları mı ifade ediyor, yoksa Türkiye'nin demokratikleşmesiyle alakalı bir geniş talebim var? Bir de şöyledir yani, terör tehdidi ortadan kalktıktan sonra ben Türkiye'nin demokratikleşmesinin daha zemin

0: oturacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bu parti içi meseleler farklı. Yani CHP'ye yapılanlar, CHP'nin pozisyonu işte ya da yeni parti
2: yani
0: pozisyonu.
2: Yani demokrasinin yolu İmralı'dan geçer, Silivri'den geçmez diyorsun.
0: Yani şöyle...
3: o yalan anlatmadan...
0: Ben şunu düşünüyorum. Mesela yarın mesela yeni partinin bir tane meselesi var. Silivri meselesi. İşte DEM Partisi'nin bugüne kadar barış barış diye bir söylemi vardı. Yarın iki tarafta...

0: Suriye'de var olması, işte Somali'de var olması, şu bu falan filan. Kendi coğrafyamızda Türkiye'nin ilintili olması bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni söylemi.
1: Evet.
0: Yani eskiden bu söylemi söylese parti örgütçüleri, ittifaktaki DEM ya da başkaları buna yani ya ittifak üyelerinden bir sürü karşı çıkan orada. Ama Cumhuriyet Halk Partisi özgürce bunu ifade edebiliyor. Ben iki partinin, yeni partinin ve DEM Partisi'nin siyasal anlamda perspektiflerini merak ediyorum ve ikisinin de siyaset üretmeye ihtiyacı.
1: Şimdi DEM dediğimiz parti sonuçta Eylül ayında bir göstermelik
2: tam
1: bir kongre
2: olacak.
1: yaptıktan sonra Mart
2: 6-7
1: ayında
2: Eylül.
1: Orada bir şey yani sadece bir yasal zorunluluğun getirdiği bir kongre süreci yaşanacak. Ama Mart-Nisan ayında gerçek kongre süreci yaşanacak ve orada yeni bir kadro.
0: O konuda,
2: tam onu sorayım istersen ben sorayım da öyle söyle. Tam bunu soracaktım. Sormadı demesinler. Adı değişir mi? Lider kadrosu değişir
1: tabii,
2: mi?
1: Hepsi değişecek.
2: İki dönem PKK'lılara siyaset yolu açılır.
1: Hayır, ben okuyayım
3: asıl yeni parti.
1: Hayır, söyle, hayır, ben, o zaman ben söylemeyeyim bunu. Patron dedi yani Öcalan patron diyerek ifade etti. Öcalan'ın
0: fakat neler üzerinde? Mi? Memleket için bu kadar fedakarlık yaptım. Son dönemde yani. Terörü feshettim. Demokratik siyasete döndük. PKK'yı bitirdim. Hani 3-5 kuruş da parti üzerine nüfuzum olsun der diye düşünüyorum.
3: Memleket için fedakarlık.
1: Şimdi bu yasadan sonra PKK ve tüm bağlantıları, DEM ve tüm bağlantıları, HDK, TCA bir sürü örgütü bünyesine katacak. Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi gibi bir isim vermek istiyorum. 2012'deki görüşme ve müzakere sürecinden sonra nasıl ki HDK kurulduysa bugünkü yasal zeminin partisi de DEM'i aşıyor. HDP zaten mahkemede kadük. CHP bölünmüş, bir sürü itiraz var. Esas kritik cümle şu. Yeni anayasa ufukta. Yeni seçim hesaplarını yapmak. Yeni anayasa tartışmalarına girmek için yeni bir kadro ve yeni bir hareketten bahsediyor.
2: Ama diyorsun ki bu Eylül'e yetişmez.
1: Hayır, Eylül'e yetişmez. Eylül'de daha zaten bir de o silah bırakmanın bir netliğini görelim. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı raporunu sunsun. Bunlar silah bırakmıştır. Net bir şekilde artık örgüt yoktur desin. Ondan sonra bir süreç başlayacak esas olarak.
3: Yani burada bir araya kusura bakmayın çok yani kısa gireyim. Yalnız orada CHP'nin geçmesi o cümlede bence bir ana muhalefet partisi iddiası taşıdığını da gösteriyor Öcalan'ın.
1: Evet.
3: O, ya yeni DEM bir ana muhalefet partisi olacak ki niyet yani tahayyül öyle bana kalırsa. Çünkü CHP'nin orada yeri yok aslında. Ya tam orada DEM'den bahsederken CHP'de bölünmüş bu durumda.
1: Ama bu konuşmalarda heyetle yapılan görüşmelerde ve DEM siyaseti içinde de tartışılan şeylerden biri yeni partinin bu süreç içinde net bir şekilde olması ve yeni parti.
4: Yeni parti deyince kurulan şu an kurulu bulunan yeni partiden söz etmiyoruz ama değil mi? Yani yeni
2: ondan
4: burada
2: söz ediyor.
4: New.
0: Yeni daha yepyenisi yok.
4: Yani
0: yeni,
4: yepyenisi yok değil mi bu işin?
0: Şu anki yeni
4: aynen onu söyleyecektim. Yani yeni parti var ya, Özgür Özel'in genel başkanı
0: evet
4: oldu. Ondan mı söz ediyoruz?
1: Ondan söz ediyorum ben.
4: Aa okey. Tamam.
1: Yani ondan söz ediyorum. Başka bir, burada daha şu anda öyle bir şey yok. Yani eğer DEM,
4: hani DEM Parti'de ismi değişebilir, HDP, KADÜK bunları konuşuyoruz.
1: Ha orada
4: ya
1: şöyle diyor.
4: Yani onlar da yepyeni bir parti
1: PKK
4: anlamında
1: fesih olurken kadroları kriminalize olmaktan çıkıyor. Bunların hepsine yasal bir örgüt, yeni bir hareket gerekiyor.
2: Dolayısıyla bu şu
1: kongreye
2: anlama mı geliyor?
1: Girişte, kongreye girişte bizim CHP'de olan ne varsa hepsine ortak bir isim vermeye uygun gördüm. Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi. Hepsinin siyasi parti bünyesinde ele almak doğru olanıdır. Yani burada o süreçte bütün Avrupa'da, orada, burada kim varsa bunların geliş süreçleri, bunlar başlayacak.
0: Cumhuriyet geçebilir mi şeyde parti isminde?
1: Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi evet diyor zaten şu anda. İsmini de böyle koymuş. Zaten şöyle diyor, biz artık bağımsızlıkçı değiliz, cumhuriyetçiyiz cümlesini kullanıyor.
0: Yani rejim
1: o da
0: problemi ortadan kalkmış oluyor bu efendim haliyle. Yani rejimle olan problem, yani cumhuriyet rejimiyle olan problem fiilen ortadan kalkmış oluyor.
2: Daha yani açık sorayım
1: bunların
2: ya.
1: Bunların hepsi zaman içinde görülecek. Yani
2: daha açık sorayım, dönem PKK'lılar DEM siyasetinde olacak mı?
1: Olacak. Yani tabii. Başka türlü zaten diyor Avrupa'dan dönecekler Kandil'de veya orada burada neredeyse
2: Irak'tan,
1: yasal anlamda
2: İran'dan,
1: artık
2: Suriye'den.
1: Zaten bugün Sayın Uçum da diyor ya bir devlet bir şans daha verdi diyor. Ve bu diyor bunu başarırlarsa negatif hukuk olmaz diyor. Olursa diyor negatif hukuka döner bu diyor. Hani o başlangıç yapılacak diyor. Yeni bir başlangıçtan bahsediliyor.
0: Burada

0: Belki şuna dikkat etmek lazım. Mesela suç unsuru olarak siyasi partide üye olabilecek, çalışabilecek, görev alabilecek nitelikli olanlar tabii ancak olabilir.
1: Tabii.
0: Yoksa hani dağdan inen herkes gelip
1: partide bir parçası olacak. Öyle değil tabii ama sonuçta evet. Baktığımızda şöyle bir gerçeklik var. Yani
2: 4000 kişi çıkıyor zaten cezaevinden.
1: Kaç ya?
2: 4000.
1: Tabii. Yani bu işin işte teorisyenleri, bu işin işte eline silah almamış, mücadele vermiş, bu işi örgütlemiş kişileri sonuçta gelecekler ve siyasetin içinde görülecek. Ve burada büyük ihtimalle de çok ciddi bir siyasi zeminde oturuyor. Çünkü diyor ki yeni anayasa ufukta yeni seçim hesaplarını yapmak, yeni anayasa tartışmalarına girmek için yeni bir örgütlenme ve yeni bir partiye ihtiyaç var diyor. Demi aşıyor bu süreç diyor Öcalan'da. Yani demek ki önümüzde biz Mart ayına kadar, Mart ayında biz yeni bir kadro göreceğiz Kürt siyaseti.
2: Önemli. Gökhan, ne
3: tam
2: dersin?
3: Da Devlet Bahçeli'nin yeni siyasi partiler kanunundan söz etmesi, seçimdeki ittifaklarla ilgili yeni bir şeyleri düşündüğünü ortaya koyması, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği o demeç. Yani bunları üst üste düşündüğümüzde gerçekten bizi 2027'nin ilk çeyreğinde galiba çok ciddi bir siyasi atmosfer bekliyor ve biz bambaşka şunu bir hesaplamalıyız. Yani biz hangi menzile giriyoruz? Yani Türkiye evet trilyonlarca dolar kaybettiği bir terör belası. Trilyonlarca doları da bir köşeye bırakalım. On binlerce canımızı yitirdiğimiz bir terör belasını geride bırakıp şimdi önümüze bakıyoruz dediğimiz o gündemle birlikte gerçekten hani kafa karışıklığı yaratmadan çok net konuşulmalı. Şimdi Öcalan'ın yaptığı bu açıklamaların üzerine Devlet Bahçeli'nin hatırlattığım yani Türk Gün Gazetesi'ndeki demeci örtüşüyor. Ve Türkiye'nin siyasette daha yere basan adımlar atarak yani parlamentosunda, Gazi Meclisi'nde de gerekli düzenlemeleri yaparak yeni anayasa diyoruz. O yeni anayasa sürecinde de daha çok özgürlük, daha çok birey hakları, insan hakları. Bütün bunları gözeterek çok ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Yani 10 yıllardır, 40 yılı aşkın süredir gelen bu terörün bizim üzerimizde bıraktığı ağır yükü atıyoruz. Ama yıllar boyunca yük taşımış olan omuzlar bir anda gevşeyince de çok yalpalamadan doğru adımlar atmalıyız. Yani sağlam basmalıyız.
2: Evet. Sizin öyle, benim de bazı görüştüğüm DEM Partililer bambaşka bir DEM Parti göreceksiniz. Hatta artık bizi görmeyeceksiniz diyorlardı. İsim vermek de pek doğru olmaz ama. Ne düşünüyorsunuz bu işte PKK'nın gelip aktif siyasette yer alması konusu? Öcalan A3'te okudu, açık açık söylüyor.
4: Şimdi bu süreç adım adım gidecek bir süreç. O bir anda olacak bir durum değil. Bir konan hedefler var veyahut da bir üst anlatı var. O hedeflere ulaşılacak veya üst anlatı tutacak tam diyemeyiz ama... Şimdi dönüşlerin de sağlanması için zaten böyle bir anlatı kurması lazım DEM tarafının. Yoksa Türkiye'ye gelenler ne için gelecek?
2: Evet.
4: Çünkü Avrupa'da kurulu hayatlar var. Ne olursa olsun tamam ondan şikayet ediliyor, şu oluyor, bu oluyor ama yıllardır orada olan Türkiye'ye geldiğinde benim başıma ne gelir? Bu sorgusu olabilir bir örgüt üyelerinin. Bir onun ötesinde tabii ki orada bir pozisyondalar bu insanlar. Kandil'dekiler bir pozisyonda. Bu Avrupa'dakiler bir pozisyonda, bir güç erk sahibiler. Onlar acaba Türkiye'de devam edecek mi? Yani sadece emekli olmaya, burada tamamen köşeye çekilmeye bir kısım gelmek istemeyecektir.
2: Evet.
4: Bu PKK üyelerini de statü bakımından belki o anlamda ayırmak lazım. Yani ayrıca daha alt kademedekileri de gelmeye teşvik etmek için bakın böyle bir şey olacak, gelecekte bunlar olacak diye oradan da bir dediğim gibi o üst anlatı çünkü söyleniyor. Yoksa bunlar 6-7 ayda olacak durumlar değil. Bir de İhsan Bey'in söylediği gibi tabii ki hukuki olarak da acaba ne yani hangileri siyasi yasaklı olacak, hangileri olmayacak, ne olacak vesaire. Ya o bakımdan orada çok karmaşık. Gelecekler gelir gelmez.
2: Işte, bir rakam var 4000'e yakın. Örgüt mensubu cezaevlerinden çıkacak. 75 binin üzerinde soruşma ve kovuşturma dosyası yeniden ele alınacak.
4: Bu da bunlar yeni,
2: bu süreç yani.
4: Ele alınması, ele alındıktan sonra bu arada tabii ki mesela geldiler Türkiye'de. Diyelim ki siyasette yer almak istiyorlar. Ona göre işte bu başvurunun yapılmasıydı.

0: ya ona göre oluru verilecek mi, verilmeyecek mi vesaire. Bunlar o yüzden birçok aslında teferruatı ve bir eğer amaları olan durumlar. Fakat tabii ki bunlar böyle bu noktada özellikle DEM tarafının ve işte Avrupa'ya, Kandil'e ve Türkiye'deki kendi tabanlarına da tabii ki birçok şeyi anlatıyor olması lazım. Bu silahsızlanma sürecini kolaylaştırmak için. Halbuki aslında mesele şu, silahsızlanma çok teknik bir iş. Yani öyle biz siyaseti çok fazla işin içine katıyoruz ama Öcalan'ın ön plana çıkması da aslında bu teknik bir mesele olmasından kaynaklanıyor. O
1: Evet.
0: yüzden her şey birbirinin içine geçince oldukça da zor kamuoyunun bu durumları anlaması veyahut da zaten de her şey birbirine karışıyor. Ama bana kalırsa tabii ki Öcalan'ın işte biraz önce o Aytunç Bey'in bahsettiği o cümlede geçen bence CHP'ye atıf önemli. CHP'de bölünmüşken ya orada sadece herhangi bir DEM yeni bir o Kürt siyasi hareketi olarak adlandırılan yapıların yeni bir tane formu eskiler gibi bir formu değil. Ana muhalefet olma iddiasında olacak Öcalan'ın tahayyülünde. Ya öyle görüyor. Yani bana kalırsa tabii onlar o taraf açıklanmamış, orası kapalı bırakılmış ama Türkiye siyasetinde olursa ana muhalefet bir tek biz oluruz gibi bence bir iddia da var orada. Ki daha önce Pervin Buldan da İmralı heyetinden malum bir tweet atıp silmişti, bir paylaşımı olmuştu. Türkiye'nin ana muhalefet partisi DEM diye. Onun için bence o iddianın o tarafta sürdüğünü düşünüyorum. Bu hem bir gerçeklik olarak belki bir stratejik durum, konumlanma. Yani yeni partiyle CHP gerçekten bölündü, ayrıldılar. Onların yerine biz adayız. Gerçekten bizim böyle bir tabanımız olabilir diye bir düşünce olabilir. Bir de yeni gelecek kadrolarla biz çok daha dişli, çok daha çetin bir siyaset yaparız. Bu siyasetçiler de zaten yeni partinin ve CHP'nin siyasetçi. Ha tamamen yok olur demiyorum bu parti. Ama mesela İyi Parti konumuna indirgenmiş CHP ve Yeni Parti. Yani ancak barajla yarışan bir İyi Parti, İyi
1: Evet.
0: Parti, Yeni Parti ve CHP üçlü bir grup gibi bana kalırsa Öcalan'ın tahayyülünde var.
1: Evet. Ama biliyorsun DEM Parti'de birkaç saatliğine Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmuştu. Geçişlerden önce.
0: Evet, bu da
1: Birkaç saat sürdü o da.
0: gerçekleşti, doğru.
1: Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi Genel Başkanı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk
1: Sizi
2: efendim.
1: çok bekledik.
2: Özür diliyorum İstanbul
1: Estağfurullah.
2: Acemiliği.
1: Estağfurullah.
2: Stüdyodan katılalım dedik fakat bir önceki program ve trafik mesafesini ayarlayamadığımız için
1: Ben
2: özür diliyorum.
1: latife ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Siz yokken ben de kısaca hatırlatayım. Yarın önemli bir
2: İzledim bütün
1: toplantı.
2: yayını
1: Evet.
2: efendim.
1: Yeni bir sürece geçiliyor. Çok kıymetli bir süreç. Ama herkesin merak ettiği işte Öcalan kurulda yer alacak mı? Aytunç çok önemli bir şey söyledi. Öcalan Demirtaş'ın çıkmasını istemiyor. Bu süreçte etkin olmasını istemiyor. Ve DEM Parti'de beklenen değişim. Yine İmralı notlarından anlıyoruz ki dönen ve siyaset yapmasına engel olmayan, engel bulunmayan örgüt mensuplarını artık siyasette göreceğiz. Kimi DEM Partililer de açık açık söylüyorlar, artık bizleri göremeyeceksiniz, bambaşka partililer göreceksiniz diyorlar. Tüm bunları tek soruda sormuş olayım size. Buyurunuz.
2: Evet. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlara da. Selamlar ediyorum. Yayını yol boyu izledim. Doğrusu yasanın yürürlüğe girmesi iki aşamalı.
1: Evet.
2: Bizim kanunlarımız anayasamıza göre Cumhurbaşkanı'nın imzalanması ile yürürlüğe girer.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bunu imzaladığında yürürlüğe girdi. Fakat eve dönüş olarak tanımlanabilecek hem cezaevleri hem Avrupa hem Kandil'dekilerin belirli bir prosedürle gelip normal yaşama geçiş yapabilmeleri ise Milli Güvenlik Kurulu'nun
1: Evet.
2: muhtemelen MİT tarafından yazılmış bir raporu onaylaması, Cumhurbaşkanı'nın da bunu resmi gazetede yayınlanmasıyla söz konusu olacak.
1: Evet.
2: Dolayısıyla klasik bir yasa yapımıyla karşı karşıya olmadığımız için iki aşamalı bir yürürlüğe girişten bahsedebiliriz. Birinci aşamanın yayınlanmasından birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir tweet atarak kurulun oluşturulduğunu ve ilk toplantısını 24 Ağustos'ta
1: Yarın.
2: yapacak olacağını söylemesi önemli. Çünkü her ne kadar yasanın dili bunu doğal olarak üretiyor

0: olsaydı da efendim Milli Güvenlik Kurulu raporu yayınlansın, ondan sonra biz diğer kurul işlerine bakıyoruz da denilebilirdi. Ama Adalet Bakanlığı'nın illerde terörle mücadele koordinatör savcılıklarını oluşturması, İçişleri Bakanı'nın 81 valiyle toplantı yapması ve Cevdet Yılmaz'ın bu kurulu hemen yarın toplayacak olması aslında arka planda hummalı ve senkronize bir faaliyete işaret ediyor ki bu da gidişat açısından olumlu. Sezin Hanım 30 Eylül'den bahsetti. Biz bütün meseleyi tabii Türkiye ve örgüt üzerinden okuyoruz ama aslında Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da kapsayan çok daha büyük bir sürecin içerisindeyiz. Ve özellikle Irak'ta Haçlı-Şabi bağlantılı Şii örgütlerin tasfiyesiyle ilgili 30 Eylül takvimi yasama diliyle diyelim Şii örgütler için konulmuş bir takvim değil. Irak'taki bütün
1: devlet dışı silahlı
0: örgütler için konulmuştur. Bu dolayısıyla PKK, KCK için de geçerlidir. Ve dolayısıyla bu hani Ekim ayında MGK raporu yayınlanır mı sorularına da bir cevaptır. Oradaki takvimle de örtüştüğünde biz Ağustos ve Eylül ayında çok ciddi ilerlemeler görebiliriz. Tabii bu kurulun şöyle bir yönü var. Sayın Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ve AK Partili arkadaşlar sürekli olarak Türkiye'ye özgü bir süreçten bahsediyor dediler. Ama dürüst olmak gerekirse mecliste bir komisyon kurulması dışında başka ülkeler için örneklik oluşturacak bir takvimi, ajandası, mekanizmaları olan bir süreçten, dolayısıyla bir modelden bahsetmek olağanüstü zor idi. Ama bu yasayla birlikte kurulacak iki komisyonun, yani yürütmede Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki komisyon, meclis kısmında kurulacak komisyon, bir model oluşturmak açısından çok önemli köşe taşları. Evet. Hani bunlar hayata geçirildiğinde daha sonra biz bir Türkiye modelinden bahsedebilir olacağız. Tabii meclisle ilgili sayılar konuşuldu. Orada bir yapıcı muğlaklık diyebileceğimiz bir esneklik var. Yani mecliste bir komisyon kurulumundan bahsediliyor ama bunun ne isminden, ne üye sayısından, ne işleyiş tarzından bahsedilmiyor.
1: Tek bahsedilen
0: böyle bir komisyon kurulacak.
1: Partilerin sandalyesi oranında temsil edileceği.
0: Yok yok.
1: Ama
0: yasada
1: diğer
0: sandalye oranı da geçmiyor.
1: Diğer partilerinde isterlerse
0: o bir komisyon. Varsayım. Evet. Mecliste normal iç düzeye göre komisyonlar sandalye sayısına göre dağılıyor. Evet. Grubu olmayan partiler üye veremiyor. Evet. Ama hatırlayınız bir önceki komisyona sürece katkı veren 5 parti ayrıca birer üye vermişti grupların dışında.
1: Evet.
0: Şimdi bizim kendi tarihimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün komisyonlar ya genel kurul kararıyla veyahut da iç düzeye göre kurulmuştur.
1: Evet.
0: De facto komisyon denilen komisyonlar ise başkanlık iradesiyle kurulmuştur. Bizde Milli Dayanışma Kardeşlik isimli uzun isimli komisyonumuzda öyleydi. O zaman biz yasayla kurulmasını önermiştik ve o dönemde yaptığımız çalışmada iyi bir namı olmasa da yasayla kurulan böyle konjöktürel tek komisyon tahkikat komisyonu çıkmıştı.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda kendi siyasi tarihimizde tahkikat komisyonundan sonra yasayla kurulan, iş üzeye tabi olmayan ama başkanlık iradesiyle şekillenecek bir komisyon olarak kuruluyor olacak. Bunun önemine meclis başkanımız muhtemelen meclis açılınca ama keşke bir an önce harekete geçse gruplarla konuşarak nasıl bir sandalye dağılımı, nasıl bir isim yasayla mütenasip tabii ki ve nasıl karar alma mekanizmaları. Hatırlayın Sayın Bahçeli bir komisyon kurulsun diye çağrıda bulunduğunda 100 üyeli X isimli
1: anayasa için
0: şöyle bir temsil koyuyor yok terörsüz Türkiye kapsamında bir çağrıda bulunmuş idi. Ama neticede ismi tartışılarak konulan, çalışma yöntemi, görev alanı, iç düzüğü önemli ölçüde muhalefetin katkısıyla şekillenen ki burada Sayın Numan Kurtulmuş da Sayın Abdülhamit Gül'ün kişisel siyaset yapış tarzlarının büyük olumlu katkısı olmuştu. Ve 51 üyeli bir komisyon ortaya çıkmıştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu önümüzdeki komisyonun da 17 ya da 25 üyeli olacağı, grupların nasıl dağılacağı, grupların dışındaki Hüdapar, Yeniden Refah, DSP gibi başka unuttum yoktur umarım EMEP gibi doğrudan destek vermek isteyen tip gibi partilerin nasıl temsil edileceği bu süreçte konuşulacak ama
1: detayları göreceğiz.
0: Ama gördüğümüz kadarıyla Sayın

0: Turmuş'un tercihi olabildiğince katılımcı ve çoğulcu bir yapıdan yana oldu. Hatta bir önceki komisyonda çoğunluk iktidarın elinde de olmadı. Normalde meclis yapısında iş tüzüğe göre kurulduğunda minimum 1/3'ü doğrudan oradaki hesaplama yöntemi gereği iktidara ait
1: fakat
0: oluyor.
1: Fakat komisyonda bir iktidar muhalefet iş mücadelesi de olmadı.
0: Yani neredeyse hiç olmadı. Neredeyse hiç olmadı. İki çekimser oy da hatırlarsanız yetersiz bulunduğu içindi. Yani daha iyisini önerdiği içindi. Türkan Elçi ve Ahmet Işık'ın oyları. Bu meclis
2: şimdi
0: komisyonu...
2: Şimdi o detaylardan ziyade...
0: Bizim açımızdan bir cümle daha. Meclis komisyonu, Cumhurbaşkanlığı komisyonu kadar siyaset, demokratik toplum ve sivil toplum için önemli. Belki de daha önemli. Çünkü o süreci yürütecek. Meclis komisyonu ve sivil toplumla siyaset meclis komisyonu vasıtasıyla bir gelişmelerden haberdar olacak. İki, bir izleme faaliyeti sürdürecek. Üç, gerektiğinde önerilerde bulunabilecek.
1: Peki kamuoyunu bilgilendirme konusunda da bir fonksiyon üstlenebilir.
0: Tabii ki.
1: Çünkü bir siyasi partinin meselesi olmadığı için bir parti tek başına süreçle alakalı bilgi vermiyor ama meclis zaman zaman da bilgilendirme yapabilir.
0: Yani hatırlayalım yani bu süreçle ilgili birçok detay, özür diliyorum. Meclis komisyonuna gelen Sayın İbrahim Kalın, Sayın Hakan Fidan, Sayın Ali Yerlikaya ve Yaşar Güler Bey'in beyanatlarıyla ortaya çıkmıştı.
2: Tamam.
0: Dolayısıyla meclisteki komisyon demokratik gözetim, denge ve toplumun haber alma hakkı açısından çok önemli bir fonksiyon görecektir diye düşünüyorum.
2: Ama ahalde diyor ki Öcalan bu işlerin neresinde olacak?
0: Şimdi Öcalan'ın bu süreçteki bence tanımlı rolü kendi örgütünü bütün network'üyle birlikte illegal alandan legal alana transfer etmek. Bunun dışında örgütü başka roller ve anlamlar atfedebilir. DEM başka roller ve anlamlar atfedebilir ama ben başka bir rol görmüyorum. Tabii ki
2: ya alt kurullarda görev alıp almaması
0: alabilir. Mı? Yasada buna açık bir gönderme var. Yasa örgütün tasfiyesi miydi kelime tam hatırlamıyorum. Sürecinde yapılabilecek görevlendirmelerden bahsediyor. Şimdi bunların önemli bir kısmı cezaevleri zaten devletin denetiminde. Evet. Ama Kandil tamamen Irak'taki bir toprak parçası. Orada bir koordinasyon ve bir takım denetim hizmetlerine ihtiyaç duyulacak. Keza kısmen Avrupa'da buna ihtiyaç duyulacak. Bununla ilgili olarak sadece Öcalan değil, örgütten veya örgütle bağlantılı ve irtibat içinde olduğu düşünülen başka kişilerden de görevlendirmeler yapılabilir. Geçmişte hatırlayın bazen memurların, askerlerin, polislerin örgütün elinden alınmasıyla ilgili inisiyatif alan sivil toplum örgütleri vardı. Belki yarın belli konularda böyle sivil toplum örgütlerinden de belli yardımlar istenebilecek. Dolayısıyla bu iş
2: yani eğer Öcalan'ın kurulda olması da imkan
0: daha,
2: var.
0: Yani imkan var olduğu gibi örgütün silahsızlandırılmasıyla ilgili sorumluluk ve süreç peki Öcalan üzerinden işletildiğine göre o zaman Öcalan'ın deyim yerindeyse kendi taahhütlerini yerine getirebilmesi açısından örgüt üzerinde bir temas, ilişki yeri geldiğinde zorlayıcı bir fonksiyon görebilmesi gerekir. Ha bu oradaki komisyonlardan birine ismi yazılabilir. Demli arkadaşların basın toplantısında bu şekilde beyanatları oldu. Bu arka plandaki bir anlaşmaya mı delalet ediyor? Yoksa şimdiye kadar Öcalan'ın özgürlüğünden tutun da Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü ismine kadar Demliler tarafından üretilmiş propagandatif ya da devletle karşılıklı pazarlık unsuru içeren hususlardan birine mi tekabül ediyor? Bunu zaman gösterecek. Ama ben şunu zannediyorum. Yani devlet bu işlerin oldukça gözden ırak, arka planda ve başarıyla tamamlanması için bir süreç yönetmeyi tercih edecektir. Çok da bu işlerin kamuoyunda tartışılmasını istemedikleri anlaşılıyor.
1: Bu cümle bence faydalı bir cümle oldu. Şimdi Öcalan komisyonda olacak derken sanki gelecek bir masaya oturacak. Ya yok. Zaten örgütü fesheden, zorlayan sürecin aktif aktörü Abdullah Öcalan. Dolayısıyla yani bu komisyon devam ederken elbette ki tıkanıklık olur, direnmeye çalışanlar olur, örgütten ayrılmaya çalışanlar olur. Sürece yani PKK tarafı

0: Buna doğrudan koordinasyonluk yapacak. Siyaset tarafa tavsiyeleri olacak ama son cümleniz önemliydi. Hani devlet bu işleri ustaca yönetmeyi bilir. Yani o şeyi biz hani DEM Partisi'nin biraz abartılı yorumu olarak görelim. Hani komisyonda olacak evet, meselesini. Evet.
1: Az evvel ben de yani söyledim. Yani Öcalan'ı ön plana çıkardığımız müddetçe bu süreç, işte Sezin Hanım'ın az evvel söylediği Irak'taki hatırlatma, yani 30 Eylül bu takvime sıkıştırılır ama Öcalan ne kadar ön plana çıkarılırsa, ya komisyonda yer alacak diyoruz. Nasıl yer alacak? Bu adam İmralı'da. Segbis'te mi bağlanacak? Komisyonda nasıl bu çalışmalara iştirak edecek? Bütün bunları toplum kafasında değerlendirecek. Ama ne kadar çok Öcalan ismi ön plana çıkarılırsa bu süreçte o kadar sekteye uğrar bence.
2: Peki. Vallahi günün sonunda sandık diye bir vaka varsa hiç kimsenin toplumun hassasiyetlerini gözetmeden adım atacak lüksü yok. Dolayısıyla ilk andan itibaren yaratılan birçok spekülasyona bakalım. Değişik odaklardan. Bunun bir kısmına örgüt de sebebiyet verdi. Yani mesela bir örgüt yöneticisi çıktı. Ben gelip siyaset yapmayacaksam silahı niye bırakıyorum dedi. Bu günlerce tartışıldı değil mi? Şimdiki yasada o statüde olanlar için bir katılımın kısa vadede bu yasa kapsamında olmayacağı anlaşılıyor. Bir sonraki yasa ne zaman olur, nasıl olur onu bilemiyoruz. Dolayısıyla ben toplumun geniş kesimlerinin rahatsız olacağı, irite olacağı bir fotoğrafla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum ki elimizde Habur gibi travmatik bir örnek de var.
0: Siz yokken şunu konuştuk. Nihayetinde siyasi partide görev almak, üye olmak, vekil olmanın şartları var. Bu şartlara uyan herkes gidip siyasi partiye katılabilir. Yani hapisten çıkan ya da dağdan inen herkes siyasete katılacak diye bir şey zaten yok. Yani Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla da bu şeyi işte biz de böyle şey yapacağız. Gündeme geldikçe revize etmeye çalışacağız. Abartılı yorumları. Sizden gelme diyorum. Yani
3: peki ya böyle diyorsunuz. Sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Son zamanlarda sürecin sabote edilmesine dönük bir takım açıklamalar, paylaşımlar vesaire. Ne dersiniz?
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız yurt dışından Duran Kalkan'ın şeyini dinlemiş, mülakatını dinlemiş. İşte demokratik toplumda yani Öcalan'ın kullandığı dilin benzerini kullanıyor. Dedi ki ya böyle hani ben dedi Türkiye adına heyecanlandım dedi. Yani tabii şeyleri var diyor, abartılı yorumları, talepleri var ama diyor mülakatı baştan sona önce Türkçesini çok beğenmiş. Yani oradaki dili, Türkçeyi. Hatta diyor belki de Türk vatandaşı da değil adam diyor. Hani baktığın zaman. Şimdi şeyler var. Ya şöyle o kadar hassas bir şey ki bile. Hani Sırat Köprüsü'nde yürümek olarak tarif edilir ya. Geçmişte o kadar acı var, o kadar cinayet var, öfke var. Fakat iki türlü bakmak lazım. Bir, bu kaşıyanlar açısından meseleye bakmak lazım. Bir de gelecek açısından bakmak lazım. Şimdi Türkiye 50 yıllık bir terör belasından kurtuluyor. Ya bölgedeki sadece ekonomik gelişmeler üzerinden, biz nihayetinde maddiyatçı değiliz, maddeye tapmıyoruz ama ekonomik gelişmeler üzerinden, bölge insanın refahı üzerinden, oradaki insanın ve Türkiye'nin huzur açısından baktığınız zaman aslında devasa bir mesele. Yani şöyle düşünün, şu an Türkiye'de çatışma yok, kayıp yok, şehit yok. Bu önemli değil mi? Ya da şöyle düşünün, karşı karşıya olduğumuz riskler açısından bakınca, yabancı devletlerde işte İsrail yani adını da koyalım. Yani terörist Türkiye'nin başarılı çıkmasaydı az önce ifade ettim doğrudan onlarla aparatlarla uğraşacaklardı. Ama şimdi doğrudan devleti tehdit etmeye başladılar. Dolayısıyla belki şöyle yani bir partiye veya bir Cumhur İttifakı'na ait bir mesele olmadığı için lehte çalışma fazla yapılmıyor. Ama aleyhte çalışmak için de zemin o kadar müsait ki. Bir video yayınlanır, bir demeç verilir, bir bilgi alınır ki kastettiğiniz şeyler onlar. Ya en azından şu iyi bir durum, sadece İyi Parti'nin muhalefette kalması net bir şekilde çok kıymetli. Bu mesela çözüm sürecinde neredeyse 50-50 idi yani. Evet. %50 taraf, %50 karşısındaydı. Milliyetçi Hareket Partisi de karşısındaydı. İkincisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin %80'lik kitleyle sürecin arkasında durması da çok kıymetli.
3: Peki.
0: Dolayısıyla ben biraz şöyle çözüm sürecine de olumlu bakan taraftaydım. Ya bugün de bütün küresel meseleleri, Türkiye'nin şartlarını, devletin gelmiş olduğu noktaya baktığınız zaman çok kıymetli bir durumla karşı karşıyayız. El birliğiyle bu işin nihayet...

0: Evet, ermesi için de çaba ama sarf edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Provokasyon korkusu için yeteri kadar zaman ve testten geçtik bence. Yani 21 ay geçti. Ne devlet ne örgüt merkezli, az sonra söyleyeceğim, bir vaka dışında provokasyon olarak tanımlanacak kontrol dışı bir vaka yok. Peki TUSAŞ saldırısı ne zaman oldu? Bahçeli'nin 22 Ekim konuşmasını yaptığının ertesi günü oldu. Ve TUSAŞ saldırısını hem iktidar ve devlet adına söz kuranlar hem de süreç adına söz kuranlar büyük bir krize dönüştürmeden yönetebildiler.
2: Kimse, tabii, tabii.
1: Oysa eski usul olsa, ben çok iyi hatırlıyorum, Sayın Erdoğan başbakanken örneğin Ahmet Türk ve heyetiyle görüşecek. O gün 5 şehit haberi gelirdi, evet. O görüşme ertelenirdi. Yani yönetilemezdi. O şehit haberi geldiğinde bu fotoğraf nasıl verilecek, kamuoyu bunu nasıl algılayacak filan. Dolayısıyla buradaki en büyük krizin ben TUSAŞ saldırısı olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü örgüt merkezli söylemlerin Türk medyasında bu kadar geniş analizini de çok doğru bulmuyorum. Peki. Çünkü bir şekilde kendi tabanlarına seslenen, Erzurumlu belediye başkanının dediği gibi nutuk irade edilen kısımlar var. Bunu çok genel bir yere taşımaktansa onlarla tabanları arasındaki bir kapalı devre iletişim gibi kabul edip geçmek lazım yani.
0: Aslında süreç başladığında DEM Partisi'nden böyle demeçler daha çok veriliyordu. Yani abartılı talepler, Öcalan'ın durumuyla ilgili, ama süreç olgunlaştıkça onlar da artık dikkatli demeçler veriyorlar.
3: Ama Öcalan artık kendisinin bağımsız ve dışarı çıkacağını söylüyor. Yani şimdi DEM'ler söylemiyor, Pekkalılar söylemiyor, Öcalan söylüyor artık. Yani diyor ki beni çıkartmak zorundalar bu sürecin ilerleyen safhalarında diyor.
0: Bu sefer de başka öteki
1: ağabey. Şimdi teyit edilmemiş metinler üzerinden çok uzun analiz yapamayız Aytunç Bey, ama orada bile şunu söylüyor. Bu süreç öyle bir başarıya kavuşur ki beni çıkartmak zorunda kalırlar. O cümle böyle. Ama yine de teyit edilmemiş metinler üzerinden en azından belli sorumluluğu olan kişiler olarak, yani siyaseti kastediyorum, bizim konuşmamız doğru değil.
3: Yani teyit edilmemiş derken bugünkü açıklamalar yalanlandı sadece. Diğerleri yalanlanmadı. Ya
1: öncekiler de burada hangi bir defa mesela o notlara baktığınızda hep tek taraflı bir anlatı var. Muhataplarının sözleri, cümleleri, araya girişleri vesaire çok sınırlı. Dolayısıyla onların eskiden Adalet Bakanlığı'nın kontrolünde yayınlanırdı bunlar. Bu süreçte böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığı için onların yalan olduğunu, yanlış olduğunu iddia etmek zor olur. Ama birebir aynıyla vaki notlar yayınlanıyordur denirse orada gereğinden büyük bir anlam atfetmek olur.
3: Ya şöyle, hesaplamalara göre şu an cezaevindekilerin %80'i, yani 4700 kişiden 3900'ü bu yasayla çıkıyor. Yasayla birlikte örgüt üyeliği suçlaması düşüyor. Yaklaşık toplamda 814 kişilik bir grup var. Bunların durumları süreç içinde netleşecek. Bunlar ağırlaştırılmış müebbet alanlar. Bu grup için dönem içinde kurulu bir değerlendirme yapacak diyor mesela Öcalan görüşü.
1: Son cümle hariç o bilgiler doğru. Yani. Yok, o bilgiler doğru. Bunlar son cümle doğru. Hariç. Son cümle de şu: kurul bunlar hakkında değerlendirme yapamaz. Kurul işler yolunda giderse yasamadan bunlar için de yeni bir yasama faaliyeti yapılmasını talep edebilir. Sadece ağırlaştırılmış müebbetle yargılananlar, mahkum olanlar değil, 1 Haziran 2005'ten önce haklarında ağırlaştırılmış müebbet iddiasıyla soruşturma açılanlar da kapsam dışı. Dolayısıyla bugün Kandil'de bulunan takriben 300 kişi o madde nedeniyle kapsam dışı. Eğer ağırlaştırılmış müebbet dersek onlar hakkında verilmiş bir ağırlaştırılmış müebbet yok. Ama yasada Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Haziran 2005'e referans verilerek buradaki bir 400 kadar kişilik bir kesimin kapsam dışı bırakıldığı net.
3: Benim itirazım şu anlamdaydı. bu metin 20 Temmuz ve 2 Ağustos metinleri bir haftadır yazılıyor, çiziliyor, üzerinde değerlendirmeler yapılıyor, konuşuluyor ve herkes yorumunu yapıyor onun üzerinden. Hatta bu yeni parti lideri Özgür Özel'e soru olarak da soruluyor. Evet. Yani bu metinler, iki metinde yalanlanmadı şu ana kadar. Hani muhatapları tarafından. Bugün çıkan metinle fakat ilgili bir itiraz
4: belki
3: var.
4: Biraz bu, yani o yüzden çıkan metni de açıldı. Hayır, şimdi yüzden, herkes takip ediyor.
3: Hayır, o yüzden ben bu metinler üzerindeki değerlendirmelerin sonuçta bize kılavuzluk edebileceğini, yani veya anlamaya çalışırken yani Öcalan'ın ne demek istediğini.
0: Şöyle, kanun metni değil. Yani bir öngörü bitemem. Mesela Sayın Devlet Bahçeli dedi ki Abdullah Öcalan gelsin.

0: İşte konuşsun. Bu bir şey, talep ya da bir irade beyanı ya da artık en radikal mevzuyu söyleyelim. Hani geride başka şeyler olsun. Nihayetinde Abdullah Öcalan gelip mecliste konuşmayacak. Dolayısıyla bu şey yani İmralı kaynaklı şeylere de, taleplere de bir kısmına temenni olarak bakabiliriz biz. Çünkü şöyledir, yani oradaki her talep gerçekleşse Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Abdullah Öcalan'ın taleplerine göre yönetilen bir devlete dönüşür. Ben olmayacağını düşünüyorum.
1: Şimdi bu metinler hakkında şöyle bir şey de söylemek mümkün. Bizim görevimiz, taraflardan biri hata yapacak olsa dahi meseleyi demokratik siyasi zeminde tutmaktır. Demokratik siyasi zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu yasayla ilgili tartışmalar da orada gerçekleşmiştir. Evet. Ve bizim bildiğimiz kadarıyla ilk haliyle son hali arasında da bir dönüşüm yaşanmıştır. Dolayısıyla biz Öcalan adına servis edilen bu metinleri ne kadar çok tartışırsak, toplumun Doğan Bey'in ifade, Gökhan Bey'in ifade ettiği Öcalan'a atfedilen rolden rahatsızlığını da o kadar beslemiş oluruz. Bizim muhatabımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifiyle gelmediği müddetçe Umut Hakkı ne olacakmış? Öcalan çıkabilecek miymiş? Peki kapsam dışı kalanların durumu ne olacakmış gibi konularda örgütün taleplerini biz niye tartışalım?
2: Hayır, şimdi Mehmet'im,
1: biz niye tartıştıralım?
2: Ben meclisin,
3: zaten benim kastettiğim de
1: bu doğru bir yöntem, burada bir doğru bir şey yok. Değil.
3: Biz burada geleceği planlıyorsak,
2: hayır, burada çocuğumuzun
3: terör belasından arındırılmış bir yaşam sürmesini eğer umuyorsak, bu umutla bu süreç başladı. Ben açıkçası ilk gününden bu yana, 22 Ekim açıklaması Sayın Bahçeli'nin, ilk günden beri ben bu umutla bakıyorum bu meseleye. Evet. Pek çok şehit yakını, Aykut pek çok gazi,
4: da,
3: onlara sorulduğunda da bazı vatan sağ olsun da demelerinin nedeni bu. Evet. Yani hayır, yarının güzel olması, yarının terörsüz bir Türkiye olması. Ama biz bu işin içine Öcalan'ı bu kadar sokarsak, yani tamam, Öcalan belirleyici bir faktör. Ama Öcalan'ın özgürlük ya da Öcalan'ın statüsü gibi tartışmaları yarınları planlamadan bugün bu şekilde konuşur, tartışır. Ya Öcalan ne yapacakmış, çıkacak mıymış, nasıl orada komisyonda yer alırmış. Bunları konuştukça işte terörün aslında yapamadığını biz bugünlerde, yani terörle sabote edilemeyen süreci tek bir kelimeyle, Öcalan kelimesiyle sabote etmiş oluyoruz.
4: Evet.
2: Burada
4: ama
2: ben
4: ortada da Mehmet Emin Bey'in
2: sözleri çok değerli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu işin temelinde olması, Sayın Numan Kurtulmuş'un bu süreci yönetirken tavrı, bunların hepsi değerli. Ama bir gerçek var ortada. Sonuçta Abdullah Öcalan bu örgütü fesheden ve bu örgütü zaten 1970'lerden bu yana yöneten bir isim olarak karşımıza çıkıyor.
4: Evet.
2: Onun kurduğu, onun ilettiği veya onun anlamlandırdığı değerlendirmeler bizler için tabii ki önemli. Yani şu anlamda
1: örgütüyle ilgili olanlar Aytunç Bey önemli. Bizim siyasi partilerimiz hakkındaki yorumlarını biz niye tartışalım? Hayır, ya?
5: Sosyal medyada tartışılıyor ama yani siyaseti de, yani nasıl olsa tartışılacak.
1: Onun tartışmalarıyla kendine yön bulacak bir karazayip bir siyaset mi yani?
2: DEVA ile ilgili, yeni partiyle ilgili, AKP ile ilgili
1: söylediklerini kenara koyalım.
2: Ben şuna bakarım. Diyor ki silahsızlanma ve siyasallaşma kurulu olacak ve ben de bu statü olarak, bu kurulda da statü olarak netleşmiş bir halde yer alacağım diyor.
5: Ya bu konuda bu basın toplantısı yapıldı bir de.
1: Aytunç Bey onu da şöyle yorumlayın. Gelsin mecliste konuşsun cümlesinden Cumhurbaşkanlığı kurullarından birinin alt kurulundaki bir göreve kadar. Geçiş olarak yorumlayın onu da canım, öyle demişse.
5: Ya bizim yorumlamamız ama önemli
2: hayır,
5: değil yani.
2: Bir şey zaten itiraz ettiğim için.
1: Hayır hayır yani konuşuyoruz.
5: Burada
2: bir sıkıntı yok. Ben burada sadece şunu anlamıyorum. Ben bu süreçte bakın, yani bakın şöyle bir durum var ama sonuçta bu süreç şeffaf da yürüyor ya bir tarafıyla. Mecliste de yürüyor, komisyonlarda yürüyor. Tamam, belli kademelerde bilmediğimiz çok şey olabilir. Ama bildiklerimizi de biz konuşmak zorundayız.
6: Şimdi karar vericiler.
2: Öcalan diyor ki ben örgüte talimat verdim. DEM'e talimat verdim. HDK'ya talimat verdim. Eylül ayında kongre yapılacak. Ondan sonraki süreçte de yeni anayasa süreci var. Yeni seçim süreci var. Ve bu süreçte diyor yeni şekilleneceğimiz bir parti kurulacak diyor. Bu benim için siyaseten önemli değil mi? Çünkü öyle, çok ciddi yani bir oy potansiyeli olan bir kitleden bahsediyoruz. Sizi de etkileyecek, beni de etkileyecek, öyle. Kerem Bey'i de etkileyecek, İhsan Aktaş'ı da etkileyecek bir öyle, süreçten
0: Abdullah
2: bahsediyoruz.
0: Demi şekillendirmesi konusunda zaten itirazımız yoktur yani.

0: üzerindeki nüfuzu hayır, belli.
1: Demiş şekillendirecek tabii ama bakın şunu belli. Da şekillendirecek. Yeni anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ya şimdi bunların hepsi bir dakika şimdi yani yeni kurulacak parti Cumhur İttifakı'nda %50+1 konusunda nasıl bir destek verecek? Şimdi bu beni ilgilendirmiyor mu? Sizi ilgilendirmiyor mu? İlgilendiriyor. Şimdi bunların hepsi bizim için siyasetin konusu.
2: Sonunda DEM muhalefette mi olacak Cumhur İttifakları?
1: Ha şimdi bu siyasetin konusu olduğu için bunları konuşuyoruz. Ya yoksa tabii ki Öcalan'ı öne çıkaralım, onu yapalım diyen bir derdimiz yok. Kesinlikle. Ama bu sonuçta baktığımızda bir gerçeklik.
3: Benim söylediğim toplumun nasırına basmak gibi oluyor.
0: Yaklaşık.
3: Yani tam her şey iyi gidiyor. Yani bu noktaya geldik. Hani birileri nasıra basmasın. Benim kastettiğim bu. Öcalan, tırnak içinde söylüyorum. O kadar çok Öcalan ifadesi kullandık ki. Filmi geriye alalım. 22 Ekim'de Devlet Bahçeli o açıklamayı, yani Öcalan gerekirse kürsüden gelsin, örgütünü feshetsin demeden evvel, 2 sene evveline geri alalım filmi. Bu kadar Öcalan demiş olsaydık, biz cezaevinin yolunu tutardık.
0: Şimdi
3: şimdi siz de toplumsal hassasiyeti az evvel anlattığınız için ben nasır diye görüyorum o kelimeyi tırnak içinde.
0: Şimdi önümüzde şöyle bir süreç olacak gibi duruyor. Bir, yani DEM Partisi, klasik DEM Partisi olmaktan çıkacak. Daha Türkiye'lileşme ve politik üreten parti olacak. Elbette ki anayasa tartışması siyasi partilerin temel mevzularında. Ben bunun seçimden sonra yakalayacağını düşünüyorum. Seçime giderken de yani klasik anlamda bir Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bölünmesi vardı ve DEM'in yeri belliydi, standart. O da biraz meşruiyet bağımlılığından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanıydı. Ben önümüzdeki dönemde DEM Partisi'nin müstakil hareket edeceğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de, diğer konularda da bir Cumhuriyet Halk Partisi...
2: Yani kendi adayını çıkaran, ittifaklardan
0: kendi adayını çıkaran,
2: olmayan,
0: kendi kararını veren, yani eski Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni iki partiye bağımlılığı ortadan kalktı. Çünkü bağımlılık biraz da meşruiyet ilişkisiydi. Yani şöyle düşün, daha da terör örgütü olan bir parti, Türkiye'nin kurucu partisiyle beraber ittifak yapıyor ya da aynı çatı altında bulunuyor. Çok kıymetliydi onlar için. Özellikle de hala anlayabilmiş değilim. Yani yeni partinin bu ikircikli tutumu aynı zamanda kitlede de büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Ha bu demek ki yani önümüzdeki dönemde DEM Parti muhalefet cephesinde değil. Ama ben iktidarın bir parçası olacağını da düşünmüyorum. Ben müstakil kalacağına dair bir kanaatim var. Anayasa tartışmalarında da yani aslında bütün partilerin bir yeni anayasa talebi var.
2: Evet.
0: Bu acaba işte... Ben şey de yani bu PKK'nın etkin olduğu dönemlerde ya da çözüm sürecinde olduğu gibi Türkiye'nin temel meselelerinde ya da anayasalın temel konularına sarsacak yeni taleplerin olduğunu da düşünmüyorum. Demokratikleşme, belli kültürel anlamda genişlikler olabilir ama şu konularda DEM şunu dayattı ya da işte şu olacak ki ben bir beklenti içerisinde de değilim.
2: Peki. Biraz da iş siyaset konuşalım.
4: Son yani, bir şey söyleyeceğim ama buyurun, bu konuyla buyurun. İlgili. Ya bu statüyle ilgili meseleyi daha geçtiğimiz günlerde İmralı heyeti, demin ileri gelenleri aynı
2: Pervin
4: zamanda.
2: Pervin Buldan bizzat söyledi.
4: Evet, Pervin Buldan ve 30 yıl evet, beraber Öcalan'da hapis yatan Aktaş, onların olduğu bir basın toplantısı yapıldı. Yani tutanaklar evet. Değil, bu resmen artık vitrin önüne çıkıyor. Bunlar daha da konuşulacak Öcalan'la ilgili konular. Bizim daha rasyonel ve bu tarz yerlerde konuşmamız lazım şimdi ki toplum konuşacak bunları. Sosyal medyada çok daha negatif şekilde konuşacak üstelik. Onun için bunu engellemenin imkanı yok. Tam tersi, bu zaten olacak bir şey olduğu için hiç olmazsa burada bu şekilde konuşulursa, yoksa ya biz konuşmayalım o zaman tamam işte bu süreci sabote eder ya da işte bir şey demekle olmuyor. Onun için bunların da konuşulması lazım çünkü bu bir gerçek. Bu yaşanacak bir durum. Öcalan'la gidip gazeteciler röportaj yaptığında ne olacak? O röportajlar kapalı mı olacak? Kapalı devre. Yani belli kişiler mi okuyacak sadece? Hayır. Bütün Türkiye toplumun önüne çıkacak.
3: Duran Kalkan'la Medyaskop'lara Ruşen Çakır gitti.
4: Zaten ya. O bir girizgahtı. İmralı'ya şimdi akademisyenler gitsin, işte gazeteciler gitsin. Hatta siyasetçiler farklı farklı bir şekilde gitsinler. Yani öyle meclisin temsiliyeti dışında gitsinler gibi bir durum var. Tam tersi şimdi, meclisin geride bırakıldığı bir dönemde olacağız biz.
5: Sezin Hanım, konuşmayalım demiyorum da neyi ne kadar konuşacağımız konusunda bizim de bir miktar dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Mesela geçtiğimiz hafta Mezopotamya Haber Ajansı'nda şöyle bir haber yayınlandı. Urfa Karahantepe'deki son buluntular Öcalan'ın arkeolojik

0: döneme dair, insanlığın ilk çağına dair görüşlerini teyit ediyor. Buyurun bunu tartışalım mı? Yani siz Öcalan'ın...
1: Zaten tartışmadık.
0: Öcalan'ın 20 yıldır bütün notlarına baktığınızda... Yani öyle bir çerçeve, öyle bir dalgalanma görürsünüz ki... Yani biraz millete de haksızlık yapmamak lazım. Yani o yüzden
2: 28 bu süreç generallerin biz, erke dönerci geci gibi bir şey yani.
0: Bu, bu bir silahsızlandırma süreci ise... O notları da silahsızlandırma ve örgütün dönüşümüyle sınırlı olarak yorumlamak daha doğru olur. Öbür türlü ben CHP'nin Öcalan üzerinden konuşulup tartışılmasını ya da Yeni Parti'nin o partilere haksızlık olduğunu düşünürüm. Şimdi evet. Burada mevzu bahis olmadı. Bazı isimler geçiyor da adamcağızların hiçbir şeyden haberi yok. Ne yapalım orada Öcalan o isimden bahsetti diye gelip burada yarım saat o ismi tartıştıralım da sonra o isim hiç hoşlanmayacağı bir karede mi kendini buluversin? O yüzden
3: Allah'tan Sırrı Bey'e rahmet
0: yani
3: olmuş.
0: Ben bir Öcalan uzmanı değilim ama herhalde notlarının çok önemli bir kısmını okumuşumdur. O notlara Türk medyası ve Türk siyaseti kendi gündemiyle yaklaşmalıdır. Aksi halde gündemi tayin etme hakkını oraya havale ederseniz bunun süreçle de ilgisi olmaz. Beyefendinin, Gökhan Bey'in çok önemli uyarılarının karşıtlıklarını görürüz. O zaman işte sürece hangi yönden zarar verildiğini konuşmak durumunda kalırız diyor.
1: Yok tabii çok haklısınız ama zaten
0: biz gündemimize hakim olmaz durumundayız diyorum
1: özellikle. Bu programın çerçevesinde konuşulan bir tek işte o statü konusu. Onun dışında yani belki en fazla iç siyasette yeni partinin yani yeni DEM partinin nasıl bir rol alacağı. Onlar da artık zaten konuşulma en minimum
4: ölçekte durumlar. Yoksa yanlış anlaşılmak da istemem. Elbette sosyal medyada tartışılıyor. Bizler de konuşuyoruz ama
3: ahali de konuşuyor. Yani konuşmuyorlarsa
4: bu toplumun nasırı yani hassas karnı yani buna ne kadar size temas edilirse yarınlarımız için umudumuzu biraz ertelemek durumunda kalırız. Yani bozar, işi bozar.
3: Evet.
4: Bozar bu belli yıllar boyunca
3: da. Yok yani sürecin başından beri İhsan Bey söyledi. Aslında herkes bir kuyumcu hassasiyetiyle meseleye yaklaşıyor.
4: Devlet projesi yani devlet projesi hakkında üstüne görev düşmeyenlerin de oturup ahkam kesmenin.
2: Bence çok korkmaya da gerek yoktur arkadaşlar. Süreç gayet sağlıklı gidiyor. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sofistike yönetilen programı olarak görüyorum. Kazaya da uğramaz.
3: İhsan Bey arkamızda korkmayın arkadaşlar. Peki. Bir araya gideceğim. Aradan sonra yeni seçim sistemi Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı bir öneri yine. Bahçeli'nin seçim sistemi nasıl? Bu seçim sisteminin değişmesi, yeni anayasa meselesi nasıl olur? Kimler etkilenir? İttifaklar devam eder mi? %50+1 devam eder mi? Onları konuşacağız. Çok kısa bir aradan sonra yine yanınızdayız.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni bir seçim sistemine geçilmesini önerdi. Aslında hemen bir okuyalım ne demiş, ondan sonra tartışalım. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Şimdi bu sözler, Sayın Bahçeli'nin bu önerisi, bu sözleri hemen yankı buldu AK Parti'de de, muhalefet partilerinde de. Ve birçok şey merak ediliyor. Bir, seçim mi yaklaşıyor? İki, ne olacak? İttifak düzeni yıkılacak mı? 50+1'den vaz mı geçilecek? Ne diyorsunuz? Yeni bir seçim sistemine ihtiyaç var mı? Bu sistemi adil buluyor musunuz?
1: Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım Kerem Bey. Türk demokrasi hayatının en büyük iki karın ağrısı siyasi partiler yasasıyla seçim yasasıdır. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam anayasanın kabulünden önce kanunlaşmış metinlerdir. Evet. Bugüne kadar seçim yasasında teknik olarak seçim sonuçlarını etkileyecek birçok değişiklik yapılmış olmasına rağmen daha demokratikleştirici bir ve iyileştirici bir değişiklik trendinden bahsedemeyiz. Siyasi partiler kanunu ise neredeyse çıktığı gibi kalmıştır. Ne dünyanın gidişatı, ne dijitalleşme, ne sosyal medya gibi insanların süreçlere katılım modellerini derinden sarsan ve etkileyen gelişmeler siyasi partiler kanununda kendisini bulamamıştır ve siyasi partiler kanunu tam olarak bir lider sultasına izin vermektedir.
0: Ben 35 senemi doldurdum. 35 senedir iki çıkmayan yasa var. Her fırsatta da söylüyorum. Birisi hal yasası, birisi siyasi partiler yasası.
1: Hal yasası bir çıktı, o olmadı ama siyasi partiler yasasında o bile olmadı. Şimdi hani bizim de bir dönem içinde bulunduğumuz AK Parti'nin birçok demokratikleştirici hamleleri oldu 2002 ile 2015 arasında. Fakat o dönemde siyasi partiler kanunuyla seçim kanununda sadra şifa bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla biz vatandaş odaklı, üye odaklı, seçmen odaklı, gerçekten katılımcı, çoğulcu bir siyasi parti örgütlenme modeli getirmek istiyorsak siyasi partiler yasasını ele almamız gerekir.
0: Evet. Ama burada seçim sistemi daha öne çıkıyor.
1: Seçim
0: gibi.
1: Ya şöyle hani tartışmalar doğal olarak oraya kayıyor. Seçim sisteminde ise biliyorsunuz AK Parti döneminde artık oyların ittifak partileri arasında kullanılamaması gibi konjonktürel değişiklikler de oldu. Ama neticede don't sisteminin kendisini hiç tartışmaya açmıyoruz. Evet. İstikrarı desteklediği kabulüyle belki bu baraj gibi seçim yardımları gibi don't sisteminin kendisini de teknik anlamda tartışmaya açmak lazım. Don't sistemi milletvekilleri partilerin aldığı oy oranına göre milletvekilleri ya da belediye meclis üyelerinin dağılımını gösteren bir sistemdir. Galiba Belçika kökenlidir yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de de nedense hiç tartışması bile açılmadan uygulanan bir sistemdir. Fakat ben biraz da hani böyle wishful thinking diyorlar ya, yani biraz da arzu edilen bağlamda Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarının kendisinin bazı konuşma ve yazılarıyla birlikte bütünlüklü olarak alınması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim ve 5 Kasım 2025, 5 Mayıs 2026 grup konuşmaları, 2024 ve 2026 grup konuşmaları, 31 Mart 1

0: ve 2 Nisan ve 19 Mayıs Türk Gün Gazetesi'ndeki yazıları bununla birlikte son 2 ayda Türk Gün Gazetesi'ne verdiği mülakatlara baktığımızda ben çok rahatlıkla şunu görüyorum. Madem ki Türkiye'de demokrasinin önündeki en büyük bariyerlerden biri olan terör illetinden kurtuluyoruz.
1: Evet.
0: Oysa o halde tam anlamıyla hem yasama yürütme ve yargı arasında, hem siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda, hem de anayasada demokratik, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir tartışma açabilmeliyiz diyor.
1: Evet.
0: Ve evet, bu kayıtsız ve şartsız bir silahsızlandırma sürecidir. Ama bu silahların ortadan kalkıyor olmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir takım imkanlar ve fırsatlar tanıyacağını kabul etmek lazım diye ben bir yaklaşım görüyorum. O yüzden Sayın Bahçeli'nin bu konuşmaları bütünlüklü olarak ele alınmalı. Sadece 51-41 olur mu? Veyahut da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili bir takım sınırlı önermeler mi içeriyor diye düşünmemek gerekir. Ki Cumhurbaşkanı'nın seçilme oranı olan 51'in aşağıya çekilmesi bir anayasa değişikliği mevzudur.
1: Evet.
0: Anayasa değişikliği için 360 veya 400 oya ihtiyaç vardır. Ve Sayın Bahçeli birkaç kez, ki galiba Sayın Hayati Yazıcı da bir kere bunu söyledi yakın zamanda, 400 oyla meclisten geçecek olsa dahi bir referanduma götürülmesi gerektiğini savunmaktalar. Evet. Bu tip mevzuların. Dolayısıyla ben bunu
2: Mehmet Uçum söyledi.
1: Hayati Yazıcı da söyledi.
0: Hayati Yazıcı da söyledi.
2: Yani Mehmet Uçum ilk söyleyen Mehmet Uçum oldu. Sayın Mehmet Uçum oldu.
0: Yani mümkün 400, onu doğrusu
2: 400 milletvekili olsa yine de bu halka
0: referanduma gitmelidir şeklinde. Dolayısıyla tabii ki muhalif siyasetçilerin ve muhalif medyanın nasıl diyelim tetiklenmesi hemen Sayın Erdoğan'ın bir kere daha seçilme ihtimaliyle ilgili senaryolara gidiyor. Ama ben Sayın Devlet Bahçeli'nin çok daha büyük bir yerden ve adeta kurucu bir ruh ve iradeyle demokratikleşme ve devlet sisteminin dönüşümü mevzuna baktığını düşünüyorum. Bugüne kadar söyledik, şu ana kadar söylediklerim Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşma ve yazılarından yaptığım çıkarımdı, nokta. Kendime ait bir görüşü ilave edeyim. Ben 2027 yılı içerisinde parlamenter sisteme dönüş mevzunun iktidar merkezli olarak ciddi bir şekilde tartışmaya açılma ihtimalinin de yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Önemli. Sizin öneyin ne dersiniz? Benim bildiğim kadarıyla, gerçi İhsan Bey de bilir, en adili milli bakiye sistemi de
3: evet,
1: bir kere kullanılmıştı o. Hani daha çok tiplerin de
0: meclisi... Milli bakiye deyince yaşınız ortaya çıkıyor.
3: Evet.
1: Yani yok, bunu yapmasaydınız
3: iyiydi. 1965, evet.
1: Değil mi? Milli bakiye sistemi. Evet, yani. Ama o işte temsilde adaleti vazgeçildi. Için.
3: Çünkü D'Hondt sistemi büyük partileri ve büyük partileri teşvik eden bir sistem olduğu için de o temsilde adalet mi yoksa siyasal yönetimde istikrar mı?
0: Yönetimde adalet istikrar ve istikrar ikilemi.
1: Evet. Temsilde adalet, yönetimde istikrar o sihirli. Evet. Orada yani Turgut Özal'ın
0: anayasada da galiba böyle bir ibare var ilgili bölümde.
3: Evet. Evet. 1900.
1: Ama bu işlerin mucidi Özal diyorsunuz. Evet. Her seçim.
3: Şimdi tabii ortada bir sistem değişikliği, nasıl bir sistem değişikliği, evet, tam olarak ne tahayyül edildiğini bilmediğimiz için spekülasyon yapıyoruz. Bir tek bir de kulis haberleri var ki Aytunç Bey en hakimdir herhalde.
2: Rica ederim.
3: Cumhuriyet'te işte Merve Kılıç'ın bir haberi, evet, vardı. O biraz herhalde
1: ne o haberi ben de okudum. İttifaklar sistemi korunacak.
3: Evet.
1: Küçük partilerin hazine yardım alması, küçük partiler derken özür dilerim, yani az oy oranında sahip partiler.
4: Muhteşem partilerin diyebiliriz.
1: Bugün sataşmaya çok meraklısınız İhsan Bey. Sizi çok bozuk görüyorum yani. Oy oranı az olan partilerin daha az hazine yardımı ya da almaması.
3: Evet.
1: Vesaire gibi detaylar verdi.
3: Öyle. Ve asıl tabii ki orada ittifak sisteminin daha resmi ittifaklar çerçevesinde olabilmesi ve daha sonra da işte belli bir partinin o resmi ittifakıyla girdiğinizde sonradan parti değiştirmelerinin de olmaması, daha güçleştirmesi, evet, belki düşünülüyor. Şimdiye kadar yani oradan o haber.

0: Ben görebildiğimiz eğer ki
1: Mehmet
0: doğru
1: Emin Bey'in
0: kabul
1: dediğine
0: edersek
1: katılır mısınız? Yeniden bir parlamenter sisteme dönüş. Ya bu %51'den vazgeçmek anlamına da gelir.
0: Yok, onu pek zannetmiyorum. Bahçeli'nin açıklamalarında da o sistemin ruhuna uygun değişiklikler. Evet. Yani var olan sistemin ruhuna uygun değişiklikler. Yani orada asıl ana hatlarında değişiklik değil, ana fikrinde, başkanlık sisteminde, cumhurbaşkanlığı sisteminden bir dönüş geriye değil ki ben

0: da geri adım atan biri değil ya. O yüzden orada geri adım atacağını düşünmüyorum. Ancak bu sistemin içinde mesela bir tek tura indirilmesi, o tek turda en çok oy alanın seçilmesi. Yani orada yine başkanlık sistemi korunur fakat en çok kim oy alıyorsa bir turda konu biter.
1: Tek turda.
0: Gibi mesela. Bilmiyorum artık yani. Ama dediğim gibi sistemin tasarımında ben tekrar parlamento güçlensin pek olacağını görmüyorum açıkçası şu noktada. Böyle bir sistem olsun. Ama bu değişikliklerin ne olacağını göreceğiz. Tabii yeni anayasa ile bir arada olacaktır. Ha, yeni anayasada tamamen %100 yeni bir anayasa belki seçim sonrasına bırakılabilir. Ama anayasal değişiklikler, yani yeni anayasanın ilk adımının atılması ve dolayısıyla referandumsuz meclis içinde yapılmasıyla ilgili bir takım şeyler de olabilir. Tabii bunların hepsi dediğim gibi varsayımlar. Evet. Daha çok ben bu Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının MHP ve AK Parti'yi ilgilendiren tarafta olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani orada bence nasıl bir ittifak kurulacak? Ya ortak bir listeyle mi girilecek? Ve asıl tartışma konusu da yani önümüzdeki dönemde dar bölge mi, daraltılmış bölge mi? Ki o zaten belli aralıklarla siz çok hakimsinizdir, bizi yoklayan bir tartışma. Dar bölge belki olmayabilir çünkü orada MHP ile AK Parti de birbiriyle yarışıyor hale gelebilirler. Tamamen ortak bir listeyle girmezlerse. O zaman hep o var yani logolarını bırakıp da bir ortak listeyle girerler mi veya bir tek logo altında birleşebilirler mi? O tabii ki bir soru işareti. Bana kalırsa olabilecek olan biraz Macaristan'da olmuş gibi Viktor Orban döneminde. Dar bölge, daraltılmış bölge nerede Cumhur İttifakı'nın lehine oluyorsa o şekilde tasarım yapılması gibi. Yani orada bazı yerlerde dar bölge, bazı yerlerde daraltılmış bölge olabilir. Fakat orada da mesela Macaristan'da şöyle bir durum oldu. Tamamen iktidarın lehine tasarlanmış olsa da seçimler öyle bir şekillendi ki bu sefer tamamen muhalefetin lehine işlemiş oldu sistem. Çünkü kim çok oy alırsa o her şeyi alıyor gibi bir sistem ortaya çıkıyor o zaman da.
1: Peki. Gökhan, yani Mehmet Evin Bey de söyledi. Esas mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının önünü açacak bir söylem mi bu?
2: Bence değil. Yani bence Sayın Devlet Bahçeli burada değişim derken aslında bir revizeden söz ediyor. Yani bazı noktalara ince dokunuşlar. Mesela Sezin Hanım Macaristan örneğini, Viktor Orban örneğini verdi. Bizim yerel seçimleri hatırlayalım. Yerel seçimlerde de böyle nokta değişiklikler olur. Ne olur mesela? Bir düzenleme yapılır. Bir ilçede bazı mahalleler bir anda bir başka ilçenin sınırlarına dahil edilir. Böyle ince dokunuşlar, yani kadeviçe işler gibi işlenir aslında siyasette gücü elinde bulunduran, iktidarı elinde bulunduran bunu yapabilir. Şimdi Sayın Bahçeli de zannediyorum bunu kastediyor. Şimdi olası bir seçimde, ki erken seçim bence hiç çağrışım yapmamalı bu süreçte. Daha önümüzde terörsüz Türkiye var, yeni anayasa var. Hani seçim ama şimdiden bir şeylere de başlayalım diyor Bahçeli.
1: Evet.
2: O başladığı şey dediğim gibi ince ince işlemek. Yani nerede güçlü, işte dar bölge mi, daraltılmış bölge mi? Ya da işte ittifakın daha kurallarının netleştirilmesi. Yani partiler arası işte geçişleri çok konuşuyoruz ya şu son dönemde. Ama seçim sonrasında böyle partiler arası geçirgenlik olmasın demeye getiriyor belki. Biraz da nabız yoklamak gibi geldi bana.
1: Evet. Aytuç, siz ne dersiniz? Gökhan diyor ki yani seçim için daha var. Ama 2027 seçim yılı gören de çok kamuoyunda. Ve Bahçeli'nin önerisi.
3: Evet, Sayın Bahçeli,
1: sizce Bahçeli ne demek istedi?
3: 2025'te de bu cümleleri kurmuştu. Üçüncü olarak demişti, seçim sistemi gözden geçirilmelidir diye. Bunu ısrarla ara ara söylüyor.
1: Ya ittifak modelinden mi rahatsız? İttifak yani %50 artı birden mi?
3: Hayır. %50 artı bir konusunda ben mesela o dönem bulunduğum Sözcü Gazetesi'nde Sayın Cemil Çiçek'le röportaj yapmıştım.
1: Evet.
3: %50 artı 1'i çok sert bir şekilde eleştirmişti. Geniş bir röportajdı. Bir gün sonra Sayın Bahçeli

0: Cemil Çiçek'i çok sert bir şekilde eleştiren açıklamalar yapmıştı. 150 artı 1 çünkü bu sistemin ruhu olarak değerlendiriliyor. Evet. Beştepe'nin de bu yasayı, bunu da hazırlayan, sistemi hazırlayan kadrolar da bu şekilde 150 artı 1'i değerlendiriyor. Yani 150 artı 1 demokrasinin temelidir aslında diyorlar. Sayın Mehmet Uçum da bunu söylüyor ısrarla. Fakat biz şunu biliyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde, Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki hukukçuların 150 artı 1 sistemine muhalefeti var. Ve zaman zaman Sayın Erdoğan'a bazı raporlar hazırlanıyor. Biraz önce Sezin Hanım'ın dediği gibi tek turda en çok oyu olan bir partinin veya liderin seçilmesi gibi öneriler hazırlanıyor. Sayın Erdoğan'ın önüne konuluyor. Burada bazı tartışmalar zaman zaman yaşanıyor. Ve ondan sonra 150 artı 1 devam ediyor. Ha bu değişebilir mi? Burada ne olur? Daha ya Türkiye'de çünkü bilmiyoruz. Her an her şey değişebiliyor. Her an her şey olabiliyor. Ama ben şu aşamada Sayın Bahçeli'nin %50 artı 1'i kastettiğini düşünmüyorum. Ama şunu biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi dar bölge, daraltılmış bölge çalışmalarını yapıyor. Ve bunu da Sayın Erdoğan önüne koyuyorlar. Sayın Hayati Yazıcı da yapıyor. AKP hukukçuları da yapıyor. Ve burada işte daraltılmış bölgeyi 87 ve 91'de benim bildiğim kadarıyla Turgut Özal da denemişti. Ama kendisine zarar veren bir model olarak karşımıza çıkmıştı. O yüzden önümüzdeki süreçte bu tartışma olacak. Daraltılmış bölge üzerinden bir sürecin yaşanma ihtimalini yüksek görüyorum. İkincisi Mehmet Emin Ekmen Bey'in söylediğinin de tartışılacağını ben de duyuyorum. Parlamenter sistem mi, geçiş olabilir mi? Çünkü yani sonuçta baktığımızda...
1: Ya bu başkanlık sisteminden vazgeçmek anlamında mı? Bu kadar...
2: Tabii.
0: Yani şimdi şöyle... Bu yetkilerle gerçekten biz bundan sonraki süreçlerde seçilebilecek bir cumhurbaşkanlığı... Yani bu yetkilerin biraz daha dağıtılması gerektiği çok net. Yani yani Sayın Erdoğan'la olan hani günde 1000 tane imza, yani bir dosya imzalayan, karar alan, ne bileyim birçok şeyin başında olan bir isminle bu kadar yetkiyle yönetmek bence bu ülkeye biraz şey oluyor, yani sıkıntılı. Yani bunu biraz daha değiştirmek ve biraz daha yaymak gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla zaten mesela MHP'nin 100 maddelik bir anayasa değişikliği şeyinde de mesela meclis, Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçilmesi, meclisin daha aktif hale, daha güçlü hale gelmesi vurgusu da var. Biz şimdi mesela teröristli Türkiye'yi konuşuyoruz. Meclisin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Hani hep deniliyordu ya bu, tabii, başkanlık sistemine geçilecek, meclis daha geri planda kalacak deniliyordu. Hayır, demek ki değilmiş. Ha buradan başkanlık parlamenter sisteme geçilir mi, bu tartışması olur. Ama bu dönemde daha erken. Hani bir dönem daha bunu biz bekleriz. Ama bu tartışmalar herkesin kafasında var. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de var. Yeni Parti'de de var, Deva'da da var, Saadet'te de var. Her tarafta bu tartışma sürüyor.
3: Ya bu sistemde bir seçime gittikten daha sonra.
0: Daha sonra evet, bu sistemde gidilecek yine. Ama burada ittifakları zorlayan, ittifakları değiştirebilecek bir model mi yapılabilir? Ben burada terörsüz Türkiye ve çerçeve yasa üzerinden başlayan bir süreç olduğu için de artık her partiye ve her yapıya ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için onların da önünü kapatacak bir çalışmanın içine girilebileceğini zannetmiyorum. Yani örneğin Deva Partisi'nin önünü kesebilecek ittifaklar halindeki süreçte veya Saadet Partisi'nin, Yeni Yol grubunun hani ittifak kurmak istiyor veya İyi Parti, Zafer Partisi, işte ne bileyim Anahtar Parti'nin olabileceği, ittifaklar sistemini bozabilecek bir sürecin olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü meclisin bugünlerde daha da çok meclise ihtiyaç var, partilere ihtiyaç var ve burada da bu şeyin, bu dönem geçtikten sonra, bence bu dönemi geçelim, bu dönemden sonra bir sürecin yaşanacağını düşünüyorum.
1: Peki. İhsan Bey, sizin yaptığınız bir araştırma. O araştırma gelsin ekrana. Hem burada konuşalım, olur, bu şeyi. O araştırmayı da verelim arkadaşlar. Partilerin dağılımı. Diğer grafiği verir misiniz? Ha bunu. Hem şunu sorayım. Önce şu seçim sisteminde sorayım da. Evet.

0: seçim sisteminin değişmesine yönelik bir ihtiyaç var mı?
1: Şimdi aslında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği zaman bir dönem sistem üzerine bir tartışma başlatıldı. Bir kısım çalışmalar da yapıldı. Fakat sebebini bilmiyoruz. Daha sonra bu yeni sisteme uyum çalışmaları hem siyasi partiler kanunu açısından hem de seçim sistemi açısından rafa kaldırıldı. İşte ilk seçimde Sayın Yine Devlet Bahçeli hatırlarsanız böyle kalemle çizerek bir ittifak tanımlaması evet. yapmıştı. Evet. Hemen hemen o çerçeve oldu gibi. Daha sonra zımmi değişiklikler oldu. Ben hem siyasi partiler kanunuyla alakalı hem de seçim sistemiyle alakalı acaba seçimden önce bir değişiklik yapılır? Sanki siyasi partiler kanunuyla ilgili bir anayasadan başlayıp aşağıya doğru devam eden bir demokratikleşmenin daha geç yapılacağını ama seçim sistemi üzerinde değişiklikler olabileceğine dair kanaatim var. Bundan
0: şunu mu anlayayım yani gideceğimiz ilk seçime yine mevcut sistemle gideriz.
1: Ben öyle görüyorum ama belki şu olabilir yani ittifaklar yapısında şu ana kadar şöyledir bazen bir görüşmeden sonra ya da bir beyanattan sonra medyaya çerçeve düşerdi. Ama bugüne kadar baktığınız zaman böyle birkaç cümlenin dışında geniş bir çerçeve düşmedi. Ama Mehmet Emin Bey'in temenni ettiği gibi bir eğer hani Bahçeli bütün okumalarından yola çıkarak geniş bir tasarım varsa o da memnuniyet verici olur gelecek açısından. Partilerde şu tartışılıyor yani siyasi parti genel başkanları istediğini atıyor, istediğini alıyor ve tek seçici, tek yetkili gibi bu tartışma var. Belki bu terör yasası kalktıktan sonra acaba böyle tabandan tavana doğru bir demokratikleşme tartışmaya açılabilir mi? Ya da bizim siyasi partilerimiz bu duruma ne kadar hazırlar onu da önümüzdeki dönem görmüş olacağız ama ben verilen demeçten ve partilerle alakalı ya medya dedikodularından henüz bir genel çerçeve çıkmadı ama yavaş yavaş kendini gösterir diye düşünüyorum.
0: Peki. Yaptığınız araştırma çok ilginç ama benim dikkatimi çeken şu. Şimdi evet yeni parti var. CHP bölündü. Yeni partiye 19.9 20 civarı diyelim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi 7. Nereye gitti CHP'nin oyları? Hani %30'un üzerinde konuşuluyordu. Son yerel seçim örneği var. CHP'nin oyları bu araştırmanıza göre yani genelin araştırması bu araştırma göre yani bu işten bu bölünmeden kim kazançlı çıktı?
1: Aslında şöyle bizim geçen hafta yani parti kurulmadan önce yaptığımız bir araştırma vardı. Biraz da raporumuz kamuoyuna geç yansıdığı için şöyle çıktı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 15, yeni kurulacak parti Özgür Özel'in partisi 14 gibiydi. Hı. Biraz sıkça karşılaştırmalar da yapıldı. Fakat bazı firmalar da tuttu yeni partinin oyunu 32-33 olarak yayınladılar.
0: Evet.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30'lardaydı bizim şey oyu. Fakat şöyle parti kurulmadan ya da kurulma aşamasında o 30 ve üzeri bandı daha gerçekçi gibi duruyordu. Fakat meclisteki oylamadan sonra bence yeni partide bir sarsıntı oldu. Bir de şöyledir mesela partiyi kurmamışsınız, rol dağılımı yapmamışsınız ya da yeni yapmışsınız. Parti içi meseleler yani mesela illerdeki örgütlenmeler, pozisyon alanlar almayanlar. Mesela şu an parti kurulduğu günden beri ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nde dönüş tartışmaları daha çok yapılmaya başladı milletvekilleri arasında. Önceden böyle bir şey yoktu. Evet. Bu kadro meselesi belirginleştikçe bence burayla bura arasında bir git gel yaşanacak diye düşünüyorum.
0: Makas daralacak yani.
1: Yani şöyle normalde yeni partinin amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni yokluğa mahkum etmek, yok etmek. Yani ben bu figüran tartışmasında onu gördüm. Mesela şöyle bakın Cumhuriyet Halk yeni partide ciddi iş tartışmalar oluyor. Yani medyada partiyi destekleyenler bazı kişiler çok öfkeli açıklamalar yapıyorlar. O da özellikle de bu terörist Türkiye ile alakalı yasada gösterdikleri tereddütten biraz siyasete hazırlıksız oldukları, 10 yıl birlikte çalıştıkları DEM Partisi'ni ya da Kürt tabanını terk ettiklerine dair bir tartışma var. Yani şöyle bir şey galiba ortaya çıkmayacak. AK Parti kurulurken tabii çok yetişmiş bir kadro, güçlü bir lider. Neredeyse dersini çok iyi çalışarak her şeyi hazırlıklı yani iyi bir parti olmaya, hükümet olmaya, memleketin sorunlarını çözmeye hazırlıklı bir parti vardı ve en azından yeni kurulurken iç tartışmaları yoktu. Güçlü lider onun etrafında bir kadro işte o zaman da yaklaşık ilk seçimde %34,5 oy aldı. Galiba bekledi şöyledir bugüne kadar kurulan
0: bütün
1: partiler.
0: O da değişmemiş görünüyor yani.
1: Efendim?
0: O da değişmemiş görünüyor.
1: Evet aynı o şeyini muhafaza ediyor. Ya bütün kurulan

0: partiler, Mehmet Ali Bey partisi de aynı. Her kurulan parti şu hayali kurdu. AK Parti kuruldu, 2 yıl sonra iktidar oldu. Sokağa da öyle anlattılar. Biz de kuruluyoruz, rüzgar şöyle olacak ama sonradan kurulan hiçbir parti AK Parti gibi olmadı. Dolayısıyla yani bugün bu belki 22-23'lerde olabilirdi. Yani bu oylamadan önce. Yani şöyle düşünün, şimdi bir partinin genel başkanı diyor ki ben evet vereceğim diyor. Orada bir grup insan da diyor ki bunu bir bilek güreşine dönüştürün, biz de hayır vereceğiz. Hayır verenlerin, evet verenlerden önde çıktığı bir partide ya da liderin el kaldırdığı bir yerde lider daha kadük konuma düşüyorsa bu tartışılır. Yani bu en küçük partide de tartışılır. Yani Zafer Partisi'nde de tartışılır, Yeniden Refah'ta da tartışılır, hepsinde tartışılır. Bu sarsıntıyı nasıl atlatacaklar onu bilmiyorum.
1: Mesela, nereye gitti o oyla? Kimler kazançlı çıktı?
0: Ben İyi Parti'nin geleceği açısından endişeliydim. Yani hem yeni partiye destek vermesi hem Butlan konusundaki tutumları partinin çokça eriyeceğini düşünüyordum. Buradan buraya büyük bir yekün giderse hatta bir ara 4,5'lara falan düşmüştü oyları. Bir kısım oylar İyi Parti'ye hem kendinden gidenler hem önceden verdiklerinden geriye dönüş var. Daha çok ulusalcı cepheden şeyin yeni partinin. DEM Parti bir iki puan kayıp vermiş gibiydi. Tekrar şeyine geldi. O standart %10,1, 9,9 hiç değişmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi pozisyonunu korudu. Burada değişen İyi Parti'de
1: bir... Parti zaferi geçmiş.
0: Ya bu üç parti daha önce toplamı 11'di. Şimdi biraz 14-15'e çıktı. Kendi aralarında sürekli bir devinim yaşıyorlar. Biri 3'e çıkıyor, biri 2'ye iniyor. Burada değişim oluyor. Biraz muhalefeti daha çok İyi Parti üstlendiği için hem alt gruplardan hem de şeyden yeni partiden kendine bir motivasyon aldı. Baktığınız zaman AK Parti yaklaşık 6 aydır 34, 35, 36 çizgisini koruyor. Değişmedi bu. Dolayısıyla bizim o geçen hafta...
1: CHP'de düşüş mü var, toparlanma mı var?
0: Bizde sanki burada bir toparlanma gibi duruyor. Yani böyle, bizim böyle ilk ölçümlerimizde genel yaklaşımımız şuydu. %70 buraya eğilimliydi, %30 buraya. Bazı böyle bu iki taraftan da kararsızlar vardı. Ama çok enteresan, mesela %50'lik bir kitle partinin bölünmesini istemiyordu. Bir de eldeki verilerde yerel seçimlerde hala Cumhuriyet Halk Partisi bazı ölçümlerde, bazı illerde ve ilçelerde başa baş çıkıyor şeyle. Yeni partiyle. Belki bu partiden ayrılıp ayrılmamayla ilgili bir şey. Yani yerelde CHP'nin direnci daha fazla. Yalnız bu defter bugün kapanacak gibi durmuyor. Yani bir rüzgar esti.
1: Ne demek o?
0: Yani şöyle, yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında gerek aktör değişimi, gerek üye ya da taban hareketli şu an kapanacak gibi durmuyor. Bunu da bence bu oylama tetikledi. Çok enteresandır. Bir karar ya da kararsızlık bir partiye bu kadar mı etki eder? Demek ki edebiliyormuş yani. Çok yorum çıktı onunla alakalı. Çok hikaye oluştu.
1: Ne dersin?
2: Az evvel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne verdiği demeçten yola çıkarak seçim sistemi tartışması yaptık ya. Yani şu tabloya baktığımız zaman DEM Parti %10,1 yani %8,5 Milliyetçi Hareket Partisi...
0: MHP'nin şöyle bir şeyi var, karakteri var.
2: Yani
0: bilelim,
2: şunu
0: sandıkta 2 puan artı veriyor.
2: Ben
0: yani
2: eski
0: 7 ise 9
2: biraz
0: olur
2: hani
0: bu.
2: Matematikle siyaseti çok bağdaştırmam tabii ki uzmanlık alanınız ama. Milliyetçi Hareket Partisi baraj altı, İyi Parti baraj altı, Cumhuriyet Halk Partisi baraj altı, Anahtar Parti, Zafer Partisi. Barajın üstünde 3 parti görüyorum ben. DEM Parti, Yeni Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Hani Sayın Bahçeli'nin kastettiği siyasi düzlemdeki son gelişmelere bakarak bir ufak dokunuşlar, zannediyorum ittifakların zorlaştırılması belki kafadan geçen.
3: Baraj %7.
0: 7 yalnız baraj.
2: Hayır yani ben %10 üstü olarak hani eski kafalıyım diyorum ya, özellikle belirttim onu. Yani ben eski sistemle düşünerek.
1: Burada işte yani, yine barajı mevcut partiler aşıyor.
2: Evet yani Cumhuriyet Halk Partisi de tam sınırda. Evet. Hadi barajı açtı, %7 yeni sistemle konuşalım. Eski kafalıyım özellikle dedim.
1: Tabii,
2: yani
1: biliyorum, biliyorum.
2: Sonuçta daha bütünleştirici olmak, yani %10 kütleye sahibim diyebilecek parti DEM Parti var. Milliyetçi Hareket Partisi bir önceki seçim sisteminde parlamentoya milletvekili sokamıyordu. İyi Parti sokamıyordu, Cumhuriyet Halk Partisi. Yani seçim sistemini değiştirdik belki ama kafalardaki o bakış açısı yine ben biraz eski kafalıyım galiba değişmiyor. Yani bütünleştirici olmak için seçim

0: kazanmak için siyaset yapıyorsa eğer siyasi parti liderleri bir şekilde kol kola girecekler, bir şekilde beraber hareket edecekler. Altın masa deneyimimiz var bizim 14 Mayıs 2023'te. Sonuç alınamadı. Şimdi Butlan'la birlikte CHP'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden rol aldı ama ne kazandı? %7'de kaldı. Yani bütün bunlara baktığımda Devlet Bahçeli'nin bu öngörüsü daha bir oturdu benim kafamda.
1: Peki. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar yani bütün seçimlerden önce ölçtüğümüz ölçümlerden 2 puan fazla oy aldı. O da şöyle, her partinin potansiyeli var. Mesela AK Parti'nin potansiyeli 50'ye yakındır. MHP'nin %30'larda bir oy potansiyeli var. Yani oy verebilirim, kesinlikle vermem. İşte o Milliyetçiler sandığa gidince bir kısmı tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor ve o 2 puan yukarıda seyrediyor bunu.
2: Yani bütün anketlerde ölçümlerde çıkan rakamın 2 puan üstünde.
1: 2 puan yukarısına bugüne kadar birkaç seçimdir aynı şekilde oy aldı Milliyetçi Hareket Partisi. DEM Parti değişmiyor, artık politikalarına göre lehte adalette bir esnekliğe dönüşebilir. İyi Parti esnek, bugün işte sürece muhalefet ettiği için bir yukarıya tırmanış var. Bir de Yeni Parti'deki tartışmalar onu besledi. Cumhuriyet Halk Partisi
2: bu,
1: de...
2: Bu oylamadan önce Yeni Parti'yi kaç okuyordunuz?
1: Yani şöyle daha 21-22 gibi ama şey, o potansiyeliydi, parti kurulmamış. Çünkü evet, oylamadan önceki araştırmamız parti kurulmadan yapılan araştırmaydı. Ama böyle 70'e 30 bandını hep takip ettik süreçte. Yani 70 bir tarafta, 30 bir tarafta kalıyor gibiydi. Burada tabii şöyle düşünün, ittifaklar arasından baktığınız zaman 34 artı 10 diyorum, 8,5'a. Yani 45'lik bir blok var. Şimdi AK Parti kurulduğu zaman siyasi elpazede neredeyse rakip yoktu. Şimdi Yeni Parti kuruldu ama karşısında 45'lik bir blok var. Yani ihtiyaçları olan %5. Ekonomide ufak bir iyileşme ya da bir iki küçük ittifak, yani şeyi tekrar Cumhur İttifakı'nı hala şanslı gösteriyor. Tabii altılı masa kurulduğu zaman çok baskın bir medya ortamı vardı. Cumhur İttifakı şanslı ya da Cumhurbaşkanımız tekrar seçilecek dediğimizde kıyamet kopuyordu. Bu dönem dediğimiz oldu. Bakalım bu dönem ne olacak.
2: Peki, teşekkür ederim. Ne dersiniz bu rakama? Buyurun. Ne dersiniz rakamlara?
3: Yani İhsan
2: size hep
3: Bey,
2: diğer yazıyorlar.
3: İhsan Bey yıllardır bu analizleri yapan, seçimlerde de seçim kampanyasındaki tahminleri test edilen biri, bugün itibariyle bunları bulmuştur. Yani kendisinin hem mesleki tecrübesi hem de dürüstlüğü hususunda bir şüphemiz yok. Ancak Türkiye'de seçimleri etkileyecek faktörlerin bu kadar belirsiz olduğu bir dönemi çok az yaşadık. Hatırlarsanız 2020 ile 23 arasında aşağı yukarı tablo belliydi. Cumhur İttifakı kimlerden müteşekkil? Altılı Masa'nın durumu ne? HDP'nin ne yapıp yapmayacağı öngörülüyor.
2: Yani 4 yıl ve Altılı Masa'nın adayı kim olacak diye tartıştık.
3: Yani şöyle, CHP kendi içinde farklı bir refleks geliştirmediği müddetçe genel başkanın adaylığı konusu da aşağı yukarı öngörülen bir durumdu yani. Gerçekçi olmak lazım. Evet. Yani bir masaya oturan en büyük parti, buna öncülük yapan parti,
2: masayı kuran parti,
3: kendi içerisinde farklı bir tutum almayacaksa, diğer paydaşların parti içerisine müdahale etmesi zor olacağı gibi, masa içinde farklı bir alternatifin, hele hele 2018 tecrübesi de ortadayken biraz zordu. Velhasıl o gün için veriler bugüne göre aşağı yukarı 3 yıl birbirine çok yakın bir tabloda seyretti. Ama bugüne bakarsak içinde bulunduğumuz süreç nasıl gelişecek ve bu seçmen davranışına nasıl etkide bulunacak? Yani burada hep Öcalan'ın anayasa değişikliği ve DEM seçmeni bir yere taşıyıp taşımama potansiyeli birinci turda konuşuldu ama İBB seçimlerindeki mektup vakasını hatırlayalım. Yani toplumsal duygu ve düşünceyle örtüşmeyen herhangi bir tutum milyonları bir yerden alıp fiziki bir hareket gibi başka bir yere götüremez. Evet. Dolayısıyla bu sürecin gelişimi ve başarısı hem sürecin tarafları, hem destekçileri hem de karşıtları için çok önemli olacak. Diğer taraftan Yeni Parti'nin nasıl şekilleneceği. Şimdi Yeni Parti kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük bir ısırık değil, ne var ne yok alıp götürmek üzere kuruldu. Biz şu anda Yeni Parti'nin bir merkez parti

0: kadrosuna, söylemine, refleksine dönüştüğünü iddia edemeyiz. Bunun ilk kongrede yapılacağı göreceğiz. Üzerine varsayımlar var. Bir oylamadaki tutum ne kadar belirleyici olur? Hani İhsan Bey'e meşhur Irak tezkeresini hatırlatalım. Yani o dönemki konjonktürde yanlış hatırlamıyorsam Tayyip Bey genel başkandı, başbakan da değildi değil mi? Abdullah Bey mi Dışişleri Bakanıydı?
1: Abdullah Bey başbakandı. Tayyip Bey genel başkanı.
0: Evet galiba. Tayyip Bey'in bütün arzusuna rağmen o dönemki milletvekili grubu hatta ön yoklamada geçeceği yönünde bir kanaat aktarmasına rağmen gerçek ve gizli yoklamada kendi kalbinin sesini dinledi, seçmenin sesini dinledi.
2: Biliyorsunuz diyelim. Reddedilmedi tezkere.
0: Bir noktada. Karar ama anlamadı. Yeterli sayıya ulaşamadı.
2: Orada,
0: sonuçta
2: orada
0: bir
2: çok hata yapıldı, reddedildi diye.
0: Tabii ki, doğru.
2: Tezkere reddedilmedi, doğru. Karar anlamadı.
0: Şimdi dolayısıyla bu Yeni Parti'deki tartışmanın geleceğe nasıl taşınacağını bilemiyorum. Ama Yeni Parti ile Kürt seçmen arasındaki ilişki açısından şöyle tehlikeli bir durum var. Yeni Parti, Yeni Parti ile ilişkili medya ve Yeni Parti'de sözünün bir itibar ettiğini düşündüğümüz akademiya bu meseleyi sadece ve sadece günün sonunda Erdoğan'a yarayıp yaramayacağı, demin oraya eklemlenip eklemlenmeyeceği üzerinden tartışıyor ki bu bir Kürt'ün anlayabileceği bir durum değil.
1: Yani korkular yani, üzerinden.
0: Yani 100 bine yakın can kaybı var. Tarihin akışı, Orta Doğu'daki konjonktür, Türkiye'de iç siyaset bu meseleyi gerçekten bitirme fırsatını sunmuş gözüküyor. Dikkatli bir şekilde yönetildiğinde başarıyla tamamlanacak. Ve insanlar ilk defa çocuklarının mezar yerini bilmeyen insanlar çocuklarının canlı bedenleriyle buluşma heyecanı içerisindeler. Ve üstelik bu sürecin sadece silahsızlanma gündemini gidip demokratikleşme gündeminin ötelenmiş olmasından da rahatsızlar. Ama bu halde meseleyi sadece bu bağlamda tartışan Yeni Parti'nin network'ü diyelim, Özgür Özel'in bütün çabasını devre dışı bırakacak derecede Kürtlerle bir mesafe açıyor, oluşturuyor. Evet. Neticede hani tablo bugün için böyledir ama seçime doğru gidildiğim takvimde birçok belirsizlik daha belirli hale gelecektir. Ve özellikle AK Partili seçmenin ruh hali açısından benim gözlemlediğim şey daha geniş kapsamda sağ muhafazakar mütedeyyin veya milliyetçi seçmen için oyunun zayi olmaması diye çok kitabi bir ön kabul vardır. Başkan oyumu veririm ama oyum zayi olmayacak mı diye sorar sana sürekli. Dolayısıyla bir üçüncü yol alternatifi ve seçeneğinde yani kabaca Yeni Parti ve Erdoğan adaylığının dışında tabi bu arada Sayın Erdoğan'ın 360 oyluklukla bir meclis kararı nasıl alacağı ya da başka tartışmaları da göreceğiz. Ama
2: Sayın benim Özgür Özel sanki buna karşı çıkmayacak gibi bir söylem içinde.
0: Ya onu ben o zaman şöyle ifade etmiştim. Sayın Özel Erdoğan'a vizeyi verdi. Bu vizeyi hangi tarihte kullanacağını artık Erdoğan karar verecek. Evet. Yani Sayın Erdoğan 2025 yılında getir meclis kararıyla aday ol dedi. Vizeyi verdi. Evet. Bunu 2028'in başında ya da 2027'nin sonunda Erdoğan bu vizeyi kullanmak istediğinde Özgür Özel artık bu vizenin meşruiyetini tartışmaya açamaz ki.
1: Zaman şartı koymuştu o zaman.
0: Yani ya kabul ama sonuçta
2: tarih şartı koymuş.
0: Sonuçta hayır. Ama vize. YSK'nın şartları zorlayarak 2014 seçimini yapılmamış gibi kabul edip 2018'i bir, 2023'ü ikinci seçim kabul eden kararına siyasi bir meşruiyet de atfetmiş oldu. Zaman şartı bence orada detay. Önemli olan bu yöntemle bir kere daha Sayın Erdoğan'ın aday olma ihtimaline siyasi bir meşruiyet atfetmiş oldu Sayın Özel o günkü tartışmayla. Dönelim, benim kanaatim ve gözlemim odur ki rant ve imtiyaz ilişkileri, medya düzeni, bürokrasi ve siyasetteki ortalama ve toplam insan kalitesi gibi mevzulardan kaynaklı çok ciddi bir seçmende negatif enerji birikmiş durumda. Ama seçmen bunu iddialı ve başa güreşecek bir adrese doğru kanalize etmek istiyor, değilse geri duruyor.

0: seçime doğru başka ittifaklar, işbirlikleri üzerinden böyle bir iddia ortaya konabilecek olsa bu tabloyu alt üst edecek bir takım seçmen davranışlarla karşılaşabiliriz. Ve son olarak özellikle negatif enerjinin günün sonunda vatan, millet, Sakarya üçlemesiyle anıldığı şekilde devlet ve devletin esaslı kazanımları lehine bir fedakarlığa yine dönüşecek mi? Yoksa bu kez bu dedikleriniz doğru ama bunu daha doğru araç ve yöntemlerle de yapmak mümkün diye bir alternatife mi yönelecek? Bunu bence bu seçime özgü son 3 ayda daha sağlıklı ölçebilecek.
1: Haydi siz ne dersiniz? Bir de genel tavsiye var. Milliyetçi oylar yükseliyor Türkiye'de. Katılır mısın?
2: Türkiye'de
1: bu tabloya ne dersin?
2: Türkiye'de İhsan değil, Bey. Dünyada yükseliyor. Yani. Bu bir gerçeklik. Ya şimdi şöyle, ben parlamento seçimlerinden ziyade %50+1 oluşabilecek Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, o aday etrafında muhalefetin uzlaşabileceği mi ya da uzlaşamayacağı mı, bunların önümüzdeki süreçte daha çok önemli olacağını düşünüyorum.
1: Buraya bir araya gireyim. İmamoğlu'nun aday Özgür Özel olmalı diye bir sözü tartışıldı. Özgür Özel aday olmak ister mi?
2: Kazanabileceğini görürse aday olur. Tabii ki olur.
1: Bu da bir takım mesela işte günlercedir konuşuluyor. Mansur Yavaş meselesi mesela.
2: Ya şimdi yani
1: o zaman her şey değişir mi? Ya da CHP Özgür Özel'in karşısında Mansur Yavaş'ı çıkarır mı?
2: Şimdi Sayın Ekmen'in biraz önce aslında fotoğraf çektiği fotoğraftan devam etmemiz gerekiyor. Yani birincisi bir Ekim meclis süreci bir açılsın. Belediyelere yönelik yargısal anlamdaki süreç devam ediyor. Bu sürecin devam edeceğini de görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir değişiklik olabilir mi? Bunu göreceğiz.
1: Mecliste.
2: Meclis, İBB meclisi üzerinden. Üçüncüsü dokunulmazlık fezlekesi meclisteki süreç.
1: Evet.
2: Yeni Parti ve Özgür Özel ve Veli Ağbaba üzerinden yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Dördüncüsü yeni partinin temelini veya tabanını oluşturan seküler milliyetçi bir kesimden de bahsediyoruz. Hani
1: evet.
2: Ve bu kesimin biraz önce İhsan Aktaş'ın anketinde olduğu gibi başka anketlere de yansıyacaktır önümüzdeki dönemde zaten. Daha çok İyi Parti'ye yönelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani yeni parti içindeki o tabanın.
1: Yani İhsan Aktaş'ın sarsıntı dediği şeyin aksine o taban açısından bir toparlayıcılık olacağını düşünüyorum.
2: İyi Parti'de daha çok.
1: Yani yeni Parti'de.
2: Yeni Parti'den İyi Parti'ye doğru daha geçişin olacağını düşünüyorum. Çünkü bu aşamada baktığın zaman aslında DEM Parti'ye en yakın partilerden biri Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Terörsüz evet. Türkiye çerçeve yasa süreci.
3: Tutumu Sayın Kılıç, net yani. Dört
2: tutum anlamında Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı, ana kadronun tavrı. Önümüzdeki süreçte o iki parti arasında belki görüşmeler de olabilir. Bunu da görebiliriz. Yani sonuçta aslında bir belirsizlik var. Yani daha neler olacağını, neler yaşanacağını göreceğiz. Seçmeni etkileyecek bir takım hamleler olacak. Ekonomi tabii ki yine birinci sırada duruyor. Ve ekonomide muhalefetin en büyük handikapı şu, ben gelirsem düzeltirim güvenini verememek. Onu verebilecek bir muhalefet oluşacak mı? Diğer taraftan yani öyle bir noktaya geldik iş, yani sanki seçimleri Kürt oyları belirleyecekmiş gibi bir duruma da getirilmek isteniyor ki öyle bir şey olmaması gerekiyor siyasette. Yani buranın oylarını almazsan burası böyle olur, şu şöyle olur. Ona bakarsan Türkiye'de bütün anketlere baktığı zaman kendisini tanımlayan Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülük üzerinden tanımlama %65 civarında çıkıyor. Yani ikisinin toplamı.
3: Sağ sol,
2: sağ sol fark etmiyor. Evet. Yani birleştirdiğimiz zaman. Yani şimdi o anlamda

0: da bence o etnik şeylerden daha dışarı çıkıp oradan bu toplumu kucaklayacak bir politika üretmek ve bunları da bir araya getirebilecek bir çizgi oluşturması.
1: Şöyle, geçmiş birikim açısından baktığınız zaman, mesela Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakacak olursak, yani millet şunu sordu: benim sorunumu bana anlatma, derdimi çözmekle alakalı ne düşünüyorsun? Mesela Ali Babacan ve birçok ekonomist olmakla beraber altılı masa içerisinde, biz bir gün uyandık ve bu salonda da tartıştık. İşte Rifkin diye bir adam geldi ve işte dünyanın bütün ekonomistleri Türkiye için çalışacak. Yani kendi kadrosuna güvenmeyen ve sağdan soldan toplanmış adamlar bir şov yaptılar ve ekonomiyi oraya havale etmek gibi bir konu tartışıldı. Bu o kadar absürt bir meseleydi ki ben salona...
0: Aslında içimizde İngiltere ile bağlantılı zaten Hazine Bakanı varmış zaten.
1: Şöyle.
0: Yani o ama önemli değil, dışarıdan gelmesine gerek yok.
1: Masada da onlardan yani... var. Bir sorun yok.
0: Öyle bir sıkıntı yok.
1: Yok yok.
0: Hayır, ben burada baktığı zaman şöyle bir durum var. Sayın Ali Babacan, mesela öyle bir noktaya geldik ki Sayın Ali Babacan yaptığımız özelleştirmelerin büyük bölümünde hata yaptık diyebilecek noktada ve daha kamucu bir çizgiye doğru ilerleyen bir pozisyonu var. Çünkü dünya başka bir yere gidiyor.
1: Endişem şu: geçmişte bu konularda kafa yormamış kadroların kısa zamanda kafa yorup toplumu ikna edeceklerine dair bir öngörümüz
0: ama
1: yok.
0: Ama şöyle bir durum var. Yani ben muhalefetin yani o güven verememesini şaşırıyorum hala. Yani bir gün oturup Çin modelini getirmeye çalışan, bir yıl onu uygulayıp faiz kur üzerinden neler yaşatan, 1,5 yıl sonra başka bir yere getiren, ekonomiyi inanılmaz derece allaç pamuğu gibi dağıtan bir iktidarın ayakta kalması da şaşırtıcı bir durum. Yani o yüzden muhalefetin güven vermesi ve ben bunu çözebilirim.
2: Konulardan biri parlamenter sistem, altılı masa parlamenter sisteme geçiş modelini tanıtmadı mı? Yani baktığımızda parlamenter sistemi de biz altılı masa ile birlikte, Rifkin örneğini verince aklıma geldi.
0: Yani sonuçta şöyle,
2: kitapçık halinde parlamenter sisteme geçişi tartıştık biz.
0: Ama 2023 seçimlerine giderken en büyük sorunumuz bizim PKK'nın altılı masayı desteklediğine dair ciddi bir propagandaydı. Montajlı kasetlerdi, şunlardı, bunlardı yani baktığın zaman esas olarak. Ve o güvenlik kaygısı üzerinden bu kitle seçmen buraya doğru yöneldi tekrar. Bu gerçeklik. Şimdi bugün o da öyle bir derdimiz de yok. Yani o da olmayacak. Yani daha ama...
3: Aslı çok haklısın. Yani neden bir parti üzerinden memleketin kaderi oylanıyor hissine kapılıyoruz? Yani onlar olursa o iktidar olur, o tarafta olursa o iktidar
0: evet,
3: olur.
0: Evet, yani öyle bir şeye girmemek zorundayız. Yani öyle bir şeye girdiğimizde işte DEM bu tarafta kendini gösterecek. Ha, o zaman iş bitti. Bu öyle gösteriyor. Öyle bir şey yok. O zaman %48 aldı Sayın Kılıçdaroğlu ikinci turda ve seçilemedi yani sonuçta. Olmadı. Yani şimdi burada politikaları o etnik, mezhep bilmem ne bunlar üzerinden yürütmek değil. Somut. Ekonomide ben bunu yapacağım. Dış politikada bunu yapacağım. Şurada bunu yapacağım. Kadrolarım budur diyebilecek bir modeli koymak zorunda. Ha Özgür Bey bu modele çalışır mı, çalışmaz mı? Yani şeyde ki tavrını işte hibrit model olarak ilk defa böyle bir şey yaptık dedi. Grubu şey bıraktım, serbest bıraktım dedi ama o çok fazla inandırıcı değil. Çünkü grubu serbest bırakmasaydı da hayır çıkacaktı ve o zaman kendi liderliği net bir şekilde tartışılırdı o zaman da. O çerçeve yasa üzerinden. Ama sonuçta son tarihte geldiğimizde biz Ekim ayından sonra siyasetin çok hızlı akacağı, yargı anlamında önemli süreçlerin yaşanabileceği dönem yaşayacağız. Evet. Bu dönem ve ama ben parlamentodan çok %50+1'e ulaşabilecek bir aday üzerinde ne olabileceğini tartışmalarının daha yoğunlaşacağını düşünüyorum. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın Trabzon ziyareti öncesi Sayın Özgür Özel'le görüşmesi, Özgür Özel'in davet etmesi ve bunu Trabzon'da ilan etmesi, görüştük, ziyarete geldi, üçlü fotoğraf demesi. Yani bir ihtiyaççı aslında belki de ortaya koyuyor. Yani o üçlü fotoğrafla beraber yürümek ihtiyacını ortaya koyuyor. Bir denklem olarak hani Mansur Yavaş aday olmasa bile Özgür Özel aday olursa Özgür Bey'i mi desteklemeli? Ekrem Bey zaten destekler.
3: Ya da rakip olur mu?
0: Rakip olmaz. Onu söyleyeyim yani Özgür Bey aday olursa Mansur Yavaş'la adaylığını çıkacak diye bir durum olacak.
3: CHP'nin adayı olarak
0: mı? Hayır, çıkmaz. Yani net söyleyebilirim ben onu. Yani bilerek söylüyorum bunu ama...
3: Evet.
2: Peki şu... CHP yeni partinin adayı olursa destek verir mi?
0: Verir.
2: Yani hep kafa
0: çünkü denklem çünkü çok karışık bir denklem baktığımız zaman. Ve burada da sessiz duran bir
2: yavaş. İyi Parti'de

0: Hani açıklama yapmayan İYİ Parti zaten yani Yavaş'ın adaylığına zaten
1: yani Mansur Yavaş tamam yani siyasi köküne baktığımız zaman, ilişkilerine baktığımız zaman anlıyoruz. Yani CHP, Yeni Parti şu anda karşı karşıya, kendi içlerinde bir kavgaları var. Sürekli bir gündem meşguliyeti ne yazık ki yaşıyoruz o cephede.
2: Yani senin sorun şu. CHP ile Yeni Parti CHP ile Yeni Parti bir aday üzerinde uzlaşır mı?
1: Hem bu hem az evvel İhsan Bey'in tablosunda bakarken dedim ya eski kafalılık yapıyorum. Yani %10 bende hala. Yani bir kütle temsil etmesi demek bir siyasi hareketin ki DEM Parti'ye özellikle dikkat çektim. Yani Aytunç abinin de söylediği yani DEM mi belirleyecek? Burada belirleyici faktör DEM mi olacak? Gerçekten çok sıkıntılı. Gerçekten çok kafa karışıklığı. Sorduğum sorulara bakarsak ya İYİ Parti onu destekler mi? Yeni Parti destekler mi? Yeni Parti'nin adayı bu olursa o ona destek verir mi? Sonuçta 50 artı 1'i kim alacak? Bu konuda uzlaşabilecekler mi?
3: Evet.
1: DEM Parti de bu noktada şimdi terörsüz Türkiye sürecini başlatan Bahçeli bu konuda uzlaşıyı bir şekilde hayata geçiren iki grup var. DEM Parti MHP ile bir
3: Seyrek
1: arada
3: ben itiraf
1: olabilir
3: edecek
1: mi?
3: Ama Öcalan görüşmede diyor, ama görüşme notlarında diyor ki bunlar, yeni anayasa seçim buna hazırlık yapmalıyız diyor.
1: E işte bunları şimdi düşünemezdik ama yani
3: MHP'nin burada da bir şekillendirecek ama sizin dediğiniz İstanbul'da şehir mektubu var. Hani o ters teper mi diyorsunuz ama yani, burada topyekun
4: şöyle,
3: bir
4: orada
3: değişim.
4: Kendi tabanının gündemini tayin etme ve kendi tabanına daha uzun vadeli hedefler koyarak onları konsolide etme refleksini daha güçlü okumak lazım. Ama bu DEM Parti ile kendisi zaten DEM ile Kürtleri eşleştirmek doğru değil. Bugüne kadar İhsan Bey son 20 yıldaki seçimlerde DEM Parti'nin hangi grafikle Kürtlerin toplamında muhtemelen yüzde kaç oy aldığını işte diyelim 30 ile 50-55 arasında gösterebilir ama en iyi senaryoda 60 olduğunu düşünmüyorum onun. Demek ki DEM eşittir Kürt seçmen, bu doğru bir yaklaşım değil. İkinci olarak DEM'in kendi tabanını tamamen taşıyabileceğini de varsaymak doğru değil. İki
5: en basit, o zaten.
4: İki basit örnek vermek istiyorum. Bence ama bakın %50 artı bir de sizin anlamayı şunu söylüyorum. Bir mektup olayı dedik. İkincisi lütfen İhsan Bey yanılıyorsam düzelsin. Kürt seçmen her ne kadar Kemal Bey'e Türkiye ortalamasının çok üstünde oy vermiş ise de 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da sandığa katılımı Türkiye ortalamasının %5 ile 8 aşağısındadır.
6: Evet doğru.
4: DEM kendi seçmeninin tamamını Kemal Kılıçdaroğlu için sandığa taşıyamamıştır. Üstelik
1: peki,
4: şu
1: kendi
4: içinde
1: adaylarını çıkarırlar mı acaba?
4: Ya bunlar hepsi işte senaryo konuşulur ama Aytunç Bey'in şu uyarısı önemliydi. Yani biz işte DEM pozisyon değiştirdiğinde seçim sonuçları da buna göre kendini yenileyecektir senaryo olarak ve belirleyici olacaktır demek zor. Bugün Türk seçmen için ne kadar çeşitli parti tercihlerinden bahsediyorsak ve dinamiklerden bahsediyorsak Kürt seçmen için de o kadar farklılık, çeşitlik ve dinamiklerden bahsetmemiz gerekir. Bunu kategorik olarak bir Kürt seçmen var, bunlar hepsi aynı şeyi yapıyor. Bunların da şu kadar çok önemli bir kısmı tamamen Öcalan ya da DEM'in kontrolünde gidiyor. Çok kategorik bir değerlendirme olur. Ben bu bağlamda söylüyorum. Yani sahayı doğru okumamak olur.
6: Bir sarsıntı olarak görmek lazım. Yaklaşık 10 yıllık yakınlaşmayla beraber DEM seçmeninin %70'i İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeyi kaldırmıştı. Çok yakınlaşmıştı. Mesela bunu karar vericiler neden hesap edemediler onu hala ben çözebilmiş değilim. Çünkü 10 yıl emek veriyorsunuz, ittifak yapıyorsunuz, bir yakınlık oluşuyor.
4: Yeni Parti için mi bunu diyorsunuz?
6: Yeni Parti için söylüyorum bunu. Mesela 10 yıllık emek bir akşamda heba edildi gibi geliyor ve bu yara kolay kolay kapanacak gibi durmuyor. Bir de bizim ölçümlerimizde işte 15 ile 17 arasında bir Kürt seçmen var Türkiye'de. Bunun %50'ye yakını çoğu zaman şeyde yani DEM Partisi'nde. Diğeri de önceden AK Parti ile hemen hemen eşitlerdi yani. AK Parti DEM Parti kadar oy alıyordu şeyden, Kürt seçmenden. Şimdi sanki böyle yarıya yakın şeyde DEM Partisi'nde, yarıya yakın da diğer partilerde diyebiliriz.
4: Bir de ben bölmek istemiyorum, özür diliyorum. Yine İhsan Bey bugün ehli vukuf oldu. Mesela bu artan milliyetçilik söylemi, tam bütün dünyada otoriter liderler ve milliyetçilik oyları aşırısa, bu her ülkede malumunuz kendine göre, Sezin Hanım bunu daha güzel anlatır. Her ülkede farklı bir renkle görünür.

0: oluyor. Fakat Türkiye'de sanki doğrudan kendini milliyetçi olarak tanımlayan, seçmene hitap eden partiler 18-22 arasındaki bir bantta birbirinden oy alıyor.
1: Evet.
0: Biz bir aylık ankette X partisini yüksek görüyorken, diğer ayda diğer parti yükseliyorken o X partisi aşağıya doğru geriliyor. Evet,
2: evet.
0: Yani burada o 22 %11 kendi aralarında bileşik kaplar gibi dengeleniyor. O 22 tabi bunda MHP'nin Cumhur İttifakı içerisinde olması, yeni partide daha net olarak görünür hale gelecek olan seküler ulusalcı bir milliyetçi refleksler, bunları ayırt etmiyoruz ama sayalım. MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi, Büyük Birlik Partisi ve diğerlerinin hiçbir zaman toplamı ben 22 geçtiğini ne sandıkta ne anketlerde
3: yalnız
0: görmüyorum.
3: Şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında bir denklem var. Ben bu üç tarzı siyasetin yüzyıllık evrimi üzerine bir konferans serisi vermiştim. Bu geriye dönük, yani son 20-30 yılda milliyetçiler, yani MHP üzerinden daha çok muhafazakarlaştı. AK Parti, yani böyle daha çok beynelminel İslamcı olan AK Parti tabanından da daha çok yerleşme ve milliyetçileşme var. Mesela AK Partililerin %30'u kendini milliyetçi olarak tanımlıyor. Yani bir şey...
0: Karşılıklı, hani, bir dönüşüm.
3: Karşılıklı var. Baktığınız zaman yani bir yerde millileşme, öbür tarafta da muhafazakarlaşma var. Dolayısıyla böyle tek kalem bir milliyetçilik de yoktur. Bence ulusalcılık açısından yeni partideki ulusalcılarla İyi Parti birbirine daha yakın gibi duruyor.
2: Peki. Ulusalcılar değil, tamam, daha çok cumhuriyetçi, yani İyi Parti, evet, kendisini çok daha ırkçı bir yere oturtmuyor. Daha cumhuriyetçi bir çizgiye oturtmaya, evet, çalışıyor ayrıca baktığımız zaman. Çizgi olarak baktı, refleksler böyle olarak. Oh, hani ya. Zafer çok Partisi farklı. Biraz daha sert durabilir de orada baktığımızda daha farklı, daha sert.
0: Yani
2: durabilir.
0: Hayırcı yeni parti kitlesinin ruh haliyle İyi Parti arasındaki yakınlık bence makul bir yorum.
2: Ya şimdi şöyle, hayır verenlerin büyük bir bölümünü ırkçı ve faşist olarak nitelendirmek de doğru değil. Bu cumhuriyetçilik üzerinden okuyup Öcalan konusundaki duruşu ve daha önce denenmiş bir çözüm sürecine olan güvensizlikten kaynaklanan da bir süreç de yaşanmış olabilir.
0: Bunu kabaca İç Anadolu muhafazakar milliyetçiliğiyle sahil bandı seküler milliyetçiliği olarak ayırt edebiliriz. Hiçbir zaman ırkçı, faşist gibi kavramları kullanamayız bunlar için. Bu manada İyi Parti'nin oturduğu zemin ile yeni partideki hayırcı refleksin oturduğu zeminin bir yakınlığı çakışı ve geçişliliği vardır.
2: Tabii, yani. Var. Onu zaten görüyoruz zaten.
4: Bence öyle. Yok.
2: Yok mu?
1: Ne dersiniz? Çok... Özgür Özel aday olmak ister mi? Ve Mansur Yavaş'ın durumu.
4: Özgür Özel bence özellikle aday olmak istemez. Öyle bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Her siyasetçinin içinde elbette ki bir hırs vardır yani. Öyle hırsı olmayan siyaset yapmaz ama Özgür Özel'in hırsının daha ziyade ne olursa olsun iktidar olmak. Evet. Daha çok, yani o iktidara diyelim ki kendisine çok yüksek bir destek oldu. Diğer adaylara aşağıda, evet, belki o zaman. Ve anketlerde de çok çalışıyor. Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen o anketlerden başını kaldırmama hali, her işini anketlere göre planlama hali aslında artık Özgür Özel için geçerli. Bu bakımdan kesinlikle orada kim en iyi kazanacak adaysa, şu an ismi hiç geçmeyen bir aday bile olabilir, bilemiyorum artık. Ama o kazanacak aday kimse onun olmasını ister. Çünkü biraz burada şey var, yani Özgür Özel biraz İngilizce bir laf vardır. Accidental hero derler, yani tesadüfi kahraman haline veya tesadüfi genel başkan belki o anlamda. Kendisi planlayıp hesaplayıp ben buradayım, bundan sonra böyle yapacağım, şimdi de şöyle gibi gitmedi. Ya genel başkanlığı da onun belki olabilir mi? Hadi gibi konjonktürün şekillendirdiği. Eğer ki başka türlü, başka birisi aday olsaydı, aslında mesela Ekrem İmamoğlu aday olsa onun arkasına yer alırdı. Yani evet. Yenilikçi olmakla ilgili ve o sırada kendisinin çıkması konjonktürün getirdiği bir durumdu. Ondan sonra da o dönemde bir liderliğe alışma durumu oldu. Ve şimdi aslında gözümüzün önünde şekillendi adım adım liderliği ve giderek de sokak şekillendiriyor.
1: Evet, İmamoğlu aday olamıyor.
4: Evet. Ya orada daha çok kafasındaki aday Mansur Yavaş'tır şu an net biçimde. Çünkü kamuoyu araştırmalarında en yüksek çıkan aday olduğu için.
1: Karşı karşıya gelirler mi?
4: Yok, karşı karşıya gelmezler. O ikisinde gelmek istemiyor.

0: etmeyeceğini biliyorum. Ha, Mansur Yavaş aday olmayabilir. O bana kalırsa en yüksek ihtimal. Ama aday olursa da ortak bir şey yapmak isteyecektir. Hem o kadar siyasi tabii ki bir şey var, öngörüsü muhakkak var. Çünkü tabanın, yani CHP adayı olarak çıksa sadece orada veyahut tek başına İYİ Parti adayı olarak çıksa veya X Partisi veya Y Partisi adayı olarak, yani partilerin adını zikredince yanlış anlaşılabilir. Tek başına bir partinin adayı olmaktansa daha bir kolektifin adayı olmak. Şu anda da geride durması ya hiç aday olmak istememesinden, yani ben bu işin dışında kalacağım demesinden kaynaklanıyordur. Veyahut da bekleyelim görelim, beni bakalım nereye götürecek durum deme, o beklenti ve ölçme haline oradan izliyordur. Fakat Mansur Yavaş'la ilgili tabii ki kamuoyunun beklentisi yeni partiyle hareket etmesi. O çok net. Toplumsal muhalefet bunu bekliyor. Niye? Böyle bir rakam da var, bir araştırma da vardı. Gene Ankara araştırmanın yaptığı yeni bu Temmuz ayı anketinde, yani, Temmuz ayında sahası yapılmış, Ağustos'ta sonuçları açıklanan anketinde Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı sorusuna yeni partiye geçmeli diyenler %46.7, ezici, evet, bir çoğunluk.
1: Mesela ki, şu fotoğraf da önemli. Özür dilerim, sözünü kestim ama işte Özgür Özel'e destekçi giden belediye başkanları çoğu aslında CHP'de kalmış görünüyor.
0: Evet, gerçi Vahap Seçer önemli bir bence değişiklik oldu. Orada
1: bir iddiada Vahap Seçer'in Kılıçdaroğlu'nun yeni adayı olacağı.
0: Bence hem genel başkan adayı Vahap Seçer bundan sonra, hem de Cumhurbaşkanı adayı. Şimdiden onun startını vermiş oldu bu hafta sonu olan tavrıyla.
2: Şimdi bitirince Vahap Bey, seçim bölgemizin belediye başkanı, birkaç cümle söylemek isterim ama Sezgin Hanım'ın sözünü kesmiş olmayayım.
0: Tabii tabii, hemen bitireyim şunu. CHP'de kalmalı diyenler 9.8, yaklaşık %10 diyelim hadi. Milliyetçi bir partiye geçmeli diyenler %20. Bağımsız kalmalı diyenler de 13.4, fikrim yoklar da 10.1. Şimdi bu yeni partiye geçmesini isteyenler arasında ilginç bir şekilde mesela AK Parti'nin de 4'te 1'i neredeyse var. Yani orada AK Partililerden de yeni partiye geçsin diyenler var bu arada. İYİ Partililer daha çok tabii ki İYİ Parti'de yer almasını, yani milliyetçi bir partide kendilerini görüyorlar tabii. DEM Parti'nin büyük bir çoğunluğu da yeni partiye geçmesini istiyor o tabanlara baktığımızda. Ve ya bu beklentiyi gösteriyor. Fakat Mansur Yavaş neye göre hareket eder? Önümüzdeki dönem gösterecek. Fakat ben Vahap Seçer'in hareket ettiği tarzda bir ben işte CHP genel başkanı olayım veyahut da CHP'nin adayı, Cumhurbaşkanı adayım olayım şeklinde hareket edeceğini, çok açık bir şekilde ben CHP'deyim, baba evine sahip çıkıyoruz veya neyse işte Atatürk'ün partisine sahip çıkıyoruz diye bir söylemle ortaya çıkacağını hiç düşünmüyorum.
1: Peki. 12 numarayı bir hazırlayalım. Sürem de çok hızlı daralıyor. Buyurun.
2: Şimdi Vahap Bey'le ilgili Sezgin Hanım bazı değerlendirmeleri bulundu. Seçim bölgemizin Büyükşehir Belediye Başkanı, komşuluk hakkı da olur. Vahap Bey gerçekten başarılı bir siyasetçi. Son yerel seçimde oy artış oranı aslında İstanbul ve Ankara'dan da çok daha yüksek. Türkiye'de en yüksek oy artış oranı yakalayan biri ve hem Yörük ve Türkmen köylerinde hem de Kürt mahallelerinde benzer oranda oylar alabilen biri. Dolayısıyla onun aslında Mersin gibi bir kıyı şehrinde olmasa, İstanbul ya da Ankara'da olsa, Cumhurbaşkanı adaylığı da genel başkanlığı gibi iddialı noktalarda da söz söyleyecek, kuracak bir arka planı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu fotoğrafta bir pozisyon değişikliği gibi gözüküyor. Kendisiyle de birkaç kere konuşma imkanımız oldu. CHP'de kalma düşüncesinin bir mutlak butlanı onaylama anlamına gelmediğini net olarak ifade ediyor.
1: Evet.
2: Dünkü konuşmaları niçin öne çıktı? Çünkü Kemal Bey Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin bir etkinliğine davetliydi. Kendisi de kürsüye çıktığında tabii ki o pozisyonu teyit eden şeyler söylemesi gerekiyordu. Fakat bana öyle geliyor ki, yani Vahap Bey'in çizdiği siyasi hat, hiçbir şey olmasa ve CHP'de her şey olağan olarak ilerlese bile Özgür Bey ve Ekrem Bey'den ayrışabilirdi. Hani evet. O bence evet. Siyasi olarak başka bir hatta işaret ediyor.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla

0: Mutlak Burtlan'la ilgili bütün eleştirilerine rağmen siyaseten tam sindiremediği bir hatta savrulmak istememiş olmasını anlayışla karşılamak gerekir. Umut ediyorum ki Vahap Bey gibi, belki Özkan Salıcı gibi CHP'de Mutlak Burtlan'ı reddederek ama CHP'de kendi gelenekleri ve kendi tercihleriyle siyaset yapmak isteyenlerin önü en yakın zamanda bir kurultayla açılır diyeyim yani.
1: Evet, ben de ya, Vahap'yla uzun
2: yalnız ya tabanda bir karşılığı olmaz onu söyleyeyim.
0: Başka bir şey. Burada
2: oraya doğru yani.
0: Sokakta büyük bir hararet var. Biz bunu görüyoruz. Bir arkadaşımız isim vermem tabii ki uygun olmayacak. Dedim ki ya yeni partiye mi geçtin? Doğru geçiyorsun. Doğru dedi. Ben beklemiyordum dedim. Güldüm. Ne yapayım? Her gün kendime küfür mü ettireyim? Sosyal medyanın halini görüyorsun. Bu da sağlıklı bir tablo değil. Evet. Yani mesela Vahap Bey bu konuşmayı yaptı diye çok belirgin akademisyenler ve gazeteciler kendisini doğrudan hedef aldılar. Yok bloklama, yok bu fotoğraf şöyle, yok bu fotoğraf böyle. Ya arkadaşlar eğer sosyal medya etkinliğiyle seçimler kazanılıyor olsaydı Muharrem İnce kazanırdı. Yani bu ruh halini de onaylamamak gerekir yani.
3: Ya linç kültüründen uzak durmalıyız. Birincisi o. Herkes her şeyi savunabilir. Yani ben şimdi yeni partiye geçmiyorum diye mesela. Cumhuriyet Halk Partili
0: diye.
3: Hayırlı
0: olsun öyle mi oluyor?
3: Hayır ben öyle benim yok, değil. Yok.
1: Onun partisi
3: hani ben, ben yani ben sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermedim. Yani şimdi insanları bana diyor ki birisi niye bununla çıkıyorsun yayına? Onu savunuyor. Ne yapayım ben de bunu savunuyorum şimdi ne yapacağım? Yani o kişiyi ben...
0: Zaten onunla çıkmanız değerli yani.
3: Hayır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum yani... Biraz önce Sezgin Hanım da söyledi ama yok o taban onu reddeder, o onu reddeder. Allah aşkına yeni partinin öyle, tabanı şu anda birbirine girmiş durumda. Zaten yarısı evetçi, yarısı hayırcı çıktı.
0: Büyük bir tübülans yani içindeyiz daha taşlar bir oturacak yani.
3: Bir kafa karışıklığı var ve biz sosyal medya üzerinden 2023
2: sosyal
3: seçimlerinde...
2: Sosyal medya değil, ben veriler açısından söylüyorum. Pardon.
3: 2023 seçimlerini biz son seçim olarak değerlendirdik. O seçim eğer kazanılmazsa Türkiye'de başka bir seçim olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden olmamalı... Veya işte kim çıkarsa olmamalıydı ve herkes linç ediliyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu, Piro, hain, yeni gelenler, kahraman, yarın o kahramanlar çok... hain ilan edilebilir. Ya böyle ya, bir şey olabilir mi? Siyaset bu kadar basit olmamalı Bey, bence. Sosyal medya bizi bu kadar yönlendirmemeli.
2: Yok orada sosyal medyadan başka bir durum var. Bu tabanlar, ben genel olarak toplumsal muhalif duygu üzerinden bakıyorum, algı üzerinden bakıyorum. Onun üstünden söylüyorum. Yoksa sosyal medyaya ben bu hafta sonu hiç bakmadım. O yüzden bu bahsettiğiniz tartışmaları hiç bilmiyorum. O kim ne yorum yapmış, bilmem ne yapmış.
3: Mahap Seçer de bakın. Hayır bakın şunu söyleyeyim. Mahap Seçer siyasete gençlik yıllarında Demokratik Sol Parti'ye girmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlıklarını yapmış. Hep sol, sosyal demokrat. Ve hep bu hareketin içinde yer almış. Yani. Şimdi Vahap Seçer hem Kılıçdaroğlu'nu eleştirir hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okulun bünyesinde kalır ve orada mücadele ederim diyor.
0: CHP'de kalan bir milletvekilimizle. Kavga ederim de diyor.
2: Yok ama orada başka bir şey oldu.
0: Belki de mağdur yok. Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Bey'le sohbet ediyoruz. Ben diyor bu partinin ilçe başkanlığını yapmışım. Öyle ha deyince nasıl bırakıp gideyim diyor. Ve bence o cümle bir daha tekrar edeyim. İmamoğlu özel siyasi hattının tercihen dışında kalan insanları herhangi bir şekilde etiketleyip linç etmeye hakkımız yok.
2: Peki, ben onları bilmiyorum. Bu linç tartışmaları bilmiyorum ama son şunu söyleyeyim.
1: Şu örgütleri var.
4: Son. Ben bir endişe yazısı yazdım arkadaşlar. Bu figüran üzerinden ve Kılıçdaroğlu'nun şeytanlaştırması üzerinden. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yaşayan bir medya, pardon yeni partide yaşayan bir medya var. Bu medya bir partiyi kendi haline bırakmaz. İstediğini linç eder, istediğiyle kavga ettirir. Ve onlar nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir sınıra hapsettilerse hayırlı olsun. Yani yeni partiyi de aynı sınırlar hapsetme kabiliyetleri var bu medyanın.
1: Peki. Gökhan burada yardımına ihtiyacım var. Bu operasyonlar devam ediyor ama nitekim Alparslan Kuytulu eşi de tutuklandı. Bir de mal varlıkları ortaya çıktı.
5: Kuytuların değil, kuruşlarınki fena.
1: Kuytularınki de var.
5: Kuytuların Adana'da bir ev alacak kadar anca para çıktı.
1: Çıktığına kayyum atanmış.
5: 3.9 milyon lira Adana'da dediğim
1: gibi. Ama şu mal varlığı kuruşların, ben okuyarak bitiremedim.
5: Şimdi anne üzerinde Gülderen Deniz Olgun Kuruş üzerinde 646 tapu hareketi var.

Babaanne Nevin Hanım üzerinde 539, kayınpederinde Alihan Kuriş'in, Seda Kuriş'in babası, kayınpederi onun üzerinde 426, kendi babası üzerinde 207 tapu hareketi var ve bu tapu hareketleri özellikle 2016'dan sonra çok daha artış göstermiş. Evet. Yoğun miras zinciri, işte baba vefat ediyor, mallar bir şekilde geçiyor. Zaten Arif Ahmet Deniz Olgun'un

0: mal varlığını yurt dışına kaçırma diyoruz. 2 milyar dolar demek bu. Sadece bir depoda, kasada bile değil, kasa değil. Bir deponun içerisinde, özel bir bölümde, kolayca açılabilecek bir mekanın içinde 200 kilogramdan fazla altın bulundu. 1.4 milyar demek bu. Altın fiyatları da artıyor zaten. Yani çok ciddi bir mal varlığı hareketi var. Çok
1: sadece
0: ciddi paralara yük edilmiş.
1: Sadece ilişki şirketlerde 66 milyar TL'ye aşan işlem hacmi.
0: Evet, yani bu paralar, bu arada 11 haneli rakamlardan söz ediyoruz. 66 evet. milyar, 100 milyar dediğimiz 12 haneli rakamlar. Çok acayip evet. bir paradan söz ediyoruz. Mesela Alihan Kuriş'in ve kardeşi Tuna Kuriş'in çok ufak yaşlarda yarış atları var.
1: Heh, bir de o çıktı. Yarış atları ne alaka diye.
0: Daha da ilginci mesela bindikleri araçlar. İşte Atara'dan, Binicilik.org.tr'den bir tanesi 14 yaşındayken işte bakın Tuna Kuriş kardeş 14 yaşındayken Cadence Dam isimli bir atın sahibi. Escort isimli atın sahibi de Alihan Kuriş 27 yaşındayken atları var. Ama baktığımızda Almanya'da mütedeyyin vatandaşlarımıza, Almanya'daki Türk vatandaşlarına dini anlamda yardımcı olduğunu ifade eden, özellikle o bölgede örgütlenmiş, Köln'de büyük bir merkez yapmış 73 milyon euroya, böyle bir yapı bu. Ama yani burada anlıyoruz ki din suistimal edilmiş, din suistimal edilirken işte kurban paraları toplanmış, deri paraları toplanmış, başka yardımlar toplanmış, arkadaşlar kendilerine at almış.
1: Peki yani şimdi
0: dinen yasak olan bir
1: ortada
0: bahis meselesi mesela evet. at niye alır bir insan tabii, yani
1: bahis meselesi. Bir de şu, insanlar birbirine boş para verirken 40 kere düşürürken bu paralar nasıl toplanıyor? Yani bunu biz yani
0: sevgili mesela abim, senin de benim de buradaki bu heyetin de anlaması gerçekten mümkün yani değil bana sorarsınız. Yani çünkü bu paraları
2: zaman
0: toplarken
2: daraldı, aslında nasıl toplandığını anlıyoruz ve anlatabiliriz. Hatta bir cümleyle bir katkıda bulunacağım ama zaman çok daraldı, buyurunuz.
0: Yani gerçekten biz anlamıyoruz derken aslında biliyoruz.
2: Evet.
0: İşin özü kandırabilmek. Bunlar aslında dini satıyorlar. Yani özellikle vurguladığım şu. Yani 14 yaşında neden at sahibi olur? Böyle bir hareketin liderlerinden biri. Neden at sahibi olur? Şimdi hayvan sevgisi, at sevgisi olabilir de yani yarış atını niye alırsın? Mesela şimdi fethi kabri yapıldı. Yani cenazesi 10 yıl sonra Demizoğlu mezarından çıkarıldı. Arif Ahmet Demizoğlu. Beyefendi Beykoz'da at çiftliğinde at bindikten sonra vefat etti şüpheli şekilde. Yani yaşamlara bakın.
1: Olacak
0: ama
1: şey
0: kurban derisi toplayarak elde edilen işte ya da mütedeyyin kesimlerden toplanan.
1: Acaba?
0: Hayır, sadece kurban derisi değil tabii. Yani İşte yurt dışındaki vatandaşlarımız üzerinden toplanan paralar.
1: Kuytular çok yoksul kalıyor tabii bunların yanında.
0: E tabii yani dediğim gibi kuytulcular Adana'da bir ev alabilecek kadar ancak parayı bir yerde muhafaza etmişler. 3.9 milyon lira değerinde para, döviz, altın.
1: Ya bunların yanında hiçbir şey.
0: Para değil yani.
3: Bence ikisi yan yana konunca diğeri çok gariban kalıyor.
0: Hayır, benim ben 11 haneli olduğunu gerçekten yani hep milyar milyar diye söz ediyoruz. Yazdım yan yana 11 hane var.
1: Evet.
0: Yani bir ya 2 milyar dolardan söz ediyoruz. Herhalde bir şehir hastanesi yapar, belki iki tanesi
1: tabii, tabii.
0: yapılabilirdi. ya da bir köprü daha yapabilirdik. Tabii. Ne bileyim bir Marmara yapabilirdik.
2: Ama bunlar bilinen ve tespit edilen değil mi?
0: Bir de tabii bir bunlar bir bilinen ve tespit lazım. Edilebilenler.
2: Yani cemaatin mal varlığı veyahut da Kuriş'in başka şekilde opere ettiği para hakkında da bilgimiz yok.
0: Bunlar, hayır, bir de 100 milyarlık para hareketi yurt dışına kaçan para diyoruz.
2: Mesela MASAK'ın
0: yani bir daha dönmeyecek bize.
2: MASAK'ın yani raporunda bu fiziki altın yoktu. Fiziki altın eğer hakikaten Kuriş'le ilgili ise MASAK raporunda bu yoktu.
0: Evet.
2: Yani dolayısıyla soruşturma yayıldıkça başka bulgular ortaya çıkabilir.
1: Son iki dakikam var.
2: Tamam, bir cümle.
1: Ben size sorayım. Milletvekili olarak.
0: Ben geçebilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Hepimizin adına siz.
2: Estağfurullah.
1: Niye bunlara ihtiyaç?
2: Yok, hepinizin katılmayacağı bir şey söyleyebilirim. Söyleyeyim, o yüzden hepinizin söyleyeyim. Adına konuşmayayım.
1: Şunu sorayım da. Toplum niye ihtiyaç duyuyor buna?
2: Ben

0: Şöyle sonuçlarla ilgilenmek istiyorum.
1: Yani neyi
0: istiyorum.
1: Eksik yapıyoruz biz?
0: O ayrı bir tartışma. Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın çıkışından bu yana 102 yıl, tekke ve zaviyelerin kapatılmasından bu yana 101 yıl geçti. Bu organizasyonlar bugün varlığını güçlendirerek ve büyüterek sürdürüyorsa, tartışmamız gereken bunların kanunlar nezdinde yasal, denetlenebilir, şeffaf birer hükmü şahsiyete nasıl kavuşturulmaları gerektiğidir.
1: Kim denetleyecek? Bugün Diyanet mi? Devlet, maliye mi? İçişleri?
0: Bunlar hepsi konuşulur ve tartışılır. Ama bugün medrese, dini yapı, tarikat, cemaat her ne isim vereceksek bunlar için, ki bugünkü hükümet ve iktidar bunu yapamasa bir başkası da bunu yapamaz. Yasa zemininde tanınmış birer hükmü şahsiyet belirleyip bunların yönetim modellerini, sermayelerini, üye modellerini, sempatizan modellerini belirli bir şeffaflık ve denetimliğe kavuşturmadığımız müddetçe bugün dün FETÖ'yü, bugün Alihan Kureyş'i, yarın bir başkasını tartışmak zorunda kalırız. Ama bu çok daha uzun bir yayının konusu olabilir.
1: Peki. Son söz sizin. Niye ihtiyaç duyuyoruz? Neyi eksik yapıyoruz?
2: Dünyanın her yerinde var aslında tabii, ama Türkiye'de bu o denge denetleme mekanizmasından da çıkmış durumda. Şimdi sadece Süleymancılar özelinde veyahut da Kureyşler özelinde tartışmak da yanlış. Zaten suç duyurusunu yapan Kureyş ailesinin diğer bir bölümü. Hadi onlar, evet, ailenin bölümü değil mi yani? Şimdi suç duyurusu yapınca orada tamamen azade bir durum olmuyor. Ama tartıştığımızda neyse farklı oluyor, ama tek de değil. Süleymancılar belki en kalabalık tarikat olabilir, ama başkaları da var. Diğer ilk üç malum hep geçiyor. Onlarda da bayağı ciddi, özellikle bir tanesinde çok büyük zenginlikler var. Ya şimdi o zaman bir tanesini konuşuyoruz, diğerini niye konuşmuyoruz? Veya neyi konuşuyoruz? Onu bilemiyorum tam. Ama kuytulculara gelince, ya bu operasyonun tek bir yararı mı oldu diyeyim artık, neyse, yani katkısı oldu. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'a sosyal medya fenomeni birken 1 milyon kat oldular belki. İşte herkes videolarını izler oldu. Bilemiyorum yani, burada aslında tamamen karşı olanlar var bu tür yapılara. Tamamen yasaklanmaları gerektiğini düşünenler var. Bir din tüccarlığı olduğunu düşünenler var. Bazıları ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, vicdan özgürlüğü çerçevesinde zaten var olduklarını ve her zaman var olacaklarını, ama daha sıkı denetlemelere tabi tutulmalarını gerektiğini düşünüyorlar. Ama ne olursa olsun ya, ortada baktığımızda denetleme var derken bir de ahbap vakasını yaşadık. Dolayısıyla bunun dindarı, işte sekülleri vesaire yok. İnanmak isteyen bazen bazı kahramanlara inanıyor, evet, kendince. Ve hiç gerisini de sorgulamıyor.
1: Peki. Sizinle çok teşekkür ederim
3: katıldığınız için. Ben de bir cümle söyleyeceğim burada. Din zenginleşme aracı olarak kullanılamaz. Evet. Birinci bu. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, açılması değil. Din zenginleşme, holdingleşme aracı olarak kullanılamaz.
1: Allah korkusu var, yapmaz zaten.
3: Bugün bir hırka, bir lokma diyen din anlayışından zenginleşme aracı haline gelen, holdingleşen din, cemaat ve tarikatlara dönüşmüştür.
1: Peki.
3: Siyasetin göbeğinde yer almaktadırlar. Bunlar istedikleri kadar denetlensin, denetlenmesin. Vakıflar olarak, dernek olarak zaten hareket ediyorlar.
1: Süren bitti.
3: Okul açıyorlar, yurt açıyorlar, hastane açıyorlar. Allah aşkınıza ya, devletin olmadığı yerde bunlar olur. Devlet kendisi yapar okulunu, kendisi yurdunu açar, hastanesini yapar ve halkına verir. Din zenginleşme aracı olamaz. Eğer ben uzağımdır, Ebu Zer'i tekrar okusunlar.
1: Peki. Aytu Çarkın çok teşekkür ederim. Gökhan Taşkın çok teşekkür ederim. İhsan Aktaş çok teşekkür ederim. Mehmet Emin Ekmen çok teşekkür ederim. Bir araya gideceğiz. Aradan sonra veda edeceğiz.

Birazdan Ahmet Arı Haber Bülteni ile karşınızda olacak. Biz Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Bu vesileyle bir cümlede ben edeyim. Yakın zamanda işimi kaybettim. Başta Habertürk olmak üzere bu süreçte yanımızda olan herkese içtenlikle teşekkürümü bilirim. Bunu bu programda dile getirmek istemezdim ama böyle. Dediğim gibi başta Habertürk ailesi olmak üzere tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Habertürk gündem haftaya pazar günü aynı saatte, akşam saat 8'de yeniden yanınızda olmak umuduyla diyelim. Hoşçakalınız.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Ankara'nın Mamak ilçesinde açlık alanda yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangınla mücadele sürüyor. Detayları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek aktaracak. Serkan.
1: Ahmet Arı, iyi geceler. Mamak'ta Başak Mahallesi'nde Hüseyin Gazi Türbesi yolu üzerinde bir otluk alanda çıktı bu yangın. Yaklaşık 5 saattir devam ettiğini ifade edelim. İtfaiye ekiplerine ulaşan ilk ihbar saat 18.02'de, yani saat 6 sularında yapıldı. Saat 6.20 geçe ise ilk ekipler olay yerine ulaştı. Hemen olay yerine ulaşan o ilk ekiplere dair de söndürme ekibine ait rakamları da sizlerle paylaşalım. Siteler istasyonundan, yani bölgeye aslında en yakın itfaiye istasyonundan bir tanker, bir arazöz, Kayaş istasyonundan bir arazöz, yine Kurtuluş istasyonundan ve merkez istasyonlarından birer tanker ve orman ekiplerinden de araç sevki sağlandı. Ama tabii ki şunu ifade edeyim, bu elimizdeki rakamlara ait son bilgiler ve aynı zamanda da olay yerine ulaşan ilk ekiplere dair bilgiler. Aslında bu sayının geçen 5 saat içinde oldukça yüksek bir şekilde arttığını ve çevre ilçelerden, yine farklı Ankara'nın noktalarından da, farklı istasyonlardan da takviyenin yapıldığını ifade edelim. Şu an 5 saattir yanıyor, oldukça da yüksek bir enerjiye sahip bir şekilde devam ediyor. Henüz takdir edersiniz ki yangının çıkma sebebi bilinmiyor. Zira bu tip durumlarda genellikle söndürülmesinin ardından başlatılan inceleme çalışmaları neticesinde bu sebebe erişiliyor. Ama şu anda bildiğimiz bilgiler, ilk elimize ulaşan bilgiler, yangının saat yaklaşık 6 sularında başladığı ve geçen 5 saatte oldukça geniş de bir alanda yanmaya devam ettiği yönünde. Bu geniş alanda olan yangına yönelik söndürme çalışmaları devam ederken şu bilgiyi de paylaşalım. Elimizde geçtiğimiz 5 saat içinde yangının sirayet ettiği herhangi bir yerleşim yeri bilgisi bulunmamakta. Zira bu kapsamda bir yaralının ya da can kaybının da şu ana kadar resmi açıklamalar kapsamında, elimize ulaşan bilgiler kapsamında olmadığını ifade edelim. Umuyoruz da bu şekilde olmadan yangın kısa bir sürede de söndürülecek. Tabii şunu da belirtelim, aslında yerleşim yerlerine oldukça yakında bir nokta. Yani Mamak şehrin çok dışında bir yerde yer alan bir yer değil. Yani bir kırsal bir kesimde değil. Ama yangının çıktığı nokta çok geniş alanda bir otluk alan. Dolayısıyla çok yakınında bir sanayi sitesi ya da bir farklı bir ev sitesi, konut sitesi bulunmuyor. Sevindirici haber, çok yakın bir zamanda biz de sirayet edebileceği çok yüksek tehlikede olan, örneğin bir akaryakıt istasyonu gibi ya da yangının yayılması için riskli olan bir noktanın bulunmadığının altını çizelim. Dediğim gibi yaklaşık 5 saattir devam ediyor. Saat 6 sularında başladı yangın ve hem Mamak'tan hem de çevre ilçelerden ekiplerin kontrollü bir şekilde, müşterek bir şekilde söndürme faaliyetleri devam ediyor Ahmet Arı.
0: Serkan, aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri ilerleyen saatlerde senden almaya devam edeceğiz. Diğer gelişmelere bakalım. 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlem başlatıldı. Soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak mesajı verdi.
2: Orman yangınları mercek altına alındı. Şüpheliler tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 25 ilde 73 orman yangını soruşturmasında 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
3: Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız, yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmali.

0: ile veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır.
1: Gürlek, yeşil vatanın, ormanların gelecek nesillerin ortak emaneti olduğunu da vurguladı.
2: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6 bin ihbar yapıldığı tespit edildi.
1: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6 bin ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak. Son yıllarda gelenek haline geldiği gibi kabine toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
3: Milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Kimse unutmasın, Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız.
1: Türkiye yüzyılına vurgu yapılacak. Terörsüz Türkiye hedefine işaret edilecek. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Ahlat'taki kutlamalar 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak. Salı günü Ahlat Etkinlik Alanı programıyla başlayacak resmi etkinlik dizisi Selçuklu Kabristan'ı ziyaretiyle devam edecek. Son yıllarda geleneksel hale gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Ardından şehit yakınlarıyla akşam yemeği programında bir araya gelinecek. Çarşamba günü de Malazgirt Milli Parkı'nda 955. yıl dönümü programının düzenlenmesi bekleniyor.
3: İllerimizi maalesef...
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl önceki programda verdiği İç Cephede Birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti. Erdoğan'ın Ahlat Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla sürecin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunu değerlendirdi. Genel amaç sistematik terörün kesin

0: ve devamlı surette bitirilmesidir. Genel ya da teknik af olmayacaktır dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunun önemine dikkat çekti. Amaç terörü bitirmek dedi.
2: Bu kanun Türkiye'nin sistematik terörü kesin ve devamlı surette tasfiye etmekte olduğu geçiş sürecinin çerçeve hukukunu oluşturuyor. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır. Diğer bir deyişle 7595 sayılı kanun olağan bir terörle mücadele kanunu değildir. Bu kanun sistematik terörü bitirmeye matuf genel bir amaca sahiptir.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı'na milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun üzerine açıklama yaptı. Kanun içeriğinin genel ya da teknik af olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
2: 7595 sayılı kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir af olmayacaktır. Milli ve kamusal bir üstün yarar için devletin muhataplara yönelik şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verme politikası söz konusudur.
0: Yeni partide kongre süreci başladı. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi ise 30 Ağustos'ta açılacak. Ardından gözler ilk kurultay tarihinde olacak.
1: Genel merkez açılışı, kongreler, ilk kurultay, yeni partide çalışmalarız kesmeden sürüyor. Partide kongre süreci başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek. Yeni partide ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 30 Ağustos'ta açılacak yeni parti genel merkez binası için hazırlıklarda da sona gelindi. Açılışı Genel Başkan Özgür Özel yapacak. Açılış ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Salı günü yapılacak toplantıda kongre hazırlığı ve yol haritası ele alınacak. Ayrıca örgüt çalışmaları da masaya yatırılacak.
3: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarar.
1: Kongre takvimi ve partinin yol haritası ele alınacak. Kurultay manifestosu masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez toplantı yapacak. CHP'de 81 il başkanıyla toplantı salı günü yapılacak. Partide sürdürülen çalışmalar kongre hazırlığı çerçevesinde devam ediyor. İl başkanları toplantısında da kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmalarının değerlendirileceği belirtiliyor.
4: Halka umut vermek zorundayız.
1: CHP'de bir kurultay manifestosu hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Kongreler başladığında açıklanması beklenen manifesto ile birlikte yeni örgüt modelinin de paylaşılması hedefleniyor. Yeni modelde örgütün daha fazla yetkili ve karar süreçlerinin içinde olması için çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin faaliyetleri de yürütülmeye devam ediyor. Yakın zamanda partiden istifa eden ve yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında görüşülürken, bu isimlerden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. 9 vekilin durumu için komisyon kuruldu. Bu kişiler hakkında kararın 18 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında verilmesi bekleniyor.
0: Zonguldak'ta mevsimlik işçilerle köylüler arasında yaşanan münferit olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçilerimizle köyde ikamet eden vatandaşlarımız arasında yaşanan münferit olaya ilişkin Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır denildi. Gürlek olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemlerin titizlikle sürdürüleceğini belirtti. Adalet Bakanı açıklamasında yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi gerektiğini belirtti.

0: Her bir vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve hukukunun korunması devletimizin teminatı altındadır diyen Bakan Gürlek, adli makamlarımız olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukukun gereğini yerine getirecektir ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün Bursa'daydı. Çeltikçi köyüne gidip çiftçilerle buluşan Dervişoğlu, iktidarımızda çiftçilerin bankalara borcu kalmayacak dedi.
1: Çiftçimiz toprağına küstürülmek isteniyor. Toprağından uzaklaştırılmak isteniyor. Toprağına düşürdüğü terin karşılığını alamadığı için geçimi başka yollarla aramaya çaba sarf ediyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %1'inin çiftçiye verilmesi lazım. Bu bugünkü gayri safi milli hasılaya göre ama hükümet bunun %20'sini bile çiftçiye vermiyor. Cenab-ı Allah bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip ederse 5 yıl içinde çiftçilerin bankalara 1 lira bile borcu kalmayacak.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan etkinliğine katılan gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerinin imzacısı olacaklarını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Teknofest Mavi Vatan'ın tam bu dönemde ortaya koyduğu gibi Türkiye'nin barışı koruma iddiası sadece kuralları hatırlatan bir yaklaşım değil, kuralları, hak ve menfaatlerimizi koruyacak somut bir gerçekliktir dedi. Cumhurbaşkanımız ülkemizi savunma sanayi konusunda bağımlılığa hapsetmek isteyen vesayeti yıktı ve tam bir özgüven devrimi gerçekleştirdi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz semalarında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklarla eğitim uçuşu yapıldığını paylaştı. Açıklama bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. Amasya Merzifon'da bulunan 5. Anajet Üst Komutanlığı'ndan kalkan uçakların Karadeniz semalarında eğitim uçuşu yaptığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında asil milletimizin emrinde gök vatandaki caydırıcı gücümüz ve kararlılığımızla görevimizin başındayız ifadeleri kullanıldı. ABD İran'a karşı ekonomik baskıyı artırırken Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşmanın beklentisinin aksine İran çökmedi, daha da güçlendi dedi. ABD'nin ekonomik yaptırımlarına katılan her ülkenin düşman olarak kabul edeceğini belirtti.
2: ABD-İran arasında yaptırım resleşmesi büyüyor. Washington'ın ekonomik yaptırımlarına karşı Tahran'dan İran çökmek yerine güçlendi açıklaması geldi.
3: İran sukut konu.
2: ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı ekonomik bir savaş başlattığını duyurdu. Yaptırımların İran ekonomisini ezip geçeceği iddia edildi. Yaptırım kararına karşı Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dünya İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirdi ancak İran çökmedi, aksine güçlendi dedi.
3: İran sukut konu.
4: Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi. Ancak zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz.
2: İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, bize yönelik ekonomik yaptırımlara katılan her ülke düşman olarak kabul edilecektir dedi. İran'ın savaşı genişletmek niyetinde olmadığını belirten Rızai, komşu ülkelerin ABD ile işbirliği yapması halinde Basra Körfezi'nden veya Hürmüz Boğazı'ndan tek bir damla petrol bile çıkmayacağı uyarısında bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf da komşu ülkelerden yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliği mesajları aldıklarını söyledi. Yaptırım tehdidi sürerken İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 200 bin tümen sınırını gördü. Bu sert değer kaybı ülkede yıllık enflasyonun %61,4 seviyesine çıktığı bir döneme denk geldi. Taraflar arasında restleşme sürerken arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Münir'in Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Münir, İslamabad'daki müzakerelerde arabulucu heyetinde yer almıştı.

0: İsrail'de seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. İsrail basını İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet'in Netanyahu'nun en büyük rakibi Eisenkot için güvenlik ekibi vermeyi reddettiğini iddia etti.
1: İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçim gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Basında yer alan iddialara göre İç İstihbarat Teşkilatı, Başbakan Netanyahu'nun en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini reddetti. İddiayı Kanal 12 televizyonu gündeme taşıdı. Habere göre İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet, Yasar Partisi lideri Eisenkot'un güvenlik ekibi talebini kabul etmedi. Karar Eisenkot'a yönelik sosyal medya tehditlerine ve güvenlik birimlerinden gelen uyarılara rağmen alındı. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un ekibi, Shin Bet, İsrail polisi ve başsavcı dahil ilgili makamlara itirazlarını iletti. Gelişmeye İsrail muhalefeti de tepki gösterdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, Başbakan Netanyahu'nun zehirli bir seçim kampanyası yürüttüğünü savundu. Netanyahu'yu Eisenkot'u tehlikeye atabilecek bir anarşist olarak niteleyerek kınadı. Shin Bet ise Eisenkot'a yönelik tehditleri takip etmek için ekibiyle iletişimde olduklarını savundu. Gadi Eisenkot, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak görülüyor. Son anketlere göre Netanyahu'nun Likud Partisi'nin sandalye sayısı 32'den 23'e düşebilir. Kanal 13'ün anketine göre Netanyahu'nun koalisyonu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyenin oldukça gerisinde kalıyor. Eisenkot'un koalisyonu ise son anketlere göre 59 sandalye kazanıyor. İsrail'deki seçimler 27 Ekim'de yapılacak.
0: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından gerilim tırmandı. İsrail'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak'a istihbarat aktarımını durdurduğu iddia edildi. Maarif gazetesinin haberine göre İsrailli üst düzey siyasi bir kaynak Tel Aviv yönetiminin Barak'a tepkili olduğunu dile getirdi. Barak'a İsrail karşıtı tutumu nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini öne sürdü. Haberde Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşınmasından giderek daha fazla endişe duyduğu da belirtildi. Daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Barak'ı düşmanca davranan bir unsur olarak gördüğü iddia edilmişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran Savaşı'nda yaşanan zayiata dair verilerini güncelledi. Son verilere göre ABD'nin İran Savaşı'nda yaralanan asker sayısı 706'dan 756'ya yükseldi. 18 olan can kaybı sayısı değişmedi. Buna göre 28 Şubat'taki ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta toplam ölü ve yaralı sayısı 774'e ulaştı. ABD 7 Temmuz'da İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmış. Yaklaşık 2 hafta süren saldırılar geçen ayın son günlerinde sonlanmıştı. İsrail ordusu Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlenen saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez Beit Cin'i hedef aldı. Gerilimin ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in saldırılarının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi.
1: Şam-Tel Aviv hattında tansiyon yükseldi. İsrail'den Suriye'ye yeni İHA saldırısı düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyla bölgede gerilim arttı. Saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bölgeden bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Beit Cin'de saldırı hazırlığı yaptığı ve tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir kişinin hedef alındığını belirtti. İHA saldırısını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının sivil bir araca yönelik olduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda bir sivilin yaralandığı belirtildi. Gerilimin ardından Şam yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'e güvenmediklerini söyleyen Şeybani, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için elini uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli diyen Şeybani, İsrail'e güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirterek, Türkiye'nin desteğine minnettarız dedi. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin

0: Ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret görüşmeleri öncesi tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. İşçi ve işverenin müzakere ettiği Almanya modelini önerdi.
0: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerine işaret etti. İşçi kesimini temsil eden Türk İş'in geçen yılın komisyon görüşmelerine katılmamasını desteklediklerini söyleyerek değişim çağrısı yaptı.
2: Asgari ücret görüşmeleri öncesinde asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinde olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz.
0: HAK İş Genel Başkanı Arslan, Almanya modeli önerisinde bulundu.
2: Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Almanya modelini öneriyoruz. Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
1: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı aldığını açıkladı. Bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanacak duyuru Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapıldı. İnternet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Türk Lirası likidite yöntemine ilişkin yeni bir karara varıldı. Buna göre 1 Mart 2026'da ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiği bildirildi. Maaşı 20 gün geciken bir işçi istifa ederek kıdem tazminatı ödenmesi için davacı oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi. İşçiyi haklı bulan mahkeme maaşın bir gün bile gecikmesinde kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine hükmetti.
0: Maaşı 20 gün geciktiği için istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Kıdem tazminatı talep etti. Yargıtay o işçiyi haklı buldu. N.D. isimli işçi maaşının 20 gün gecikmesinin ardından istifa etti. Ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte şirketten tahsis etmek için iş mahkemesine başvurdu. Davalı şirket avukatı ise kısa süreli gecikmelerin işçiye haklı nedenle feshi hakkı verilmeyeceğini savundu. Yerel mahkeme davacının iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğine hükmetti. Davacının kıdem tazminatına hak kazandığına fakat fazla çalışma ücretinin ispatlanmaması nedeniyle reddi gerektiğini belirterek davanın kısmen kabulüne karar verdi. İstinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu. Davalı kararı temizledince son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yüksek Mahkeme kararı onadı. Emsal niteliğindeki kararla birlikte maaşı bir gün dahi geciken işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtildi.
1: Üniversite kayıtları yarın başlıyor. Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar işlemlerini üniversiteye gitmeden E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci başlayacak. Üniversitelerde kayıtlar 24-28 Ağustos, E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Uzmanlar adayları üniversitelerin özel koşullarını gözden kaçırmamaları konusunda uyarıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu 8 geleneksel mesleğin ulusal meslek standartlarını belirledi. Bu meslekler arasında bastoncu ve keçeci de var. Ulusal meslek standartlarına dair tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile bastoncu, ebru sanatkarı, keçeci, tesip sanatkarı gibi geleneksel 8 mesleğin daha standartları belirlendi. Buna göre bastonculuk için 4. seviye uygun görülürken ebru sanatkarı için 6. seviye bir standart oluşturuldu. Ankara-Konya yüksek hızlı tren

0: Hattı 15 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Günlük yolcu ortalaması 3500 kişi oldu.
1: 15 yılda 22,8 milyon yolcu taşındı. Ankara-Konya arasında günlük ortalama 3500 kişi yüksek hızlı trenle seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girişinin 15. yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı.
2: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Hattımızda hizmete girdiği günden bu yana 22,8 milyon yolcumuzu taşıdık. Ankara-Konya hattımızda günlük ortalama 3500 vatandaşımız yüksek hızlı trenlerle seyahat ediyor.
1: Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı öncesinde iki şehir arasındaki demiryolu yolculuğunun Eskişehir ve Afyonkarahisar üzerinden yapılması sebebiyle 10 saati aştığını kaydetti. 23 Ağustos 2011 yılında hizmete giren hat sayesinde demiryolu yolculuğu 2 saatin altına indi. Böylece hem yük hem de yolcu taşımacılığında katkı sağlanmış oldu.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail varlığı tartışmalara neden oldu. Rum yönetimi basını İsraillilerin adadaki varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceğine dikkat çekti.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail vatandaşlarının hızla artan arazi ve gayrimenkul alımları tartışmalara neden oldu. Basın adadaki İsrail varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi. Gelişmeyi Kati Merini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayınlanan edisyonu gündeme taşıdı. Haberde İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf'ta önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline geldiği kaydedildi. Özellikle Larnaka'daki İsrailli varlığının değişiminin belirgin şekilde gözlemlendiği ifade edildi. İsrailli yatırımcıların yüksek alım gücüyle yaptığı konut ve arazi alımlarının Güney Kıbrıs'taki konut piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı da dile getirildi. Haberde ayrıca İsraillilerin yaptığı alımların yalnızca yatırım ve yaz turizmiyle açıklanamayacağı savunuldu. Buna kanıt olarak İsraillilere yönelik okul, ibadet yerleri ve işletmelerin açılması gösterildi. Bu gelişmelerin yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki tartışmalara dikkat çekildi. Kati Meyrini, bazı bölgelerde zaman içerisinde kendi sosyal ve ekonomik altyapısına sahip toplulukların ortaya çıkabileceği ve bölgelerin mevcut karakterinin değişebileceği endişesini de dile getirdi. Gazeteye göre bu konudaki sorumluluk Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Hükümetin yabancı yatırımların yalnızca ekonomik kazanç üzerinden değerlendirmesi eleştirildi. Bunun yanında toplumsal yapıda meydana gelebilecek değişiklikleri de hesaba katması gerektiği ifade edildi. Mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin toplumdaki kabulünün de zarar görebileceği uyarısı yapıldı. Gazete ayrıca tartışmanın İsraillilerin etnik ve dini kimliğinden ziyade toplumsal değişim üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu.
0: Avrupa ülkelerinin olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtiliyordu. Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda konuşlandırdığı Patriot hava savunma bataryasının Girit Adası'ndaki Suda üssüne taşınması için transfer işlemine başlandığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan haberlere göre Kerpe Adası'nda konuşlandırılan Patriot bataryasının Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran'ın Avrupa'daki ABD hedeflerine zarar verme olasılığı nedeniyle Suda askeri üssüne transfer edilmesine karar verildi. Habere göre transfer Suda askeri üssünün daha iyi korunması amacıyla planlandı. Bu nedenle sabah erken saatlerde Patriot uçak savar füze bataryasının Kerpe'den ayrıldığı öne sürüldü. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Ege'nin güneydoğusundaki hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddiasıyla Yunanistan, Mart'ta Kerpe Adası'na Patriot uçak savar füze bataryası konuşlandırmıştı. ABD ile Kanada arasında yapılan ticaret anlaşması görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Kanada görüşmelerin çökmesinden ABD'nin son anda geliştirdiği şartları sorumlu tuttu. Gelişmelerin ardından ABD ve Kanada arasında yeni bir ticaret savaşı başladı.
1: ABD ve Kanada yeni bir ticaret anlaşması yapma konusunda uzlaşamadı. Washington, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 tarife getirdi. Kanada'da benzer bir adım atacaklarını açıkladı. Washington ve Ottawa yönetimleri ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeleri yaklaşık bir yıldır sürdürüyordu. Ancak müzakereler son dönemeçte çöktü. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD tarafının son anda getirdiği

0: talepler nedeniyle masadan kalktıklarını açıkladı.
1: Hafta başlarında karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya doğru ilerlediğimize inanıyorduk. Ancak son günlerde ABD ekonomik olmayan, adaletsiz ve Kanada için net faydaları baltalayan yeni şartlar önerdi ve herhangi bir anlaşmanın güvenilirliğini sorgulattı. Kısacası çok fazla şey istediler ve çok az şey teklif ettiler.
0: Carney, ABD'nin ülkesinin başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma hakkını da kısıtlamayı talep ettiğini kaydetti. Müzakerelerin durması üzerine ABD, Kanada'ya yeni tarifeler getirildiğini duyurdu. %50 tarife getirilen ürünlerin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Kanada da ABD'nin tarifelerine birebir karşılık vereceklerini açıkladı. ABD'nin çelik, süt ürünleri, beyaz eşya ve elektronik gibi sektörlerine hedef alacaklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da Kanada'ya tepki gösterdi. Kanada, ABD eyaleti olmadan eyaletlerin sahip olduğu ayrıcalıkları talep ediyor dedi. Ayrıca Ottawa yönetiminin yıllarca ABD'li çiftçilere tarifeler uyguladığını belirtti. Artık yeter ifadelerini kullandı.
2: İran, Fars vilayetinin güneyinde yeni bir doğalgaz sahası keşfettiklerini duyurdu. Açıklamayı İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat yaptı. Bakan, Güney Fars bölgesinde keşfedilen gazın 7,5 trilyon fit küpten fazla olduğunu duyurdu. Geri kazanım oranı dikkate alındığında yaklaşık 5,7 trilyon fit küp gaz üretebileceğini belirtti. Paknejat, yeni rezervin İran'ın enerji kaynaklarına önemli katkı sağlayacağını da ifade etti. Keşfedilen gazın tatlı olduğunu da dile getiren İran Petrol Bakanı, bunun hem saha geliştirme hem de işletme faaliyetlerini düşüreceğini vurguladı. İran, Rusya'nın ardından dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke konumunda. Kocaeli'de iki ilçe sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangın Gebze'nin Denizli mahallesinde orman dışı alanda başladı. Alevlerin hızla yayılmasıyla ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarına 5 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz ve 187 personelin katıldığı bildirildi. Yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapıldı.

0: Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıkmıştı. Geniş alana yayılan yangınla mücadele sürüyor. Ekip arkadaşlarımız da yangının çıktığı o noktaya ulaştılar. Serkan Şimşek son gelişmeleri bizlere aktaracak. Serkan, iyi geceler diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Müdahale ne aşamada? Seni dinleyelim.
1: Ahmet Ali, yangının enerjisi oldukça yüksek bir şekilde devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım, bu yangın Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 6 sularında başlamıştı. Yaklaşık 5,5 saattir devam eden bir yangının olduğunu ifade edelim. Şimdi kameraman arkadaşım İbrahim Çakmak sizlere bu yangını daha net bir şekilde gösterecek. Ben kameranın önünden çekiliyorum. Tabii gördüğünüz gibi aslında biz oldukça uzak bir noktadayız yangına. Ama bizim erişebileceğimiz, yani yaya olarak erişilebilecek en yakın noktalardan bir tanesindeyiz. Çünkü yangın çok dağlık bir alanda devam ediyor. O bölge aslında doğrudan ulaşım için çok kolay bir bölge değil. Zira 5,5 saattir yanmasının önemli sebeplerinden biri de bu. Yani kolay ulaşılabilir bir nokta değil. Bu sebeple geniş de bir otluk alandan bahsediyoruz o noktada. Ve yangın oldukça şiddetli, yüksek bir şekilde maalesef devam ediyor. Şimdi çok yakınında bir yerleşim yerinin olmadığını ifade edelim. Yani birkaç kilometre sonra yangının şu an bulunduğu yerden birkaç kilometre sonra yerleşim yerleri başlıyor. O sebeple çok yakın bir zamanda bir yerleşim yerine sirayetini beklemiyoruz ama sirayet etmesi riskli olan bir nokta var. O da şurası. Hemen İbrahim Çakmak gösterecek. Bakın, yangının oldukça enerjik bir şekilde devam eden kısmından sol tarafında bir yeşil ışığında bulunduğu, birkaç ışığında bulunduğu bir tepe var. Şimdi şu anda gece şartları olması sebebiyle çok sağlıklı bir görüntü veremiyor olabiliriz size ama orası Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi. Zaten şu anda bu yangının da devam ettiği nokta Hüseyin Gazi Mahallesi'ne daha yakın, Ankaralılar bilirler. Bu noktada bir Hüseyin Gazi Türbesi bulunuyor. Bu anlamda

0: kültürel bir alan ve Hüseyin Gazi Türbesi'ne yangının yakınlığı da yaklaşık 1 kilometre, 1,5 kilometre civarında olduğu, hatta daha kısa olabileceği tahmin ediliyor. Daha kısa olabileceği diyorum çünkü aslında türbenin etrafını saran bir yangından bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda ekiplerin yoğun çabası bu yangının türbeye sıçramaması noktasında ve tabii ki daha da yayılmaması noktasında devam ediyor. Yakın bir zamanda Ankara Valisi Yakup Can Bolat'ın da bu noktaya gelmesini ve bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Özellikle yangındaki son durumla ilgili, zira bu alanda hem Ankara Valisi'nin hem de yine yetkili mercilerin incelemesi aslında bir yandan devam etti. Bir kez daha ifade edelim, Mamak'ta bir otluk alanda başladı yangın. Saat 6 sularında başladı ve oldukça şiddetli bir şekilde devam ediyor. Şiddeti size tam olarak gösterememizin, yani yakından gösteremememizin nedeni o bölgeye yaya olarak erişimimizin mümkün olmaması. Bölgede bir yol bulunmuyor. Aslında itfaiye araçlarının da o noktaya biraz ulaşımının zorlanmasının sebebi bu. Şu an Ankara'daysa sıcak bir hava var ama elbette düşük de olsa biraz rüzgarda esiyor. Bu da maalesef yangının biraz daha zaman zaman parlamasına, harlanmasına sebep verebiliyor. Biz şu anda Dostlar Mahallesi'nde yer alıyoruz. Yani yayını yaptığımız nokta Dostlar Mahallesi olarak geçiyor Mamak'ta. Şu anda yangının devam ettiği yerse Hüseyin Gazi Mahallesi olarak ön plana çıkıyor. Ve bir kez daha ifade edelim, yangının hemen sol bölümünde Hüseyin Gazi Türbesi bulunuyor ki kültürel, dini açıdan önemli bir nokta. Ekiplerin de çalışması işte o türbeye sıçramaması noktasında şu anda devam ediyor. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Saat 6 sularında başladı dedik. Çok sayıda özellikle başta Mamak ve buraya yakın olan Stellar istasyonundan itfaiye araçları, tanker araçları bu noktaya sevk edildi. Ama tabii daha sonra yangının özellikle daha geniş bir alana yayılmasıyla birlikte çevre ilçelerden de destek takviye ekiplerinin bu noktaya geldiğini ifade edelim. Bizler bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Yangınla ilgili şu anda elimize ulaşan net bilgiler, son bilgiler bu şekilde diyelim. Sözü Mamak'tan yeniden size bırakalım.
1: Serkan, teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyorum. Diğer gelişmelere bakalım. Kocaeli'de yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için gittiği Nevşehir'de kaybolmuştu. 18 yaşındaki kayıp gencin annesi oğlundan gelecek iyi haberi beklerken beyin kanaması geçirdi. Acılı anne yoğun bakımda.
2: Ondan polisler bağlı.
3: Çocuğumdan bir haber yok.
4: Tamam, gelecek, gelecek. Biliyorum, gelecek.
5: Günlerdir kayıp oğlundan haber beklerken vücudu bu yüke dayanamadı. Beyin kanaması geçiren anne yoğun bakımda oğlunu sayıklıyor.
6: Oğlumu arıyordum ben.
4: Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız. Buradan da çıkacağız.
3: 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününden beri torunum Mehmet Yılmaz kayıp.
5: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
7: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
5: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı, bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamamanın büyük üzüntüsünü yaşayan anne Canan Yılmaz beyin kanaması geçirdi. Günlerdir oğlundan iyi haber bekleyen annenin tedavisi hastanede sürüyor.
6: Çocuğumu arıyordum ben.
3: Yanında kim vardı?
6: Ahmet vardı, annem vardı.
5: 18 yaşındaki gencin sağlığından endişe eden ailesi iyi haber bekliyor.
3: Torunuma mesajım, oğlum Mehmet Yılmaz bir an evvel çık gel. Annen şu anda Niğde Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.
1: Ankara Mamak'ta açlık alanda başlayan orman yangınını ekranlarımıza getirmiştik. Bir yangın haberi de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'da bir plazada yangın çıktı. Şu dakikalarda canlı olarak görüntüleri ekranlarımıza getiriyoruz ve ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Oldukça şiddetli bir yangına benziyor. Diyarbakır'da bulunan bir plazada yangın çıktı. Henüz yangının çıkış nedeni belli değil. Bu detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Akşam saatlerinde yangının çıkması en azından plazada herhangi bir kişinin olmadığını ümit ediyoruz. Işıklar vesairede herhangi bir şey yanmıyor. Çatı katı

yakında başlayan bir yangına benziyor. Oldukça şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. En azından görüntüler bize yangının şiddetini daha iyi ifade ediyor. İtfaiye ekiplerinin şu dakikalarda yangına müdahalesi devam ediyor. Diğer detayları da önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kütahya'da evden dolaşmak için çıkan Alzheimer hastasından acı haber geldi.

0: Ulan yaşlı adam öğle saatlerinde evinden çıktı. Yakınları saatler geçmesine rağmen Yıldırım'a ulaşamayınca 112'ye ihbarda bulundu. Polis, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün arama kurtarma ekipleriyle çok sayıda vatandaş arama çalışmasına başladı. Acaber yaklaşık 26 saat sonra geldi. Yaşlı adam evine 600 metre mesafedeki yamaçta otların arasında ölü bulundu. Mehmet Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Kocaeli'de yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için gittiği Nevşehir'de kaybolmuştu. 18 yaşındaki kayıp gencin annesi oğlundan gelecek iyi haberi beklerken beyin kanaması geçirdi. Acılı anne yoğun bakımda.
2: Oradan polisler
3: bağlı. Çocuğumdan bir haber yok.
4: Tamam, gelecek, gelecek. Biliyorum, gelecek.
0: Günlerdir kayıp oğlundan haber beklerken vücudu bu yüke dayanamadı. Beyin kanaması geçiren anne yoğun bakımda oğlunu sayıklıyor.
5: Oğlumu arıyordum ben.
4: Tamam, bulacağız diyorum. Oğlumuzu da bulacağız. Buradan da çıkacağız.
3: 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününden beri torunum Mehmet Yılmaz kayıp.
0: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
6: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
0: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Kayıp genç her yerde aranıyor ancak şimdiye kadar bir iz bulunamadı. Oğlundan günlerdir haber alamamanın büyük üzüntüsünü yaşayan anne Canan Yılmaz beyin kanaması geçirdi. Günlerdir oğlundan iyi haber bekleyen annenin tedavisi hastanede sürüyor.
5: Çocuğumu arıyordum ben.
3: Yanında kim vardı?
5: Ahmet vardı, annem vardı.
0: 18 yaşındaki gencin sağlığından endişe eden ailesi iyi haber bekliyor.
3: Torunuma mesajım, oğlum Mehmet Yılmaz bir an evvel çık gel. Annen şu anda Niğde Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır.
1: Elazığ'da bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman binaya yayılınca apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.
0: Bodrum katta başlayan yangından yayılan duman binanın içine doldu. Apartman sakinleri balkonlarında kurtarılmayı bekledi. Elazığ'da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Bina sakinleri yangını fark edene kadar yoğun duman apartmanın içine doldu. Evlerinden çıkamayanlar balkon ve pencerelere çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. 16 kişi itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen ikisi itfaiye personeli toplam 12 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Bodrum katta çıkan yangın üst katlara ulaşmadan söndürüldü.
1: Kastamonu'da yangın çıkan bir gecekondudaki alevler komşu eve de sıçradı. Yangın sırasında piknik tüpleri bomba gibi patladı.
0: Gecekondu'da başlayan yangın büyüdü. Komşu evde alevlerden nasibini aldı. Patlayan tüpler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
7: Telefon geldi, böyle eviniz yanıyor diye. Küçük bir yangındı, kocaman alevlendi.
0: Sinan Akça'nın evde bulunan piknik tüpleri bomba gibi patladı.
8: Evin yanıyor dediler. Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı.
0: Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla söndürüldü. Akraba olan iki ailenin evi küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Yılbaşından bu yana 756 bin gıda denetimi yapıldı. İşletmelere 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptı. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkati çekti. 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 756 bin denetimde insan

0: sağlığını tehdit eden 254 uygunsuzluk tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduk dedi. Toplam 1,6 milyar lira idari para cezası uyguladıklarını belirtti. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Maaşı 20 gün geciken bir işçi istifa ederek kıdem tazminatı ödenmesi için davacı oldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğindeki bir karar verdi. İşçiyi haklı bulan mahkeme maaşın bir gün bile gecikmesinde kıdem tazminatı hakkının doğabileceğine hükmetti.
1: Maaşı 20 gün geciktiği için istifa etti. İş mahkemesine başvurdu. Kıdem tazminatı talep etti. Yargıtay o işçiyi haklı buldu. Nede isimli işçi maaşının 20 gün gecikmesinin ardından istifa etti. Ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtti. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte şirketten tahsis etmek için iş mahkemesine başvurdu. Davalı şirket avukatı ise kısa süreli gecikmelerin işçiye haklı nedenle feshi hakkı verilmeyeceğini savundu. Yerel mahkeme davacının iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshettiğine hükmetti. Davacının kıdem tazminatına hak kazandığına fakat fazla çalışma ücretinin ispatlanmaması nedeniyle reddi gerektiğini belirterek davanın kısmen kabulüne karar verdi. İstinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kararı yerinde buldu. Davalı kararı temizledince son noktayı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi koydu. Yüksek Mahkeme kararı onadı. Emsal niteliğindeki kararla birlikte maaşı bir gün dahi geciken işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtildi.
0: İstanbul'da eli silahlı kişiler taksiyle gelerek bir iş yerine ateş açtı ancak saldırganların yanlış hedefi vurduğu ortaya çıktı. Gerçek hedef kuyumcu değil, alt katta bulunan eğlence mekanıydı.
2: Sabah en sondan çöpü aldım götürdüm. Hiçbir şey yoktu. Biz de sonra gelmişiz.
1: Taksiyle gelip peş peşe tetiğe bastılar. Kurşunlar kuyumcuya isabet etti. İddiaya göre saldırganlar hedef şaşırdı. Olay İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşandı. Taksiyle gelen saldırganlar arabadan inmeden silahla ateş açtı. Kurşunlar cadde üzerindeki kuyumcuya isabet etti. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. İş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Gelen ekipler kamera görüntülerini inceleyip kaçan saldırganların peşine düştü. Şüpheliler polis takibi sonucu kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Gerçek daha sonra ortaya çıktı. İddiaya göre saldırının hedefi kuyumcu değildi. Asıl hedef alt katta bulunan eğlence yeriydi.
2: Kuyumcuya sıkmışlar bilmiyorum. Bizim dükkana sıkmışlar bilmiyorum. Çetelerin eline düşmüş.
1: Gözaltına alınan şüphelilerden MHK ve FK adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: 27 yaşındaki Birsen Filiz düğün hazırlığı yapıyordu. Düğünden 3 gün önce meydana gelen kaza genç kızın sonu oldu. Birsen bugün hayatta olsaydı düğünü olacaktı.
3: Bugün düğünü başlayacakken... Biz onu Mehmet Ana'na gelin olarak uğurlayacakken biz onu öbür tarafa gelin olarak uğurladık.
1: Gelinlik provası için evden çıktı. Kaza genç kızı hayattan kopardı. Düğün günü ölüm haberi geldi. Genç kız beyaz gelinlik yerine kefen giydi. 27 yaşındaki Birsen Filiz, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşıyordu. Bu hafta sonu düğünü vardı. Gelinlik provası için ilçeden Balıkesir merkeze gitti. Genç kız kaza sonucu otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düğün hazırlığı yapan Birsen'in hastanedeki yaşam mücadelesi 3 gün sürdü. Ailesi ve yakınları günlerdir gelecek güzel haberi beklerken Birsen'in ölüm haberi geldi. Genç kız hayatını kaybetmeseydi bugün düğünü olacaktı. Birsen Filiz gelinlik yerine kefene sarılı olarak ailesinin evine getirildi.
3: Yani çok çalışkan, çok özgürlü, çok dürüstlü kız.
1: Genç kız ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla uğurlandı.
0: Bu saati noktalayalım, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 32, Van 31 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 43, Şanlıurfa parçalı bulutlu 42 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gecenin iki sıcak gelişmesiyle başlayacağız bültenimize. Diyarbakır'da 13 katlı bir plazada yangın çıktı. Diyarbakır valisi yaralıların olduğu bilgisini paylaştı. Bir diğer sıcak noktaysa Ankara'nın Mamak ilçesi. Ormanlık alanda başlayan yangına yaklaşık ekiplerin müdahalesi sürüyor. İlk olarak Diyarbakır'a gideceğiz. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek yangının çıktığı noktada. Veysi, nedir son durum?
1: Evet, öncelikle yangının kontrolü

0: altına alındığı, söndürüldüğünü söyleyeyim. Soğutma çalışmaları şu an itibariyle devam ettiğini ifade edelim. İtfaiye ekipleri şu an soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Neresiydi? Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan Ay ofise ait B blokta saat 23 sularında yangın çıktı. Yangın kimi gölge tanıklarına göre zemin katta başlayan ve çatı katına sirayet eden bir yangın olduğunu ifade edelim. Hemen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasında bulunuyor. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale gerçekleştirildi. Biraz önce de sizin de belirttiğiniz gibi Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, yine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak da buradaydı. Yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra tabii bu noktada soğutma çalışmaları da devam ediyor. Kameraman arkadaşım İbrahim Halil Bayram da gösteriyor. Arka tarafta kısmen dumanlar yükseldiğini, hala orada kıvılcımların ateşin olduğu ifade ediliyor. Şu an itibariyle tabii kontrol altında demek doğru olur. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları devam ediyor. Büyük parçalar da aslında aşağıya düşmeye başladı. O korku dolu anlar da aslında yaşandı. Hemen aslında 5 yaralı olduğunda, 5 kişinin de dumandan etkilendiğini de ifade edelim. Bunlardan 3'ünün itfaiye personeli olduğunu, 2 kişinin de plazada olduğunu ifade edelim. Plazada o esnada çok sayıda aslında insan da olmadığını belirtelim. Mesai saati olmadığı için büyük bir şans olduğunu da vurgulayalım. İtfaiye ekipleri şu anda koordinasyonlarını bir daha gözden geçiriyorlar. Hem kıvılcımın çıktığı noktalara müdahale hem de yangını tamamen soğutma çalışmaları devam ediyor. Tabii binanın aslında B-Blo'un birçok noktasında parçalar düşmeye başladı. Hala yangının neden çıktığı belirlenmemiş durumda ama itfaiye ekiplerinin bu noktada da çalışmalarının sürdüğünü, çatıya çıktıklarını da ifade edelim. O bölümde de yoğun bir çalışma devam ediyor. Saat 23 sularında aslında bir ihbarla aslında itfaiye ekipleri bu noktaya ulaştı. Hem hastanede hem de çevre binalarda da o dehşet anları aslında görüntülendi. İki kişi içerideydi. İtfaiye ekipleri onları çıkarmak için müdahaleyi ilk olarak oraya gerçekleştirmişti. Onlarla birlikte aslında dumandan etkilendiğini ifade edelim. Geri kalan vinç ve daha sonra itfaiye araçları, merdivenler geldikten sonra da onların kurtarılma çalışmaları başladı. Ve ardından da kurtarıldıktan sonra da hemen arkasında bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrol amaçları götürüldüğünü belirtelim. Yangınla ilgili soruşturma da bir taraftan başladığını belirtelim. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu burada bir açıklama da yaptı. İsterseniz o açıklamasını gidelim.
1: Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde şu bilgileri verebiliriz. Burada toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden. Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Tabii bir taraftan itfaiyemiz yangına müdahale etmeye devam ediyor. Büyük oranda kontrol altına alındı. Çatıdaki yangın devam ediyor. Aynı zamanda bina içerisinde bütün katlar ve daireler yine itfaiye birimimiz tarafından kontrol edildi. Birkaç sefer çek edildi. Oradaki içeride haberimiz olmayan kimse olabilir endişesiyle. Fakat burası tabii bir ticaret üniteleri olan bir bina. Yani ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride bizim bilgimiz dahilinde, itfaiyenin verdiği bilgi çerçevesinde söylüyorum, herhangi bir vatandaşımız kalmadı. Kalan kısmı yangına müdahale ve tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmaları yapılmasıyla buradaki mesele halledilmiş olacak.
2: Ankara'nın Vamak ilçesinde açlık alanda yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangınla mücadele sürüyor. Habertürk ekibi olay yerinde. Serkan Şimşek ve İbrahim Çakmak yangının olduğu noktadan detayları paylaşacak. Serkan.
3: Etamit Arı, Mamak ilçesindeki bu yangında çok büyük ölçüde söndürülmeye çok yaklaşıldı artık. Hemen arkamda bulunan dağda yaklaşık 7 saattir bir yangın devam ediyordu. Ama şu an gördüğünüz gibi bulunduğumuz

0: noktadan her ne kadar geçtiğimiz saat dilimlerinde alevler çok net bir şekilde görünüyor olsa da şu an artık dağın o tepelik alanın tamamen siyah büründüğünü görebiliyorsunuz. Tabii ekiplerin ummalı bir çalışması vardı. Tam 7 saattir devam ettiğini ifade ettik bu yangının. Bu kadar uzun sürmesinin de belli başlı sebepleri var tabii ki. En önemli sebeplerden bir tanesi yangının çok erişilebilir bir noktada olmamasıydı. Bir diğer önemli sebeplerden biri de çok geniş bir alanda ve otluk bir alanda, yani sarı otların, kuru otların tutuşması hızlı bir şekilde mümkün olan otların bir arada bulunması sebebiyleydi. Tabii Ankara Valiliği'nden geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yapıldı ve bu yangının bir insan eliyle çıktığını anladık o açıklamada. Çünkü yangını çıkaran failin belirlendiği ifade edildi valiliğin açıklamasında ve o kişinin gözaltına alındığı da paylaşıldı. Bir diğer açıklama yapan isimse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı ve bu yangına 47 araç, 148 personelle sahada müdahalenin devam ettiğini paylaştı. Geçtiğimiz saat diliminde yaptığı açıklamada aynı zamanda müdahale eden çok sayıda da araç var aslında bu yangına. Ve belediyeye ait 20 tanker ve 4 iş makinesinin de yine söndürme çalışmalarına destek olduğu belirtildi. Bir yandan güvenlik önlemleri de alındı. Biz şu anda Mamak ilçesinde bir noktadayız ama Hüseyin Gazi Türbesi'ne daha yakın bir noktada aslında yangın. Bakın bir yandan ekiplerin işte özellikle bu noktalara, yani vatandaşların yaşadığı noktalara sirayet etmemesi ya da buradaki insanların olumsuz etkilenmemesi, zarar görmemesi için önlemler de alınmış durumda. Hemen arkamda da polis ekipleriyle beraber Mamak Belediyesi'ne ait bir sulama tankerini de görüyorsunuz. Aslında yangının özellikle geniş bir alanda enerjisi yüksek şekilde devam ederken böyle sulama tankerlerinin çok fazla noktaya yerleştirildiğini ifade edelim. Çok sayıda yangın söndürme aracı ihtiyaç görmesi halinde en yakınındaki sulama tankerinden bir destek aldığını da belirtelim. Tabii aslında vatandaşların da kendince aldığı bazı önlemler var. Bakın hemen arkamızda bir otobüs durağı bulunuyor ve bu otobüs durağına çok sayıda 5'er litrelik sular bırakılmış durumda. Bu da aslında tabii ki pek çok yangın olayında olduğu gibi bizim vatandaşımızın bir özelliği aslında. Bir topyekün bir mücadele söz konusu her zaman bu tip olaylarda Türkiye'de. Ve gördüğünüz gibi çok mümkün olmasa da olası bir yangının buraya gelmesi noktasında yakınlarda su bulunması amacıyla böyle otobüs duraklarına da sular bırakılmış durumda. Aslında bulunduğumuz noktaya yangının en yüksek enerjisi seyrederken bile gelmesi pek mümkün görünmüyordu. Ama yine de vatandaşlar işte erişebildiği en yakın nokta olan buraya sular bırakmış durumdaydı. Tabii en yakın nokta burası diyoruz. Çünkü yangının devam ettiği nokta aslında çok dağlık bir alan. Çok yaya erişiminin mümkün olduğu bir alan değildi. Yani yolların bulunmadığı bir noktaydı. O sebeple hem ekiplerin özellikle kontrol merkezi olarak kullandığı nokta burası, hem polis ekiplerinin beklediği nokta, hem de biz basın mensuplarının da yayınlarımızı yaptığımız nokta bu noktaydı. Dediğim gibi yaklaşık 7 saat boyunca devam etti yangın ve bu 7 saatin sonunda artık kontrol altına alınmaya çok kısa bir süre kaldığını ifade edebiliriz. Büyük ölçüde yangın söndürüldü diyebiliriz hatta ve yangını da bir kişinin, bir failin kasıtlı olarak çıkardığını, o kişinin de yakalanıp gözaltına alındığını ifade etti Ankara Valiliği yaptığı açıklamada. Bizler gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve Ankara'daki yangınla ilgili son notları bu şekilde aktarmış olalım.
1: Detayları Serkan Şimşek ve İbrahim Çakmak aktardı. Serkan teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Diğer gelişmelerle bültenimize devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz semalarında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklarla eğitim uçuşu yapıldığını paylaştı. Açıklama bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. Amasya Merzifon'da bulunan 5. Anajet Üst Komutanlığı'ndan kalkan uçakların Karadeniz semalarında eğitim uçuşu yaptığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında asil milletimizin emrinde gök vatandaki caydırıcı gücümüz ve kararlılığımızla görevimizin başındayız ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın Ukrayna'daki alışveriş merkezine saldırması, Ukrayna'nın Rusya'nın e-ticaret bölgesine hedef alması gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Putin, Ukrayna ekonomimizi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Ukrayna'dan tarım ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması yönünde görüşmeye hazırız açıklaması geldi.

0: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ekonomimizi hedef alarak Pandora'nın kutusunu açtı dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine ve Ukrayna ordusu için kullanılan Yuzhny Limanı'na düzenlediği İHA saldırılarının ardından gerilim tırmandı. Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Rusya'nın Orenburg bölgesinde de e-ticaret şirketi Ozon'a ait depoda insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Sağda hareketlilik sürerken taraflardan açıklamalar da peş peşe geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın ekonomik ve endüstriyel bölgelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
1: Kiev bu saldırılarla ekonomimize zarar vermeyi amaçladı. Ancak bunu yaparak Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtı. Madem öyle, ekonomilerindeki en hassas sektörleri hedef alacak bir yanıt beklesinler.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise kış dönemi öncesinde hava savunma kapasitesini artırmak istediklerini söyledi. Patriot sistemleri için 360 adet füze talep ettiklerini belirten Zelenski, tarım ve enerji altyapısına yönelik hava saldırılarının karşılıklı olarak durdurulması yönünde Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da belirtti. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
2: Avrupa ülkelerinin olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtiliyordu. Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda konuşlandırdığı Patriot hava savunma bataryasının Girit Adası'ndaki suda üssüne taşınması için transfer işlemine başladığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan haberlere göre Kerpe Adası'nda konuşlandırılan Patriot bataryasının Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran'ın Avrupa'daki ABD hedeflerine zarar verme olasılığı nedeniyle suda askeri üssüne transfer edilmesine karar verildi. Habere göre transfer suda askeri üssünün daha iyi korunması amacıyla planlandı. Bu nedenle sabah erken saatlerde Patriot uçak savar füze bataryasının Kerpe'den ayrıldığı öne sürüldü. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Ege'nin güneydoğusundaki hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddiasıyla Yunanistan Mart'ta Kerpe Adası'na Patriot uçak savar füze bataryası konuşlandırmıştı. İsrail ordusu Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlenen saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez Beit Cin'i hedef aldı. Gerilimin ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in saldırılarının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi.
0: Şam-Tel Aviv hattında tansiyon yükseldi. İsrail'den Suriye'ye yeni İHA saldırısı düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kentinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyla bölgede gerilim arttı. Saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bölgeden bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Beit Cin'de saldırı hazırlığı yaptığı ve tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir kişinin hedef alındığını belirtti. İHA saldırısını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının sivil bir araca yönelik olduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda bir sivilin yaralandığı belirtildi. Gerilimin ardından Şam yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından Tel Aviv'le temaslar kesildi dedi. İsrail'e güvenmediklerini söyleyen Şeybani, önceliğin İsrail'in saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti. Suriye diplomasi için elini uzatıyor. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli diyen Şeybani, İsrail'e güvenlik anlaşması konusundaki görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliğinde Türkiye'nin desteğine güvendiğini de belirterek, Türkiye'nin desteğine minnettarız dedi. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
2: İsrail ordusunun Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından gerilim tırmandı. İsrail'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Barak'a istihbarat aktarımını durdurduğu iddia edildi. Maariv gazetesinin haberine göre İsrail'li üst düzey siyasi bir kaynak Tel Aviv yönetiminin Barak'a tepkili olduğunu dile getirdi. Barak'a İsrail karşıtı tutumu nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini öne sürdü. Haberde Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünün aşınmasından giderek daha fazla endişe duyduğu da belirtildi. Daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun

0: Irak'ı düşmanca davranan bir unsur olarak gördüğü iddia edilmişti. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail varlığı tartışmalara neden oldu. Rum yönetimi basını İsraillilerin adadaki varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceğine dikkat çekti.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail vatandaşlarının hızla artan arazi ve gayrimenkul alımları tartışmalara neden oldu. Basın adadaki İsrail varlığının kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi. Gelişmeyi Katimerini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayımlanan edisyonu gündeme taşıdı. Haberde İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baft'a önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline geldiği kaydedildi. Özellikle Larnaka'daki İsrailli varlığının değişiminin belirgin şekilde gözlemlendiği ifade edildi. İsrailli yatırımcıların yüksek alım gücüyle yaptığı konut ve arazi alımlarının Güney Kıbrıs'taki konut piyasası üzerindeki baskıyı artırdığı da dile getirildi. Haberde ayrıca İsraillilerin yaptığı alımların yalnızca yatırım ve yaz turizmi ile açıklanamayacağı savunuldu. Buna kanıt olarak İsraillilere yönelik okul, ibadet yerleri ve işletmelerin açılması gösterildi. Bu gelişmelerin yerleşim ve daha büyük kalıcılık niteliği kazandığı yönündeki tartışmalara dikkat çekildi. Katimerini, bazı bölgelerde zaman içerisinde kendi sosyal ve ekonomik altyapısına sahip toplulukların ortaya çıkabileceği ve bölgelerin mevcut karakterinin değişebileceği endişesini de dile getirdi. Gazeteye göre bu konudaki sorumluluk Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Hükümetin yabancı yatırımların yalnızca ekonomik kazanç üzerinden değerlendirmesi eleştirildi. Bunun yanında toplumsal yapıda meydana gelebilecek değişiklikleri de hesaba katması gerektiği ifade edildi. Mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin toplumdaki kabulünün de zarar görebileceği uyarısı yapıldı. Gazete ayrıca tartışmanın İsraillilerin etnik ve dini kimliğinden ziyade toplumsal değişim üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu.

0: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Kuytulcular hakkında CİMER'e yaklaşık 6 bin ihbar yapıldığı tespit edildi.
1: Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı. Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkan Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ izine de rastlanan şüpheliler hakkında CİMER'e yaklaşık 6 bin ihbar yapıldığı tespit edildi. Bu ihbar havuzu sayesinde örgütün şeması ortaya çıkarıldı. Polis fezlekesine giren kayıtlarda ayrıntılı yönetim şeması, şehir ve mahalle sorumluları, para ve mal varlıklarının üçüncü kişiler üzerinden gizlendiği, yardım gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. CİMER'e yapılan ihbarlara göre kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul örgüt lideriydi. Suç örgütü kademeli bir sistem içinde faaliyet gösteriyordu. Yapılan ihbarlarla soruşturma dosyasına giren polis tespitleri kesişiyordu. İddiaya göre yapılanmaya ait olan para ve gayrimenkuller üçüncü kişiler üzerine geçirilip devletten gizlenmeye çalışılmıştı. Kuytulcuların bağışlarla kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmadığı da iddialar arasında. Etlerin bir bölümünün lokanta ve kasaplara toptan satıldığı, bir bölümünün ise sucuk yapılarak satıldığı ileri sürüldü. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bir kişi, Alparslan Kuytul'un konuşmalarıyla çevresindekileri devlete karşı kışkırttığını iddia etti. İfade işlemlerinin ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra ve 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul, eşi ve 33 şüpheli tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
0: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Günlük yolcu ortalaması 3500 kişi oldu.
1: 15 yılda 22,8 milyon yolcu taşındı. Ankara-Konya arasında günlük ortalama 3500 kişi yüksek hızlı trenle seyahat

0: işaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının hizmete girişinin 15. yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı.
1: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Hattımızda hizmete girdiği günden bu yana 22,8 milyon yolcumuzu taşıdık. Ankara-Konya hattımızda günlük ortalama 3500 vatandaşımız yüksek hızlı trenlerle seyahat ediyor.
0: Uraloğlu, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı öncesinde iki şehir arasındaki demiryolu yolculuğunun Eskişehir ve Afyonkarahisar üzerinden yapılması sebebiyle 10 saati aştığını kaydetti. 23 Ağustos 2011 yılında hizmete giren hat sayesinde demiryolu yolculuğu 2 saatin altına indi. Böylece hem yük hem de yolcu taşımacılığında katkı sağlanmış oldu.
2: Bu gelişmeyle noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. Kıymetli konuklarım var, çok da konumuz var. Terörsüz Türkiye dediğimiz çok kıymetli bir sürecin neredeyse ikinci etabına geçiliyor. Yarın çok önemli bir toplantı var. Onu konuşacağız. Partilerdeki gelişmelere bakacağız. DEM Parti'de bir hareketlilik var. Silah bırakma, PKK'lıların yurda dönüşü nasıl olacak? Siyasete girebilecekler mi? Onları konuşacağız. Belediye başkanları, başkanlıkları hareketli ve suç örgütlerine yönelik operasyonlar. Konuklarıma izin verirseniz bir merhaba demek isterim. Sezin Öney, siyaset bilimci doktor Sezin Öney. Sezin Hanım hoş geldiniz.
1: Ben.
0: Meslektaşım Aytun Erkin. Aytun hoş geldiniz. Yine meslektaşım Gülkan Taşkın hoş geldiniz. İhsan Aktaş Genel Araştırma Başkanı. Bu kez doğru söyledim farkındaysanız.
2: Tamam.
0: Hoş geldiniz.
2: Tamam.
0: Birazdan aramızda Doktor Mehmet Emin Ekmen de olacak. O da bize katılacak. İstanbul malum trafik. Bu konuları değerlendireceğiz.

0: İnsicamı bozmayalım. Çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hızlıca başlayalım.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Habertürk gündemle yanınızdayız ve başlıyoruz. İsterseniz konuklarımla meseleyi tartışmadan önce yarınki toplantıya dair bizi ne bekliyor? Ankara'ya bir gidelim. Emre Karaca karşımızda olacak. Emre, hakikaten çok kritik bir toplantı. Bizi ne bekliyor yarın? Çok laf dolanıyor ortalıkta. Şöyle olacak, böyle olacak. Alt kurullar, o girecek, bu girmeyecek. Biz bunları tartışacağız ama esas aktör sensin burada. Son bilgilerde sen de bize yarın ne beklediğini anlatır mısın?
7: Kerem Kurşuval özellikle bu hafta içerisinde resmi gazetede kanunun yayınlanmasıyla birlikte takvimde işlemeye başladı. Yarın bu anlamda önemli bir dönüm noktası olduğunu altını çizebiliriz. Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurul ilk toplantısını gerçekleştirecek. Şimdi kurulun adlandırılması da var. Takip ve değerlendirme kurulu olarak da adlandırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak kurul. Peki kurul kimlerden oluşuyor? Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşuyor. Şimdi yarınki ilk toplantıda bundan sonraki süreçteki çalışma ve usullerin belirlenmesi bekleniyor. Tabii kurul özellikle şunu da vurgulamakta fayda var. Kanunun netleşmesiyle birlikte 12 maddelik kanuna baktığımızda iki taşıyıcı kolonun olduğunu görmekteyiz. Biri yürütme başlığı altında oluşturulan kurul, biri de yasama faaliyetleri kapsamında oluşturulan izleme komisyonu. Bu kurulun, yani yarın toplanacak olan kurulun ana amacı da süreç içerisindeki koordinasyonu sağlamak. Adeta bir kumanda merkezi işlevi görecek ve bundan sonraki süreçteki yol haritasının netleşmesi sağlanacak. Şimdi sizi de bahsettiğiniz gibi alt kurullar hakkında bazı konu başlıkları değerlendiriliyor. Kanunu incelediğimizde de özellikle alt kurulların gerekli durumlarda oluşturulabileceği konusunda bir yetki verilmiş durumda kurula. Yani yarın alt kurulların oluşturulmasına dair, teşekkül edeceğine dair bir beyan gelebilir. Bu konuda gözler orada olacak. Tabii kurulun bazı yine yetki dairesinde olan bazı konular var. Mesela soruşturma izni açması önemli. Özellikle önümüzdeki dönemde de başlıklar arasında, önemli başlıklar arasında yer alacak. Yani kanun kapsamındaki suçlara ilişkin olarak soruşturma talebinde bulunabiliyor kurul. Bu anlamda da yine işlevsel bir rol üstleneceğinin altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonraki süreçte tespit ve teyit komisyon çalışmaları olacak. Bunlar güvenlik mekanizmaları tarafından yapılıyor. Yani güvenlik birimleri tarafından yürütülen süreçler. Sağdaki son durum, bu konudaki bilgilendirmeler de kurula gelecek. Kurul burada özellikle gelen raporlar çerçevesinde yeni bir yol haritasını oluşturacağını ifade edelim. Bundan sonraki beklentilerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında teyit ve tespitin onayının olması halinde Milli Güvenlik Kurulu'nda bir ilan gerçekleşecek. Yani örgütün silahları bıraktığı, örgüt üyelerinin örgütün kendini feshettiğine dair, yani münfesih bir hale geldiğine dair bir ilan oluşacak ve bundan sonraki süreçte de yine resmi gazetede bu onayın, Cumhurbaşkanlığında onayın gelmesi dardan da 6 aylık bir süreçte başlamış olacak. Şimdi yarınki kurulda özellikle beklentiler, az önce ifade ettiğim gibi, bir yol haritası oluşması, alt komisyonlar konusunda bazı söylentiler de var. Bazı DEM Partili yetkililerinde bazı ifadeleri vardı. Bu konuda gözler yarına çevrilmiş olacak. Önemli, dinamik bir sürecin içerisinde olduğumuzu hatırlatmasında yapalım. Burada bir başka detayı vermek de faydalı olacaktır. Kurul içerisinde yetki yine dağılımında, ki özellikle kanunu incelediğimizde kurulun aslında bazı anlamlarda oldukça geniş yetkilere sahip olduğunu da görmekteyiz. İdari süreçlere ilişkin olarak talimat verme yetkisine sahip. Buna karşılık adli ve yasama süreçleri içinde talepte bulunmaya yetkisi olduğunu kurulun altını çizmemizde fayda var. Şimdi bir kuruldan bahsetmiştim. Takip ve değerlendirme kurulundan. Bununla birlikte diğer saç ayağından da bahsetmekte fayda var. O da izleme komisyonu. O da meclis çatısı altında oluşacak. Bilindiği gibi süreç başladıktan sonra meclisin yine

0: çatısı altında bir komisyon kurulmuştu. Şimdi izleme komisyonunun da yine belli milletvekillerinden oluşması bekleniyor. Burada herhangi bir şekilde
1: yani partilerin meclis çatısı altında partilerin grup olması... sandalye sayısına göre değil mi oluşacak?
0: Evet. Partilerin sandalye sayısına göre 17 rakamı konuşuluyor. Yani 17 kişiden, 17 milletvekilinden oluşmasının beklentisi olduğunu hatırlatmasını yapabiliriz. Bununla birlikte yalnızca mecliste grubu olan siyasi partiler değil, tüm siyasi partiler buraya temsilci yollayabilecekler. Daha önceki örnekte İYİ Parti bir temsilci yollamamıştı o zaman kurulan komisyona. Ancak bu komisyona da muhtemelen yollamayacağı şeklinde bir yorumlama var. Ancak bununla birlikte tüm partileri, katılmak isteyen tüm partilerin bu komisyona da üye yollayabileceği belirtiyor. Tabii merak edilen bir konu, şimdi kurul oluşmuş durumda. Az önce ifade ettiğim gibi değerlendirme kurulu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Peki meclis çatısı altında kurulan izleme komisyonu ne zaman oluşturulacak? Bu konuda geçtiğimiz günlerde DEM Partili yetkililer bir açıklama yapmıştı ve yasama faaliyetlerinin yeniden başlamasına gerek olmadan bu izleme komisyonunun oluşturulması konusunda bir iradeleri olduğunu ortaya koymuşlardı. Yani 1 Ekim'de meclis yeniden açılacak. Bunun öncesinde bu komisyon oluşabilir. Tabii burada gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na çevriliyor. Bunu da söylememizde fayda var. Şimdi süreç çok dinamik olacak. Onu söylemekte altını çizelim. Bundan sonraki süreçte özellikle o sağdan gelen gözlem raporları eşliğinde kurulun da inisiyatif alarak hem alt komisyonlar oluşturması bekleniyor. Bununla birlikte yine geçtiğimiz dönemki komisyonda gördüğümüz bir başka uygulamanın da hayata geçmesi bekleniyor. O da şuydu. Çeşitli bakanlıklardan, kurumlardan, kuruluşlardan, temsilciler de kurul toplantılarına katılabilecek ve istişare mekanizmasına dahil olabilecek. Yani bu anlamda diyalog kanalları açık olacak, interaktif bir sürecin de oluşabileceği belirtiliyor. Yani peki, herhangi bir kurumdan, kuruluştan, bakanlıktan da çeşitli üyelerin dahil olabileceği bir toplantı silsilesi bundan sonra öngörülebiliyor. Tabii birçok başka konu başlığı da var. Bundan sonra istisnai durumlar var. Hangi istisnai durumlar örgüt mensuplarına yönelik olarak uygulanacak? Şüphesiz ki bu detaylar da oldukça fazla. Yani kurul bundan sonra artık ana kumanda merkezi olarak rol alacak. Bundan sonra en azından somut bir halde yol haritasını belirleyebilen, gerekli durumlarda inisiyatif alabilen ve sağdan gelen gözlem raporları eşliğinde de bundan sonraki sürece ilişkin olarak önemli dokunuşlar gerçekleştirebilecek bir kurul yarından itibaren göreve başlamış olacak. Bu anlamda milat, ardından da gözler Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilecek. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun onayının ardından da 6 aylık süreç başlayacak ve örgüt mensuplarının başvuru süreçleri başlayacak. Burada bir detayı da aktarmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Örgüt mensupları da yazılı olarak silahları bıraktığını, yani örgütten çıktıklarını belirtebilecekler. Kendileri de yapabilecekler bunu. Avukatları aracılığıyla da yapabilecekler. Tabii onlar daha sonraki süreçte, özellikle bu 6 aylık sürecin başlamasıyla birlikte gündemimize gelebilecek konular. Şu anda kurulun çalışmalarının başlamasını bekliyoruz. Ardından da ilk önce 2 ayında olması bekleniyor MGK'nın. Orada olmazsa da daha sonraki MGK'larda örgütün kendini feshettiği ve silahları bıraktığının onayının geldiğini, haberini hep beraber hem gözlemleyeceğiz hem de bekleyeceğiz.
1: Peki Emre Karaca, çok teşekkür ediyorum. Genel çerçeveyi harika anlattın. Çok teşekkürler. Aytun Çerkin, çok yakından izliyorsun süreci. Yazılarında da ben de takip ediyorum özellikle. İkinci etaba geçtik diyebilir miyiz? Yani ben öyle dedim ama hani artık kurul toplanıyor, alt kurullar oluşacak vesaire. Bunu sorayım. Bir de herkesin merak ettiği, bize bu kurulları filandan ziyade şey anlatın. Öcalan'ın durumu. Çünkü birazdan ekrana da gelecek. Pervin Buldan'ın bir açıklaması var. Alt kurullarda Öcalan'ın görev yapacağına dair. Ne söylersin?
2: Evet. Yani şimdi Sayın Bahçeli'nin başlattığı süreç belli bir olgunluğa geldi. Ve sonra bir devlet projesi olarak değerlendirilen bir süreci. Buradaki en önemli cümle, kritik cümle şu: silah bıraktıkları netleştikten sonra aslında olgunlaşma başlayacak. Yani bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un çok uzun detaylı bir analizi vardı ve değerli tespiti vardı hukuki anlamda. Orada kritik bir değerlendirme yapıyor. Devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğurur. Bu toplantı öncesi yazılmış bir mesajdan bahsediyoruz. Evet. Yani bir mesaj olarak da okunabilir bu. Yani sonuçta devletin bakışı şu. İktidar demiyorum, devlet olarak baktığımızda.
1: Evet, evet.

0: Bir örgütün tasfiyesi için bir son şans verildi. Öcalan bunu ilan etti. Eğer buna uymazsanız bu sizin artık son şansınız. Bundan sonrası bizden günah gitti. Yani evet, kaba tabiriyle, böyle halk diliyle konuştuğumuzda. O yüzden bundan sonraki sürecin aslında görüşme notlarına, tutanaklara bakıyoruz. Son 2 Temmuz ve 20 Ağustos'ta Öcalan'la görüşme yapan DEM heyetinin sızdırılan belli sitelerde çıktı. Evet. Ondan dolayı kamuoyu da mal oldu artık. Orada da bakıyoruz.
1: Görüşme notları. Görüşme notları.
0: Görüşme notları. Bugün de çıktı ama bugün çıkanları DEM yalanlama yaptı.
1: O da gelecek.
0: Daha öncekileri yapmamıştı.
1: Evet.
0: Yani son bir haftadır tartışılan ve bizlerin de yazık onları sorumlusu yaptığı görüşme notlarını yalanlamamıştı. Ama bugün çıkan 3 not var. 3 görüşme notu var. İkisi yayınlandı. Bunlara yalanlama yaptı. Bu ayrı bir tartışma konusu.
1: Evet.
0: Yani onu da konuşuruz ayrıca. Yani o süreçten rahatsız olanlar mı var ve bu süreci rahatsızlıklarından dolayı acaba tırnak içinde sabot etmek isteyenler mi var? Bu da ayrı bir soru tartışma olarak karşımıza tabii, çıkıyor. Tabii. Şimdi sonuçta Abdullah Öcalan bu DEM heyetiyle yaptığı görüşmede o çerçeve yasağı ve süreçle ilgili net bir şekilde diyor bu iş bitecek diyor. Bu işi ben diyor artık bu işi kelle koydum, meal olarak söylüyorum bunu ve herkes buna uyacak diyor. Ve ona göre de diyor DEM diyor, biz diyor, neyse işte Avrupa, Kandil neyse bütün herkes yeni bir kurul, yeni bir toparlanma, yeni bir harekete dönüşeceğiz diyor. Ve siyasi evet, anlamda bu iş olacak diyor. Siyasi bir sürece girdik diyor. Siyasi parti olarak. Ama Öcalan şunu söylüyor. Ben varım diyor. Yani bu işin merkezinde ben varım diyor.
1: Yani bu, senin yazında da vardı. Yani Selahattin Demirtaş konusunda şimdi o, hata yaptık.
0: Selahattin'le sırrı hata yaptı diyor.
1: Evet.
0: 2025'teki görüşmede.
1: Evet. Yani gelen heyete. Başkan yaptırmayacağız söylemi de yanlıştı.
0: Evet. O zaten örgüt içinde ve Kürt siyaseti içinde tartışılan bir konudur. Seni başkan yaptırmayacağızdan sonraki süreç, hani ondan
2: Kürt,
0: önceki
2: Kürtlere
0: süreç.
2: Kürtlere ne faydası oldu sorusunu soruyorlar. Yani tamam seni başkan yaptırmayacağız fiyakalı bir cümle ama Kürtlere ne fayda getirdi hiç.
0: Evet. Yani sonuçta şöyle bir soru var. Burada şunu eğer Türkiye'nin genelinde de şunu soruyor. Tamam demokratikleşiyor. Kürtlerle ilgili bir demokratikleşme var ama Türkiye demokratikleşiyor mu? Türklere ne fayda getirdi sorusu da buradan sorulabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, burada çok soru var. Yani bu konular üzerinde okuduğumuz zaman, tartıştığımız zaman. Ama sonuçta son tahlilde baktığımız zaman silahların bırakılması çok önemlidir. Bir örgütün kendini feshetmesi değerlidir. Evet. Yani bu
1: peki ya
3: ama kişisel satrancı, hatta bu ifade ona ait. Kişisel bir satranç oynadım diyor Öcalan. Ve bu kişisel satrançta ne kazanacağımız ortada. Yani Türkiye olarak ne kazanacağımız ortada. Ama şu var, statü meselesindeki tartışma benim çok dikkatimi çekiyor. Evet. Yani
0: ya senin evet, mesela ve ben varım diyor.
1: Ha, ben izlenimin kurulda, ben bir varım kurulda diyor, yer alacağı yönünde mi?
0: Ya, şimdi zaten kendisi bakın bütün görüşme notlarını tek tek okuduğunuz zaman 12-13 tane sızan notlar vardı. Hepsinde Öcalan bu işin merkezinde ben olacağım, ben varım. Selahattin Demirtaş'ın çıkmama nedeni de bu zaten. Devlet değil şu anda Selahattin. Bak ben burada çok iddialı bir şey söylüyorum. Devlet değil burada Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını engelliyor. Öcalan Selahattin Demirtaş'a karşı mesafeli.
3: Peki,
0: bunu biliyor herkes.
3: Yani süreci başlatan Devlet Bahçeli'nin Ahmetler göreve Demirtaş evine söylemi. Yani
0: Demirtaş evine derken acaba siyasete mi evine mi dönsün diyor. O da ayrı bir tartışma konusu.
3: Ama sonuçta evine çıktığında hayır,
0: çünkü
3: da
0: Sayın Akşener'e
3: hayır, evine, Sayın, bu ifadeyi kullandığında evine meselesi hayır, önemli. Anladım, yani Öcalan'ın statüsü diyoruz
0: hayır,
3: ya
0: hayır,
3: evine.
0: Bahçeli okuması yaparken Akşener, Sayın Akşener için evine dönsün dediğinde herkes kendi MHP'ye dönsün ama evine dönsün demişti. Ya bu başka bir tartışma konusu ama baktığımız zaman sonuçta Sayın Bahçeli de Sayın Fethi Yıldız da hukuki anlamda bu işin artık Selahattin Demirtaş'ın çıkması gerektiği konusunda net bir şekilde bir tavır koyuyorlar.
1: Şu ama, Pervin Buldan'ın açıklamasını bir verebilir misiniz? Bir oradan bakalım. Yani Pervin Buldan hani senin de izlenimin noktasında. Üst kurulun ilk toplantısının hemen ardından yani yarından sonra alt kurulların kurulması için bir süreç başlayacak. Bu alt kurulların bir tanesi silahsızlanma ve siyasallaşma kurulu olacak ve burada Öcalan yer alacak. Çünkü

0: girişleri organize de edecek. Açık açık söylüyor.
1: Ay zaten şöyle, gazetecilerle yaptığı görüşmede zaten Pervin Hanım söylüyor bunu. 2 Ağustos görüşme notunda da zaten çok net bir şekilde hocadan söylüyor. Ben de olacağım diyor kurulda diyor. Evet. Onun söylediklerini zaten Sayın Pervin Buldan da aktarıyor bize. Yani ben burada şuna bakıyorum. Yani İhsan abi var.
0: Ne olur
1: İhsan
0: peki?
1: Abi burada araştırma soracağım. Sonuçlar vesaire ama sokak, kamuoyu, toplum sonuçta Abdullah Öcalan dediğin zaman baktığınızda bir irkilme ve bir tedirginlik duyulan bir isimden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Yani bu süreci Öcalan'la ikna etmek, toplumu ikna etmek ne kadar başarılı olacak bunu göreceğiz. Yani o yüzden ben dünya görüşü olarak Sayın Demirtaş'la ayrı yerlerdeyim. Çok farklı. Abdullah Öcalan çizgisi veya çizgilerle çok farklı bakarım hayata. Ama baktığımızda eğer iç kamuoyunda bir başarı ve iç kamuoyunda bir ikna süreci yaratacaksan bu Selahattin Demirtaş gibi isimlerle olacaktı. İçeride özellikle. Tabii ki örgütün lideri, kurucusu, PKK'nın terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan dinler.
0: Kapatan o.
1: Ama baktığımızda bu hareketi siyasi anlamda taşıyan ve sokakta Türkiye'de kendisini ya farklı
0: parlamentoda
1: farklı
0: yelpaze... anayasaya sadakat yemin etmiş milletvekilleri
1: hayır,
0: var.
1: Farklı farklı cenahlarda bile olsa, yelpazelerde bile olsa siyaseten kabul edilmiş bir Demirtaş var.
0: Evet.
1: Ve Diyarbakır'a gittiğin zaman, Sakarya'ya, Van'a gittiğin zaman bir Demirtaş gerçeğini görüyorsunuz zaten. O yüzden ben bu süreçte neden Demirtaş'ın olmadığını hala bu soru işaretiyle hala sorarım. Yani neden böyle bir soru işareti yaratıldı?
0: Peki Gökhan, yani Öcalan'ın böyle bir kurulda olması kamuoyunda da nasıl algılanır?
2: Yani Öcalan'ın alt komisyonda yer alacak olması.
0: Evet.
2: Zaten süreci başlatan Devlet Bahçeli de olsa az evvel ifade ettim. Yani bir satranç oynadım, şahsi olarak bir satranç oynadım diyen bir Öcalan var.
0: Evet.
2: Şimdi Öcalan İmralı'da. Şunu karşılaştırmak gerekiyor bana sorarsanız. Öcalan bu terör örgütünü başımıza bela ettiği ilk yıllar, 80'li yıllarda neredeydi? BKA'da.
0: Evet.
2: Sonrasında Şam'da. İşte sonrasında bir kaçış süreci Kenya'da paketlenmesi ve verilmesi. Şimdi Öcalan hayatının en güzel dönemini İmralı'da yaşadı iddia ediyorum. Çünkü en rahat, en güvenli, en konforlu dönemini yaşadı. Şimdi hep bir Öcalan'ın statüsü tartışılıyor. Öcalan'a bu arada yeni bir konut yapılıyor İmralı'da. Bu yeni konutun yapılması ile ilgili hatta şöyle bir espri de dolaşıyor heyet gittiğinde. Mandela örneği, Mandela'nın da ilk odası değişmişti ifadesi. Tabii yani
0: ya 30 küsur
2: Nelson
0: tek
2: Mandela ile yani 1990'da başlayan bir süreç, 1994'te adam yani Güney Afrika'nın devlet başkanı oldu. Öcalan böyle bir şey olamaz elbette ama Türkiye'nin bundan sonraki yıllarında en azından terör belasıyla sınanmayacağı aydınlık bir gelecek vaat ediliyor bize. O anlamda toplumda da sanıyorum ki bir tahammül var şu anda ve o tahammül noktası işte Öcalan alt komisyonda yer aldığında çok fazla sınanmaz ama bir ileri adım yani Öcalan'a özgürlük falan filan denirse işte orada kantarın topuzu kaçar ve toplumun bence en hassas olduğu nokta o. Yok az evvel Aytun Çağbi'nin ifade ettiğiydi. Hani Öcalan hassasiyeti bu galiba. Evet. Öcalan da bunun farkında ve dediğim gibi yani ben çok insani bir bakış açısı. Adam hayatının en konforlu dönemini yaşıyor. Hı. Yedi önünde yemediği arkasında. Bu adam neden çıksın? Yani hani
0: çıkması çok diyor ya ciddi bir güvenlik
2: falan.
0: Sorunu.
2: Ya yani niye çıksın? Güvenliği sorun, yediği sorun, içtiği sorun, nereye gideceği sorun. Ya adamın adası var ya. Kimin adası var Allah aşkına? Adamın
0: öyle de demeyin,
2: kendine
0: öyle
2: ait adası var neredeyse.
3: Böyle demeyin ya.
2: Adası evet, var ama yok, yani şöyle, güvenliği var. Yediği içtiği.
0: İhsan abi sana anladım. En son sözü vereyim tamam. De kamuoyunu öyle tartışalım. Tamam. Sizin öyle yani Aytunç söyledi çok çarpıcı. Bir Demirtaş gerçeği var. Aytunç diyor ki Öcalan istemiyor çıkmasını. Ve bu süreçte aslında niye Demirtaş yok? Haklı bir soru.
1: Yani Bahçeli de istiyor sonuçta ısrarla.
0: Evet.
1: Sayın Bahçeli de bunu istiyor.
4: İşte ama bir Öcalan'ın doğası gereği bir de sürecin doğası gereği Demirtaş'ın ön plana çıkmasını bekleyemeyeceğimiz bir süreç.

baştan tasarım çok farklı yapılmış olsaydı belki evet, yani bu işin içinde siyaset ve demokrasi kısmı olsaydı, özellikle demokrasi tarafını söylüyorum, veyahut da başka türlü bir siyaset tasarımı söz konusu olabilseydi, evet, elbette ki Demirtaş ön planda olmalıydı. Toplumun beklentisi de ki Demirtaş'a negatif bakanlar arasında bile artık böyle. Bu sürecin çünkü getirdiği bir şey varsa, Öcalan ön plana çıktıkça Demirtaş'a olan ilgi ve destek arttı. Yani milliyetçi kesimlerde veyahut da işte genel olarak Demirtaş'a

0: bakan kesimlerde bile artık serbest kalmalı diye çoğunluğun desteğinin olduğu bir psikoloji gelişti, algı gelişti. Fakat bir Öcalan'ı tabii takip edenler, ki bu tabii doğal olarak toplumun ancak ya Öcalancı bir kısım olması lazım veyahut da o kısmı zaten böyle düşünmez benim biraz sonra söyleyeceğim gibi, ama bu işle, bu meseleyle ilgilenenler diyelim. Yani konusu, mesleği bu olanlar. Aytunç Bey'in de söylediği bu yani aslında açıkçası.
1: Tabii. Yani, kesinlikle öyle. Yani sonuçta Kürt siyasi hareketinde siyasi ayağı bir kenara koyalım. Bu işin temelinde hep Öcalan oldu.
0: Evet ya, yani burada özür dilerim bu arada Aytunç Bey. Yani bu kadar sizinle yakınlığımız var, biliyoruz yani programlar vasıtasıyla mesleki olarak. Evet. Ama böyle bir hata yaptım, özür dilerim. Ne demek. Şimdi hangi genel başkan? Şimdi demin genel başkanı da Öcalan, artık Fahri genel başkanı diyelim. Hangi genel başkan kendisi dışında bir ismin zaten ön plana çıkmasını ister, Türkiye'nin normal şartlarında bile veya dünya ölçeğinde bile bakabiliriz. Yani lider lider olmak ister. Ama şimdi Öcalan da özellikle böyle bir figür. Onun için tabii ki Demirtaş'ı tam da kendisi, bakın evet diyebilirsiniz, belki İmralı'da en konforlu günlerini geçirmiş olabilir bir can korkusu olmadan vesaire, ama aynı zamanda bir liderin hayat pınarı olan ilgiden uzak kaldı yıllarca. Evet. Şimdi asıl en konforlu zamanı belki geliyor. Çünkü bir itibar görmesi, sözünün dinlenmesi ve ancak yıllar önce o Suriye döneminde 99 öncesinde olabildiği gibi, ne diyor? Öcalan bir siyasi lider, figür olarak ne diyor'nun konuşulduğu bir zamana geliyoruz. Evet. Belki o zaman bile bu kadar Türkiye siyasetinde söz sahibi o değildi yani bu kadar. Ancak arada bir uzatılan mikrofonlar oluyordu vesaire, veya daha her zaman bir tabuydu. Şimdi o tabunun da kırılıp ön plana çıktığı bir dönem. Sahne ışıkları tam onun üstüne dönerken Öcalan'ın, Demirtaş gibi birden başkasının da bu sahne ışığını paylaşması istenmez. O yüzden zaten Demirtaş'ın serbest kalmasıyla ilgili maalesef hukuki prosedür, her şey yerli yerinde, o zemin yerli yerinde olsa da bunun daha uzadığını görürüz. En az bir, bunları söylemek de bana çok ayıp geliyor. Çünkü hapisteki insanların şu tarihte çıkacak, bu tarihte çıkacak, böyle şeylerin konuşulması ayıp ve ağır. Ben de özür diliyorum bu böyle yaptığım için, ama ya bu önümüzdeki 6 aylık bir dönemde ben mesela beklemem. Çünkü önce bu durum bir netleşsin. Bu süreç çerçeveye yasa
2: gibi. Peki Öcalan'ın kurulda yer alması nasıl algılanır?
0: Şimdi onunla ilgili Ankara araştırmanın bir verisi vardı. Geçtiğimiz bu işte Nisan ayında yapılmış olması lazım. Mayıs ayında yapılmış bir araştırma. Tabii Bahçeli söyledikten sonra. Bu statü konusu soruluyor. İşte böyle bir statü tanınması önerildi. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü adıyla. Bunu destekliyor musunuz? Şimdi %68,5 o zaman desteklemiyordu. 68,5, yani %70'e yakın bir oran.
2: Karşı çıkıyordu.
0: Evet. Destekliyorum diyenler 16,7. Destekleyenler oldukça düşük işte. Bir de kararsızımlar var. Onlar da 8,3. Fikrim yok diyenler var 6,4. Şimdi burada ilginç olan bu %70'in içinde ağırlıklı olarak tabii AK Parti seçmeninin yaklaşık yarısı %47 ve MHP seçmeninin de, her ne kadar bu kadar bu sürecin arkasında durmuş olsalar Bahçeli'nin liderliğinin, %45,4 desteklemiyorum diyordu.
3: Dönem Sezen Hanım, hangi dönem Mayıs yapılmış bu araştırma?
0: Bu hemen söyledikten sonra, şimdi yanlış zamanı söyleyeyim. Mayıs araştırması sonra olması
3: dönemden
0: lazım.
3: Sonra. Tamam, bugün çok
0: Mayıs'ta
3: farklı.
0: Mayıs'ta sahadayken.
3: Bugün evet. Veriler çok farklı. Şimdi ben bugün yazım da onun üzerine.
0: Evet, var. Hatta bana işte o zaman ilginç gelen, demin 37,2'si seçmeninin de desteklemiyordu.
3: Şu an %90.
0: Ben de. Ve orada işte dikkat çekici. Diğer muhalefet partileri evet elbette yüksek oranda onlar tabii ki desteklemiyordu. Buradaki mesele o Dem'deki 37,2 de partiye tepkili olan eleştirel bakan ve asıl ama Öcalan'a tepkili olan da bir DEM kitlesi var. Tabii. Yani yaklaşık olarak DEM kitlesinin 1/3'ü APO'cu veya Öcalancı olarak adlandırılıyor.

0: kullandırabileceğimiz bir kitle. Şimdi buradaki mesele son hızla onu söyleyeyim. Bir, önümüzdeki bir ay çok kritik. Çünkü o bir ay içinde Irak'ta asıl silahsızlanmayla ilgili gelişmelerin tamamlanması gerekiyor. Evet. 30 Eylül'e kadar bir Irak'taki tüm silahlı grupların silah bırakması için bir tarih kondu. Evet, evet, bu Haçlı Şabi tabii en başta İran ilintili örgüt başta. Fakat tabii PKK da bunun içine giriyor ve 30 Eylül tarihine kadar silah bırakmayan, silahsızlanmayanlar artık terör örgütü olarak operasyonlara tabi tutulacak ve bütün silahları da illegal silah olarak muamele görecek. Evet. O yüzden o bir ay önümüzdeki çok önemli. Biz o yüzden o bir ayda Öcalan'ın daha ön plana çıktığını göreceğiz. Çünkü örgüt üstünde, asıl silahlı kitle üstünde etkili olanın Öcalan olduğu düşünülüyor. O yüzden zaten Öcalan üzerinden giden bir süreç yapıldı.
1: Peki. Teşekkür ederim. Son araştırma sizde.
2: Evet.
1: Toplum ne diyor? Partilerde görüş farklılıkları var mı? Özellikle çünkü DEM'de çok büyük bir değişim bekleniyor. Mesela DEM'leri siz araya girip söylediniz.
2: Evet.
1: %90 dediniz. Büyük rakam.
2: Şimdi aslında süreç başladığı zaman çok inişli çıkışlı bir seyir izledi. Yani 54'lü rakamlar, 60'lı, bazen 60'ı aşan rakamlar oldu. Özellikle de mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste komisyona katılması hem Cumhuriyet Halk Partileri içerisinde oranı artırdı hem de genel anlamda oranı artırdı. Bugün de ben yazımı şu üç şey üzerine kurdum. Bir, yani kamuoyu desteği, iki partilerin tutumu, üç meclisteki oylama arasındaki bağıntıyı nasıl kuracağız diye. Şimdi sorduğumuzda yani terörist Türkiye sürecini destekliyor musunuz? %61,5 oranda destek var. Yani işte 38 küsür de hayır var. Burada detaylara baktığımız zaman mesela hangi partiler destekliyor sırası da verelim. DEM'de %90. Bu tartışmalarda parti itirazları biraz belirgin olduğu zaman da biz %80'e düşmüştü ve biz ona çok şaşırmıştık. Çünkü bu süreci sırtlayan 3 tane parti var. Yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM. AK Parti'de %85 oranında bir destek var sürece. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 80. Önceki aylarda o da 85'ti. Demek ki bu muhalif tutumların, bazı muhalif çıkışların Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde bir etkisi oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti ilginç. Toplamda onlar böyle 53-54'e kadar çıkmışlardı. Hatta ben muhtemelen meclisteki toplantıda şunu ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani İyi Parti'nin durduğu yer yakışmıyor diye. Hani çünkü DEM'le 10 yıllık bir geçmişleri vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti kitlede %47, Yeni Parti'de ise %40 destek. İşte kararsızlarda %68 oranında bir destek var. Küçük partilerin farklılaşıyor şey yani destekleri. Burada görünen o ki aslında unutmayalım yani İyi Parti'nin de %15. Burada aslında baktığınız zaman böyle cepheden %56'nın altında, yani çok altında, yani Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi işte 47-40, cepheden karşı olan bir tane parti gözüküyor. İşte Zafer Partisi oy oranı düşük, yani toplama etkileyen bir durumda değil. O zaman şuna bakacağız biz. Şimdi ben bu Öcalan Komisyonu'nda olacak meselesini teknik olarak çok sorunlu bir ifade olarak görüyorum. Şimdi Öcalan bu işin zaten merkezinde. Peki hangi tarafta merkezinde? Terörü bitirme konusunda. Yani işte çağrıya cevap veren, PKK'nın kendini feshetmesini isteyen. Yani hatta şu üç aşamalı tarif çok önemliydi. Bir, ayrı bir devlet yok. İki, özellik yok. Üç, kültürel ayrıcalıklık yok, ayrılıkçılık yok. Yani bu üçüncü de çok önemli.
1: Evet.
2: Biz sadece devlet ya da özellik değil, kültürel anlamda da ayrımcılık istemiyoruz, yani ayrımcılık istemiyoruz gibi bir ifade kullandı. Şimdi hem DEM tarafından hem de diğer taraftan Öcalan Komisyonu
3: olacağız. Ama İhsan abi bu görüşmede 2 Ağustos tarihli görüşme notlarında baktığın zaman net bir şekilde yeni anayasa süreci, yasa, ardından çerçeve yasa, ardından anayasa ve sonra da seçim süreci var diyor. Ve yeni anayasada
1: Öcalan
3: da,
1: diyor.
3: Öcalan diyor. Yeni anayasada da Kürtlerin tanımlanması gerektiğini net bir şekilde koyuyor. Şimdi yani şöyle, şimdi burada biz tabii ki bir pazarlık süreci yok. Ve bize açıklanan, kamuoyuna açıklanan, devletin açıkladığı bu. Ama bir taraftan da o görüşmelerde olan

0: avukatların anlattıkları ve Öcalan'ın cümleleri var. Şimdi bunu nasıl ikna edeceğiz?
1: Buraya kadar gelmesi, sağlıklı şekilde işlemesinin en önemli sebeplerinden birisi başından beri projenin bir devlet projesi olarak tanımlanması oldu. Eğer siyasal anlamda bir bölünmüşlük olsaydı, yani sadece iktidar cephesi ya da Cumhur İttifakı sırtlansaydı, herkes karşı olsaydı farklı bir durum olurdu. Yani konuda doğrudan Cumhurbaşkanlığı'nın da toplantının olması, MGK'nın işin içinde olması, istihbaratın ya da dışişlerinin takipte olması bu işin adım adım finale doğru gideceğini gösteriyor. Fakat aslında şöyle biraz geriye çekilip baktığımız zaman terörist Türkiye meselesi...
2: Sizin araştırmanızda Öcalan'la ilgili bir soru var mı?
1: Yani önceki dönemlerde sormuştuk. Hatta ben bu görüşme meselesinde çok gündem oldu. Yani toplum Öcalan'la görüşmeye karşı. Hani partiler temsili vereceklerdi ya. Ben de orada şöyle düşünüyorum. Ya bir meselenin bütününe bakılır. Hani bu hafta Öcalan'la görüşme var. Bu görüşmeye toplum karşı %70 oranda. Bu işten vaz mı geçelim? Yani dolayısıyla bence sadece Öcalan üzerine odaklanılarak, yani Öcalan komisyonda olacak, Öcalan şurada olacak. İşte az önce ifade edilen adamın kendine ait adası var. Şimdi bu cümle normalde kullandığınız zaman nötr bir cümle gibi duruyor. Fakat nihayetinde şeyden, Öcalan'ın varlığında yaptıklarından etkilenen hassas bir kitle var. Dolayısıyla ben şeyde kamuoyuna hem dem çizgisinden hem karşı taraftan yapılan böyle bilinçaltı yayınlar falan var. Burada da demek ki yani istemeyen insanlar biraz da Öcalan meselesini ön plana çıkarıyor. Ha yarın öbür gün Türkiye yeni bir
3: anayasa... Öcalan'ı ön plana çıkaranlar acaba sürece bir şekilde darbe vurmuyorlar mı? Yani Öcalan hassas noktası, Öcalan hassasiyeti sizin de belirttiğiniz gibi toplumsal hassasiyet noktası.
1: Evet. Şöyle ya dediğin çok doğru. Tam da bu aslında. Nihayetinde şöyle sürece bakalım. Tamam ya yani örgütü kuran adam örgütü feshediyor. Bu bir çıkış. Bu bir müzakere, mücadele. Ve aslında baktığınız zaman ya Türkiye için devrim niteliğinde bir şey, bir mesele. Fakat bizde bazen konular, yani o devasa bir mesele gelip o kadar küçük meseleler üzerinden kötüye evriliyor ki. Ya bu konuda da ben şeyin, yani zaten devlet süreci hassas yürütüyor. Bu hassasiyetin de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi DEM seçmeni neden %90 oranda bu işe olumlu bakıyor? Ya bunu oturup analiz etmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni neden %80? Ya da AK Parti seçmeni neden %85 oranında? Ya da CHP seçmeni neden %47 oranında süreci destekliyor? Ya da mecliste bu kadar ya coşkuyla bu kadar yüksek oran neden çıktı? Ha, demek ki insanlar aklı selim düşündüğü zaman bunu memleket bir meselesi, memleket projesi, ya terörsüz bölge, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risklere karşı İç cepheyi tahkim, ben şöyle düşünün. Yani İsrail'in mesela doğrudan Türkiye'yi tehdit edecek aşamaya gelmesinin elindeki aparatlar ve argümanlar tükendiği için olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle Suriye'de YPG, SDG ayrı bir devlet kurabilseydi ya da özerk bir yapı halinde olabilseydi. İstediği gibi terör örgütlerine cirit attırabilseydi. Bu sadece Kürtlere değil, Arap terör örgütleri üzerinde de İsrail'in başka devletler üzerinde tesiri vardı. O zaman Türkiye ile uğraşmasına gerek yoktu. Zaten aparatları uğraşmış olurdu. Ha bakıyor ki kapılar kapandı. Ben şeyde Daily Sabah'ta bir yazı yazmıştım. Yani terörist Türkiye meselesi, terörist bölge meselesine evrildi. Aynı zamanda Kürtlerin de İran üzerine sürülüp heba edilmesinin önüne geçildi. Yani şöyle hayal edin. Tarif edildiği gibi işte YPG'nin, PKK'nın 40 bin tane kor ordusu var. Ve bu insanlar şöyle şöyle yetişmiş falan. Efsane dursaydı. ABD ve İsrail derdi ki hazır 40 bin kişi var. 15-20 de şeyden alırız. Barzani bölgesinden süreriz İran üzerine. Mesela bu işin bir efsane olduğu ve bir de ideolojik olarak da şöyle düşünün. Bir örgüt mensubu savaşacak ama örgütün kurucusu demiş ki ben örgütü feshettim. Yani dünyadan desteklerin azaldığı gibi manevi olarak da örgütün bir dayanağı kalmadı. Şimdi bu şartlarda bölgemizde olağanüstü durumlar var. Ve devlet yöneticileri erken görmüşler meseleyi, adım atmışlar. Yani
2: karşılıkta bulmuşlar.
1: Sofistike bir şekilde yönetilerek bugüne kadar gelmiş. Tabii ki şu var, ya Türkiye'de iç siyasetin böyle küçük ayrıntılarını, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı risklere karşı bin kat daha merkeze alıp şey yapan kafalar var.
2: Peki Aytunç'un dediğine ne diyorsunuz? Yani Demirtaş meselesi, Öcalan meselesi. Bu aynı zamanda... Bu süreçte

0: ilgili bir bölünme, çünkü DEM'de de büyük bir değişiklik başlanıyor. Biraz onu da soracağım ama ne dersiniz?
1: Şimdi benim Cumhuriyet Halk Partisi eski haliyle, ya yenisinin ne olduğuna dair bir fikrimiz yoktur yani.
0: Aradan onlara da sataştınız yani.
1: Şöyle bir beklentim vardı. Bir, DEM politika geliştirmeli. Yani şöyle düşünün, ya burada herkes gazeteci, aslında ilgili olan da ilgisiz olmayan da DEM Partisi'ni, işte PKK'yı takip ediyor. Ya 10 yıldır bu topluma DEM Partisi ne söyledi diye bir analiz çıkaracak olursanız bir şey söylemedi. Ama şimdi yarın örgüt dağıldı, PKK bitti. Biz siyasal parti olarak ya Türkiye'leşme meselesinde, Türkiye'nin temel sorunları hakkında ne söyleyecek bu topluma? Bu değişime ihtiyaç var. Değişim acaba Öcalan eliyle mi gerçekleşecek, yoksa bir figüre ihtiyacı var mı? Eğer bir siyasal figüre ihtiyacı varsa, özellikle 2015'teki o çözüm sürecinde yaptığı hatalardan da çıkardığı derslerle, yani şöyle, hata nedir? Parti %13 oy almış ve bizim ölçümlerimizde potansiyel %17'ye çıkmıştır. Siz bu bereketli iklimi terk edeceksiniz. Ya FETÖ'nün ya da uluslararası bir takım çevrelerin kuyruğuna takılacaksınız. Gidip diyeceksiniz ki, efendim seni başkan yaptırmayacağız. Bu bir siyasal mücadele olmaktan çıkıyor. Ben demokrasi yerine terörü tercih ediyorum anlamına geliyor. Diyarbakır'daki olayları hatırlayın. Ya da şöyle düşünün, böyle izanlı bir kafayla düşünün. DAEŞ ya da uluslararası güçler, ABD, İsrail saldırmış. Kürtler bizim sınıra geçiyorlar. Asker, polis, AFAD yetkilileri, Kızılay canla başla orada susuzluktan ölmek üzere olan Kürt çocuklara bir damla su yetiştirmeye çalışırken DEM Partili milletvekilleri askere, polise taş atıyorlar. Ya bu manzarayı düşünün. Fakat şöyledir, o günkü iklimde de medya ortamı, FETÖ ortamı bu yapılanı demokrasi ve meşru da gösterebiliyorlar. Fakat herkes geriye çekildi, bir düşündü. Bence Demirtaş tarzı bir figüre ihtiyaç var. Fakat şöyle de, nihayetinde örgütün, partinin kendi iç meselesi. Ya patron, ben patronum diyor yani. Müsaade ettiğim kadar.
2: İhsan Bey de böyle bizim dolandıra dolandıra demeye çalıştığımızı net söyledi.
1: Şöyle yani, ama şunu ben hani kamuoyunu takip eden birisi olarak Demirtaş'ın kamuoyu üzerindeki etkisini biliyorum. Ama nihayetinde şimdi partide sözü geçen, terör örgütünü fesheden, oturun dediği zaman oturacakları, kalkın diyecekleri, kalkacak şey Abla Öcalan. Ha, o acaba bu işte anayasa, demokratikleşme konularını ifade ederken çok zımmi konuları mı ifade ediyor, yoksa Türkiye'nin demokratikleşmesiyle alakalı bir geniş talebim var? Bir de şöyledir yani, terör tehdidi ortadan kalktıktan sonra ben Türkiye'nin demokratikleşmesinin daha zeminine oturacağını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu parti içi meseleler farklı. Yani CHP yapılanlar, CHP'nin pozisyonu işte, ya da yeni parti
3: yani
1: pozisyonu.
3: Yani demokrasinin yolu İmralı'dan geçer, Silivri'den geçmez diyorsun.
1: Yani şöyle...
2: o yalan anlatmanan
1: ben şunu düşünüyorum. Mesela yarın mesela yeni partinin bir tane meselesi var. Silivri meselesi. İşte DEM Partisi'nin bugüne kadar barış barış diye bir söylemi vardı. Yarın iki tarafta bu topluma ne söyleyecek, ben onu doğrusu merak ediyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde zımmi bir tartışma başladı. Diyorlar ki Türkiye'nin milli meselelerinin sahibiyiz diyorlar. Türkiye'nin Suriye'de var olması, işte Somali'de var olması, şu bu falan filan. Kendi coğrafyamızla Türkiye'nin ilintili olması, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni söylemi.
0: Evet.
1: Yani eskiden bu söylemi söylese parti örgütçüleri, İttifaktaki DEM ya da başkaları buna, yani ya ittifak üyelerinden bir sürü karşı çıkan orada. Ama Cumhuriyet Halk Partisi özgürce bunu ifade edebiliyor. Ben iki partinin, yeni partinin ve DEM Partisi'nin siyasal anlamda perspektiflerini merak ediyorum ve ikisinin de siyaset üretmeye ihtiyacı var.
3: Şimdi DEM dediğimiz parti sonuçta Eylül ayında bir göstermelik kongre yaptıktan sonra Mart 6-7 ayında
0: Eylül.
3: Orada bir şey yani, sadece bir yasal zorunluluğun getirdiği bir kongre süreci yaşanacak. Hı. Ama Mart, Nisan ayında gerçek kongre süreci yaşanacak ve orada yeni bir kadro.
0: Tam onu sorayım, istersen ben sorayım da öyle söyle. Tam bunu soracaktım. Sormadı demesinler. Adı değişir mi? Lider kadrosu değişir mi?
3: Hepsi değişecek.
0: İki dönem PKK'lılara siyaset yolu açılır.
3: Hayır, ben okuyayım.
2: Asıl yeni parti.
3: Ben söylemeyeyim bunu. Patron dedi yani, Öcalan patron diyerek ifade etti. Öcalan'ın...
1: Fakat seni üzerinde... düşünmez mi? Memleket için bu kadar fedakarlık yaptım. Son dönemde yani. terörü feshettim, demokratik siyasete döndüm.

0: PKK'yı bitirdim. Hani 3-5 kuruş da parti üzerine nüfuzum olsun der diye düşünüyorum.
1: Memleketin fedakarlığı.
2: Şimdi bu yasadan sonra PKK ve tüm bağlantıları, DEM ve tüm bağlantıları, HDK, TCA bir sürü örgütü bünyesine katacak. Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi gibi bir isim vermek istiyorum. 2012'deki görüşme ve müzakere sürecinden sonra nasıl ki HDK kurulduysa, bugünkü yasal zeminin partisi de DEM'i aşıyor. HDP zaten mahkemede kadük, CHP bölünmüş, bir sürü itiraz var. Esas kritik cümle şu: yeni anayasa ufukta, yeni seçim hesaplarını yapmak, yeni anayasa tartışmalarına girmek için yeni bir kadro ve yeni bir hareketten bahsediyor.
3: Ama diyorsun ki bu Eylül'e yetişmez.
2: Hayır, Eylül'e yetişmez. Eylül'de daha zaten bir de o silah bırakmanın bir netliğini görelim. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı raporunu sunsun. Bunlar silah bırakmıştır. Net bir şekilde artık örgüt yoktur desin. Ondan sonra bir süreç başlayacak esas olarak.
1: Yani... Burada bir araya kusura bakmayın çok yani. Kısa gireyim. Yalnız orada CHP'nin geçmesi o cümlede bence bir ana muhalefet partisi iddiası taşıdığını da gösteriyor Öcalan'ın.
2: Evet.
1: O, ya yeni DEM bir ana muhalefet partisi olacak ki niyet yani tahayyül öyle bana kalırsa. Çünkü CHP'nin orada yeri yok aslında. Ya tam orada DEM'den bahsederken CHP'de bölünmüş. Bu durumda...
2: Ama bu konuşmalarda, heyetle yapılan görüşmelerde ve DEM siyaset içinde de tartışılan şeylerden biri yeni partinin bu süreç içinde net bir şekilde olması ve yeni parti
4: yeni parti sürecin... deyince kurulan, şu an kurulu bulunan yeni partiden söz etmiyoruz ama, değil mi? Yani yeni bu da new.
0: Yeni daha yepyenisi yok.
4: Yani yepyenisi yok değil mi bu işin?
0: Şu an yeni
4: söyleyecektim. Yani yeni parti var ya, Özgür Özel'in genel başkanı evet. oldu. Ondan mı söz ediyoruz?
2: Ondan söz ediyorum ben.
4: Aa okey. Tamam.
2: Yani ondan söz ediyorum. Başka bir, burada daha şu anda öyle bir şey yok. Yani eğer DEM...
4: Hani DEM Parti'de ismi değişebilir, HDP, Kadük bunları konuşuyoruz. Ha
2: orada
4: ya.
2: Şöyle diyor.
4: Yani onlar PKK da yepyeni yok. Parti
2: anlamında. PKK fesih olurken kadroları kriminalize olmaktan çıkıyor. Bunların hepsine yasal bir örgüt, yeni bir hareket gerekiyor.
3: Dolayısıyla bu şu anlama mı
2: girişte,
3: geliyor?
2: Kongreye girişte bizim CHP'de olan ne varsa hepsine ortak bir isim vermeyi uygun gördüm. Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi. Hepsinin siyasi parti bünyesinde ele almak doğru olanıdır. Yani burada o süreçte bütün Avrupa'da, orada, burada kim varsa bunların geliş süreçleri, bunlar başlayacak.
0: Cumhuriyet geçebilir mi şeyde parti isminde?
2: Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi evet. diyor zaten şu anda. İsmini de böyle koymuş. Zaten şöyle diyor, biz artık bağımsızlıkçı değiliz, cumhuriyetçiyiz cümlesini kullanıyor.
0: Yani rejim o da... problemi ortadan kalkmış oluyor bu Efendim? Haliyle. Yani rejimle olan problem, yani cumhuriyet rejimiyle olan problem fiilen ortadan kalkmış oluyor.
3: Daha açık
2: yani
3: sorayım.
2: Yani bunların hepsi zaman içinde görülecek. Yani
3: daha açık sorayım, dönem PKK'lılar DEM siyasetinde olacak mı?
2: Olacak. Yani tabii. Başka türlü zaten diyor Avrupa'dan dönecekler Kandil'de veya orada burada neredeyse Bıraktan, yasal anlamda
3: İran'dan,
2: artık.
3: Suriye'den.
2: Zaten bugün Sayın Uçum da diyor ya bir devlet bir şans daha verdi diyor. Ve bu diyor bunu başarırlarsa negatif hukuk olmaz diyor. Olursa diyor negatif hukuka döner bu diyor. Hani o başlangıç yapılacak diyor. Yeni bir başlangıçtan bahsediliyor.
0: Burada belki şuna dikkat etmek lazım. Mesela suç unsuru olarak siyasi partide üye olabilecek, çalışabilecek, görev alabilecek nitelikli olanlar tabii ancak olabilir.
2: Tabii.
0: Yoksa hani dağdan inen herkes gelip partide
2: bir parçası olacak. Yok yok öyle değil tabii olacak. Ama sonuçta evet. baktığımızda şöyle bir gerçeklik var. Yani
3: 4000 kişi çıkıyor zaten cezaevinden.
2: Kaç ya?
3: 4000.
2: Tabii. Yani bu işin işte teorisyenleri, bu işin işte eline silah almamış, mücadele vermiş, bu işi örgütlemiş kişileri sonuçta gelecekler ve siyasetin içinde görülecek. Ve burada büyük ihtimalle de çok ciddi bir siyasi zeminde oturuyor. Çünkü diyor ki yeni anayasa ufukta yeni seçim hesaplarını yapmak, yeni anayasa tartışmalarına girmek için yeni bir örgütlenme ve yeni bir partiye ihtiyaç var diyor. Demi aşıyor bu süreç diyor Öcalan'da. Yani demek ki önümüzde biz Mart ayına kadar, Mart ayında biz yeni bir kadro göreceğiz evet. DEM, Kürt siyaseti.
3: Önemli. Gökhan ne
4: Tam
3: dersin?
4: Tam da Devlet Bahçeli'nin yeni siyasi partiler kanunundan söz etmesi, seçimdeki ittifaklarla ilgili yeni bir şeyleri düşündüğünü ortaya koyması, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği o demeç. Yani bunları üst üste düşündüğümüzde gerçekten bizi 2027'nin ilk çeyreğinde galiba çok ciddi bir siyasi atmosfer bekliyor ve biz

0: Bambaşka bir DEM Parti.
1: Yani biz hangi menzile giriyoruz? Yani Türkiye evet trilyonlarca dolar kaybettiği bir terör belası. Trilyonlarca doları da bir köşeye bırakalım. On binlerce canımızı yitirdiğimiz bir terör belasını geride bırakıp şimdi önümüze bakıyoruz dediğimiz o gündemle birlikte gerçekten hani kafa karışıklığı yaratmadan çok net konuşulmalı. Şimdi Öcalan'ın yaptığı bu açıklamaların üzerine Devlet Bahçeli'nin hatırlattığım yani Türk Gün Gazetesi'ndeki demeci örtüşüyor. Ve Türkiye'nin siyasette daha yere basan adımlar atarak yani parlamentosunda, Gazi Meclisi'nde de gerekli düzenlemeleri yaparak yeni anayasa diyoruz. O yeni anayasa sürecinde de daha çok özgürlük, daha çok birey hakları, insan hakları. Bütün bunları gözeterek çok ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Yani 10 yıllardır, 40 yılı aşkın süredir gelen bu terörün bizim üzerimize bıraktığı ağır yükü atıyoruz. Ama yıllar boyunca yük taşımış olan omuzlar bir anda gevşeyince de çok yalpalamadan doğru adımlar atmalıyız. Yani sağlam basmalıyız.
0: Evet. Sizin öyle, benim de bazı görüştüğüm DEM Partililer bambaşka bir DEM Parti göreceksiniz. Hatta artık bizi görmeyeceksiniz diyorlardı. İsim vermek de pek doğru olmaz ama ne düşünüyorsunuz bu işte PKK'nın gelip aktif siyasette yer alması konusu? Öcalan A3'te okudu, açık açık söylüyor.
2: Şimdi bu süreç adım adım gidecek bir süreç. O bir anda olacak bir durum değil. Bir konan hedefler var veyahut da bir üst anlatı var. O hedeflere ulaşılacak veya üst anlatı tutacak tam diyemeyiz. Ama şimdi dönüşlerin de sağlanması için zaten böyle bir anlatı kurması lazım DEM tarafının. Yoksa Türkiye'ye gelenler ne için gelecek?
0: Evet.
2: Şimdi Avrupa'da kurulu hayatlar var. Ne olursa olsun tamam ondan şikayet ediliyor, şu oluyor, bu oluyor ama yıllardır orada olan Türkiye'ye geldiğinde benim başıma ne gelir bu sorgusu olabilir bir örgüt üyelerinin. Bir onun ötesinde tabii ki orada bir pozisyondalar bu insanlar. Kandil'dekiler bir pozisyonda. Bu Avrupa'dakiler bir pozisyonda, bir güç erk sahibiler. Onlar acaba Türkiye'de devam edecek mi? Yani sadece emekli olmaya, burada tamamen köşeye çekilmeye bir kısım gelmek istemeyecektir.
0: Evet.
2: Bu PKK üyelerini de statü bakımından belki o anlamda ayırmak lazım. Ayrıca daha alt kademedekileri de gelmeye teşvik etmek için bakın böyle bir şey olacak, gelecekte bunlar olacak diye oradan da bir dediğim gibi o üst anlatı söyleniyor. Yoksa bunlar 6-7 ayda olacak durumlar değil. Bir de İhsan Bey'in söylediği gibi tabii ki hukuki olarak da acaba ne yani hangileri siyasi yasaklı olacak, hangileri olmayacak, ne olacak vesaire. Ya o bakımdan orada çok karmaşık. Gelecekler gelir gelmez.
0: Işte, bir rakam var, 4000'e yakın örgüt mensubu cezaevlerinden çıkacak. 75 binin üzerinde soruşturma ve kovuşturma dosyası yeniden ele alınacak. Bu da ciddi bir, yeni, bu süreç yani.
2: Ele alınması, ele alındıktan sonra bu arada tabii ki mesela geldiler Türkiye'de diyelim ki siyasette yer almak istiyorlar. Ona göre işte bu başvurunun yapılmasıydı. Ya, ona göre oluru verilecek mi, verilmeyecek mi vesaire. Bunlar o yüzden birçok aslında teferruatı ve bir eğer amaları olan durumlar. Fakat tabii ki bunlar böyle bu noktada özellikle DEM tarafının ve işte Avrupa'ya, Kandil'e ve Türkiye'deki kendi tabanlarına da tabii ki birçok şeyi anlatıyor olması lazım. Bu silahsızlanma sürecini kolaylaştırmak için. Halbuki aslında mesele şu, silahsızlanma çok teknik bir iş. Yani öyle biz siyaseti çok fazla işin içine katıyoruz ama Öcalan'ın ön plana çıkması da aslında bu teknik bir mesele olmasından kaynaklanıyor.
0: Evet.
2: O yüzden her şey birbirinin içine geçince oldukça da zor kamuoyunun bu durumları anlaması veyahut da zaten de her şey birbirine karışıyor. Ama bana kalırsa tabii ki Öcalan'ın işte biraz önce o Aytuç Bey'in bahsettiği o cümlede geçen bence CHP'ye atıf önemli. CHP'de bölünmüşken ya orada sadece herhangi bir DEM, yeni bir Kürt siyasi hareketi olarak adlandırılan yapıların yeni bir tane formu, eskiler gibi bir formu değil. Ana muhalefet olma iddiasında olacak Öcalan'ın tahayyülünde. Ya evet. Öyle

0: görüyor. Yani bana kalırsa tabii onlar o taraf açıklanmamış, orası kapalı bırakılmış ama Türkiye siyasetinde olursa ana muhalefet bir tek biz oluruz gibi bence bir iddia da var orada. Ki daha önce Pervin Buldan da İmralı heyetinden malum bir tweet atıp silmişti, bir paylaşımı olmuştu. Türkiye'nin ana muhalefet partisi dem diye. Onun için bence o iddianın o tarafta sürdüğünü düşünüyorum. Bu hem bir gerçeklik olarak belki bir stratejik durum, konumlanma. Yani yeni partiyle CHP gerçekten bölündü, ayrıldılar. Onların yerine biz adayız. Gerçekten bizim böyle bir tabanımız olabilir diye bir düşünce olabilir. Bir de yeni gelecek kadrolarla biz çok daha dişli, çok daha çetin bir siyaset yaparız. Bu siyasetçiler de zaten yeni partinin ve CHP'nin siyasetçi. Ha tamamen yok olur demiyorum bu parti. Ama mesela İyi Parti konumuna indirgenmiş CHP ve yeni parti. Ya ancak barajla yarışan bir İyi Parti, İyi Parti, Yeni Parti ve CHP üçlü bir grup gibi bana kalırsa Öcalan'ın tahayyülünde var.
1: Evet. Ama biliyorsun DEM Parti'de birkaç saatliğine Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmuştu. Geçişlerden önce.
0: Evet, bu birkaç da gerçekleşti. Saat sürdü, da. Doğru.
1: Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi Genel Başkanımız, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Sizi çok bekledik.
2: Özür diliyorum İstanbul acemiliği.
1: Estağfurullah.
2: Stüdyodan katılalım dedik fakat bir önceki program ve trafik mesafesini ayarlayamadığımız için ben özür diliyorum.
1: Latif ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Siz yokken ben de kısaca hatırlatayım. Yarın önemli
2: İzledim
1: toplantı.
2: Bütün yayını
1: evet. Efendim. Yeni bir sürece geçiliyor. Çok kıymetli bir süreç. Ama herkesin merak ettiği işte Öcalan kurulda yer alacak mı? Aytut çok önemli bir şey söyledi. Öcalan Demirtaş'ın çıkmasını istemiyor. Bu süreçte etkin olmasını istemiyor. Ve DEM Parti'de beklenen değişim. Yine İmralı notlarından anlıyoruz ki dönen ve siyaset yapmasına engel olmayan, engel bulunmayan örgüt mensuplarını artık siyasette göreceğiz. Kimi DEM Partililer de açık açık söylüyorlar. Artık bizleri göremeyeceksiniz, bambaşka partililer göreceksiniz diyorlar. Tüm bunları tek soruda sormuş olayım size. Buyurunuz.
2: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlara da. Selamlar ediyorum. Yayını yol boyu izledim. Doğrusu yasanın yürürlüğe girmesi iki aşamalı.
1: Evet.
2: Bizim kanunlarımız anayasamıza göre Cumhurbaşkanı'nın imzalanması ile yürürlüğe girer.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bunu imzaladığında yürürlüğe girdi. Fakat eve dönüş olarak tanımlanabilecek hem cezaevleri hem Avrupa hem Kandil'dekilerin belirli bir prosedürle gelip normal yaşama geçiş yapabilmeleri ise Milli Güvenlik Kurulu'nun muhtemelen MİT tarafından yazılmış bir raporu onaylaması, Cumhurbaşkanı'nın da bunu resmi gazetede yayınlanmasıyla söz konusu olacak. Dolayısıyla klasik bir yasa yapımıyla karşı karşıya olmadığımız için iki aşamalı bir yürürlüğe girişten bahsedebiliriz. Birinci aşamanın yayınlanmasından birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir tweet atarak kurulun oluşturulduğunu ve ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak olacağını söylemesi önemli. Çünkü her ne kadar yasanın dili bunu doğal olarak üretiyor olsaydı da efendim Milli Güvenlik Kurulu raporu yayınlansın, ondan sonra biz diğer kurul işlerine bakıyoruz da denilebilirdi. Ama Adalet Bakanlığı'nın illerde terörle mücadele koordinatör savcılıklarını oluşturması, İçişleri Bakanı'nın 81 valiyle toplantı yapması ve Cevdet Yılmaz'ın bu kurulu hemen yarın toplayacak olması aslında arka planda hummalı ve senkronize bir faaliyete işaret ediyor ki bu da gidişat açısından olumlu. Sezin Hanım 30 Eylül'den bahsetti. Biz bütün meseleyi tabii Türkiye ve örgüt üzerinden okuyoruz ama aslında Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da kapsayan çok daha büyük bir sürecin içerisindeyiz. Ve özellikle Irak'ta Haçlı Şabi bağlantılı Şii örgütlerin tasfiyesiyle ilgili 30 Eylül takvimi yasama diliyle diyelim Şii örgütler için konulmuş bir takvim değil. Irak'taki bütün
1: silahlı
2: devlet dışı silahlı örgütler için konulmuştur. Bu dolayısıyla PKK KCK için de geçerlidir. Ve dolayısıyla bu hani Ekim ayından MGK raporu yayınlanır mı sorularına da bir cevaptır. Oradaki takvimle de örtüştüğünde biz Ağustos ve Eylül ayında çok ciddi ilerlemeler görebiliriz. Tabii bu kurulun şöyle bir yönü var.

0: Sayın Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ve AK Partili arkadaşlar sürekli olarak Türkiye'ye özgü bir süreçten bahsediyor idiler. Ama dürüst olmak gerekirse mecliste bir komisyon kurulması dışında başka ülkeler için örneklik oluşturacak bir takvimi, ajandası, mekanizmaları olan bir süreçten, dolayısıyla bir modelden bahsetmek olağanüstü zor idi. Ama bu yasayla birlikte kurulacak iki komisyonun, yani yürütmede Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki komisyon, meclis kısmında kurulacak komisyon, bir model oluşturmak açısından çok önemli köşe taşları. Evet. Hani bunlar hayata geçirildiğinde daha sonra biz bir Türkiye modelinden bahsedebilir olacağız. Tabii meclisle ilgili sayılar konuşuldu. Orada bir yapıcı muğlaklık diyebileceğimiz bir esneklik var. Yani mecliste bir komisyon kurulumundan bahsediliyor ama bunun ne isminden, ne üye sayısından, ne işleyiş tarzından bahsedilmiyor.
1: Tek bahsedilen
0: böyle bir komisyon kurulacak.
1: Partilerin sandalyesi oranında temsil edileceği.
0: Yok yok.
1: Ama
0: yasada
1: diğer
0: sandalye oranı da geçmiyor.
1: Diğer partilerinde isterlerse
0: o bir varsayım. Evet. Mecliste normal iç düzeye göre komisyonlar sandalye sayısına göre dağılıyor. Evet. Grubu olmayan partiler üye veremiyor. Evet. Ama hatırlayınız bir önceki komisyona sürece katkı veren 5 parti ayrıca birer üye vermişti grupların dışında. Evet. Şimdi bizim kendi tarihimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün komisyonlar ya genel kurul kararıyla veyahut da iç düzeye göre kurulmuştur. Evet. De facto komisyon denilen komisyonlar ise başkanlık iradesiyle kurulmuştur. Bizde Milli Dayanışma Kardeşlik isimli, uzun isimli komisyonumuzda öyleydi. O zaman biz yasayla kurulmasını önermiştik ve o dönemde yaptığımız çalışmada iyi bir namı olmasa da yasayla kurulan böyle konjöktürel tek komisyon tahkikat komisyonu çıkmıştı. Evet. Yani bu anlamda kendi siyasi tarihimizde tahkikat komisyonundan sonra yasayla kurulan, üzeye tabi olmayan ama başkanlık iradesiyle şekillenecek bir komisyon olarak kuruluyor olacak. Bunun önemine meclis başkanımız muhtemelen meclis açılınca ama keşke bir an önce harekete geçse gruplarla konuşarak nasıl bir sandalye dağılımı, nasıl bir isim yasayla mütenasip tabii ki ve nasıl karar alma mekanizmaları, hatırlayın Sayın Bahçeli bir komisyon kurulsun diye çağrıda bulunduğunda 100 üyeli X isimli
1: anayasa için
0: şöyle bir temsil koyuyor yok teröristsiz Türkiye kapsamında bir çağrıda bulunmuş idi ama neticede ismi tartışılarak konulan, çalışma yöntemi, görev alanı, iç düzüğü önemli ölçüde muhalefetin katkısıyla şekillenen, ki burada Sayın Numan Kurtulmuş da Sayın Abdülhamit Gül'ün kişisel siyaset yapış tarzlarının büyük olumlu katkısı olmuştu ve 51 üyeli bir komisyon ortaya çıkmıştı. Evet. Dolayısıyla bu önümüzdeki komisyonun da 17 ya da 25 üyeli olacağı, grupların nasıl dağılacağı, grupların dışındaki Hüdapar, Yeniden Refah, DSP gibi, başka unuttum yoktur umarım, EMEP gibi doğrudan destek vermek isteyen tip gibi partilerin nasıl temsil edileceği bu süreçte konuşulacak. Ama
1: bu detayları göreceğiz.
0: Ama gördüğümüz kadarıyla Sayın Kurtulmuş'un tercihi olabildiğince katılımcı ve çoğulcu bir yapıdan yana oldu. Hatta bir önceki komisyonda çoğunluk iktidarın elinde de olmadı. Normalde meclis yapısında iç tüzüğe göre kurulduğunda minimum 3/2 doğrudan oradaki hesaplama yöntemi gereği iktidara ait
2: fakat
0: oluyor.
2: Fakat komisyonda bir iktidar muhalefet iş mücadelesi de olmadı.
0: Yani neredeyse hiç olmadı. Neredeyse hiç olmadı. Evet. İki çekimser oy da hatırlarsanız yetersiz bulunduğu içindi. Yani daha iyisini önerdiği içindi. Türkan Elçi ve Ahmet Şık'ın oyları. Bu meclis
1: şimdi
0: komisyonu
1: o detaylardan ziyade
0: bizim açımızdan bir cümle daha. Meclis komisyonu Cumhurbaşkanlığı komisyonu kadar siyaset, demokratik toplum ve sivil toplum için önemli, belki de daha önemli. Çünkü o süreci yürütecek. Meclis komisyonu ve sivil toplumla siyaset, meclis komisyonu vasıtasıyla bir gelişmelerden haberdar olacak. İki, bir izleme faaliyeti sürdürecek. 3 gerektiğinde önerilerde bulunabilecek.
2: Peki kamuoyunu bilgilendirme konusunda da bir fonksiyon üstlenebilir.
0: Tabii ki.
2: Çünkü bir siyasi partinin meselesi olmadığı için

0: Bir parti tek başına süreçle alakalı bilgi vermiyor ama meclis zaman zaman da bilgilendirme yapabilir.
1: Yani hatırlayalım yani bu süreçle ilgili birçok detay, özür diliyorum. Meclis komisyonuna gelen Sayın İbrahim Kalın, Sayın Hakan Fidan, evet, Sayın Ali Yerlikaya ve Yaşar Güler Bey'in beyanatlarıyla ortaya çıkmıştı.
2: Tamam.
1: Dolayısıyla meclisteki komisyon demokratik gözetim, denge ve toplumun haber alma hakkı açısından çok önemli bir fonksiyon görecektir diye düşünüyorum.
2: Ama ahalde diyor ki Öcalan bu işlerin neresinde olacak?
1: Şimdi Öcalan'ın bu süreçteki bence tanımlı rolü kendi örgütünü bütün network'üyle birlikte illegal alandan legal alana transfer etmek. Bunun dışında örgütü başka roller ve anlamlar atfedebilir. DEM başka roller ve anlamlar atfedebilir ama ben başka bir rol görmüyorum. Tabii ki
2: ya alt kurullarda görev alıp almaması
1: alabilir. Mı? Yasada buna açık bir gönderme var. Yasa örgütün tasfiyesi miydi kelime tam hatırlamıyorum. Sürecinde yapılabilecek görevlendirmelerden bahsediyor. Şimdi bunların önemli bir kısmı cezaevleri zaten devletin denetiminde. Evet. Ama Kandil tamamen Irak'taki bir toprak parçası. Orada bir koordinasyon ve bir takım denetim hizmetlerine ihtiyaç duyulacak. Keza kısmen Avrupa'da buna ihtiyaç duyulacak. Bununla ilgili olarak sadece Öcalan değil, örgütten veya örgütle bağlantılı ve irtibat içinde olduğu düşünülen başka kişilerden de görevlendirmeler yapılabilir. Geçmişte hatırlayın, bazen memurların, askerlerin, polislerin örgütün elinden alınması ile ilgili inisiyatif alan sivil toplum örgütleri vardı. Belki yarın belli konularda böyle sivil toplum örgütlerinden de belli yardımlar istenebilecek. Dolayısıyla bu iş
2: yani eğer Öcalan'ın kurulda olması da imkan daha, var.
1: Yani imkan var olduğu gibi örgütün silahsızlandırılmasıyla ilgili sorumluluk ve süreç, peki, Öcalan üzerinden işletildiğine göre o zaman Öcalan'ın deyim yerindeyse kendi taahhütlerini yerine getirebilmesi açısından örgüt üzerinde bir temas, ilişki yeri geldiğinde zorlayıcı bir fonksiyon görebilmesi gerekir. Ha bu oradaki komisyonlardan birine ismi yazılabilir. Demli arkadaşların basın toplantısında bu şekilde beyanatları oldu. Bu arka plandaki bir anlaşmaya mı delalet ediyor? Yoksa şimdiye kadar Öcalan'ın özgürlüğünden tutun da barış ve siyasallaşma koordinatörlüğü ismine kadar Demliler tarafından üretilmiş propagandatif ya da devletle karşılıklı pazarlık unsuru içeren hususlardan birine mi tekabül ediyor? Bunu zaman gösterecek. Ama ben şunu zannediyorum. Yani devlet bu işlerin oldukça gözden ırak, arka planda ve başarıyla tamamlanması için bir süreç yönetmeyi tercih edecektir. Çok da bu işlerin kamuoyunda tartışmasını istemedikleri anlaşılıyor.
0: Bu cümle bence faydalı bir cümle oldu. Şimdi Öcalan komisyonda olacak derken sanki gelecek bir masaya oturacak. Ya yok, zaten örgütü fesheden, zorlayan sürecin aktif aktörü Abdullah Öcalan. Dolayısıyla yani bu komisyon devam ederken elbette ki tıkanıklık olur, direnmeye çalışanlar olur, örgütten ayrılmaya çalışanlar olur. Sürece yani PKK tarafına doğrudan koordinasyonluk yapacak. Siyaset tarafa tavsiyeleri olacak ama son cümleniz önemliydi. Hani devlet bu işleri ustaca yönetmeyi bilir. Yani o şeyi biz hani DEM Partisi'nin biraz abartılı yorumu olarak görelim. Hani komisyonda olacak, evet, evet, meselesini.
3: Az evvel ben de yani söyledim. Yani Öcalan'ı ön plana çıkardığımız müddetçe bu süreç, İşte Sezin Hanım'ın az evvel söylediği Irak'taki hatırlatma, yani 30 Eylül bu takvime sıkıştırılır ama Öcalan ne kadar ön plana çıkarılırsa, ya komisyonda yer alacak diyoruz. Nasıl yer alacak? Bu adam İmralı'da. Segbis'te mi bağlanacak? Komisyonda nasıl bu çalışmalara iştirak edecek? Bütün bunları toplum kafasında değerlendirecek. Ama ne kadar çok Öcalan ismi ön plana çıkarılırsa bu süreçte o kadar sekteye uğrar bence.
1: Peki. Vallahi günün sonunda sandık diye bir vaka varsa hiç kimsenin toplumun hassasiyetlerini gözetmeden adım atacak lüksü yok. Dolayısıyla ilk andan itibaren yaratılan birçok spekülasyona bakalım. Değişik odaklardan. Bunun bir kısmına örgüt de sebebiyet verdi. Yani mesela bir örgüt yöneticisi çıktı. Ben gelip siyaset yapmayacağım.

0: yapmayacaksam silahı niye bırakıyorum dedi. Bu günlerce tartışıldı değil mi? Şimdiki yasada o statüde olanlar için bir katılımın kısa vadede bu yasa kapsamında olmayacağı anlaşılıyor. Bir sonraki yasa ne zaman olur, nasıl olur onu bilemiyoruz. Dolayısıyla ben toplumun geniş kesimlerinin rahatsız olacağı, irite olacağı bir fotoğrafla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum ki elimizde Habur gibi travmatik bir örnek de var.
1: Siz yokken şunu konuştuk. Nihayetinde siyasi partide görev almak, üye olmak, vekil olmanın şartları var. Bu şartlara uyan herkes gidip siyasi partiye katılabilir. Yani hapisten çıkan ya da dağdan inen herkes siyasete katılacak diye bir şey zaten yok. Yani Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla da bu şeyi işte biz de böyle şey yapacağız. Gündeme geldikçe revize etmeye çalışacağız. Abartılı yorumları. Sizden gelmedi yorum. Yani
2: peki doğru, yani doğru böyle diyorsunuz. Sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Son zamanlarda sürecin sabote edilmesine dönük bir takım açıklamalar, paylaşımlar vesaire. Ne dersiniz?
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız yurt dışından Duran Kalkan'ın şeyini dinlemiş, mülakatını dinlemiş. İşte demokratik toplumda yani Öcalan'ın kullandığı dilin benzerini kullanıyor. Dedi ki ya böyle hani ben dedi Türkiye adına heyecanlandım dedi. Yani tabii şeyleri var diyor, abartılı yorumları, talepleri var ama diyor mülakatı baştan sona önce Türkçesini çok beğenmiş. Yani oradaki dili, Türkçeyi. Hatta diyor belki de Türk vatandaşı da değil adam diyor. Hani baktığın zaman. Şimdi şeyler var. Ya şöyle o kadar hassas bir şey ki bile. Hani Sırat Köprüsü'nde yürümek olarak tarif edilir ya. Geçmişte o kadar acı var, o kadar cinayet var, öfke var. Fakat iki türlü bakmak lazım. Bir, bu kaşıyanlar açısından meseleye bakmak lazım. Bir de gelecek açısından bakmak lazım. Şimdi Türkiye 50 yıllık bir terör belasından kurtuluyor. Ya bölgedeki sadece ekonomik gelişmeler üzerinden, biz nihayetinde maddi açı değiliz, maddeye tapmıyoruz ama ekonomik gelişmeler üzerinden, bölge insanın refahı üzerinden, oradaki insanın ve Türkiye'nin huzur açısından baktığınız zaman aslında devasa bir mesele. Yani şöyle düşünün, şu an Türkiye'de çatışma yok, kayıp yok, şehit yok. Bu önemli değil mi? Ya da şöyle düşünün, karşı karşıya olduğumuz riskler açısından bakınca, yabancı devletlerde işte İsrail yani adını da koyalım. Yani terörist Türkiye'nin başarılı çıkmasaydı az önce ifade ettim doğrudan onlarla aparatlarla uğraşacaklardı. Ama şimdi doğrudan devleti tehdit etmeye başladılar. Dolayısıyla belki şöyle yani bir partiye veya bir Cumhur İttifakı'na ait bir mesele olmadığı için lehte çalışma fazla yapılmıyor. Ama aleyhte çalışmak için de zemin o kadar müsait ki. Bir video yayınlanır, bir demeç verilir, bir bilgi alınır ki kastettiğiniz şeyler onlar. Ya en azından şu iyi bir durum, sadece İyi Parti'nin muhalefette kalması net bir şekilde çok kıymetli. Bu mesela çözüm sürecinde neredeyse 50-50 idi yani.
2: Evet.
1: %50 taraf, %50 karşısındaydı. Milliyetçi Hareket Partisi de karşısındaydı. İkincisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin %80'lik kitleyle sürecin arkasında durması da çok kıymetli.
2: Peki.
1: Dolayısıyla ben biraz şöyle çözüm sürecine de olumlu bakan taraftaydım. Ya bugün de bütün küresel meseleleri, Türkiye'nin şartlarını, devletin gelmiş olduğu noktaya baktığınız zaman çok kıymetli bir durumla karşı karşıyayız. El birliğiyle bu işin nihayet ermesi için de çaba sarf edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Provokasyon korkusu için yeteri kadar zaman ve testten geçtik bence. Yani 21 ay geçti. Ne devlet ne örgüt merkezli, az sonra söyleyeceğim, bir vaka dışında provokasyon olarak tanımlanacak kontrol dışı bir vaka yok. Peki TUSAŞ saldırısı ne zaman oldu? Bahçeli'nin 22 Ekim konuşmasını yaptığının ertesi günü oldu. Ve TUSAŞ saldırısını hem iktidar ve devlet adına söz kuranlar hem de süreç adına söz kuranlar büyük bir krize dönüştürmeden yönetebildiler.
2: Kimse, tabii.
0: Oysa eski usul olsa, ben çok iyi hatırlıyorum, Sayın Erdoğan başbakanken örneğin Ahmet Türk ve heyetiyle görüşecek. O gün 5 şehit haberi gelirdi, evet. O görüşme ertelenirdi. Yani yönetilemezdi. O şehit haberi geldiğinde bu fotoğraf nasıl verilecek, kamuoyu bunu nasıl algılayacak filan. Dolayısıyla buradaki en büyük krizin ben TUSAŞ saldırısı olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü örgüt merkezli söylemlerin Türk medyasında bu kadar geniş analizini de çok doğru bulmuyorum.
2: Peki.
0: Çünkü bir şekilde kendi tabanlarına seslenen Erzurumlu belediye başkanı dediği gibi nutuk irade edilen kısımlar var. Bunu çok genel bir yere taşımaktansa Onlarla

0: tabanları arasındaki bir kapalı devre iletişim gibi kabul edip geçmek lazım yani.
1: Aslında süreç başladığında DEM Partisi'nden böyle demeçler daha çok veriliyordu. Yani abartılı talepler Öcalan'ın durumu ile ilgili ama süreç olgunlaştıkça onlar da artık dikkatli demeçler veriyorlar.
2: Ama Öcalan artık kendisinin bağımsız ve dışarı çıkacağını söylüyor. Yani şimdi DEM'ler söylemiyor, PKK'lılar söylemiyor, Öcalan söylüyor artık. Yani diyor ki beni çıkartmak zorundalar bu sürecin ilerleyen safhalarında diyor.
1: Sefer de başka öteki
0: ahmet. Şimdi teyit edilmemiş bu, metinler üzerinden çok uzun analiz yapamayız Aytunç Bey ama orada bile şunu söylüyor. Bu süreç öyle bir başarıya kavuşur ki beni çıkartmak zorunda kalırlar. O cümle böyle. Ama yine de teyit edilmemiş metinler üzerinden en azından belli sorumluluğu olan kişiler olarak yani siyaseti kastediyorum. Bizim konuşmamız doğru değil.
2: Yani teyit edilmemiş derken bugünkü açıklamalar yalanlandı sadece. Diğerleri yalanlanmadı. Ya
0: öncekiler de burada hangi bir defa mesela o notlara baktığınızda hep tek taraflı bir anlatı var. Muhataplarının sözleri, cümleleri, araya girişleri vesaire çok sınırlı. Dolayısıyla onların eskiden Adalet Bakanlığı'nın kontrolünde yayınlanırdı bunlar. Bu süreçte böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığı için onların yalan olduğunu, yanlış olduğunu iddia etmek zor olur. Ama birebir aynıyla vaki notlar yayınlanıyordur denirse orada gereğinden büyük bir anlam atfetmek olur.
2: Ya şöyle, hesaplamalara göre şu an cezaevindekilerin %80'i yani 4700 kişiden 3900'ü bu yasayla çıkıyor. Yasayla birlikte örgüt üyeliği suçlaması düşüyor. Yaklaşık toplamda 814 kişilik bir grup var. Bunların durumları süreç içinde netleşecek. Bunlar ağırlaştırılmış müebbet alanlar. Bu grup için dönem içinde kurulu bir değerlendirme yapacak diyor. Mesela Öcalan görüşü.
0: Son cümle hariç o bilgiler doğru. Yani. Yok, o bilgiler doğru. Bunlar son cümle doğru. Hariç. Son cümle de şu. Kurul bunlar hakkında değerlendirme yapamaz. Kurul işler yolunda giderse yasamadan bunlar için de yeni bir yasama faaliyeti yapılmasını talep edebilir. Sadece ağırlaştırılmış müebbetle yargılananlar, mahkum olanlar değil. 1 Haziran 2005'ten önce haklarında ağırlaştırılmış müebbet iddiasıyla soruşturma açılanlar da kapsam dışı. Dolayısıyla bugün Kandil'de bulunan takriben 300 kişi o madde nedeniyle kapsam dışı. Eğer ağırlaştırılmış müebbet dersek onlar hakkında verilmiş bir ağırlaştırılmış müebbet yok. Ama yasada Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Haziran 2005'e referans verilerek buradaki bir 400 kadar kişilik bir kesimin kapsam dışı bırakıldığı net.
2: Benim itirazım şu anlamdaydı. Bu metin 20 Temmuz ve 2 Ağustos metinleri bir haftadır yazılıyor, çiziliyor, üzerinde değerlendirmeler yapılıyor, konuşuluyor ve herkes yorumunu yapıyor onun üzerinden. Hatta bu yeni parti lideri Özgür Özel'e soru olarak da soruluyor. Evet. Yani bu metinler iki metinde yalanlanmadı şu ana kadar. Hani muhatapları tarafından. Bugün çıkan metinle fakat ilgili bir itiraz
3: belki
2: var.
3: Biraz bu yani o yüzden çıkan metni de açıldı. Hayır, şimdi yüzden, herkes takip ediyor.
2: Hayır, o yüzden ben bu metinler üzerindeki değerlendirmelerin sonuçta bize kılavuzluk edebileceğini yani veya anlamaya çalışırken yani Öcalan'ın metinler, ne demek istediğini.
1: Şöyle, kanun metni değil. Yani bir öngörü, bir temel. Mesela Sayın Devlet Bahçeli dedi ki Abdullah Öcalan gelsin meclise konuşsun. Bu bir şey, talep ya da bir irade beyanı ya da artık en radikal mevzuyu söyleyelim. Hani geride başka şeyler olsun. Nihayetinde Abdullah Öcalan gelip mecliste konuşmayacak. Dolayısıyla bu şey yani İmralı kaynaklı şeylere de, taleplere de bir kısmına temenni olarak bakabiliriz biz. Çünkü şöyledir. Yani oradaki her talep gerçekleşse Türkiye Cumhuriyeti Devleti Abdullah Öcalan'ın taleplerine göre yönetilen bir devlete dönüşür. Ben olmayacağını düşünüyorum.
0: Şimdi bu metinler hakkında şöyle bir şey de söylemek mümkün. Bizim görevimiz taraflardan biri hata yapacak olsa dahi meseleyi demokratik siyasi zeminde tutmaktır. Demokratik siyasi zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu yasayla ilgili tartışmalar da orada gerçekleşmiştir. Evet. Ve bizim bildiğimiz kadarıyla İlk haliyle son hali arasında da bir dönüşüm yaşanmıştır. Dolayısıyla biz Öcalan adına servis edilen bu metinleri ne kadar çok tartışırsak toplumun Doğan Bey'in ifade, Gökhan Bey'in ifade ettiği Öcalan'a atfedilen rolden rahatsızlığını da o kadar beslemiş oluruz. Bizim muhatabımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifiyle gelmediği müddetçe umut hakkı ne olacak?

0: olacakmış. Öcalan çıkabilecek miymiş? Peki kapsam dışı kalanların durumu ne olacakmış gibi konularda örgütün taleplerini biz niye tartışalım?
1: Hayır, şimdi Memenem
0: biz niye tartıştıralım?
1: Ben meclisin,
2: zaten benim
1: ben,
2: kastettiğim de
0: bu doğru bir yöntem,
2: burada
0: doğru bir şey değil.
2: Burada geleceği planlıyorsak.
1: Hayır, burada
2: çocuğumuzun terör belasından arındırılmış bir yaşam sürmesini eğer umuyorsak, bu umutla bu süreç başladı. Ben açıkçası ilk gününden bu yana, 22 Ekim açıklaması Sayın Bahçeli'nin, ilk günden beri ben bu umutla bakıyorum bu meseleye. Evet. Pek çok şehit yakını, Aytuş pek çok gazi, onlara sorulduğunda da vatan sağ olsun demelerinin nedeni bu. Evet. Yani hayır, yarının güzel olması, yarının terörsüz bir Türkiye olması. Ama biz bu işin içine Öcalan'ı bu kadar sokarsak, yani tamam Öcalan belirleyici bir faktör. Ama Öcalan'ın özgürlük ya da Öcalan'ın statüsü gibi tartışmaları yarınları planlamadan bugün bu şekilde konuşur, tartışır. Ya Öcalan ne yapacakmış, çıkacak mıymış, nasıl orada komisyonda yer alırmış. Bunları konuştukça işte terörün aslında yapamadığını biz bugünlerde, yani terörle sabote edilemeyen süreci tek bir kelimeyle, Öcalan kelimesiyle sabote etmiş oluyoruz.
1: Evet. Burada
3: ama ortada da Dem Partileri
1: Mehmet Emin Bey'in sözleri çok değerli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu işin temelinde olması, Sayın Numan Kurtulmuş'un bu süreci yönetirken tavrı, bunların hepsi değerli. Ama bir gerçek var ortada. Sonuçta Abdullah Öcalan bu örgütü fesheden ve bu örgütü zaten 1970'lerden bu yana yöneten bir isim olarak karşımıza çıkıyor.
3: Evet.
1: Onun kurduğu, onun ilettiği veya onun anlamlandırdığı değerlendirmeler bizler için tabii ki önemli. Yani şu anlamda
0: kendi örgütüyle ilgili olanlar Aytunç Bey önemli. Bizim siyasi partilerimiz hakkındaki yorumlarını biz niye tartışalım? Hayır, ya?
4: Sosyal medyada tartışılıyor ama yani şimdi siyaseti de yani nasıl olsa tartışılacak.
0: Onun tartışmalarıyla kendine yön bulacak bir karazayı bir siyaset mi yani?
1: DEVA ile ilgili, Yeni Parti ile ilgili, AKP ile ilgili söylediklerini kenara koyalım. Ben şuna bakarım. Diyor ki silahsızlanma ve siyasallaşma kurulu olacak ve ben de bu statü olarak, bu kurulda da statü olarak netleşmiş bir halde yer alacağım diyor.
4: Ya bu konuda basın toplantısı yapıldı bir de. Hani, şeye bayağı...
0: Ya Aytunç Bey, onu da şöyle yorumlayın. Açıkladı. Gelsin mecliste konuşsun cümlesinden Cumhurbaşkanlığı kurullarından birinin alt kurulundaki bir göreve kadar geçiş olarak yorumlayın onu da canım, öyle demişse.
4: Ya bizim yorumlamamız ama önemli
1: hayır,
4: değil yani
1: bir zaten. Şeye itiraz ettiğim
0: hayır
1: şey
0: hayır yani
1: ki.
0: Konuşuyoruz.
4: Burada,
0: hayır.
4: Yani
1: burada bir sıkıntı yok. Ben burada sadece şunu anlamıyorum. Ben bu süreçte bakın yani, bakın şöyle bir durum var ama sonuçta bu süreç şeffaf da yürüyor ya bir tarafıyla. Mecliste de yürüyor, komisyonlarda yürüyor. Tamam belli kademelerde bilmediğimiz çok şey olabilir. Ama bildiklerimizi de biz konuşmak zorundayız.
5: Şimdi karar vericiler.
1: Öcalan diyor ki ben örgüte talimat verdim. DEM'e talimat verdim. HDK'ya talimat verdim. Eylül ayında kongre yapılacak. Ondan sonraki süreçte de yeni anayasa süreci var. Yeni seçim süreci var. Ve bu süreçte diyor yeni şekilleneceğimiz bir parti kurulacak diyor. Bu benim için siyaseten önemli değil mi? Çünkü öyle, çok ciddi yani bir oy potansiyeli olan bir kitleden bahsediyoruz. Sizi de etkileyecek, beni de etkileyecek, öyle. Kerem Bey'i de etkileyecek, İhsan Aktaş'ı da etkileyecek bir öyle, süreçten
5: Abdullah
1: bahsediyoruz.
5: DEM'i şekillendirmesi konusunda zaten itirazımız yoktur. Yani DEM üzerindeki nüfuzu hayır, belli.
1: DEM'i şekillendirecek tabii ama bakın şunu belli. Da şekillendirecek. Yeni anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ya şimdi bunların hepsi, bir dakika şimdi yani yeni kurulacak parti... Cumhur İttifakı'nda %50+1 konusunda nasıl bir destek verecek? Şimdi bu beni ilgilendirmiyor mu? Sizi ilgilendirmiyor mu? İlgilendiriyor. Yani. Şimdi bunların hepsi bizim için yani siyasetin
3: süreci
1: konusu.
3: Süreci sonunda DEM muhalefette mi olacak Cumhur İttifakı tarafı?
1: Her şey bu siyasetin konusu var. Olduğu için bunları konuşuyoruz. Ya yoksa tabii ki Öcalan'ı öne çıkaralım, onu yapalım diyen bir derdimiz yok. Kesinlikle. Ama bu sonuçta baktığımızda bir gerçeklik.
2: Benim söylediğim toplumun nasırına basmak gibi oluyor.
5: Yaklaşık.
2: Yani tam her şey iyi gidiyor. Yani bu noktaya geldik. Hani birileri nasıra basmasın. Benim kastettiğim bu. Öcalan, tırnak içinde söylüyorum. O kadar çok Öcalan ifadesi kullandık ki. Filmi geriye alalım. 22 Ekim'de Devlet Bahçeli o açıklamayı, yani Öcalan gerekirse kürsüden gelsin, örgütünü feshetsin demeden evvel, iki sene evveline geri alalım filmi. Bu kadar Öcalan demiş olsaydık, biz cezaevinin yolunu tutardık.
5: Şimdi,
2: şimdi siz de toplumsal hassasiyeti az evvel anlattığınız için ben nasır diye görüyorum bu kelimeyi tırnak içinde.
5: Şimdi önümüzde şöyle bir süreç olacak gibi duruyor.

bir yani DEM Partisi, klasik DEM Partisi olmaktan çıkacak. Daha Türkiye'lileşme ve politik üreten parti olacak. Elbette ki anayasa tartışması siyasi partilerin temel mevzularında. Ben bunun seçimden sonraya kalacağını düşünüyorum. Seçime giderken de yani klasik anlamda bir Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bölünmesi vardı ve DEM'in yeri belliydi, standart. O da biraz meşruiyet bağımlılığından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanıydı.

0: Önümüzdeki dönemde DEM Partisi'nin müstakil hareket edeceğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de diğer konularda da bir Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Yani kendi adayını çıkaran, ittifaklardan
0: yana olmayan... Kendi adayını çıkaran,
1: olmayan.
0: Kendi kararını veren, yani eski Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni iki partiye bağımlılığı ortadan kalktı. Çünkü bağımlılık biraz da meşruiyet ilişkisiydi. Yani şöyle düşün, daha da terör örgütü olan bir parti, Türkiye'nin kurucu partisiyle beraber ittifak yapıyor ya da aynı çatı altında bulunuyor. Çok kıymetliydi onlar için. Özellikle de hala anlayabilmiş değilim. Yani yeni partinin bu ikircikli tutumu aynı zamanda kitlede de büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Ha, bu demek ki yani önümüzdeki dönemde DEM Parti muhalefet cephesinde değil. Ama ben iktidarın bir parçası olacağını da düşünmüyorum. Ben müstakil kalacağına dair bir kanaatim var. Anayasa tartışmalarında da yani aslında bütün partilerin bir yeni anayasa talebi var.
1: Evet.
0: Bu acaba işte... Ben şeyde yani bu PKK'nın etkin olduğu dönemlerde ya da çözüm sürecinde olduğu gibi Türkiye'nin temel meselelerinde ya da anayasalın temel konularına sarsacak yeni taleplerin olduğunu da düşünmüyorum. Demokratikleşme, belli kültürel anlamda genişlikler olabilir ama şu konularda DEM şunu dayattı ya da işte şu olacak ki ben bir beklenti içerisinde de değilim.
1: Peki. Biraz da siyaset konuşalım.
2: Son yani, bir şey söyleyeceğim ama buyurun, bu konuyla buyurun. İlgili. Ya bu statüyle ilgili meseleyi daha geçtiğimiz günlerde İmralı heyeti demin ileri gelenleri aynı
1: Pervin
2: zamanda.
1: Pervin Buldan bizzat söyledi.
2: Evet Pervin Buldan ve 30 yıl evet beraber Öcalan'da hapis yatan Aktaş onların olduğu bir basın toplantısı yapıldı. Yani tutanaklar evet. Değil bu resmen artık vitrin önüne çıkıyor. Bunlar daha da konuşulacak Öcalan'la ilgili konular. Bizim daha rasyonel ve bu tarz yerlerde konuşmamız lazım şimdi ki toplum konuşacak bunları. Sosyal medyada çok daha negatif şekilde konuşacak üstelik. Onun için bunu engellemenin imkanı yok. Tam tersi bu zaten olacak bir şey olduğu için hiç olmazsa burada bu şekilde konuşulursa yoksa ya biz konuşmayalım o zaman tamam işte bu süreci sabote eder ya da işte bir şey demekle olmuyor. Onun için bunların da konuşulması lazım çünkü bu bir gerçek. Bu yaşanacak bir durum. Öcalan'la gidip gazeteciler röportaj yaptığında ne olacak? O röportajlar kapalı mı olacak? Kapalı devre yani belli kişiler mi okuyacak sadece? Hayır, bütün Türkiye toplumun önüne çıkacak.
3: Duran Kalkan'la Medyaskop'lara Rüşen Çakır gitti.
2: Zaten ya o bir girizgahtı. İmralı'ya şimdi akademisyenler gitsin, işte gazeteciler gitsin, hatta siyasetçiler farklı farklı bir şekilde gitsinler. Yani öyle meclisin temsiliyeti dışında gitsinler gibi bir durum var. Tam tersi şimdi, meclisin geride bırakıldığı bir dönemde olacağız biz.
4: Sezin Hanım konuşmayalım demiyorum da neyi ne kadar konuşacağımız konusunda bizim de bir miktar dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Mesela geçtiğimiz hafta Mezopotamya Haber Ajansı'nda şöyle bir haber yayınlandı. Urfa Karahantepe'deki son buluntular Öcalan'ın arkeolojik döneme dair insanlığın ilk çağına dair görüşlerini teyit ediyor. Buyurun bunu tartışalım mı? Yani siz Öcalan'ın...
2: Zaten tartışmadık.
4: Öcalan'ın 20 yıldır bütün notlarına baktığınızda yani öyle bir çerçeve, öyle bir dalgalanma görürsünüz ki yani biraz millete de haksızlık yapmamak lazım. Yani o yüzden
0: 28 bu süreç generallerin biz, erke dönerci gece gibi bir şey yani.
4: Bu,
0: yani
4: bu bir silahsızlandırma süreci ise o notları da silahsızlandırma ve örgütün dönüşümüyle sınırlı olarak yorumlamak daha doğru olur. Öbür türlü ben CHP'nin Öcalan üzerinden konuşulup tartışılmasını ya da yeni partinin o partilere haksızlık olduğunu düşünürüm. Şimdi evet. Burada mevzu bahis olmadı. Bazı isimler geçiyor orada. Adamcağızların hiçbir şeyden haberi yok. Ne yapalım? Orada Öcalan o isimden bahsetti diye gelip burada yarım saat o ismi tartıştıralım da sonra o isim hiç hoşlanmayacağı bir karede mi kendini buluversin? O yüzden ben bir Öcalan uzmanı değilim ama herhalde notlarının çok önemli bir kısmını okumuşumdur. O notlara Türk medyası ve Türk siyaseti kendi gündemiyle yaklaşmalıdır. Aksi halde gündemi tayin etme hakkını oraya havale ederseniz bunun süreçle de ilgisi olmaz. Beyefendinin, Gökhan Bey'in çok önemli uyarılarının karşıtlıklarını görürüz. O zaman işte sürece hangi yönden zarar verildiğini konuşmak durumunda kalırız diyor.
2: Yok tabii çok haklısınız ama zaten
4: biz gündemimize hakim olmak durumundayız diyorum özellikle.
2: Bu programın çerçevesinde konuşulan bir tek işte o statü konusu.

0: yoktu. Onun dışında yani belki en fazla iç siyasette yeni partinin, yani yeni Dem Parti'nin nasıl bir rol alacağı. Onlar da artık zaten konuşulma en minimum ölçekte durumlar.
1: Yoksa yanlış anlaşılmak da istemem. Elbette sosyal medyada tartışılıyor. Bizler de konuşuyoruz ama
2: ahali de konuşuyor.
1: Yani bu toplumun nasırı, yani hassas karnı, yani buna anladım ne kadar şimdi temas edilirse yarınlarımız için umudumuzu biraz ertelemek durumunda kalırız. Yani bozar, işi bozar.
2: Evet.
1: Bozar bu. Belli. Yıllar boyunca da.
2: Yok, yani sürecin başından beri İhsan Bey de söyledi. Aslında herkes bir kuyumcu hassasiyetiyle meseleye yaklaşıyor.
1: Devlet projesi, yani devlet projesi hakkında üstüne görev düşmeyenlerin de oturup ahkam kesmenin.
3: Bence çok korkmaya da gerek yoktur arkadaşlar. Süreç gayet sağlıklı gidiyor. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sofistike yönetilen programı olarak görüyorum. Kazaya da uğramaz.
2: İhsan Bey arkamızda, korkmayın arkadaşlar. Peki. Bir araya gideceğim. Aradan sonra yeni seçim sistemi, Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı bir öneri yine. Bahçeli'nin seçim sistemi nasıl? Bu seçim sisteminin değişmesi, yeni anayasa meselesi nasıl olur? Kimler etkilenir? İttifaklar devam eder mi? %50+1 devam eder mi? Onları konuşacağız. Çok kısa bir aradan sonra yine yanınızdayız.
4: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni bir seçim sistemine geçilmesini önerdi. Aslında hemen bir okuyalım ne demiş, ondan sonra tartışalım. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Şimdi bu sözler, Sayın Bahçeli'nin bu önerisi, bu sözleri hemen yankı buldu AK Parti'de de, muhalefet partilerinde de. Ve birçok şey merak ediliyor. Bir, seçim mi yaklaşıyor? İki, ne olacak? İttifak düzeni yıkılacak mı? 50+1'den vaz mı geçilecek? Ne diyorsunuz? Yeni bir seçim sistemine ihtiyaç var mı? Bu sistemi adil buluyor musunuz?
1: Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım Kerem Bey. Türk demokrasi hayatının en büyük iki karın ağrısı siyasi partiler yasasıyla seçim yasasıdır. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam anayasanın kabulünden önce kanunlaşmış metinlerdir. Evet. Bugüne kadar seçim yasasında teknik olarak seçim sonuçlarını etkileyecek birçok değişiklik yapılmış olmasına rağmen daha demokratikleştirici bir ve iyileştirici bir değişiklik trendinden bahsedemeyiz. Siyasi partiler kanunu ise neredeyse çıktığı gibi kalmıştır. Ne dünyanın gidişatı, ne dijitalleşme, ne sosyal medya gibi insanların süreçlere katılım modellerini derinden sarsan ve etkileyen gelişmeler siyasi partiler kanununda kendisini bulamamıştır ve siyasi partiler kanunu tam olarak bir lider sultasına izin vermektedir.
0: Ben 35 senemi doldurdum. 35 senedir iki çıkmayan yasa var. Her fırsatta da söylüyorum. Birisi hal yasası, birisi siyasi partiler yasası.
1: Hal yasası bir çıktı, o olmadı ama siyasi partiler yasasında o bile olmadı. O bile olmadı. Şimdi hani bizim de bir dönem içinde bulunduğumuz AK Parti'nin birçok demokratikleştirici hamleleri oldu 2002 ile 2015 arasında. Fakat o dönemde siyasi partiler

0: kanunuyla seçim kanununda sadra şifa bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla biz vatandaş odaklı, üye odaklı, seçmen odaklı, gerçekten katılımcı, çoğulcu bir siyasi parti örgütlenme modeli getirmek istiyorsak siyasi partiler yasasını ele almamız gerekir.
1: Evet. Ama burada seçim sistemi daha öne çıkıyor.
0: Seçim
1: gibi.
0: Ya şöyle hani tartışmalar doğal olarak evet. oraya kayıyor. Seçim sisteminde ise biliyorsunuz AK Parti döneminde artık oyların ittifak partileri arasında kullanılıp evet. kullanılamaması gibi konjonktürel değişiklikler de oldu. Ama neticede DONT sisteminin kendisini hiç tartışmaya açmıyoruz. Evet. İstikrarı desteklediği kabulüyle belki bu baraj gibi seçim yardımları gibi DONT sisteminin kendisini de teknik anlamda tartışmaya açmak lazım. DONT sistemi milletvekilleri partilerin aldığı oy oranına göre milletvekilleri ya da belediye meclis üyelerinin dağılımını gösteren bir sistemdir. Galiba Belçika kökenlidir yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de de nedense hiç tartışması bile açılmadan uygulanan bir sistemdir. Fakat ben biraz da hani böyle wishful thinking diyorlar ya yani biraz da arzu edilen bağlamda Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarının kendisinin bazı konuşma ve yazılarıyla birlikte bütünlüklü olarak alınması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim ve 5 Kasım 2025, 5 Mayıs 2026 grup konuşmaları, 2024 ve 2026 grup konuşmaları, 31 Mart 1 ve 2 Nisan ve 19 Mayıs Türk Gün Gazetesi'ndeki yazıları, bununla birlikte son 2 ayda Türk Gün Gazetesi'nde verdiği mülakatlara baktığımızda ben çok rahatlıkla şunu görüyorum. Madem ki Türkiye'de demokrasinin önündeki en büyük bariyerlerden biri olan terör illetinden kurtuluyoruz.
1: Evet.
0: Oysa o halde tam anlamıyla hem yasama yürütme ve yargı arasında hem siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda hem de anayasada demokratik, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir tartışma açabilmeliyiz diyor.
1: Evet.
0: Ve evet bu kayıtsız ve şartsız bir silahsızlandırma sürecidir. Ama bu silahların ortadan kalkıyor olmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir takım imkanlar ve fırsatlar tanıyacağını kabul etmek lazım diye ben bir yaklaşım görüyorum. O yüzden Sayın Bahçeli'nin bu konuşmaları bütünlüklü olarak ele alınmalı. Sadece 51-41 olur mu? Veyahut da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili bir takım sınırlı önermeler mi içeriyor diye düşünmemek gerekir. Ki Cumhurbaşkanı'nın seçilme oranı olan 51'in aşağıya çekilmesi bir anayasa değişikliği mevzudur.
1: Evet.
0: Anayasa değişikliği için 360 veya 400 oya ihtiyaç vardır. Ve Sayın Bahçeli birkaç kez ki galiba Sayın Hayati Yazıcı da bir kere bunu söyledi yakın zamanda 400 oyla meclisten geçecek olsa dahi bir referanduma götürülmesi gerektiğini savunmaktalar. Evet. Bu tip mevzuların. Dolayısıyla ben bunu
2: Mehmet Uçum söyledi.
1: Hayati Yazıcı da söyledi.
0: Hayati Yazıcı da söyledi.
2: Mehmet Uçum ilk söyleyen evet. Mehmet Uçum oldu. Sayın Mehmet Uçum oldu.
0: Yani mümkün 400, onu doğrusu
2: 400 milletvekili olsa yine de bu halka
0: referanduma gitmelidir şeklinde. Dolayısıyla tabii ki muhalif siyasetçilerin ve muhalif medyanın nasıl diyelim tetiklenmesi hemen Sayın Erdoğan'ın bir kere daha seçilme ihtimaliyle ilgili senaryolara gidiyor. Ama ben Sayın Devlet Bahçeli'nin çok daha büyük bir yerden ve adeta kurucu bir ruh ve iradeyle demokratikleşme ve devlet sisteminin dönüşümü mevzuna baktığını düşünüyorum. Bugüne kadar şu ana kadar söylediklerim Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşma ve yazılarından yaptığım çıkarımdı nokta. Kendime ait bir görüşü ilave edeyim. Ben 2027 yılı içerisinde parlamenter sisteme dönüş mevzunun iktidar merkezli olarak ciddi bir şekilde tartışmaya açılma ihtimalinin de yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Önemli. Sizin Öney, ne dersiniz? Benim bildiğim kadarıyla gerçi İhsan Bey de bilir. El adili milli bakiye sistemi de
3: evet.
1: bir kere kullanılmıştı evet. o. Hani daha